0: yapsın ki?
1: Evet.
0: Olcu gol atmak için, kazanmak için sahada. Ne dersen de o gidecek yine saldıracak. Yani orada futbolcunun da reaksiyonu çok eksikti bizde. O reaksiyonu göremedik biz oyuncularda. Hepsi çok üst düzey futbolcular. Bir şekilde problem çözmeleri lazımdı. Belli ki çok ciddi bir problem var ortada. Yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz. Tamam, şimdi o zaman problemi çözme zamanı. Sizin ustalığınızı konuşturma zamanı. O zaman bu milli futbolcuların, bu dünya çapındaki yıldızların çıkıp bir şeyler yapmaları lazımdı. O eksikti. Asıl sorun buydu. Motivasyon sorunuydu. Şimdi ikinci maçta bunun olmayacağını düşünüyorum. Çok daha motive, çok daha konsantre, çok daha ne yaptığını bilen, beraber hareket eden bir milli takım bekliyorum ben. Yani ilk maçta gördüğümüzün çok dışında, çok daha böyle enerjik, canlı bir milli takım bekliyorum. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay karşısında topun hızını çok arttırdı. Paraguay da yine defansif anlamda sorunlar yaşayan bir takım ama kendi grubunda Arjantin'i, Brezilya'yı, Şili'yi ve Uruguay'ı yenmiş bir takımdan bahsediyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Yani çantada keklik değil. Yani bunu bir baştan söylememiz lazım.
1: Kolay iş değil bu. Doğru.
0: Hiç değil. Bu takım bakmayın şeyden, Amerika Birleşik Devletleri'nden 4-7 ama 7. dakikada golü yiyince dağıldılar da 4-7'ler. Yoksa grubunda en az gol yiyen ikinci takım. Yanlış hatırlamıyorsam Arjantin'den sonra en az gol yiyen ikinci takım Güney Amerika grubunda. Dolayısıyla bunlar önemli kriterler. Bu adamlar öyle kolay lokma değil. O zaman ne gerekiyor bize? Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığını yapmamız gerekiyor. Yani çok enerjik, ritmi yüksek, pas temposu çok yüksek ve topun hızının çok artırıldığı bir oyun lazım. Yani ayağımızı alıp eveleyip gevelemeyeceğiz. Biz mesela ilk maçta ne gördük? Bizim oyuncular çok yavaş oynadılar. Topu ayağına aldıktan sonra çok bekledi, pas ritmi çok düşüktü. Mesela bir futbolcudan diğer futbolcuya topun ne kadar sürede gittiğine bakarken sayarsınız içinizden. 1-2-3 saniye. Bizimkiler 3 saniyede, 4 saniyede falan topu diğer tarafa aktarabildiler. Çok yavaştık yani. Bu kadar yavaş oynadığınızda dünyanın her noktasında savunma yerini alır. Siz de o istediğiniz boşluğu bulamazsınız. O yüzden topun hızının artması gerekiyor. Pasın artması gerekiyor. Pas opsiyonunun çok olması gerekiyor. Mesela Arda'yı çok eleştirdiler. İşte topu çok ezdi falan diye. Ya da Hakan'ı eleştiriyorlar. Şimdi bu oyuncular yani format itibarıyla diyelim, oyunu okuma itibarıyla boş adamı görünce hareketlenen oyuncular. Yani birilerinin boşa çıkması lazım. Kendini göstermesi lazım. Opsiyon üretmesi lazım. Onu görünce bunlar hızlanıyorlar. Arda da, Hakan da, Orkun da. Yani bunlar atıcılar. Bunlara hemen kendinizi göstereceksiniz, alternatif üreteceksiniz. Hemen oynuyor. Çok hızlı oynuyor ve çok da etkili oynuyor. O zaman biz ağzımız açık kalıyor ve işte Arda'dan bahsederken böyle öve öve bitiremiyoruz. Harika paslar attı diyoruz. Ama pasa gidecek adam lazım. Arda şimdi Real Madrid'de mesela inanılmaz paslar attı. Harika işler yaptı. Kime yaptı? Mbappe kaçıyordu. Vinicius kaçıyordu. Rodrigo kaçıyordu. Kaçanın önüne doğru kendini gösteren oyuncunun, koşu gösteren oyuncunun önüne nefis paslar atıyor. Ama milli takımda o oyuncuları göremedik biz. Bunu çözmek lazım.
1: Evet, sonuna kadar katılıyorum. Bir de şunu sana sormak istiyorum Fatih. Son dönemde birkaç gündür özellikle Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Fatih Terim arasında da böyle bir değişik açıklamalar oluştu. Ya Fatih Hoca belki biraz eleştirmiş olabilir ama İbrahim Hacı Osmanoğlu oradan böyle sert açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Bu açıklamalarla ilgili düşüncen ne?
0: Yani metnin yüzü soğuktur. Siz bir açıklamayı metinden okursanız başka bir şey anlarsınız çoğu zaman. Mimiklerine, ses tonuna, oradaki cümlenin gelişine, nefes alıp verişine, konuşan kişinin nefes alıp verişine göre farklı anlar. Yani burada ben Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Fatih Terim'i dinlemediğini düşünüyorum. Muhtemelen metinden okudu ama daha kötü ihtimal biri ona bir şey söyledi. Yani bu yöneticilerimizde maalesef, özellikle hani siyaseti bilmem benim alanım değildir ama spor yöneticilerinde maalesef şöyle bir hastalık var. Artık bunu hastalık demek zorundayım maalesef. Abi şöyle oluyor. Mesela sen yöneticisin. Falanca kurumun başındasın. Bir federasyonun başındasın ya da bir kulübün başındasın. Yani erk sahibisin, güç sahibisin. Etrafındaki şaklaban grubu orada olabilmek için düşman üretmek zorunda. Çünkü iş üretemeyince düşman üretir bunlar. Yani şimdi senin gözüne girmesi lazım. Sana sürekli proje getirip yaptığı işlerle seni yukarı taşıyıp senden övgü alacak kadar yetenekli değilse, zeki değilse, becerikli değilse ne yapacak? Orada nasıl kalacak? Bir şey yapması lazım. Bunlar da genellikle düşman üretirler. Gelip sana der ki, ya bu Fatih senin hakkında çok ağır konuşuyor ama neyse ben altını sarayını verdim. Ben buradayım, korkma başkan. Aygün başkan, bak biz senin etrafındayız. Hiç endişe etme, biz bu Fatih gibileri yeriz. Sen buna inanırsan, işte hastalık dediğin yer burası. Sen duyduklarınla hareket edersin. Ne olduğunu düşünmezsin.
1: Ya burada yanıltıldığını demeye çalışıyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Evet evet. Yani burada gidip de İbrahim Başkan'a birileri ya Fatih Terim hesap soracağız demiş başkan. Senden mi hesap soruyor, kimden hesap soruyor gibi yaklaştıysa eğer, ihtimali söylüyorum, İbrahim Hacı Osmanoğlu da hemen reaksiyon vermiş. Yoksa Fatih Terim'in öyle hesap soracağız, bir bitsin bu işler, bir gelsinler görüşeceğiz falan dediği yok ki. Yani öyle bir video değil o. Hatta tam tersi, çok da yapıcı konuşmuş. Metinden okuduysan da yanlış anlayabilirsin. Bir sana bunu doldurarak söylediyse de yanlış olabilir. Ben orada bir yanlış anlama olduğunu düşünüyorum. Burada bir de şeyin altını çizmek zorundayız hepimiz. Eğer birileri emek verdiyse bu kendi alanlarıyla ilgili uzun yıllar mücadele etmişse, tecrübeleri varsa saygı duymak zorundayız. Tecrübeyi saygı dünyanın her yerindeki en önemli unsurlardan biridir. Tecrübeyi saygı duyacağız. Yani Fatih Terim'den bahsediyoruz. Hı-hı. Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Ne bileyim Abdullah Avcı'dan, Aykut Kocaman'dan bahsederken biraz dikkatli konuşmamız lazım. Yani onlar eleştirsin. Onlar oradan geliyorlar. Yani Türkiye'nin bu zamana kadar ki işte futbolunda hem milli takım düzeyinde hem kulüpler düzeyinde en önemli başarılarında bu insanların imzası varsa biz konuşurken biraz dikkatli olmalıyız. Öyle konuşamaz. Konuşur abi. Eleştirisini yapsın, bırak düşüncesini söylesin. Niye konuşamaz ki? Burası demokratik bir ülke değil mi? Ben fikrimi söyleyeyim. Beğenirsen tebrik edersin. Aa iyiymiş dersin. Beğenmezsen bence yanlış düşünüyor dersin. Konu kapanır. Fatih Terim de konuşamayacaksa, Şenol Güneş eleştiremeyecekse kim eleştirecek bizi? Yani herkes padişahım sen çok yaşa mı diyecek bu ülkede. Öyle bir şey yok. Ya bu toplumun bir sorunu bence. Kimse kimseden eleştiri duymak istemiyor. Herkes övgü duymak istiyor. Yani işte Aygün abi sen mükemmelsin abi. Sen harikasın. Aygün Özipek sen var ya gelmiş geçmiş en sevgilisin falan. Bunu duymak istiyorsun abi. Sende de var bu.
1: Bende var biraz. Var bende, doğru söylüyorsun.
0: Öbür türlü mutlu olmuyorlar ve en ufak bir eleştiride düşmanlar yaratıyorlar. Düşmanlara saldırmaya çalışıyorlar. Kimse kimsenin düşmanı falan değil yani.
1: Ben de aynı düşüncedeyim yani bence oradaki açıklamaya götüren kişinin iyi niyetli olmadığı ortaya çıkıyor. Ne evet. olursa olsun. Evet, orada evet. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da ya şu videoyu bir izleyeyim demesi gerekir. Vakti var zaten abi Amerika'da, doğru değil mi? Bol da vaktim var. İzleyeceğin 3 dakika 5 dakikalık bir görüntü. Ona göre yorum yapsan daha mantıklı değil mi?
0: Kesinlikle doğru. Bir de burada işte kimle konuşuyor bilmiyoruz, kim ne dedi bilmiyoruz ya, tahminimizi söylüyoruz. Genellikle bu pozisyondaki insanlar daha itidalli olmak zorundalar diğer taraftan. Çünkü federasyon başkanı konumundaki insanın başı kalabalıktır. Köpürebilir, sinirlenebilir, o an yanlış anlayabilir, gergindir, bir anda yükselebilir. Orada yanındakilerin başkan bir dakika öyle bakmayalım, bir durun, bir sakinleşin, önemli değil falan filan diyebilmesi lazım. Çünkü federasyon başkanı basın toplantısı yapmaya karar verdiğinde muhtemelen ve mutlaka bence etrafına demiştir ki ben şimdi basın toplantısında bunların hesabını soracağım, görürsünüz falan demiştir.
1: Bir sakin ol demesi gerekirdi orada.
0: Tabii tabii. Başkanım sakin olun mu? Olmaz. Yani şu an hep beraber bir mücadelenin içindeyiz. Ülke olarak bir mücadelenin içindeyiz. Bırakın o önemli değil, ona bir bakarız. Bence bir daha izleyelim. Ya açın telefon bir sorun bakalım falan filan diyebilmesi lazım. Tamam o zaman basın yoluyla biz de cevabını veririz falan. Değil. O olmaz. Olmamalı. Yani burada bir savaş vermiyoruz ki. Sonuçta bu ülkeyi düşünen insanlar kendilerince düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Yani birisi federasyon başkanı, öbürü milli takımı çok büyük başarılar elde etmiş. Çok değerli bir futbol insanı. Yani burada niye kavga edilsin ki? Ortak değer milli takım. Milli takım için herkes düşüncesini söylüyor.
1: Rahatlıkla. Doğru. Çok kısa bir aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Evet, Haber Global Televizyonu Spor Yayınları Koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'da sohbetimiz devam ediyor. Fatih, kusura bakma, senin anonsunu yaptıktan sonra reklamlar çoğaldı bugün, ondan dolayı ara ara.
1: Teşekkür ederim.
0: Ara ara ondan dolayı reklam vermek zorundayız. Bir 5-6 dakika sonra tekrar reklamımız var abi. Hatırlatayım sana.
1: Bu moralle ben akşama kadar yayın yaparım. Sen rahat ol.
0: Şimdi Fatih. Aygün abi, günaydın, yayınlar. Fatih Demirkol'la Aykut Kocaman arası çok iyi. Doğru, evet. Biliyoruz. Lütfen Fatih Demirkol, Aykut Kocaman'la ilgili her şeyi açıklasın. Ekibini ne zaman açıklayacağı kesin gelecek mi, gelmeyecek mi? Fatih, bunda karşılaşman çok normal. Doğru mu? Çünkü evet. Fatih Hoca ile senin aranın çok iyi olduğunu biliyoruz. Beraber maç izliyorsunuz. Fatih Hoca ile diyorum. Aykut Hoca.
1: Fatih Hoca'yı da çok severim ayrıca.
0: Fatih Hoca'yı da çok seversin. Evet.
1: Saygılar, sevgiler.
0: Evet. Aykut Hoca ile aranı çok iyi biliyoruz. Ondan dolayı tabii bu tip sorular geliyor. Senin söylediğin, demin de söylemiştik ki, senin söylediğin her şey sanki Aykut Kocaman'ın veya Sayın Aziz Yıldırım'ın düşüncesi gibi etraftaki basın mensupları öyle değerlendiriyor. Söz sende sevgili Fatih Demirkol.
1: Bir kere öyle değil tabii. Yani ben kendimce gazeteciliğimi yapmaya çalışıyorum. Evet. Mümkün olduğu kadar çok insanla konuşuyorum ve birikimi ve bunun içine düşüncelerimi de katarak yorumlarımı kamuoyuyla, işte dinleyicilerimizle paylaşıyorum, izleyicilerimizle paylaşıyorum. Söylediğim şey sanki direkt oradan geliyor gibi algılanması,
0: evet,
1: herkese zarar veriyor. Yani Aykut Hoca'ya da zarar veriyor, efendim Sayın Başkan'a da zarar verebiliyor ya da Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla oralarda gerçekten bu algının önüne alamıyoruz. Öyle bir sorunumuz var maalesef. Şu anda ne oluyor onu söyleyeyim ben. Hı hı. Şu anda Fenerbahçe'de Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bir planlama yapıyorlar. Aynı anda çok fazla iş var. Bir tanesi örneğin ekonomiyle ilgili çok detaylı bir çalışma yapılıyor. Ne olmuş? Şu anda ne oluyor? Bundan sonra ne olacak? Ve aldığım bilgilere göre hiç beklemedikleri çok ciddi borçlarla karşılaşmışlar. Şimdi bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bir taraf burada yoğun bir hummalı çalışmanın içinde, mutlaka Sayın Aziz Yıldırım zamanı gelince işte o incelemeler, söylemişti bunu zaten. Yani ben inceleteceğim, kendi dönemimde dahil sonraki dönemlerin tamamını inceleteceğim demişti. Onu yapıyor yani, kısacası beyan etmişti bunu, söylemişti, onu yapıyor. Diğer taraf Topuk Yaylası'nda dahil, Sayın Başkan oraya da gitti. Yine Samandıra dahil bütün tesisleri tek tek gezip son durum hakkında raporlar alıyor. Ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor ve bunun hazırlıklarını yapıyor. Diğer taraftan da işte futbol takımı ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmalarla ilgili de şu anda belli bir olgunluğa gelmesi bekleniyor. Yani işte mesela ben tarz olarak hemen hocayı açıklarım, ondan sonra işte transferleri açıklarım, ne bileyim insanların merakı gider falan diye düşünürüm, ama Sayın Aziz Yıldırım öyle düşünmüyor. O diyor ki şunları bir olgunlaştıralım, netleştirelim, her şey net olsun, biz bunu açıkladığımızda ne varsa, maddeler neyse, A, B, C, D neyse, bu konularla ilgili yaptığımız bütün çalışmaları son noktaya gelmiş, artık bitmiş, her şeyi kamuoyuyla paylaşırız. Ama şu anda netleşmemiş detaylar var. Hepsi netleşsin, hepsi bitsin. Her konuda biz ortak kararlarımızı verelim, aksiyonlarımızı alalım, kamuoyuyla paylaşırız. Fenerbahçelilerle paylaşırız. Transfer konusunda zaten 22'sinde başlıyor resmi transfer. Şu an açıklama yapmamızın zaten bir geçerliliği yok. Artı yine haftaya takım toplanıyor. Haftaya takım toplanıncaya kadar da zaten açıklasak da bir şey olmayacak. Bu anlamda zamanımız var diye düşünüyorlar bence. Dolayısıyla şu anda aslında olumsuz giden bir şey yok. Yönetim, Sayın Başkan önderliğinde çok ciddi bir çalışma içindeler. İşte okulla ilgili çalışmalar var, radyoyu geri aldılar. Televizyonla ilgili yeni bir atılım planlanıyor. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Taraftarlarla ilgili, kombinelerle ilgili çok ciddi bir çalışma var. Statla ilgili var. Zaten biliyorsunuz hani statın büyütülmesiyle ilgili izin aşamasındalar. Dolayısıyla hummalı bir çalışma var. Sabahın erken saatlerinde yöneticiler geliyor, gece geç saatlere kadar çıkmıyorlar. Sayın Başkan da sürekli olarak görüşmeler yapıyor ve bu süreçte anladığım kadarıyla, benim anladığımı söylüyorum, yine söylüyorum, benim tarzım farklı olabilir, ben hemen yaptığım her şeyi anlatırım, işte statla ilgili ilk izni aldık derim, açıklarım. Öyle değil ama, o Sayın Başkan diyor ki yok, bir netleştirin, bütün izinleri aldık diyelim. Ya işte teknik direktöre karar verdik. İsmi de Aygün Özipek. Hayır, öyle demeyelim. teknik direktör Aygün Özipek, yardımcısı Ahmet Mehmet Hüseyin, malzemecisi Fatih. Komple açıklayalım. Hepsi bitince açıklayalım.
0: Ama işte Fatih, burada şu var. Yani insanların kafasında şu var. Bak mesela ben Aykut Kocaman olsam, ya arkadaş, yani sosyal medya beni yerden yere vuruyor, yıpratıyor. Ben de itibarsızlaştırılıyorum diye düşünürüm. Şimdi belli senin teknik direktörün Aykut Kocaman. Belli. Başka bir isim yok çünkü. O, çünkü futbol akıl yapılan futbol akıl olarak Oğuz Çetin getirildiğinde Sayın Başkan seçimden önce hep onu söyledi. O da resmi olarak açıklanmadı sevgili Fatih. Onu sonra söylemeye çalışıyorum. En büyük sıkıntı bu.
1: Oğuz Hoca da açıklanmadı.
0: Evet, yani Oğuz Hoca da açıklanmadı.
1: Oğuz Hoca da resmi bir görevde değil. Yani bugün hani olmaz ya, şey olarak söylüyorum, abartarak söylüyorum. Oğuz Hoca kapıdan içeri girerken bir güvenlik görevlisi arkadaş tanımasa, pardon siz kimsiniz dese, Oğuz Hoca'nın resmi bir görevi yok. Zaten evet. Oğuz Çetin diyecek yani. Şu anda resmi olarak bir tanımı yok ki.
0: Doğru.
1: Yani bunların tamamını bence açıklayacak. Yani benim tahminimi söylüyorum bu arada. Hı-hı. Yani tamamını bitirecek, diyecek ki örneğin futbol direktörü Oğuz Çetin, efendim teknik direktör artık kimi açıklayacaklarsa, işte yardımcıları Ahmet Mehmet Hüseyin, transfer konusunda şu şu çalışmaları bitirdik. Bundan sonra şu şu bölgelere çalışmalarımız devam ediyor gibi bir açıklama yapacak herhalde. Hepsini birden açıklayacak. Bence onu bekliyor. Bu arada yani işte sosyal medyada yerden yere vuruldum, çok da sıkıntı çekiyoruz gibi bir ifade Sayın Aziz Yıldırım için çok geçerli bir şey değil, konu değil. Neden? Hiç umurunda değil. İnan bana, yani sosyal medyada yazılmış, hiç umurunda değil. O bildiğini yapıyor. Zaten bu vaatle gelmişti. En sonunda biz doğruyu yaptığımızda, şimdi sosyal medyada olumsuz yazanların hepsi olumlu yazarlar. Siz rahat olun. Biz kazandığımızda, şampiyon olduğumuzda hepsi alkışlar. Önemli olan biz doğru bildiğimizi yapalım. Yani etkilenmeyelim, hata yapmayalım. Biz işimizi yapalım noktasındalar. Yani sosyal medyada bugün şu yazıldı. Ha, o zaman böyle bir karar verelim değil de biz bildiğimizi, biz şu ana kadar tecrübemizi ortaya koyalım diye düşünüyor yönetim kurulu.
0: Şimdi bak mesela gelen mesajlar oluyor. Dinleyicilerimizden tabii çok fazla mesaj var. Ben ara ara içinden seçmeye çalışıyorum. Cengiz Çetin demiş ki Aygün Bey, Aziz Başkan, her şey reklama mı gitmemiz gerekiyor? Kısa bir aramız varmış Fatih'cim. Ondan sonra istersen okuyayım. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: sıcak gelişme var. Fenerbahçe Spor Kulübü az önce bir açıklama yaptı. Herhalde tahmin ediyorum bizim yayınlarımızı çok sıkı takip ettikleri bir kez daha belli oldu. Fenerbahçe'mizin erkek futbol ağ takımı teknik direktörü bugün saat 13'te Fenerbahçe TV ekranlarından açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz diye bir açıklama yaptı. Zaten şu an bütün televizyonlarda altyazı olarak da geçiyor. Yani dediğimiz gibi %99.99 0.1 de dememiz lazım. %100 Sayın Aykut Kocaman ismi açıklanacak saat 13'te. Büyük ihtimalle yardımcılarıyla beraber bir açıklama olacak tahmin ediyorum. Yani kadro da belli olacak. Saat 13'te resmi olarak Fenerbahçe TV açıklama yapacak. Evet, sevgili Fatih Demirkol'la konuşuyorduk. Gelen sorular da vardı ama Fatih, herhalde Aykut Kocaman ismi açıklanacak gibi gözüküyor. Az önce Fenerbahçe Spor Kulübü açıklama yaptı. Neler söylersin?
1: Aykut Kocaman ismi kullanılmadı ama.
0: Evet, kullanılmadı.
1: Diye söylendi. Şimdi 13'te resmi açıklamayı göreceğiz. Yani organizasyon nasıl olacak onu da bilmiyorum. Yani bir yöneticimi, Sayın Başkan kendisi çıkıp bir konuşma mı yapacak onu bilmiyorum. Teknik direktör belli olacak. En azından az önce söylediğim şeyler. Yani işte bütün merak uyandıran konular ve bütün akıllardaki sorular saat 13'te netleşmiş olacak.
0: Ya tabii, ama söylenmedi, isim açıklanmadı ama yani görüntü Sayın Aykut Kocaman. Çünkü futbol aklı Sayın Oğuz Çetin'in yapmış olduğu açıklama da var sevgili Fatih Demirkol. Ben Aykut Kocaman'la çalışmak isterim diye tarzı bir açıklaması da vardı Sayın Oğuz Çetin'in.
1: Yani şöyle.
0: Ama tamam, gene de açıklama şey bırakmamız lazım. Açıkça bırakmamız lazım. Yani doğru söylüyorsun.
1: Bu konuda şunu söyleyeyim, yani ben net bilgim varsa söylerim. Yani Aykut Hoca'yı açıklayacaklar diye bir bilgi bana gelmiş olsaydı derdim ki Aykut Hoca'yı açıklayacaklar. Bundan da çekinmem, söylerim ama şu anda bu bilgi yok. Yani sadece teknik direktörü açıklayacağız diye söylediler. Yöneticilerle konuştuğumuzda bir problem yok dediler. Aykut Hoca konusunda olumsuz bir durum yok dediler. Dolayısıyla görüntü o, ama resmi anlamda yani benim bugün sizinle paylaşabileceğim Aykut Hoca açıklanacak bilgisi yok bende. Teknik direktör açıklanacak var. Onu da göreceğiz.
0: Bak dinleyicimiz, ben bu tarihi bilmiyorum. Yatıran bakmam lazım. Serkan Sarefe diyor ki gönderildiği tarihle diyor açıklanacağı tarih aynı güne denk geliyor diyor. Ne
1: doğru
0: diyorsun?
1: Haziran'ın 18'inde gönderilmişti. Hı hı. Komolli o dönemler. Yani Fenerbahçe'nin temellerini, dinamiti koyduktan sonra Aykut Hoca'yı göndermişti. Dolayısıyla o tarih tesadüf mü, özellikle mi bunu bekledik kulüp bilmiyorum. Eğer Aykut Hoca'ysa onu anlayacağız, göreceğiz.
0: Evet, saat 13'te yani bizden de canlı olarak dinleyebilirsiniz. Radyo Spor'dan da dinleyebilirsiniz. Ajansspor.com sitesinden de takip edersiniz. Peki sevgili Fatih Demirkol, Fenerbahçe nasıl bir transfer politikası yürütecek?
1: Şimdi aciller var, sonra da duruma göreler var. Yönetimle konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bizim acil ihtiyaçlarımız zaten belli. Santrforlar, Vedat Muriç tamam, Girassi üzerinde şu anda çalışma devam ediyor. İşte olmazsa, Girassi olmazsa, işte Sorloth gibi bir isim yine orada. Shomurodov'la ilgili de yine Başakşehir'le görüşme yapılmıştı, fiyat sorulmuştu, bir zemin yoklanmıştı. Yani oralarda bir karar verilecek ama santrfor meselesi hemen halledilecek. Yani ilk transfer santrfor olacak. İlk transferler, hatta iki tane. Hatta mümkünse üç tane diye düşünülüyordu ama o da daha sonra bakılacak bir konu. Yine sol stoper meselesi halledilmek zorunda. Hemen, acil. Bu önemli çünkü işte Osterwold'e ayrılmak istiyor. Çağlar milli takımda zaten, yani bir an önce stoper tandemi, oradaki rotasyonun nasıl olacağı netleşmeli. Diego Carlos gibi şu anda
0: Komo'da ciddi olarak istiyor diye bakarlarsın. Komo.
1: Evet. Onların durumuna bakılacak. Yani orada bir karar verilecek. Ona göre hemen stoper meselesi halledilecek. Yine sağ bekte Mert de Zeki de şu an Zeki diyorum. Mert de Semedo. Mert de Semedo da milli takımdalar. Dolayısıyla evet. Sağ beksiz sanki ilk ön eleme maçı oynanacak. Onun karşısında sanki Fenerbahçe'nin bir sağ bek sorunu olacak gibi görünüyor. Belki bir sağ bek düşünülecek. Bilmiyorum, oradaki şartlara bakılacak. Bir sol bek düşünülecek ama acil santrforlar ve stoperler halledilecek. Bir de kanat isteniyor. Hani eğer bu süreçte istenen kıvama gelirse bir kanat transferi de gerçekleştirilip kampa yetiştirilecek. Ondan sonra şey başlıyor. Aşağı yukarı 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin.
0: Evet, 40 futbolcu var ya.
1: Söylüyorum ben.
0: Evet.
1: Bunu
0: saydım ben. Geçen gün saydım Fatih. Tam 40 tane futbolcu var Fenerbahçe'de. 40.
1: Evet, şimdi 40'ı 28'e düşürmek zorundasınız başlangıçta. Bir de transfer gelecek diyorum ya. Gelecek transfer kadar daha düşürmek zorundasınız.
0: Yani 12 düşüreceksin. Diyelim ki 4-5 transfer yaptın. 17 düşüreceksin o zaman en az.
1: Evet. Yuvarla 20 futbolcuyu göndermek zorundasın. Bir kere satış meselesini Fenerbahçe'nin hemen halletmesi lazım. 20 futbolcuyu hemen satabilecek bir organizasyona ihtiyacı var. Sonra onların yerine doğru isimleri alıp mümkün olduğu kadar çabuk kampa yetiştirip takıma adapte edip mümkün olduğu kadar çabuk oynayacak hale getirmek de gerekiyor. Tabii Dünya Kupası var. Ciddi bir şanssızlık bence bu. Sayın Aziz Yıldırım için ve yönetim için. Çünkü Dünya Kupası olmasaydı şu anda futbolcular tatildeydi. Ve hani performans beklentisi olmadığı için futbolcuyla oturup menajeriyle oturup hemen çözebilirdin. Ama şimdi hangi futbolcuya gitsen Dünya Kupası'nda oynayana bir kupa bitsin, bir bakalım kimden ne geliyor bir görelim anlamında bir beklenti içinde. Hadi Dünya Kupası'na gitmeyen oyunculardan seçmeye çalışıyorsun. Orada da şöyle bir sorun var. Birçok kulüp Dünya Kupası'nın sonrasını bekliyor.
0: Evet.
1: Yani ben beklemiyorsam bile Manchester City bekliyor. Futbolcuyla üst düzey kulüpler ilgileniyorsa onlar Dünya Kupası'ndaki duruma göre
0: transferleri
1: netleştirecekler. Onların kararına göre de senin ilgilendiğin futbolcu kendine karar verecek. Dolayısıyla sen mecburen Dünya Kupası sonrasını beklemek zorundasın. Öyle ya da böyle. O zaman da işte ayın 19'unda Temmuz'da Dünya Kupası bitiyor. 2 gün sonra, 3 gün sonra sen
0: maçın... 21'inde maçın var. 21'inde.
1: Sıkıntı yani hepsi ciddi sıkıntı. Yani burada Fenerbahçe yönetimini çok zor bir süreç bekliyor.
0: Kaan'ım şunu sana söyleyeyim sevgili Fatih. Yani baktığın zaman Fenerbahçe'nin geçen sene en büyük sıkıntılarından bir tanesi santroforsuzluktu. Yani forvet anlamında sıkıntı vardı. Yani aslında iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin.
1: Doğru.
0: Kante... söyle pardon.
1: Zaten Kante Gendouzi orta sahasına sahip bir takımın forveti Sıdık İşerif olmaz.
0: Olmaz.
1: Yani matematik bozuk zaten. Yani o mantıken mümkün değil. Hani iyi topçuydu, güzeldi aslında olurdu falan. Ya iyi topçu... yeri değil Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanacak winner topçu, winner futbolcunun oynayacağı takım. Ya bu kaliteye çıkmadığın sürece hep sorun yaşanacak. Yani bunun da altını çizmek lazım. Ya aslında iyi çocuk ya. Yani olur ya bir bakalım falanla olacak iş değil. Buraya hazır oyuncu gelmeli ki bu pres altında, bu baskı, bu gerilim altında yine de yeteneklerini sergileyebilsin. Yetenekleri olsun, onları da sergileyebilsin yani. O yüzden winner oyuncuya ihtiyaç var. Yoksa yetenekli futbolcu, aslında takımında güzel de işler yapmış futbolcu yetmiyor işte. Birçok futbolcu var, kendi takımlarında uçuyorlardı. Fenerbahçe'ye geldi, adım atamıyor işte.
0: Doğru. Sevgili Fatih, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Çok da soru geldi zaten, belli bir kısmını kendin cevapladın. Eklemek istediğin bir şey var mı? Camiaya söylemek istediğin bir şey var mı? Mesaj anlamında neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
1: Öncelikle şu üniversite sınavı meselesini bir
0: çok
1: kez altını çizelim. Bu çocuklar hayatlarının en önemli sınavına giriyorlar. Biraz duyarlı olalım, ses çıkarmayalım. Onların hayatlarıyla ilgili bu kırılma anında olumsuz katkımız olmasın. Yani orada onlara destek olalım. Bu çok önemli. Kornaya basmayalım yani. Şu kornaya basmaktan bir vazgeçelim inşallah. Bu önemli. İkincisi milli takıma sahip çıkalım. Bu çocuklar bizim çocuklar ya. Ne olursa olsun bizim çocuklar. 3'te 0 çekseler de bizim çocuklar ve bunlar çok gençler. Bu jenerasyon daha kaç tane turnuva oynayacak? Ya bundan sonra Avrupa Futbol Şampiyonası bekliyor, bir sonraki Dünya Kupası ve bu çocuklar oynayacak orada. Daha 20'li yaşlarda çoğu. O yüzden biz bu çocuklara destek olursak, bir şekilde onları motivasyonlarını artıracak şekilde değerlendirirsek, eleştiri her zaman olacak. Ama yapıcı olmalı. Bundan sonrası için de onların daha da gelişmelerini sağlayabiliriz. Küstürmek çok kolay. Önemli olan aidiyet hissettirmek bence. Sadece bunu söyleyebilirim. Başarılar çok, diliyorum bir takıma.
0: Çok teşekkürler sevgili Fatih yayınımıza bağlandığın için. Görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, hattımızda Haber Global Televizyonu'nun spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün saatler 13'ü gösterdiği zaman Fenerbahçe Spor Kulübü Aykut Kocaman ismini açıklayacak, öyle diyelim. Bir aksilik olmazsa %99.9 diyelim de 0.01 bir ihtimal bırakalım. Radyo Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. Ajanspor.com sitesinden de bu haberle ilgili, bu açıklamaya ilgili detayları görebilirsiniz. Sitemede sevgili Fadi'nin de söylediği gibi milli takımımıza da destek olmaya devam edelim. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Selamlar herkese, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Her zaman olduğu gibi saatler 1-2 aralığında sizlerle olacağız. Bugün programın başı itibariyle Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü açıklandığı için canlı olarak oraya gittik. Bugün sevgili Alperen Erdoğan bizlerle birlikte, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak.
0: Evet, ilginç oldu. Yani İsmail Kartal ismini bekliyor muyduk? Hocanın açıklamalarında da şey vardı, fark ettiysen. Dün beni Aziz Başkan aradı, sonrasında anlaştık diye. Yani öncesinde biliyorsun Aykut Kocaman'ın olmasına da kesin gözüyle bakılıyordu. Bir Fenerbahçeli olarak bu ani rota değişimini ya da bu sürpriz açıklamayı nasıl yorumlarsın?
2: Burada hemen çok kısa tek bir şekilde yorumlayayım. Öncelikle İsmail Kartal'ın oynattığı oyunu Aykut Kocaman'a kıyasla çok daha beğenen biriyim. Daha önde basan, daha tempolu bir takım kuruyor genelde İsmail Hoca ve oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden benim açımdan bir Fenerbahçeli olarak söyleyebilirim ki daha mutlu oldum. Açık.
0: Yani burada şeyi de görmüşsündür. İşte Aykut Kocaman ismi konuşuldu. Daha önce yine seçim öncesi George Jesus ismi konuşuldu. Çeşitli yabancı teknik direktörler, Conte başta olmak üzere gündeme geldi. Ama dediğim gibi İsmail Kartal'a İbre'nin dönmesini beklemiyordum. Ha, iyi oldu mu? Ben İsmail Kartal'ın oynattığı futbolu pozitif buluyorum. Öncelikle zaten puan ortalamalarından sen de bahsetmiştin. Evet. Önceki 3 döneminde. Sonuncu da 2.40. 99 gol, 99 puan.
2: 2.40, 2.17, 1.94 gibi yani... Geçirdiği 3 sezonda da neredeyse 2 puana yakın ya da çok daha üzerinde ortalamalarla bitirmiş.
0: Ya burada şey, biliyorsun Avrupa futbolunda öyle, mesela ligimizde görüldüğü üzere değişiyor ama 2-10 ve üzeri ortalamalarda şampiyon oluyorsun. Yani evet. İsmail Hoca'nın da böyle bir talihsizliği vardı. Bu sene yapılacak hamlelerle, ki Fenerbahçe'nin zaten hali hazırda iyi bir kadrosu, evet, var. Yani işte burada hep söylüyoruz ya, santrfor olsa şampiyon olurdu diye. İşte Vedat Muriç hamlesi var, Girassi hamlesi konuşuluyor. Bu sene yapılabilecek 3-4 hamleyle İsmail Kartal'ın daha önceki dönemlere nazaran da elinde daha iyi bir kadro olacak herhalde.
2: Orada tabii senin çok kısa değindiğin bir yere değineyim. Orada tek beni muallakta bırakan kısım dün beni aradılar cümlesi. Acaba Aykut Hoca ile dün bir şey mi oldu da bir anda İsmail Kartal gerçekten şapkadan mı çıktı? O çok önemli. Ya eğer böyle bir yaklaşım varsa transferlerdeki beklentileri biraz düşürmek gerekir.
0: Ya burada ben şeyi idrak edemedim orada. Aykut Hoca acaba tepkilerden ötürü kendimi istemedi, yoksa tepkiden ötürü, işte biliyorsun bir tepki vardı Aykut Kocaman'a. Yani genel kamuoyunun büyük bir kesiminde. Yoksa yönetimi buradan vazgeçti, İsmail Kartal'a süreç nasıl evrildi hakikaten. Bunun perde arkasındaki gerekçeleri ben merak ediyorum.
2: Ben de kesinlikle merak ediyorum.
0: Ya şimdi Aykut Kocaman'ın uzun yıllar. Bu arada bir reklamımız varmış, ona gidelim. Bu konuyu değerlendireceğiz reklamdan sonra tekrar.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle stüdyomuzda sevgili Alperen Erdoğan konuğumuz. Evet, İsmail Kartal tercihinden bahsediyorduk. Yani herhalde bu sabah saatlerine kadar hiçbirimizin beklediği bir isim değildi. Yani Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyorduk.
2: Orada tabii çok daha sıkıntılı olaylar olmuştur tahmin edeceğin üzere. Senin de zaten duyduğun şeyler var, benim az çok bildiğim. Orada tabii biraz anlaşmazlıklar yola geçince, yani yolda anlaşmazlıklar olunca, orada tabii en anlaşılabilir, en uyumlu isme direkt yönetim çok hızlı bir karar almış ve gitmiş. O da İsmail Kartal. Seninle az önce reklam arasındayken de konuştuk. Aykut Kocaman belli bir oyun sistemi vardır, düzenli bir insandır ama bence çok şahsına münhasır bir insan. Gerçekten yapmak istemediği bir şeyi yaptıramazsınız. Kendi doğruları vardır. Aziz Yıldırım da burada bir sonraki seneye kadar tekrardan seçim olacağını düşünürsek, burada gerçekten o bir sezonda ne isterse yaptırabileceği bir ekip kurmaya çalışıyor. Zaten yönetim kurulundan da görebiliyorsun. Yıllardır tanıdığı, başkanlık yaptığı dönemden oyuncuları olan isimler yanında 20-25 yıldır arkadaş olarak da dost olarak da yol yürüdü insanlarla. Beraber bir ekip kurdu. Biz tekrardan bu ruhu şahlandıracağız dedi. O yüzden de İsmail Kartal'ı getirdiler. Ben Aykut Kocaman'dansa İsmail Kartal oyununu daha çok beğenenlerden yanayım. Kaybetsek bile gerçekten hücum futbolu oynayan, tempolu, savaşan bir ekip kuruyor İsmail Hoca. O yüzden daha mutluyum.
0: Burada Fenerbahçe'nin yıllardır problem yaşadığı noktaya istikrar diyebiliriz değil mi? Mesela bak, bir okuma yapacağım bunun üzerinden. Fenerbahçe'nin bir istikrar problemi var. İsmail Kartal zamanında 99 puan, 99 golle toplarken, o dönemki seçimde mevcut yönetim adaylarında Jose Mourinho ismini ortaya attıktan sonra İsmail Kartal görevinden biliyorsun ayrılmıştı. Şimdi İsmail Kartal geri geldi. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Son 4 senedir Galatasaray şampiyon oluyor. Galatasaray'da 4 yıllık hatta 5 yıllık Okan Buruk döneminde bu 3. İsmail Kartal dönemi olacak. Yani evet. İsmail Hoca zaten kalsaydı illaki şampiyon olacaktı. Yine dönüp dolaşıp aynı formüle gidildi ama.
2: Burada tabii enteresan olan kısımda orada Mourinho ismini ortaya atan Aziz Yıldırım'dı. Yani İsmail Kartal'ı istemiyorum, bu takıma Jose Mourinho'lar, Haaland'lar, Mbappe'ler gelmeli açıklaması vardı. Şimdi kendi yönetime geldikten sonra tekrardan İsmail Kartal'la anlaştı. Ya bana İsmail Kartal

0: Ali Koç dönemi üzerine bir yıl Saadettin Saran, şimdi tekrardan Aziz Yıldırım'ı da katarsak yani 10 yıldır gerçekten bir tane hocaya da 3 yıl güvenip ya 3 sene sana bırakıyoruz sistemini baştan kur diyemedik ki Tedesco benim çok beğendiğim bir şey yapmıştı. Bütün altyapı takımlarıyla konuşup Saadettin Saran döneminde bütün altyapıya kendi A takımda oynadığı dizilişte oynamaları talimatını vermişti ki bu formasyonu bilsinler, geldikleri zaman da alışmakta zorlanmasın çocuklar demişti. O gitti. Bakalım şimdi altyapıda nasıl haberler alacağız, nasıl şeyler duyacağız. Hiç zannetmiyorum böyle şeyler yapılacağını ama Tedesco çok güzel bir sistem kuruyordu aslında takıma. Bence hiç sabredilmedi. Sürekli seçime girmesi bu kulübün gerçekten başına gelen en kötü şey olabilir.
1: Seneye şimdi bir daha seçim var ve farkındaysan İsmail Kartal'la da bir yıllık sözleşme imzalandı, açıklandı. Yani tekrardan benzeri bir sürece girebilir Fenerbahçe, şampiyon olamadığı denklemde.
0: Nereye kadar böyle devam edecek? Ben çok merak ediyorum. Kimsenin çıkmasına da izin verilmiyormuş gibi geliyor bana. Artık kimse o yönetim tarafından sıyrılamıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin başkan adaylarına bakacağımız zaman gerçekten çok sağlam isimler ve kuvvetli isimler. Orada bence kimse cesaret edip aday olamıyor ya da olmak istemiyor. Taşın altına elini koymak istemiyor. Burada büyük bir çekince var Fenerbahçe'de.
1: Benim gördüğüm problem ne biliyor musun? Bence kongre tarafında çok başlık var. Yani Fenerbahçe'de başkan seçildiği andan itibaren kongre ona destek olacağını hemen bir kısa süre içerisinde, birkaç ay içerisinde alternatif başkan adayları türüyor mesela. Bak Galatasaray'da başarılı bir model var. Şu an seçim zaten yakın tarihte yapıldı. Bir buçuk ay evvel yanlış hatırlamıyorsam ama Galatasaray'da seçim olsa ikinci şu aday olabilir acaba dediğin biri yok değil mi?
0: Kesinlikle yok.
1: Beşiktaş tarafında da benzeri bir durum var. Bu arada hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz varmış. Onu da söyleyelim. Sözcü gazetesinden sevgili İrfan 25. Fenerbahçe muhabiri, Fenerbahçe yazarı aynı zamanda İsmail Kartal tercihi ile alakalı. Bizlere görüşlerini belirtecek. Selamlar abi, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Evet abi, sürpriz bir karar oldu. Muhtemelen siz bekliyordunuz ama yani herkesin şaşırdığını söyleyebiliriz İsmail Hoca'nın açıklamasıyla
2: Yok,
1: beraber.
2: Benim için de çok büyük bir sürpriz. Bir daha arayacağım.
1: Evet, şu an hattımızda bir problem var. Birazdan tekrardan bizlerle olacak sevgili
0: Benim
1: İrfan
0: için de büyük
1: 25.
0: bir sürpriz demişti.
1: Evet, yani beklemiyorduk ya, dediğim gibi mesela Beşiktaş'ta da sözümüzü bitirip öyle gidelim. Beşiktaş'ta da mesela yeni bir alternatif aday olduğunu düşünmüyoruz baktığın zaman, durum bu kadar kötüyken bile. Evet sevgili İrfan 25 yine hattımızda. Abi tekrardan hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhabalar tekrar.
1: Evet, sürpriz oldu diyorduk. Devam edelim istersen. Ne düşünüyorsun bu tercih hakkında?
2: Benim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Dün kadar, dün akşam saatler hatta bu sabaha kadar biz Aykut Kocaman'ın bugün açıklanmasını bekliyorduk. Birçok yöneticiyle dün yaptığım görüşmelerde de Aykut Kocaman konusunda bir sıkıntı olmadığı açıkçası ifade ediliyordu. Ama dün son gelişmeler Aykut Kocaman'ın özellikle yardımcılarıyla ilgili yönetimin belli talepleri olduğu ve bu talepler de Sayın yani Aykut Kocaman'ın bu konuda yani bu talepleri karşılık yani bu talepleri kabul etmediği yani bazı isimler önerildi yardımcı olması için Aykut Kocaman'ın da kendi ekibiyle birlikte devam etmek istediği yönünde bilgiler var. Kendi ekibinden de bazı isimlerin değiştirilmesini istediği istendiği yönetim tarafından ancak Aykut Kocaman'ın bunu da kabul etmediği yönünde bilgiler var. Dolayısıyla yardımcılarıyla ilgili yani kendi heyetindeki isimlerle ilgili yaşanan kriz krizin ardından dün Sayın Aziz Yıldırım'da İsmail Kartal'ı arayarak kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve konuda anlaşma sağladı. Sabah saatlerinde de net olarak belliydi. Bugün sabah yönetim kurulunda da son bir toplantı yapıldı ve bu toplantıdan sonra da İsmail Kartal konusunda nihai karara varıldı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Birçok kişi için sürpriz. Dediğim gibi süreç aslında bugüne kadar gelinen süreçte Aykut Kocaman ismi daha ön plandaydı. İsmail Kartal ismi ise aslında adaylar arasında, geçen adaylar arasında belki en düşük ihtimal olarak gözüküyordu. Ama gelinen noktada İsmail Kartal isminde karar kılındı.
1: Abi burada Aykut Kocaman ile olan anlaşmanın son ana kadar tam bir uzlaşıya varılamadığını anlıyorum o zaman. Yani aslında Aykut Hoca açıklanacak oldu bitti derken bile hala bazı pürüzler vardı görünen o ki.
2: Ya şöyle, yardımcılarıyla ilgili bir sorun yaşanmış. Yardımcılarından bazı isimlerin değiştirilmesini

0: istemişler. Oraya farklı isimlerin yardımcı olarak eklenmesini istemişler. Ama Şener kocaman da zaten kendi ekibinin olduğunu ve ekibinin de kalabalık bir ekip olduğunu, dolayısıyla bu kadar bir ekiple, yani kalabalık bir ekiple çalıştırmayacağını, kendi ekibiyle de güvendiğini ve o ekibiyle yola devam etmek istediğini dile getirdi. Bu süreç içerisinde burada bir anlaşmazlık yaşandığı iddia ediliyor. Artı tabii şu da olan, onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz Erkut Kocaman belli noktada tabii teknik direktör olarak görev yaptığı zaman Samandıra özelinde Samandıra'ya çok fazla yönetimin veya başkanın karışmasını istemez. Yani bu süreç içerisinde de özellikle oradaki Samandıra'daki çalışma prensipleri konusunda da belli konularda uzlaşma çıkmadı. Onu da söyleyebilirim. Onun ardından da zaten İsmail Kartal konusunda karar kılındı. Yani bu da Samandıra çalışma prensipleri. Şimdi Sayın Aziz Mısır söylemişti. Yani futboldan ben ilgileneceğim. Gerekirse hani yani Samandıra'ya çok fazla gideceğim ifadesini de kullanmıştım. Erkut Kocaman'da tanıdığımız kadarıyla özellikle çalışma konusunda belli prensipler olan ve bu prensiplerden ödün vermeyen bir isim. Dolayısıyla orada çalışma prensipleri konusunda belli anlaşmazlar çıkınca İsmail Kartal dönüldü. Zaten bugün yayında da ifade ettiler. Dün arandı. Yani İsmail Kartal ismi bu konuya kadar çok fazla gündemde gelmiyordu. Monter'de ismi gündemdeydi. Nuri Şahin ismi gündemdeydi. Erkut Hocam'ın ismi ödün plandaydı. Ama işte dün arandı. Ve İsmail Kartal'a hani hazır mısın? Bugün seni düşünüyoruz şeklinde bir görüşme yapılıp ondan sonra da İsmail Kartal'da her konuda anlaşmaya varıldı. Yani şunu da gitmekte fayda var. Yani şu var. Yani son, bir hoca yani şu işte Aykut Hoca Fenerbahçe'nin önemli bir değeri. Yani bugüne kadar seçim sürecinden başlayıp gerçi seçim süreci boyunca Aykut Hoca'nın ismini gündeme gelmesi konuda çok fazla yani bu süreç içerisinde tartışmaların olması. Ama süreç bence yani Aykut Hoca konusunda doğru bir strateji yürütülemedi. Yani bir Fenerbahçe'nin önemli bir değerinin yani değersizleştirildiği bir pozisyona düşündü. Yani bu çok önemli. Bir planlama şimdi Sayın İsmail Kartal ismi en başından İsmail Kartal ismi açıklanmış olsa ve onunla çalışacağını söylese bu kadar tartışma olmazdı. Ama son ana kadar Aykut Kocaman dedi bu konuda herhangi bir yalanlama yapılmayıp en sonunda bu süreçle ilgili Aykut Kocaman özellikle şimdi Aykut Kocaman 18 Haziran'da Sayın Aykut Ali Koç döneminde görevine son verilmişti. Hatta bugün Aykut Kocaman açıklanması bekleniyor. Bugün de yani bugün tarihine tesadüf belki bu. Bugünkü tarihte de İsmail Kartal açıklandı. Aslında son bir günle İsmail Hoca'nın aranıp sadece son bir günde İsmail Hoca'nın aranıp teknik direktör olarak sen göreve geliyorsun şeklinde bir söylemde bulunulması da aslında bir planlamanın olmadığını gösteriyor. Bir tarihsizlik olduğunu gösteriyor.
1: Çok teşekkür ederiz abi, ağzına sağlık desteklerin için.
0: Yani bu dediğim gibi umarım hayırlı olur Fenerbahçe adına. Fenerbahçe için İsmail Kartal'da Fenerbahçe'nin önemli bir değeri. 99 puan toplamıştı. 99 golle o sezon çok önemli başarılar elde etmişti. Şimdi yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geliyor. Umarım bu sezon Fenerbahçe adına şampiyonluklarla dolu bir sezon olur.
1: Evet, Fenerbahçe için hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler abi katılımın için. Ağzına sağlık. Evet, hattımızda sevgili İrfan 25 vardı Sözcü gazetesinden. Evet, ilginç bir süreç. Şimdi sana şunu da sormak isterim. Yani düne kadar İsmail Kartal'la herhangi bir temas kurulmamış olup da bir günde bu kararın alınması bana çok enteresan geliyor. Bu plansızlık değil mi?
2: Demin yine kamera arkasında bunu söyledim Burak. Dedim ki şimdi Aykut Kocaman'ın oyun sisteminde aranacak oyuncular, uygun profiller bambaşka. Seçimden öncesinden de zaten Aykut Kocaman'la çalışacağım bilgisi Aziz Yıldırım tarafından verilmişti. Buradan şunu anlarım ben taraftar olarak. Seçimden en az 2-3 hafta önce Aykut Kocaman'la konuşuldu, zaten aday olundu. Ona göre bir takım, işte teknik ekip belirlendi. Bunun üzerine çalışmalar geliyor. Çünkü Aziz Yıldırım dedi ki ilk ön eleme maçına kadar biz zaten iyi bir kadroyla çıkacağız. İkincisine kadar da transferlerimizi yapıp hepsini yetiştireceğiz demişti.
1: Evet, yani şöyle bir durum var.
3: Yani Aziz Yıldırım hiçbir zaman açıklamadı Aykut Kocaman'ı.
2: Yani şöyle de bir şey var.

0: En azından Aykut Kocaman tabii açıklanmadı tam olarak, resmi olarak, onu da söyleyelim, ama çok bilinen bir bilgiydi bu. Hani çünkü
1: Ortaya çıkmıştı basın en azından.
0: ondan sonra tabii burada ona uygun bir takım kurulmasını bekledik biz taraftar olarak. Ben bir taraftarın gözünden söylüyorum tabii ki bunu. Biz onu bekledik. Şimdi son dakika bir gecede böyle bir anlaşmazlıkla, artık ki az önce öğrendiğimize göre de son birkaç gündür zaten pürüzlerin giderilmeyeceği anlaşılınca artık orada devam etmeme kararı almış yönetim. Şimdi İsmail Kartal'ın oynattığı oyun bambaşka. Sistemi bambaşka. Aradığı uygun oyuncu profilleri bambaşka. Şimdi yönetim kafasına göre, aa biz uyguna bulduk bunu getirelim deyip belki de hocanın sistemine uygun olmayan bir oyuncu mu getirecekler? Ben onu anlamadım. Şimdi önde basan bir takım İsmail Kartal takımı. Oraya getireceğin baskı temposu düşük bir pivot 9 ne kadar hocanın sisteminde mesela oynayabilecek?
1: Yani burada şöyle bir avantajı var Fenerbahçe'nin. Şampiyonlar Ligi elemelerinde kolay bir kura çektiler. Orada yapılanmak için yine önünde vakit olacak sarı lacivertlerin, ama benim anlamadığım nokta şu. Şimdi Aykut Kocaman'a bu kadar güveniyorsun. İsmi uzun süredir zikrediliyor. Neden Aykut Kocaman'ın ya da hocanın istediği doğrultuda yönetim hareket etmeyip kendi antrenör kadrosunda istediği isimlerde ısrar ediyor? Neden bir uzlaşı yok mesela?
0: Gerçi bundan birkaç gün önce yanlış hatırlamıyorsam Twitter'dan zaten bir açıklama yayınlamıştı Fenerbahçe. Hani çoğu bir sürü isim geçiyor ve asla resmi bir girişim kimseyle daha yapılmamıştır gibi. Orada benim ve diğer insanlar gibi Aykut Kocaman'ı resmi bir şekilde bekleyen insanlar aslında şey demiştik.
1: Acaba.
0: Hem acaba dedik, hem de dedim ki hoca gelecekse sırf fısıltıları kesmek için böyle bir açıklama aslında hocaya biraz zarar verir düşünüyordum. Ben hala geleceği düşüncesindeydim çünkü.
1: Bu sabaha kadar da hepimiz
0: Hem
1: öyleydik aslında.
0: hoca gelecek, hem de kulüp niye böyle bir açıklama yapıyor? Hani tamam, hani medyayı susturmak istiyorlar, çok konuşmasın istiyorlar, ama burada hoca da gelecekse hiç gerek yok diyordum, ama demek ki gerçekten orada pürüzler varmış ve belki dolu bir gözdağıydı kulüpten.
1: Hakikaten enteresan bir süreç. Yani burada doğru yönetildi mi yönetilmedi mi, buna tabii ki bir şey diyemiyorum, ama bakalım hayırlısı olsun Fenerbahçe için.
0: Sonuca bakmak lazım. İsmail Kartal ismi Aykut Kocaman ismiyle benim nezdimde kıyaslandığında biri çok daha defansif, daha oyun temposu düşük, daha topa sahip olan bir takım. Öteki taraf belki topu daha çok rakibe veriyor ama önde basıyor, daha tempolu çıkıyor, daha kontra oynuyor. Fizik kalitesi de daha yüksek isimleri tercih ediyor genelde İsmail Hoca. O yüzden benim açımdan beni mutlu eden bir açıklanma günü oldu.
1: Burada şunu söyleyeyim. Mesela açıklamalarda Oğuz Çetin'in bir söylemi vardı biliyorsun. Birinci yardımcı hoca kayıt olacak diye. Özellikle diğer teknik kadro değil, kayıt isminin altının çizilmesi bana sanki burada Sayın Aykut Kocaman'ın istemediği oradaki bench'teki görevlinin kayıt olduğu izlenimini yarattı. Özellikle kayıt isminin altının çizilmesi, tekrar edeyim.
0: Kendi döneminde peki beraber çalışmamış mıydı onlar?
1: Çalıştılar, şampiyonluk kadro düzeltiyorum. Yarı final yapılan Avrupa'da, bu Benfica eşleşmesinin olduğu dönemde kayıt kadrodaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sen daha iyi hatırlarsın, Fenerbahçe'de yok
0: Evet.
1: ama kayıt vardı. Meireles vardı.
0: Orada benim dikkatimi çeken tabii İrfan Bey'in de açıklamalarından sonra daha da netleşti bende. Çünkü ben de sosyal medyadan takip ediyordum ve diğer sporla ilgilenen tanıdıklarımla da konuştuğum şeylerden şöyle bir şey duymuştum. Çok kalabalık bir ekiple gelecek Aykut Kocaman gelirse. Ben 10-15 kişi duydum yanlış hatırlamıyorsam. Yani inanılmaz kalabalık bir ekiple ve
1: Kondisyonerinden masaja
0: aynen
1: kadar.
0: her şeyini kendi getirecekti Aykut Hoca. Demek ki orada bir sıkıntı çıktı. Çünkü Aziz Yıldırım yönetimi direkt belirlediği 3-4 ismi orada istiyor. Orada bench'te istiyor. Yani Volkan Demirel ismi zikredildi daha önce.
1: Selçuk
0: Kayt
1: Şahin zikredildi.
0: zikredilmişti. Şikirtel zikredilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Selçuk Şahin dediğin gibi. Orada Aziz Yıldırım'ın bildiği, tanıdığı isimler aslında görev yapacak hocanın yanına yerleştirilmek isteniyor. Bilgisi vardı herkeste. Ama demek ki orada Aykut Hoca da çünkü çok kalabalık bir ekiple gelecekti. Demek ki ekstra birkaç isim daha çok fazla baş olmasın istedi orada Aykut Kocaman.
1: Burada şimdi gözler transferde bence Fenerbahçe'nin o huzur ortamını yakalayacağı eşik Şampiyonlar Ligi'nin girildiği takdirde atlanacak. Ne dersin, buna katılır mısın?
0: Kesinlikle burada ilk turu geçtikten sonra Fenerbahçe önünde aslında bir 20 gün daha oluyor yanlış bilmiyorsam.
1: Ağustos sonunda evet.
0: Evet, orada zaten Dünya Kupası'ndan dönen isimler de olacaktır. Onu da hesaba katarsak çünkü Fenerbahçe bayağı futbolcu yolladı.
1: Turnuva bitiyor zaten Temmuz ortasında. Yani
0: Evet.
1: tatil üstü Ağustos sonunda bitmiş olacak. Bayağı önce dönecek.
0: Oraya bir sürü oyuncu da döner. Çok ekstrem zor bir kura olmazsa orayı da zaten Fenerbahçe geçer. Oraya tabii gelecek oyuncular da vardır. Belki hala Dünya Kupası'nda olan isimlerle görüşecektir Fenerbahçe. Aslında transfer dönemi için çok riskli bir dönemde geldi Aziz Yıldırım yönetimi. Dünya kupasında büyük riskler var. Şimdi oyuncu

0: Katlanacak mı, ne yapacak ya da maçlara mı
1: Değeri
0: odaklanacak?
1: artabilir.
0: Tabii
1: Anlaşıldı.
0: değeri de artabilir. Özellikle mesela Livakovic, yani Dünya Kupası'nda tanıdı Fenerbahçe. Çok daha sonra transfer etmiş olsa da oradaki performans sayesinde aslında tüm dünya tanıyor. Ben Zagreb döneminden hiç Livakovic ismi benim için bir şey ifade etmeyen bir isimdi. Ama Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la yaptıklarından sonra
1: 2018-2022 üçüncülük ve finalistlikleri vardı biliyorsun.
0: ya o yüzden öyle bir isim tanımış olduk. Belki bu Dünya Kupası'nda da kendini çok öne çıkaracak oyuncular vardır. Potansiyelli genç yeteneklere gidebilir Fenerbahçe belki. Bilemeyiz. Ama İsmail Kartal yönetimi kesinlikle çok daha ılımlı, anlaşılabilir bir yönetim
1: Tarzı.
0: olacaktır.
1: Yani burada Fenerbahçe için transferden daha önemli olan gidecek oyuncular bu arada. Bu 10 artı 4 yabancı kuralına uymayacak Fenerbahçe'de çok fazla oyuncu var ve kiradan da bayağı bir isim dönecek işte. Amrabat bunlardan biri. Birden fazla isim var bu yönde. Yani o süreç nasıl yönetilecek onu da merak ediyorum. O da bence çok kritik bir soru işareti Fenerbahçe için.
0: Kiralıktan dönecekler özellikle bence kesinlikle gidebilecek isimler. O yüzden onda bir sıkıntı yok. Ama burada bu sezonu Fenerbahçe'de geçirmiş ama gerçekten artık miladını doldurmuş isimlerin gitmesi gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir maaş bütçesi var Fenerbahçe'nin. Bunu düşürmeden yeni bir transfer yapamaz Fenerbahçe. Çünkü getirmek istediği isimlere de artık Mauro Icardi döneminden sonra ben Türkiye'ye gelen bir yıldızın 8, 10, 15'ten aşağı bir şey istediğini görmedim.
1: Kaşeler arttı
0: Onlar
1: aynı.
0: inanılmaz saçma bir seviyeye geldi. Onu nasıl idare edecekler onu da bilmiyorum. Çünkü çok yüksek yani 120 milyon euroya yakın olması lazım. Onları net olarak kimse bilemez. Çünkü bu işin içinde oyuncuların vergilerini kim ödüyor, kulüp mü ödüyor? Onların bilgisi çok karışık
1: Onunla
0: ama
1: ilgili de bir gelişme var. Pazar günü açıklayacağız. Dün bu arada bir spor mali müşaviriyle, yemin ederim mali müşaviriyle oturdum. Artık Türkiye yabancı oyuncular için vergi cenneti olmaktan çıkacak. Kolay olmayacak bundan sonra transferler, onu söyleyebiliriz.
0: evet ya öyle detaylarda olduğu için İnternetteki ulaşabildiğimiz en güvenilir sitede benim gördüğüm 120 milyon euroya yakın bir maaş bütçesi var Fenerbahçe'nin totalde. Tabi burada kiralıktan gidenlerinki düşüyor mu düşmüyor mu onu kimse bilemez ama bu korkunç bir
1: Orada da
0: sayı.
1: şey var biliyorsun, kiralayan kulüpler bir kısmını ödüyor maaşı,
0: Evet.
1: mesela yüzdelik farklı dilimler de var, yani o değişkenlik gösterebilir
0: Aynen
1: dediğin
0: öyle.
1: gibi.
0: Orada tabi o yüzden çok yüksek bu. Bunu düşürmeden bir de üzerine 2-3 yıldız getirdiğini düşündüğün zaman yıllık 150 milyon euro
1: Sadece maaş
0: sadece
1: bütçesi.
0: maaşa vermek gerçekten korkunç. Burada Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı elde etsen bile amorti etmez kulübü. Öyle
1: Ya şey
0: seviyede.
1: düşün, bu kulüpte mesela seni satıp para kazanamayacağın Semedo mesela 4 milyon euro kazanıyor. Böyle bir sürü örneği var. Amrabat belki kullanır mı hoca bilmiyorum ama yani bu geçen sezonun planında yoktu. Kante'nin 10 milyon euro üzeri bir maaşı var. Asensio, Talisca aynı şekilde yine 6-7 milyon euroluk bir kontrat yenilendi. Yani ciddi bir maaş yükü var.
0: Kesinlikle burada özellikle madem çok iyi bir ilk 11 kurmak istiyorsunuz gerçekten yedekten gelecek oyuncuların ya yerli oyunculardan oluşmasına dikkat edilmesi lazım. Daha düşük kontratla oynuyor çünkü yerli oyuncular. Ya da genç yetenekleri getireceksin diğer takımlardan. Onlarla devam edeceksin. Yani yedekte dediğin gibi Mert Müldür ilk 11 oynuyorken 30 yaşına gelmiş Nelson Semedo'nun 4 milyon euro alması korkunç. Bunun altından kalkamayız.
1: Yani evet, bugün yayın basketbol üzerine olmadı. Fenerbahçe teknik direktörünün açıklamasına denk geldik. Biraz üzerine konuştuk. Süremizin de sonuna gelmişiz. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim
0: Rica
1: kıymetli
0: ederim.
1: katılımın için.
0: Herkese iyi günler.
1: Evet, Alperen Erdoğan bugün bizlerle birlikteydi. 6. adamdan bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ayhan Gülşen Soy'la Derin Pas başlıyor.
7: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Haziran Perşembe, saatler 18.37'yi gösteriyor. Derin Pas'a başlıyoruz. Malum kadın voleybol milli takımımızın maçları devam ediyor. Milletler Ligi'nde dün Belçika'yı 3-0 mağlup etmiştik. Bugün de rakibimiz Fransa. 19.30'dan itibaren bu maçı Radyo Spor'dan naklen yayınlayacağız. Bu yüzden süremiz kısa, hemen başlamak istiyorum. Fenerbahçe'de bugün hareketli bir gündem var. Sürpriz bir şekilde Aykut Kocaman beklenirken İsmail Kartal ismi açıklandı Fenerbahçe'de. Bu gelişmeyle başlayacağız. Milliyet Gazetesi spor yazarı Halil Özer telefon attığında. Halil abi merhaba.
8: Ayhan'cığım merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin.
7: Çok teşekkürler Halil abi. Aslında hepimiz için sürpriz oldu. Bilmiyorum, sende daha farklı bir bilgi var mıydı? Ben dün akşama kadar Aykut Kocaman'ın açıklanmasını bekliyordum bugün, ama dün öğle saatlerinden itibaren Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la iletişim kopmuş. Gerek Oğuz Çetin gerekse Aziz Yıldırım, yapılan görüşmelerde anlaşmazlıklar çıkıyor. Farklı farklı iddialar da var, ama geldiğimiz noktada İsmail Kartal tercihini nasıl değerlendiriyorsun? Böyle başlayalım, sonra devam ederiz artık.
8: Şimdi tabii ki ne olduysa dün oldu. Hani bana göre de bugüne kadar Sayın Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'nin başına geleceği neredeyse kesin gibiydi. Hatta kendi taç hocasını, duran top hocasını bile İngiltere'den bulma çalışması içine girmişti. Oğuz'la birlikte, Hasan Çetinkaya ile birlikte çalışıyorlardı. Ama dediğimiz gibi ne olduysa dün gece oldu. Sanıyorum ortada Aykut Hoca'nın bazı şartları vardı. Aziz Başkan'ın da şartları vardı. O şartlarda bence anlaşamadılar. Ama mesela ben teknik olarak Aykut Hoca'nın oynattığı futbol taraftarı değilim. Bunu da her zaman rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bu tabii insanlar şeyi karıştırıyorlar, hani sen sevmiyorsun. Sevmekle futbolunu eleştirmek ayrı olaylar.
7: Saygım yaptığı işle alakalı bir durumdan bahsediyorsun sonuçta.
8: Evet, saygım her zaman sonsuzdur, ama futbolunu her zaman eleştiririm. Ama buna rağmen ben bugüne kadar, eğer Aykut Hoca gündemdeyse ve gelecek an meselesi görüyorsa, bu saatten dönülüyorsa sanki Aykut Hoca'ya biraz haksızlık yapılmış gibi geliyor. Ama her şeyde de bir hayır da vardır, bunu düşünmek gerekiyor. Beni burada beni düşündüren tek nokta, Aykut Hoca'nın kabul etmediğini, hangi maddeleri İsmail Hoca kabul etti, ben onu çok merak ediyorum. Ama tabii bunu öğrenmek de biraz zor. Zamanla ortaya çıkar mı çıkmaz mı onu bilemiyorum. Sadece benim duyduğum Aykut Hoca'nınla Aziz Başkan'ın yardımcılar konusunda çok anlaşamadıklarını, Aykut Hoca kendi ekibini kurmak istediği, Sayın Aziz Başkan'ın da bazı isimleri kendisine dikte etmeye çalıştığını ve iplerinde buradan koptuğu söyleniyor. Bu ne kadar doğru da bunu %100 emin olarak söyleyemem. Sadece bir duyum olarak söylüyorum bunu. Tabii ki İsmail Hoca artık bundan sonra hiç kimsenin arkasına bakmasına, olayların gelişimine bakmaması gerekir. İsmail Hoca geldiyse Fenerbahçe taraftarında İsmail Hoca'nın sonuna kadar İsmail Hoca'nın yanında olması gerekiyor. Ne kadar başarılı olur. Tabii şu var, yani benim de anlayamadığım, Fenerbahçe bir kısır döngü içinde. Hani başkanlık konusunda keza öyle. Teknik direktör konusunda keza öyle. Dönüp dolaşıp hep aynı yerlere geliyoruz Fenerbahçe'de. Ama denenmişlerin hep aynı yolda görürseniz manzaranız hep aynıdır. O manzara değişmez. Ne bekliyorlar, ne olacak bilmiyorum. Ama tabii ki dediğim gibi artık bu saatten sonra İsmail Hoca'ya destek olmak lazım. İsmail Hoca'nın oynattığı futbol tamamen Aykut Hoca'dan daha farklı. Daha çok ben onun futbolunu Jesus'un oynattığı futbola benzetiyorum. Aykut Hoca da tabii ki çok daha farklı bir futbol oynatıyordu. Pek Fenerbahçe camiasında pek hoşlanılmayan bir futbol oynatıyordu. Yani şu anda tabii ki çok fazla söylenecek, çok fazla da bir şey yok. Olan oldu. Hayat.
7: Abi genel itibariyle baktığımızda İsmail Kartal 125 maç, 86 galibiyet, 22 beraberlik, 17 mağlubiyet, maç başı 2.24 puan ortalaması yakalamış bir teknik direktör. Her ne kadar şampiyonluk olmasa da istatistikleri çok iyi, ama benim de aklıma bugün şu geldi. X'te, Twitter'da da paylaştım. Sana da sormak istiyorum. 2024 yazında sırf seçimi kazanmak için 99 puanla ikinci olan takımın hocası İsmail Kartal'ın gönderilmesine sebep olan ve Mourinho'nun adını piyasaya süren Aziz Yıldırım 2006 yazında sadece

0: 2 yıl sonra seçimi kazandıktan sonra neden İsmail Kartal'ı tercih etmiştir?
1: Vallahi hatırlarsan rahmetli Süleyman Demirel'in sözü vardır. Siyasette dün yoktur, bugün bugündür şeklinde bir sözü vardır. Bu söz futbol için de bana göre tamamen geçerli. Artık onlara dediğim gibi çok bakmanın anlamı yok. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın ben hazırlıklı bir şekilde buraya geldiğini düşünmüyorum. Bu yüzden bu sapmaların da bundan kaynaklandığını tahmin ediyorum. Eğer baştan beri çok hazırlıklı olsaydı bana göre bu kargaşa yaşanmazdı. Daha cumartesi pazar günü seçim yapıldı ve pazartesi günü teknik direktör açıklardı. Demek ki çok fazla hazırlık yapılmadı. Hiçbir şey görüşülmedi. Aykut Hoca ile şartlar hiçbir şekilde masaya yatırılmadı, tartışılmadı. Her şeyi bugünlere bıraktılar. Zaman da uzadı. Zaten artık zamanın da uzamaması gerekiyordu. Çünkü dün kurallar çekildi biliyorsun. Ve Temmuz ayında da Şampiyon Ligi ön elemesi oynanacak. O yüzden dediğim gibi şu anda dedi İsmail Hoca geldiyse artık Fenerbahçe camiasının kilitlenmesi lazım. Yapacak da bir şey yok. Dediğim gibi dündür, bugün bugündür Ayhan.
0: Halil abi son olarak da şunu
1: yani
0: sorayım.
1: Eğer oralara girersek çok fazla tartışılacak konu var.
0: Tabii biraz da aslında alınacak skorlar yol gösterecek o tartışmaların tabii, ne derece alevleneceğini ya da ne derece söneceğini. Son olarak şunu sormak istiyorum Halil abi. Konuğumuz Milliyet Gazetesi yazarı Halil Özer. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. Aykut Kocaman'a yakın birçok gazeteci bugün paylaştı. Aykut Kocaman Aziz Yıldırım'a da Oğuz Çetin'e de çok kırgın diye beraber bir yol yürümeye başladılar ve kendini yarı yolda bırakılmış hissediyor diye. Geçmişte de çok fazla sorun yaşadı Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman görev yaptığı dönemlerde ama sonra tekrar bir sulh sağlanmıştı. Şu andan itibaren tekrar bir araya gelmeleri mümkün değil diyebilir miyiz?
1: Ya biraz şu andaki ortama baktığın zaman biraz zor. Eğer işin içinde Sayın Aziz Yıldırım varsa bunlara alışmanız lazım. Yani bunları bilmeniz lazım. Sayın Aziz Yıldırım'la Fenerbahçe Zico ile şampiyon oldu. Daha geleceği ondan sonraki sene, ondan sonraki seneyi Zico'yu kardeşi soyunma odasına giriyor diye gönderdi. Ersun Yanal keza öyle. Şampiyon oldu. Ertesi sene gönderildi. Bana göre sudan bahanelerle, özel hayatıyla ilgili saçma sapan şeylerle ilgili olarak gönderildi. O yüzden hani işin içinde Aziz Başkan varsa her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bana göre burada Aykut Hoca'nın en büyük hatası baştan işin rengini koymayıp çok fazla aşırı güvenmesi ve istediği şartları işin başında hiçbir şekilde görüşmemesi ve bugüne kadar bırakması oldu. Eğer bunlar baştan olsaydı bugünkü bu kargaşa kesinlikle yaşanmazdı. Ama bundan sonrası Fenerbahçe Kulübü. Yani inan bana yarın ne olacağını hiçbir şekilde tahmin edemiyorum.
0: Halil abi yani, çok
1: kişi Aykut Hoca için artık bundan sonra Fenerbahçe Kulübü'nün kapısına gelmez veyahut da küsmüştür demek istemiyorum. Olmama ihtimali de küsme ihtimali de vardır mutlaka.
0: Halil abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.
1: Ayhancığım kolay gelsin. Bay bay.
0: Evet, Fenerbahçe'deki bugünkü hareketliliği Milliyet Gazetesi spor yazarı Halil Özer'le konuştuk. İsmail Kartal'la yapılan anlaşma bir yıllık. İsmail Kartal'ın açıklamasından bir bölümü paylaşmak isterim değerli dinleyenler. Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek beni mutlu etti. Başkanımız dün beni arayarak oğlum nasılsın demesi bile beni çok duygulandırdı. Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkimiz var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları Trabzon'da kurşunlanmalarımız o günlerden devam ediyormuşum gibi beni araması çok gururlandırdı, duygulandım diyor. Bir an önce işe başlayacağız diye de eklemiş. Yani aslında İsmail Kartal'ın sözlerinden de şunu anlıyoruz ki düne kadar Aziz Yıldırım'ın aklındaysa da İsmail Kartal'ı hiçbir şekilde kendi içinde, yani İsmail Kartal daha öncesinden bir görüşme ya da bir paylaşım yapılmamış. Tabii ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır Aykut Kocaman'la yaşanan anlaşmazlık yardımcıları konusunda mı, yetki alanı konusunda mı, yoksa transferler konusunda mı? Bir gerçek var. Az önce Ali üzerinde dediği gibi artık Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal. Aziz Yıldırım'ın görevi bir sürü

0: bir yıl olduğu için İsmail Kartal'la da görev süresini bir yıllık olarak açıkladı. Bu minvalde Dirk Kuyt da Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü oldu. İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörü oldu. İstanbul'da kendisiyle anlaşma sağlandı ve ülkesine geri döndü. Hollanda'da Dordrecht'i çalıştırıyordu Dirk Kuyt. Geçtiğimiz günlerde de 2 yıllık sözleşme uzatmıştı 2028'e kadar. Tabi Hollanda basınında Fenerbahçe ile anlaşmasının duyulmasının ardından kulübünden de tepkiler var. Dordrecht yöneticisi Hans de Zeeuw bir açıklama yapmış. Diyor ki henüz hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe ile Dordrecht arasında resmi bir temas olmadı ve bu durumda Dirk Kuyt'ın gitmesine izin vermeyeceğiz. Onun bu isteğinin farkındayım. Kendisine Fenerbahçe ile görüşebileceğini söyledik ama onlar henüz resmi olarak bize başvurmadılar. Biz de bu haberi şaşkınlıkla takip ettik diyor. Yani Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe ile anlaşmasını. Orada da bir belirsizlik var. Sonuçta devam eden bir mukavelesi var Hollanda takımıyla Dirk Kuyt'ın. Bakalım nasıl çözecekler. Fenerbahçe belki de bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. Ve Fenerbahçe İsmail Kartal'ın ardından bir de forvet açıkladı. Aslında hiç de burada sürpriz yoktu diyebiliriz. Daha önce Fenerbahçe forması giymiş yine seçim öncesi hem seçimi kaybeden Hakan Safi'nin hem de Aziz Yıldırım'ın anlaşmaya vardığı bir isim Vedat Muriç bu akşam 21'de İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'de bir sezon top koşturan Vedat Muriç 36 maçta 17 gol 7 asistlik katkı sunmuştu. Geçen sezonda Kylian Mbappe'nin ardından La Liga'da en çok gol atan ikinci oyuncuydu. Yanlış hatırlamıyorsam 23 gol atmıştı Vedat Muriç ve Fenerbahçe'nin de bu sezonki ilk transferi oldu. Sarı lacivertli takımda bugün Oğuz Çetin'in de açıklaması vardı. Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü. Hemen Oğuz Hoca'nın açıklamalarını da sizlerle paylaşacağım. Aslında burada Oğuz Çetin'e de biraz tepkiler var. Aykut Kocaman'ın kendisini aradığını ve Oğuz Çetin'in dönmediği yönünde birkaç gazeteci arkadaşımız da yazdı. Oğuz Çetin de şöyle diyor. Uzun süredir hazırlandık, çalışıyoruz transfer konusunda. Önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler bekleyebilirsiniz ve dolayısıyla Fenerbahçe'yi en iyi haline dönüştürmek için çalışacağız ifadelerini kullandı. Burada tabii Aykut Kocaman'ın şu an denklem dışı kalması Oğuz Çetin ile İsmail Kartal arasında yetki anlamında bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum. Zaten herkesin alanı belli ve ikisi de böyle biraz daha sakinliğiyle öne çıkan kişilikler. Ama Fenerbahçe taraftarını da gördüğüm kadarıyla sosyal medyada böyle bir ikiye bölünmüşlük var. Mutlu olanlar da var, mutsuz olanlar da var. Yine eskiye döndük diyenler de var. Bir yılda bir şey değişmez diyenler de var. Bunu da aslında biraz bize süreç gösterecek. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.55 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Vedat Muriç'in bonservisi ne kadar diye sormuş Ali Bey. Sanırım 15 milyon euro. Resmi açıklama yapılmadı ama 15 milyon euroluk bir rakamdan bahsediliyor. Yardımcılarını soran var İsmail Kartal'ın. Az önce de bahsettiğim gibi birisi Dirk Kuyt olacak. Zeki Murat Göle Fenerbahçe'nin değişilmez ismi yine devam edecek gibi. İsmail Hoca'nın gelişiyle ve Sarı Lacivertliler'de de stoper konusunda Malang Sarın ismi çok yakın olarak lanse ediliyor. 8 milyon euroluk bir yıllık maaş talebi vardı ama o rakam biraz düşürülmüş. 6 milyon euro seviyesine indirilmiş bonservisi elinde olan bir oyuncu. Malang Sar da Fenerbahçe'nin yeni stoperi olacak gibi artık diğer forvet konusunda yani Vedat Muriç'in yanında ya da işte as birinci forvet olacak isim bekleniyor. Orada Yine ilk sırada Sergi Girassi'nin olduğunu hatırlatalım. Fenerbahçeli yetkililer hafta başında Almanya'ya gitmişlerdi. Salı çarşamba görüşmelerde bulundular ama bildiğim kadarıyla bir sonuç çıkmadı o görüşmelerden. Sergi Girassi Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ama Alman kulübü, yani oyuncunun kulübü Dortmund henüz ikna edilmiş değil. Fenerbahçe'de de artık hoca belli, futbol direktörü belli. Transferlerden de bugün Vedat Muriç açıklandı. Dolayısıyla önümüzdeki bir hafta içerisinde birçok ismi görebiliriz. Fenerbahçe'de Sarı Lacivertler 23 Haziran'da da İstanbul'da toplanacak sezon açılışı için. Tabii İsmail Kartal göreve geldikten sonra bazı oyuncular için de bir fırsat anlamına gelebilir. Bu oyuncuların başında İrfan Can Kahveci geliyor. İrfan Can Kahveci geçen sezon, aslında geçen sezondan önce başlamıştı. Jose Mourinho döneminden itibaren takımda gözden düşmüştü, yedek kalmaya başlamıştı. Geçen sezonda Tedesco ile bazı problemler yaşayıp kadro dışı kaldı. Sonrasında sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Fenerbahçe'de kontratı devam ediyor. Artık şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İrfan Can Kahveci önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kadroda devam edecek. Geçmişte de İsmail Kartal hakkında yaptığı açıklamalar bugün çok konuşuldu. Ön plana çıktı. Diyor ki İsmail Kartal için İsmail Hoca ile ilişkilerimiz çok iyi. Takımı iyi idare edebilen biri. Herkesle birebir görüşmeler yapıyordu, motive ediyordu. İnanılmaz bir ortam sağlamıştı. Her şeyi birlikte yapıyorduk. Maçta kavga çıksa bile sonrası bir sulh sağlanıyordu diyor İsmail Kartal hakkında İrfan Can Kahveci. O da herhalde bu karara en çok sevinen isimlerden biridir diye düşünüyorum. Genel hatlarıyla Fenerbahçe'de durum bu. Tabi İsmail Kartal'ın gelişinin ardından Dušan Tadić ismi de sürpriz bir şekilde ortaya atıldı. Dušan Tadić Katar Ligi'nde kariyerine devam ediyor. İsmail Kartal'ın Tadić'i yardımcı olarak getirmek istediğine dair bazı haberler var. Fenerbahçe kısmını da bu şekilde kapatmış olalım. Galatasaray'a geçeceğim şimdi. Galatasaray'da da geçemeden yarış mı başlıyor? Önce saat başı haberler, ardından at yarışı devam edeceğiz.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Evet, Dünya Kupası'nda da tüm heyecan devam ediyor. Gruplarda ilk maçlar sona erdi ve ikinci maçlar birazdan, bir dakika sonra Çekya-Güney Afrika maçıyla başlayacak A grubunda. 04'te Meksika-Güney Kore maçı oynanacak bu grupta. B grubunda ise İsviçre-Bosna-Hersek ve Kanada-Katar maçları var bu akşam.
1: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Evet değerli dinleyenler, Türkiye Fransa kadın voleybol milli takımlarının mücadelesi saat 19.30'da hem Esport Plus'ta hem de Radyo Spor'da naklen yayınlanacak. Bir kez daha aktaralım bunu ve Galatasaray'dan haberlerle devam edeceğim. Galatasaray'da da aslında salı çarşamba günleri gerek Okan Hoca ile yönetimin katıldığı, sonrasında Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek'in devam ettiği toplantılar gerçekleşti. Yeni sezon planlaması yapıldı. Galatasaray tabi diğer takımlar gibi çok fazla transfer yapmayacak bu yaz. Biraz da durumu, satılacak oyuncuların durumu belirleyecek. Bu minvalde şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kepren Turam ya da Kamavinga, Galatasaray bu iki üst düzey orta saha oyuncusundan birini bu yaz takıma kazandırmak istiyor ve 40-45 milyon euro bandında da bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Hem Juventus'ta hem Real Madrid'de iki oyuncu için temas kurulacak önümüzdeki günlerde, ama şu an için resmi bir teklif yapılmadı. Sadece gündemdeki isimler netleşti diyelim. İşin diğer tarafında yabancı kontenjanının değişmesi konusu da biraz belirleyici olacak Galatasaray'da. Bunun için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da yanına aldı Galatasaray kulübü yönetimi. Bakalım ilerleyen günlerde o kuralı 12 artı 2 şeklinde ve o 12-2'nin zaten ikisi geçen sene olduğu gibi 2003 ve sonrası, yani 1 Ocak 2003 ve sonra doğmuş olacak oyunculardan oluşacak, ama diğer iki oyuncu da biraz daha opsiyonun olmasını istiyor kulüpler. 1 Ocak 2000 ve sonrası geçerli olacak şekilde bu sözleşmelerde kolaylık sağlanmasını istiyor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Zaniola'nın da Udinese'ye satışı gerçekleşti. Burada tabi Galatasaray ekstra para kazanabilir. 5 milyon euroya oyuncunun bonservisinin %50'sini Udinese'ye vermişti. İtalya'dan Milan'ın istediğine dair bugün İtalyan basını yazdı. Eğer Galatasaray Zaniolo işte 20 milyon euro telaffuz ediliyor, 20 milyon euroya Udinese'den Milan'a transfer olursa Galatasaray'ın da bir 10 milyon euro daha kazanma hakkı doğabilir. Önümüzdeki günlerde bu transfer gerçekleşebilir. Milan'da da bir değişim süreci var. Ruben Amorim'in gelişiyle kadrodaki birçok oyuncunun yerine isim bakıyorlar. Yeni yeni transferler yapmaya hazırlanıyorlar. Zaniolo da Milan'ın transfer listesine girmeyi başardı. Galatasaray'da da aslında durum bu şekilde, sakin bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Diğer takımlara göre çok daha oturmuş bir kadroya sahip ve biraz da Dünya Kupası'ndan sonrasına transferde hareketlilik olacak gibi. Zaten Okan Hoca da bu minvalde bir söz söylemişti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada. Şimdi Dünya Kupası'nda tabii biraz bugün Fenerbahçe'nin gündeminden dolayı Dünya Kupası'na giremedik. Cumartesi sabahı 1,5 gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız Paraguay'la. Cumartesi sabah 06'da Türkiye saatiyle. Bu akşam da yine hocanın belirlediği bazı oyuncularla medya buluşması olacak. En son Uğurcan Çakır'la Samet Akaydın basının karşısına çıkmıştı, açıklamalarda bulunmuşlardı ve bugün de yine bazı oyuncuların katılacağı etkinlik olacak. Ama bugün benim dikkatimi çeken milli takıma dair çok sayıda kadro yapıldı, haberler paylaşıldı ve genel hatlarıyla Türkiye'nin Paraguay karşısında kalede Uğurcan, savunmada Mert, Abdülkerim, Ozan, Ferdi, orta alanda Hakan, Orkun, Arda, hücum hattında Barış, Kerem, Kenan şeklinde çıkacağı yönünde. Bu kadroda ilk maçın 11'inde Merih Demiral'in, Zeki Çelik ve yine diğer oyuncu da İsmail Yüksek olmayacak gibi. Sanki orta alanda Hakan, İsmail olasılığı daha yüksek olabilir diyorum. Çünkü o Orkun Hakan ikilisiyle bir de Arda'nın 10 numara olduğu bir denklemde Paraguay karşısında, Paraguay gibi sert bir takım karşısına çıkacağını zannetmiyorum hocanın. Genel hattıyla paylaşılan 11'de bu şekilde artık tüm planlar o maça dair yapılıyor. Bakalım. Tabii yarın akşam çok daha detaylı konuşuruz. Bugün süre kısıtlı olduğu için çok da milli takıma giremedik. Amerika'ya da bağlantı yapacaktık ama oradaki arkadaşların da biraz yayınlarıyla çakıştı bizim program. Yarın akşam Türkiye-Paraguay maçını daha net konuşuruz. Çok kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 19.17 yaptık. Dünya Kupası A grubu ikinci maçında Çekya Güney Afrika ile karşılaşıyor. Maç saat 19'da başlamıştı. Sadilek'in golüyle Çekya 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Dünya Kupası ile alakalı birkaç mesaj da gelmiş. Bir dinleyicimiz der ki Zeki Çelik'i kötü gösteren şey önünde bir kanat oyuncusu olmayışıydı. Çok fazla ileri gitmek, ileri geri gitmek zorunda kaldığı için kötü göründü demiş. Tabii birçok meslektaşımız orada yakından takip ettiği için hani sonuçta kamptalar, antrenmanları takip ediyorlar. En azından oradaki gözlem yapma şanslarına sahipler. Ben de yani Zeki Çelik de başlamasını temenni ederim aslında ya, Paraguay mücadelesine. Burada Zeki, Barış sağ tarafta, ikisi solda ise Ferdi, Kenan ikilisi olursa sanki kanatlar daha verimli olur gibi geliyor bana. Burada asıl işte Arda'yı sağ açığa koyduğumuzda Arda'nın da orada çok fazla verimli olamadığını ve yaratıcılığını pek kullanamadığını, o pas trafiğine çok hani merkezde olduğunda o pas trafiğini çok daha topu hızlı dolaştırabiliyor. Kanatlarda boşluk yaratabiliyor. Rakibi oraya çekip çünkü Arda'ya bir yoğunlaşma oluyor rakiplerden. Hani herkes kendi yerinde oynarsa biz kendi oyunumuzu daha iyi sahaya yansıtabiliriz düşüncesi var. Bakalım Vincenzo Montella ne yönde bir karar verecek. O da takımın yapacağı son antrenmanda 11'i netleştirecekmiş ama şu ana kadar eminim kafasında belirlemiştir Vincenzo Montella. Genel hatlarıyla da baktığımızda 3 ismin değişmesi bekleniyor Avustralya maçından. Merih ihtimali de hani işte şimdi bir dinleyicimiz yine paylaşmış. Kosova deplasmanında Ozan'la başlamıştı. Çok da iyi oynamıştı Ozan. Ozan Kabak'tan bahsediyor da Bundesliga'da iyi bir sezon geride bıraktı. O gün Merih cezalıydı. Yani biraz mecburiyetten Ozan'ı tercih etti. Ya Merih'in bir sakatlığı ya da bir cezası vardı yanlış hatırlamıyorsam. O maçta o yüzden hani zorunluluktan aslında Ozan Kabak'ı oynattı. Vincenzo Montella'nın da böyle bir durumu var. Yani bunu çok sık aktarıyorum size ama yani kafasındaki 11'deki oyuncuların çok böyle işte sakatlık cezası cezalı değillerse mutlaka o isimleri tercih ediyor. Bakalım cumartesi sabah nasıl bir 11 çıkacak karşımıza. Milli takım kısmını kapatırken Dünya Kupası'na dair birkaç haber aktarmak isterim. Cristiano Ronaldo, Portekiz dün Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı ve maç boyunca da böyle çok iyi bir görüntü vermedi Portekiz. Hatta ikinci yarıda Demokratik Kongo'nun kontrataklardan bulduğu pozisyonlar var. Onların birini değerlendirse maçı kazanabilirdi. Ve Portekiz'e de çok net fırsat vermedi. Portekiz milli takım formasıyla son 10 maçta gol atamamış Cristiano Ronaldo. Dün de Portekiz'de özellikle golü kendisi atmak istiyor şeklinde eleştiriler var. Bugün Portekiz basınında bu yönde bazı analizler gördüm. Bu bağlamda eleştiren isimlerden biri de eski futbolculardan Thierry Henry. Thierry Henry yorum yaptığı Fransa televizyonuna şöyle demiş. Eğer 6 pasın içine girseydi defans oyuncusu onu takip etmek zorunda kalacaktı ve Fernandes için kolay bir gol olacaktı. Gol atmak istediği için pasın yoluna giriyor. Benim düşüncem şu, gol atması gereken Ronaldo değil takım. Yani biraz daha takım için oynamalı şeklinde ifade kullanmış. Tabii bir gece bir akşam önce de bir gün önce de Arjantin'in Cezayir maçında hep Ronaldo ile kıyaslanan Messi'nin hat-trick yapması, Ronaldo'nun bu şekilde başlaması ve milli takımda biraz böyle sevilmeyen bir adama dönüşmesi, ki bunu da işte son dönemde Bruno Fernandes de pek iyi anlaşamadıkları, uyumsuz oldukları, yine Gonçalo Ramos'un da sürekli Roberto Martinez'in Ronaldo'ya şans vermesinden, yedek kalmasından dolayı bir şikayetçi olduğuna dair haberler var. Tüm bunlar bir araya geldiğinde de hani Portekiz belki direkt favori olarak gösterilmiyordu ama yine işte o ilk üçten sonra turnuvayı kazanabilecek ülkelerden biri olarak gösteriliyordu. Bu şartlarda da bir takımın Dünya Kupası'nı alması çok sürpriz olur benim için. Hatta burada yani herkesin yaptığı işe saygı duyuyorum ama Roberto Martinez'in çalıştırdığı bir takımın Dünya Kupası alması ya da Avrupa şampiyonu olması bana çok böyle mümkün görünmüyor. Geçmişten bugüne Belçika tarihinin en iyi kadrosuyla bile gittiğinde onu başaramadı. Fransa'yla yanlış hatırlamıyorsam 2018'de bir yarı finali var. Belçika milli takımının o en iyi diyebileceğimiz tarihinin en iyi kadrosuyla orada bile çok zorlanmıştı Roberto Martinez. Ve Portekiz milli takımı için de çok doğru bir tercih olmamış gibi. Portekiz milli takımında bu turnuvada ilerleyen maçlarda neler yapar bilemem. İlla ki gruptan çıkar. O konuda bir endişe duyulmuyor ama çok da ilerlemesi mümkün durmuyor gibi, en azından dün akşamki maça bakarak bunu söylemek mümkün değerli dinleyenler. Başakşehirli oyuncular dün Özbekistan-Kolombiya maçında dikkat çekiciydi. Şomurodov'un asisti, vuruşu kaleciden döndü. Feyzullayev topu tamamladı ve Özbekistan tarihinde Dünya Kupası'ndaki ilk gol sevincini yaşadı. Feyzullayev'in golüyle maçı Kolombiya 3-1 kazandı. Kolombiya'da da yine Luis Diaz bir gol bir asistle öne çıkan oyuncuydu. Daniel Munoz diğer golü atan oyuncu ve Campaz'da galibiyeti perçinleyen 90 artı 8'de golü kaydetti. Kolombiya'da biliyorsunuz Galatasaraylı Davinson Sanchez de forma giyiyor ve 90 dakika sahada kaldı. En yüksek not alan 3 oyuncudan biriydi Kolombiya'da dünkü maçta Davinson Sanchez. Şimdi Türkiye-Fransa kadın voleybol maçının başlamasına da çok az bir süre kaldı. Birazdan Ankara'ya yayını bırakacağım, pas atacağım ama Süper Lig'den bazı gelişmeler var. Gençler Birliği'nde 31 yaşındaki Senegalli forvet Mbaye Niang ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı bugün. Geride bıraktığımız sezonda 27 maçta 6 gol 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Efe Can Karaca Alanyaspor'da 13 yıllık kariyerini noktaladı. Bugün bir veda açıklaması yaptı. 36 yaşındaki futbolcu turuncu yeşilli kulübe veda etti. Şöyle diyor: "Bugün Alanyaspor ile yollarımız ayrılıyor. Bu süreçte bana güvenen başkanıma, önceki dönem Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, her koşulda yanımızda olan büyük Alanyaspor taraftarına teşekkür ederim. 13 yıllık sürenin sonuna geldik. Bu bir veda olsa da futbol olan aşkım, heyecanım, inancım ilk günkü gibi devam ediyor." diyor. Hoşça kal Alanyaspor demiş Efe Can Karaca. O da uzun yıllar takımın alt liglerden buralara gelmesinde büyük pay sahibi bir oyuncuydu. Real Madrid'de transfer çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Denzel Dumfries de imza atılmıştı. Bernardo Silva, Marc Cucurella derken bugün de Konate'yi açıkladı. Konate Liverpool'la sözleşmesi sona ermişti. Fransız savunma oyuncusuyla 4 yıllık bir sözleşme imzaladı Real Madrid ve şu ana kadar da Avrupa transfer piyasasında en hareketli transfer dönemini geçiren takım. Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle ve Florentino Perez'in hedefindeki yeni iki isim olduğu yazıldı. Enzo Fernandez ve Bayern Münih'ten Michel Olise'yi transfer etmek istiyor. Bakalım bu hedefi de gerçekleştirebilecek mi? Şimdi Ankara'ya gidelim. Türkiye-Fransa kadın voleybol milli takım maçı başlamak üzere. Bu akşam programı noktalıyoruz. Yarın akşam 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
3: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden Perşembe ve gün içerisinde öğlen Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu. Aykut Kocaman ismi uzun süredir yazılıp çiziliyordu ama son gün diyelim, son saat, son dakika büyük bir sürpriz oldu ve Aykut Kocaman yerine İsmail Kartal ismi açıklandı. Tabii programa Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal ve yaşananlarla başlayacağız. Ondan sonra Dünya Kupası'na bakarız. 0538-052-1487 Radyo Spor'un WhatsApp hattı, mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz. Mert Elam'la birlikteyiz ve klasik Perşembe sorumuzu sormak durumundayız. İsmail Kartal ismi enerjini yükseltti mi? Enerjini sabit mi tuttu?
4: Yükseltti.
3: Yükseltti. Bir anda bir ne oluyoruz? Kendime getirdi. Evet. Ne oluyoruz dedin.
4: Kendime getirdi. Hiç beklemediğim bir şeydi. Senle beraber öğrendik yolda. Hı-hı. Salim'in programını dinlerken. İsmail Kartal dedi, Allah Allah dedik, ne oluyor? Biz bıraktığımızda sabah Aykut Kocaman gönderildiği gün, işte bugün kaç?
3: 18
4: Haziran 2018'de gönderilmiş. 18 Haziran 2026'da açılabilir dedim. Olmazsa Montella dedik. İşte ben Nuri Şahin ekledim. Ama İsmail Kartal'ın iyisi yoktu. Bu sabah itibariyle kimse de yoktu. Bir arada geçti böyle birkaç hafta önce. Ama Az Yıldırım'ın geçmiş açıklamalarına ve geçmiş icraatlarına bakıldığında İsmail Kartal olması da pek mantıklı gözükmüyordu. Hatta şimdi yayına gelmeden Az Yıldırım'ın geçmiş dönemde neler söylediğine bir bakayım dedim. Ya da bu seçim sürecinde mesela bir yemekli organizasyonda soru geliyor İsmail Kartal'la ilgili. İşte kızı yazın tepkisi, gülüyor İsmail Kartal'la çalışmayla alakalı bir soru geldiğinde. Hani olmaza getiriyor o vücut diliyle birlikte. Geçmişteki sözleri, 2024 seçimindeki ki o dönem işte ben olmasam İsmail Kartal'la devam edeceklerdi demesi falan, hani alt alta koyduğunda ki daha çok fazla açıklama var bununla ilgili, bayağı sürpriz oldu. Yani hiç beklenmedik bir şey. Hani Aykut Kocaman olmayabilirdi, bunu anlayabilirim. Ona kendimi hazırlamıştım. Ama Aykut Kocaman'ın olmadığı senaryoda İsmail Kartal, hiç buna hazırlıklı değildim. Yani bayağı bir şaşırdım. Yani böyle bende şimdilik ilk izlenimlerim bunlar.
3: İsmail Kartal'ın sözler arasında benim bir şey dikkatimi çekti. Senin dikkatini çekti mi? Attığım tweet'i gördün mü?
4: Yok, tweet'ini görmedim ya. Ben Ayhan'ın tweet'ini retweet ettim. Onu gördüm de zengini görmedim.
3: Şöyle diyor İsmail Kartal. Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Sayın Başkanımızın dün beni arayıp oğlum İsmail nasılsın demesi bile beni çok mutlu etti.
4: Ha, dünden zaten belliydi tabii.
3: Yok hayır, düne kadar İsmail Kartal ismi yok ortada.
4: Tabii yok. Yok zaten belli abi, olmadığı belli.
3: Yani Aykut Kocaman'la kriz yaşanıyor. Öyle ya da böyle. Ondan sonra Aykut Kocaman işi olmayacağı belli olunca, netleşince Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'a dönüyor.
4: Yani oradaki Montella, Nuri Şahin iddiaları da biraz şey kalıyor. Göstermelik iddialar gibi yani kalıyor.
3: Belki düşünüldü. Belki düşünüldü ama dendi ki belki şimdi
4: hani kulüpleri ve milli takımı bırakmadı.
3: Aynen. Zaman kaybedebiliriz. Hani belki çözeriz ama zaman kaybederiz. Güvenli liman kim? İsmail Kartal.
4: Tabii en güvenli o şu an. Yerli olarak hani Volkan Demirel, işte yok Emre Belezoğlu gibi isimler de var. Bülent Uygun.
3: Hiçbiri değil.
4: Hiçbiri değil tabii ki yani. Şampiyon yapamasa da İsmail Kartal evet. Şu anda en güvenli liman Fenerbahçe'de.
3: Ya mesela şimdi bugün İsmail Kartal da işte az önce izledim ben de. Hani sanki ilk seçimmiş gibi. Sanki Aziz Yıldırım'la başından beri ilk adaymış gibi. Geldik şöyle yapacağız böyle yapacağız diye konuşuyor. Ya çok garip yani.
4: Ne diyecek ama canım orada artık orada seçildikten sonra o şeyleri söyleyemez. Ya söylemez. Ama
3: mesela Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım işte anlaşamadı. Bir şeyde anlaşamadı. Duyduğumuza göre yardımcılar olduğu söyleniyor bu şeyin. Asıl kaynağının. Hani sabah işine karışırım, karışamazsın.
4: Şey de var aslında. Samandıra'da bir odası olma muhabbeti Aziz Yıldırım'ın o da Aykut Hocam'ın hoşuna gitmemiş de.
3: Evet. Hani bunlar konuşuluyor.
4: Birkaç şey var evet.
3: Şimdi Aykut Kocaman kendi bakış açısıyla olur olmaz bir hani şey yapıyor. Mücadele veriyor orada. İsmail Kartal dün aranıyor. Her şey okey diyor. Anladığım kadarıyla.
4: Kendi bileceği iş abi. Bu saatten sonra bizim diyecek bir şeyimiz yok. Kendi bu şartları kabul ediyorsa yapacak bir şey yok.
3: Etmiş zaten. Yani. Onu anlıyoruz.
4: Tabii.
3: Onu anlıyoruz.
4: Tercih meselesi. Sonuçta o da

0: Onlarla şey yapmayalım diyorsun sonuçta. Vakit kaybetmeyelim diyorsun. Ondan sonra güvenli liman İsmail Kartal'ı seçiyorsun. Hani vizyon buysa bence eksik. Ben öyle düşünüyorum.
1: Sen ne bekliyordun?
0: Ne?
1: İtalyano gibi bir teknik direktör mü?
0: Valla nereden geliyor bu ses?
1: İçeriden bence.
0: İçeriden değil mi? Buradan gelmiyor. Senden mi geliyor mesaj sesi? Bendeki bilgisayarların sesi kısık da.
1: Yok yok canım, buradan değil, dışarıdan buradan geliyor. Değil mi?
0: Yani ben orada evet biraz daha öyle farklı, biliyorsun ben zaten Fenerbahçe'nin teknik direktör olarak daha artık başka bir teknik direktörle çalışması gerektiğini düşünüyordum. Aynı isimler yerine İtalyano gibi bir isim olabilirdi Fenerbahçe için. Ama onu da Fenerbahçe risk olarak görüyor. Zaman kaybı olarak görüyor. Orayı belli ki hiç düşünmediler.
1: Bir de
0: yani çok gündemde yoktu.
1: Az Yıldırım mı diyordu? Bir yıllık bir dönem, hani biz bir yıl için farklı, hani bir yıllık seçimle hani 3 yıl gelmenin teknik direktör arasında fark var diyordu. Burada da hani daha bilindik, daha ligi bilen, aynen, Fenerbahçe'yi bilen bir isme atıf vardı. Aslında hani Az Yıldırım'ın geçmiş açıklamasında şunu da gördüm bugün. İşte Ali Koç'u eleştiriyor. Diyor ki işte bizim gönderdiğimiz Ersun Yanal'ı getirdi. Bizim gönderdiğimiz İsmail Kartal'ı getirdi. Bizim gönderdiğimiz Pereira'yı getirdi. Sürekli eskiye dönüyor diye bir eleştiri yapıyor. Şimdi kendi eskiye dönüyor. Evet. Dördüncü dönem hatta yani. Ali Koç hadi ikinci ve üçüncü de getirdi. Az Yıldırım dördüncü. Yani sürece bakarsan Az Yıldırım'a buradan çok eleştiri çıkar. Kendi söylemlerinden dolayı çelişiyor çünkü. Ama demek ki çelişmeyi göze alarak Az Yıldırım İsmail Kartal'ı şu anda en güvenli seçenek olarak, evet, değerlendiriyor.
0: Kesin
1: ya,
0: en güvenli liman gördüğü kesin.
1: Bu da iyi bir şey bence bu
0: en
1: arada.
0: En hızlı çözüm gördüğü kesin. Hani yabancı hoca gelecek, alışacak, yok anlatacağız, yok medya, o şu bu, oralarla uğraşmak istemiyor.
1: Evet.
0: Daha hızlı bir çözüm istiyor.
1: Evet.
0: Daha hızlı çözümde de İsmail Kartal var.
1: Bu bence bir açıdan iyi. Yani burada da bu açıklamaları ben yaptım. Şimdi İsmail Kartal'ı getirirsem bana şöyle şöyle derleri pek düşünmüyor, ya da düşünse bile göze alıyor. Hı-hı. Ve İsmail Kartal'ı bir günde Fenerbahçe'nin başına getiriyor. Bence bu bir taraftan da iyi bir şey diye düşünüyorum. Senin de övmen gereken bir özellik olabilir. Hani burada pek inat yapmıyor Az Yıldırım. Bunları dedim ben, sözümden dönmem demiyor. Dönüyor bir şekilde. Eleştirilecek. Bence %100 haklı eleştiriler olacak. Ben de açıklamalara baktığımda. Yok yani İsmail Kartal açıklamalardan da öyle bir sinyal alsam şaşırmayacağım. Yani hiç öyle bir sinyal yok. Ama işte gerçekler.
0: Evet. Bakalım sizlerden nasıl mesajlar gelmiş. Seçimler Kulübü Fenerbahçe demiş bir dinleyicimiz. Ne demek istemiş? Başarı imkansız. Hele İsmail Kartal tamamen hayal kırıklığı. Taraftarın gazını alma durumu demiş. Bilemedim. Bakalım şöyle bir. Abi vizyon eksik değil demiş. Ona bakarsan Saran da Aykut'u getirecekti. Nedir yabancı merakın demiş. Bir de İsmail Hoca ile bir sıfırdan başlasın demiş bir dinleyicimiz. Böyle bir mesajı var. Bugün Fenerbahçe'yi Aykut ya da İsmail şampiyon yapacaksa bizim için hocanın adının önemli değil demiş. Mühim olan takımın başına Fenerbahçeli birinin gelmesi demiş. Tabi buna da katılmak mümkün değil. Yani bir kişinin Fenerbahçeli olması demek Fenerbahçeli şampiyon olacağı anlamına gelmiyor. İsmail Kartal'ın söylediklerini eleştirenler var. Şampiyonluğumuz elimizden alındı dedi İsmail Kartal. Oraya bir eleştiri gitmiş. Bence Fenerbahçe ligi kötü bir yerde bitirmedi. Saattin Bey bu kadar itibar suikastine uğramasaydı, bu sezon devam etseydi şampiyonluğun en önemli adayı olurdu. İstikrarsızlık yine Fenerbahçe için kaygan zeminde patinaj olur bu sezon demiş.
1: Acaba mesela devam etseydi Saattin Saran yeni hocayı kim olarak seçerdi? Yerli bir isme mi giderdi? Tekrar yabancıyla mı devam ederdi ki? Konsesayu açıklamıştı.

0: Sonra Tedesco ile devam etmişti ama bir ara Aykut Kocaman'la görüştüğü de gündeme yansımıştı.
1: Evet.
0: Onu da merak ettim bak şimdi dinleyicimi söyleyince.
1: Bakalım şöyle bir başka mesajlara. Mehmet Ünlü, İsmail Kartal'ın iletişimi ve sarf ettiği kelimeler yine en büyük problemi olacak demiş. Zaten İsmail Kartal'la ilgili eleştiriler herkesin cebinde. Yani İsmail Kartal'ı beğenmeyenler gene nereden eleştiri yapacaklarını biliyorlardır. Onlar artık İsmail Kartal'da alıştı diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım'ın geldiği nasıl da belli oluyor demiş abi. Ters köşe oldu. Hemen ilk ters köşe oldu demiş. Evet. Gürbüz Önder, İsmail Kartal başarısız olduğu dönemde Aykut Kocaman göreve getirilecektir. Planlama bu şekilde yapılmıştır diyor.
0: İşte konuştuk seninle yayın dışı ama yani burada anlaşılamadığı noktada Aykut Kocaman'la bir daha nasıl anlaşacak ki Aziz Yıldırım?
1: He.
0: Mümkün değil bence.
1: Evet. Bir dinleyicimiz dakika bir gol bir demiş. Aykut Kocaman beklerken İsmail Kartal açıklandı. Sebebini biliyor musunuz? Anladığımız kadarıyla biz de yayından önce sorduk, soruşturduk. Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım arasında bir anlaşmazlık var. O anlaşmazlığın temelinin de yardımcı kadrosu olduğu söyleniyor. Bir de tabii işte Aziz Yıldırım'ın biraz daha takımın içinde olma fikri yönetimle beraber bunun problem yarattığı ve tarafların bu yüzden anlaşamadığı kulislerden gelen bilgiler arasında. Ondan sonra da İbre İsmail Kartal'a dönüyor. Aykut Kocaman'la anlaşamayınca işte zaten İsmail Kartal kendi de dile getirdi. Dün aramış Aziz Yıldırım. Zaten hemen anlaşmışlar. Demek ki İsmail Kartal'ın Aykut Kocaman gibi bir talebi ya da Aziz Yıldırım'ın söylediklerine karşı geldiği bir şey olmadı. Ve bugün İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Tabii Fenerbahçe için hayırlı olsun. Fenerbahçe yeni teknik direktörünü seçti. Artık bundan sonra ilk hedef zaten Şampiyonlar Ligi ikinci eleme karşılaşması olacak. Şimdi Fenerbahçe taraftarı teknik direktör sonrası zaten transfere de şey yapacak, yönelecek. Transferler gelecek. Orada da tabii santrafor transferleri Fenerbahçe taraftarlarının beklentisi. Aynı zamanda İsmail Kartal'ın gelişine oynattığı oyun yüzünden sevinen Fenerbahçeliler de var. Onu da tabii söylemek gerekiyor. Hani belki gene İsmail Kartal'ın geliş yolu İsmail Kartal için iyi olmadı. Yani İsmail Kartal da hep bunu yapıyor Fenerbahçe. Yani bir türlü İsmail Kartal'ın değerini vermiyor. Ama değerini vermediği bir teknik direktörü 4 kez takımın başına getirebiliyor. Yani o biraz üzücü oluyor Fenerbahçe için.
0: Ama bu 4 büyükler için de genelde olan bir şey. Yerli oldu mu?
1: Yani İsmail Kartal gibi 4 kere gelen bir teknik adam yok.
0: Yok, Sergen Yalçın da diyordu ya, hep zor zamanda bizim kapımızı çeviriyorlar da en kebap dönemlerde yabancıları getiriyorlar para harcandığı gibi.
1: Evet.
0: Yani zor dönemde yerlere gidiyorsun.
1: Peki 14-16 saatlerimiz devam edeceğiz. Siz de görüşlerinizi bize gönderebilirsiniz. 0538-052-1487 WhatsApp numaramız. İlk aramıza gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, aramıza gittik geldik. Saatleri 14.19 yaptık. Fenerbahçe'de saat 13 itibariyle yeni teknik direktör İsmail Kartal açıklandı. Tabii Aykut Kocaman konuşulduğu için bir şok etkisi yarattı. Şimdi onun neyini derlerdi?
1: Yankıları mı?
0: Yankıları değil. Onun, vay be, aklıma gelmedi kelime.
1: Onun neyi olacak ya?
0: Neyse, onun devamını konuşuyoruz diye böyle bağlayayım, yoksa uzun sürecek. Aklıma gelmedi. Şimdi bakayım. Aziz Yıldırım hala benim dediğim olacak kafasında, kendini Fenerbahçe'nin üstünde görüyor demiş. Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bu kadar hevesliyken neler yaşanmış olabilir ki Aziz Yıldırım ondan vazgeçsin? Sizce vazgeçen hangi taraf demiş. Valla iki tarafta demek ki orta noktayı bulamadı. Yani burada kimin
1: Aykut Kocaman vazgeçmiş ki?
0: Ya da Aykut Kocaman zorlamıştır. Aziz Yıldırım daha seninle mi uğraşacağım demiş.

0: işte yani. Bilemezsiniz ki.
1: Ha, o da olabilir de benim aklımdaki senaryo okuduklarımdan Aykut Kocaman yok artık ben tamam ya yani bu kadarını da kabul etmiyorum deyip ben çekiliyorum demiştir.
0: Ya da Aziz Yıldırım tamam ne yaptın ya biz seninle mi uğraşacağız bu kadar?
1: O da olabilir de benim aklıma işte ilk Aykut Kocaman'ın geri çekildiği senaryo geldi. İkisi olabilir.
0: Metehan Civek, Aziz Yıldırım bir sinirle İsmail Kartal'ı aramış sanki o da kabul etmiş gibi demiş. Ve gülmüş ondan sonra.
1: Bir de Aykut Kocaman süreci o kadar uzun sürdü ki kaç gün pazarlık mı oldu artık ne olduysa orada. İsmail Kartal'la bir telefonda anlaşma tamamlandı.
0: Beyler ikiniz de çok iyi senaryo yapıyorsunuz demiş. İsmail Kartal sizi niye bu kadar gerdi? Korkunun ecele faydası yok demiş. Bu dinleyicimiz kimmiş? Evet, Samet Bey. Türkiye'de de yaşamıyor. İyi, Türkiye'de yaşamaması iyi.
1: Bloklanan dinleyiciler arasına mı katıldı?
0: Yani kıyısında dolaştı. Hani. İsmail Kartal'ın daha ilk söylemi bizim hak ettiğimiz iki şampiyonluğumuz elimizden alındı olduğuna göre Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. Galatasaray yine şampiyon olur demiş bir başka dinleyici.
1: Geçmişe takılı kalan bir profilli olarak evet.
0: Ömer bir günde getirdiğin teknik direktörü bir günde de rahatlıkla gönderebilirsin demiş. Bence Dünya Kupası sonrası Montella ile devam etmek için yapılan bir geçiş planı bu. Böyle bir düşüncesi var.
1: Hani İsmail Kartal'ı getirdik tutarsa ne ala? Tutmazsa da Montella'yı ayarlarız.
0: Evet, Coşkun Bey bütün spor yazarları Aykut Kocaman çalışmaya başladı. Bir aydır kulüpte çalışıyor diyordu. Bu haberlerin aslı astarı yok muydu? Ne oldu şimdi? İsmail Kartal demiş. Yo, büyük ihtimalle vardı. Hani Aykut Kocaman da ilk görüşmeyi yaptıktan sonra Aziz Yıldırım'la büyük ihtimal çalışmalarına başlamıştır. Ama işte ilerleyen aşamalarda, o görüşmelerin ilerleyen aşamasında bir anlaşmazlık olmuş. Yani burası net. Yoksa hani Coşkun Bey'in dediği gibi bütün herkes yazdı zaten Aykut Kocaman'a. Orada bir şüphe yoktu. Ama ilk olarak hem seçimden hemen sonra açıklanmaması artı Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olduktan sonra ilk yaptığı kulüpten resmi açıklamanın teknik direktör konusundaki yalanlama olması hemen bir soru işaretleri yaratmaya başlamıştı. Biz de burada konuştuk seninle. Hatta sen güzel bir soru sordun. Hani başka oyuncu isimleri çıktı transferle alakalı olarak. Orada bir yalanlama yok. Teknik direktör konusunda yalanlama var. Ben de demiştim ki hani teknik direktör konusunda başka isimler yazılır. Sen hani Aykut Kocaman'la söz kesmişsindir de basın mertelem diyordur. Diğeri Ali Erim diyordur.
1: Onu yalanlarsın.
0: Ondan sonra da sen çıkarsın dersin ki öyle bir şey yok yani. O da değildi. O da kafa karıştırıcıydı. Bir şey olduğu belliydi yani. Ama Aykut Kocaman olduğu da belliydi. Yani Aykut Kocaman da dinleyicimizin söylediği gibi basının yaptığı bir yanlış yok. Sonraki aşamada anlaşmazlık ve bir anda İbrahim'in İsmail Kartal'a dönmesi ve işte 24 saat içerisinde bu işin bitmesi Fenerbahçe'de. Durum bu. Fenerbahçe için iyi mi oldu, kötü mü oldu onu bilemeyiz. Mesela işte bazı Galatasaraylı arkadaşlar var. Onlar diyor ki İsmail Kartal Galatasaray için daha kötü oldu. Bu bir şey, düşünce. Hani bunu bilemeyiz.
1: Bilemeyiz tabii.
0: Aynen.
1: Bilemeyeceğiz.
0: Kimi Aykut Kocaman diyor. Kimi İsmail Kartal diyor. İsmail Kartal'ın oynattığı oyun başarılı bir oyundu. Fenerbahçe taraftarının beğendiği bir oyundu.
1: Onunla ilgili tek eleştiri aklımda kalan daha böyle B planı yok gibi bir şeyler deniyordu. Hani ilk 11 ile çözdü. Çözemedi. B planı üretemiyor deniyordu. Ama mesela Aykut Kocaman gibi oynattığı oyunla alakalı bir eleştiri genel olarak yoktu İsmail Kartal'a.
0: Aziz Yıldırım medyaya yılın çalımını attı demiş. Attı ama bence isteyerek atmadı.
1: Tabii yani göstererek.
0: Top önünde kaldı. Biraz Aziz Yıldırım'ın öyle oldu. Hani bazen oynarken şansına top ayağına gelir ya. Hı-hı. Biraz onun gibi oldu.
1: Tabii bu şey planlı bir şey değildi.
0: Bu sene Fenerbahçe'yi Aziz Bey yönetecek demiş. Yani çok Aziz Yıldırım'ın zaten daha önceden de konuştuk bunu söyledik. Karışan bir başkan oldu, işin içinde oldu biliniyor. O yüzden de hani orası bana çok garip gelmiyor açıkçası. Ali abi demiş Samsun'dan Muharrem. Seçimin nasıl yapıldığından ziyade İsmail Hoca'nın oyunu yetersiz bir oyun muydu? Baskılı bir oyun isteyen taraftar.

0: bu seçimden memnundur diye düşünüyorum. 99 puanı İsmail Hoca toplamadı mı?
1: Yani Mourinho'nun oynattığı oyundan, Tedesco'nun oynattığı oyundan, Aykut Kocaman'ın oynattığı oyundan daha taraftara hitap eden bir oyunu var bence İsmail Kartal'ın. Jesus da bence iyiydi o açıdan. Jesus'tan çok önde demem. Jesus da sonuçta önde oynamayı seven bir anlayışla oynatıyordu Fenerbahçe'yi. O yüzden bu seçenekler arasında, yani onun algısına bakmazsan, oynattığı oyun üzerinden değerlendirirsen kesinlikle bence Fenerbahçe taraftarının mutlu olması gereken bir isim İsmail Kartal, ama işte burada kalmıyor. Sadece oynattığı oyuna bakılmıyor insanların. Geçmişteki başarıları, başarısızlıkları, hal hareketleri, tavırları bizim ülkemizde, işte son dönemde milli takım üzerinden konuşuyoruz. Şenol Güneş, Merih, Eren, hani bu tarz şeylere takılıyor insanlar. Bir malzeme oluyor. İsmail Kartal'ın da o konuda bir dezavantajı var kesinlikle. Mesela bu FBTV'deki programla alakalı bir eleştiri geldi mi İsmail Kartal'ın konuşması, hitabeti?
0: Yok. Hatta bir kısa bir yayın dinledim. Orada övdüler bile. Tam
1: yani
0: tersi.
1: Benim de kısa dinlediğim bölümde daha iyi gördüm o açıdan İsmail Hoca'yı. Ama şey, tabii ki bu çok belirleyici olmaması lazım. Yani
0: evet,
1: bu
0: yani, öyle
1: eleştiri getirilebilir ama sağ için o kadar etkileyecek bir şey değil yani, medya önünde nasıl konuştun.
0: Konuşmasında falan hiçbir şey yoktu yani.
1: Yani evet.
0: Normal özgüvenli gözüküyordu İsmail Kartal. Orayla ilgili şu an için bence bir şey söylenemez. Aziz Yıldırım kendine Emir Er'i, İsmail Hoca'yı getirdi. Aykut Hoca bana karışamazsınız, istediğim gibi yönetirim dediği için gelmedi. İsmail Hoca başarısı olursa B planı Aykut Hoca da gelmez artık demiş.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum.
0: Normalde öyle olması lazım.
1: Ama bu zaten şartlarda mesela Montella gelmek ister mi? Ya da Nuri Şahin gelmek ister mi mesela?
0: Ya zaten hani şimdi Beşiktaş için söylediğimi Fenerbahçe için de söyleyeyim. Defalarca söyledim de belki birinin kulağına gider yani, bir katkısı olur. Artık seçti Fenerbahçe hocasını. Fenerbahçe tekrar bir şimdi hani İsmail Kartal başarısı olursa senaryosunu konuşmasın artık. İsmail Kartal'la devam etsin. İsmail Kartal'ın zaten hani Fenerbahçe'ye uyumsuzluğu diye bir şey de yok. Yani sen dedin ya, ne zaman geldiyse.
1: Reklamda konuşuyorduk. İlk dönemi geldi Ersun Yanal sonrası. İşte otobüsün kurşunlandığı dönem lider götürüyordu. Sonra olmadı. İkinci geldi. Pereira sonrasıydı galiba, ligi ikinci bitirdi. Konya'ya geçti. Bayağı geriden gelip iyi işler yaptı. Üçüncü gelişi zaten 99 puanlı sezon tamamladı. Her geldiğinde etki bıraktı
0: yarattı.
1: Yani.
0: Yani o kimya uyuyor İsmail Kartal'la Fenerbahçe arasında, değil mi?
1: Evet.
0: Tamam. Gene seçildiğine göre artık Fenerbahçe'de bir zahmet yani İsmail Kartal'a daha fazla şey yapsın, güvensin. Hani şu an bazı Fenerbahçe'li taraftarların yazdığı gibi İsmail Kartal gider. Bir günde geldi, bir günde gider. Montella'ya geçilir. Artık bunlar gündem olmasın Fenerbahçe için. İsmail Kartal'sa İsmail Kartal, tamam.
1: Sonuç alırsa problem yok yani. Sonuç alamazsa ama yine konuşuruz.
0: Ama yani başlangıcı mesela istenilen seviyede olmasa da İsmail Kartal olması lazım.
1: İşte burada Galatasaray'ın ne yaptığı da önemli. O istediği gibi başlangıç yapamadığında Fenerbahçe, Galatasaray'la fark açılmışsa kolay değil işi. Yani İsmail Kartal'ı kabul etmek lazım. Ama fark yakınsa o zaman görevde kalma ihtimali artar.
0: Evet, zamanında Ali Başkan'a ne İsmail Kartal git Mourinho'yu al diyen Aziz Başkan'ın U dönüşü demiş bir Fenerbahçeli dinleyici.
1: İşte ben az önce dedim, bir geçmiş bir röportajında gördüm. Ya ben olmasam bunlar İsmail Kartal'a devam edecekti diyor Aziz Yıldırım.
0: Bakalım. Şöyle bir mesajlara. Ahmet Tarin, Aykut Kocaman yerine İsmail Kartal kesinlikle doğru verilmiş bir karar diyor. Aykut Kocaman'ın uzun süredir takım çalıştırmaması büyük bir riski beraberinde getiriyordu. Hayırlı olsun demiş. Ahmet de galiba bildiğim kadarıyla
1: Fenerbahçeli.
0: O da olumlu yönden bakmış bu karara.
1: Bu arada şeyi de söyleyelim mi? Futbol direktörlüğü görevine de Oğuz Çetin'in getirildi. Evet. Zaten biliniyordu ama birinci yardımcı olarak da Dick Kite göreve getirdi. Dün Yağız haberi yaparken ben de sabah okudum, teknik direktörün yardımcılığı herhalde Aykut Kocaman'ın yardımcılığıdır diye ben söyledim. Ama Yağız acaba bilerek mi orada Aykut Kocaman'ın yardımcılığı demedi de teknik direktör yardımcılığı diye tweet attı diye sonradan tabii bunu düşündüm sabah. Ben Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak haberi düşünmüştüm. Ama o da meğerse İsmail Kartal'ın yardımcısı olmayı kabul etmiş. Birinci yardımcı olduğu söyleniyor.
0: Evet, 14.30 saatlerimiz. Radyo Spor'da Türkiye'nin en iyisini Hattrick'i dinliyorsunuz. Bugün saat 17'de Kupa'da bugün programı var. Esport'la birlikte biliyorsunuz ortak yayında veriyoruz. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. O hatırlatmayı yapayım. Onun dışında voleybolda da Milletler Ligi'nde ikinci etap başladı. İkinci etapta Ankara'dayız. Bugün de saat 19.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek milli takımımız. O karşılaşmayı da yine Radyo Spor'dan canlı olarak dinleyebileceksiniz. Türkiye-Fransa karşılaşmasını ilk maçımızda Belçika'yı 3-0'la rahat geçtik. Bugün rakip Fransa. O hatırlatmalarımızı yapalım. Aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç mesaj okuyayım sizlerden gelen. Şu an okunmamış 81 mesaj var önümde.
1: Maşallah.
0: İsmail Kartal'ın gelmesinin Fenerbahçe için iyi olmadığını düşünüyorum. Polonya ekibine bile eleniriz. Sonra Montella gelir demiş. Az önce söylediklerim gördüğün gibi geçmiş ya, evet. Fenerbahçe taraftarına.
1: Hemen gönderdiler vallahi Eylül başlamadan.
0: Maltepe'den Hasan. Fenerbahçe seçim sürecinde Hakan Safi başkan olursa, bak Safi dedim bu kez.
1: Safi diyordun.
0: Safi diyordum. Safi, böyle Safi çıktı.
1: Seçim diyorum. Bitince.
0: Seçim Safi bitince değişti isim.
1: Değişti.
0: İsmail Kartal ile çalışacak deniyordu. Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman'la çalışacak deniyordu. Ben bir Fenerbahçeli olarak Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesini istiyordum ama Aykut Hoca'nın değil de İsmail Kartal'ın gelmesini istiyordum. Şu an hem istediğim başkan hem istediğim teknik direktör geldi. Çok mutluyum demiş. Vay yeni be. Sezonda her şey gönlümüzce olur. Keşke başka bir şey isteseydiniz.
1: Vallahi dinleyici yani. Vallahi olmaz.
0: Kalbiniz bu kadar temizse, bu olduysa şu olasılık, keşke başka bir şey isteseydiniz.
1: Peki şimdi bir saati geçti İsmail Kartal açıklanalı. Hatta doğru. Adı çıkalı 2,5-3 saat oldu.
0: Doğru.
1: Mesela ya Az Yıldırım'ın başkanlığı ile ilgili şöyle dendi mi? Hakan Safi seçilseydi daha iyiydi gibi.
0: Yok.
1: Olmadı değil mi?
0: Öyle bir şey söylemedi.
1: Mesela bu da aslında yine Hakan Safi cephesi için belki üzerinde düşünmesi gereken bir konu. Çünkü transferler yok hala Fenerbahçe'de Az Yıldırım. Transfer açıklamadı. Hocayı bugüne kadar açıklamadı. Açıklayacağı hoca Aykut Kocamanken son anda İsmail Kartal'a döndü. Ve hala Hakan Safi ismi mesela ortada yok. Benim de gördüğüm kadarıyla. Zaten görmediğim için sana da sorayım
0: yok,
1: dedim.
0: Yok yok, bir şey yok. Ben de görmedim. Beşiktaş taraftarı ve özellikle de bir futbol sever olarak İsmail Kartal'ın çok güzel futbol oynattığına inanıyorum. Bence hoca haksızlık yapılıyor demiş. Bir taraf dinleyicimiz. Bahçeli Evler'den Kadir Çetindağ. Aykut Kocaman duruşundan ödün vermemiş. Aziz Yıldırım işine karıştırmamıştır. Bunun bedeli olarak da Fenerbahçe'nin teknik direktörü olamamıştır. Alkışlar Aykut Kocaman'a demiş.
1: Hı hı. Tercih meselesi, dediğim gibi İsmail Kartal böyle bir şeyi kabul ediyor demek ki, Aykut Kocaman etmiyorsa tercih meselesi. Bu şartlarda Fenerbahçe'nin başarılı olamayacağını düşündüyse, böylesi daha iyi diyorsa, mevki makam peşinde koşmuyorsa, hani kendi bakış açısından, onun açısından takdir edilmesi bir şey tabii.
0: Onur İstanbul'dan yazmış, Fenerbahçeliymiş. Buraya çok yazmıştım İsmail Kartal olmalı diye. Herkes Aykut Kocaman derken mesajlarım yanlışlıkla Aziz Başkan'a gitmiş demiş. Evet, yani sonuçta İsmail Kartal'ın Fenerbahçe teknik direktörü olmasını isteyen birçok Fenerbahçeli vardı, ben de biliyorum. Fakat ben işte kararların bu kadar böyle basit ve keskin alınmasına biraz şaşırıyorum. Kulüplerde beni o şaşırtıyor. Yani yoksa İsmail Kartal, örnek veriyorum yani, Aziz Yıldırım Aykut Kocaman yerine İsmail Kartal'la bu görüşmeleri sürdürüp İsmail Kartal'ı açıklasaydı, o zaman hiçbir şey denmeyecekti. Ama hani böyle bir günde Aykut Kocaman olmadı, o zaman kim var? Tamam, tabii ki İsmail Kartal var deyip bu kadar böyle keskin dönüşler bana işte gelecek için de böyle plan, program, organizasyon, onlar da dilimde tüy bitti onları söylemekten. Bir şey vermiyor, umut vermiyor.
1: Peki sence bu süreç nasıl yürütülmeliydi? Aykut Kocaman'la anlaşma olmama ihtimali düşünülerek daha farklı adaylarla da paralel görüşmeler mi yürütülmeliydi? Çünkü şu an pek öyle gözükmüyor gerçekten, dediğin gibi. Yani çat diye bir telefonla İsmail Kartal oldu. Böyle mi olmalıydı?
0: Nasıl olmalıydı? İdeali nasıl olurdu?
1: Hani Beşiktaş'ta mesela bir sürü teknik direktörle görüştü. Paralel olarak görüşmeleri yaptı. Buradaki gibi tek aday gözükmedi Beşiktaş'ta. Birkaç aday, hatta ona yakın aday konuşuldu en başından bu yana.
0: Ya işte olay dönüyor dolaşıyor mesela. Burada İsmail Kartal'la alakalı olarak mesela Fenerbahçe'de takımla ilgili bir şey konuşulduğunu düşünüyor musunuz?
1: Takımla ilgili derken?
0: Ya futbol takımının şu anki durumuyla.
1: Mesela, ha, yok canım.
0: İşte ben de hep soru işareti yaratıyor.
1: Niye soru işareti yaratıyor konuşulmaması?
0: Konuşulması gerekir.
1: Neyin konuşulması gerekir?
0: Teknik direktörünle şu takımı konuşman gerekmez mi? Sen ne düşünüyorsun bu takım hakkında? Ne yaparsın bu takıma?
1: Ben şöyle sorduğunu zannettim. Hani yabancıyı anlatman gerekiyor ya takımı. Ha. İsmail Kartal'ı anlatmana gerek yok.
0: Ama hani İsmail Kartal'ın sana anlatması gerekmiyor mu mesela? Hani şunu yaparım, bunu yaparım, şu gitmesi gerekir, bu kalması gerekir, siz ne düşünüyorsunuz falan, hani bir şey olması gerekmez mi?
1: Yani gerekir bazı takımlarda.
0: İşte bizde olmuyor yani.
1: Bazı takımlarda gerekmez. Hani takımın nasıl yönetildiğine bağlı. Bazı takımlar başkan takımı, bazı takımlar hoca takımı. Fenerbahçe şu an bir başkan takımı. Çok net şekilde. O yüzden ki İsmail Kartal da kendi FBTV'de söyledi galiba. Birkaç isim verdim dedi transfer için.
0: Tamam yani.
1: Birkaç isim verdim dedi. Oğuz Çetin'e galiba vermiş. Ya, o şeyler yapılmış herhalde. Kimice yazılıyor şimdi. Fenerbahçe için.
0: O da eski bir ülke.
1: Evet.
0: Bir tane yeni bir şey yok Fenerbahçe'de.
1: Tamam canım. Muriç de eski.
0: Bir tane yeni bir şey yok
1: Girassi Fenerbahçe'de. Girassi gelirse yeni olur.
0: Neyse evet artık bu konuyu kapatıyorum en azından bugünlük.
1: Bir de bu arada eski diyorsun da Kim Min-jae istemez misin sen şimdi eski diye? Yani gelmesin mi Kim Min-jae?
0: Gelsin Kim tamam der? O da gelsin.
1: Kim Min-jae
0: o da gelsin. Ya. Tamam o da gelsin.
1: Beşiktaş'a mı gelsin istiyorsun? Ne? İlk defa hani.
0: Gelsin Beşiktaş'a gelebilir. İşte
1: Beşiktaş'a gelir, Fenerbahçe'ye de gelir. Galatasaray'a da çok iyi olur Kim Min-jae yani. Kimse hayır demez.
0: Gelsin tamam. Kim varsa eski getirin.
1: Hoca olarak da şey...
0: Barış Ertuğ da gelsin.
1: O dönmüyor.
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Tamam dönelim. Dünya Kupası.
0: Dönelim mi Dünya Kupası'na?
1: Bitirdik grup aşamasını, ilk maçlarını.
0: Bilmiyorum işte şu an sen öyle sorunca çok mu idealize ediyorum diye düşünüyorum. Yani bu kadar kurcalamaya gerek var mı?
1: Eskilerin dönmesi mi?
0: Hayır eskilerin dönmesi, kararların bu kadar keskin olduğu noktalarda. Hani ben mesela bir teknik direktörle oturayım konuşayım isterim yani. Yani ben başkan olarak şunu istiyorum. Şu oyuncuyu alabiliriz. Şu oyuncuları göndermemiz gerekir. Sen elde kalan bu kadroyla ya da şu takviyelerle ne yapabilirsin? Ne düşünüyorsun?
1: Konuşulmuştur ama bunlar kısa olmuştur ya Ali abi. O yüzden hani yabancı gibi değil. İsmail Kartal her şeyi biliyor. Az Yıldırım'ın düşünceleri belli. Az Yıldırım demiştir. Şunlardan memnun değilim.
0: Çabuk olmuştur diyorsun.
1: Çabuk olmuştur. İsmail Kartal da dedi ya yine FBTV'de birkaç oyuncunun vücut dilini beğenmiyorum gibi şeyler söylemiş. Yani onun da belli tespittir. Adam zaten bütün sezon Fenerbahçe yakından takip etti. Hızlı bir konuşma olmuştur yani dün. İşin iyi tarafı Fenerbahçe için o. Bir de şöyle düşün. İsmail Kartal da kabul etmedi. Montella, Nuri Şahin dolu. Fenerbahçe şimdi bir süre daha mı hocasız devam
0: zaten
1: edecekti?
0: Zaten işte o yüzden hocası bayağı devam etmemek için. Bayağı bir kriz olurdu. Tabii hocası devam etmemek için zaten İsmail Kartal. Ya o, çok, o da çok net. İşte evet. O da hemen anlaşılıyor yani.
1: O yüzden bu kadar o keskin tabii. Dönüşü yapmak yani zorunda
0: hissediyor. Şurada 10 gün sonra sezon açılacak Fenerbahçe'de. Dolayısıyla tabii ki o yüzden.
1: Çünkü B planı da yok. O yüzden sordum hani paralel görüşme yürütmesi daha mı doğruydu acaba Fenerbahçe'nin diye.
0: Evet peki tamam artık okumuyorum mesaj. Güzel mesajlar attınız hala da atıyorsunuz. Herkes güzel şeyler yazdı. Fikirler var ama tamam. Bir sonraki programa bırakıyorum okumamış mesajları. Onları bir paket olarak armağan ediyorum artık. Evet. Dönelim Dünya Kupası'na.
1: Dönelim.
0: Mert yaklaşık bir zaten 10 dakikalık 12 dakikalık süremiz kaldı. Dünkü karşılaşmalarla beraber Dünya Kupası'nda ilk maçları tamamladık. İlk maçını oynamayan herhangi bir takım yok. Peki milli takımımız ilk maçlar sonunda en iyi üçüncüler arasında kaçıncı sırada?
1: Son sırada. 1'dir 12'dir.
0: Son sırada.
1: Evet.
0: Çünkü Senegal ve Ürdün 3-1 kaybettiler. -2 averaj. Biz 2-0 kaybettik. -2 averaj ama gol atamadığımız için onların gerisindeyiz. Tabii grup liderliği düşünürken en kötü ikinci oluruz diye düşünürken şimdi bir taraftan da gözümüz üçüncülerin olduğu puan tablosunda.
1: Yalnız bir Paraguay galibiyetiyle liderlikte de olabiliriz. Aynen,
0: her şey yani. Değişebilir. Her şimdi şey değişebilir. Tarafı. Peki ilk karşılaşmalar sonunda kaç takım gol atamadı?
1: 5.
0: Güney Afrika gol atamadı. 1. Haiti gol atamadı.
1: 5'ten çok fazladır ya. Ben niye çok az dedim 5 ya?
0: Biz gol atamadık. 3. Ekvator gol atamadı. 4.
1: 5 imkansız ya. 8-9 falan mı?
0: İspanya 6. Yeşilburun 7.
1: Tabii canım.
0: Cezayir 8. Panama 9. 9.
1: 9.
0: 9 takım 48 takımın 9'u ilk karşılaşmalar sonunda gol atamadı. Dün L grubunda İngiltere Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etmeyi başardı. İngiltere'nin ikinci yarıda oynadığı oyun çok beğenildi. Diğer tarafta Gana-Panama karşılaşmasında Gana 90+5'te kontradan Panama'yı vurdu. Panama atak yapıyordu. Sol taraftan sabah da anlattım. Bir orta, kötü bir orta. Kimseye değmeyen çok yüksek bir orta. Çok yüksek orta yapan oyuncu dediğim zaman aklınıza kim geliyor lütfen yazın. Geldi bindirdi. Orta yaptı. Taca çıktı, kimseye değmedi.
1: Benim kim geldi biliyor musun?
0: Kim?
1: Doğru yanlış ama İbrahim Üzülmez geldi nedense.
0: İbrahim Üzülmez geldi.
1: Doğru olmayabilir, o geldi ama.
0: Oyuncu geldi, orta yaptı. Orta dağlara taşlara gitti, çok yükseğe gitti. Out'a çıktı, taca çıktı. Altı boy üstten gitti. Kim bu oyuncu?
1: Sabri geldi mesela. Sabri Sarıoğlu şimdi geldi.
0: Ben soruyorum bakalım dinleyicilerin aklına kim geliyor?
1: Senin kim geldi?
0: Ganalı oyuncu geldi, oradan aklıma geldi. Senin... Ben söylemeyeceğim şimdi. Söylemeyeceğim.
1: Niye böyle şey yapıyorsun?
0: Ben soruyu sordum. Bakalım cevaplarda kimden ne gelecek? O oyuncunun ismi gelecek mi?
1: Oyuncunun ismi.
0: Evet. Oyuncunun ismi gelecek mi? Oo. Eyvah. Evet. Sabri Sarıoğlu yazdılar. Ümit Özat yazdılar. Oyuncuyla alakalı. Daha biraz daha böyle düşünün. Bulabilirsiniz. Barış Alper demiş. Kim olacak demiş bir tane dinleyici. Hayır, Barış Alper değildi.
1: O ceza sahası içinden vuruşlarda dağları taşları atıyor genelde.
0: Evet, Gana o atakta golü bulmayı başardı. Caner Erkin mi demiş, insaf. Caner iyi orta yapar ya.
1: Teknik ekipte olur mu acaba?
0: Ve 3 puanı aldı. Gana dünkü karşılaşmada kritik bir 3 puan aldı. Diğer tarafta Portekiz kupanın favorilerinden. Dün Demokratik Kongo'yla oynadı. 1-1 berabere kaldı. Bir hayal kırıklığı. Özbekistan ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerden biri. Kolombiya karşısında 3-1'lik bir yenilgi aldı. Luis Diaz bir gol bir asistle iyi bir performans ortaya koydu. Ve böylece dünkü karşılaşmaları tamamlamış olduk. Bugün Dünya Kupası'na şöyle bir bakınca, bugün Dünya Kupası'nda biraz daha Konferans Ligi havasında bir karşılaşma, bir gün. Eğer akşam dışarı çıkmak istiyorsanız, eşinizi, dostunuzu, ailenizi ziyaret edecekseniz, alışveriş yapacaksanız bugün o gün.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Çekya Güney Afrika maçını izlemeseniz de olur. İzlerseniz olur ama izlemeseniz de, yani şimdi evin market alışverişini o saatler arasında yaparsanız daha hayırlı bir iş yapmış olabilirsiniz diye düşünüyorum. 22 İsviçre Bosna izlenir mi? İzlenebilir. İsviçre Bosna biraz daha iyi. 0-1'de Kanada Katar var. Uykusu tutmayanlar için güzel bir şey olabilir. Tetikleyici olabilir. Ve acaba orada Kanada'dan güzel futbol bekliyorum ben bugün.
1: Kanada'dan ben de bekliyorum.
0: Kanada bir şeyler yapabilir.
1: Farklı bir galibiyet bekliyorum.
0: Evet. Saat 4'te de, sabaha karşı 4'te de Meksika Güney Kore. Bugün ne yazık ki en güzel maç sabah 4'te, yapacak bir şey yok. Yani bana göre tabii en güzel karşılaşma. Bugünün programı da bu şekilde oldu. Yarın 22'de bizim grubumuzda Amerika Avustralya karşılaşması var. Onu da söylemiş olalım. Evet Mert, düne şöyle bir baktığında dün ön plana çıkacak iki takım var. Biri iyi haliyle İngiltere, diğeri kötü haliyle Portekiz. Eğer istersen tabii ki Ronaldo eleştirisiyle başlayabilirsin. İngiltere'ye zaman ayırmak zorunda değilsin. Ronaldo ile başlayıp hatta sana diğer programdan fedakarlık yaparak süre bile verebiliriz. Eğer Ronaldo'yu eleştireceksen.
1: Yeter ki Ronaldo'yu eleştir.
0: Eğer eleştirmeyeceksen anlat, sıkıcı sıkıcı dinleyelim. İngiltere şöyle iyi oynadı, böyle iyi oynadı. Kadrosu şöyle iyi. Hazırız, dinleyelim.
1: Ya sabah yeteri kadar Ronaldo üzerinden konuştuk ikimiz. Ve o yüzden
0: ben yeteri kadar içimde kaldı. Daha çok konuşmak istiyordum. Yani moderatör izin vermedi bana sabah.
1: Ben mi izin vermedim? Daha ne izin vermeyeceğim ya? Daha ne kadar eleştirebilirsin daha Ronaldo'yu yani?
0: Jurasek demiş bir dinleyicimiz. Jurasek orta yapacak pozisyonu bile bulamıyordu ya.
1: Jurasek bir de yerden çıkarıyordu ya.
0: Topla çıkıyordu.
1: Yerden çıkarıyordu. Pas gibi çıkarıyordu ortaları.
0: Hı hı.
1: Ronaldo ile ilgili ekstra bir şey demeyeyim. Yani Ronaldo için iyi bir maç olmadı, açık. Etkili olamadı. İki pozisyon geldi ayağına. İkisi de ikinci yarıda. Kale ağzının oralardan olmadı. Tutturamadı.
0: Ronaldo bitti mi? Of, soruya bak. Çok iyi bir soru değil mi?
1: Zaten artık yaş 41 yani adam.
0: Tam Messi bitti mi?
1: Yakın.
0: Messi. Burada düşünüyorsun.
1: Yok, bitmedi canım. Messi bitmedi de.
0: Hı. Ronaldo bitti mi?
1: Ronaldo için de, Ronaldo gollerle yaşayan bir adam. Ronaldo gol attığı müddetçe devam eder yani. Hı. Adam atıyor mu Al-Nassr'da gollerini? Bu sezon kaç gol atmış gördün mü? Sen onunla ilgili yapılan olumsuz kolajları söylüyorsun. Hı hı. Attığı gol sayısını görüyor musun?
0: Bakayım hemen, bulurum sana.
1: Yani listede 3. sırada, 28 falandı galiba. Suudi Arabistan ligini bitirdiği gol sayısı.
0: 28 gol 2 asist.
1: Yani bu Ronaldo bitmiş.
0: Bu Meksikalı neydi? Nasıl okunuyordu?
1: Quiñones.
0: Quiñones 33 gol atmış.
1: Tony 32 ile ikinci. 32. Ben baktım geçenlerde.
0: Ronaldo 28 gol atmış.
1: Aynen. Ha, diyebilirsin ki Quiñones'in 33 attığı yerde Ronaldo'nun 28'i şey mi? Ama bir şey demem, ama adam bitmemiş yani. Hı hı. Biten bir Ronaldo olduğunu düşünmüyorum. Çünkü adam zaten hep böyleydi son döneminde.
0: Hep bitik diyorsun.
1: Şöyle, oyun içinde çok fazla aktif görmezsin Ronaldo'yu. Bitici noktada varsa var. Yoksa evet, pek yok. Messi gibi geriye gelsin, oyunu kursun, topu taşısın falan, artık onlar geçti Cristiano Ronaldo'dan. Aslında Portekiz milli takımında da Ronaldo'nun Messi gibi oynamasına ihtiyaç duyacak bir takım da değil mesela. Ronaldo'yu pozisyon hazırlayabilecek o kadar fazla oyuncu var ki. Hani Neto gibi çok iyi orta yapan soldan bir oyuncum var. Bernardo'm var, Bruno'm var, Vitinha Neves'im var. Cancelo yine çok iyi oyun kurucu beklerden biri. Mendes, hadi onu da sayalım. Ben o yüzden sabah sana biraz karşıktım. Yani Ronaldo'nun, tamam ben de beğenmiyorum, ben de Messi'ciyim de gereğinden de fazla eleştirildiğini düşünüyorum. Yani eleştirilmesini demiyorum ama takım iyi değildi ki. Yani Ronaldo'ya gelene kadar diğer oyuncular bence daha sıkıntılıydı.
0: Bir dinleyici şöyle demiş: takım çok uyuşuk oynadı, Ronaldo'nun bir gram suçu yok. Top atmadılar adama. Sağ kanada giren çocuk girmese
1: Konsesao'dan
0: bahsediyor. Şut çekmeden maçı bitirecekti.
1: İşte benim de demeye çalıştığım bu yani biraz. Ronaldo üzerinde yoğunlaşıyor ama ben daha çok takımın etkili olduğunu düşünüyorum. Orada. Hatta takımın, bir de tabii ki Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin iyi oyununun etkisi var. Hı-hı. Yani bizim milli maçta da Avustralya'nın oyunu, savunması da etkiliydi. Yani sadece tek bir takım üzerinden okunmasını ben de doğru bulmuyorum. O yüzden iki taraflı. Yani hem Portekiz bence çok iyi değildi, hem Demokratik Kongo da çok iyiydi beklediğimden. Çok organize gözüktüler geride. Ve kontra tehditleri de çok iyiydi. O yüzden iki taraflı bu. Bir dahaki maç ne demiştik Portekiz için? Portekiz'in maçı. Neyse, bir dahaki maç böyle rakibi olmayabilir.
0: Mi? Evet. Portekiz'in rakibi mi, merak ediyorum.
1: Portekiz'in bir sonraki karşılaşmasını tamamen farklı bir görüntüde görebiliriz. Yani rakibe göre. Aynısı bizim bir takım için de geçerli.
0: Özbekistan'la oynayacak.
1: Özbekistan. O da bu arada çok iyi savunma yapan bir takım. Beşli hattı var onların da. O da kolay değil. Bizim için de geçerli aynısı. Avustralya maçında rakibi çözemedik. Ama Paraguay maçında çok kolay da çözebiliriz.
0: İnşallah.
1: Yani o maçtan maça değişiyor. Ya burada Ronaldo'nun şanssızlığı bir de diğer bütün yıldızların neredeyse istisnasız acayip performanslarla başlamaları oldu Dünya Kupası'na. Yani Haaland 2 gol atıyor, Mbappe 2 gol atıyor, Messi üzerine hat-trick yapıyor. İşte Diaz'dan bahsettik. Unuttuğum işte Harry Kane 2 gol attı. Çizgiden top çıkardı geride falan, bir sürü şey yaptı. Oyun kurdu ve onun üzerine Ronaldo etkisiz kalınca ve takımı puan kaybedince onun da dezavantajını yaşadı. Yani kendi içinde değerlendirmekte bence sıkıntı yaşandı Ronaldo konusunda diye düşünüyorum. Diğerleri bu kadar iyi performans göstermemiş olsa Ronaldo eleştirisi daha light yapılırdı bence.
0: Evet. Bu sezon gollerinin 7'sini penaltıdan atmış Ronaldo. Bir dinleyicimiz 28 golün 18'ini penaltıdan atmıştır dedi.
1: 18 ben, mi? Yok artık.
0: Öyle dedi. Abartarak söyledi. Ben de en azından bir 10-12 tanedir diye hemen hevesle bulmaya çalıştım. 7'sini penaltıdan atmış. Evet. Biraz hayal kırıklığına uğradım. 28 golün 7'si penaltıdan gelmiş. Evet, bir dinleyicimiz de Ali Erim Ronaldo adamdır diye bir mesaj atmış. Evet, doğru tabii. Ronaldo'yu severiz.
1: Ya bugün Ronaldo ve Messi kıyaslaması ile ilgili Basspor'un bir tweet'i vardı. Gördün mü?
0: Görmedim.
1: Ama çok alakasız geldi. Ama ya bu arada telefonunda profiline girdiğinde beğeniler kısmı çıkıyor mu sende?
0: O bende de olmuştu ya, sana söylemiştim.
1: Sende mi olmuştu?
0: Telefonda
1: önce?
0: Evet, telefonda çıkmıyor. Şeyde çıkıyor.
1: Bilgisayarda.
0: Bilgisayarda çıkıyor.
1: Niye?
0: Bilmiyorum. Bende
1: ben
0: de yok.
1: Ben beğeniler arasında aldım. Sana göstereceğim. Aynen, gösteremiyorum.
0: Bende de yok.
1: Olacak iş değil. Bu ne alaka yani? bulursam şöyle, 26 ülkede 10.661 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmaya göre diyor.
0: Hı hı.
1: Muhafazakarlar Cristiano Ronaldo'yu destekliyormuş. Sol liberaller ise Messi'yi destekliyormuş. Ronaldo'yu destekleyenlerin özgüveni daha yüksek, daha otoriter, daha fazla Reels izliyormuş. Messi'yi destekleyenlerin ise analitik düşünme becerisi daha iyiymiş. Öyle bir çalışma yayınlanmış Ronaldo Messi'ciler için. Biz burada Messi'ci olarak sol liberalmişiz ve analitik düşünme becerimiz daha iyiymiş.
0: Güzel. Bir Messi Ronaldo'nun ekmeğini bunlar yememişti.
1: Evet.
0: Bu araştırmalar yememişti. O da, onlar da işin içine katılmışlar. Peki, programın sonuna geldik Mert.
1: Eyvallah abi. Yeteri kadar.
0: Ağzına sağlık.
1: Eleştiremedim Ronaldo'yu senin istediğin
0: gibi. Evet ya, yeteri, o performansı alamadım işte. Saat 17'de bizim program var.
1: Sen orada.
0: Orada biraz çocukları gazlayayım. Orada belki Ronaldo'yu eleştiririz.
1: Peki.
0: Hedefim saat 17'de daha çok eleştirmek Ronaldo'yu. O yüzden bekliyorum. Radyo Spor'da
1: senin fırsatın
0: tekrar
1: var.
0: 17'de görüşmek üzere diyelim. Evet, teşekkür ediyoruz herkese. Programın sonuna geldik. Az sonra Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bile'nin sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bile'nin efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı'nı sunar.

0: Selamlar herkese. Radyo Spor'da Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Bugün saatler 15-17.30 aralığında Spor Kazanı'nda ben Burak Alaca, sevgiler Can Taner'le birlikte sizlerle futbol gündemini masaya yatıracağız. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Evet, güne bir sürprizle başladık diyebilir miyiz?
1: Diyebiliriz, çok rahat.
0: Yani seçim öncesinden bu yana Aziz Yıldırım cephesinde Aykut Kocaman ismi ön plana çıkarken bugün saat 13'te yapılan açıklamayla birlikte takımın başına İsmail Kartal'ın geldiği açıklandı.
1: Bazı konularda ya şöyle bir araştırdım, baktım, arkadaşlarla da konuştum, bazı arkadaşlarla tahmin ediyorum bazı yardımcıları bir ekip anlaşmazlığı meydana gelmiş herhalde, öyle iddialar var. Belki Kocaman açıklama yapar, net olarak iyice öğreniriz. Bu yüzden de rota İsmail Kartal'a dönmüş.
0: Yani şu enteresan geldi bana, burada Aykut Hoca'ya takımı emanet etmek gibi bir düşünce uzun süredir var. Neden teknik direktörün istediği yönde bir uzlaşıya gidilmedi de bu konuda teknik kadro için ayak süründü, onu anlayamadım.
1: Çok önemli bir sene. Kader senesi. Ya bu ayrıntılarla anladığım kadarıyla yeni yönetim bu kadar çok ayrıntıya girmek istemiyor. Net, daha kompakt bir ekiple çalışmak istiyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Bu yüzden işte Kayt birinci yardımcı, diğerleri de açıklanır zaten. Oğuz Çetin de futbol direktörü, onlar da resmiyet kazanmış durumda. Bence bunu seçtiler. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi 99 puan 99 gol değil mi diyelim.
0: 2.40 puan ortalaması.
1: 2.40 puan ortalaması. Jose Mourinho ismi ortaya atılmıştı iki aday tarafından da. Yine o zaman Aziz Yıldırım da adaydı. İşte Ali Koç da söyledi, biz de Mourinho'yu da getiririz diye. Kader bugün Mourinho başarılı olamadı. Tekrar o 99 gol ve 99 puanı sağlayan teknik direktör ve ekibine döndü.
0: İşin ilginci şu abi, o dönem biliyorsun adayken Jose Mourinho ismini ortaya atan ilk isim Aziz Yıldırım'dı. Şimdi gelinen noktada...
1: Evet onu söylüyorum.
0: Yani İsmail Kartal'ın o dönem görevden alınması, şimdi yine Aziz Yıldırım yönetiminin İsmail Kartal'ı getirmesi de biraz ironik oldu aslında.
1: İronik, Fenerbahçe'de teknik direktör değerlendirmesi düne kadar her yerde yazıyordu. Her yerde ya Aykut Kocaman olacak diye ve bu konuda yorumlar yapılıyordu. Olmadı çünkü ben resmiyet kazanmadan... Yani sürpriz olabilir mi acaba diye düşünenlerin içinde vardım. Çünkü resmiyet yok. Yani resmi bir imza yok.
0: Uzun süredir de konuşulmasına rağmen.
1: Evet, resmi imza yok. Ve bu sebepten dolayı tahmin ediyorum son anda işte yardımcılar sayıları, öyle iddialar var çünkü. Olmadı ve İsmail Kartal geldi. Kocaman olmadı, İsmail Kartal geldi.
0: Burada peki abi İsmail Kartal sürpriz adaylarından biri miydi senin bunu düşünürken?
1: Zaman kalmadı. Artık sezon açılmak üzere. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri başlıyor. Bazı isimler ortaya atılmıştı yabancılardan. İki isim ama çok rüzgarları fazla esmedi bu iki ismin. Kimler bunlar? Biri Jesus, diğeri Conte.
0: Büyük de isimler aslında.
1: İsimler büyük, önemli tabii ki. Jesus en fazla 3 gün konuşuldu. Conte biraz daha fazla değerlendirildi, yorumlandı. Ya yani ona da işte 10 gün diyebiliriz. Seçim öncesi Hakan Safi ekibinde de konuşuluyor. İddiaları var Conte isminin. Ama o da gerçekleşmeyince şimdi takımın başına İsmail Kartal geldi.
0: Burada İsmail Kartal'ın bugün Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamalarda bir detay benim çok dikkatimi çekti. Dün akşam Aziz Başkan beni aradı. Konuştuk, anlaştık diye. Bu sürecin bu kadar kısa süre içerisinde toparlanmış olması da bana mesela bir garip geldi.
1: Şöyle bakalım. Fenerbahçe'nin 3 dönem hocalığını yapmış bir şahsiyet İsmail Kartal. Zaten kulübün içinde. Ya bu işi fazla uzatmanın bir anlamı da olmayacaktı. Bu teklif yapıldığında ben de hafta sonuna kadar düşüneyim şu diye bir olaya girmez. Hiç tahmin etmiyordum.
0: Nereye geleceğini biliyor zaten.
1: Biliyor tabii. Ve bu sebepten zaten İsmail Kartal da Fenerbahçe Televizyonu'nda bugün yaptığı açıklamada ben konuştum. Dün beni aradı. Merhaba oğlum diye aradı dedi. Evladım diye. O da çok sevindiğini belirtti. Ve böylece olay gerçekleşmiş.
0: Yani açıkçası genel olarak herkes şaşırdı. Peki futbol anlamında iki teknik direktörün de oyun profiline bakınca hem Aykut Kocaman hem İsmail Kartal üzerinde Fenerbahçe için olumlu bir hamle oldu diyebilir miyiz?
1: Ya İsmail Kartal dönemini 99 gol 99 puanla hatırlıyoruz.
0: 2.40 puan ortalaması Avrupa'nın her yerinde şampiyon yapar bu arada bir takımı.
1: Kesin. O oynattığı oyunda kötü değildi. Aynı oyunu da tekrarlamak istiyorlar. Bugünkü konuşmalarda yapılan açıklamalar öyle. Hem Oğuz Çetin'in hem İsmail Kartal'ın. Bakalım o oyun ve sistem nasıl olacak? Onu nasıl oturtacaklar? Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü şöyle düşünelim. Yabancı Türkiye'den habersiz bir teknik direktörle anlaştığını düşün. Onun mutlaka bir ligi görme durumu var olacaktı.
0: 5-6 hafta kaybedecektin en azından.
1: Ya hadi 5-6 hafta deme, 4 hafta de, 1 ay.
0: Evet.
1: Ya bir ligi görecek hep beraber.
0: Bu arada bir İsmail Kartal'ın açıklamaları da hazırmış. İsterseniz onu çok kısa bir yayına aktaralım, sonra devam edelim sohbetimize.
2: İşin en heyecanlı diyelim, evet. Taraftarlarımızın heyecanla beklediği teknik direktörümüzü açıklamaya zamanı geldi. Göreve geldiğimiz andan itibaren birçok teknik adamla görüştük. Hocamla beraber, Sayın Başkanımızın önderliğinde birçok istişarede bulunduk. Sonuç olarak Sayın İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevine getirilmesine karar verdik. Yeni teknik direktörümüz diyorum, ancak İsmail hocamız hep bütün camiamızın bildiği gibi futbolculuğu ve daha önceki dönemlerde de kulübümüzde görev alarak nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu herkese kanıtlamış birisidir. Ayrıca teknik adam göreviyle görev aldığı noktada da 99 puan toplayarak, rekor puan toplayarak takım Fenerbahçe'mizi başka bir boyutta temsil etmiştir. Teknik, taktik anlamda çok güvendiğimiz bir isimdir kendisine. İnşallah Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağı noktada kendisine başarılar diliyor ve hislerinizi almak istiyoruz hocam.
3: Öncelikle Sayın Başkanıma, Aziz Yıldırım Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime, değerli arkadaşım, takım arkadaşım, Oğuz Çetin arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar yuvaya dönmek, tekrar Fenerbahçe'de görev almak yani beni çok mutlu etti. Dün beni Sayın Başkanımızın beni arayarak oğlum İsmail nasılsın demesi bile çok duygulandım o ara. Çünkü bizim Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkilerimiz var, anılarımız var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, ondan sonra Trabzon'da kurşunlanmalarımız vesaire. Yani tekrar oradan bugüne kadar, tekrar oradan sanki bugün yine o gün devam ediyormuşum gibi başkanımın beni araması, sesini duymam beni çok gururlandırdı, çok duygulandım o anda. Tabii ki duygular bir yere kadar, bir yerden sonra gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu gerçeklerle de birlikte nedir? İşte onları da biz biliyoruz. Ne olması gerekiyor Fenerbahçe'nin şu andan itibaren yeni sezon, hem Türkiye Ligi hem Avrupa'da, onları da hep birlikte başkanımız, yöneticilerimiz, Oğuz kardeşimiz, benim ekibimle birlikte hepsinin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama çok duyguluyum, çok da mutluyum, çok heyecanlıyım. Çünkü çok da tecrübelendim. Bu sefer gelişim, dördüncü gelişim. Bir antrenör olarak, bu camianın evladı olarak ben de Sayın Başkanıma, yöneticilerime, kulüp içerisinde ve dışarıdaki beni destekleyen bütün taraftarlarıma karşı mahcup olmamak için elimden gelen en iyisini yapacağımı söz veriyorum. Onlara teşekkür ediyorum.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Reklama gitmeden önce Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamalarını size aktarmıştık. Önemli satır başları var abi. Ne diyorsun açıklamaların bütünü için?
1: Ya İsmail Kartal göreve hazır. En flaşı bu benim söyleyeceğim. Ben de Kayıt biliyorsun birinci yardımcısı oldu. Kayıt'ın özellikle takımda kadroda yer alacak yabancı oyuncularla beraber iyi bir seçim olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü kariyeriyle ve futbol hayatındaki başarılı CV'siyle oyuncular arasında da mutlaka hemen kabul görecektir.
0: Bir Liverpool efsanesinden bahsediyoruz. Hollanda
1: kesinlikle.
0: Için keza. Burada şunu söylemek istiyorum abi. Açıklama geldikten sonra benim dikkatimi çeken detaylardan biri şu oldu. Fenerbahçe üzerinde bir yorum yapmayacağım. Bu Fenerbahçe ve Galatasaray'daki, düzeltiyorum, Beşiktaş'taki istikrar problemi üzerinden. Okan Buruk 5. yılına başlayacak görevinde. 4 şampiyonluğu var. Okan Buruk'un bu 4 yıllık 5 yıllık döneminde 3. İsmail Kartal dönemi olacak bu Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
0: Beşiktaş'ın değiştirdiği antrenör sayısını biliyoruz. Artık biraz sabırlı olmak gerekmiyor mu?
1: Sabır kesinlikle. Son Beşiktaş örneğini de verdin. Beşiktaş takımının 4 yılda 10 hoca değiştirdiğini biliyoruz. Böyle bir istikrar yakalamak mümkün değil. Mümkün değil. Galatasaray yakaladı 5. dönem. Eleştiriliyor mu? Evet, eleştiriliyor Okan Buruk. Onu da kabul edelim. Kendisi de kabul ediyor. Ama şöyle bir gerçek var. Üst üste 4 defa şampiyon yaptı ve şampiyonluk istikrarını yakaladı. Şimdi Okan Buruk 5. şampiyonluk için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin 120. yılı, İsmail Kartal'la şampiyon olmak isteyecekler. Beşiktaş'ta da oluşum ve onlar da tabii zirveden kopmak istemeyecekler. Ama burada Trabzonspor'u da unutmayalım Burak. O bu kadro geçen sene beklenenin üstünde bir performans gösterdi. Bu kesinlikle Fatih Tekke ve ekibinin başarısı, yönetimin başarısı, bir de yönetim kurulunun. Aynı şekilde transferleri hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Trabzonspor'da yine zirve mücadelesi yapacaktır.
0: Bu sene biraz daha takımın daha işin içinde olduğu bir lig izleyecekmişiz gibi gözüküyor. Nasıl?
1: Öyle bir hava var. Evet, öyle bir hava var.
0: Burada sabır önemli. Şimdi baktığımız zaman İsmail Kartal'ın önceki dönemlerine, son dönemde 2.40 ortalamadan bahsetmiştik. Bir öncekinde 2.10, bir öncekinde de 1.94'lük bir puan ortalaması var. Aslına bakarsan özellikle son ikisi Avrupa'nın 5 büyük liginde seni çok rahat şampiyon yapabilecek ortalamalar. Yani İsmail Kartal'ın belki son ayrılığında tekrar görevde kalsa ertesi sene şampiyonluğa uzanabileceğini ben net bir şekilde düşünüyorum.
1: Oyun tamamıyla oturmuştu. Fenerbahçe'de şöyle bir problem oluştu. Jose Mourinho geldikten sonra oyun sistemi sil baştan oldu. Oyuncular gitti. Oyun sistemi sil baştan. O oyun oturana kadar ki olmadı. Başarı gelmedi. Bu yüzden de ikinci sezonuna başladı ve gitti Jose Mourinho. Orada bir kayıp dönem var. Fakat şimdi tekrar Fenerbahçe'nin taraftarların çok yakından tanıdığı bir isim geldi. Öbür isim de öyle. Aykut Kocaman'ı da çok yakından tanıyorlardı. Dünkü tercihle de İsmail Kartal seçildi.
0: Kısa sürede genel tepkilere baktığım zaman taraftar nezdinde, işte sosyal medyanın etkisi, insanların sohbetleri vesaire, genel olarak olumlu karşılandığını söyleyebilirim bu arada İsmail Kartal isminin kulüpte.
1: Genel anlamda ben de baktığımda öyle. İşte Aykut Kocaman'ın futbolu, taraftarların bazıları yazıyordu yine, işte kapalı futbol bu, şu mu bu mu diye konuşuyorlardı. Öyle yazanlar vardı ama bu takım Aykut Kocaman yönetiminde de Kayıt sahadaydı o zaman, oynuyordu. Yarı final oynadı Avrupa'da.
0: Ki talihsiz bir şekilde elendi Benfica'ya, yani finale de çıkabilirdi.
1: Ya öyle kapalı falan oynamadı değil mi?
0: Lazio'yu vesaire eleyip geldiler abi, evet. İyi bir Lazio'yu.
1: Onları unutmayalım. Bayağı başarılı sonuçlar aldı. Yapacak bir şey yok. Burada tabii tercihi yapan Fenerbahçe kulübü yöneticileri.
0: Yani Aykut Kocaman futbolunda en son Başakşehir ve Konyaspor döneminde biraz ağızda kötü tat bıraktığını söyleyebiliriz ama o bahsettiğin dönem mesela Benfica ile Portekiz'de başa baş futbol oynamış, Lazio'yu deplasmanda 3-1 yenmiş falan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz.
1: Evet
0: yani.
1: Başakşehir esasında oyuncular daha doğrusu biraz sabır gösterseler onun o oyun şekline alışabilirlerdi. Ben yani oyunculardan dolayı istenilenin verilmediği kanaatindeyim.
0: Ki bu arada Aykut Hoca'nın futbolu genel olarak eleştiriliyor diyoruz ama pragmatik futbolu Avrupa'da oynayıp başarılı olan çok antrenör de var. Conte bunlardan biri. Bu sene aynısını Arteta için de söyleyebiliriz. Yani illa pozitif göze hoş gelmesine gerek yok. Sonuç almak odaklı bakıyorsan böyle başarı sağlayan bir sürü teknik direktör, bir sürü de takım var.
1: Çok var. Bu Dünya Kupası'nda da dikkat ediyorsan beşli kapanan takımlar, önlerinde yine onlara çok iyi yardım eden orta sahalar, arada güç farkı olan rakiplere karşı bence Süper Lig'de birçok teknik direktör o kapanmayı çok iyi irdeliyordur şu anda.
0: Avustralya maçı mesela bunun en büyük örneği. Milli takım.
1: Çok irdeliyorlardır. Nasıl başarılı oldular, nasıl yaptılar, hangi oyuncu tipiyle. Çünkü belirli bir gücüm var ve karşında oynayacağın takım senden çok çok üstün. Oyuncu kalitesi anlamında, bütçe olarak, ama futbolda öyle bir şey yok. İşte Avustralya yendi bizi.
0: Bu futbolda.
1: İspanya yenemedi mesela.
0: Yeşilburnu Adaları.
1: O tamamen otobüsü çekti. Ya bunu yapabilecek, düşünecek takımlar da var.
0: Suudi Arabistan mesela, Uruguay karşılaşması.
1: Evet. Ya kalite

0: pozitif görüyorum. Burada bıraktığı kadrodan belki daha iyi de bir kadro var bu arada elinde. Birkaç hamleyle birlikte daha da gelişmiş bir Fenerbahçe kadrosuyla mücadele edecek İsmail Hoca.
1: Doğru. Fenerbahçe'de skorboardu değiştirecek. Hem de rahatlıkla değiştirecek. Golcülere ihtiyaç var.
0: Burada Vedat Muriç ismi bitti gibi gözüküyor. Cirasi ismi gündemde şu an.
1: Evet, Cirasi de konuşuluyor. Vedat Muriç de konuşuluyor. Vedat Muriç daha önce açıklanır diye tahmin ediyorum.
0: İstanbul'a gelmiş bu arada.
1: Öyle deniyor. O tahminler doğrultusunda önce bir Vedat Muriç, daha sonra Cirasi ismi yine gündeme gelecek. Önemli olan tabii hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Eğer de katılırsa bu büyük bir başarı olur.
0: Bu arada ikinci tur içinde Fenerbahçe iyi bir rakip seçti. Ona da istersen değinelim. Gornik, yani Polonya Ligi'ni ikinci bitiren, Polonya Kupası'nı kazanan bir Polonya temsilcisiyle Fenerbahçe eşleşti.
1: Tabii fakat şu gerçeği unutmayalım Burak. Maç maalesef sahada kazanılıyor.
0: Daha önce gördük böyle felaketler. Beşiktaş'ın
1: bu sene de görüyoruz. Şu anda da görüyoruz.
0: Dünya Kupası'nda da örnekleri var tabii ki.
1: Yani dediğin gibi Vardar var değil mi? Lozan var.
0: Beşiktaş'ın örneklerinden tabii.
1: Galatasaray'ın bayağı kadro olarak üstün gözüktüğü Young Boys var. Ya bunlar yakın örnekler. Bunları verebiliriz. Fakat Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak için hiçbir neden yok. 4 maç oynayacaksın. Yani Gornik'le 2 maç, sonra gelen takımla da 2 maç.
0: Playoff turunda.
1: Evet. Neden Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesin diye düşünmeden edemedim.
0: Bu arada abi galiba ikinci ön eleme turu olduğu için ikinci ön eleme, üçüncü ön eleme, bir de playoff maçı var. 6 maç.
1: Evet.
0: Son turda biraz zorlaşıyor. Bir üst turda bence geçilebilir ama şimdi yayın arasında da seninle konuştuk. İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da, Almanya'da takımların artık direkt katılım sağladığı denklemde çok aslında riskli takımlarda eskisi kadar yok.
1: Evet. Şampiyonlar Ligi'nde çıkabilir ilerleyen turda.
0: Büyük bir atılım olur bu arada Fenerbahçe için.
1: Kesin. Moral motivasyon da çok ekstra bir getirisi olur. Hem mali anlamda da hem de dediğim gibi moral motivasyon anlamında.
0: İki takımla mücadele etmek de bizim açımızdan güzel olur bu arada.
1: Puan alacağız ülke olarak.
0: Ya burada Çekya'yı artık solladığımızı düşünüyorum ama ki onlarda da işte Slavia Prag, Sparta Prag, Victoria Pilsen gibi Avrupa'da iddialı takımlar var. Bu artık 8.lik için biraz daha fazla takımla biraz daha başarılı şekilde mücadele etmemiz lazım.
1: Diğer takımlarımızın da başarılı olması gerekiyor. UEFA, evet. Avrupa Ligi, Konferans Ligi. Bunları da başarmamız lazım. Sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıya bakmıyor iş.
0: Tabii ki. Hatta öbürlerinde daha çok mesafe kat etme ihtimalinin olduğu için onlar daha kritik bana sorarsan.
1: Bana sorarsan da aynı kanaatteyim.
0: Ki ülke puanı olarak da katkısı aynı. Kazançları değişiyor ama ülke puanında katkı aynı.
1: Bu yüzden daha çok takım katılmalı.
0: Evet. Burada Fenerbahçe'nin en azından başlangıç itibariyle iyi bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Bu güzel bir haber Fenerbahçe adına ki hani maçlar 22-23 Temmuz'da 30 Temmuz'a bağlanan dönemde 2 maç oynanacak ve rakibin de biraz daha Fenerbahçe'nin dişine göre olmasından mütevelli transferde de Fenerbahçe'nin çok acele etmesine gerek kalmadı aslında.
1: Doğru. Onların da ligi hemen başlamıyor önceden. Yani Midland'ı çekiyorsun mesela.
0: O çok talihsiz bir kura oldu.
1: Beşiktaş olarak büyük bir ihtimalle başlamış oluyor Danimarka'da. Maçlar.
0: Danimarka'da ligler biraz daha erken başlıyor tabi.
1: Oturmuş bir kadro. Aralı biliyoruz.
0: Orada Frank Quilinoju diye bir oyuncu var abi, Benfica çıkışlı. İnanılmaz bir golcü. Bu sezonun büyük kısmını sakat geçirdi ama yani ilerleyen yıllarda Avrupa'nın büyük liglerinde görsek şaşırmam. Yine orta sahada Ekvadorlu Castillo var Dünya Kupası'nda.
1: Evet.
0: Belki görmüşsünüzdür. Yetenekli oyuncular var. Orada da Beşiktaş'ın avantajı şu olabilir abi. Bu oyuncular Temmuz ayı bitmeden takımdan ayrılmış, satılmış olabilir. Talipleri olan oyuncular çünkü.
1: Hatta Aral için Türkiye'ye gelir mi acaba deniyor.
0: Lille istiyordu. Orada parada anlaşamadıklarını okudum ben Fransa basından. Yani Avrupa'dan da ilgi var. Türkiye'de de Galatasaray ve Beşiktaş isimleri için masada Aral Şimşir.
1: O da önemli olabilir bence.
0: O eşleşmenin kaderini etkileyebilir. Ondan da bahsetmek gerekirse bence talihsiz bir eşleşme oldu bu arada. Yani bu kadar baştan yani
1: şu anda kağıt üzerinde öyle oldu. Oyun İtalyan'ın oyun tarzı değişik, bunu hepimiz biliyoruz. Değişik derken rakip ne oynuyorsa o rakibi hem bozmaya yönelik bir takım olarak değerlendiriyoruz.
0: Bunun üzerine de Beşiktaş'ın eşleşmesi üzerine de uzun uzun konuşuruz. Galiba bir yarış aramız var abi istersen. Ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda

0: kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bir tık başa sarıp şöyle yapalım abi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi Danimarka'da geçtiğimiz sezonu ikinci bitiren Danimarka Kupası'nı kazanan Midtjylland.
1: Evet, bir de şimdi Dünya Kupası'nda yer alan Beşiktaşlı oyuncular var. Bazıları eğlenecek, bazıları yola devam edecek. Onların da ister istemez bir izin hakkı var. Sezon başı içinde onların hemen izine çıkıp gelip o formu yakalaması çok zor. Bunların hepsini teknik direktör Italiano ve yönetim düşünüyordur. Herhalde o maça 2 ya da 3 alınabilirse, Dünya Kupası'nda yer almamış ama iyi gözüken oyunculardan bazıları transfer edilebilir. Ben öyle düşünüyorum.
0: Hangi pozisyonları burada öncelik veriyorsun? Abi kale şu anda en elzem. Şu an kaleci yok çünkü Ersin'in sözleşmesi bitiyor.
1: Bitti. Ersin'in sözleşmesi. Bir yenilenme konusunda da bir çalışma yok. Gördüğüm kadarıyla.
0: %51 ayrılacak görüntüsü var şu an.
1: Şöyle bir görüntü var. Sol bek gerekiyor bence.
0: Ya belki bu eşleşmeyi götürürsün ama net bir sol bek ihtiyacı var, orası kesin.
1: O sol kanada acil bir oyuncu lazım. Onu söyleyeyim.
0: Orada hiç alternatifin yok.
1: Sıfır. Çerin'le devam ederler mi? O da bir soru işareti bence. Sözleşmesi var.
0: Çok kötü bir sezon geçirdi.
1: Ligin ikinci yarısında yoklar oynadı. Onun değerlendirmesini kendileri yapmışlardır gibi geliyor bana. Ben yine orta alana Orkun'u da iyice rahatlatacak bir takviyeyle bir sol açığın hemen gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Ya bu tarz takımlara ilerisinin iyi olması lazım. Ya orta alan ve forvetin biraz takviyeli olması gerekiyor.
0: Midtjylland skor potansiyeli yüksek de bir takım bu arada. İkinin üzerinde evet, gol ortalamaları var. Yani senin de onları atman lazım. Sadece savunarak yenebileceğin bir takım değil ki. Vincenzo Italiano'nun sistemi de savunma merkezli bir sistem değil.
1: Evet, savunmayı tamam yapar. Savunma da onun sistemi daha değişik. O rakibe mutlaka baskı kurmasını gerektirecek bir oyun sistemine sadık. Bu sebepten ben Midland'ın da %100 tamam biz Beşiktaş'ı ederiz düşüncesinde olduğunu sanmıyorum. Dediğin gibi 3 tane oyuncu saydık takımlarında olan şu anda. Biri bizim milli takımımızda oynuyor, Aral. Onların her an transferi olabilir.
0: Castillo ile Ju'nun da, Ju sakat geçirdi ama dediğim gibi Benfica çıkışta çok talep olan bir oyuncu. Castillo da Dünya Kupası'nda Ekvador'la forma giyiyor.
1: Yani olabilir.
0: Ya bu arada o 3 oyuncuyu sistemden çıkarttığında onların da belli iyiceği büyüküdür, onu da söylemek lazım. Bir stoperleri var, o da Güney Kore milli takımda fena gözükmedi ilk maçta. Onlar evet, transfer yapabilir.
1: Ya bunları göz önüne aldığımızda %100 favoridir diyemem. Daha var çünkü, süre var.
0: Oturmuş takım kimliğiyle %51 denilebilir.
1: Denilebilir ama %100 diyemem.
0: Ama olası en zor kurallardan biri olduğunu da söylemek lazım.
1: Evet ama tabii teknik ekibin oyunculara felsefesini anlatıp tur mantığının nasıl geldiğini söylemeleri ve İtalyano'nun da iki defa finale çıktığını da unutmayalım.
0: Konferans liginde ayrıca geçen sene Bologna'yla da çeyrek final yaptı biliyorsun, UEFA Avrupa Ligi'nde. Evet. Şampiyon elendiler.
1: Evet ve bu yüzden de hocanın da mutlaka oyunculara katkısı olacaktır İtalyano'nun.
0: İtalyano tarafının avantajlarından biri şu abi. İtalyano ölüm kalım maçlarını zamanında Spezia döneminde Bologna ile İtalya Kupası'nda tek maç eliminasyon sisteminde falan çok fazla ölüm kalım maçına çıkmış bir hoca. Spezia biliyorsun 2 sene zar zor ligde tuttu. Evet. İtalyano sonrasında küme düştüler. Fiorentina dağıldı mesela İtalyano sonrasında. Bu gibi ölüm kalım maçlarını yönetebilen bir hoca. O anlamda bir kabiliyeti var benim gördüğüm kadarıyla.
1: Benim de bu yüzden teknik direktör ve teknik ekibe oyuncular güvenirse ben Beşiktaş'ın Midtjylland maçlarında iyi sonuç alabileceğini de düşünenlerdenim. Ya kendini anlatırsa ki anlatacaktır. Öyle bir teknik direktör. Çünkü İtalya'da takımlara dikkat edersen o hakkında olumsuz konuşan hiçbir oyuncu yok. Ben hiç görmedim.
0: Hem oyuncu bazında böyle hem de İtalyan taraftarlarının da çok sevdiği ayrıldığından hani De Zerbi'den sonra İtalyan futbolunun ikinci kaybı olarak Serie A üzerinde nitelendiriliyor.
1: Evet. Bunu da değerlendirmek gerekiyor.
0: Ben şeyleri daha önce burada konuşurken de söylemiştim mesela. Juventus Şampiyonlar Ligi'ne giremediğinde son haftada orada Spalletti ile ilgili eleştirilerin arasında Twitter'da taraftarlar Vincenzo Italiano ismini de ekleyip hani takımın başına geçmesi gerektiğine yönelik bir talep vardı bir kesimden.
1: Bunları da unutmayalım. Bu yüzden Beşiktaş'ın durumu iyi değil kurada diye yola çıkmamak lazım.
0: Bunun bir de şöyle bir

0: Avantajı var abi. Bu eşleşmeden çıktığın denklemde seri başı olarak önümüzdeki iki eşleşmede devam edeceksin. Daha iyi kurallar gelecektir. Burada zor bir virajı alırsan ondan sonra düzlük var.
1: Evet. Onu da görüyoruz rahat rahat.
0: Transferlerin bana sorarsan abi Temmuz'un ilk haftasına kadar yetişmesi lazım. Ama en azından kampın bir kısmını takımla birlikte geçirmeleri lazım.
1: Bunu başarırlarsa mükemmel olur.
0: Daha kafa rahat çıkarız o maça muhtemelen.
1: Daha değişik konuşabiliriz. Bunu başarırlarsa. Ya şimdi Atletico Bilbao mı iyi, Midland mı iyi mesela? Takım güçlerine baktığında.
0: Tartışılmaz mı?
1: Bilbao değil mi? Beşiktaş 4 attı Bilbao'ya.
0: Orada bu arada hep eleştirdiğimiz bu geçiş hücumu teknik direktörleri vardı ya. Ligde
1: Evet.
0: hiç iş yapmıyor diye. Avrupa'da nasıl iş yaptığını gördük Ole Gunnar
1: Gördük,
0: Solskjaer'in.
1: değil mi?
0: Sana yüklenen bir takım gelince Bilbao'yu 4 diye bir yolladın.
1: Yani Midland takımı da yüklenme gücü tamam bunu sağlayabilir mi? Baskı kurmak isteyebilirim ama o baskıya izin vermezsen ki zaten oyun tarzı böyle. Şimdiden oyunu haritasını çizdiğimizde öyle kendi yarı sahasında bekleyen bir Beşiktaş görmeyeceğiz.
0: Bu arada Danimarka'daki maçta bu dediğin mesele gerçekten Beşiktaş'ın avantajı olabilir. Rövanş maçı da Danimarka'da yani. Burada iyi bir skor alırsan orada koparabilirsin o baskıyla birlikte Midland.
1: Tabii.
0: Hakikaten enteresan. Bilbao maçı deyince de bir hatıralara gittik. Çok, o da enteresan bir maçtı.
1: Evet.
0: Yani şey çok enteresan. Süper Lig'de büyük takımlara geçiş hücumu olmuyor diyoruz ama işte o büyük takımların büyük takımlarla oynadığı maçlarda mesela Van Bronckhorst da bir geçiş hocasıydı. Galatasaray maçı, Solskjaer'in Bilbao maçı. Orada da enteresan sonuçlar çıkabiliyor.
1: Bunu unutmamak lazım. Bunu rahat rahat vurgulayalım.
0: Bu arada Vincenzo Italiano'nun tam bir geçiş hücumu hocası olduğunu söylemesek de ön alan baskısıyla vesaire o da ciddi rahatsızlık verebilecek bir teknik direktör prensibine sahip.
1: Bu da Beşiktaş'ın iyi bir sonuç alabileceğinin sinyalidir.
0: Bu arada Mijnant'la alakalı bir şeyi kontrol etmek istiyorum abi. Burada üçlü savunma oynadığını anımsıyorum geçtiğimiz sezondan Mijnant'ın. Onu bir kontrol edelim. Bunu Beşiktaş avantaja çevirebilir mi?
1: Üçlü savunma demek rakibi karşılarken de beşli karşılama demek. Üçlü savunma demek stoperlerin pas yaparak biraz da çıkmasını sağlamak demek. Kanat organizasyonlarında oyun kurmada başarılı olmayı istemek demek. Bunları engellediğiniz takdirde bunu başarırsanız o zaman da avantajı yakalıyorsunuz.
0: Bu arada kontrol ettim abi. Evet, geçen sezonu üçlü savunmayla oynamış Mijnant. Yani aslında bizim Süper Lig dinamiklerinden pek pratik sahibi olduğumuz bir şey değil ama buradaki avantajlardan biri de İtalyano üçlü savunmanın. 3-5-2'nin 3-4-3'ün 5'i olan İtalya'dan geliyor.
1: Bir o var. İkincisi de Aarhus şampiyon oldu.
0: 42 yıl sonra.
1: Yani herkes banko Midland şampiyon olur diyordu. Aarhus Danimarka'da şampiyonluğu yakaladı. Bu tabii onları biraz şaşırtmıştır.
0: Kopenhag'ın da gardını düşürdüğü bir seneydi. Aslında büyük fırsat vardı Midland için.
1: Tabii. Yani Kopenhag dediğin gibi gardını düşürmüş. İstediği sonuçları alamıyor. Onun arkasında Aarhus seni zorluyor. Şampiyon olman lazım normal koşullarda. Olamadın.
0: Orada Danimarka kupasıyla sezonu tamamladı. İlginçtir mesela bireysel performanslarda da orada ligin öne çıkan oyuncuları Aarhus'tan olmadı. Bireysel bazda söylüyorum bunu. Mesela Aral Şimşir 11 gol 18 asistle Danimarka liginde yılın oyuncusu seçildi.
1: Takım oyunu demek ki ön plana geldi.
0: Evet.
1: Onu söyleyebiliriz. O gerçekte o zaten. Bir de tabii Fenerbahçe'nin rakibi Gornik de kupayı aldı.
0: Evet, orada da Polonya kupası.
1: Onlarda da eski dönemlerinde zirvede ya yani Polonya'nın ligin eski dönemlerinde zirvede olmaya alışkın bir takımken şu anda yeni yeni toparlanıyorlar.
0: Rosenborg gibi herhalde biraz.
1: Evet. Onlar da yeni toparlanıyorlar. Ben yani Fenerbahçe'nin elememesi için de yani bir neden göremiyorum. Ya yani Beşiktaş tabii zor. Zor bir maç.
0: Gornik'te bu arada geçen sezon da Lukas Podolski'nin forma giydiğini bir söylemek isterim
1: Evet,
0: 40
1: çoğunluk
0: yaşında.
1: hisselerine sahip. %87 olarak bir de takımın şirket hisselerinin %87 Podolski'ye ait.
0: Güzel bir hobi abi. Takım sahibisin, çıkıp oynayabiliyorsun, müdahil olabiliyorsun. Yani
1: Artık
0: dışarıda
1: ama
0: kalıyorsun.
1: bıraktı.
0: Bu sene o kadroda gözükmüyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe karşısında olmayacak. O da maçın ilginç hikayelerinden biri. Bakalım, ümit ediyorum iki temsilcimiz de günün sonunda Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne bir şekilde kendini atar.
1: Atmamız lazım takımlarımız olarak. Ya Başakşehir'in ben mesela tur atlayacağına eminim.
0: Konferans tarafında Başakşehir'in bir
1: Ya
0: deneyimi de var.
1: bu turda işte Sarajevo, Turku, Finlandiya ve Sarajevo, Bosna Hersek Başakşehir'i o takımları eler herhalde. İkisinden biriyle karşılaşacak.
0: Bisiklet

0: Çok bariz.
1: Değil mi?
0: Burada Inter Turku biraz Avrupa kültürü olan bir takım Finlandiya'dan, ama yine de arada kalite farkı çok uçurum var.
1: Ben tabii ki tur atlayamazsa şaşırırım.
0: Sürpriz olur. Hatta şöyle söyleyeyim, yani orada Nuri Hoca'nın görevinin tehlike altına gireceği bir konuma kadar gider o sonuç.
1: Bayağı bir sürpriz olur.
0: Ya burada herhalde bu sene 4 takımla Avrupa'ya katılsak güzel olur. 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 5 hatta Başakşehir'le birlikte konferans sonları
1: Trabzonspor
0: yazsak.
1: var.
0: Trabzonspor'u da saydım. 5 takımla çok güzel olur.
1: Bence de çok güzel olur.
0: Ki bu arada abi daha
1: Tabii
0: önce
1: sezonu erken açmak avantaj mı?
0: de büyük dezavantaj bence.
1: Ya onu da değerlendirmek gerekiyor. Hem Başakşehir için, hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş. Sezon çok erken açılıyor. Fon durumlarında ne kadar iyi hocanız olursa olsun, ne kadar iyi antrenman yaparsanız yapın, mutlaka takımlar dalgalanmalar yaşıyorlar. Burada bunu en aza indiren takım yola devam ediyor.
0: Burada bu bahsettiğimiz maçların da Dünya Kupası çıkışında olması normal sezon maratonunda sakatlık riskini arttırabilir mi acaba diye bir düşündüm
1: Evet,
0: şu an.
1: çok oyuncu olan takımlar, ben Paris Saint-Germain örneğini vereceğim. Mesela geçen sene Kulüpler Dünya Şampiyonası oynadı. Sonra geldi kendi ülkesine, Fransa Ligi'nde başladı. Dikkat edersen öyle çok anormal tempolu başlamadı lige.
0: Ağırda rotasyon yaptı bu arada Luis Enrique sezon boyu.
1: Çok ağır. Yapmak zorunda. Fakat onlardaki yedek kulübesinde oturan oyuncu milli takım oyuncusu. Mesela Paris Saint-Germain'de.
0: Ya bu sezon şeyi söyleyelim
1: Onu
0: abi
1: ya
0: mesela.
1: Türkiye'de yapmak zor öyle bir sistemi.
0: Geniş rotasyon yapamazsın bu kadar. Zaten öyle bir kadro imkanına da sahip değilsin. Orada mesela Dembele, Kvara, Vitinha, yine kalede Safonov gibi oyuncular 30 maçın altında oynadı sezon genelinde.
1: Dembele özellikle çok az oynadı.
0: Orada çok konsantre etti özellikle Fransa'ya gittiğinde, ama şimdi senin bu yeni yabancı kuralıyla da o kadar kalifikasyonu yüksek bir kadro kurup sık rotasyon yapman. Bu arada İtalyanın da bu meşhur bir özelliği var biliyorsun. Son iki sezonda maçların dörtte üçünden fazlasında rotasyon yapması.
1: Onu sordular biliyorsun. Biz dedi haftada 2-3 maça çıkıyorduk. Avrupa maçlarını da söyledi. Yani bana böyle diyorlar dedi ama arka arkaya böyle maç oynadığın zaman dedi aynı 11 ile çıkmanın imkanı yok dedi. Bunu dedi ben istediğimden dolayı değil
0: Mecburiyetten.
1: mecburiyetten dolayı yapıyoruz dedi. Bunu yapmak zorunda çünkü bazı problemler çıkıyor oyuncularda dedi.
0: Orada da bu arada bu bahsettiğimiz durumda Fiorentina ve Bologna gibi aslında kalite anlamında çok geniş rotasyon olmayan takımlarda bunu yapıp bu kadar başarı sağlaması da bence bir takdir hak ediyor.
1: Evet.
0: Bir de
1: Onda bile başarı sağlıyor.
0: iki konferans ligi finali, bir İtalya kupası var geride bıraktım o
1: Evet.
0: dönemde. Ki bu sene de İtalya kupası finalinde elendi biliyorsun Bologna ile. Diyelim kısa bir reklamımız varmış abi. İstersen ona gidelim sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Evet abi, Beşiktaş'tan bahsettik, Fenerbahçe'den bahsettik. Galatasaray'da sular durgun mesela hala.
1: Evet, Galatasaray'da ya şimdi transfer konusunda bence eli rahat. Onu söyleyeyim. Şu anda yabancı kontenjanından Okan Buruk ve yönetim mutlu değil. Takımlar, kulüpler ne düşünüyorlar? Kulüpler Birliği'nde tekrar bir değerlendirme olur mu? Bunu önümüzdeki günler gösterecek. Benim merakım bu, Icardi olacak mı olmayacak mı? Yani Galatasaray'da şu anda en çok konuşulan, Icardi olmasa da kim gelecek? Ya santrafor anlamında.
0: Geçen bir haber gördüm abi, Icardi'nin talepleriyle alakalı. Bu bir iddia bu arada. Hani doğruluğunu %100 teyit edemeyeceğimiz için bunun bir haber olduğunun altını çizeyim. 7 milyon euro maaş beklentisi, 2 artı 1 yıllık sözleşme ve oyuncunun özel olarak tatile gideceği tarihler, özel izin alacağı tarihlerle alakalı kulübün esneklik sağlamasını talep etmiş.
1: Zor kabul edilecek teklifler eğer bu doğruysa.
0: Bu yani yaş itibariyle performansının artık bir tık geriye gittiğini düşününce hem maaş olarak hem de şartlar olarak, ya bugün Icardi bu imtiyazı talep ediyorsa yarın bir gün başka bir futbolcu da edebilir onay gördüğünü.
1: Evet, bu tabii iddialar.
0: Tabii.
1: Bunlar kağıt üzerinde görülen, gerçekleşen sözleşme istekleri değil. Ben o yüzden galiba bu haftadan sonra, hafta sonundan sonra bir gelişme bekliyorum o konuda. Olumlu ya da olumsuz.
0: Hangi taraftasın abi? Sence olumlu mu noktalanacak yoksa olumsuz?
1: Ya böyle az önce söylediğin iddialar, ya 7 milyon eurolar, işte istediği zaman ayrılmalar, ya izin durumları, ilgili şart, o şartları ileri sürecek bir form düzeyi göstermedi.
0: Kesinlikle.
1: Ve bundan sonra göstereceğinin de bir garantisi yok.
0: Yaş itibariyle de şüpheli bir pozisyonda tabii.
1: O garanti yok. Çünkü kendisi en büyük problemlerinden biri fizik olarak yeterli değil bence.
0: Ya burada Galatasaray...
1: Ya sağ içinde de gözüküyor herhalde.
0: Ya oyun planında mesela Osimhen'in yaptığı, kullandığı fizikselliğin ön alan baskısının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hı. Bazen mesela B planını uygulamakta Icardi ile çok zorlandı bu sene Galatasaray.
1: Bunu hemen gördüler zaten. O da Kocaelispor maçıydı. Kocaelispor'un Galatasaray'ı mağlup ettiği karşılaşma. İki oyuncuyla beraber başladı forvette, Osimhen ve Icardi ile. Ve o oyuncuların oyunu etkileyemediğini gördük. Ve tabii burada pay sahibi, en büyük pay sahibi Icardi'ydi. Bu başarısızlığın oluşmasında oyun sisteminde.
0: Ya burada modern futbolun getirdiği bu ön alan baskısına çok ayak uydurabilecek bir oyuncu değil. Hani eski sistem biraz daha rakip yarı sahaya yerleşik, ceza sahası içerisinde forveti buluşturduğun denklemde bence değişilmez bir oyuncu. Ama şu yeni biraz daha temponun, fizikselliğin ön plana çıktığı futbolda çok yeri yok sanki.
1: Ancak tamamıyla kapanan, o örneği verdik mesela, Avustralya gibi takımlarla oynadığında işte Icardi'yi kullanabilirsin. Kapanıyor çünkü. Ya bunu açman lazım. Osimhen, Icardi değil mi? Kapanıyorlar. Ve kanatları kullanacaksın. Ceza sahası içine yüksek toplar. Duvar pası deneyeceksin.
0: Doğru yerde duracak.
1: Doğru yerde duracaksın. Golü hissedeceksin. Böyle rakiplerle %100 demiyorum ama iş yapabilir.
0: Ya orada isteyeceğin bir oyuncu olur. İşte gol sezgisi yüksek dediğin gibi. Pozisyon buluşturduğunda, az sayıda pozisyonda buluşsa da verimliliği yüksek. Orada bitirme, evet, oranı yüksek bir oyuncu faydalı olabilir ama... Galatasaray'ın A planı çok Icardi'ye yatkın değil. Bu sene onu gördük. Konya Spor maçı da var mesela. 2-0 kaybedilen o sene olmadı. Bunun örneklerini gördük ya. Şimdi Icardi'yi rotasyonda tutmak makul olabilir ama 7 milyon euro çok ciddi bir maaş abi.
1: Haklısın. Ben de bu 7 milyon euronun kulüp tarafından kabul edileceğini, eğer doğruysa, tekrar üstüne basarak söylüyorum, pek sanmıyorum.
0: Ya burada şey ortaya çıkıyor abi, Icardi'nin mevcut katkısıyla 7 milyon aldığı denklemde sen yarın Torreira'yla, Salah'yla sözleşme uzatmaya gittiğinde oyuncuları 3-4 milyona nasıl kabul ettireceksin?
1: Ya başka oyuncular da olabilir.
0: Ya farklı isimler, yeni gelecek isimler de olabilir.
1: Yeni isimler de, bunu duyacak isimler de olabilir. Ya oraya belki bir santrafor daha almaya kalksan ve bu teklifi kabul etsen, bu tamamen komplo teorisi, o santraforun 7'den aşağı gelmez.
0: E tabi, hele ki son yıllarda olduğu gibi reputasyonu yüksek bir oyuncuya gidersen 7'den aşağı getiremezsin tabi.
1: Ya kendi maaşı, o da bonservisi varsa da bilemiyorum, bayağı maliyetli olur.
0: Bir de artık şeyler çıktı abi, biliyorsun, o da bana çok ters geliyor, imza paraları. Ya şu yüzden ters geliyor, sen Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzonspor'a ya da Avrupa'da herhangi bir kulübe gitmeyi fırsat değil de artık oradan gelir elde etmek olarak bakıyorsan, o futbolcunun futbol anlamında bir misyonu yok da biraz daha ticari, profesyonel bakıyor gibi geliyor bana.
1: Orada tabi ticaret düşünülüyor. Büyük, evet, kazanç. Neden? Bonservis ödemeyeceksin diyor. Bonservis ödesen diyor ki ben senden mesela 10 milyon euro istiyorum imza parası. Bonservis ödeseydin 15'e mal olacaktım diyor diyelim. Öyle bir ticari rota seçmiş durumdalar. Ya bu yabancı oyuncularda da var artık. Bizim oyuncularda da var.
0: Bu da enteresan, futbola sonradan gelen bir model oldu. Mesela Beşiktaş'ta adı anılıyordu, Galatasaray'a da son günlerde yazılmaya başladığı için bir isim üzerinden örnek vereyim. Olur olmaz değil tabii ki bunlar iddia ama bu imza parası üzerinde. Mesela Vlahovic'in 15 milyon euro imza parası istediği, 10 milyon da maaş istediği konuşuluyor. Serbest bir oyuncu, Juventus'tan ayrıldı.
1: Çok yüksek değil mi? Şöyle bir garantisi de yok Vlahovic'in. Sakatlığından dolayı çok uzun süre ayrı kaldı. Aynı performans, ya aynı performans derken sakatlıkla ilgili bahsediyorum. Dileyelim ki olmaz. Yan yükselerse.
0: Abi bir de disiplin problemleri olan da bir önce ve bahsettiğin sakatlıklar kemik değil, kas sakatlığı. Yani nüksetmeye müsait, kronik olabilecek sakatlıklar ve biliyorsun orada karıştı hadiseler vardı mesela Torino'da, işte otel odası görüntüleri vesaire. Bu magazine girsin diye söylemiyorum ama Torino gibi 2 milyonluk durağan bir şehirde sen böyle skandallara karıştırmış bir oyuncuyu 30 milyonluk İstanbul'da zapt edemeyebilirsin.
1: Bence edemezsin.
0: Büyük risk. Gece hayatı, kalabalığı, işte şehir şartları, her İstanbul'un her yerinde bir aktivite bulabilirsin günün 24 saatinde. Evet, bir at yarışı fısıltısı geldi. Kısa bir at yarışı arasına gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve

0: Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir yarış arasının ardından tekrardan sizlerleyiz. Evet Ercan abi, Vlahovic'den bahsediyorduk. İsmi son zamanlarda Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine geldiği için beklentileri, sosyal hayatı bana biraz offside'da kalan bir oyuncu gibi geliyor.
2: Ya onlara tabii iyi bakıyordur kulüpler. Ya o tür şeyler var mı yok mu? Kulüpler onunla değerlendiriyordur. Hiç kimsenin parasını boşa harcayacağını sanmıyorum.
1: İnşallah diyelim. Bu hani İnşallah doğrusu diyelim. Bu.
2: Bu yüzden benim bahsettiğim daha çok uzun süre Juventus'ta forma giyememesi sakatlıktan dolayı.
1: Abi bu sezon toplam 23 maça çıkmış sadece ki Juventus Şampiyonlar gibi İtalya Kupası'nda da yol kat etti. Ayrıca şunu söyleyeyim, 2022'de 85 milyon euroya Fiorentina'dan aldılar ve o günden beri 20 gol barajını aşamadı hiçbir sezonda ligde.
2: Şimdi Juventus'ta Comolli de gitti. Tekrar acaba bir görüşme olur mu olmaz mı? Tamamen yollar ayrıldı mı? O konuda da bazı gelişmeler de olabilir. Belki Juventus tutmak da isteyebilir tekrar.
1: Burada İtalyan basınına çıkan bir haber vardı abi. Orada biliyorsun futbolda şu an Chiellini yetkililerden biri. Chiellini evet. ile görüşmesinde 8 milyon euroluk bir maaş talebi iletti Vlahovic için. Onda şu an takımda en yüksek alan oyuncu Kenan Yıldız. O bile 7 alıyor. Yani bunun üzerine bir şey çıkamayız diye Vlahovic'i reddettiği söylentileri vardı. Belki Vlahovic burada biraz daha indirime gidebilir.
2: O istenmiş zaten kendisinden.
1: Gelir mi Ottawa?
2: Ya Juventus'tasın. Ya bir daha sana teklifte bulunuyorlar. Ve kendini göster diyorlar. Öyle bir değerlendirme de yapabilir. Tabii kendi bilir. Yine kendisinin çünkü İtalya medyasında öyle 15 milyon imza parası şu bu. La Gazzetta'da ben 15 milyonu görmedim. Bir
1: o var. İtalya'ya gelince onu yapamazsın abi. Oradaki kulüpler sana muhtaç değil. Çünkü Juventus'un ismi bile zaten başı başına.
2: Tabii.
1: Burada da öyle olması gerekiyor bu arada. Hani tabii Avrupa'nın cazipliklerinden biri değiliz ama sen tutup bir futbolcuya 15 milyon euro imza parası verirken bundan sonra getireceğin bütün yıldız oyuncular aynı beklenti içerisine girecek.
2: Bir de oyuncunun sana çok maç kazandırması lazım. Tabii. Bir tane değil.
1: Osimhen gibi olması lazım mesela.
2: Bayağı maç kazandırması lazım. Lyo için 23 maçta forma giymesi, Şampiyonlar Ligi, Lig ve Kupa maçlarına baktığımızda çok az bir sayı. Sebebi de dediğim gibi sakatlığı.
1: İlk 11 kotası da %25 abi bu 23 maçta. Çok az. İlk 11'de değil.
2: Çok az.
1: Sen şimdi böyle bir oyuncuya gidip imza parasıyla yıllık 25 milyon euro bağlayabilir misin? Bağlamalı mısın ya da? Bağlarsın tabii istedikten sonra her şey yapılır ama.
2: Ya iki iyi oyuncu olabilirsin mesela.
1: Belki 3 tane bile alırsın. Doğru fırsatla.
2: Bence.
1: Yani şöyle düşünüyorum abi, Orkun Kökçü'yü sen Liverpool isterken ki hani bu işte... gazetecilerin açıkladığı bir şey olduğu için kaynak ben değilim ama Liverpool isterken 25 milyon euroya transfer ediyorken o parayı bir sene Vlahovic'e bağlamak mesela bana çok mantıklı gelmiyor.
2: Bana da öyle geliyor.
1: İlginç, böyle isimler çıkacaktır daha yaz aylarında ama burada Beşiktaş'ın futbol aklı olarak mesela Önder Özen bana güven veriyor. Yine Galatasaray tarafında da şimdiye kadar çok sportif anlamda yanlış hamleler yapılmadı.
2: Evet, Galatasaray'da en son John Duran konuşuluyordu.
1: Çok yanlış bir isim olduğunu düşünüyorum.
2: Neden? Yani biz fikrimizi söyleyelim tabii. En iyisini o yine yöneticiler düşünecektir. Teknik direktör. Kolombiya milli takımının kadrosuna giremedi.
1: Ki önünde sadece Luis Suarez var. Başka golcü de yok.
2: Düşünebiliyor musun? Kolombiya milli takımının ya bonservisiyle 3 sene önce en çok konuşulan oyunculardan biri Premier Lig'den Suudi Arabistan'a gidiyor. Fenerbahçe'ye de Asparaya gelmedi.
1: Ciddi bir maaş aldı burada.
2: Onu da söyleyelim. Buradan da Rusya'ya gitti. Rusya'nın kötü bir takımına da gitmedi. Zenit'e gitti.
1: Kötü oynadı.
2: Hayal kırıklığı. Başarılı olur mu? Ben biraz zor görüyorum.
1: Abi burada benim anlamadığım bir nokta var. Az önce oyuncuları kulüplerin incelemelerinden bahsetmiştin ya. Ben mesela bu hususa Rafa Silva transferinde çok takılmıştım. Fenerbahçe'de John Duran transferinde. Bu scout raporlarında biliyorsun... Oyuncuların sosyal özellikleri, takım arkadaşlarıyla ilişkileri, kişilik özellikleri de yazıyor. Bu sadece top
2: her şey yazıyor.
1: Sadece saha içinden ibaret değil velhasıl. Mesela Rafa Silva gittikten sonra Beşiktaş'ta açıklama yapan yöneticilerden, teknik direktörden şeyi duyduk. Sosyal olarak problemli bir oyuncu. Gazeteciler şey dedi mesela, takım arkadaşlarıyla kahve içmeye bile gitmiyor vesaire. Bu scout raporunda yazıyordu. John Duran'ın şeyi konuşuluyor mesela, disiplinsiz tavırları, hal ve hareketleri çok göze battı deniyor. Bunlar yazıyor, neden alıyorsun o zaman?
2: Bunlar yazıyorsa demek ki problem var.
1: Ya da yazmıyor mu scout raporunda? Sadece hani ismini mi gidip satın alıyorsun onu mesela?
2: Hayır. %100.
1: Ben anlamıyorum.
2: Ya bu oyuncuların harcadığı oyuncu transfer derken

0: farklı olur.
1: Bu sefer büyük işler yapılacak der. O alınır. Tamam denir. İmza atıldı denir. Fakat oyuncu hayal kırıklığı yaratınca bu sefer ihale hem oyuncuya hem teknik direktöre hem de yönetime kalıyor.
2: Hem finansal hem başkanlığı.
1: Bir de yabancı oyuncu olunca da ayrılması daha kolay olabiliyor bazen yabancı oyuncu. Bazen de diyor ki ben maaşımı alırım, yoluma devam ederim. Onu diyen oyuncular da oldu.
2: O ayrılıklarda da şey problem abi, oyuncuyu gönderdiğin yerde oyuncudan faydalanmadığın halde maaşının yarısını belki ya da daha fazlasını sen ödüyorsun. Bu çok zararlı bir anlaşma.
1: Bizde öyle oluyor. Kaç takımda gülümseyerek alıyor oyuncuyu.
2: E tabii abi şöyle.
1: Fazla bir yük binmeden hangi takım alacaksa alıyor.
2: 10 milyon maaş alan oyuncunun maaşının 2 milyonluk bölümünü alın buyurun verin kullanın desen herkes atlar ki ona. Hani risk de alırsın. 2 milyon euro kabul edilebilir bir meblağ. İnanılmaz.
1: Tabii.
2: Zararlı çıkıyor böyle anlaşmalardan kulüplerimiz. Dediğim gibi ben bu scout raporlarında ya da bunları inceleyen kişilerin bazı şeyleri göz ardı ettiğini düşünüyorum açık söyleyeyim.
1: Buna çok dikkat etmek gerekiyor.
2: Yaz aylarında göreceğiz mesela. Vlahovic isminde de ben ciddi soru işaretleri görüyorum.
1: Ya şu anda konuşuluyor da ben o kadar büyük paralar verileceğini tahmin etmiyorum Vlahovic'e. Bir şey çıkar. Vlahovic geçen sene İtalya Ligi'nde 28 gol 14 asistle oynasa ben bu parayı istiyorum dese burada oturur konuşuruz.
2: Juventus verir zaten her şeyden önce.
1: Öyle değil mi?
2: Tabii ki.
1: Bayağı heyecanlanmaz mısın? Geçen yıl 28 gol sadece ligde atıyor. Ve diyelim ki Avrupa'da da geçtiğimiz yıl örnek olarak söylüyorum bunu 9 gol atmış. Toplamda ne etti? 37 gol etti.
2: 37 gol.
1: Ne konuşurduk burada?
2: Çok uygun bu şartlara net kapatmamız lazım diye konuşurduk muhtemelen. Ya taraftarlara kampanya başlatırdı. Formasıydı, imzasıydı, bir şekilde hal çaresi bulunurdu. Bu arada kısa bir aramız varmış abi. Gidelim sonrasında diğer söylentilerle devam edelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le. Evet, böyle iddialar var. Daha da bir sürüsü çıkacaktır. Ümit ediyorum. Bunun bu arada olabilitesini çok yüksek görmeyerek söylüyorum abi. Biraz daha böyle Hollanda futbolundaki, Belçika futbolundaki model gibi yap işlet devret kafasına geçeriz bu transfer konusunda.
1: Ya şu anda onu hayal etmemiz bile güzel. Ben hayal olarak görüyorum şu anda. Çünkü taraftarlarımız buna hazır değil. Hangi takımın taraftarı olursa olsun mutlaka yıldız olacak, iyi oyuncu olacak, onları görmemiz lazım düşüncesi şu anda ağır basıyor.
2: Ya bu bence çok sağlıklı değil ama bu düşünce sadece şu an değil, her zaman ağır basıyordu. Yani şey var abi, araba alırken klasiktir ya, son sahibi olursun diye. Son sahibi olmak olacak oyuncular ben artık istemiyorum ya. Yani burada mesela Galatasaray'la adanılan bir oyuncu vardı. Transfer artık Galatasaray tarafından geç kaldı. PSV'de oynuyordu. Faslı, Saibari, Bayern'i aldı mesela 55 milyona. Sen onu evet, bir sene önce bitirseydin. Mesela demek ki sen de satabilir misin? Üzerine kar koyup.
1: Neden olmasın? Ya böyle oyuncuları bulup ya genç oyuncuya yatırım yaptığın zaman esasında harcayacağın para şöyle. Bonservisler iyi ve elinden çıkarabileceğin genç oyuncularla, tabii onun da %100'ünde başarılı olamayabilirsin. Ama 35-40 milyon eurolardan başlıyor oyuncular. Onu söyleyeyim. Sonra yabancı genç oyuncuyu bizim kulüplerimiz niye yetiştirsin? Bizim kulüplerimiz bence bizim oyuncularımızı yetiştirsin.
2: Bu da bambaşka bir sorun.
1: Ya onu söyleyeyim bence. Ben niye yabancı oyuncuyu alacağım? İşte 22 yaşında verdim 35. Tamam aldık, ne yapacağız? Yetiştirdin. Sonra ya olmazsa ben 35 milyon euroyu çöpe mi atacağım? Bunu yapıyor mesela. Liverpool alıyor diyelim.
2: Örnekleri var evet.
1: Ya da Bayern de alıyor. Ama oyuncu net olarak olmayınca ne olacak?
2: Orada oyuncunun Liverpool'da oynama ağırlığıyla o parayı bir şekilde ikame edebiliyorlar. Sen onu da edemezsin.
1: Edemezsin tabii.
2: Kaldı oyuncu 25
1: Tel yılında. Miydi?
2: Matistel.
1: Matistel. Bayern Münih'teydi. Büyük umutlarla geldi. Belçikalı değil mi?
2: Fransız 8 maça çıktı sadece. Evet. Öncesinde Rennes'de Bayern Münih büyük bir bonservis verip aldı Rennes'de.
1: Ne oldu? Sonra Tottenham'a gitti.
2: Orada da olmadı.
1: Kayboldu. Bayağı da bir bonservis verilmedi mi kendisine?
2: Evet.
1: Bazen olmuyor.
2: Barcelona'da bunun örnekleri var. Bayern Münih'te saydım. Büyük takımlarda çok
1: Chelsea. Onlar yapabiliyorlar ama bunu.
2: Elden çıkartabiliyor onlar. Bak Tottenham'a yolladı mesela, hiç olmayan bir oyuncu.
1: Neden? Bayern Münih kart viziti var.
2: Burada onu yapamazsın. Ya mesela şey ne denir ona? Bunun Chelsea tarafında bir sürü örneği var. Amerikalılar satın aldıktan sonra bir sürü işte. Jamie Bynoe Gittens geldi 55 milyona. Ortada yok. Romeo Lavia geldi. Ortada yok. Böyle bir sürü oyuncu var.
1: Ve bunlara yüksek bonservis ödeyen genç oyuncular. İstediğin yere de gönderemiyorsun. Oyuncunun, çünkü oyuncuya verdiğin bir maaş da var. Chelsea'yi kastederek söylüyorum.
2: Tabi burada oyuncu genç olsa da Chelsea'ye gittiği için orada maaşı kaşesi de artıyor.
1: Bu maaş arttığı sürece tekrar onu diyelim Nice istedi, Lille istedi. Ya da Strasbourg istedi. Fransa geldi aklıma. Onları söyledim. O oyuncunun o maaşı ne olacak? Onlar da Chelsea gibi anlaşacaklar herhalde.
2: 4'te 3'ünü sen vereceksin abi maaşını. Aynı maaş anlaşmasına kiralayacaksın zaten. Satmıyorlar da ilginç bir şekilde, biliyorsun evet. Oyuncuları. Bizde altyapıda ben ciddi bir liyakat problemi olduğunu düşünüyorum. Bak mesela Trabzonspor'un burada Avrupa'da ikinci olan takımından çoğu oyuncuyu daha görmedik henüz.
1: Evet. Biraz sabır gerekiyor altyapıdan. Ya, bir sürü model var. Hep bu modeli benimseyeceğiz, altyapıda şunu yapacağız diye söylemlerimiz çok güzel. Ama bu sadece söylemlerde kalıyor.
2: Eylem bazında yok hiç.
1: Altyapıdan iyi oyuncular çıkartabilirsin. Fakat onları da çok iyi hazırlaman lazım. Yani şimdi mesela Mustafa Santofor Beşiktaş'ta. Ondan o kadar çok şey bekleniyor ki el ayağı titriyor. Ben sana söyleyeyim.
2: Baskının altında kal.
1: Yok, olmuyor. El ayağı titriyor.
2: Semih aynı şekilde.
1: Semih bu yüzden o stres ve baskı yüzünden Cagliari'ye gitti kiralık. Bu sene İtalyano acaba ondan faydalanır mı diye, bu arada onu da söylemeden edemeyeceğim.
2: Ligin ikinci yarısındaki görüntüsü çok iç açıcı değil ama.
1: Evet, o kendisi de bunu söyledi. Beşiktaş'ın teknik direktörü. Ligin ilk yarısında forma şansı buldu. İkinci yarıda ne oldu ben de anlamadım dedi. Onu konuşacağım dedi.
2: Bir soru,
1: hem antrenörüyle hem de Semih'le onlara bir konuşmam lazım dedi. Bu da önemliydi bence.
2: Orada ciddi bir soru işareti var.
1: İşte altyapıdan yetiştirdiğin oyuncular bunlar değil mi?
2: Ki potansiyelde gözüküyordu. Bak Rıdvan Ersin, Rıdvan gitti geri döndü olmadı. Ersin şimdi ayrılacak mı ayrılmayacak mı konuşuyorsun.
1: Yani yetiştirme şansını bazen oyuncular buluyorsun. Fakat oyunculara şöyle bir gerçek de var. Ligde başarı olmadığı zaman uzun yıllar. 4 yıl geçti şimdi Beşiktaş'ta. Hep kopuyor ligden. Taraftar kızıyor bu sefer.
2: Tamir.
1: Yaşın 17 de olsa 18 de olsa altyapıdan da yetişsen. İşte iki topu kontrol edememek, yanlış pas vermek ya da golü kaçırmak sonrasında ya bu çocuğun yaşı daha genç diyenlerin sayısı çok az.
2: Direkt hedef tasarlı.
1: Senden olmaz diyorlar mesela. Direkt olarak.
2: Bu sene mesela Beşiktaş'ta bu kadar kanat problemi varken, solda sol kanadın yokken, sağda bitik, ya bu yanlış bir tanım bilmiyorum ama bitik Cengiz Ünder bu kadar süre bulmuşken Devrim Şahin oynamadı mesela. Bence oynadığı maçlarda çok iyi gözüktü.
1: Evet. O şansı bulamadı.
2: Evet. Böyle bir sürü futbolcu var. Galatasaray tarafında da var. Fenerbahçe tarafında da muhtemelen var. Trabzonspor'da bir sürü var. Ben altyapılarda ciddi sistem olduğunu düşünüyorum. Taraftarın baskılarına göre hareket ediyor.
1: Ya şöyle, Mustafa'nın o sezon başında Broncos döneminde Galatasaray'a attığı gol var. Vuruş stiline dikkat et.
2: Ayak gözünü, dışıyla.
1: Ayak dışı. Mustafa ondan sonra bir Bodrum Spor maçında hatırlıyorum, Bodrum'da. Yine bir gol.
2: 2-0'lık maç.
1: Evet. Tamam, golleri var da. Mustafa'nın birinci olarak beklenen gol atması.
2: Santrfor olarak.
1: Öyle değil mi? Ya yani Semih de iyi goller attı bence Beşiktaş'ta.
2: Özellikle ilk sezonunda. 12 gol attı.
1: Ya bu demek ki bunu başarabilir.
2: Yatkınlığı var.
1: Ya yani Semih 12 gol. Yoksa Cagliari'ye nasıl gitsin?
2: Orada haybeyi almazlar. Tabii ki bir şey gösterdi burada. İlk senesinde özellikle.
1: Öyle değil mi? Ya Avrupa Kupası'nda da gol attı.
2: Abi bu oyuncuların en büyük handikap yaşadığı nokta bence çok sık teknik direktör değişikliği. Yani Semih Kılıçsoy'un düşüş dönemine bakıyorsun, Fernando Santos. Yani bu kadar defansif bir hocayla genç bir oyuncunun bu kadar aslında...
1: Mümkün değil.
2: Özgüvene ihtiyaç duyan bir oyuncunun nasıl bir variyet koymasını bekliyoruz ki ortaya?
1: Ya Fernando Santos zaten defansif oynayarak Avrupa şampiyonu oldu.
2: Finalde 1-0 bitti mesela. Portekiz öyleydi o dönem, evet.
1: O da uzatmada.
2: Fonteler, Pepeler.
1: Ya öyle bir nasıl geldi ben çok şaşırmıştım.
2: Ya burada oyuncularda scout'tan bahsettik ya, bir teknik direktör getirirken de ismine bakılıyor ama oyun özelliklerine bakılmıyor. Ne aldığını bilmiyorsun. Bak Fernando Santos savunma oynatıyor. Beşiktaş'ın savunma futbolu oynamasına tatmin olacak bir tane Beşiktaş taraftarı sokakta görebilir misin?
1: Hayır, oyuncu teknik direktörün tarzı bu.
2: Bunu bilerek
1: uzmanlık alanı. Her teknik direktörün bir uzmanlık alanı var.
2: Tabii ki.
1: Ya geçiş çabuk kontratak benimseyen teknik direktörler var. Tamamıyla bu Dünya Kupası'nda katkısı da olacak bence. İşte Avustralya modeli diyorum. öyle oynamaya çalışacak. Çok teknik direktör olacak.
2: 5-4.
1: Hem ülkemizde de olacak hem

0: Avrupa'nın değişikliklerinde de olacak bence. En azından bazı maçlarda.
1: Emsal teşkil edecektir 5-4-1.
0: Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bunda bir başarı ortaya çıkıyor. Bu sefer de futbol şuna evrilecek. Ya bizim santrafora ve birebirde çok iyi olacak, golü hissedecek kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Bu sefer de futbol onu arayacak. Santrafora arayacak.
1: Öyle oyuncular prim yapacak ondan sonra.
0: Yapmak zorunda.
1: Şimdi mesela şeyi arıyorlar abi, bu dikine hücumda topla birlikte çabuk süratlenen, adam eksitebilen oyuncu arıyorlar. 2000'lerin başında çok kıymetli olan şey, bundan 3 sene önceye kadar kimse aramıyordu. Birazdan merkeze gelen, bağlantı oynayabilen, evet, kanat forvet oynayan oyuncular aranıyordu. Şimdi çizgiye basacak adam aranıyor.
0: Mecburlar onu yapmaya. Şimdi birebir de adam eksilten oyuncuyu sağlayamazsan, bu sefer iyice kapanan takımlara karşı bir şeyin kalmıyor.
1: Statikleşirsin.
0: Kalmıyor, adamı geçemiyorsun. Geçemeyince de oyuncu rahatlıyor karşı takımın savunması.
1: Hele ki fiziksel olarak da avantajlıysa.
0: Duvara çarpıp dönüyorsun. Stoperler seçiminde bile bazı yanlışlıklar var bizde. Mesela kapanan takımın stoperini alıyorsun. Çok iyi stoper aldık diyorsun. Takım defansif oynuyor. Ve stoper iyi gözüküyor tabii. Açık oynadığın zaman bu sefer defoları fazlaysa ortaya çıkıyor. Ya bunu mu aldınız diyorlar.
1: Hantal kalıyor geçiş cümlelerinde. Bir tane
0: bunu mu aldınız diyorlar.
1: Thiago Jallo. Kötü bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. Ama Lille'de, Juventus'ta hep kapalı takımlarda oynamaya alıştığı için Beşiktaş'la rakiple geniş alanda yakalandı. Adamı geçiyorlar mesela. Ama adam zaten bunu oynayarak başarılı bir kariyer inşa etmedi ki kendine.
0: Yoksa kötü oyuncu değil. Bence ama oyuncunun tarzı o. Angelinho geldi Galatasaray'a savunma. Ama şu savunma oynayan bir oyuncu.
1: Roma'da oynuyor mesela.
0: Ya şimdi oyuncuyu alıyorsun. Fakat ya çok iyi bir savunma aldık diyorsun. Ucuma da katkıda bulunacak. Savunmada da iyi, başarılı. Ama adam dörtlü sistemde bir anda defosu ortaya çıkıyor. Olmuyor çünkü adam üçlünün uzmanı.
1: Bunları çok gördük. Hala da göreceğiz. Ben dediğim gibi transferlerin, teknik direktör seçimlerinin, altyapıdan gelen oyuncuların belli bir bilinç doğrultusunda yapıldığı
0: düşünülüyor. Ya bunların çok iyi seçilmesi lazım. Yani mükemmel bir stoper aldım diyorsun. İşte dediğin gibi ama ben zirveye oynayacağım, açık oynuyorum, baskılı oynayacağım diyorsun. Stoperler ne oluyor? Ağır kalıyor. Neden? Savunmaya, oynamaya alışmış. Önündeki orta sahadaki iki oyuncuya bakıyor. Onlar da ona bayağı uzak kalınca oyundan düşüyorlar.
1: Geniş alanda geçmiş olsun.
0: Gol pozisyonu veriyorsun ya da gol diyorsun. Ya da çabuk kart görüyor stoperler.
1: Başka bir isimden daha bahsedeyim abi şu an gündemde diye okumuşsundur muhakkak. Fenerbahçe'nin adı Nathan Ake ile anılıyor mesela son günlerde. City'de üçlüde stoper hattının solunda oynayan bir oyuncu. Üçlü stoperini getirip dörtlüye entegre edemezsen ne olacak ki muhtemel.
0: Ya City gibi bir de bayağı stoperlerini santraya çeken, hatta daha da ileriye götüren bir takımın
1: total futbol.
0: Total futbol. Her maçın öyle oynayacak halin yok senin burada. Aldın Aken ismi var. Bunu kabul edelim.
1: Tabii ki canım.
0: Ya bayağı önemli bir oyuncu.
1: Chelsea, Manchester.
0: Fakat sisteme uyar mı?
1: Buyurun. Şüpheli.
0: Ya biz şimdi olayın hem teknik hem sistemsel anlamda konuşuyoruz. Uymazsa ne olacak?
1: Ki çok olası değil mi?
0: Tarif ettiğimiz oyun şeklinde olası.
1: Ya burada mesela bu total futbol diyoruz ya, işte stoperler orta sahaya kadar çıkıyor. Savunma da yine hücum oyuncuları da kendi yarı sahasına kadar geliyor. Takım birlikte hareket ediyor. Burada ben öyle oynayan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray belki biraz derim ya ama.
0: Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe'de değil mi?
1: Evet.
0: Genel anlamda tercih ettiği 4-2-3-1 değil mi?
1: Süper Lig'in kroniğidir zaten 4-2-3-1 biliyorsun.
0: Genel anlamda tercih etti. Ya belki daha değişik bir şeyler deneyebilir ama başarılı olduğu bir sistem. O İsmail Kartal'ın başarılı olduğu bir sistem. 4 diyorsun, aç ediyorsun. Değil mi?
1: Var mı örneği? Çok az.
0: Bence çok az.
1: Ya burada mesela orijin olarak biliyorsun Chelsea çıkışında Bornemo'da sol bek oynamış bir oyuncu. Sen zaten sol bekten stopere devşirdiğin Jadon Osterwolde'den kaynaklı bu sene bu kadar sıkıntıyı yaşadıysan, ki sen de söylemiştin mesela Skriniar bu kadar ekstra bir performans göstermese savunmadaki defekler daha çok ortaya çıkacaktı.
0: Evet.
1: Buna güncelleme olarak yine sol bek orijinli üçlü oynamaya alışık bir stoper getiriyorsun.
0: Burada dörtlü oynayacaksan defans dengesini çok iyi kuracak Skriniar ve gelecek yanındaki stoperin birbirlerinin o yüklerini hafifletmesi gerekiyor. O tarz olmalı.
1: Bu konuda bu dengede mesela abi en çok hatırladığım, iyi hatırladığım örneklerden biri mesela Marcel Atoşiş'ti. Biri hamle stoperi, biri şef oyun kurucu stoper. Bir denge vardı.
0: Vardı, evet.
1: İyi bekleri de vardı o dönem.
0: Evet.
1: Ya burada ya işte sadece isme bakarak değil biraz daha özellik paketine bakmamız lazım.

0: bundan çok ciddi hem finansal olarak zarar görüyoruz hem de takımlar zaman kaybediyor günün sonunda.
1: Zaman da kaybediyor, oyuncuyu da. Yani oyuncuyla sezon sonunda suratlar asılıyor. İşte diyor, deniyor ki istersen gidebilirsin. Maalesef öyle oluyor. Ondan oyuncu sonra... da mutlu olmuyor. Olmuyor.
0: Bir de oyuncu başka aynı maaşını ikame edecek bir teklif bulana kadar da hem oyuncunun hem kulübün göbeği çatlıyor gitsin diye.
1: Evet. Ya şimdi Ederson'dan bahsediliyor. Ederson kötü kaleci mi? Ya,
0: Premier League'de yılın kalecisi olmuş bir kaleciden bahsediyoruz daha önce.
1: Brezilya milli takımın kadrosunda.
0: E tabii.
1: Ama takım onun gibi oynuyor. Takım onun beklemediği gibi oynuyor.
0: Abi burada mesela bak yine az önce bahsettiğimiz mevzuya geliyor. Ederson City'de başarılı olduğunda öne çıkan özelliği neydi? Libero kaleciydi. Gerekirse ceza sahasının dışından çıkıp oyunu kuran, en geriden kuran.
1: Kesinlikle öyle.
0: Senin buna ihtiyacın yoktu ki burada.
1: Böyle oynayamıyordun çünkü.
0: Ya burada Türkiye'de hiçbir takım bunu oynamıyor ki. Senin ihtiyacın bu muydu? Ederson öne çıkan özel refleksleri değildi hiçbir zaman. Tabii kötü bir kaleci değil ama Pep Guardiola'nın sisteminde bu özelliğiyle orada değişmez oldu. Sen bunu getirdin ama buna ihtiyacın yok ki.
1: Yok.
0: Livakovic'den bir farkı var mı mesela Fenerbahçe'ye katkı olarak?
1: Evet, yok. Bulamıyorsun, düşün ya. Bir de iyi kaleci olarak değerlendiriyoruz. Livakovic de dün 4 gol yedi ama mükemmel toplar çıkarttı mesela.
0: Yani. Ha burada Ederson'u getiriyorsun. Tamam, Ederson büyük bir isim. İsmi satın alıyorsun ama Ederson'u getirdikleri sana ne katkı sağlıyor?
1: Ya da getirebileceklerini çok iyi tartışıp değerlendirebiliyor musun?
0: Ben mesela düşünmüyorum öyle bir şey olduğunu. Zaten gözüküyor. Ya şey oynarsın işte, Manchester City gibi diyorsun ya, bir rakip yarı sahaya kadar stoperler çıkıyor orta saha çizgisine. Orada geriden oyun kurucu, uzun top atacak ya da yerden oynayabilecek bir kaleci ihtiyacın var mı? Ederson'u alabilirsin. Sen bunu oynamıyorsun ki.
1: Evet.
0: Sen 6 numarayı derine kadar getiriyorsun. Regista ile oyun kuruyorsun çoğu zaman ya da işte stoperlerle kuruyorsun. Öyle bir oyun kurulum anlayışın yok. Rakip yarı sahaya 11 kişi yerleşmek gibi düşüncen de yok. Biraz daha geniş alanda oynuyorsun.
1: Hem geniş alanda oynuyorsun. İşte baskıyı da o alana yerleşip kurmaya çalışıyorsun.
0: Ön alan baskısı yapmıyorsun. Tam sağ baskı yapıyorsun aslında.
1: Evet. Ve orada çok kalabalık oluyor. Bazen de golü bulmakta bayağı zorlanıyorsun.
0: Ya burada ne gibi biliyor musun? Markete gidip alışveriş yaparken aldığın ürünün gıda olarak içeriğine bakmıyorsan, hani bir noktada beslenmeni etkileyebilir, bir şeye intoleransın gelişebilir gibi gibi bir sürü detay var ya. Futbolcu alırken de böyle. Ederson pakete baktığın zaman çok güzel. Ama tabii içeriğindeki canım, sen de alerjik bir şeyleri tetikleyeceksin, almayacaksın.
1: Almayacaksın tabii. Problem çıkaracaksa oyunda.
0: Para veriyorsun çünkü.
1: Bayağı da iyi para veriyoruz. Kötü kaleci değil o. Kesinlikle değil.
0: Ya Fenerbahçe'ye gelmeseydin Avrupa'nın 5 büyük liginden birine giderdi herhalde Ederson. Yanlış mı düşünüyoruz?
1: Doğru düşünüyorsun. Neden olmasın?
0: Bu ilginç hamleler var. Yenileri de gelecek. Bu sene de böyle bol bol malzeme çıkacak. Ha şey değil bu arada. Hiç kimsenin heyecanını kursağında bırakmak için de konuşmuyoruz. Onu söyleyeyim ama bunun işin bir realitesi de var. Yani burada taraftar gibi heyecana kapılıp biz de milleti gazlarsak bu kulüpler için de çok hayırlı olmaz bence o algı.
1: Evet ya, oyuncunun sisteme ne getireceği konusunun daha öncelikli olarak değerlendirilmesi ve yorumlanması lazım diye düşünenlerdenim. Herkesin görüşüne tabii ki saygı duyuyorum. Ama oyuncu acaba ne getirebilir? Ne yapabilir? İşte oyuncunun çıkartıyoruz gol ve asistleri. Değerli dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. Sistemler nasıl oynamış? Geçen sene nasıl oynadı? Ya transfer konusunda, gelebilecek oyuncular konusunda bu gibi hususların tartışılması taraftarıyım.
0: %100 katılıyorum. Mesela ortaya atılan isimlerden yine bitmeye yakın da demiştik. Vedat Muriç ismi mesela bence çok pozitif bir hamle. Süper
1: çok. Hem bizim ülkemizden gitti.
0: Türkçe konuşuyor.
1: İkincisi, La Liga'da Mbappe gol kralı, ikinci sırada Vedat Muriç var. Çok iyi bir sezon yaşadı. Bütün Mallorca'yı sırtlamak istedi ama olmadı.
0: 23 gol attı abi. Bir de şöyle bir şey, La Liga'da 32 gol atan Etafe Konferans Ligi'ne gitti. Vedat Muriç kendi başına 23 gol attı. Bir yarış aramız varmış. İstersen ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, sevgili Ercan Taner'le birlikte futbol gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet, reklam arasında bir kontrol ettik. Danimarka Ligi, Beşiktaş'ın rakibi Midland üzerinden buna bir tekrardan bakalım dedik. 26 Temmuz itibariyle start alıyor.
1: Evet, 26 Avrupa Kupası maçına baktığımızda en azından şunu söyleyebiliriz Burak. Çok arka arkaya maç oynama kondisyonunu yakalamamış olacak. Özel maç yapmış olacak sadece.
0: Daha ham bir şekilde.
1: O ligin havasına girmemiş olacak. Bu da tabii bir avantaj olarak ön plana çıkabilir.
0: Evet, burada Kuzey Liglerin biraz daha erken başlaması belki ilerleyen turlarda, yani konferansa devam ederler umuyorum, Midland için bir avantaj olabilir ama bizim için güzel bir tablo var orada. Bir tık daha erken başlamasındansa, tam da aynı dönemde başlıyor bu arada. Yoğun da bir maç temposuyla başlayacaklar. 23'ünde Beşiktaş eşleşmesi var, 26'ında Sonderje ile bir maçları var, yine 30'unda Beşiktaş maçı var.
1: Arka arkaya maç oynayacaklar onlar da.
0: Direkt bu arada yaz çıkışı hakikaten o da zor bir durum.
1: Zor, kolay değil.
0: Yalpalayabilirler.
1: Evet, neden olmasın değil mi?
0: İyi olur. Bir gönül bağımız yok herhalde Midland'da.
1: Ya, yok canım.
0: Aral Şimşir tarafından tabii iyi olsunlar isteriz ama Aral da Türkiye'ye gelse hiç fena olmaz bence.
1: Alınabilir. Neden olmasın değil mi?
0: Ya burada abi Aral Şimşir bir Bundesliga takımında oynuyor olsa 20-25 milyon eurodan aşağı alamazdın. Şimdi sen 15'e 18'e bitirebiliyorsan bu transferi tamamen Danimarka Ligi'nin aslında biraz gözlerden ırak olmasına kaynaklı.
1: Evet ya, bu transferde öyle 30'lar 40'ların konuşulacağı bir transfer değil.
0: İşte Can Uzun örneği var. 60 milyon euro istediği söyleniyor Frankfurt'un, ya da kapıyı 40'tan 50'den açtığı söylentiler de var. Yine çeşitli.
1: İşte o Bundesliga.
0: Tabii. Aral bu arada milli maçlarda da biraz daha yakından izleme fırsatı bulmuştur herkes diye rahat değerlendiriyorum. Ben Danimarka Ligi'nde bir de Midland'ın Avrupa maçlarında bu sezon birkaç kez izledim. Enteresan bir oyuncu abi. Dar alan becerisi var, nispeten bir patlayıcılığı var. Playmaker özellikleri de var mesela. Skora da yakın.
1: Komple sizin hücumda istediklerinizi sağlayacak görüntüyü bizlere veriyor izlediğiniz zaman.
0: Sence Türkiye'ye gelmesi doğru bir seçim olur mu? Kariyer adından söylüyorum. Takımlarımız açısından
1: ona değil mi? Bağlı tabii.
0: Ne yani istiyor? Doğru.
1: Ona bağlı. Ne istiyor? Ya hedefinde bilemeyiz ki, belki hedefinde gidip Arsenal'de oynamak var. Ben yani sadece Arsenal'i düşünüyorum. Ya da Liverpool. Ya da Bayern Münih'i almalı. Bayern Münih.
0: Ona göre hareket etmesi lazım o zaman. O ligde belki daha baş alt takımlarla bir kariyer rotası.
1: Değil mi? Belki öyle düşünceleri. Ya da Borussia Dortmund'dan çok iyi bir teklif aldım diyebilir.
0: Ki bunlar da muhtemel. Bunlar scout.
1: Danimarka şöyle düşünelim. Tuhel'di Dortmund teknik direktörü. Mesela Emre Mor'u aldılar.
0: Nordsjælland'dan.
1: Öyle değil mi?
0: Evet. Avrupa Şampiyonası'nda da parlamıştı. Belki şu an Dünya Kupası'nda olsa Aral Şimşir oradaki performansıyla bile daha üst düzey bir takıma transfer yapabilirdi bu arada.
1: Neden olmasın?
0: Neden olmasın? O da özel bir oyuncu. İlerleyen yıllarda orada mutlak suretli olması gerekiyor bana sorarsan.
1: Evet ya, Aral Şimşir ben başarılı olacağımın örneğini gol ve asistleriyle zaten geçtiğimiz sezonda bizlere gösterdi.
0: Bu arada abi Arsenal isminde zikretmişken Avrupa basında bir haber dolaşıyor. Arsenal'ın Kenan Yıldız için bir girişimde bulunduğu 85 milyon euroluk bir ödeme planlarıyla, daha doğrusu 85 milyon euroluk bu transfere bir bütçe ayırdıkları, Juventus'un da katiyetle satmayı reddettiği söylentileri var şu an Avrupa basında.
1: Ben de gördüm. Yani Juventus onu şu anda takımın sembol oyuncusu olarak tutuyor.
0: Del Piero'nun forması, kaptanı. Gol sevinci bile aynı abi Del Piero'yla.
1: Değil mi? Öyle düşünüyor Juventus. Zor bir transfer olabilir. Fakat tabii İngiltere'de rakamlar yükseliyor.
0: 85 milyon çok ciddi teklif.
1: Daha da yükseltebilirler mesela.
0: Yüzün üstüne çıkabilir abi. Yakın zamanda yaptıkları Declan Rice transferini falan bütçelerine bakacak olursak orada daha cömert davranabilirler.
1: Ya düşünsene, Paraguay maçı 2 gol 1 asist Kenan. Amerika Birleşik Devletleri maçı 1 gol 1 asist Kenan. Ve maçları kazanıyorsun.
0: Kelly'nin avucunun içi kaşınmaya başlar muhtemelen.
1: Sence dünya konuşmuyor mu? Zaten Dünya Kupası'nı bütün dünyada değerlendiriyoruz, konuşuyoruz.
0: Zaten göz önünde bir oyuncu. Bir
1: zaten böyle bir bütçe hazırlandığı konuşuluyor, yazılıyor. Ne olur, daha değişik olmaz mı?
0: Yüzün üstüne çıkar o paket.
1: Ya bunu değerlendirdik işte, hayal kuruyoruz. Öyle bir şey yaptı mesela.
0: Ya bu performanslardan bahsettiğin denklemde iki maçı da kazanırız abi bu arada. Güzel oldu bunu. Hoşuma gitti bu hayal.
1: Değil mi?
0: Tabii. Nasıl olur peki abi sence Arsenal'da? Ben açık söyleyeyim, bana sorarsan zaten Trossard herhalde ayrılacak gibi duruyor ama Martinelli'den bence çok daha iyi bir oyuncu Kenan.
1: Daha iş bitirici.
0: Martinelli bence bir açık alan oyuncusu. Aynen, Kenan'ın dar alan becerisi de daha yüksek.
1: Dar alanda bir de ceza sahası içinde mesela soldan giriyor. Hani ceza sahasının yan çizgisiyle ön çizginin birleştiği yer var. Mesela oradan giriyor, kıvrılıyor ve vuruyor. Bu her oyuncu bunu yapabilecek yeteneğe sahip değil.
0: Ve bu arada Kenan'la ilgili ilginç bir şey, çift ayaklı olduğu için çizgiyi de kullanabiliyor. Ceza sahası içerisinde de ters ayakla kat edebiliyor.
1: Her zaman böyle oyuncuyu bulamazsın.
0: Ve bahsettiğimiz oyuncu abi genelde bu özellikleri taşıyan oyuncular, biliyorsun. Biraz daha minyon tipli, biraz daha kıvrak patlayıcı gücü yüksek oyuncular olur. Kenan Yıldız bir de 1.85 boyunda bir isim. Yani
1: fizik çok iyi.
0: Premier League için avantajdır bu.
1: Çok büyük bir avantajdı. Bu yüzden öyle bir ödeme ya da istek olmasını ben gayet doğal karşıladım Burak.
0: Juventus ama zannediyorum burada mümkün olduğunca ayak sürecektir bu transferde.
1: Ya, ama dediklerim gerçekleşirse, az önce söylediklerim, Paraguay ve Amerika Birleşik

0: heyetleri maçlarında tutmakta zorlanabilirler.
1: Muhtemel. Burada tabii her oyuncunun bir fiyatı var, açık söylemek lazım.
0: E tabii.
1: Burada Real Madrid'in Kukurea transferi vardı abi. Şimdi transfer demişken burada Florentino Perez büyük vaatlerle geldi. Bir oyuncuya 150 milyon euro teklif edeceğim dedi. Julian Alvarez'i teklif ettiği ortaya çıktı. Atletico Madrid'in reddetme biçimi de enteresandı, gördün mü abi?
0: Gördüm.
1: Yani Barcelona'nın da bilgisi varmış. Orada da şey diyordu işte, Lamine Yamal'la anlaştık. Bir paket çekirdek, bir kola, bir de bir maç bileti karşında falan. Atletico Madrid'in ilginç sarkastik bir tavrı var bu transferlere karşı.
0: Atletico Madrid çok yüksek bir bedel istiyor.
1: 500.
0: Martinez için değil mi?
1: Alvarez için.
0: Alvarez için. Bayağı yüksek bir o para kimden çıkar, çok zor.
1: Yo, para şu anda verilebilecek bana sorarsan dünya futbolunda yaş ve potansiyeli itibariyle bir tek Yamal var.
0: Evet.
1: Ya, şu ana kadar dünya rekorunun 222 milyon euro olduğunu düşünce iki katından daha fazla bir rakamdan bahsediyoruz.
0: Aynen öyle. Yani buna dikkatle baktığımızda bu değerlendirmeyi görmemiz gerekiyor bence.
1: Ama Atletico Madrid'in sosyal medya ekibini kim yönetiyorsa çok enteresan abi. Yani burada işte Real Madrid'in söylentilerine baktığımız zaman, üzerine gidiyoruz şeyden, Barcelona'ya karşı yapılan paylaşımlar vesaire hakikaten ilginç. Yani Alvarez satmak istemiyorsunuz anladım ama burada 200 milyon euroyu görürse bence onlar da bir gardını düşürür yani. Biraz
0: olabilir.
1: Tok satıcı oynuyorlar.
0: Olabilir.
1: Peki Real Madrid'in transferleri ne diyorsun abi? Dumfries'e, Konate'yi konuşmuştuk. Bernardo Silva ve Kukurea'da resmiyete kavuştu.
0: Şimdi ben Kukure'yi beğenenlerdenim.
1: Ben de beğenirim.
0: Real Madrid gibi biraz daha hücuma giren, hücumu düşünecek bir takımda. Ben yine o sol kanadı çok iyi kullanacağı kanaatindeyim.
1: Çizgiye de basan bir oyuncu bu arada. Orada içe kat eden Vini gibi bir oyuncuyu da rahatlatacaktır. Oyunu da genişletir.
0: Konate'yi açıkladılar mı?
1: Konate'nin de yakında resmiyete kavuşması bekleniyor. Bildiğim kadarıyla resmi bir açıklama gelmedi.
0: Ya banko 11 oylar mı? Mesela.
1: Ya burada Militao'nun sağlık durumu bence belirleyici. Rüdiger'le sözleşme uzattılar. Onun form durumu belirleyici. Mesela Dumfries'i ben Trent'in önüne atarım. Kukure'yi Karayas'ın önüne atarım ama Konate konusunda soru işaretlerim var.
0: Onu acaba banko 11 oyuncusu olarak mı adla? Bence öyle değil.
1: O seviyede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ben ya.
0: Ben de düşünmüyorum. Yani bir de Liverpool devam etmedi. Serbest bıraktı.
1: Ki biliyorsun Fransa milli takımında da şu an önünde Upamecano ile Saliba var. Orada da ilk 11 oyuncusu değil.
0: Değil, evet. Onu da öyle değerlendirdiğimiz zaman değil.
1: Bernardo hamlesine ne dersin abi?
0: Dün Bernardo'yu izledin mi?
1: Dün Portekiz maçının özetine baktım. Özellikle gözüme çarpmadı evet. Bernardo.
0: Pek iyi değildi.
1: Fiziksel olarak mı bir eksik gördün?
0: Devrede de çıktı. Bernardo Silva değil mi?
1: Evet.
0: Devrede de çıktı. Şimdi buna bakınca biraz acaba dün mü kötüydü yoksa Portekiz ya da bir düşüşe mi geçti diye kendi kendime düşündüm. Fakat Real Madrid'de oynar. Her takımda oynar.
1: Zaten geniş de bir rotasyon var orada. Muhtaç değil Real Madrid neticede.
0: Evet. Bence oynar.
1: Burada 10 numara olarak düşünüyoruz herhalde Bernardo'yu. Yani aslında sağ kanat olarak Monaco'dan City'ye gitmişti ama artık dönüşümü itibariyle bir orta saha oyuncusu Bernardo.
0: Bir orta saha. O zaman Arda'yı nerede kullanacak?
1: Burada Arda'nın rotasyonu olabilir mi Bernardo Silva sence? İlk 11'e mi düşünüyoruz mesela? Ona da bir bakmak lazım.
0: Ya rotasyonu olacak ya da işte uzun sezon olarak düşünülüyor. Bazen herhalde Arda'yı seçecek, bazen de Bernardo'yu. Bu tabii iyi mi kötü mü ama değişen futbol da günümüzde. Artık oyuncular banko böyle 30 maç oynama ihtimali bayağı düşüyor.
1: Ben bu fikirde abi birbirlerinin ikamesi oldukları fikri çok sevmedim. Şu yüzden söyleyeyim, hani Arda da Bernardo Silva da undersize oyuncular. Burada alternatif planlarda çeşitlilik yaratacak bir orta saha rotasyonu olmuyor. Şu olabilir mi mesela, Xabi Alonso'dan itibaren Arda'nın biraz daha merkezde bazen derinde oynadığı bu 8 numara konumunda işte Valverde ya da Tchouaméni, önünde Arda önünde Bernardo gibi bir orta saha şusu olur mu 6-8-10?
0: Olabilir. Bu arada Valverde ile ilgili de yazılanlar var. Mourinho pek sıcak değilmiş Valverde'ye.
1: Burada Tchouaméni ile Valverde'den biri gidecek zaten herhalde.
0: Öyle gözüküyor. Sonra. Şimdi Valverde'nin adı ön plana atılmaya başladı.
1: Tepki o da haline geldi.
0: Nedense. Yani bu bana da biraz enteresan geldi.
1: Sen olsan tercihini Tchouaméni'den mi yoksa Valverde'den yana mı kullanırdın abi?
0: Ya oyuncu olarak ben Valverde tarafındayım.
1: Ben de %100 Valverde tarafındayım.
0: Ama takımın içinde huzursuzluk anlamında yazılanlar doğruysa arkadaşlarıyla ilişkileri.

0: Ya burada bir orta yol olamaz mı sence diyeceğim ama o soyunma odasına yumruklaşılma haberleri vesaireden sonra o bir daha dönülmez.
1: Antrenman tesisleri olayı.
0: Dönülmez bir noktaya gitti herhalde o iş artık.
1: Bence biraz zor gibi gözüküyor.
0: Koskoca Real Madrid'de de abi o süreçte bir köstebek olduğu, belki de birden fazla köstebek olduğu söyleniyordu. Real Madrid'in böyle bir duruma düşmesi enteresan değil mi?
1: Başarısızlık olunca ve bu başarısızlıklar ligde kupada devam edince ben gayet doğal karşılıyorum.
0: Ya şeyi
1: Bu olur ya, büyük takımlarda olur kesin.
0: abi,
1: İçeriden habersizler.
0: 2000'lerin başındaki Real Madrid'e bir gidiyorum abi, mesela Fikren, orada Figo gibi, işte ne bileyim Raul gibi büyük oyuncuların olduğu denklemde, ben soyunma odasında o kadar alfa oyuncudan iki tanesinin yumruklaşmama ihtimalini öngörmüyorum. O mesela muhakkak yaşanıp üstü kapanmıştır. Burada
1: Ya da bir tartışma olmuştur.
0: muhakkak.
1: Ya şu var yalnız, onlar çok üst düzey profesyoneldi. Hani ders parmakla gösterilir ya. O tarz oyunculardı.
0: İş ahlakı olan, aidiyet
1: Ve
0: duygusu olan.
1: acayip oyunculu, sembol oyunculardı. İşte Valverde tamam iyi oyuncu, fakat sembolü mü Real Madrid?
0: Eğer öyleyse Real Madrid, Real Madrid değildir abi zaten.
1: Değil değil mi?
0: Burada kimler geldi, kimler geçti?
1: Evet, ya Casillas'ı bile yeri geldi Porto'ya gönderdiler.
0: Ya şu Real Madrid'de Benzema bile sembol oyuncu olamadan ayrıldı, öyle düşün yani. Ballon d'Or almış bir isimden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Hiçbir döneminde oldu mu? Bence olmadı mesela.
1: Ya, ama akıllara geliyor.
0: Ronaldo'nun arkasındaydı mesela kariyerinin orada büyük bölümünde. Onun için söylüyorum.
1: Tabii Ronaldo'nun olması biraz onu üzmüş olabilir.
0: Gareth Bale'ı da keza mesela. Çok özel oyuncuydu ama ikinci planda adam Robin olma şeyinden, görüntüsünden sıyrılamadı.
1: Maalesef.
0: Real Madrid büyük bir kulüp ama şu an bulundukları durum. Mourinho bu arada buradaki problemlere bir masaya yumruk vurmak açısından geldiğini düşünüyorum. Bir çözüm olacaktır.
1: O tarz olayları çözmesinde usta olduğuna inanıyor Perez. Sanki bence onun için yapıyor bunu.
0: Haklı bir düşünce olduğunu düşünüyor musun abi?
1: Olabilir. Ya Perez daha önce onunla çalıştı. Mourinho Real Madrid'de bir yıl çalışıp gitmedi. Perez'le beraber çalıştı. Neler olabileceğini ve neleri yaşayabileceğini biliyor bence.
0: O dönemde bu arada egosu yüksek oyuncu grubu yine vardı. Ya
1: Var
0: şimdiki gibi.
1: tabii. Ama o dönemde böyle büyük huzursuzluklar hiç olmadı.
0: Orada da dediğim gibi profesyonellikleri oyuncuların biraz ön plana çıkıyordu. Ağzına sağlık abi, süremizin sonuna
1: Herkese iyi
0: geldik.
1: akşamlar, iyi bir hafta diliyorum.
0: Evet, herkese buradan iyi akşamlar dileyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: anı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'a, Sabah Sporu programına hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz. Fenerbahçe'de dün sıcak gelişmeler oldu. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği açıklandı. Vedat Muriç akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Enteresan gelişmeler oldu Fenerbahçe'de. Tabii ki onları konuşacağız. Futboldan ben yine özeti yapmaya başlayayım. Dünya Kupası'nda ilk tur karşılaşmaları bir gün önce sona ermişti. Dünle birlikte artık ikinci maçlar, grup aşamasındaki ikinci maçlar oynanmaya başlandı. A grubunda saat 19'da Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldılar. Sadilek ile Çekya öne geçti karşılaşmada. Ama son bölümde bir penaltı kazandı Güney Afrika ve Mokoena ile beraberliği buldu. İki takım da gruptan çıkma iddiasını son maça taşımış oldu bu skorla birlikte. Birer puanda ikinci maçları kapattı Çekya ve Güney Afrika. Grubun diğer maçında Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geldiler. Sabaha karşı 4'te başladı bu karşılaşma. Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi mücadele. Meksika'da gol 50. dakikada Romo'dan geldi. Güney Kore kalecisinin yaptığı büyük bir hata gole sebebiyet verdi. Son bölümde Güney Kore aslında çok net bir gol pozisyonu yakaladı. Kale ağzından iki şut imkanı buldu. İkisinde de Meksika kalecisi Rangel başarılı oldu ve Meksika'ya

bir kez daha 3 puanı getirdi. Meksika 2 maç sonunda topladığı 6 puanla grup liderliğini de garantiledi. Adını son 32 turuna yazdıran da takımlardan biri olmayı başardı. Güney Kore 3 puanla ikinci basamakta bitirdi. İkinci maçlar sonunda haftayı. Çekya ve Güney Afrika'nın da dediğim gibi birer puanı var. Şimdi son karşılaşmalar oynanacak grupta. Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya gelirken Meksika ile Çekya oynayacak. Meksika'nın artık grupta bir sıkıntısı kalmadığı için rotasyon yapabilir. Bu durum tabii Çekya'nın işine gelebilir. Çekya'da üçüncülük için en kötü tabii mücadele edecek. Galibiyet alması halinde büyük ihtimalle üçüncülüğü cebine koyacak. Son 32 turuna da çıkacak Çekya, onu da söylemiş olayım. B grubunda 2 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda da futbol severler çok sayıda gol izleme fırsatı buldu. Gece akşam diyelim ya da 22'de İsviçre-Bosna-Hersek mücadelesi vardı. İsviçre mücadeleyi 4-1 kazandı. Maçın skoru 4-1. İlk golün dakikası 74. 74'e kadar 0-0 giden, aslında pek de keyifli olmayan bir karşılaşma ama Manzambi'nin oyuna girişi İsviçre'yi hareketlendirdi. Oyuncu 3 dakika sonra golünü attı. Ardından kırmızı kart, Bosna 10 kişi kaldı ve sonrasında da goller yağmur gibi yağdı. Bu arada yağmur gibi yağdı demişken şu an İstanbul'da da kapalı, rüzgarlı ve yağmurlu bir hava var. Onu da dipnot olarak söyleyeyim. 84'te Vargas 2-0'a getirdi İsviçre. 90'da Manzambi bir gol daha attı. 3-0. 90 artı 3'te Mamic'in golü Bosna Hersek adına 3-1. 90 artı 7'de penaltı Şaka 4-1 İsviçre mücadeleyi kazanmayı başardı. Grubun diğer maçında da Kanada ev sahiplerinden Katar'ı 6-0 mağlup etti. Jonathan David Messi'den sonra turnuvada hat-trick yapan bir diğer isim oldu. Katar'da 33'te Ahmet'in kırmızı kart gördüğünü, 53'te Madibo'nun yine kırmızı kart görüp takımını 9 kişi bıraktığını söyleyeyim. Kanada açısından tabii tarihi bir galibiyet oldu. Onlar bu turnuva öncesinde 2 kez Dünya Kupası'na katılmış, hiç puan alamamıştı. İlk puanını ilk karşılaşmada aldı. İlk galibiyetinde Katar önünde 6-0'lık galibiyetle almayı başardı. Kanada tam 97 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşlar. Katar'ın bir topla buluşması var ceza sahasında. 4.60'lık bir XG, korner adedi 19. Kanada'nın tam bir dominasyon kurduğu mücadele olmuş ve 4 puanla şu anda Kanada'da grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Son maç İsviçre-Kanada mücadelesi, liderlik karşılaşması olacak. Beraberlik halinde Kanada grubu lider bitirecek. İsviçre'nin liderlik için galibiyete ihtiyacı olacak bu karşılaşmada. Ve günün bültenini de paylaşayım. Saat 22'de bizim grubumuzda diğer maç, ABD-Avustralya karşılaşması var. Bu oynanacak. Gece 1'de C grubunda İskoçya-Fas, 3.30'da Brezilya-Haiti ve milli takımımızın maçı da sabah 6'da olacak. Paraguay'la ikinci maçta karşı karşıya geleceğiz. Bizim için tabii hayati bir maçtı. Dün basın toplantısı yapıldı karşılaşma öncesinde. Tabii ki oradan detayları da program içerisinde konuşacağız. Maçı konuşacağız. Muhtemel 11 nasıl olur, nasıl haberler var? Hepsini milli takım bölümünde değerlendireceğimizi dile getireyim. Maçlar bu şekilde. Peki az önce bahsettim kısaca ama tekrar etmekte fayda var. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu. Aykut Kocaman beklenirken birçok kişi de düne kadar, dün sabaha kadar Aykut Kocaman'la ilgili haberler yaparken bir anda sürpriz şekilde Fenerbahçe yönetimi rotayı İsmail Kartal'a kırıyor. Aslında birkaç gündür perde arkasında devam eden bir süreç olduğu anlaşılıyor. Dün yapılan haberlere bakıldığında Aykut Kocaman'la bir süreden beri bir anlaşmazlığın olduğu zaten açıklamanın gecikmesinden belliydi. Bu sürede de Fenerbahçe alternatif isim olarak İsmail Kartal'la görüşüyor, uzlaşıyor ve dün öğlen 1'deki

BTV'deki programda İsmail Kartal resmen açıklanıyor. Görevine hemen başlıyor İsmail Kartal, Samandıra'ya gidiyor. Ekibi yavaş yavaş da bir netleşecek. Die Kayt prensip anlaşmasına varılan isim birinci yardımcısı olacak İsmail Kartal'ın. Daha devamı da gelecek. Fenerbahçe'de yeni yönetimin ilk önemli icraatı oldu. Futbol takımı planlaması açısından konuşacak olursak. Diğer tarafta Vedat Muriç konusunda da Fenerbahçe resmi açıklamayı dün gün içerisinde yaptı. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını ve sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu. İstanbul'a geldi Vedat Muriç. Fenerbahçeli taraftarlar oyuncuyu karşıladı. Muriç bir üçlü çekti. Karşılık bulamadı orada. Komik anlar yaşandı ama Fenerbahçe santrforla kavuştu. Şimdi sırada diğer santrfor stoper. Dün bir sol bek haberi yapıldı. Fenerbahçe'nin PSV'den Mauro Junior'la ilgilendiği, hatta resmi teklifini kulübüne ilettiği ve oyuncuyla da anlaşmaya çok yakın olduğu söylendi. Bu da demek oluyor ki büyük ihtimalle Archie Brown da takımdan ayrılacak. Gelen oyuncu tabii 27 yaş olduğu için o artı 4 kontenjana uymuyor. Archie o kontenjandan bir oyuncuydu Fenerbahçe için. Fenerbahçe herhalde o dengeyi de gözetecek transfer planlamasında. O planlamayı da nasıl yapacak Fenerbahçe yönetimi, ben de merak ediyorum. Diğer takımları da merak ediyorum, nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Milli takımdan bahsettik. Dün Trabzonspor'da Weivu'nun satışıyla alakalı bir haber dikkatimi çekti. Onu söylemem lazım. Fulham Premier League ekiplerinden Weivu ile ilgileniyormuş. 20 milyonluk bir bonservis ödemesi de konuşuluyor. Galiba bu Trabzonspor'un beklentisi. Fulham da tabii bu paraları verebilecek kulüplerden biri. Bakalım orada bir satış olacak mı? Sürpriz olur açıkçası Weivu. Şu anda Agusto ve Ulaine satışları konuşuluyordu. Weivu daha devre arası gelmişti ama şu an böyle bir teklif gelirse herhalde Trabzonspor'da onay verecek gibi gözüküyor. Dünya Kupası'nda haberlerde de Lionel Messi ilk karşılaşmada hat-trick yapmıştı ve gollerden sonra da bir duygusal görüntüsü vardı. Gözyaşlarını tutamamıştı. Bir sıkıntısı olduğunu söylemişti. Dün o sıkıntının ne olduğu ortaya çıktı. Babası Jorge Messi'nin bir sağlık sorunu yaşadığı duyuruldu. Herhangi bir detay verilmedi. Kamuoyunda galiba bazı söylentiler dolaşmış. Ben kaçırmışım ama bunlar üzerine Messi ailesi bir açıklama yaptı. Ve babasının bir sağlık sorunundan muzdarip olduğundan bahsetti. O yüzden Messi bu tepkileri vermiş. Onu da bir not olarak program girişinde bahsedeyim. Evet, benim paylaşacağım haberler bunlar. Şarkı reklam aramız. Sonrasında maçlarla buradayız.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayına özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Baba bu ne bayramı?
4: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.19 saatlerimiz sabah sporunda Ali abi, Aykut abi birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
2: Günaydın.
0: Teşekkür ediyorum. Girişte Filin Sultanları'ndan bahsetmeyi unuttum. Bir kere onu söyleyeyim. Dinleyiciler hatırlatmamış ama ya da hatırlattıysa da görmedim.
1: Onlar da unutmuş demek ki.
0: Onlar da unutmuş. Arada kaynadı milliler. Onlar da Milletler Ligi'nde ikinci etapta, ikinci maçında dün Fransa ile karşı karşıya geldi ve 3-0'lık skorla mücadeleden galip ayrılan taraf milliler oldu. 2'de 2 yaptılar bu etapta. İlk etap 4'te 2 idi. Toplamda da 6'da 4 oldu Filin Sultanları. Şimdi iki maçı daha var önünde. İkinci etap bitecek. Sonra son etap, üçüncü etap maçları olacak. Birer hafta arayla gidiyor sanki. Şimdi gelecek hafta Erkeklerin Milletler Ligi'nde ikinci etap karşılaşmaları var. Onları da Radyo Spor'dan da takip edebileceksiniz. Filin Sultanları'na da başarılar dileyelim. Tebrik ederim dünkü galibiyet için. Bugün tabii gündem olarak yoğun bir gün. Hem Dünya Kupası maçları oynandı. 4 maç. Üzerine Fenerbahçe'deki gelişmeler, teknik direktör konusunda dün öğlen ya da öğlene doğru şok bir haberle herkes herhalde sarsıldı. İsmail Kartal Fenerbahçe'de göreve getirildi. Vedat Muriç transferi artık bitti gözüyle bakılıyor. Dün oyuncu İstanbul'a geldi. Bu var. Üzerine tabii milli takımın yarın sabah oynayacağı mücadele, Paraguay karşılaşması. Dünkü ya da sabaha karşı olan basın toplantısı, kadro tercihleri, muhtemeller, onları konuşacağız. Dolu dolu bir program olacak. Ben kronolojiyi çok bozmak istemiyorum. Dünya Kupası'yla başlamak istiyorum. Dünya Kupası'ndaki maçları değerlendirdikten sonra da Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Onu da detaylı şekilde konuşacağız. Şimdiden onu paylaşmış olayım. Neden hani Fenerbahçe'yi konuşmadınız, konuştunuz mu diye sormayın diye önden bir haber vereyim dedim. Şimdi Dünya Kupası'na dönecek olursak sondan başlayalım. Sabaha karşı 4'te A grubunda Meksika ev sahiplerinden Güney Kore ile oynadı. İki takım da ilk maçlarını kazanarak bu karşılaşmaya çıktılar. Bir anlamda grubun liderlik mücadelesiydi ve bu mücadeleden galip ayrılan taraf ev sahibi Meksika oldu. 1-0'la Meksika kazandı. Tabii maçı izlemedik. Aykut abi gerçi izlemiş olabilir, ona emin değilim. Senin sağın solun belli olmuyor ama.
2: Ya ben baktın açık mı yattım, öyle söyleyeyim.
0: Açık sana yattım, tamam. Bilinç altında belki maçtan şeyler kalmıştır, paylaşırsın. Pek keyifli bir maç olmadığı istatistiklerden anlaşılıyor. Mesela 1-0 bitti, Meksika kazandı, 50'de geldi gol. Bir kaleci hatası, Güney Kore kalecisi.

0: yüksek bombeli bir topta açılıyor. Takım arkadaşıyla çarpışıp topu elinden kaçırıyor. Rakibinin önüne düşüyor. Oyuncu topa dokunup gole atıyor. Böyle bir gol. Maçtaki tek gol. Aslında Güney Kore'nin gole yaklaştığı anlar var. 0-0'da Heung Min Son'un aşırtmasını Edson Álvarez, ki o da dün anladığım kadarıyla stoper oynadı Montes'in cezasında, çizgiden çıkarıyor. 86-87 civarı da Güney Kore'de arka direkte bir pozisyon yaşanıyor. Kale ağzından vuruş. Önce kaleci kurtarıyor. Sekeni yine kaleci kurtarıyor. Güney Kore yaklaşıyor golleri ama onların da rakip ceza sahasında sadece 11 kez topla buluşabildiğini görüyorum. Meksika'da bu sayı sadece 6. 11'e 6 çok düşük. Şutlar 8'e 9. Gol beklentisi 0.48'e 0.69. İki takımın keyifsiz bir maç gözüküyor. Bu şeye baktığında istatistiklere. Korner bile maçta toplam 2 tane olmuş. Meksika korner kullanamadan maçı bitirmiş. Güney Kore'de 2 korneri gözüküyor karşılaşmada. Ama ne oldu? Meksika bu sonuçla birlikte grupta liderliği garantiledi ve adını son 32 turuna yazdırdı. 2 maç sonunda işi bitirdi. 3. maç Meksika için rotasyon yapılabilecek bir karşılaşmaya döndü. Bu istenecek bir şey. Gerçi turnuva maçlar arasındaki zamanlar çok fazla geçmiş turnuvalara göre ama yine de 2 maçtan tabii işini kolaylaman büyük bir avantaj. Meksika'da bu sonuçta bunu başardı. Neler dersin Aykut abi?
1: Vallahi önce şunu söyleyeyim. Benim uyanık olduğum bölümlerde Edson Álvarez bayağı iyi oynadı. Zaten maçında oyuncusu olmuş. Fenerbahçe'de bir sezon boyunca oynamadığı futbolu ilk maçta çok kısa süre almıştı değil mi? Meksika Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederken, yanlış hatırlamıyorsam 13-15 dakika falan oynadı. Bu maçın tamamında oynadı. Sen de belirttin. Montes kırmızı kart gördüğü için stoper oynadı. Çok da iyi bir performans sergiledi. O çıkardığı top bence kritik. Meksika Aguirre ile birlikte ev sahiplerinin iyi başladığı bu organizasyonda gruptan çıktı. Üçüncü maç öncesinde rahatladı. Meksika'nın zaten oyun tarzını biliyoruz. Yani gideyim birilerine 4 tane 5 tane atayım oyunu oynamaz. Aguirre'nin takımları da öyle oynamaz. La Liga'da yönettiği takımlarda çok anlattık yani. Tam bir 1-0 hocası. Genelde küme düşmemeye oynayan ekipleri yönettiği için oyun anlayışı biraz böyle. Sert futbolu sever. 2'de 2 6 puan onlar için iyi sonuç. Quinones işte doğuya doğru yani Arap Yarımadası'nda parlayan bir yıldız ve orada bekliyor. Beni acaba kim bulacak, kim bu tarafa getirecek diye.
0: Evet, oranın gol kralı da olmuş.
1: Evet adam. Evet yani ben de bir karşılaşmada anlattım. Da Darwin Nunez'e karşı galiba oynamıştı. Tam hatırlamıyorum şimdi maçı. Ali dedi bu maçı anlatır mısın? Anlatayım dedim. Buralarda da bir bakalım ne var diye. Abi adamı gördük, adam yanıyor zaten orada. Yani daha böyle temposuz, sakin oynanıyor biraz daha o lig. Oyuncuların bireysel yeteneğiyle. Adam orada yanıyor. Tabii atar yani o golleri. Dünya Kupası'nda da ben bekliyordum zaten ondan iyi bir başlangıç. İlk maçında kahramanı o olmuştu zaten. Meksika 2'de 2 yaptı. Gol yemedi. Tipik yani alıştığımız oyun anlayışını gösteren, sergileyen takımlardan biri. Şimdi bazı takımların profilleri değişti bence bu Dünya Kupası'nda. Onlara değiniriz. Değişmeyen ülkelerden biri Meksika. Ev sahiplerinden biri olarak da çok büyük bir avantajı cebine koydu. Ben biraz daha yani zaten gruptan artık çıkmayı garantiledi. Ben enteresan böyle sürpriz yerlere kadar da gidebileceklerini düşünüyorum.
0: Yani bu daha sonuç odaklı oyunuyla değil mi?
1: Tabii.
0: Turnuva için
1: tabii.
0: Daha pozitif.
1: Tam bir turnuva takımı Meksika.
0: Hı hı. Evet bakalım Meksika nereye kadar götürecek. Ben de grup lideri olarak beklentim Meksika'ydı tabii ki. Favori olarak onları görüyordum. Orada bir sürpriz yaşanmadı. Güney Kore açısından tabii onlar ilk maçı kazandıktan sonra bu maçta da umutlandılar. Burada kazansalar onlar grubu lider bitirmeyi garantilemiş olacaktı. Ama orada da Heung Min Son takımın marka ismi çok formda gelmedi. Ali abi bir istatistik paylaşmıştı. MLS'te golü yoktu değil mi?
2: Evet.
0: Heung Min Son'un. Bu maçta da mesela oyundan ilk çıkan isimlerden biri olmuş 57'de.
1: Heung Min Son MLS'te mi diye ben size garip bir soru sorayım o zaman.
0: İşte. Yani.
1: O kadar kendini uzaklaştırdı. Bizi de kendisinden uzaklaştırdı. Sadece bizi değil, Güney Kore gazetecileri, vatandaşları, herkesi uzaklaştırdı. Ya tuhaf bir problem var orada.
0: Evet. Orada zaten işte basında olan problem, bir süreden beri biz de konuşuyoruz. Güney Kore kaybetti. Var mı Ali abi senin ekleyeceğin bir şey bu maça dair?
2: Yani şöyle, grupta Çekya ve Güney Afrika olduğu için Güney Kore açısından hani son karşılaşma zaten Güney Afrika ile olacak. O yüzden Güney Kore açısından Çekya berabere kaldığı için bu mağlubiyet aslında büyük resimde çok fazla bir şey değiştirmedi. Yani bu grupta Meksika, Güney Kore, Çekya ve Güney Afrika olacak gibi gözüküyor sıralama.
0: Yani Güney Kore bir beraberlik aldığı anda Güney Afrika mücadelesinde grup ikinciliğini garantilemiş
2: tabii,
0: olacak.
2: Aynen öyle. Grup ikinciliğini garantileyecek. Güney Afrika'da yani kolu kanadı kırık bir takım. Dün berabere kaldılar ama ağırlıklı olarak Çekya yüzünden diye yorumluyorum ben o beraberliği.
0: Ben Güney Afrika'da beğendim bu arada ya. Ben beğendim ikinci yarıda falan.
2: Çekya öyle oynamasa.
0: Ama çıkamadı Çekya'da işte.
2: Yani işte Çekya yani o kadar akan oyunda o kadar büyük problemleri var ki takımın. Hani hani Güney Kore Çekya'ya göre daha iyi mücadele eder anlamında söylüyorum ben onu. O yüzden Güney Afrika'nın işi zorlaşır. Yani bu grupta pek sürpriz olmayacak gibi gözüküyor. Dün bence şanslılardı o bakımdan. Yani Çekya berabere kaldığı için bu mağlubiyet bence büyük resimde çok fazla bir şey değiştirmeyecek.
0: Çünkü Çekya son maçında Meksika ile oynayacak. Meksika grup liderliğini garantiledi. Bir rotasyon olabiliyor.
2: Yapar,
0: yani
2: yapar.
0: Geçtiğimiz Dünya Kupalarında da oldu. İki maçta liderliği garantileyen takımlar. Mesela Mbappe'nin yedek başladığı üçüncü evet. maçlar vardı. Ya son Dünya Kupası ya ondan önce, ikisine de olabilir hatta. O bir avantaj. Çekiyor.
2: Diğer oyunculara ritim katmak, havaya sokmak.
0: Evet.
2: Sonuçta önemli. Yaparlar onu mutlaka.
0: Bakalım Güney Kore Güney Afrika maçı nasıl olacak. Diğer maç gece 1'de oynandı B grubunda. Ev sahiplerinden Kanada Katar'ı konuk etti diyelim, ev sahibi olduğu için. Bu mücadelede ben de farklı bir galibiyet bekliyordum ama tabii 6-0'lık bir galibiyet beklemiyordum. Kırmızı kartları burada hesaba katamadık. Tabii 33'te Katar 2-0 iken 10 kişi kaldı. 53'te skor 3-0 iken bu sefer 9 kişi kaldı. Çok erken bir dakika ve maçın tamamında Kanada'nın baskılı oynadığı bir oyun. Ben hiç rakip ceza sahasında topla buluşma sayısının 97 olduğu bir takım görmemiştim. 97'ye 1. Hani çok dominasyon gördük 60'lar
2: 97'ye 1 mi?
0: Ama 97'ye 1 ben görmedim.
2: Ben de görmedim. Duymadım. Ben hatırlamıyorum böyle bir ses.
0: Hatırlamıyorum. Hani 60-70 falan, 70 mi nasıl falan dediğimizi hatırlıyorum da hani 80 de hatırlamıyorum. 90'ın sonu artık. 100'e yaklaşmış neredeyse Kanada. 32 şut çekmiş. Katar kalesine 10 isabet bulmuş. 4.60'lık bir XG yaratmış. Ve 6-0'lık galibiyete ulaşıyor. 19'da korneri var bu arada. 19 korner de herhalde uzun zamandır duymadığımız bir istatistik.
1: Karşıda şimdi özeti var. İşte maçın tekrarı var. Bakıyorum. Sadece korner atıyorlar zaten. Muhtemelen cezalarına girişin bu kadar yüksek olmasının sebebi o. O kornerler geliyor çünkü top cezalarının içine.
0: 55 orta yapmış Kanada maçta. 13 isabet bulmuş. 61 uzaklaştırması var Katar'ın. Çok acayip tek taraflı bir maç tabii. Kırmızı kartların da etkisi. Evet. Ama kırmızı kartta önce de 2-0'ı buluyor
2: evet,
0: yine.
2: Kırmızı kart önce 2-0. Kanada Bosna maçında iyiydi baya. Böyle mini bir Amerika gibi oynamışlardı. Biraz daha yetenek olarak, hani yetenek havuzu olarak daha geride gözüküyorlar bazı pozisyonlarda. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre. Ama o hücum devamlılığı, tempo, onları Bosna maçında görmüştük. Bosna maçında da bayağı üretip aslında hani berabere kaldılar ama maçın hakkı biraz daha Kanada'daydı. O yüzden işte dün de mesela sen 3-0 düşünmüşsün, ben 3-0 düşündüm. Çoğu kişi hani Kanada'nın Katar'ı rahat çözebileceğini, çözdükten sonra da durmayacağını tahmin ediyor. Tabii kimse 6-0 tahmin etmiyordu. 6-0 direkt kırmızı kartlarla ilişkili ama hani 90 dakika skoru için 2-0, 3-0'lar havada uçuşuyordu. Onlar açısından şöyle bir kritik nokta var. Sen söyledin mi girişte?
0: Neyi?
2: Yollarını.
0: Yok söylemedim.
2: B grubunu lider bitirirse Kanada son 32 ve son 16 turunda yine Vancouver'da oynuyorlar. Kendi evlerinde oynuyorlar ve bu stat uğurlu statları. Mesela dünkü karşılaşmaya kadar bu statta 4-4 yapıp 17 gol atmışlar. Dün 5-5 yapıp 17'ye 6 ekle 23 gol atmış oldular bu statta. Vancouver'daki statta. O yüzden bayağı istekliler. Grubu lider bitirme konusunda. Dün de uygun rakip karşısında. Bir de şartlarda tam istedikleri

0: gibi gitmiş. 6-0. İlk Dünya Kupası galibiyetlerinin böyle şaşalı olması da ilginç olmuş. Yani ilk maçını kazandığı zaman 6-0 kazanmazsın Dünya Kupası'nda
1: Tabii.
0: da. 6-0 kazandılar.
1: 8. maçında Dünya
0: Evet.
1: Kupalarındaki ilk galibiyeti, ilk puanı da 7. maçında Bosna Hersek
0: Aynen.
1: önünde almıştı Kanada. Ondan önce 6'da 0 puanı da yoktu Kanada'da, ki çok beklenmezsin Kanada'dan yine
0: Evet.
1: herhalde bir
0: Ev
1: puan.
0: sahipleri iyi başladı bu Dünya Kupası'na.
1: Evet, Meksika 2'de 2, Kanada 4
0: 2'de 1.
1: puan, Amerika'da 1'de 1 ile başladı. İyi gözüküyor. Dün Kanada'da Alfonso Davies'in süre alabileceği konuşuluyordu ama alamamış. Riske de etmedi herhalde hocam Jesse Marsh. Ama durumu iyi demişti herhalde. Üçüncü maçla birlikte ondan faydalanacak. Bir de Alfonso Davies zaten bu takıma girerse Kanada için çok daha başka şeyler hayal edilebilir. Onun haricinde Jonathan David hat-trick yaptı karşılaşmada. Juventus'ta pek yüzüne bakılmıyordu. Çok beğenilmeyen bir isim Jonathan David. Dil performansı çok daha ön plandaydı. Ama Kanada milli takımında o da hat-trick yaptı. O da bir istatistik vardı ama Lionel Messi'den sonra turnuvada hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Onu söylemek lazım. Kanada Avrupa ve Güney Amerika takımları dışında bir Dünya Kupası maçında 5 veya daha fazla gol atan da ilk takım olmuş tarihteki. Böyle bir istatistik ortaya çıkmış Kanada'nın 6-0'lık galibiyetiyle. Maçta Kone'nin sakatlığı Kanada açısından herhalde en sıkıntılı konu. Onun da o fibula ve tibia kemiklerinde kırık tespit edilmiş. Yaklaşık 4-5 ay kadar sahalardan uzak kalacak haliyle turnuvayı da oyuncu kaçırıyor. Golden sonra hatta golü 5. golü atan isim ya da 4. golü atan isim golden sonra onun formasını çıkarıyor. Frikikten de gol olmuş karşılaşmada bu arada. Dünya Kupası'nda bu edisyonda ilk frikik golü de Kanada'dan.
2: Direkten girdi.
1: Ha, sen baktın mı az önce?
2: Evet.
1: Dördüncü gol o zaman. Beşinci gol kendi kalesine oyuncu uzaklaştırmaya çalışırken attı Katar'da. İlk frikik golünde
2: İlk
1: yine
2: miymiş bu?
1: bu Dünya Kupası'ndaki ilk frikik golü Kanada'dan gelmiş. Birazdan Çekya maçını konuşurken orada da taçla ilgili bir istatistik var. Ondan bahsederim. 7.34
0: Yalnız
1: saatlerimiz.
0: çok affedersin, senin dediğin gibi Güney Kore kalecisinin hatası da yani öyle böyle bir hata değilmiş ya.
1: Evet,
0: Ben de şimdi
1: kaleden böyle
0: açtım bakıyorum
1: koşarak
0: da.
1: penaltı noktasına doğru gidiyor
0: Öf.
1: ama topu tutamayıp Meksikalı oyuncunun önüne servis etmiş adeta.
0: Ve Güney Kore'de birkaç iyi pozisyon yakalamış yani. 0-0 1 ve 1-0 gerideyken.
1: Sondaki şeyi gördün mü daha? Geldin mi ona?
0: Yok, daha
1: Sonda
0: şu an
1: 86-87'de
0: ohun
1: kaçırdı.
0: dokunamadığı bir pozisyon vardı.
1: O daha da fena. Diğer kaçan pozisyon.
0: Oh, dokunamamış. Güney Kore kalecisinin sonradan bir iki tane gene kurtarışı var ama yani golde hakikaten çok büyük bir bireysel hata. Bu kurtarış da iyiymiş ama.
1: 7.35 ara vakti.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1986 Dünya Kupası Meksika. Arjantin-İngiltere mücadelesi. Falkland Savaşı'nda birkaç yıl öncesinde Arjantin ve İngiltere çatışmış durumda. Ülkelerin arası iyi değil. Ve bunun sonucunda oyuncular birbirlerine karşı pek hoş davranmıyorlar. Maradona o maçın en çok konuşulan isimlerinden biri. Neden? Bir pozisyon, ceza sahası içine gelen top, kafayla topu aldığı gibi gözüken bir Diego Armando Maradona var. Kalede Shilton itiraz ediyor, top ağlarda. Maradona diyor ki, hayır o el benim elim değil, Tanrı'nın eli. Ama bunu maçtan sonra söylüyor tabii ki. Arjantin attığı bu gol elle atılan bir gol. Şimdi olsa VAR sistemiyle hayır diyecekler tabii ki, iptal edilecek. Daha sonra Maradona neredeyse bütün İngiltere takımını geçiyor ve topu Shilton'la karşı karşıya kaldığı anda ağlara göndermeyi başarıyor. Mükemmel bir gol bu. Bu da tarihe geçecek bir gol. Ama unutulmayan gol şu. Tanrı'nın eli. Maradona'nın açıklaması böyle. İngiltere hala diyor ki o golde Maradona hakeme ben elle attım demeliydi. O da hiçbir şekilde bunu kabul etmedi ve artık da aramızda değil.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
2: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam net.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
3: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım. Özür diliyorum. Anadolu Avrupa geçişleri zorlaştı artık. Sabah saatleri İstanbul'da Çamlıca Rampa'dan 1. köprünün kuyruğu var. Ümraniye Kavşağı'ndan 2. köprünün kuyruğu. Üçüncü köprüye doğruysa bir problem, otoyolda yok. Avrasya Tüneli'ne doğruysa Acıbadem trafiği var, harem boş. Avrupa Anadolu geçişlerinde köprü ve deniz ulaşımı seçeneğiyle tünelde ise ciddi bir problem şimdilik görmüyoruz. Ankara trafiğinde çevre yolu yine Pursaklar'dan İstanbul yönüne saraya doğru epey bir sıkıştı. Samsun yolu merkez yönde bir kaza var, orası problemli vaziyette. Buralara dikkatinizi çekebiliriz. İzmir trafiğine baktığımızda da birkaç uyarı noktası var. Mürselpaşa Bulvarı Bornova yönünde DGM Köprüsü öncesi bir trafik kazası meydana geldi. Bölgede bunun yoğunluğu var. Çevre yolunda da Bornova yönü İnönü Mahallesi bağlantısı sapağından sonra sol şeritli bir kaza var. O da trafiği epey etkilemiş gözüküyor. Bunlar tabii özet bilgiler. Daha ayrıntılı verilerse Radyo Trafik mobil uygulamamız olacak. Uygulamamızı indirin, rotanızı belirleyin. Rotanızdaki olaylar önceden cebinize gelsin. Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebileceğinizi hatırlatalım.

0: Herkese yolculuklar, hoşça kalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.43 saatlerimiz Dünya Kupası'ndaki maçları konuşuyoruz. Maçları konuşmayı bitirdikten sonra da Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Onu tekrar hatırlatayım. Dinleyici mesajlarında Soner Bey, Çekya ve Güney Afrika son maçlarında kaybederlerse grubu 1 puanla bitiriyorlar. Bu da bu gruptan en iyi 3. çıkma ihtimalini bitirir. Eğer biz grubu 3. bitirirsek işimize gelir bu sonuç demiş.
1: Aynen öyle, bir takım elemiş oluruz.
0: Evet, şu an hala güncel üçüncülük tablosunda son basamakta yer alıyoruz ama çok değişecek tabii ki oradaki puan tablosu, şu anın çok bir anlamı yok. Ahmet Balhan, şimdiye kadar Dünya Kupalarındaki en fazla ceza sahasına girme sayısıymış Kanada'nın istatistiği. Bundan önce en son 2000'lerin başlarında Almanya Costa Rica'ya karşı 76 kez ceza sahasında topla buluşmuş. Yani 76 nere, 97 nere, acayip bir fark var. Kanada lehine rekoru bayağı sağlam kırmışlar.
2: Ama mesela şeyi hatırlıyor muyuz? Bu kadar uzun süre iki kişi eksik oynayan bir takım var mıydı acaba?
0: Bu kadar uzun süre.
1: Tabii çok erken 9 kişi kalıyorlar gerçekten.
2: 55 falan
1: öyle
2: galiba.
1: Aynen, 53-54'te 9 kişi kalmışlar.
2: Ben Dünya Kupalarında ben hatırlamıyorum. Vardır belki illaki de. Yani şimdi su molaları vesaire falan, onları da eklediğinde nereden baksan 50 dakika 9 kişi, üzerine bir de şeyi koy. Yani ilk kırmızı kart daha da erken, uzunca bir sürede 10 kişi çok normal. Yani o 97 hakikaten inanılmaz bir rakam. Sürekli orada olması lazım topun. Yani uzunda mı vuramadınız falan dersin. Taca da mı atamadınız topu?
0: Atamamış.
2: Top habire oralarda dolanmış olması lazım ki. Bir ara vitesi düşürdü bu arada Kanada. Ya o 4-5 olduktan sonra orada bir durdular aslında. Demek ki 100'ü falan geçerlermiş.
0: Yani geçerlermiş. Peki diğer maç gece İsviçre-Bosna-Hersek karşılaşması. Bu karşılaşmanın da eğer son bölümüne kadar kalabildiyseniz şanslısınız. Kalamadıysanız, ya bu maç sıkıcı, kapatıyorum dediyseniz de bayağı bir şey kaçırmışsınız demektir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü maç dakika 74'e kadar 0-0 gidiyor. İlk yarı istatistikleri çok zayıf. 4 şut, 3 şut, 0-13, 0-0-9 gol beklentileri. İkinci yarı keza işte gidiyor o şekilde ama 76'dan sonra da gol sahnağı oluyor adeta. 4-1 bitiyor karşılaşma. Bu da yine Dünya Kupası tarihine geçmiş olabilir. 74'ten sonra 5 gol birden oluyor. Manzambi burada dengeleri değiştiren isim İsviçre'de. 71'de oyuna giriyor. Golünü atıyor. Bir gol daha atıyor 90'da 3-0'a getiren. İki golle maçın yıldızı, gerçi maçın oyuncusu ödülünü kim aldı bakmadım. Ama herhalde Manzambi güçlü bir aday olmuştur. Oradan sonra tabii Bosna'nın kırmızı kart görmesi dakika 80'de. Skor 1-0 iken 10 kişi kalıyor Bosna-Hersek. 84'te 2-0 oluyor. 90-90+7 İsviçre'nin golleri. Bosna'nın tek sayısı da skor 3-0 iken Mamiç'ten geliyor, 3-1'e getiriyor ama tabii ki puan için yeterli olmuyor. Bosna-Hersek açısından da 1 puanlı bir başlangıç oldu Dünya Kupası'na. Onlar da artık bu saatten sonra üçüncülüğü kovalayacak. Son karşılaşmada Katar'ı yenip 4 puanla. Katar'ı yendiği anda herhalde gruptan çıkma yetecektir 4 puan. Bosna-Hersek için hesap çok net gözüküyor.
2: Yani o maçla alakalı şunu söyleyeyim. Maçın başı o kadar sıkıcıydı ki, yani İsviçre'nin ilk yarıdaki oyununu gördükten sonra bu takıma ne olmuş diye ben kendi kendime sordum. Çok güzel böyle uyuyakalacağın, tamam mı? Öyle bir ilk yarıydı. Böyle 70'e kadar da uyursan gerçekten uykunu da alabileceğin, 70'te uyandığında gollerle birlikte tekrar hiçbir şey kaçırmayacağın bir mücadele. Yetenekli oyuncu sayısı bir aylık fazla. Şimdi Manzambi son olarak da Avrupa Ligi'nde kendisini Freiburg formasıyla seyretme imkanı bulduk ki Aston Villa'ya karşı da bir şeyler yapmaya çalışan belki de tek oyuncuydu Freiburg'da. Oraya kadar getirdi zaten şeyi. Yanlış bilmiyorsam 19'u 20 oldu. Yani daha çok genç.
0: 2005 doğumlu.
2: Heyecan veren, heyecan yaratan bir oyuncu. 50 milyonlara kadar piyasa değerini yükseltti. Yani bir sezonda bu kadar piyasa değerini Freiburg gibi bir takımda yükseltmek de bence çok kolay değil. Ve düne de damga vurdu. tuhaf bir karşılaşma ama bu Dünya Kupası biraz öyle. Şunu görüyorum ben. Mesela çok kritik bir maç oynayacağız değil mi yarın? Değinecek miyiz Paraguay maçına da? Çok kritik bir maç oynayacağız. Yani o karşılaşmada biz de mesela erken bir gol bulursak 3'e 4'e gidebilecek bir mücadele diye yorumluyorum ben. Ama golü bulamadığımız her anda çok sıkıntılı bir karşılaşma. Rakip öyle ilk maçta 4 tane yediği için belki insanlara biraz kolay geliyor olabilir. Ama öyle değil. Paraguay çok formda geldi Dünya Kupası'na. Bence sürprizdi. Ya erken gol yemiş olmasalardı o maç öyle olmazdı. Onu da söyleyeyim, Amerika maçı. Biraz sanki rakibi zayıf gösterdi Amerika'nın 4 golle kazanması ama çok sıkıntılı bir mücadele. Yani biz de İsviçre'nin yaptığı gibi bir anda öyle bir skorla da karşı karşıya kalabiliriz Paraguay maçında. Ama golü bulabilirsen. Buldular, bir anda dağıldı zaten Bosna Hersek. Ama yine de senin de dediğin gibi son maçı kazandığında zaten çok net ortalık. Ki bence de kazanırlar.
0: Yani Katar'a karşı kazanıp üçüncü bitirebilir. Golde de kırmızı kartta da Muharremovic'in gördüğü Manzambi, Embolo'yu kaçıran pası atan oyuncu. Kırmızı kartı aldıran Embolo ama o pası iyi zamanla atan da yine Manzambi olmuş. Maça bayağı bir etki ediyor kırmızı kart ve attığı iki golle birlikte. Ben bu maçla birlikte 11'de başlamasını bekliyordum. İlk maç oyuna girdikten sonra gerçekten çok büyük hareket getirmişti. Murat Yakın bu maçta da tercih etmedi. Ama artık işi zor. Yani 3. maçta da tercih etmezse herhalde İsviçre basını ya da İsviçre halkı ayaklanır diye düşünüyorum.
2: Bir Premier Lig zamanı geliyor Manzambi'nin.
0: Görülen transfer o. Yapabilir yani bu turnuva.
2: Öyle hızlı kanat transfer oyuncuları. Mesela Arsenal'da 12 tane falan var ama gidip bir 13. olabilir.
0: Ali abi.
1: Vallahi Bosna biraz hayal kırıklığı bence. Az önce bahsettik, ilk karşılaşmada da hani Kanada önünde beklentilerin altında kalmıştı. Dün bu kez Edin Dzeko ilk 11'de sahneye çıktı. Ama hani Edin Dzeko'yu topla buluşturabilecek ya da takım halinde neredeyse İsviçre yarar alanına sayılı defa geçti Bosna. Savunma tarafında da idare etti. Yani idare etti derken şöyle, Embolo ve Endoy vardı İsviçre'nin ileri ucunda. Embolo merkez gibi, Endoy biraz daha sol kanat gibi oynadı. Endoy yavaş yavaş zaman zaman içeri de girdi. Fakat yani ikisi de o kadar fazla pozisyon harcadılar ki daha pozisyonlar başlamadan, olgunlaşmadan, yani aslında İsviçre bana sorarsanız hani maç sıkıcı gibi gözüktü ama defansif anlamda bir problem yaşamadan Bosna kalesine yani topu hücum oyuncularına gayet iyi bir şekilde getirdi. Hatta zaman zaman topu çevirme hızları da gayet iyiydi. Birçok takımın turnuvada yapamadığı şekilde topu hızlı çevirerek Endo'yla Embolo'yla buluşturdular ama yani top ayaklarına çarpıyor, kaybediyorlar. Çalım atmaya çalışıyorlar, kaybediyorlar. Pas veremiyorlar, kaybediyorlar. Ben çıldırdım. Evde izlerken gerçekten çıldırdım. Yani Embolo'yla Endo'yla hemen baktım bunlar kaç gol atmış diye mesela. Endoy geçen sene bir gol atmış. Ondan sonra şaşırmadım. 24 maçta mı bir golü var? Tekrar bakarım. Yani 20'nin üzerinde karşılaşma oynamış ve bir gol atmış.
0: İtalyano'nun Bologna'sında mı oynuyordu?
2: Evet evet. Ya hayır. Bologna'da zaten parladı da İtalyano'dan önce de oradaydı. Yani, ama kanat
1: gerçekten
2: zaten.
1: Kanat da delirdim yani. Hani bu kadar fazla topu ayağına dolaştıran kanat oyuncusu mu olur? Ve girdiği pozisyonlarda da hani bir tane zannedersem kaleye doğru şut çekebildi.

0: Onun dışında yani bütün pozisyonlar yendi. O yüzden ben aslında İsviçre'nin yani maçı kazanacağını belli ettiğini düşünüyorum. Çünkü hani bütün pozisyonlar o şekilde gitmezdi. Benzeri Katar maçında da olmuştu, hatırlayın. Yani İsviçre 6 net pozisyon, 26 şut, 3'ün üzerinde XG, maç 1-1 bitti. Neden? Şimdi daha iyi anlıyorum neden öyle bitti. Yani bu adamlar yüzünden bitmiş. Embolo ve Endo yüzünden bitmiş. Sonra sizin arkadaş oyuna girince maçın bütün çehresi değişti. Yani attığı golde yaptığı vuruş. Orada kalecinin hatası var, Bosna kalecisinin. Ama senin dediğin gibi yani maçın aslında kırılma anı 1-0 değil. Bana sorarsan kırmızı kart. O kırmızı kartta ara pasını veren o. Ve ardından da çözülen bir karşılaşma. Yani İsviçre sıkıcı bir takım gibi gözükse de bence genel dengesi birçok takımdan iyi. Birçok ekipten iyi. Biraz ilerideki oyuncuların işte artık formsuzluğu mu diyeyim, profili mi diyeyim. Belki ikisinin beraber karışık olmasıyla beraber biraz zorlandılar ama iki karşılaşmayı toparlarsan, yani ilk mücadelede Katar karşılaşması, bu maçta Bosna mücadelesi, İsviçre'nin yarattığı net gol pozisyonu sayısı, çektiği şut sayısı, verdiği pozisyon sayısı, o metriklerde bence birçok takımın önündelerdir. Ben öyle gördüm İsviçre'yi. Bosna bence büyük hayal kırıklığı.
1: Hı hı. O zaman son maç Kanada-İsviçre bayağı keyifli bir maç olmaya
0: şimdi aday. İsviçre 4 puan, Kanada 4 puan. Grup liderliği maçı.
1: İsviçre'ye galibiyet gerekiyor, evet. Liderlik
0: yani
1: için.
0: O maç Kanada'nın temposunu düşünürsek bayağı böyle aksiyonlu güzel bir karşılaşma olarak geçebilir. Beraberlikte Kanada gidiyor tabii, sen
1: evet,
0: söyledin.
1: Averajı daha iyi olur.
0: Kanada'nın oyununu etkilemezse o düşünce güzel bir karşılaşma olabilir.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi. Radyo Spor.
5: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
5: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
6: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
11: Dükkanlar.
10: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
12: Bilyoner.
13: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulada geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. İlk bölümde Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmaları konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiş yapıyoruz. Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra da A milli takımın Paraguay maçı öncesi gelişmeleri konuşmaya başlayacağımızda yine hatırlatayım, bugün bayağı hatırlatıyorum. Çünkü konular çok. Evet. İnsanlar merak ediyordur. Milli takımı konuşmayacak mısınız? Fenerbahçe'yi konuşmayacak mısınız? Hepsini konuşacağız. Şimdi Fenerbahçe'ye sıra
1: milli
0: geldi.
1: Milli takımla ilgili son dakika bilgilerimiz de var.
0: Evet, Aykut abi de bilgiler var. Nasıl bir 11 çıkacak? Sürpriz bir 11 bence bazı bölgeler için. Beklemediğim kesikler var. Eğer istihbarat doğruysa. Şimdi dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe dün bayağı hareketli geçirdi. Biz sabah programı yaparken ben sosyal medyada şöyle bir tweet görmüştüm. Bir muhabirin tweetiydi herhalde. 18 Haziran 2018 Aykut Kocaman'ın görevine son verildiği tarihmiş. Ve dün tam 8 yıl sonra Aykut Kocaman'ın açıklanabileceği konuşuluyordu. Yani dün sabaha kadar, öğlene kadar herkes Aykut Kocaman'ı bekliyordu. Bir gün önce ekibiyle ilgili haberler yapıldı. Erdem Akbaş Aspor'da yazdı, dikkat dedi, yok Turgay Altay. Böyle kademe kademe o isimler yazıldı. Herkesin beklentisi bu. İsmail Kartal'ın iyisi yok gündemde. Bir ara Hakan Safi için gündeme gelmişti. Aziz Yıldırım cephesine sorulan sorularda da İsmail Kartal hep sanki böyle küçümseniyor gibiydi. Ama ne olduysa artık perde arkası Aykut Kocaman'la olan görüşmelerde herkes bir şey söylüyor. Biz de söyleriz. Dün hatta birkaç gün önce İbre İsmail Kartal dönüyor. Ve dün de resmi olarak İsmail Kartal açıklanıyor. Öğlen FB TV'de orada Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'le beraber programa çıkıyor ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu söyleniyor. İşin magazin kısmına bence ikinci kısımda girelim de Aykut abi, İsmail Kartal ismi Fenerbahçe'nin şu anda aradığı profil miydi? Adaylar arasına baktığında sence Aykut Kocaman mı? İşte Montella mı? Nuri Şahin mi? Ya da Ali abi mesela böyle İtalyano gibi bir yabancı hoca olamaz mıydı diyor. Bu isimleri düşündüğünde İsmail Kartal sence Fenerbahçe için doğru isim oldu mu?
1: Yani eğer yerli hoca diye bir şeyi varsa, mutlaka yerli hocayla çalışacağım diye bir isteği varsa, bana göre Aykut Kocaman'dan daha doğru. İşte sen de söyledin, 2018'de Fenerbahçe'ye veda ettikten sonra bir takım çalıştırmaması, uzun süre bu heyecandan belki de uzak kalması, belki çok iyi toparlamıştır kendisini ama bir sıkıntı olduğu ortada. Şimdi normalde oy vermeye gitti.

0: Seçimde bile yani seçimde bile herkesin çok merak ettiği bir isimken eğer Sayın Başkan Aziz Yıldırım zaten anlaşmış olsa ya da kararını vermiş olsa bilmiyorum Ali ne dersin? Neredeyse yani 8-9 bin fazla oy aldığı bir seçimin hemen ertesi akşamında açıklardı bence Aykut Kocaman'ı. Yani üzerine 2 hafta beklemesi, 2 haftalık bir süreçte ya Fenerbahçeli muhabir arkadaşlarımızın bile son dakikaya kadar hep Aykut Kocaman işte ekibi öyle şunu düşünüyorlar bunu alabilirler mi falan diye yorum yaparken bir anda onlara da ters köşe yaptı Aziz Yıldırım. Yani ters köşe de şöyle hani penaltı gibi düşünün penaltı atıyorsun kaleciyi ters köşeye yatırdın dersin ya tam köşeye de vurmuyorsun yani anladın mı? O kadar belli ki o olmazsa kimin olacağı. Böyle kaleci bu tarafa yattı sen hemen yanından buraya vurdun topu. Tam da bir ters köşe demeyelim yani ona. İsmail Kartal'ı biraz böyle yorumluyorum. Ha, hoca daha önce zaten ikinciliğiyle birkaç kere elde ettiği ikinciliğiyle diyeyim. Fenerbahçe taraftarının her zaman sevdiği bir isim. En son 99 puanla kazanamadığı şampiyonlukta verdiği mücadele, yaptığı açıklamalar vesaire ama Fenerbahçe'de ben şunu görüyorum. Eskiye dönüş var. Başkan da var. Hoca da var. Vedat Muriç'in gelmesinde var. Yani bir takım şeyleri
1: 2000'ce
0: tekrar
1: konuşuluyor.
0: eski ayarlarına döndürme uğraşı var diyeyim. Ama yeterli mi, başarılı olabilir mi? Sezonun tamamında acaba görevde kalabilir mi gibi sorular da aklıma gelmiyor değil. Çünkü İsmail Hoca'nın açıklaması, başkanımız beni aradı. Tam cümle neydi? Ne yapıyorsun evladım dedi. Duygulandın mı? Öyle
1: Öyle bir şey.
0: öyle bir açıklaması var, değil mi? Ya bu biraz şey. Yani profesyonel bir teknik adam anlaşmasından uzak. İşte hocam gel. Bu sene o sene. Bu sene artık Galatasaray'a karşı bir şey yapmalıyız. Zaten bir sene. Başkanlık da bir sene. Teknik adamlık da bir sene. Bu bir sene gel beraber olalım deyince İsmail Hoca ne diyecek? Adam gel diyorsun geliyor. Git diyorsun gidiyor. Vardı ya bir şimdi bu sene popüler olan bir dizi. Onda da bir replik var hani. Öl bilmem ne diyor adam kendini vuruyor çat diye ölüyor. Bunda da mesela gel İsmail diyor geliyor. Git İsmail diyor gidiyor. Ne kadar doğru, ne kadar devamlılığı olabilir bunu göreceğiz. Ama gerek Vedat Muriç o da dün geldi. Gerekse basında ismi geçen diğer oyuncular. Fenerbahçe'nin zaten geniş ve iyi bir kadrosu var. Ha, yabancı olayını nasıl ayarlayacak? Kimler kalacak? Kimler gidecek? Bir taraftan şimdi yeni yönetim birilerini getirmeye çalışıyor ama bir de yollaman gereken de çok oyuncu var. Daha fazla vakit kaybetmemek adına Aykut Kocaman'la demek ki anlaşılamadı. Benim şahsi düşüncem hoca inatçı. O eski şeylerinden ödün vermiyor. Aziz Yıldırım da şunun farkında. Ya hocam iyi güzel de benim sana şu anda vaat edebileceğim bir 3 senem 4 senem yok. Bana bir şablon kurmana vesaireye de gerek yok. Bana sonuç lazım bu sene. Çünkü bu sene Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe şampiyon olursa şunu hepimiz biliyoruz. Sayın Başkan işte bir sağlık sorunu vesaire falan yaşamazsa bir 3 yıl daha Fenerbahçe Başkanı olur. Ama bu sene şampiyon yapamazsa karşısına çıkabilecek herhangi bir adaya karşı da kaybeder. Aday da olsa. Bu kadar kritik bir yılken hala işte eski zihniyetlerini değiştiremediğini düşündüğüm Aykut Hoca'dan bence son anda vazgeçti başkan ve yönetim. Yerine de İsmail Kartal geldi. Daha farklı bir isim, daha yenilikçi bir isim, daha önce Fenerbahçe'de çalışmamış bir isim riskli olur muydu diye sorarsan da bir yıllık bir mücadeleden bahsediyorsak bence olurdu. O yüzden zaten iki tane seçenek kalıyor geriye. A olmadı, B oldu.
1: Evet, İsmail Kartal'ın da bir avantajı işte dördüncü kez geliyor oluşu, Fenerbahçe'yi yakından bilmesi, bütün maçları tahminen takip etmiştir. yeni gelecek, sıfırdan gelecek bir hoca falan.

0: başının maçlarını ancak görüşmeler başlandıktan sonra izler. Ki tamamında izleyecek vakti olacağını zannetmiyorum. Öyle bir dezavantajı olurdu. Yerliler için bir avantaj olabilir. Mesela İsmail Kartal'ın gelişi. Yabancılarla o bağ sanki çok kurulamadı gibi hissediyorum bu sezon ve Mourinho dönemi özelinde. Ama şimdi herkes aynı espri yapmış. İrfan Can Kahveci bayram ediyordur İsmail Kartal'ın dönüşüyle birlikte. İsmail de ediyordur. Yerli olarak işte Oğuz, Çağlar belki, o isimleri, Mert'in işine geliyor olabilir İsmail Kartal'ın geliyor olması. Tabii dezavantaj olarak da İsmail Kartal biraz yıpranmış bir isim. Yani 3 farklı dönem. Bir de CV'sinde herhangi bir lig şampiyonluğu yok. Kupa olarak da galiba o 2014-15'te bir Süper Kupa galibiyeti var kendisinin. Birinci adam olarak o etiketi olmaması büyük bir dezavantaj. Buradan çok vuruluyor İsmail Kartal. Hani Aykut Kocaman'a tercih ediliyor diyorsunuz da diyorlar mesela. Aykut Kocaman'ın işte şampiyonlukları var. İşte Avrupa'da yarı finali var. İsmail Kartal neyi var? Avrupa'da ne başarısı var? Ligde şampiyonluğu mu var? Deniyor. Buradan kolay vurulabilen bir isim. Medyada daha kolay hedef olabilecek bir isim. İsmail Kartal. Dezavantaj olacak herhalde onu söyleyebilirim. Kredisi çok olmayacaktır açıkçası. Dördüncü defa geldiği için. Sen nereden bakıyorsun Ali abi?
1: Ya bu Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım hani görüşmesi ve sonrasında yaşananlar biraz enteresan. Üzerine düşününce şimdi Aykut Kocaman'ın hani prensipleri olan bir insan olduğu, bazı şeyleri kabul etmediği zaten bilinen bir gerçek, değil mi? Hani Aykut Kocaman çok kolay bir karakter değil. Aziz Yıldırım da çok kolay bir karakter değil. Mesela birbirleriyle acaba ilk anda nasıl çalışacaklarını düşündüler. O benim aklıma geldi bir anda.
0: Ama daha önce bu ikili iki kere birlikte çalışmadı mı?
1: Çalıştı daha önceden. Mutlaka birbirlerini çok iyi biliyorlar. Hani artılarını da biliyorlardır, eksilerini de biliyorlardır. Neye evet, neye hayır diyeceklerini de biliyorlardır. İkisi de beraber çalışma deneyimiyle beraber üçüncü kez masaya oturuyorlar. Mesela bunun işleri kolaylaştırması mı gerekir? Zorlaştırması mı gerekir sizce? Hangisi sence?
0: Kolaylaştırması.
1: Bence gerekir. De kolaylaştırması gerekir. Tanıyorsunuz. Hani ben seni tanıyorum, anladın mı? Senin nerede damarına basacağımı, hani senin sınırlarını, sen benim sınırlarımı biliyorsun da beraber çalıştılar. Farklı karakterler olsa da beraber çalıştılar. Mesela bunun bence daha kolay olması gerekirdi. Bu üçüncü dönemin. Hani Aykut Kocaman masaya oturdu. Bazı şeylere evet, bazı şeylere hayır dedi. Mesela Aziz Yıldırım için çok büyük sürpriz olmamalı. Ya da Aziz Yıldırım'ın söyledikleri Aykut Kocaman için sürpriz olmamalı. Demek ki burada birini kabul etmeyeceği ya da ikisinin birden kabul etmeyeceği şeyler masaya geldi.
2: Mesela şey olabilir mi? Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a değil mi? Hocam bir 3 santrafor oynarız değil mi? Hani falan böyle.
1: İşte bak o bile söyleniyor. Onlar bile söyleniyor. Mert dedi ya şimdi magazin tarafı. Yani biraz öyle düşündüm ben. İlk kez olsa Aziz Yıldırım'la hiç çalışmayan bir teknik direktör olsa, Aziz Yıldırım dese ki ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir dakika ya. Ne yapıyorsun sen ya? Sen başkasın. Ben teknik direktörüm. Onları ben yaparım. Hayır, ben burada ben de yaparım. O zaman ben yokum. Tamam mesela, değil mi? Biraz daha mantıklı bir hani şey olur. Teknik direktör, başkan ön görüşmesi olur. Diğer tarafta teknik direktör dese ki işte ben şöyle oynayacağım. Hayır sen böyle oynayamazsın. Hayır böyle oynayacağım. Hayır oynayamazsın. Biz böyle oyun istiyoruz. O zaman anlaşamadık. Tamam, bu da biraz daha bana normal geliyor. Ama üçüncü kez beraber çalışacak artık birbirinin adeta ciğerini bilen ikili masaya oturup görüşmeler yapıp ondan sonra kalkıyorsa demek ki bayağı büyük bir anlaşmazlık oldu yani. Büyük bir konu üzerinde bir anlaşmazlık oldu. Hatta dün okumuşsunuzdur. Fatih Demirkoy galiba. O söyledi yani. Hocanın ekibi bayağı bayağı böyle analizler, çalışmalar, kamp programları, değil mi?
0: Yağız'da tamam. Gördüm. Yağız ekipten biriyle. Ben Yağız'da gördüm. Fatih Demirkoğlu da söylemiş olabilir de.
1: Pardon, ben şimdi bakayım.
0: Yağız da ekipten birine ulaşmış. Dediğin şeyleri söylüyor.
1: Değil mi? Bayağı analizler yapılmış. Tabii. Yağız'ın şeyi mi o? Özür dilerim o zaman. Yağız Sabuncuoğlu'na.
0: Bilmiyorum, Fatih Demirkoğlu da içeriden bilgi veriyor da.
1: Karıştırdım ben. Demek ki orada hani iş artık bu noktaya gelmişken.
0: Yüze yakın oyuncu izledik. Son 6 haftada her mevki için transfer listesi oluşturduk. Kamp başlangıç tarihi olarak 22 Haziran'da belirledik. Raporu
1: evet,
0: sunduk.
1: Bunu okudum. Bunu okudum. Doğru.
0: City gruptan 3 antrenörle anlaştık. Topu yaylasına götürmek üzere 2 gün önce malzeme listesi hazırladık. Antrenman programı oluşturduk. Ne olduysa dün olmuş diyor o kişi. Aykut Hoca ile henüz konuşamadım. Bu kadar hızlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız demiş
1: aynen,
0: o kişi.
1: Aynen. Ben de bunu okudum. Birebir bunu okudum.
0: Yazın özellikle.
1: Yani olay bayağı enteresan. Bir anda film kopuyor. Ya da ilk baştan beri bazı konularda her iki tarafta çok memnun değil. Ondan sonra bardağı taşıran bir nokta oluyor. O bakımdan enteresan. Ve sonra bir anda İsmail Kartal gündeme geliyor. İsmail Kartal nasıl gündeme geliyor? Fenerbahçe'nin zamanıyla alakalı. Yani Fenerbahçe'nin çok zamanı yok. Teknik direktör bulmak için çok zamanı yok. Belli ki başka bir alternatif üzerinde düşünülmemiş o süreç içerisinde.
2: Bir ay sonra değil mi ilk ön eleme maçı?
1: Evet, aynen. 22-23'ünde. Takımı senin dediğin gibi tanıyan, ligi bilen, oralarda zaten İsmail Kartal 10 üzerinden 10 yani. Hani başka kim var Fenerbahçe'ye bu kadar hakim son dönemde yerli teknik direktör olarak? Orada zaman darlığından dolayı hemen bir karar veriliyor ve İsmail Kartal aranıyor. Ondan sonra da İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oluyor. Aykut Kocaman için tabii üzücü. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe ile çalışmak istediğini, başka bir takım çalıştırmak istemediğini ya da milli takımı çalıştırmak istediğini alternatif olarak dile getirmişti. Görüşmeler de bu noktaya geldikten sonra olmaması Aykut Kocaman için tabii ki kötü. İsmail Kartal yine bir şans elde etti. Tabii bu iyi de olabilir, kötü de olabilir, onu bilemiyoruz. Bazen böyle enteresan hikayeler böyle başlangıçlarla yazılıyor. Onu bilemiyorsun yani. Hani hiç bilemezsiniz onu. Fakat hani Fenerbahçe için yani nasıl söyleyeyim? Bence ortada gene bir şey var. Bir plansızlık. Bir böyle son saniye kararları var gibi gözüküyor. Bu normalde bence iyi bir şey değil. Ama dediğim gibi bazı hikayeler de böyle başlıyor işte.
0: 8-15 araya gidelim. Aradan sonra yine bu konu üzerinden devam ederiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de. Ne iş?

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Radyo Spor.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor!
8: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

8.20 saatlerimiz Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi dün başladı. Hoca Samandıra'ya gitti. Sosyal medyadan da Fenerbahçe paylaşımı yaptı. Fenerbahçe'nin tabii kaybedecek vakti yok. Bir ay sonra Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları başlayacak. Transferler 22 Haziran'dan itibaren artık resmi olarak kadroya katılacak. Dün Vedat Muriç geldi. İsmail Kartal da hızlı bir başlangıç yaptı. Bu işin hani İsmail Kartal kısmını biraz konuştuk hani Fenerbahçe için. Bana kalırsa da şu anda Aykut Kocaman mı İsmail Kartal mı derseniz hani oynattı oyuna. Ben de İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için daha uygun bir opsiyon olduğunu düşünen taraftayım. Bu açıdan bence doğru yaptı Aziz Yıldırım. Ama tabii bu doğru yaparken o süreç nasıl gelişti ona da tabii bakmak lazım. Aziz Yıldırım bundan 2 sene önce Ali Koç'la girdiği seçimde daha sezon bitmeden Mourinho ismini ortaya atmıştı. Ve sonrasında da ben Mourinho demesem işte bunlar İsmail Kartal devam edecekti dedi. İsmail Kartal'la ilgili böyle bir ifadesi var kendisinin. Onun haricinde Ali Koç'a yaptığı eleştiriler sürekli geçmişte görev alan ve başarısız olan isimleri getiriyor. Ersun Yanal, Vitor Pereira, İsmail Kartal diyordu. Yine kendisi aslında benzer bir yola girdi. Bu arada aslında kendisi de zaten benzer bir yol bu arada başlı başına. Aziz Yıldırım'ın kendisi de eski bir isim. Gerçi onun tabii başarılı olduğu dönemler var ama son döneminde o da şampiyonluktan uzak kalmıştı Fenerbahçe başkanlığında. Bir de dün adaylık sürecinde bir yemekte yine bir videosu paylaşıldı. Bir kişi İsmail Kartal'ın toplantısına gittiğinden bahsediyor herhalde Aziz Yıldırım'a. İsmail Kartal işte istediğim oyuncu transfer edilmedi o dönem demiş. Bu aktarılmış. İşte o yüzden bir şampiyon olamadık diyor Aziz Yıldırım. Yine aslında bir nevi İsmail Kartal'ı küçümsüyor. Genelde İsmail Kartal'a bakışının pek olumlu olmadığı zaten biliniyor. Zaten gündemde bile yok İsmail Kartal Aziz Yıldırım için. Yani onun için Aykut Kocaman öncelikli. İsmail Kartal'ın iyisini pek duymadık seçim sürecinde. Ama şartlar işi bu noktaya getirdi. Bence süreci bu şekilde yönetmesi aslında Aziz Yıldırım'ın herhalde belki ders çıkarması gereken kısım. Yani böyle büyük laflar etmemek gerektiği ki çok sık karşımıza çıkıyor bu. Futbol camiasında da yani başkan nezdinde, hoca nezdinde insanlar ister istemez büyük laflar, iddialı laflar kullanıyorlar ama

0: Daha zaman geçiyor. O lafları söyledikten sonra o lafların tersini yapmak zorunda kalabiliyorlar. Az Yıldırım için de bence biraz öyle oldu İsmail Kartal hamlesi. Ama diğer pozitif taraftan biraz Pollyanna tarafından bakacak olursam da bunca açıklaması ya da bakış açısı belliyken Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal da gitmeyebilirdi. Ben bunları dedim. Ya şimdi biz İsmail Hoca'yı bunun üzerine getirir miyiz? Kötü olur hani benim için. Diyebilirdi. Fenerbahçe'nin iyiliğinden önce belki kendi iyiliğini düşünebilirdi. Ama mesela onu yapmayı tercih etmedi Aziz Yıldırım. Bu da belki işin iyi tarafı. Hani çok inat etmedi İsmail Kartal konusunda. Doğrusunu İsmail Kartal olduğunu düşündüyse bu şartlarda
1: Yoksa alternatif olmadığı için mi mecbur mu kaldı?
0: tamam işte mecbur kaldı ama gidip yabancı getirebilirdi. Aziz Yıldırım'ın yabancı getirmesi engel bir durum var mı şu anda? Fenerbahçe'nin iyiliği için olmadığını düşündü bence. O yabancı ismin geç kalacağını düşündü belki. Ya da geç kalmasa bile belki yabancıyla İsmail Kartal'ı kıyasladığında ben İsmail Kartal diyorum demiştir. O yüzden bence fena bir şey değil. Aziz Yıldırım için. Tablo değil öyle söyleyeyim. Ama mesela şunu da beklerdim Aziz Yıldırım'dan. O da yine bir eleştiri olsun. Mesela dünkü FB TV yayınına kendisi çıkabilirdi. Ya da İsmail Kartal'la bir görüntü verebilirdi diye düşünüyorum. Verdi mi?
1: Vermedi ama büyük ihtimalle imza töreninde yapar.
0: İnşallah. Yani ben dün de bekledim açıkçası. Belki tabii burada yine bir parantez açayım bu eleştiri yaparken. Şu an nerede? Belki transfer görüşmesinde, belki yurt dışında. Aziz Yıldırım'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Görmedim, okumadım. Bir işi olabilir, farklı bir görüşmesi olabilir. Tabii ki o da ihtimaller dahilinde. Bence güzel olurdu o poz. Çünkü Aziz Yıldırım'ın mesafeli olduğu biliniyor. Şimdi ikili yan yana poz vermiyor. Hani çok zoraki bir birliktelik gibi gözüküyor şu aşama itibariyle. O yüzden dedim. Ama belki Ali abinin dediği gibi imza töreni düzenlendiğinde birlikte poz verip camiaya güçlü bir mesaj verebilirler.
1: Artık onun çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum Mert. Bu
0: Bence
1: senin
0: önemli abi, o mesajı verebilmek.
1: hayır mesajı verir de hani geçmişte yaptıkları mesafeli olması birbiri hakkında söylediklerinin şu an bence ikili tarafından pek bir önemi yok.
0: Yok yok da işte bunu da kamuoyu önünde bir sıcak, samimi şeyle göstersen bence daha
1: Kamuoyunun
0: iyi olur.
1: da çok önemli önemsediğini düşünmüyorum. Çünkü dün onun üzerinde çok fazla konuşulmadı dikkat edersen.
0: Ben konuşuyorum.
1: Sen konuşuyorsun da hani sosyal medyaya baktığında insanların orayı çok fazla önemsemediğini sanki olabilir gibi böyle şeyler yaklaştığını o şekilde yaklaştığını gördüm ben. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben de sana paralel düşünüyorum ama hani işte İsmail Kartal için şöyle demiştiniz. Böyle yapmıştınız. Şimdi durum böyle diye bir soru da büyük ihtimalle gelmeyecektir Aziz Yıldırım'a. Yani o imza töreninde yarın öbür gün beraber olduklarında büyük ihtimalle basın mensupları öyle bir şey sormayacaktır Aziz Yıldırım'a.
0: Sorsa bile Aziz Yıldırım onu çok rahat göğüsler, köşeye yuvarlar
1: Yani
0: yani.
1: o da doğru. Dolayısıyla artık o zaman öyle düşünüyordum. Şimdi böyle
0: Tabii
1: düşünüyorum.
0: ki öyle diyecek.
1: Mantığıyla beraber Fenerbahçe hareket edecektir.
0: Peki şimdi başka bu konuyla alakalı olarak aklımda.
1: Yani bu konuyla alakalı olarak mutlu olan Fenerbahçe taraftar sayısı da az değil. Hani Aykut Kocaman'ın yerine İsmail Kartal geldi, Fenerbahçe için daha iyi oldu diye düşünen birçok Fenerbahçeli de var. Aykut Kocaman'ın hani bu süreçte başına gelenler için üzülenler var. Ama yine de onun bir şekilde yani su akıp yolunu mu buldu derler artık. Eğrisi doğrusuna mı denk geldi derler. Hani böyle oldu ama İsmail Kartal zaten daha iyiydi diye düşünenler de var. Hani Aykut Kocaman'ı üzülüp ama deyip hani amayla bağlayıp İsmail Kartal zaten daha iyi bir tercihti diyenler var. Aykut Kocamancı olanlar var. Normal bunlar da hani çok garip şeyler değil. Artık Fenerbahçe için işte önemli olan karar verildi bir şekilde. Hani süreci eleştirebilirsin, tercihi eleştirebilirsin. Ben mesela süreci eleştiren taraftayım. Tercih konusunda bakacağız diyorum, göreceğiz diyorum. Onunla ilgili tam bir şeyim yok şu an. Ama Fenerbahçe bir şekilde kararı verdi. Zamanlama açısından nasıl bir karar? Tam böyle sınırda olan bir karar bence. Hani tarihler bu tarihler olmalıydı. İsmail Kartal'ın kulübü ve takımı tanıması ciddi bir avantaj Fenerbahçe için. Hala çalıştı oyuncular kadroda, bazı oyuncular. Bazı değişimler de olacak. Fenerbahçe dün santraforunu da getirdi. Bu da Fenerbahçe için önemliydi. Yani en az teknik direktör kadar önemliydi Fenerbahçe'nin santraforu. Şimdi Temmuz'un son haftasında oynayacağı üst üste iki maçta Fenerbahçe Vedat Muriç ile sahada olacak. Zaten geçen seneden beri anlattık. Yani Fenerbahçe kötü bir takıma sahip değil. Fenerbahçe'de iyi bir takım var. Hatta bayağı iyi bir takım var. Oyuncular da belli performanslar ortaya koyarsa Fenerbahçe için özellikle ikinci tur çok büyük problem olmaz gibi gözüküyor. Üçüncü turda tabii biraz daha rakip zorlaşacak ama Fenerbahçe yine seri başı olacak. Dün işte muhtemel rakipleri söyledik. Yani Fenerbahçe şu an için, nasıl söyleyeyim sana, Vedat Muriç'in gelmesiyle beraber Ağustos'un ilk haftasına kadarki şeyi, zamanı kendine kazandırdı gibi gözüküyor.
0: Peki birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Fuat Gökyar Adana'dan, bence İlhan Palut olmalıydı. İlhan Hoca gittiği takımı takır takır oynatıyor demiş. İlhan Hoca yazılıyor takımlara ama bu dönemde tek yıllık bir başkanlık dönemi için riskli bir tercih olurdu. Aziz Yıldırım için gündeme bile gelmemiştir bence. Ankara'dan Gürsel, Aykut Kocaman olmadıktan sonra acaba Sergen Yalçın gündeme gelmiş midir demiş. Genelde Fenerbahçe'de adı hep yan yana alınıyor Sergen Yalçın ama zannetmiyorum onun da gündeme geldiğini. İsmail Kartal belki olmasa, belki o zaman olabilirdi Sergen Yalçın veya İlhan Palut. Ama İsmail Kartal olmadan o isimlerin gündeme geleceğini pek zannetmiyorum. Bence Süper Lig'in 3 kez ikinci olan İsmail Kartal'a bir şampiyonluk borcu var demiş Vedat Bingöl. Evet, İsmail Kartal 3 kere göreve geldi. Birinde sezon ortasında geldi. İkinci göreve geldi Ali Koç döneminde. Orada da Fenerbahçe bayağı kötüyken, ki diğer rakipleri de, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray da kötüydü o sezon. Onlar toparlayamamıştı ama İsmail Kartal Fenerbahçe'si ligi bayağı iyi bitirmişti. Hatta Konya ikinci götürürken uzun süre ligi, Fenerbahçe ikinci olmuştu. İlk dönemi zaten Ersun Yanal şampiyonluğu sonrası uzun süre lider götürdü. Son dönemi 99 puan. Belli bir standardı korudu İsmail Kartal o açıdan. Bence hakkı biraz yeniyor şampiyon yapamadı diye ama bence başarılı bir performansı, grafiği var. Hocanın ekibine koymak istedikleri adamları kabul etmedi. Ondan mı bozuldu acaba bu anlaşma demiş dinleyicimiz Serkan Bey. Kite Volkan gibi diyor. Bu da iddialardan biri. İddialardan biri Anadolu'dan bir topçu istemesi. Aziz Yıldırım'ın ya sen hala değişmemişsin. Taha Şahin. Ama değil onu mi? Serkan Akkoyun söyledi. Sonra ona ulaşmış Aykut Kocaman'ın ekibi. Böyle bir şey yok demişler. Yalanlamışlar. Ama bu da birkaç farklı yerde yazıldı. Sen hala hiç değişmemişsin Aykut dediği söyleniyor Aziz Yıldırım'ın. Orada iplerin koptuğu söyleniyor. Antrenör konusunda keza aynı. Yok işte Samandıra'da Az Yıldırım o da ayarlamaya çalıştı kendine. Bu Aykut Hocam'ın hoşuna gitmedi. Birçok farklı iddia var. Hangisi doğru bilemeyeceğiz herhalde.
2: Ersun Hoca'yla ayrıldıktan sonraki basın toplantısını hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Yok.
2: Az Yıldırım'ın, hatırlar mısınız? Sen mi yaptın bu takımı şampiyonu? Sen yapmadın, ben yaptım dedi Az Yıldırım. Hatırladınız mı?
0: Evet, onu biliyorum.
2: Yani biraz sanki Aziz Yıldırım'ın o efektinin şu anda da görüldüğünü düşünüyorum. Hı. Bu belki bir tane değildir, iki tane değildir. Ne bileyim, daha önce yani ben şeyin de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Neydi? Aykut Hoca'nın yardımcısı yıllarca hep yanında.
0: Fahrüdün Ömeroviç mi?
2: Ömeroviç. Mesela o isim yine istemiş. Aziz Yıldırım'da olmaz demiş. İşte birkaç tane o transfer şeylerini ben de duydum. Belki isimler farklıdır ama bir yılımız var. Bu sene bambaşka bir yıl. Dolayısıyla hala eskilerle, yanındakilerle, onlarla başarılı olamadığımız insanlarla birlikte olma diye belki bir şey de bulundu. O da hayır, ben gelirsem böyle gelirim demiştir Aykut Hoca da. O zaman güle güle demiştir. Senin de söylediğin gibi ben Mourinho'yu demeseydim hala İsmail'le devam edeceklerdi. Den şu anda İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörüne geldi. Yani biraz böyle siyaset gibi oldu artık bu iş. Anladın mı? Orada da biliyorsun bir sene önce söylenen şeyler bambaşka bir sene sonra yorumlanabiliyor.
0: Bu da futbolun siyaseti.
2: Bu da yani. Futbolda böyle. Bu sene ama bir yıllık bir şey var. Bir aylık da bir zaman var ilk ön eleme maçına. 19-20 yıl olmuş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeli. Ya bu kadar kritik bir süreçte ciddi de bir nakit akışına ihtiyaç varken ya yabancı oyuncu tamam iyi güzel al da elindekini çıkaramadıktan sonra ne yapacaksın? Ya şu an alırken bir de bakacaksın artı dörde uyuyor mu? Değil mi? Zaten elinde kaç tane var şu anda Fenerbahçe? 15-16 tane yabancı var bildiğim kadarıyla.
1: Fenerbahçe yabancı konusunda en sıkıntılardan bir tanesi.
2: Nasıl alacaksın yani? Yollamadan bir kere alamıyorsun. Vedat geldi. Vedat'ın pasaportu var değil mi?
0: Yabancı.
2: Yabancı mı Vedat'ta? Yabancı. Şimdi geldi. Al bir tane zaten gitti. Haklardan. 10+4. PSV'nin sol beki konuşuluyor değil mi? Artı 4'e girdiği için bence konuşuluyor. Girmiyor. O da mı girmiyor?
0: 27 yaşında.
2: 21 diye gördüm ben sabah.
0: Öyle mi? Ben mi yanlış yazdım?
2: Ben artı 4 diye oraya girdiği için özellikle ilgilendiklerini
0: düşünüyorum. O zaman ben sabah yanlış bakayım.
2: Oyuncu bir bak bakalım ona.
0: Bakıyorum. Yok 27 abi.
2: Öyle mi?
0: Mauro Junior. 99 doğumlu bu oyuncu. Bahsedilen oyuncu. 27 yaşında. Başka bir isim değilse senin. Mauro Junior benim dediğim PSV'nin sol beki Brezilyalı. Değil mi PSV'den?
2: Ben çünkü gelirken dinledim radyoda başka bir programda ve orada artı 4'e girdiği için alındığı söylenmişti. Demek ki ona bakmak lazım.
0: Değil yani başka bir sol bek var. Salah Edin diye PSV'de gözüküyor o genç ama o da gerçi uymuyor. 2002'li o da 2003'lü olması lazım.
2: Yani oyuncu diyelim sana gelmek istiyor anlaştın daha elindekileri yollamadan onu da yapamıyorsun. Hakikaten zor bir zaman ve süre giderek azalıyor. Bir ay sonra resmi maç oynayacaksın. Takımın toplanması lazım. Milli takıma giden oyuncuların var. Muhtemelen Fenerbahçe'nin ilk ön eleme maçında onlar yok. Zaman da kalmadı. Zor bir karar verilmesi gerekiyordu. Bence geç bile kaldı onu da söyleyeyim. 15 gün önce uzak ara kazandığım bir seçimde çok netken seçime oy vermeye geldiğinde bile başkanlardan daha çok Aykut Hoca ne der diye mikrofonların en çok uzandığı isim 15 günde mesela neyin anlaşılması yapılamadı? 15 günde ben size soruyorum. Başkansınız ya seçildiğiniz şey sizde. Teknik direktör adayınız belli. Bu 15 gün neden kaybedildi? Biri bana bunu anlatabilir mi? Bu kadar kritik, bu kadar zor. Rakibin üzerine koya koya gelmiş. Hocası kalmış. Oyuncuların büyük bölümü duruyor. Galatasaray'daki şey ne şu anda? Soru işareti. Hala çözülmeyen şey. Zamanı dolduğu için çözülmesinin de bir önemi yok. Icardi kalacak mı gidecek mi? Hala alabildik mi yanıtını? Alamadık. Bir tane problem var Galatasaray'ın. Senin kaç tane problemin var? 15 gün niye kaybedildi? Gerçekten çok merak ediyorum bunu ya. Şimdi hoca mesaiye başlasa, otursa, kadroyu eline alsa, başkanım 10+4'e göre ben bunu böyle yaptım dese, ki Hacı Osmanoğlu, sayın başkan inatçı değil mi dedi, biz bunu belirledik, böyle olacak. Hala bir değişme umudu var mı? Bütün takımlar bastırıyor, Kulüpler Birliği belki bir açıklama yapacak. Ama bu kaybedilen 15 gün bence yazık.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Reklam.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Bankam Tombank kartım adı.
3: Geldim bilmesin, bu sesi bilmesin, ben seninle Türkiye.
4: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
5: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
3: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. Ben Gizem Öztürk. Şehrin trafiği İstanbul'da %70 bandına çıktı. Anadolu yakası TEM'de doluyan yolda Ataşehir'e doğru bir kaza var ve Kartal Ataşehir hattı oldukça sıkışık. Sahil yolunda Pendik-İdo hizasında da yine Kadıköy yönünde bir kaza sahili. Burada 15 dakika yoğunlaştırdı. Ayrıca Ümraniye'den Kavacığa 2. köprü, Çamlıca rampasından 1'e, köprü 1'e doğru da yine Avrupa yönü 1. köprü trafiği. Ortalama 30-35 dakikalık etkilerdir. Bu arada Avrasya Tüneli'nin girişi çok yoğun değil. Sadece 10 dakikalık bir Acıbadem trafiği var Avrupa'ya doğru. Avrupa yakasında Avcılar'da Küçükçekmece istikametli yarım saati bulan trafik, bir de içinde araç arızası var. Bahçeşehir-Altınşehir arası geçmiş bir kazadan yoğun. Yine yarım saatleri gören bir başka nokta burası. Hassal yaklaşık 25 dakikada Seyrantepe'ye doğru kalabalık gösterecek. Şehrin kuzeyi Marmara Otoyolu'ysa rahat, ancak İstanbul'da bugün yağmur ve fırtına uyarısı var. Çoğunlukla da kuzey kesimde hava şartlarından etkilenmeye devam ediyoruz. Ankara'da kaza noktalarından biri Anadolu Bulvarı. Öveçler yönünde Paladyum geçişinde bir trafik kazası meydana geldi. Hemen ileride Anadolu Bulvarı çevre yolu yönünde benzinlikler sonrası bir kaza daha var. Ve Sanayi Bulvarı Ümitköy istikametli 2. köprüde bir kaza oldu. Orası bayağı etkili kavşak yoğunluğunda. Söğüt Özü Caddesi Beştepe Köprü altında bir kaza var ve geriye doğru da trafik yoğunlukları kavşakta uzuyor. Aynı zamanda yine Turgut Özal Bulvarı'nın rutin şehir trafiği de Kültür Merkezi'ne doğru, Ankamol'e doğru gerilerden etkisini göstermeye devam ediyor. İzmir'e döndüğümüzde trafik yoğunluğunu iki faktör etkileyecek. Bir araç arızası, Yeşildere Caddesi'nde Bornova'ya doğru mobilya mağazası sonrasında kaldı araç. Bir diğeri de çevre yolunda Buca'ya doğru Işıkkent ayrımı sonrası sol şeritte meydana gelen zincirleme trafik kazası. Ayrıca yine İzmir dışına doğru çıkarken Ankara asfaltında Kemalpaşa'ya doğru Akalan kavşağında bir kaza var. Yoğunluk yok ama dikkat edilsin. Otoyolda Bornova istikametli tüneller gerisi yoğunluk gösteriyor. Yine Anadolu Caddesi'nin de Karşıyaka geçişlerinde limana doğru yoğunlukları sürüyor. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol

0: 8.43 saatlerimiz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Dün Volkan Demirel asist analize kısa bir açıklama yapıyor. O da Aykut Kocaman'ın ekibinde olması planlanan isimlerden biriydi yapılan haberlere bakılırsa. Ama Volkan Demirel diyor ki bana Fenerbahçe'den herhangi bir yardımcı antrenörlük görevi teklif edilmedi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunu biz de televizyondan öğrendik diye bir açıklamada bulunmuş. Yardımcılık konusunda şu anda Dick Kite prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan isim oldu İsmail Kartal için. Dün Dušan Tadić de İsmail Kartal'ın bir görüşme yaptığı söylendi ki yardımcılık için olduğunu anlıyorum. Tadić gerçi futbola devam ediyor. Kendisine Avrupa'dan da teklifler olduğu yazılmıştı haberde. Bakalım o ekip nasıl kurulacak? Orada da bir eskiye dönüş var. Eski isimler. Kite de eski bir oyuncu. Tabii görev tanımı şu an farklı. O açıdan yeni bir isim ama futbolcu olarak da Fenerbahçe'nin yakından tanıdığı bir isim. Dikkat, o da İsmail Kartal ekibinde yer alacak. Transfer konusunda Vedat Muriç Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin ilk transferi oldu. Resmi olarak hala Fenerbahçe oyuncusu değil ama bugün herhalde kap bildirimi yapılacak. Oyuncunun bonservisi için Mallorca'ya ne kadar ödeneceği duyurulabilir. Konuşulan rakamlar böyle 18'den başlamıştı. 15 milyon euro civarı söyleniyor Vedat Muriç için. 32 yaşında Vedat La Liga'da da acayip bir sezon geçirdi. Takımının gollerinin neredeyse yarısını tek başına attı ki küme düşen bir takımda bunu başardı Vedat Muriç. Bundan 6 yıl önce Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Fenerbahçe'ye geri döndü. Tek sezonluk bir oyuncuydu. Performansıyla transfer yapmıştı. Şimdi bakalım Fenerbahçe'de nasıl bir performans ortaya koyacak. Birinci santrafor olması beklenmiyor aslında. Aziz Yıldırım seçim döneminde Girassi ile bayağı bir ilgilendi. Sörloth ile bayağı bir görüşüldü. Vedat Muriç burada alternatif olması bekleniyor. Ama o birinci santrafor gelene kadar ki bunun da biraz zaman alabileceği söyleniyor. Vedat Muriç eleme döneminde takımın birinci santrforu olabilir. Şerif takımdaki hali hazırdaki diğer santrfor. Talisca Tedesco döneminde santrfor oynadı. Aslında Fenerbahçe'nin transfer yapmasa da bu eleme döneminde iyi bir kadro çıkarabilecek durumu var. Yani kalecisi Ederson, sağ beki Semedo, sol beki Archie Brown, stoperde Osterwolde, Skriniar, Guendouzi, Kante, gerekirse İsmail ve Fred var. Önlerinde Asensio var. Kerem bir tarafta, Nene veya Musaba diğer tarafta veya Talisca Asensio'nun aynı anda oynadığı bir düzen. İleride de Vedat Muriç bence yeterli bir kadro aslında bu turları geçebilmek için. Ama tabii böyle olmuyor işler genelde. Buradan da yolların ayrılacağı isimler çıkacak Fenerbahçe'de. Başta herhalde Archie Brown ilk adaylardan biri olarak gözüküyor.
1: Ama gerçekten iyi bir kadro var. Yani santrafor eksikti bu kadronun. Şimdi santraforunu da getirdi. Bu kadroya Vedat Muriç eklediği zaman dediğin gibi hani bu turlar için bırak, bu tur için bırak. Üçüncü ve playoff turu için de yeterli bir kadro.
0: Hatta şunu ekleyeyim. Saymadım ama İrfan Can Kahveci de şu anda tabii. Belki İsmail Kartal'ın ilk 11'de düşüneceği isim olacak transferler gelene kadar.
1: Aynen öyle. O da bir alternatif tabii.
2: İrfan Can döner. Nene'nin de Musaba'nın da önüne geçer. Ben sana söyleyeyim İsmail Kartal'ın kafasındaki senaryoda. Evet, ve o da bir aday. İyi bir teklif gelirse de elden bile çıkarılır. Çünkü dediğim gibi almaktan ziyade elden çıkarmak da mesele. 10+4. Şimdi Girazi diyelim geliyorum dedi, nasıl alacaksın? Anlaştın. Vedat Muriç yabancı getirdin. Çok yabancı var.
0: Daha kiradan dönecekler var. Hadi Livakovic, Diego Carlos, Mimovic.
1: Amrabat,
0: Sofyan Mimovic.
1: Onlar gerçi hallederler. Onlar her sene hallediyorlar. Yani kiradan dönen oyuncular çok büyük problem olmuyor. Kiradan dönen yabancılar çok büyük problem olmuyor. Sanki onları kulüp zaten görev zararı olarak yazmış gibi düşünüyorlar.
2: Kadronda

0: Kontratı devam eden oyuncular.
1: Evet, sende. Devam ediyor. Zaten oradan bir geri dönüş de olmuyor. Yani İrfan Can konusunda size katılıyorum ama örnek veriyorum şimdi. Mimović mesela Fenerbahçe'nin sabit rotasyonda olacak bir oyuncu olmadığı için Fenerbahçe onu her türlü maliyetine katlanarak zaten elden çıkartacak. Yani aslında takımda olan yabancılara bakmak lazım. Yani geçen sene takımda olan, kiraya gönderilmeyen oyunculardan kimler gidebilir? Onlar gittikten sonra kimler gelebilir diye bence o planlamayı düşünmek gerekiyor. Yani sonuçta Beşiktaş'ta da şimdi Almusurati ile Onana var. Ama gerçekten var mı? Hı-hı. Yok. Hatta kampa bile götürülmeleri düşünülmüyordu en son konuşulduğunda. Şimdi onlar bir maliyet mi? Evet, ciddi bir maliyet kulübe ama onu hallediyorlar. Yani aslında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin, hatta Trabzonspor'un ya da tüm takımların o kiraya giden yabancılarını yabancıdan saymamak gerekiyor. Büyük bir zaaf bizim için. Ekonomik anlamda büyük bir külfet. Ama gerçek bu. Pratiği bu işin. Teorisi başka. Teorisi 18 tane yabancım var. Nasıl olacak? Ama pratiği o değil. Şimdi Fenerbahçe'de bir kere bir sol stoper gelecek. Ama sol stoper konusunda herhalde Fenerbahçe müthiş aceleci davranmayacaktır. Çünkü orada işte az önce sen de dedin, Archie Brown dedin, Osterwolde dedim belki. Oralarda o oyuncuların standart üstü rakamlara transfer olma ihtimalleri var. Yani öyle 3-5 milyonu bırakacağın oyuncular değil onlar. O biraz zaman alabilir. Bence ona göre bir hareket yapacaktır Fenerbahçe yönetimi. Merkezde Kante üzerinde çok yoğunlaşıyorlar.
2: Gönderilmesi için.
1: Maaşı çok yüksek. İşte gidebilir. Paris FC istiyor diye hep yazılıyor Kante'yi. Ama hani Paris FC istese de Kante'ye o maaşı verir mi? Ben çok emin değilim. Kante operasyonu biraz daha zor bir operasyon.
2: O da maaşı için görev zararı yazılacak o zaman.
0: Ama o maaşı vermek için o FC'nin bir C'si falan gider. Onu
1: yani işte sana. Hani ben de çok kolay görmüyorum. Hani Kante'yi döndürmek isteyebilirsin. Kante de belki Fransa'ya dönmek isteyebilir kariyerin sonunda. Ama ortada ciddi bir maaş yükü var. Ederson bir başka Fenerbahçe için konu. Ama Fenerbahçe'de işte mesela Guendouzi, Skriniar, bunlar kesin dokunulmayacak yabancılar gibi gözüküyor. Eğer Kante giderse yanında şu an için gayet normal bir şekilde performans verebilecek İsmail Yüksek var. Ondan sonra Asensio'ya Fenerbahçe yine dokunmayacaktır. Çok büyük bir şey olmazsa. Talişka'ya dokunmayacaktır Fenerbahçe.
0: Mahmut Uslu'nun bir açıklaması vardı ya. Kimin? Sayın Mahmut Uslu'nun. Dedi ki bir tane dedi önemli bir milli takımda oynayan oyuncumuz gitmek istiyor. Bizim hedefimiz onu tutabilmek. Asensio diye düşünüyorum ben onu.
1: Ama Asensio milli takımda değil.
0: Önemli bir milli takımın oyuncusu.
2: Orada da şey dendi. Hocası sen işte Fenerbahçe oyun için ben seni çağırmıyorum gibi demiş.
1: Ya artık o hani Dünya Kupası öncesinde bir sene öncesindeki sohbeti muhabbeti bence gündeme getirdiler. Yani Asensio kaç yaşında?
0: Bilmiyorum. Asensio o da 30-31 oldu herhalde.
1: Aynen. Dünya Kupası'nı kaçırdı. Yani o bir sene önceki muhabbetti.
0: Bitti zaten artık
1: hani
0: o evet, işte.
1: Hani De La Fuente ile konuşursun oyuncu olarak sana der ki ya bak sen Fenerbahçe'de iyi oynuyorsun ama gelecek sene Dünya Kupası var. Sen benim radarımın dışındasın. O yüzden Fenerbahçe'de oynarken ben seni Dünya Kupası kadrosuna almam. Yani bu sohbetin tarihi 2025 olur. 2026 Haziran olmaz. Bu saçma bir şey, mantık. Yani bir sonraki Dünya Kupası için mi Asensio Fenerbahçe'den ayrılacak?
2: Yok, milli takıma dönmek için ya. Dünya Kupası özelinde değil. Ya,
1: en fazla Avrupa Şampiyonası olur Asensio için.
2: Milli takıma dönmek abi şey olarak düşünme evet. Dünya Kupası ya da şey.
1: Ha öyle diyorlar işte Dünya Kupası'nı almadım ben seni çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsun.
2: Onu Dünya Kupası değil de milli takım almadım. Ha,
1: milli takım. Tamam milli takım için derseniz okey. O biraz daha mantıklı olur. Bunun yanında Fenerbahçe Asensio'yu tutmak için her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum. Nene 10+4'e girdiği için büyük ihtimalle kadroda kalır. Aslında Archie Brown da
2: giriyor.
1: Yine aynı şekilde hani böyle çok ekstra bir teklif gelmezse Archie Brown'la alakalı olarak Fenerbahçe'nin kadro tutabileceği bir oyuncu olabilir.
2: Ama sol bek haberleri yapılıyor şu anda. Evet. O da mantıklı
1: biliyorum,
2: değil yani.
1: Biliyorum farkındayım. Ama işte duruma göre. Duruma göre diyorum ben. Örnek veriyorum mesela Fenerbahçe işte bir şey alacak. İyi bir santrofor olacak. Onun maliyeti. Belki çok iyi bir sol stoper alacak. Onun maliyetiyle beraber hani

0: Eğer oraya kadar gitmezse Fenerbahçe, o zaman da Archie Brown'la devam edelim diye bir şey çıkabilir. Diğer opsiyonlara göre söylüyorum bunu. Yoksa normalde Archie Brown zaten Osterwolde ile olan şüpheli. Onun farkındayım. O yüzden de hani Fenerbahçe açısından evet bazı eksiklikler var. Ama ortada çok büyük bir kadro krizi, çok büyük bir kadro problemi olduğunu ben düşünmüyorum. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz ama.
1: Şu an Vedat Muriç'le birlikte 11 şeyi oldu.
0: Yabancısı mı oldu?
1: O artı 4'e girmeyen gördüğüm kadarıyla. Orada Musaba herhalde olağan şüphelilerden biri olabilir. Olur. Gönderilmesi beklenen oyunculardan. Fred belki olabilir. Yine bir boşluk yaratır yani Fenerbahçe orada. Halbuki tabii çok kısa, çok kısa.
2: Ya zaten başta da söyledim. Ali'nin dediği gibi kadro zaten yeteri kadar iyi. En azından ikinci, üçüncü ön eleme turlarını geçebilecek kadar iyi. Ne kadarı olabilecek ama ona emin değilim. Yani milli takımdan kaç tanesi dönebilecek, kaçı ilk maçlarda oynayacak?
0: Orada bence sert olur Fenerbahçe.
1: Ha? Kısa tatil.
0: Evet, kısa tatil talep eder.
2: Kısa tatil.
1: Şimdi Şikriyan'la ilgili bir dün söylendi ya, aynen, o da erken kesiyormuş falan.
0: Yani. Beyler bu işin lamıcım yok. Bu iş Şampiyonlar Ligi. Bu sene çok önemli. Aziz Yıldırım orada vidaları sıkar. Tatilleri bence.
2: Mesela diyelim finale kaldı. Kanteli Fransa. Mesela Aziz Başkan şey diyebilir mi? Kante gel. İşimiz var.
1: Tabii.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
11: otobüs.
10: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
12: Bilyoner.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
15: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
16: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
17: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
16: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Radyo Spor, sporun tek adresi. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.

Dünya Kupası'ndan haberlerle karşınızdayım. Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar başladı. A grubunda ev sahiplerinden Meksika, Güney Kore'yi Luis Romo'nun golüyle 1-0 mağlup ederek grup liderliğini garantiledi ve adını son 32 turuna yazdırdı. Grubun diğer maçında Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda ev sahiplerinden Kanada, Katar'a adeta gol oldu yağdı. Jonathan David'in hat-trick yaptığı maçı 6-0 kazanan Kanada, Dünya Kupaları tarihinde 8. maçında ilk galibiyetini aldı. Diğer maçta İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 ile geçti. Freiburg'un genç yıldızı Manzambi 71'de oyuna girdikten sonra 2 gol atarak takımını galibiyete taşıdı. A milli takımımız D grubunda 2. maçına cumartesi sabahı çıkıyor. Saat 6'da Paraguay ile karşılaşacak millilerde sakat ve cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Dünya Kupası'nda günün programı şu şekilde. 22 ABD Avustralya, gece 1 İskoçya Fas, 3.30 Brezilya Haiti, sabah 6 Türkiye Paraguay.

0: Yeni saatteyiz. Yeni saatte de milli takım biraz konuşalım. A milli takımımız yarın sabah 6'da gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Bizim için kader maçlarından biri artık, ilk maçı kaybettikten sonra her maçımız kader maçımız olacak. Hele ki bir de bugün eğer ABD Avustralya önünde puan alırsa olası bir mağlubiyet bizim için Dünya Kupası'nın sonu demek olacak. Gerçekten hiç istemediğimiz bir tablo olacak o kötü senaryoda. Tabii ki bu bir ihtimal ama iyi düşünmek de lazım. Sonuçta biz bu grubun ABD ile birlikte favorisi olan takımıyız. Gücümüz belli, kalitemiz ortada. Bu karşılaşmada da o gücünü, o kalitesini, isteğini, arzusunu, zekasını sağa yansıtan bir milli takım görmeyi hepimiz umut ediyoruz. Umarız da öyle bir karşılaşma olur. İlk maç herkes çok heveslenmişti. Herkes dışarılarda, organizasyonlarda maçları izledi, erken kalktı. Büyük ihtimal yarın sabah da aynısı olur. Ben takip edemedim kendim gitmeyeceğim için ama organizasyonlar herhalde yine yapılıyordur. Dışarıda, AVM'lerde, parklarda,
1: her yerde.
0: Belediye organizasyonları değil mi? Hepsi yapılıyor yine. Güzel bir kalabalık olacaktır. Umarız o işte heyecan bir galibiyetle taçlanır. Yarın saat böyle 8 civarı maç.

0: sona ermiş olacak. Güzel bir hafta sonu geçirmemize vesile olur umarız amili takımımız. Eksiğimiz yok, yediğimiz yok, bir sakat cezalımız yok. Herkes hazır milli takımda. Muhtemel olarak Aykut abi de şu an bir muhtemel var. Aykut abi dilersen, benim aklımda aslında o muhtemel. Sen telefonda bakacaksın ama o muhtemel üzerinden
1: okuyayım
0: de...
1: buradan tek tek değerlendirelim.
0: Tamam.
1: Önce ama şey yapayım. Şimdi benim kafamda başka bir kadro vardı. En az son Avustralya maçında oynadığımız kadrodan iki tane oyuncunun farklı olacağını düşünüyordum. Ali senin var mı kafanda? Ya şu kesin oynamalı dediğin biri var mı? Mesela yedekte olup da ilk maçta.
2: Ben Kenan'ın direkt 11 başlayacağını düşünüyorum.
1: Kenan başlayacak.
2: Onun... Ondan sonra merkezde Kerem ya da Barış Alper'i bekliyorum. Sağ tarafta Arda olabilir diye. Bir dakika, dün nasıl demiştik?
1: Arda'yı ben forvet arkası koydum. 10 numara
2: pozisyonu. Biz iki tane alternatif söylemiştik. Bir tanesinde merkezdeki üçlüyü bozmadığı için Arda sağ taraftaydı. Diğerinde de senin dediğin gibi Arda orijinal pozisyonuna geçiyor. Barış Alper sağ tarafa geçiyor. Merkezde de Hakan ve İsmail Yüksek. Yani iki farklı senaryo üzerinden gittik. Orada dedik ki Paraguay maçı kaybedilirse elenme ihtimali olduğu için üçlüyü bozar mı bozmaz mı? O riski alır mı almaz mı? O riski alırsa farklı bir 11 oluyor diye düşündük. Merkezi üçlediği zaman. Ama merkezde iki oyuncu bıraktığı zaman Kenan, Kerem ya da Barış Alper. Hayır. Kenan, Kerem, Barış Alper, Arda diye düşündük. Merkezi ikili tutarsa. İdeal o şekilde olduğu için o düzenle çıkar diye söyledik.
0: Merkezde sürpriz bir ikili var şu anda.
1: Aykut şimdi abi, şeyi bana göre sürpriz. Yani son muhtemelen antrenmanda, çünkü oradaki arkadaşlarımızdan geldi bana. Sevgili Serhan sağ olsun çok yakından takip ediyor. Yani 2 Haziran'dan beri orada. Milli takımla hemen hemen aynı mesaide. Ya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen isim olabilir orada. Yani her gün bağlanıyoruz. Dün neredeyse tır eziyordu onu. Şimdi maça gidecek, Levi Stadyumunda maç ya. Maça gidecek olan taraftarlarımıza buradan bir uyarım var. Bakın dikkat edin. Otopark etrafı, stadyumun etrafı büyük de, aynı zamanda tırlar falan da geliyor. Bir önceki gün Cem Yılmaz'a biz oradan bağlandık. Yeni gitmişti, akreditasyon kartını alıyordu. Arkada sürekli tırlar geçiyor. Şeyde de dün Serhan'ın bize canlı yayına bağlandığında, bak tırın rüzgarından Serhan ne oluyor falan dedi böyle. Döndü arkasına baktı. Dikkatli olun derim. O normal bizim buradaki şey tırlar gibi de değil. Var ya bu Amerika'nın tuhaf tuhaf tırları, işte programlarda falan da onlardan. Ona bir dikkat edin diyorum. Şimdi kalede Uğurcan. Bir tek pozisyon şu anda hocanın kafada bence netleşmemiş. Zeki mi Mert mi? Sağ bekte. Dörtlü oynuyoruz. Merih ilk maçta bence konsantrasyonu en düşük oyuncumuzdu. Merih'in 11. Abdülkerim Ferdi. Orkun, Hakan, Arda. Orta sahası İsmail yok. Kenan, Yunus, Kerem hücum attı. Kenan solda, Yunus sağda, Kerem ortada. Barış yedek. Yani son benim anladığım kadarıyla son antrenmanda bunu denediğini düşünüyorum. Ki bu mesaj bana gece geldi. O yüzden yine tabii son dakika değişikliği olur. Hala daha maça neredeyse 24 saat var değil mi? 21 saat var şu anda maça. Hala tabii ki değişiklikler olabilir. Ama böyle bir 11 ile başlayacağını şu anda öngörüyoruz. Ben mesela kadro yaptığımda, Avustralya maçını gördüğümde Meri'nin yerine Ozan'ın, Zeki'nin yerine Mert'in, önde de Barış sağda, Kenan solda, Arda 10 numara gibi can uzunu koyması gerektiğini düşünüyordum. Yani bu çocuğun tam böyle parlayabileceği, oynayabileceği ve savunma arkasına yapacağı koşularla, ya yani böyle sahte 9 gibi, ben can uzunu kafamda şekiller. Hem tekniği iyi, hem hızlı, hem şutu var. Şimdi biraz rakibi düşündüğümüzde mesela Alderete, anlattığımız bir oyuncu değil mi? Alderete böyle sert ama ağır. Yeri geldiğinde böyle hani pislik yapan oyuncular olur ya. Sanabria, önde santraforları. Sanabria'dan gol beklemiyor zaten. İtalya Serie A'da yıllarca anlattık. Adam çift

0: Hani görmedi zaten. Ama hiçbir hoca da vazgeçmiyor. Niye? Çünkü etrafını, sağını, solunu oynatabilen biri. Enciso gibi bir pırpırları var. Çok dikkat etmemiz lazım. Ki bak böyle oyunculara dikkat edemiyoruz. Avustralya maçında bir tane o öndeki ne o iki tane hızlı oyuncu. Ya bir oyun planı olan bir takımın bize iki gol atması gerçekten şaşırtıcı. Montella'nın açıklamaları da var. Onlara da değinirim ama bu karşılaşmada mesela ben Barış'ın kesin oynaması gerektiğini ve son Avrupa Şampiyonası'nda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında en iyi olduğu yer olan sağ kanatta oynaması gerektiğini düşünüyorum. Israrla Barış'ın en iyi olduğu yerde hocam sen onu oynatmıyorsun. Sonra bugünkü açıklamalarını okudum. Diyorsun ki ya bir bu takım dünyanın her yerinden takdir görüyor. Bir tek ülkemizde takdir görmüyor. Nasıl görmüyor hocam ülkemizde takdir ya? Seni bizim kadar savunan, koruyan mı var? Santraforsuz oyunu ilk geldiğin andan beri Hırvatistan deplasmanında bir şablon kurdun. Seni en çok destekleyenlerden biri benim diyebilirim. Montella'ya karşı çıkanlar olduğunda da benim. Ama Avustralya maçındaki bu büyük beklentiyle başlayan turnuvadaki çözüm üretemeyen futbolumuz Barış'ın 11'imizdeki en kısa adama orta yapma çalışmaları. En uzun adamımız Barış. En kuvvetli adamımız Barış. Buna bir itirazı olan var mı ön tarafta? Ne yaptı Barış? Sol kanattan ceza alanına girmeye çalışıp o 20 metrede ileri geri ileri geri içeri orta. İleri ya şut bile çekmedi. Nereye yapıyorsun ortayı? 1.98, 1.94, 1.90 merkezi bulunan Avustralya tandemine. Kim var orada bizim kafayı vuracak? Barış herhalde Osimhen'le oynadığını düşünüyor galiba kafasında. Mesela Barış da bunu ben hocanın yerine mesela biri sana bu taktiği verse dersin ki ya bunu ben kesmeyeyim hocam niye kesiyorum buradan içeriye? İkinci yarıda oyundan alıyorsun. Ya korakorda onlarla fizik mücadeleye girebilecek tek oyuncuyu sen oyundan çıkartıyorsun. Kerem devam ediyor o 3 tane kulesi stoperin içinde oynamaya. Tamam bir plan yapılmış belli. Kerem o sızmaları, arkaya sarkmaları, hantal oyuncuları bunu yapabilen, aralara hareketlenebilen bir oyuncu. Ama senin planın tutmadı. Adamlar o açığı sana vermediler. Topu da çok yavaş hareket ettirdiğimiz için hiçbir şeyini bozamadık adamların. Bir kere bozduk, Zeki bindirdi, çevirdi, hatırlıyorsun değil mi? Başka yok. Yani planlı olarak hücum ettiğimiz 30 tane... Şimdi diyorlar ki rakamlar, ya istatistikler, Sayın Başkan'ın önceki günkü açıklamaları. Bakıyorum. Bizim kadar ilk maçında istatistiki anlamda öne çıkan bir takım yok. 30 tane şut attık. Top girmedi. Ya 30 tane şut attın da bu 30 tane şutun kaçı mesela tehlike? Abdülkerim'in şutu dışında gerçekten kaleciyi zorlayan ya da aa bunu nasıl kaçırdık dediğimiz bir tane pozisyon yok. E şimdi bu ülke seni bu kadar desteklemiş, arkanda durmuş, bizim çocuklar demiş. Yani en üsttekinden en alttakine kadar herkes destek mesajları yayınlamış. Sayın Cumhurbaşkanı bile 3 kere art arda mesaj yayınladı. Herkes senin arkanda. Bu ülke şimdi takdir görmüyor dersen orada biz seninle anlaşamayız. Daha ne takdiri bekliyorsunuz acaba? Eleştirmeyelim mi? Konuşmayalım mı? Yeni dünya ülkesi bir tane oyuncusunu şey yapamıyorum ya bu adam da bizim başımıza iş çıkartır. Öndeki iki tane siyahi oyuncusu getirelim bizim birinci ligde Süper Ligi zorlamayı oynayan takımlarda bile oynayamaz. Onları bile almazsın. E sen oradan çıkıyorsun bu takım Türk her yerden tak ya biz aynı mantıkla aa biz çok iyi takımız mantığıyla bir Avrupa Şampiyonası'na gittik. Euro 2020 hatırlıyorsunuz değil mi? Ben onu gördüğümde böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani o turnuvayı hiç oynamamışız gibi kafamda hep böyle hatırlamamaya çalışıyorum. Ki çok da deneyimli bir teknik adamla bize 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünü getiren bir teknik adamla gittik. Ben 2,5 saat aprondan yayın yaptım ya. İtalya maçı öncesinde. Uğurladık yine milli takımı. 2,5 saat havalimanından yayın yapıyoruz. Sonra bir gidiyoruz milli marş okunurken çok bizi orada zaten yendiler diye açıklama yapıyorsun teknik hocam. Tarihimizin en kötü maçlarından biridir o. İspanya'dan 6-0, İspanya'ya 6-0 yenildiğimiz maçtan daha da kötüdür İtalya'ya 3-0 yenildiğimiz maç. İspanya maçı belki 10-12 olabilirdi. Ama beni o kadar yaralamamıştır.
1: 2,5 saat yayın yaptın diyor. İspanya maçında yapsaydın
0: abi,
1: yayını,
0: İtalya
1: İspanya maçında
0: maçı
1: da
0: yani seni. Ne yapıyor bizim çocuklar diye. Devamında işte kardeş ülke Azerbaycan'da oynarız, toparlarız dedik. Gittik orada da kaybettik abi Galler'e maller ekip. Çekya mıydı diğeri?
1: Galler ve Çekya olması lazım.
0: Yani tarihimizin en kötü beklentiye girip mahvolup geldiğimiz turnuvası o. Şimdi böyle bir başlangıç yapınca insanın aklına hep kötü senaryolar geliyor. Daha önce de söyledik. Paraguay, bak Paraguay bir kere bence Avustralya'dan 3 gömlek daha tehlikeli ve iyi bir takım. Bakmayın Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 tane yediklerine. Bu takım kendi evinde Arjantin'i yenmiş. Bu takım elemelerde evinde Brezilya'yı yenmiş bir takım. Dikkate almak lazım. Avustralya'da yine bu turnuvada şu ana kadar bence belki işte bir son maçlarla birlikte biraz tartışılır. Hala en iyi maçı oynamış. Bence en iyi maç şu ana kadar. Hollanda, Japonya. Avustralya'da Japonya'yı yenmeyi başarmış bir takım. Aynı oyun sistemiyle. Topu %20-25 arasında ayağında tutuyor. Herhangi bir şey yok. Ama hocası ne demişti maçtan önce? Bizim bir planımız var. Türkiye'nin de açığını biliyoruz dedi. Bizim hocamızda baskı var. Evet ama çok yetenekli oyuncularımız var dedi. Yani biri bir plandan bahsederken diğeri kadrosundaki yetenekten bahsediyor. Ve planları tutmadı. Olabilir. Mağlubiyetle başlayabilirsin. Mağlubiyet dünyanın sonu değil. Ama hemen böyle bir mağlubiyetten sonra insanlar ya biz seni eleştirmeyelim mi? Gruptaki en kritik maçı. Şimdi Avustralya maçını kazanmış olsan biz şu anda şey hesapları yapmıyorduk ki. En iyi üçüncü olabilir miyiz? O olur muydu acaba? Bu olur muydu? Bence üçüncülük garanti oluyordu zaten. Paraguay maçı tehlikeli. Ve şunu görüyorum. Kırılıyoruz. Geriye düştüğümüz maçlarda kırılıyor bu takım. Paraguay maçında gol yemememiz lazım. Dün de ben özellikle yayında bunu söyledim. Yetenekli oyuncularımız var. Her an mesela çok iyi oynamasak da bir tane gol bulabiliriz. Ama yersek gerçekten demoralize olabiliriz. O yüzden ben de Ali gibi mesela başta orta saha acaba yine üçlü daha tutucu bir orta saha mı kullanır diye düşündüm. Ya son gelen tabii muhtemelde o gözükmüyor. Arda, Orkun, Hakan gibi sanki merkez. İşte Barış da düşünülmüyor. Yunus düşünülüyor gibi daha böyle kontracı.
1: Arda, Orkun, Hakan merkezine ne diyorsunuz?
0: Yani
2: güzel, heyecan verici.
0: Heyecan
1: Bize mi
0: verici
1: Paraguay
0: ama.
1: mı?
2: Bize de onlara da.
0: Ya şunu unutmamak lazım. Paraguay'ın gerçekten 3 tane pırpırı var. O soldaki oyuncu aklıma gelmiyor şimdi. O bayağı övüyorlar. Williams gibi bir şey olabilir. Almiron zaten tanıyoruz kendisini. Hem şut kabiliyeti var. Hem tekniği iyi, hem çabuk. Savunma arkası koşu atabilen. Enciso bence Amerika maçında bir sakatlık yaşamıştı ya. O sakatlıktan döndü. Tam randımanlı değildi. Zaten iyi oyuncu. Brighton'dan Strasbourg'a kiralandı. Geçen sezonda Fransa Ligi'nde bayağı iyi işler yaptı. Sanabria'da anlattım az önce. Bizim stoperleri alıp onlarla boğuşup sanki işi o yapacakmış gibi gösterip aslında diğer arkadaşlarına yer açan bir isim. Dikkatli olmamız lazım. Hocanın böyle açıklamalar yapmasına gerek yok. Bütün ülkelerden takdir gör. Bütün ülkeler sana takdir gösterir. Sen şimdi bu maçı da yenil, sana istediğin kadar takdir göstersinler. Ne olacak? Bitti Dünya Kupası maceramız. Hep ki her an gittiğimiz bir turnuva da değil.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ets.tur.com.

0: Radyo.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
6: Her zaman Kiyılı.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen ol.
13: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
14: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
15: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
14: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
16: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.
5: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
6: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu an Bitcoin'in fiyatı 62.806 dolar. TL olarak da 3 milyon altında 2.911.828'de.
5: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
5: 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: İddia bölümündeyiz. Bugün Dünya Kupası'nda maçlar hız kesmeden devam ediyor. Saat 22'de ABD-Avustralya mücadelesi var grubumuzda. İki takım da ilk maçlarını galibiyetle tamamlamıştı. Bugün kazanacak takım liderlik için büyük bir avantaj elde edecek. ABD maçın favorisi 1.46 galibiyeti, beraberlik 3.87. Avustralya galibiyeti de 4.92 olarak belirlenmiş. Gece 1'de İskoçya-Fas mücadelesi var. İskoçya ilk maçını kazandı Haiti önünde. Fas'ı da yenebilirse onlar da grupta çıkmayı garantileyecekler. Ama favori Fas tabii ki, 1.57'lik bir oranı var. Fas'ın ilk maçta onlar da Brezilya önünde beğenilmişlerdi. Diğer maç 3.30'da Brezilya-Haiti. Brezilya galibiyetine bir oran açılmamış. Burada herhalde alternatif gol oranlarına, gollere yönelebilir insanlar. Ve bizim maç sabah 6'da Türkiye-Paraguay 1.91 bizim galibiyetimize verilen oran. Beraberlik 3.20, Paraguay galibiyeti de 3.66. Az gollü bir maç bekleniyor. 1.94, 2.5 gol üstünün oranı bu karşılaşma için.
1: Mert Elam diye bir yorumcu var. Türkiye-Paraguay maçı için 2.5 gol altı demiş. Ali Erim diye bir yorumcu var. O da 2.5 gol üstü demiş.
2: Ben de...
0: Yazarken bakmadın mı?
2: Ben üste daha yakınım bu arada.
0: Üste mi daha yakınsın?
1: Sen neden 2.5 gol altı dedin Mert?
0: Yazımı okuyayım istersen. Şöyle demiş.
1: Belgeyi mi cevap vereceğim? Ne demiş Mert Elam?
0: İlk maçında Avustralya'ya kaybeden A milli takımımız gruptaki kader maçına Paraguay karşısına çıkıyor. ABD'nin Avustralya'dan puan aldığı senaryoda Paraguay'a yenilmemiz ikinci maçlar sonunda elenmemiz anlamına gelecek. Bu nedenle maçın risk boyutu çok yüksek. Romanya, Kosova ve Avustralya maçlarına bakıldığında önce 0-0'ı korumaya çalışan ve maçları 2.5 gol altı biten bir milli takım görüyoruz. Bu maçta da bu durumun değişmeyeceğini düşünüyorum. Az gollü bir maç bekliyorum. Tercihim 2.5 gol altı demişim yazımda.
1: Yani senin mantığın şu: Amerika Avustralya'dan o puanı her türlü alır. Bizim maç iyice riskli hale gelir. Montella zaten bu tarz maçlarda risk almıyor. Bu karşılaşmada da almaz. Önce bir puanı düşünür ve maçta bu şekilde kitlenerek gider.
0: Aynen. Hele ki son bölüme bir de berabere girilirse 0-0, 1-1. Yine çok risk alınacak bir maç olmayabilir. Çünkü golü yediğin anda bay bay oluyor. O yüzden benim mantığım 2.5 gol altını gösteriyor. Sizin mantığınız neden 2.5 gol üstünü gösteriyor?
1: İlk golü yiyen tarafın risk almak zorunda kalacağı için.
0: Tamam, 1-1 oldu. Yine 2.5 gol altı.
2: Ben de şöyle düşünüyorum.
0: O ekstra gol ne olacak?
2: Hayal ediyorum. Atarsak diyelim, maçın başında bir gol attık. Biz 3'e 4'e gideriz bu takıma. Ali'nin söylediğiyle aynı paralelde. Yersek de zaten biz açılacağız.
1: Sonra da gelebilir maç. Böyle düşün. Hani birbirine getirdin sen maçı ama 1-0'dan sonra 2-0 da yapabilir.
2: Görünen o ki
0: hemen
2: bu maçı
0: risk almak zorunda mısın?
2: Ya bak ne? Şöyle.
0: 1-0 geriye düştün, hemen risk almak zorunda mısın?
1: Alırsın. Hemen. Yani o stresle beraber mesela konuştuk ya. Hani milli takım, Aykut ne diyor? Gol yememesi lazım diyor mesela milli takım. Çabuk dağılıyor diyor. Katılıyorum ben de. Yani o biz gene bu kadar hani üst düzey oyunculardan kurulu, iyiliklerde oynayan isimlere rağmen hala işin duygu tarafındayız. Daha çok duygularıyla oynuyor gibi gözüküyoruz.
2: Duygu ve panik butonumuz hep var, evet, bizim ya.
1: Yani öyle senin dediğin gibi sakin kalıp milli takım hemen risk almaz. Disiplinden kopuyoruz. O büyük bir problem bence.
0: Avustralya'da disiplinden mi koptuk biz?
1: Avustralya
0: çözemedik mi yoksa? Ne? Denedik, çözemedik.
1: Orada elenmiyorsun ama. Burada 1-0 geriye düştüğün zaman eleniyorsun.
0: Yok, hayır. Orada panik butonumuz çalıştı mı yani?
1: Orada elenme korkusu yok ki. Burada elenme
2: ya korkusu. Orada zaten öğrenilmiş çaresizlik. Sürekli aynı şeyi dene. Olmadı. Şutlarımız da iyi değildi o gün. Şutla da açamadık. Ya adamlar ya etten duvarı ördü de ördü. Ve öne de geçtikten sonra daha da morallendiler. Hiç boşluk vermediler bize ya. Bir tane yakalayabildik. İşte olmadı o da. Ama bu maç öyle bir maç olmaz. Şöyle bir durum var. Şimdi Amerika'nın Avustralya'yı yendiği senaryoda, değil mi? Favori zaten. Amerika kazanabilir. Yener. Paraguay bize yenildiğinde Paraguay tamamen havlu atmıyor. Hala son bir şansı daha oluyor. Biz ama yenildiğimiz takdirde havlu atıyoruz. İkili averajlarda hepsine kaybetmiş olduğumuz için. Amerika'ya karşı kazandığımızı düşünelim. Bir tek Amerika'ya ikilav veririz. Amerika'da puanla önümüz oluyor zaten. Paraguay ise gidip Avustralya'yı yenerse, bir de birden farklı falan yenerse, onlar da onlara karşı ikili averaja sahip oluyor. Yani orada farklı bir denklem var. Üç farklı yenilmeleri tabii kötü. Onlar için de dünyanın sonu değil. Ama biz kaybedersek gruptan çıkma şansımız kalmıyor. İşin şey tarafı bu. Kritik tarafı bu. Hem Avustralya'ya yenilmiş oluyoruz, hem Amerika'ya yenilmiş oluyoruz. Pardon, Amerika'yı yensek bile
0: Paraguay'a
2: ve Avustralya'ya yenilmiş oluyoruz. Evet. İkili averajlarda geriye düşüyoruz. Amerika zaten ikinci maçını kazandığında bize kaybetse bile puan olarak üzerimizde. Dolayısıyla işimiz bitiyor. Yani son maçı aldık diyelim. 3 puan aldık. 4. olup en iyi 3. bile olamıyoruz o zaman. Böylesine kritik bir maç. O yüzden üzerlerindeki, ya hoca birilerine bir şey cevap verene anlatana kadar muhtemelen soruya cevap vermiştir. Ben olsam tamamen sahanın içine kalıp oyuncuları sahanın içine sokmaya çalışırım. Tamam, şartlarımız zor. Seyahatler uzun. İklimler değişik. 45 derecede antrenman merkezinde Arizona'da çalışıyoruz. Geliyoruz 20 derecelerde maç oynayacağız akşama. Kolay değil. Bunların hepsini kabul ettik. İlk maçta 4000 kilometre seyahat etti oyuncular. Bu maçta da 2000 kilometre seyahat ettiler. Şöyle düşünün. Bir kamp merkezinde kalıyoruz. İstanbul Havalimanı'na gittik buradan. Kars'a kadar uçtuk. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna. Orada uçtuğumuz mesafeyi daha rahat anlayabilsin diye dinleyenlerimiz söylüyorum bunu. Orada maçımızı oynadık vesaire bitirdik. Hayda geriye geleceğiz bir daha. Ve uçtuktan sonra da bir saat normal kara yolculuğu var. Yani milli takım bu maçı oynamak için kamp merkezinden böyle bir seyahat yapıyor. Peki Paraguay bu maçı oynamaya stadyuma nasıl geliyor biliyor musun? 20 dakika onların kaldığı yer kamp merkezi. Yani bazı şartlar bizim lehimize değil. Ama bu da son dakika böyle gel bakalım sana verilen bir şey değil. Planlarını buna göre yapacaksın. Hazırlıklarını buna göre yapacaksın. 24 yılda bir Dünya Kupası'na gittiğimiz için biz buralarda, bizim o refleksimiz çok gelişmiş değil.
0: Bir de biz elemeden kaldık.
2: Biz sonda abi, gittik.
0: O da dezavantaj oldu herhalde. Ya,
2: tabii ki dezavantaj oldu. Çünkü herkes aldı zaten şeylerini, seçimlerini yaptı. Bize uzaklar kaldı. Bu kadar basit. Orada da bir şey yok, art niyet yok. Biz işimizi sona bıraktığımız için opsiyonumuz azaldı. Ama yeteri kadar erken gitti milli takım oraya. Yeteri kadar iyi toparlandı. Artık o şeyi, ya bu iklim sürecine insanların uyum sağlaması lazım. Benim bildiğim kadarıyla milli takımda, yine bir başka önemli not da, başka bir farklı bilgisi olan varsa uyarsın. Milli takımımızda mentor yokmuş şu anda.
0: Psikolog takımda yokmuş. Montella dün sorulmuş. Ben varım demiş galiba.
2: Montella'cığım şimdi... Bu maçta elenirsek o zaman bunun cevabını veremezsin ama. Psikolog yokmuş. Niye yok abi psikolog bu maçta? Oyuncular bir gün saçlarını ördürüyor. Bir gün biri bıyık bırakıyor. Ertesi gün maç kötü bitince biri mecburen tıraş olmak zorunda kalıyor. Diğeri de saçını açmak zorunda kalıyor. İmajını değiştirmek zorunda kalıyor. Sizce bu psikologluk, mentorluk bir hareket değişikliği değil midir? Oyuncuların hepsi baskı altında, bunu görebiliyoruz. Samet kendisi, Samet Akaydın basın toplantısında bir gece önce kendisi söylemedi mi? Büyük baskı altındayız. Gazetecileri antrenmanda gördüğümde kıpırdamıyorum bile dedi. Ya antrenmanda sen kendi ülkenin gazetecisinden baskı altına giriyorsan sahada başka bir ülkenin oyuncusuna karşı bu baskıya girmez misin? Niye yok abi psikolog? Bir tek biz mi biliyoruz gidip şey yapmayı? Hoca olarak söylüyorum. Tamam, sen olabilirsin iyi psikolog. Hangi oyuncuyla ne kadar ilgileneceksin? Turgay Biçer hocamızı tanır mısınız? Hatırlarsınız. Mentor diye geçer. Psikolog da değil. İlhan Mansız anısını anlatır. Geçen yayına bağlandı. O da anlattı. Japonya, Güney Kore benzer uzak mesafelere yapılan uzun süreli bir seyahat

0: İlhan Mansız artık dolmuş. Ben oynamak istiyorum, 11 oynamak istiyorum. Sürekli hocayı yiyor. Nasıl olacak falan diye. Turgay Biçer de milli takımla birlikte diyor ki evladım yapma, senin de sıran gelecek. Sen de oynayacaksın. İlhan demiş ya hocam beni kandırıyorsunuz, nasıl olacak? Ben işte oynamalıyım, 11'de benim olmam lazım vesaire. Turgay Biçer de demiş ki yani bazı oyuncular vardır. Sonradan oyuna girer, maçın kaderini değiştirir. Hoca sana öyle bir rol biçmiş. Yani İlhan'ın gazını alıyor. Kafaca onu hazır tutmaya çalışıyor. Hocam beni kandırıyorsunuz ya, ne oyuncusu falan derken Senegal maçında attığı altın gol bu konuşmadan sonra oluyor. Oyuna girip ve attıktan sonra da kenara Turgay Biçer'e koşuyor. O Dünya Kupası'nın en büyük kahramanı kim oldu sonra? Gerek popülerliği, gerek onlara fiziken benzerliğiyle İlhan Mansız olmadı mı? O Dünya Kupası ile birlikte bütün dünya kendisini tanımadı mı? Hangi sayede oldu bu? O mentor sayesinde oldu. Onu motive eden bir şey sayesinde oldu. Yani her şeyi teknik adam yapamaz. Ben varım diye cevap veriyorsa o yüzden bunu konuşuyorum. Herkesin rolleri belli, herkesin işi belli. Sen her dakika oyuncularla birlikte değilsin ki. Bunu Sayın Hacı Osmanoğlu da yapamaz. Her dakika gidip oyuncular tamam orada gidiyor, konuşuyor, ediyor ama ya her işin bir uzmanlığı var değil mi? Mesela bir psikoloğun yapacağı işi bir hoca, bir başkan yapamaz. Biz bazı şeylerde ne yazık ki birazcık hala böyle gelenekçi davranmaya devam ediyoruz. Bu işin teknolojisi var. Bu işin ya her takımın garip garip kaç tane farklı bir performans antrenörü var orada. Biz kalabalık olmayı seviyoruz. Kalabalık gözükmeyi seviyoruz. Oraya şimdi fanzonlar kuruluyor. Los Angeles merkezinde. Birçok markamızın desteğiyle vatandaşlar orada toplanacak. Ya buradan insanları bile götüren federasyon oraya bir tane mentor mu çok görmüş götürmeye? Tam da en çok ihtiyacı olan yere. Ben mi farklı düşünüyorum bilmiyorum, ne diyorsunuz?
1: Yo, bence olması lazım psikolog. Ben her zaman destekçisiyim psikolog olmasının. Peki 9.35 iddia bölümündeyiz. Konu biraz dağıldı. Bugünle
0: ben
1: ilgili...
0: kart oynarım bizim maçı, onu söyleyeyim.
1: Kart.
0: Yani altın üstünü değerlendirdik ama baktım şöyle bir. Mesela kritik maç çünkü iki tarafta hata yapmak istemeyecek. 3.5 kart üstü 1.56. 4.5 kart üstü de 2.30 şu anda iddiada. Valla ben bunların ikisini de denerim. Hiç de fena değiller.
1: Ali abi 2.5 gol üstü harici diğer maçlardan.
2: Diğer maçlardan.
1: İstiyorsan yani.
2: Amerika'nın kazanacağını düşünüyorum ben. Hatta çok da zorlanmayacağını düşünüyorum Avustralya karşısında. Amerika net bir galibiyet alabilir düşüncesindeyim. İskoçya Fas maçında İskoçya acaba skor üretir mi diye düşünüyorum ama tam karar veremedim. Direkt öyle ben çok Fas kazanır demiyorum.
1: Öyle mi?
2: Bu karşılaşmada. Brezilya Haiti'de de Brezilya tabii kazanacaktır ama öyle çok herhalde Haiti'yi beğendiler mesela İskoçya maçında. Bayağı beğenmişlerdi Haiti'yi. Evet. Tabii Brezilya daha farklı bir seviye, orası kabul. Hani Brezilya kazanır ama ne kadar kazanır? Hani böyle 5'lere 6'lara çıkar diye pek düşünmüyorum ben. Belki 3-4 gol. O yüzden mesela belki Brezilya kazanır ve 4.5 gol altı riski alınabilir.
0: McTominay oynuyor mu? McTominay.
2: Oynuyor.
0: Bir şey yok değil mi?
2: Oynuyor.
0: İskoçya gol atar o zaman abi. Atacak adam da belli.
2: Ben sana Haiti maçında da güzel bir pozisyona girdi zaten.
0: Oyuncu gol atar. Scott McTominay 4-14.
1: Sen geçen Çekya maçında herhalde ilk maçta önce kafa golü mü olur dedin?
2: Evet.
1: Burada direkt Krejci'nin taçtan kafa golü olmuştu.
0: Doğru.
1: O gün akşamı ya da sonra mıydı artık? O çıkmıştı, bakalım şimdi McTominay gol atar.
0: Yani aslında Ali hani göreceğim. İskoçya gol atabilir mi diye şey yaptı ya. McTominay bir sakatlığı yoksa yani 11 başlayacaksa milli takımda da çok etkili. Ben McTominay'den bekliyorum.
1: Bu arada touch dedim, kafa golü dedim. Program için söylemeyi unuttum. Çekya'nın bu turnuvadaki iki gol de touch'tan geliyor. İlki direkt bir kafa vuruşu touch'tan. Dün gelen golde de orta sahadan yine Çufal acayip uzun menzilli bir touch'ta oyunu başlatıyor. Oyuncu çizgiye iniyor. Merkeze yerden orta, oradan bir ara pas. Gol touch'tan sayılıyor o golde. Turnuvada şu ana kadar 3 gol olmuş touch'tan. İkisini Çekya kaydetti. Diğer golü bulamadım. Ama Çekya bu konuda tehlikeli bir takım diyelim.
0: İddia bölümünü...

0: diyelim ve reklama gidelim.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1986 Dünya Kupası Meksika. Arjantin-İngiltere mücadelesi. Falkland Savaşı'nda birkaç yıl öncesinde Arjantin ve İngiltere çatışmış durumda. Ülkelerin arası iyi değil. Ve bunun sonucunda oyuncular birbirlerine karşı pek hoş davranmıyorlar. Maradona o maçın en çok konuşulan isimlerinden biri. Neden? Bir pozisyon, ceza sahası içine gelen top, kafayla topu aldığı gibi gözüken bir Diego Armando Maradona var. Kalede Shilton itiraz ediyor, top ağlarda. Maradona diyor ki, hayır o el benim elim değil, Tanrı'nın eli. Ama bunu maçtan sonra söylüyor tabii ki. Arjantin'in attığı bu gol elle atılan bir gol. Şimdi olsa VAR sistemiyle hayır diyecekler tabii ki, iptal edilecek. Daha sonra Maradona neredeyse bütün İngiltere takımını geçiyor ve topu Shilton'la karşı karşıya kaldığı anda ağlara göndermeyi başarıyor. Mükemmel bir gol bu. Bu da tarihe geçecek bir gol. Ama unutulmayan gol şu. Tanrı'nın eli. Maradona'nın açıklaması böyle. İngiltere hala diyor ki o golde Maradona hakeme ben elle attım demeliydi. O da hiçbir şekilde bunu kabul etmedi ve artık da aramızda değil.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Radyo Spor! Reklam.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Arkası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
0: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
5: Merhaba değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Uğur Dursun. Ben İstanbul, Ankara, İzmir yollarına dair özet bilgiler paylaşalım sizlerle. İstanbul'da Anadolu Avrupa geçişlerinde 1. köprünün yoğunluğu Çamlıca rampadan itibaren başlıyor. 2. köprüye doğruysa Samandıra Ataşehir hattında ve Çavuşbaşı ile Kavacık'ta yoğunluk var. Üçüncü köprü boş. Avrasya Tüneli'ye ve tünele doğru ama bir Kozyat'a Acıbadem yoğunluğu olduğunu söyleyeyim. Çünkü burada bir araç yangını vardı Uzunçayır'da. O da etkiledi tünel yolunu. Tünel rahat olsa da Harem'de ise bir problem yok. Avrupa Anadolu geçişlerinde ise deniz ulaşımı, tünel köprülerde ciddi bir problem şimdilik görülmüyor. Ankara yollarına baktığımızda ise saat itibariyle yavaş yavaş açılmalar görmeye başlasak da bir uyarı noktası Dikmen Caddesi merkez yönde Mühür Sokak kesişiminde bir kaza var. Plevne Caddesi Dikimevi yönünde hastane önünde bir araç arızası var. Bunlar trafiği etkileyen noktalar. İzmir trafiğine şöyle bir göz attığımızda ise Üniversite Caddesi'nde Evkavuç istikametinde Bornova metro hizasında bir trafik kazası meydana geldi. Bu trafiği etkileyen olaylardan biri. Bunun dışında sabah yoğunlukları da yer yer yine devam ediyor. Bunlar tabii özet bilgiler, detaylar. İstanbul'da 104.2, Ankara'da 88.4, İzmir'de ise 102.5 karasal frekanslarımız da olacak. Bunun yanı sıra Radyo Trafik mobil uygulamamızı da Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirerek rotanızı belirleyebilir, rotanızdaki hadiseleri önceden öğrenebilirsiniz. Herkese yolculuklar, hoşça kalın.
4: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
6: Radyo Spor.
7: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

9.47 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Haberleri hızlıca toparlamak gerekirse Dünya Kupası'ndan birkaç haber vereyim. Lionel Messi ilk maçta hat-trick yaptı. Attığı bir golden sonra da gözyaşlarını tutamadığı görülmüştü. Bir sıkıntısı olduğu zaten konuşuyordu. Kendi de paylaştı. Dün onun ne olduğu ortaya çıktı. Babası Jorge Messi'nin bir sağlık sorunu yaşadığını Messi ailesi dün sosyal medya üzerinden paylaştı. Galiba Arjantin'de bu konuyla ilgili haberler çıkmaya başlamış. O haberler üzerine bir resmi açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş Messi ailesi. Şu anda Jorge Messi'nin tıbbi gözetim altında olduğu, iyileşmekte ve mevcut durumu çerçevesinde olumlu bir gelişme gösterdiği paylaşılmış Messi ailesinden yapılan bildirimde. Önemli herhangi bir gelişme aile ve ilgili kanallar aracılığıyla zamanında duyurulacaktır denmiş açıklamanın son kısmında. Geçmiş olsun diyelim baba Messi'ye. Onu bir aradan çıkarayım. Diğer bir konu, fil dişi sahilinin santrforu Elia Vahi hakkındaki şike iddiaları sebebiyle yürütülen

0: soruşturma kapsamında Kanada'ya alınmadı. Vize verilmemiş oyuncuya. Fidişi sahili karşılaşmada ondan faydalanamayacak. En son Gana'da Thomas Partey'e benzeri olmuştu. O da vize alamamıştı ilk karşılaşma için. Ondan yoksun çıkmıştı Gana. Şimdi Fidiş'inde benzer bir sıkıntı var. Tabii ki Partey'inki başka bir konu. Ama Vahin'inki bahisle alakalı, şike iddialarıyla alakalı bir soruşturma yürütülüyormuş. Hatta Dünya Kupası'ndan önce gözaltına da alınmış oyuncu. Sonra serbest bırakılmış. Turnuvada aslında var ama Kanada bundan dolayı vize vermemiş. Bu turnuvada da bayağı böyle vize sıkıntısıyla ilgili şeyler oldu. Hem oyuncu bazında hem
1: Çok politik
0: gidenler
1: bir
0: bazında.
1: başlangıç oldu turnuvaya. Onları şimdi daha uzun bir yayında çok az kaldı konuşuruz. Ama ne zaman ki işte aynı akşam hem Mbappe hem Haaland hem Messi sahne aldı. Saha dışındaki politik molitik şeyler unutuldu ve saha içine dönmeye başladık. Dünya Kupası sanki o gün itibariyle başladı gibi geliyor bana. Hikayeler de oluşmaya başladı. İkişer ikişer. Biri hat-trick. Şimdi bir daha hat-trick. İşte 16 oldu Messi. Acaba Mbappe 14 oldu. Ne diyorsunuz? Size bir tane sorum var. Şu anki görüntüde yani Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu Klose'yi yakaladı Messi. Mbappe 14 takip ediyor onları. Bu Dünya Kupası bittiğinde sizce tüm zamanların en golcü ismi hangisi olur? Ben geride olmasına rağmen benim yanıtım ben
0: Mbappe
1: Mbappe
0: mi?
1: diyorum.
0: Ben Messi derdim.
1: Ali.
2: Messi'nin grupta hangi maç var? Bir tane
1: Onu
2: rahat bir rakibi var, değil mi?
1: yapacağını yaptı ama rahat da olsa.
2: Yok,
1: Bence Fransa'nın grubunda var o.
2: Cezayir en rahat takım değildi. Bir dakika. Grupta bir
0: Ürdün.
2: Ürdün var. Yani Ürdün maçında
1: Ürdün öyle kolay rakip değil.
2: yani
1: Bakma sen.
2: Cezayir'den daha kolay takım. İki tane yazarsın Messi'ye Ürdün maçında. İyi gününde olursa 3 de yazabilirsin.
1: Şeyde de Irak var öyle bakarsan.
2: Evet, aynen. Fransa'da da o
1: Fransa.
2: var. Yani yakın geçer senin söylediğin şey.
0: O yüzden iki farklı önde olduğu için ben Messi diyorum işte.
2: Messi tabii Mbappe bir attı değil mi?
0: İki
1: İki
0: attı. İki
1: attı.
2: attı abi.
0: 16'ya
2: Evet.
0: 14
2: Tek
0: işte.
2: farklı önde. Her şey olarak sen genel toplamda
1: Genel
0: bunu
1: toplam
0: soruyorsun.
1: şeyi
2: Genel
1: diyorum.
2: toplamda söylüyorum.
1: 16'ya 14 ya şu anda.
2: Ha.
1: Ben onlardan bir tanesi bence Dünya Kupası
2: Yani
1: tarihinin
2: çok
1: en
2: çok
1: golcü
2: yakın olur
1: oyuncusu
2: yani.
1: olacak.
2: Berabere bile bitirebilirler. Bir fark olabilir. Bilemiyorum yani. Çok zor bir soru. Ama böyle ben bu kadar tarihi rekorlara yakınken, kıyılarında dolanırken yani o Ürdün ve Irak maçını affedeceklerini pek düşünmüyorum bu iki oyuncunun.
1: Evet. Bir de yani onlara uğraşıyorlar. Mesela Ronaldo'nun yine
2: Hani
1: gol
2: Ronaldo
1: atamadan
2: bile Arjantin forması giyip şeyle oynamak isteyebilir. Ürdün'le oynamak isteyebilir.
1: Şimdi Ronaldo'nun gol atamayarak başladığı senaryoda Haaland 2, Harry Kane 2, Mbappe 2, Messi 3 ile başladı. Ki Ronaldo son büyük organizasyonlarda 2002 Dünya Kupası Katar'da 4 maçta gol atamamıştı. Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te 5 maçta ki biri de bizim millilere karşı yine gol atamamıştı. Demokratik Kongo maçında da atamadı. Yani büyük turnuvalarda 10 maçtır golü yok. Ulusal Ligi'ni saymıyorum ama. Ulusal Ligi bence o ayarda bir turnuva değil. Yani nereye kadar atamayacak peki bu Ronaldo? Bir de onu soralım.
0: Şimdi bir tartışma var, ona çok kısa gireceğim ama önce şunu da söyleyeyim Mbappe Messi ile ilgili. Mbappe'nin avantajı Fransa ikinci maçını Irak'la oynuyor. Arjantin üçüncü maçını Ürdün'de oynuyor. Yani Arjantin Avusturya'yı yenip grup liderliğini alırsa belki Messi'yi dinlendirme yolunu tercih
2: Messi dinlenmek
0: edebilir.
2: istemez.
1: Tabii böyle bir fırsat
2: Messi
1: var o.
2: istemez.
1: Dinlenerek oynuyor zaten ya
2: Haklısın.
1: artık.
2: Messi istemez yani.
0: Bakalım hani ben bu kağıt üzerinde tabii ki dedim. Dediği Ali abinin dediği gibi olabilir. Diğer konu o Ronaldo konusu. Portekiz'de João Neves ilk maçta golü atan oyuncu demiş ki Cristiano'nun bizim için, milli takım için ve futbol için yaptığı her şeyi biliyoruz. Ancak bugün onun diğerlerinden bir farkı yok. O diğerlerinden farklı değil. O da hepimiz gibi katkıda bulunmak için burada diyor ve Ronaldo hayranları sosyal medyada Neves'e karşı bir atağa geçiyor. Hatta tabii tam detayı şu an bilemiyorum, yeni gördüm haberi de Bruno Fernandes'in de böyle destek verdi. Bruno Fernandes'in paylaşımlarının

0: da Ronaldo ailenin tarafından yorum yağmuruna, tabii yorumdan kasıt yorum olarak düşünmeyin, hakaret olarak düşünün, tutulduğu. Hatta Neves'in kız arkadaşının son Instagram gönderisinin de hedef alındığı paylaşılmış. Ronaldo'nun kız kardeşi de Bruno Fernandes'i karalayan bir sosyal medya paylaşımını beğenmiş. O da kardeşi dediğim ablası olması lazım. Ablası genelde bu işlerde ön plana çıkıyor. Portekiz'de kendi içinde bir kriz bulmuş.
1: Egolar kapışıyor işte.
0: Evet, Portekiz'de bunlarla uğraşıyor şu anda. Diyelim 9.54 programın sonuna geldik. Amir takımımıza yarın sabah Paraguay önünde başarılar diliyoruz. Sen bir şey hatırlatacaksın Ali abi.
2: Evet, yarın sabah maçtan sonra biz de yayında olacağız. Radyo Spor programcıları yine milli maçın ardından yorumlarını paylaşacak. Mert Elan, ben, Engin Çetin ve Genco Boran, planımız bu şekilde. Umarız tabii bu kez kazandığımız bir karşılaşmanın ardından yayında oluruz. Milli takıma sonsuz başarılar diliyoruz. Herkese de güzel bir gün diliyoruz.
0: Evet, pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: döngüye geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Yılda Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
9: Her zaman Kiyılı.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta.
12: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
13: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
14: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
15: Radyo Spor.
16: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
17: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık her zaman olduğu gibi 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1480'de WhatsApp attığımız. Evet, yarın bayram. Erken kalkın çocuğa. Bugün gazete başlıkları da böyle çok hoşuma gitti. Galiba Fanatik gazetesinin başlığı da tahmin ediyorum. Yanlışsa ya da fotomaç bilemiyorum. Ama fanatik olma ihtimali yüksek. Yarın bayram, erken kalkın çocuklar. Alarmlarımızı milli kurduk. Sabah 6'da ayaktayız başlığı vardı. Ve 90 dakika sonunda kutlama yazarız. Bugün gazetelerde buna benzer başlıklar var. Bir oluruz yolunda başlığı. Kalpler seninle. Göster gücünü Türkiye'm. Bir millet zafer bekliyor başlıkları bugün gazetelerdeydi. Biliyorsunuz amili takımımız ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 06'da Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Türkiye Paraguay maçıyla karşı karşıya gelecek ama tabii grubumuzda bulunan diğer rakibimiz Avustralya'da Amerika ile bu akşam Türkiye saatiyle saat 22'de mücadeleye gelecek. Onu tekrar belirtelim. Filenin Sultanları Fransa'ya set vermedi. 2026 kadınlar ikinci etap ikinci maçında amili kadın voleybol takımımız Fransa'ya 3-0 mağlup etti ve Ankara'da da 2-2 yaptı diyelim. Şimdiden tebrik ediyoruz Filenin Sultanları'na. Evet, programımızın adı Ters Köşe. Biz de düştük ters köşeye. Dün ben %99.9 demiştim ama 0.01'lik bir ihtimal bırakmıştım.

0: 0.01'lik bir ihtimalle İsmail Kartal dönemi, Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi dün itibariyle başladı. Onun zaten detayına geleceğiz. Sizler de zaten bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Tabii dün akşam Fenerbahçe'nin ilk transferi Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçecek ve daha sonra da resmi sözleşmeyi imza atacağını söyleyelim. Gelen ilk mesajı alalım. Yurt dışından gelen bir mesaj. Devrim kardeşimiz yazmış. Aygün abim, programın adı gibi ters köşe olduk. Aykut Hoca'yı beklerken İsmail Hoca geldi. Almanya'dan Devrim. Aykut Kocaman'ın amcaoğlu ya. Ha, Devrim Kocaman'mış soyadı. Aykut Kocaman'ın amcaoğlu demiş. Çok mesaj var. Şu anda daha dakika program açalı 2 dakika oldu. Yani yaklaşık şu anda 30'un üzerinde mesaj var. Günaydın. Alo.
1: Günaydın Aygün abi. Ben senaryocu Uğur abi. Güzel bir senaryo yazdım.
0: Eyvah Uğur. Güzel bir senaryo. Seni güzel bir Hollywood'dan bekliyorlar. Bekleyecekler ama, zaten. Ha, söyle Uğur. Ha.
1: Ama ben maçlı senaryolar yazınca 5 tane maça çıktık. Euro 2024'te 6. maçta elendik.
0: Doğru, doğru.
1: Şimdi ben bağlanmadım, şiirimi okumadım. İlk maçta 2-0 yenildik.
0: Doğru.
1: Demek ki marş okumam gerekiyormuş Aygün abi. Aygün abi ya. Hı. Şimdi bu İsmail Kartal hocamız geldi ya.
0: Evet.
1: Bu ister istemez gözümüz sosyal medyaya takılıyor. Ya bir dünya linç etmeler falan filan, ağza yakışmayacak laflar gördün değil mi abi?
0: Gördüm kardeşim. Gördüm yani kardeşim.
1: Hiç olacak bir şey mi ya? İsterse Galatasaraylı geçmişi olsun olan bir adam gelsin. Fark etmez, bu adam gelmiş imza atmış değil mi abi? Örneğin.
0: Evet kardeşim.
1: Ya bu o andan itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür.
0: Doğru.
1: Ya Mustafa Denizli 3 camiayla şampiyon yaptı.
0: Doğru.
1: Yani şimdi kötüleyelim mi? Mustafa Denizli bu yaşta geldi diyelim. Hemen küfür mü edelim gelince adama?
0: Tabii
1: ya, çok
0: haklısın.
1: Ayıp ya.
0: Doğru, haklısın kardeşim. Ya,
1: şiddetle kınıyorum abi. Hı-hı. Öyle yazışmaları statüden zaten direkt engelledim, onu yazanları da engelledim abi.
0: İyi yaptın, iyi yaptın.
1: Ben isterse Fenerbahçe'nin statında da olmuşsun. Futbolcu olsa engelledim abi. Sizin engellemenizi tavsiye
0: tamam.
1: ediyorum.
0: Tamam kardeşim.
1: Aziz çalış yapmıyor. Abi üç şeyi çok seviyorum abi. Biri Fenerbahçe, biri hayvanlar, birisi Bodrum. Hayatımın geri kalan bölümünde Bodrum'da yaşanıp Bodrum'da ölmek istiyorum abi. Bodrum'u sevenlere de selam yolluyorum.
0: Allah razı olsun kardeşim.
1: Bunlardan birisi de sensin abi. Saygılar abi.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak kardeşim benim, görüşmek üzere. Kolay gelsin Aygün abi. İzmir'den Kral 49 abi, yarın kazanacağız. Oyuncular tepki verecek demiş. 2-0 skor veriyorum. Herkese hayırlı cumalar demiş. İnşallah kardeşim. Yarım sıfır olsun, bizim olsun. Önemli olan 3 puan almamız. Aygün Bey, hayatında belki ilk defa doğru bir transfer haberi verecektiniz. Onu da beceremediniz. Hep söylüyorum. Ya bayılıyorum bu arkadaşa bak. Hemen ismini sana söyleyeyim. Mahsun Demir ya. Twitter'dan da yazıyor bana Mahsun kardeşim. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Alo, günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Murat Koca'dan İstanbul.
0: Murat, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abicim. Aziz Başkan hepimizi ters köşe yaptı.
0: Evet, programın adı gibi. Demek ki bizim programı sıkı dinliyor bir şeye giderken, kulübe giderken. Program ters köşe ya.
2: Benim gönlümde yatan hoca oldu abi, şaka bir yana. Ben hani şöyle düşünürüm. Hani yarım kalan hikayelerin abi her zaman bir şeyi vardır, motivasyonu vardır. İnşallah.
0: İnşallah.
2: İnşallah başarılı olur diye tahmin ediyorum. Hani sonuçta camiamızın çocuğu.
0: Aynen. Aynen, doğru söylüyorsun.
2: Yani çocuğu diyorum ama benden tabii yaş olarak çok büyük İsmail.
0: Daha camianın evladı.
2: Camianın evladı değilim abi, aynen. Yani Aykut Hoca hani beğenmiyorum değil ama hani abi yarı finalde oynadı Avrupa Kupası'nda. Şampiyonluk da yaşadı. Ya bence yapabileceklerini yaptı. Hani gidip de Şampiyonlar Ligi kupası alacak, hani çok şey olur abi, hayalperest bir şey olur.
0: Oo, evet doğru.
2: Aynen, ama İsmail Hoca'nın yarım kalan bir hikayesi var. Ben başarılı olacağına inanıyorum, hayırlı olsun. Milli takım için de inşallah abi bu hafta bir dönüm noktası olur. Yani geçtiğimiz haftadan beri çok bağlamak istedim sana. Hatlar çok yoğundu. Ama Türk insanı olarak maalesef hiçbir şey ortada yaşayamıyoruz. Yani burada milli takım oyuncuları da, taraftarlar da, yani Türk insanı da ve medyada dahil olmak üzere hemen yerden yere vurmaya abi böyle meyilliyiz.
0: Biz günlük yani, yaşıyoruz da ondan.
2: Yani şimdi abi futbolculara bakıyorsun, işte saç bıyık bilmem ne, yapmayın abi. Yani el alemin ağzına böyle şey vermeyin.
0: Malzeme vermeyin.
2: Vermeyin.
0: Malzeme vermeyin. Doğru.
2: Malzeme vermeyin. Şimdi eski hocalara bakıyorsun, daha ilk haftada işte biri şöyle konuşuyor, biri böyle konuşuyor. Abi siz de bu takımda hocalık yaptınız ve siz de konuşulduğu zaman cevap verirken sesini titriyordu. Yapmayın, eleştirmeyin. Şu turnuva bitsin hayırlısıyla. Başarısız olacaksak eleştirin sonuna kadar. Ama yarın bugün gruptan çıkıp çeyrek final, yarı final oynadığımda eleştirenler yine alkışlayacaklar bunu utanmadan.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru.
2: Evet
0: doğru,
2: abi.
0: Doğru,
2: İnşallah
0: doğru.
2: Başarılı olurlar.
0: İnşallah
2: hepimizi
0: kardeşim.
2: Gururlandırırlar.
0: İnşallah. Kendine çok iyi bak. Ekleyeceğim bir şey var mı son olarak?
2: Teşekkür ederim.

0: çalışmalar diliyorum.
1: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, günaydın Aygün abi. Sinan ben. Filmin adı Ters Köşe. Günlerce Aykut Kocaman dönüyor mu senaryoyla filmi izlemeye bekledik. Perde açıldı. Başrolde İsmail Kartal çıktı. Biz Fenerbahçe hamlesi olarak beklenmedik bir gelişmeler alışık olduğumuz için bu Oscar'lık Ters Köşe bizi pek şaşırtmadı. İnşallah bu kez senarist bütçeden kısmayı filmin final sahnesini Şampiyonluk Kupası'na eklemeyi unutmaz. İyi yayınlar demiş. Ne kadar güzel yazmışsın Sinan ya. Vallahi helal olsun ha, senarist menarist. Vallahi helal olsun. Senin Sinan yani kalemin çok iyi ya. Ben sana söyleyeyim. Yani attığım bütün mesajlara da okuyorum. Hakikaten çok iyi kalemim var. Aygün Bey Amsterdam'dan hayırlı cumalar, günaydınlar. Az Yıldırım çalımı hepimiz yedik. Yılların kurdu. Siz nasıl yediniz? Süleyman Bey'e de selamlar. Ben Yaşar demiş. Vallahi yedik. Yemin ediyorum yedik. Ya niye yedik? Yani çünkü futbol aklı olarak konan kişi Oğuz Çetin dedi ki, Sayın Oğuz Çetin, ben Aykut Kocaman'la çalışmak istiyorum dedi. Şimdi çalışmalar yapıldığını duyduk. İşte ne bileyim topuk yaylası olayı, İngiltere'deki bazı sistemlerin buraya gelmesi, işte korner atıcılarmış, korner atma nasıl alacakmış, işte duran top çalışma yapılmalı, antrenörleri, taçlar için özel antrenörler falan filan, Fener Lab projeleri falan filan derken biz de Aykut Kocaman geliyor zannettik. Son anda İsmail Kartal. Tekrar kendisine hayırlı olsun diyeceğiz İsmail hocamıza. Ara mı? Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe. Kampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
10: Şampiyonla son düzlükte.
12: Umran Oto Ekspertiz. Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
4: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum mobilden 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana Maksimum.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
8: Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aziz Başkan hiç değişmemiş. Anlaştığı 2 aydır hazırlık yapan, kamp malzemelerine kadar plan yapmış, alternatif transfer isimlerini hazırlamış, İngiltere antrenman ve çalışman sistemini Fenerbahçe'ye getirmek için İngiltere'den isimlerle anlaşmış. Tam olarak şampiyonluğa motive olmuş ve son saate kadar ismi açıklanması bekleyen Aykut Kocaman hocadan vazgeçti. Rıdvan Hoca bile şok oldum. Saat 13'e kadar Aykut açıklanacaktı demiş. Aziz Başkan hiç bir ismini almadı. Kendisinin bile beklemediği İsmail Kartal apar topar canlı yayına getirip takım başına geçirdi. Yine doğaçlama, yine fevri alınmış bir karar, yine plansızlık demiş Cengiz Çetin. Günaydın.
9: Günaydın Aygün abi.
8: Kimle görüşüyoruz?
9: Ankara'dan Murat abi.
8: Murat hoş geldin.
9: Hoş bulduk abi. Yağmurlu bir Ankara'dan inşallah milli takımımıza bereket olarak.
8: Hadi inşallah kardeşim, inşallah.
9: Bütün millet olarak herkesin 5.30-6'ya çeyrek kala ayakta olacağı bir sabaha uyanacağız.
8: Evet.
9: İnşallah uyandığımız sabahta da güzel skorlar alıp milli takımımızın bizi gururlandırdığı bir gün olur inşallah.
8: İnşallah. İnşallah.
9: İki tane çocuğum var abi.
8: Allah bağışlasın.
9: Biri 12 yaşında, biri 9 yaşında.
8: Allah bağışlasın.
9: Bana Dünya Kupası'nı soruyorlar, 2002'yi ben gördüğüm için. Sabahta dünden hazırladılar formalarını.
8: Hadi
9: Türkiye
8: bakalım.
9: Formalarını.
8: Hadi
9: yatakların
8: bakalım.
9: Yanında duruyor. Sabahleyin erkenden kalkıp maçı izleyecekler.
8: Hadi bakalım.
9: İnşallah milli takımımıza güzel
8: İnşallah.
9: Bir sonuç alır.
8: İnşallah.
9: Bizi gururlandırırlar abi.
8: İnşallah. Çok teşekkürler.
9: İyi günler abi.
8: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Günaydın abi, Aygün abicim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum. Ben İzmir'den Yusuf Yeşilyurt. Aziz Yıldırım harbiden ters köşe yaptı. Aykut Kocaman'a büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi tabi burada karar sayın Aziz Yıldırım'ın kararı. Bir görüşmeler yapmış. Yardımcılar konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını biliyorum. Bazı isimlerle ilgili olumsuz düşünceler oluşmuş Sayın Aziz Yıldırım'da. Aziz Yıldırım'ın söylemiş olduğu isimlerle Sayın Aykut Kocaman'ın çok sıcak olmadığı yönünde bazı bilgiler var. Ondan dolayı da farklı bir isme yöneldi Sayın Aziz Yıldırım. Ama burada tabii bunu söyleyeceğim. Bunu bugün zaten Fenerbahçe Sevdalı YouTube kanalında da açıklayacağım. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sayın Aykut Kocaman'ın Oğuz Çetin'e biraz kırgın olduğunu söylemek istiyorum. Mesajlar atmış, dönmemiş, telefon açmış, açmamış. Onu belirtmemizde fayda var. Bundan dolayı bir kırgınlığı var. Onu tekrar söyleyeyim Oğuz Çetin ama. Günaydın.
10: Günaydın Aygün abi, yayınlar.
8: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
9: Acun, ben İstanbul'dan.
8: Acun hoş geldin. Hoş geldin Acun.
9: Hoş bulduk. Abi Gebze'den aramaya başladım. Köprüye yaklaştım. Anca bağlanabildim.
8: Hoş geldin Acun
9: abi. Hoş bulduk. İsmail Kartal'ı ilk günden beri çok tutmayan bir adamım ama bu sefer bu sene onun destekçisi olacağım. Tüm tartarlarımızdan da bunu istiyorum. Takımın teknik direktörü Aziz Yıldırım'dır zaten. İsmail Hoca orada görüntü olarak olacağını düşünüyorum. Herkesten destek bekliyoruz. Bu sene o sene olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeceğim. Dün saat 1'de teknik direktör açıklayacaklardı.
8: Evet.
9: Buradan Merve arkadaşıma selam söylüyorum. Yayından çok önce bana İsmail Kartal Hoca'nın teknik direktör olacağını söyledi. Aykut Kocaman'ı beklerken.
8: Helal olsun Merve Hanım. Helal olsun Merve Hanım'a.
9: İyi yayınlar diliyorum.
8: Ara ara bize bağlansın da bari duyumları muyumları varsa transfer muranslar sevgili Merve Hanım bize bilgi atarsın. Tamam mı?
9: Abi.
8: Kendine
9: İletirim,
8: çok iyi bak. Görüşmek üzere.
9: Sağ ol.
8: Dün tabii baktım şimdi ben dün ters köşe oldum. Evet, söylüyorum ben de sosyal medyada yazdım. Kocaman yürekli adam hoş geldin dedim. Altına da zaten sonra da İsmail Hoca'ya hoş geldin dedik. Bakıyorum abi şimdi 3 gün önce 2 gün önce Aykut Kocaman geliyor şöyle plan program yaptı. İngiltere'den bunu getiriyor. Amerika'dan şunu

0: getiriyor, buradan bunu getiriyor diyen arkadaşlar, ya İsmail Kartal'ı zaten biz söylemiştik, bizi takip edenler anlar demeye başladılar. Abi nasıl bir şey ya, kabul edin abi, herkes atladı, kabul edin. Yayınlara giren arkadaşlar 3 dakika 5 dakika önce öğrenenler hemen ben İsmail Kartal hayırlı olsun dediler. Abi atladınız hepiniz. Hepinizin şimdi videolarını çıkarsam, ben de dahil olmak üzere hepimiz Aykut Kocaman dedik abi. Kabul edin. Ama şimdi bakıyorum maşallah o YouTube'çular var ya, bir tane balonlar malonlar falanlar filanlar. Hepsi ya İsmail Kartal'ı ilk biz bildirdik ettik zart yaptık surt yaptık. Ya bırakın geçin şunları ya. Bu sizin yapmış olduğunuz gazeteciliği biz 80'li 90'lı yıllarda yapıyorduk. İlk ben verdim muhabbeti. Transferleri yazarsın. 100 tane transfer yazarsın. Bir tanesi hasbelkader gelir. Ben zamanında vermiştim. Bunlar 80'li 90'lı yıllarda yapılan gazetecilik. Arkadaş artık çağ çok değişti. Arkadaşlar teknoloji çok değişti. Bak deminki arkadaşımız ne diyor? Merve arkadaşımız diyor. Bağlanan dinleyici. Merve arkadaşımız diyor. İsmail Kartal olacağını söyledi bana diyor. Günaydın.
1: Yeşil Bursa'dan günaydın efendim.
0: Ay vallahi eski yeşilliği kalmadı ama gene Yeşil Bursa diyeceğiz.
1: Ben tabii illaki yeşil diyorum. Yeşil
0: biliyorum. Ben de ısrarla eski yeşil kalmadı diyorum biliyorsun.
1: Aykut Bey nasılsın, iyisin?
0: İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
1: Ender abi, Yeşil Bursa deyince Ender ben.
0: Ama her şimdi tabii bizi dinleyenler de var biliyorsun Ender Bey.
1: Ama Yeşil Bursa demiyor benden başka.
0: Buyurun, hoş geldiniz tekrar.
1: İyisiniz, yaraması yoktur.
0: Sağ olun, dinliyoruz sizi efendim. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun, buyurun Ender Bey.
1: Şimdi efendim, üst köşede Aykut Hoca vardı, ters köşede İsmail Hoca vardı. Sonuçta ikisi de bizim evladımız değil mi?
0: Aynen, ikisi de bizim evladımız, doğru.
1: Yani ikisi de abilerimiz. O yüzden bir de şey vardı, hani yarım kalan bir hikayede ya, demiş evet. Diye bir arkadaşım. Aslında hikaye orada bitmiştir. Yeni bir hikayeye başlangıç için vardı. İsmail Hocam'ın da yeni hikayeyi yazacağına inanıyorum. Demiştim Aziz Başkanım gelsin bir seneliğine olsa bir şampiyon yapsın. İsmail Hocamızla bir seneliğine de olsa bir haber yapmış. İnanıyorum birleşeceğiz, barışacağız, küskünler kalmayacak. Hepimiz Fenerbahçe için tek vücut olacağız. Ve bu sene inşallah biz bayrakları demiştim ya, sandıkları açtık, hazırladık diye. Bu seneyi kutlayacağız abi.
0: İnşallah, peki. Ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Bir de şey diyorum, Sinan Radyo Spor dinliyorum ve bağlanıyorum, biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: Eğlenceli olduğu için.
0: Sağ olun.
1: Hadi görüşmek üzere, kolay gelsin.
0: Kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere tekrar.
1: İyi günler.
0: Sağ olun. Yeşil Bursa'ya da sevgiler, saygılar. Bunu okuduk. Onunla ilgili hatta yorum da yaptık. Ya şey, iki kez mesaj atmış, mesajlara dönmemiş, telefon açmış, açmamış. Yani madem bir şey varsa, senin kaç yıllık arkadaşın abi, Aykut Kocaman'la Oğuz Çetin çok iyi arkadaşlar. Ama yani şöyle söyleyeyim, dün itibariyle öyle hissettim de, dün Bodrum'daymış. Hatta şöyle söyleyeyim, ben hatta bununla ilgili tweet de attım. Dün hoca Bodrum'daymış. Sahibi olmuş oldu yani şeyde, sahilde oturuyormuş, televizyondan öğrenmiş. Bu da çok kötü. Bu da kötü. Onu söyleyeyim, bu da kötü yani. Madem vazgeçildi, Oğuz Çetin'in söylemesi lazımdı. Günaydın, %99.9 Aygün abi, yayınlar. Mersin'den Metin kardeş. %0.01 bıraktım ama Metin. 0.1 bile olsa ameliyata gireceksin. Bak net sana söyleyeyim. Gireceksin. 0.01 bıraktık dün. Günaydın. Alo.
2: Günaydın, hayırlı günler.
0: Teşekkürler.
2: Hayırlı günler Aygün abi.
0: Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Tolga, gıda mühendisi. Deminki arkadaş demiş diye Gebze'den başladım, köprüyü ancak düşürdüm diye.
0: Sen nerede başladın?
2: Ben abi Haliç'te başladım. Haliç'in çıkışında düşürdüm.
0: Helal olsun. Vallahi bir köprüde ama sen de bir köprü zaten, aynı şey.
2: Vallahi habire köprülerden örnek veriyoruz bugün. Ben çıkışında yakaladım. Ama keşke bu şansımı Milli Piyango'da falan kullansaydım. Yani ilk arayışımda düştü.
0: Ben sana söylemeyeyim. Hiç Milli Piyango falan filan çıktığını ben ihtimal bile vermiyorum. Sakın yanlış anlama abi. Vallahi hiç. Alıyoruz. Amortizör çıkıyor. Amortizör çıkıyor abi. Bize büyük ikramiye çıkmıyor. Bize büyük ikramiye hiçbir zaman çıkmıyor.
2: Hayatım boyunca şans oyunu da oynamadım. Milli Piyango'da almadım. O espriydi. Hiç inanmadığım için. Çalışarak her şey oluyor. Yani kendimi öyle şeylere inandırmak istemiyorum hiç.
0: En güzel.
2: Abi bu İsmail Kartal mesela.

0: kendisine tabii ki destek olacağız ama hocamıza hayırlı olsun. Ama bir döngü var yani, bu Beşiktaş'ta da var, Fenerbahçe'de de var. Bir Şenol Güneş geliyor gidiyor, Şenol Güneş geliyor gidiyor. Bizde de İsmail Kartal gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani bu döngüden bir şekilde kurtulmamız lazım. Yani sonuna enteresan bir şekilde. Doğru. Bir de İsmail Kartal olayının, hocamıza saygısızlık olarak algılamıyorum ama bende bir şeyi var ya. Hem şampiyonluğu 99 puanla kaptırdık. Bir de o Olympiakos maçı benden gitmiyor hafızamdan.
1: Kimse de hafızasından gitmiyor maalesef. O maça normal kadroyla yani, çıksaydı belki kupa gelecekti.
0: Yani bu tam da iyi oynadığımız zaman İrfan Can'ı, tam da onun da iyi oynadığı zaman goller arka arkaya gelecek diyorduk. O olay beni İsmail Kartal'ı bitirdi. Bir de abi Aykut Kocaman'ı ben istiyordum iki hoca arasında. Çünkü bu hocamızın, Aykut Koca hocamızın bir ispatı var, kupaları var, yarı finali var. İsmail Kartal hocamız o 99 puan aldığımız sene Türkiye Kupası'nı bile alamadı değil mi, yanlış hatırlıyorsam. Yani 3-0 yaptık yani. Doğru. Hani diyoruz da yok şampiyon. Ya 3-0 yaptık biz. Ve elinde Çeko var, Tadiç var. Kadro tam yani. 10 numara kadromuz var. Ama olmadı. Hani hep Galatasaray aldı. Ya Galatasaray Olympiakos maçını da mı aldı yani?
1: Orada haklısın.
0: Ya ben buna inanmıyorum. Keşke Aykut Kocaman olsaydı. Çünkü ben o Benfica maçını... Aykut Kocaman'ın taktiği iyiydi. Biz sadece girmiyordu goller yani. O
1: orada şanssızlık vardı. Orada şanssızlık
0: evet,
1: vardı.
0: Ama bahsetmiştik Benfica'yı. Ben çok hatırlıyorum onları.
1: Toparlayamadı ya sonra biliyorsun bu süre.
0: Efendim?
1: Benfica bir süre toparlayamadı biliyorsun ağımızdan dolayı. Hatırlıyorsun değil mi o dönemleri?
0: Ya ben? Toparlayamadı zaten. Yani hakikaten biz de toparlanamadık ki.
1: Onlar
0: ben hala o maçı yaşıyorum yani.
1: Doğru.
0: Ben hala o maç nasıl gitti diye yaşıyorum. Toparlanamadım.
1: Doğru.
0: Yani ama herhalde inşallah hüsran olmaz. Elimizden geldiği kadar destek olacağız ama Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Şenol Güneş, biz de İsmail Kartal döngüsünden kurtulmamız lazım.
1: Peki.
0: Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol tekrar. Kaç oldu? 10:26. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Aygün abim, iyi yayınlar diliyorum. Benim yaramaz tokom, ben programınızın ismi gibi Aziz Başkan, bizde size ters köşe yaptı. Acaba tepkilerden dolayı mı Aykut Hoca düşünülmedi? Yok, tepkiyle alakalı değil, onu söyleyeyim. Yardımcılar konusunda yaşanan sıkıntılar ve tabi neyse, onu ileriki dönemlerde konuşacağız. Bunların tabii detaylarını ileriki dönemlerde anlatacağız. Günaydın. Alo.
2: Günaydın. Aygün Bey, ben Ankara'dan Ünal Oluklu.
1: Ünal Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş
2: çok
1: geldiniz.
2: Çok iyiyim. Birkaç yıldır size bağlanmaya çalışıyorum ama maalesef bugün şey oldu. Çok heyecanlıyım şu anda.
1: Teşekkürler. Estağfurullah. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Buyurun.
2: İyiyim. Ben çok iyiyim ama dünden beri pek iyi olduğum söylenemez.
1: Hayırdır inşallah.
2: Ya ben doğduğumdan beri ilk karar Fenerbahçeli olmaktı. Çok mutluyum bu kararımdan dolayı. Sizi severek dinliyorum.
1: Çok teşekkürler.
2: Yalnız İsmail Kartal'la alakalı bir şey söylemek
1: buyurun
2: istiyorum.
1: Efendim,
2: yani herkes, ben futbolculuğunu da izledim ben İsmail Kartal'ın da. Yani Fenerbahçe'ye yakışmadığını düşünüyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. 99 puan topladığı dönemde Dzeko ve Tadic'in yönlendirmeleriyle bir sürü hatadan döndü. Ben Fenerbahçe'nin bu yılında heba olduğu düşüncesindeyim. Neden böyle bir yola gidildi anlamış değilim. Bence Aziz Yıldırım her şeye müdahale etmek için sanırım İsmail Kartal'ı getirdi.
1: Peki. Ben fazla yorum yapmak istemiyorum bu konuyla ilgili.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Ne demek istedim anladın zaten.
2: Sizi severek dinliyorum.
1: Sağ olun. Sağ olun.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Gene de tabii ki tam destek diliyorum. Sonuna kadar destek her zaman dediğimiz gibi. Doğru
2: tabii
1: mu?
2: Tabii ki öyle. Tabii ki öyle ama bir burukluk da var içimizde. Onu da söylemek isterim.
1: Siz Aykut Kocaman mı düşünüyordunuz?
2: Vallahi ben şimdi bakın, bunlar çok iyi antrenör olsalardı niye şimdiye kadar hiç kimse göremedi bu arkadaşlarımızı, bu futbolcularımızı da hep kenarda oturdular. Yani bir sürü insan antrenörlük yaparken neden bunlar burada kaldı? Bir de bir insan yani ben de futbol oynadım Şekerspor'da, futbolcu oydum. Selçuk Gülay'la beraber oynadım.
1: Aa, Allah rahmet eylesin Selçuk abim.
2: Ya evet, yani şimdi yani bir şeyi denemeden, yapmadan, pratiğe dökmeden teoride hiçbir şey öğrenemezsiniz. İstediği kadar kitapları devirsin Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal. Bir şey olmaz. Oradan bir şey çık. çıkmaz. Yani bence ikisi de yanlış tercihti. Tercihin en kötüsü oldu. Çok üzgünüm bu konuda.
1: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok
2: ben
1: iyi bakın.
2: Ben çok teşekkür ediyorum Aygün Bey. Görüşmek İlk aramamda düştü. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok mutlu oldum. Kendinize çok iyi bakın tekrar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Saygılar. Evet, kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, saatlerimiz 10.32 gösteriyor. Ters Köşe tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiden çok çok özür dilerim. Hakikaten o kadar çok mesaj var ki okunmaya bekleyen, herhalde 100'ü geçtik tahmin ediyorum. Programın daha 32. dakikasındayız. İlginizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bütün hatların yandığını tekrar söyleyeyim ama tabii programın ikinci bölümüne de geçmemiz gerekiyordu. Şu an hattımızda spor yazarı, gazeteci sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Çok teşekkür ediyorum sevgili Aygün. Dinleyen herkese de selam olsun.
5: Sağ ol. Süleyman, tabii bizim programın adı biliyorsun Ters Köşe. Dün biz de ters köşeye yattık. Onu sana söyleyeyim.
6: Yatmayan bir kişi bile yok be.
5: Ama hepsine bakarsan dün bakıyorum sosyal medyalarına, ilk ben verdim ettim. Yani sanki hepsi atlatmış gibi milleti anlatıyorlardı.
6: Bu işler böyle biliyorsun, anlatan çok olur ama itiraf eden az olur. Biz de itiraf edelim.
5: Vallahi ben atladık. İtiraf kısmındayım. Ben
6: uzun,
5: ters köşe
6: uzun
5: oldum.
6: Uzun atladık.
5: Tabii canım. Ters köşe oldum ben yani sana. Benim programı adım.
6: O gün benim eve buzdolabı tamircisi gelmişti. O da Fenerbahçe'nin kongre üyesi bir arkadaşım, sağ olsun. Selim'e de buradan selam olsun. Dinliyordur
5: mutlaka. Aleykümselam.
6: Senin çok büyük hayranın zaten.
5: Sağ olsun kardeşim benim.
6: Selim'le biz buzdolabını tamir ederken Fenerbahçe'nin...
5: İndirim aldı mı Süleyman? Benim adımı kullanıp indirim de alsaydın keşke. Aramızda kalsın da söylemeyin. Kimse duymasın.
6: Orada CEO pozisyonunda olan, müdür pozisyonunda olan Can diye bir arkadaşım var okullardan. Hı-hı. Can Bilinci. Onun vasıtasıyla böyle tanıştık. Dostluğumuz devam etti. Şimdi her maçta falan görüşüyoruz. Biz buzdolabını tamir ederken Fenerbahçe'de bu gelişmeler oldu. Şimdi bugün aradı, Selim de diyor ki abi o gün gelmeseydin benim yüzümden diyor, belki sen bunu duyardın diyor bana. Ama işte yani işte atladık, hepimiz atladık. Bunu bilmek çok zor, zaten son 1,5 günde olan bir gelişme. Fenerbahçe'nin içinden de beni seven bir dostum var. Beni aradı, dedi ki abi inan dedi, bir tek sana üzüldüm söyleyemediğime dedi. Ama ben bu şeyi yapamazdım, o kadar gizli ve iç planda tutulan olaydı dedi. Birine söylesem bu vicdan azabıyla yaşayamazdım dedi. O yüzden de seni de aramadım dedi. Ben de canı sağ olsun dedim. Böyle bir durumlarda zaten illa beni ara diye söylenmez yani. Ama mühim olan hayra vesile olsun.
5: Tabii nasıl görüyorsun peki? Yani 4. İsmail Kartal dönemiyle ilgili neler söylersin? Aslında plan programı baktığın zaman bu plan program tamamen şeyin plan programı. Sayın Aykut Kocaman'ın plan programı. Onu da söyleyelim.
6: Aygün zaten seçim günü bizim Fatum abilerin odasına geldi. Orada oturduk. Kapıyı da kapattık. Dışarıdan kimse görmesin. Uzun uzun 40 dakikaya yakın sohbet ettik. Sayın Aykut Kocaman orada Topuk Yaylası kampını bahsetti mesela. Niye gitmiyor Fenerbahçe bugüne kadar? Onu anlamış değilim dedi. Dedi ki biz Topuk Yaylası yeni gelen bir transfer futbolcusunu etkiler dedi. Öyle bir tesise sahip bir takım. Ben önemli bir takıma geldim şeklinde kendi kendine hisse kapılır dedi. Bu çok önemli şeyler dedi. O sismiş, şuymuş, buymuş dedi. Ben orada kaç kere antrenman yaptırdım, sezon açtım dedi. Hiç böyle bir şeyle de karşılaşmadım dedi. Arada bir oluyor dedi. Bir kere bana denk geldi sadece dedi. Yani oradan program yaptığımı ve hazırlıkları tamamladığını oradan anladık. Hatta tam tokalaştığımız sırada giderken tabii imalı konuşuyoruz birbirimize, böyle net biçimde seni getirecekler kesin Aziz Bey kazanırsa diye söyleyemiyorduk tabii, ama dedim ki topuk yaylasında görüşürüz hocam dedim. Güldü o da kahkahayla ve arkadaki o demir kapıdan çıkıp asansöre binip çıktı oradan. Yani demek istediğim her şeyle hazırlanmışız Aykut hocamız. Ama son dakikalarda böyle bir takım şeyler oldu. Aykut Hoca prensiplerinden asla taviz vermeyen, kimseye müdanası olmayan bir insandır. Sen de tanıyorsun. Evet. Yani asla geri adım atmaz yani. Ben burada kalayım diye ona da eyvallah diyeyim, buna da tamam olsun diyeyim şeklinde bir düşüncesi hiçbir zaman olmadı. O yüzden de yine buralarda tıkandığını düşünüyorum ben. Yardımcıları konusunda bir anlaşmazlığa düşüldüğünü. Çünkü Aykut Hoca'nın bir ekibi var. Onlar şu an dağılmış durumdalar tabii. Onları tekrar toplayarak zaten bu 1 Mayıs'tan itibaren çalıştığını biliyoruz. 1 Mayıs'tan bu yana o ekibiyle, yani kendi ekibi olarak gördüğü isimlerle, yani yardımcı antrenöründen tut, analistinden çık, kaleci antrenörüne kadar hepsiyle zaten temas halindeydi ve çalışmalara başlamışlardı 1 Mayıs'tan itibaren. Ama şimdi oraya başka isimler sokulmak istenince orada bir problem çıktı. Bir de benim kulağıma Sayın Aziz Yıldırım'ın Samandıra'da artık olacağım, kendime bir oda yaptırıyorum. Bundan sonra günlerimin büyük çoğunluğunu Samandıra'da geçireceğim şeklinde söylemesi. O da biraz sanıyorum takıma zarar verir bu davranışınız şeklinde.
4: Orada tabii teknik direktör de biraz ikinci plana düşer. Yani
6: tabii.
4: Şimdi sık sık soyunma odasına girmeler, ne bileyim orada futbolculara yapılan toplantılara girmeler, orada konuşmalar falan filan. Yani hocalara da zarar verir aslında baktığında.
6: Tabii. Şimdi aslında bunun da ne kadar doğru olduğunu da bilmiyoruz. Yani şu an teyit edemedik. Çok daha
4: tabii ki.
6: Çünkü içe de kapanmış durumda şimdi Fenerbahçe. Herkes bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama benim duyduğum bu doğrultuda, yani kendisine oda yaptıracağı ve o odada günlerin bir çoğunu orada geçireceği, eskiden kulüp binasındaydı, şimdi ağırlıklı olarak Samandıra'da antrenman bittikten sonra futbolcular ve teknik heyet ayrıldıktan sonra kulüp binasına geçeceği şeklinde, yani ağırlık merkeze Samandıra olacak şeklinde. Çünkü bir yılına geldi Sayın Başkan Aziz Yıldırım, zaten bunu defaten izah etti, ifade de etti, dedi ki ben bir yıl geleceğim, şampiyon yapacağım takımı ve köşeme çekileceğim, benden sonrakiler devam etsin dedi. Ha ama dedi işte taraftar isterse, takım isterse, bana ihtiyaç doğarsa o zaman o gün onu düşünürüz dedi. Yani bu sene şampiyon yapabilmek için sihirli anahtarın kendisinin bizzat Samandıra'da olması gerektiğini düşünüyor zannediyorum. Yani kulağımıza gelen bilgiler eğer doğruysa, eğer orada kendisine oda yaptırıp bir zamanın büyük bir bölümünü orada geçirecekse, sihirli formül olarak bunu düşünüyor. Çünkü yıllardır biliyorsun Samandıra bir türlü istenilen noktaya gelemedi. Orada bir hava yakalanamadı. İnsanlar, yani ben de görüyorum bunu. Şimdi antrenman çok seyrek açılıyor ama düz koşularda bile hissedebiliyorsun yani. Yıllardır böyle oluyor. Yabancılar kendi

0: menajerim söyledi şeklinde bir tedirginlik oluştuğu zaman bu hoca her gün soruyor, bu haber kimden çıktı, niye bizim burası iç yatak odamız, buradan çıkan bilgi niye bir anda ele ayağa düşüyor şeklinde. Bu tür konuşmalar, bu tür sohbetler, muhabbetler takımın bir arada bir aile olmasını, bir hava yakalamasını da engelleyen unsurlar. O yüzden şimdi bak gördük işte İsmail Kartal geldi apar topar. Kimse bilebildi mi? Yok, çıkmadı yani dışarıya. Çıkmadı. Herkes ben dedim dese de çıkmadı yani.
1: Yani kimse bildiği yok. Herkes kimsenin ben bildim diyor yok. Da onu da tekrar tabii, söyleyelim. Tabii, işler, sadece tabii. Tribün oynuyorlar. Onu da tekrar belirtelim. Ben bildim, ben bildim. Bu, biz bunu 20 yıl önce gazetecilikti bunlarda zaten biliyorsun. 20 yıl önce yapılırdı bunlar. İlk ben evet. yazdım, ilk ben şey yaptım. Süleyman, şunu sana sormak istiyorum. Aykut Hoca ile bir konuşma imkanı oldu mu?
0: Olmadı, yok, hayır. Şu an Aykut Hoca'nın kimseye cevap vereceğini zannetmiyorum. Tahmin etmiyorum. Arayıp da kredimi orada şey yapmak istemem zaten. Yani şu an çeşitli duyguları bir arada yaşadığını düşünüyorum. Yani kalkıp bana söyleyeceği bir lafla gereksiz gerileme Fenerbahçe camiasında tartışmalara neden olacak bir hareketi de zaten yapmaz tanıdığım Aykut Kocaman. O yüzden de ben ya kredimi hiç kimseyi böyle boşu boşuna arayarak şey yapmam, harcamam. Onu yani zamanı gelince zaten konuşulur bunlar. Yani hepimiz Aykut Kocaman'ı seven insanlarız. Yani yani İsmail Kartal'ı sevmiyoruz anlamı çıkmasın tabii bundan. Yani tabii ki İsmail Hoca'yı da çok seviyoruz. Aykut Hoca'yı da çok seviyoruz. Onlar da birbirlerini seviyorlar zaten. Zamanında birlikte çalıştılar. Ha, sonradan belki başka şeyler girmiş araya. Başka nedenlerle biraz ayrı düşmüş olabilirler ama netice itibariyle onlar hem aynı takımda yıllarca oynamış hem de birlikte takımı çalıştırmış insanlar. Biliyorsun Aykut Kocaman'ın teknik ekibindeydi İsmail Hoca da zamanında. Evet. Evet. Oradan sonra Aykut Hoca'yla yollar ayrılınca Sayın Aziz Yıldırım tarafından görev tevdi edilmişti kendisine. O da gayet başarılı o görevleri yerine getirdi. Bizim için fark etmez. Netice itibariyle Türk futboluna hizmet edecekler. Fenerbahçe'ye hizmet edecekler. Ama işte burada önemli olan bak yani Mayıs'tan bu yana hatta daha öncesinden bu yana Aziz Yıldırım'la birlikte Aykut Kocaman'ın geleceği konuşuldu. İşte belki de bu seçim kozu olarak menfi de müspet de yarar sağlamış da olabilir, zarar getirmiş de olabilir Aykut Kocaman ismi tabii ki oy anlamında. Ama neticede Sayın Aziz Yıldırım seçim hazırlıklarında hep Aykut Kocaman'ı getireceği şeklinde konuşuldu ve bu kendi ağzından açıkça ifade edilmese de herkes bu şekilde söyledi. Hatta bu oy kaybı nedeniyle açıkça söylemiyor şeklinde ifade edildi. Ama sonunda seçimi kazandı ve Aykut Hoca'yı getirmedi. Bu tabii Sayın Aykut Kocaman'da bir takım burukluk yaratmış olması çok normal ve doğal tabii ki. Ama tabii futbolun içinde, hayatın içinde böyle şeyler var. Bazen sizi şartlar bu tür yollara itebiliyor. Hayırlı olsun demekten başka elimizden gelen bir şey yok. Şimdi klasik bir İsmail Kartal imzası oldu. Teknede buluşulmuş. Beraber görüşmüşler. Onun ardından da önce tabii ki Aziz Yıldırım aramış. Sayın Aziz Yıldırım aramış İsmail Hoca'yı. Ve onun ardından olumlu yanıtı alınca tekneyle görüşmüşler Boğaz'da. Zaten bir önceki imzada da aynısı olmuştu.
1: Aynısı olmuştu.
0: O zaman da tabii Sayın Ali Koç'la buluşmuşlardı. Demek istediğim bu Cem Karaca'nın bir şarkısı vardı.
1: Ne o?
0: İşte yine geldi rap hatırlıyor musun? Süleyman Demirel'e ithaf etmişti onu şapka diye.
1: Ha şapka. He.
0: Şimdi onun gibi İsmail Hoca da her kritik dönemde, her yokluk anında, her kriz anında geliyor. Her bir başarısı olacak gittiği zaman yerine düşünülen isimlerden biri haline geldi. Bu dördüncü gelişi. En sonuncusu biraz iz bıraktı 99 puan 99 gol. Onun tabii etkisi çok büyük bu gelişinde. Bakalım aynı başarıyı gösterebilecek mi? Tabii ki rakipler zor. Yani Trabzonspor zaten.
1: Trabzon iyi kadro kurmaya başladı. Beşiktaş çalışmalar yapıyor başladı. Şu anda. Tabii. Onu da söyleyelim.
0: Beşiktaş da iyi bir teknik adam
1: getirdi. Galatasaray'ın kadrosu zaten oturmuş bir kadrosu var Galatasaray'ın.
0: Zaten oturmuş. Aynı şeyleri söyleyecektim. Benim ağzımdan aldım. Bravo. Yani netice itibariyle zor bir işe kalkışıyor. Tabii burada şampiyonluk yakalamak. Şimdi daha önce yakaladığı ikincilikler var zaten İsmail Hoca'nın. İkincilik başarı değil. İkinci olması Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'nın görevini noktalanması anlamına gelir Fenerbahçe'de. Hem Aziz Yıldırım'ın içinde hem de İsmail Kartal içinde başarı olarak kabul edilmez ve yolun sonu anlamına gelir. Doğru. O yüzden de tek başarı hikayesi var şampiyonluk. O yüzden de işi çok zor Ama imkansız değil tabii ki.

0: yapılacak bunu sağlamak için? Yapılacak takviyeler önemli. İşte Vedat Muriç'i aylardır söylüyorduk zaten, belli. Eşi de buraya geldi. Eski oturdukları eve baktı, gelecek gidecek diye hep konuşuyorduk. Vedat Muriç %100 diyordum ben. Neyse ki o gerçekleşti. Onun ardından bir golcü daha gelecek. Onun ardından bir sol bek transferi bekleniyor. Bunlar Fenerbahçe'ye tabii ki neler getirecek, onları göreceğiz hep beraber. İşte kendisi söyledi, bazı oyuncuların vücut dili çok olumsuzdu dedi. Hakikaten öyle yani. Ben onlarla konuşacağım ve Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu anlatacağım dedi. İşte bunlar da ne kadar başarılı olur, ne kadar başarısız olur, onu hep beraber göreceğiz ama işi kolay değil açıkçası. Yani bir Ederson problemini nasıl aşacaksın? Nene var, Şerif var, Semedo problemin var. Yani sağ bek Dünya Kupası nedeniyle yetişmeyecek sana. Bir sağ bek alsana, 3 tane sağ bekin olacak. Yani gerçekten içeride de önemli sıkıntılar var. Kiradan dönecekler var. Onların
1: şey ama, dün ne itibaren şöyle sana söyleyeyim. Dün itibariyle Vedat Muriç'le beraber Fenerbahçe'nin kadrosu şu anda 41 kişi.
0: Ya. Çok kabarık bir kadro.
1: Yani bunu yani 25'e indirmen lazım. 41 kişi. Ya. Hadi 16'yı göndermen lazım. Doğru mu?
0: Doğru sen ama şimdi bunlar da bedava gitmiyor ki yani. Gelen gelen oyuncu abi senden sen onu göndereceğin için senden alacağını isteyecektir yani. Sen onu göndermek zorundasın. O ve menajeri de bunun bilincinde. Yani yapılan hatalı transferler dönüyor dolaşıyor. Bak kaç sene geçmiş aradan, hala uğraştığın oyuncular aynı isimler. Yani yanlış transferler. Şimdi baktığın zaman Jesus konuşuldu mesela. İyi oynattı Fenerbahçe'yi dediler. Ama onun getirdiği transferlerle de boğuşuyor şu an Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Yani her hocaya biraz bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani yöneticiler, çünkü bu işin sorumlulukları onların omzunda. Gittikten sonra da hep öyle anılıyorlar. İşte her gelen teknik adam Fenerbahçe'ye bana bu oyuncuyu alın diye söylediği zaman sonra böyle futbolcu şeyine dönüyor. Yani yani söylemek istemiyorum da kelimeyi. Zor yani, kulübü zora sokuyor. 12-13 tane kiradan dönecek oyuncu var. Bunların hepsi de iyi kontratlar yapmışlar Fenerbahçe'yle. Yani Livakovic'inden, Diego Carlos'undan, Amrabat'ından, Mimovic'inden. Mimovic'in yüzünü Fenerbahçeliler acaba hatırlıyorlar mı? Yani Bağdat Caddesi'nde Mimovic'i görseler tanırlar mı bilmiyorum ama şimdi umut diye alındı, gelecek vaat ediyor diye alındı. Hiç değerlendirilmedi. Yani gittiği takımlarda da iz bırakan maçlar oynamadı ki Fenerbahçe'ye gel, sende hayat var, bizim kadromuzda dur, yarın öbür gün seni kazanırız diye bir talepte bulunmadı. Dolayısıyla da şimdi İrfan Can Kahveci dönecek mesela, insanlar diyor ki, çok insanla konuştum ben, herkes diyor ki İsmail Kartal geldi, şimdi İrfan Can Kahveci dönemi başlayacak, onun forması diyordu, garanti diyor. Yani hiç zannetmiyorum öyle şey olacağını. İyi oynarsa, kendini hazır tutarsa formayı alması lazım, yoksa taraftar öyle onun evladı, bunun adamı diye bu gözle bakmaz. Şimdi onun da çok çalışıp yeniden formayı, Fenerbahçe'nin formasını kapması lazım. Çünkü geçen sene o kadro dışı bırakıldıktan sonra hiç konuşmadı. Hiç açıklama yapmadı gerçekten de. Helal olsun yani, kimseyi de suçlamadı. Ben Fenerbahçe'de yeniden oynayacağım dedi. Şimdi yeni bir teknik adam ve eski bir teknik adam aynı zamanda. Hem yeni hem eski. Ona şans verecektir. O kendini hazır tutarsa mutlaka oynama şansı olacaktır Fenerbahçe'de. Onu da bir yeni transfer olarak, alternatif transfer olarak düşünebiliriz Fenerbahçe'de açıkçası.
1: Şöyle yapalım, kısa bir araya mı gidelim? Kısa bir araya yapalım. Ondan sonra sevgili Süleyman Atı sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
8: Ne istersen Neon 11.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5

0: Gezeri Topkapı'da. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
5: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı sevgili Süleyman Atta sohbetimiz devam ediyor. Süleyman Atta biliyorsunuz Süleyman Atta YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Çok da güzel videolar paylaşıyor. Bilgi akışları da çok da fazla, onu da tekrar söyleyeyim değil mi Süleyman?
6: Çok teşekkür ederim Aygün. Geçen gün bu anonsu yaptın. Hemen 15 arkadaşımız, bizi dinleyen 15 arkadaşımız.
5: Helal olsun onlara da.
6: Takip ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsunlar, var olsunlar.
5: Evet, tekrar devam edelim. Sevgili Süleyman, tabii kadro yapılanmasını konuştuk. Evet. Amaro Diaf ismi şu anda çok fazla konuşulmaya, hatta İstanbul'a geldiği yönünde de bazı bilgiler var. Vedat Muriç'ten sonra Diaf'ın da Fenerbahçe forması giyeceği yönünde bazı bilgiler olduğunu söyleyelim. Sol kanat oynuyor. Aynı zamanda şimdi baktım şeyine de Süleyman, sadece sol kanat değil, sağ kanat ve santrafor, çok yaşlı, sağ kanat ve santrafor pozisyonunda da olduğunu belirtelim. Şu anda herhangi bir kulüpte olmadığını, yani bonservisin elinde olduğunu belirtelim ki Fenerbahçe açısından da önemli. Bonservis elinde olan futbolcular biraz tabii finansal anlamda Fenerbahçe'nin biliyorsun çok fazla harcama limiti olmadığından dolayı bu anlamda biraz avantajlı bu transfer. Ne diyorsun Diaf ismine?
6: Valla burada artık söz Aziz Yıldırım'da. Sayın Aziz Yıldırım bu işten anlayan bir insan. İşte daha önce ifadelerini dinledik hep beraber. Ne dedi? Bana bu tür oyuncuları getirmeyin dedi yani.
5: Evet.
6: Burası Fenerbahçe dedi. Net isimler almamız lazım. Bana net isimler getirin diye menajerleri azarladı. Yani öyle gelecek vadeden o bu şu filan bu tür oyunculara bakmayacak. Özellikle bu sene için söylüyorum. Yani o bakar, seçer ve alır yani. Gerçekten geçmişten gelen tecrübesi var, birikimi var bu konuda. O Küllü Yutmaz Hoca vardı Ababam sınıfında, onun gibi yani gerçekten. Bence oraya Fenerbahçe'nin istediği golcüyü alacaktır. Vedat Muriç ile dönüşümle oynayacak bir muhakkak isim alacaktır. Yani Vedat Muriç'in de geri dönmesi çok önemli bir kazanım tabii ki. Ligi bilen ve Fenerbahçe'nin geçmişte attığı gollerle, başarısıyla Fenerbahçe'de çok sevildi. Hep her sene konuşuldu Vedat Muriç geri dönecek diye. Bu seneye kısmetmiş. İspanya'da da çok iyi, La Liga'da adından bahsettirdi. Çok güzel çıkışlar yaptı ve takımı küme düşse de o takımın ayakta kalan en önemli ismi oldu. Sanıyorum gol kralı oldu değil mi İspanya'da?
5: Yok, olmadı. Yine bakayım ben de. Yok, olmadı.
6: Ben sanki gol kralı oldu diye.
5: Yok, bir bakarım ben şimdi İspanya gol krallarını. Sen devam et Süleyman.
6: Yani Fenerbahçe'nin ihtiyaçları zaten belli. Bu ihtiyaçları bir tek bu seneye mahsus Dünya Kupası'ndan geç dönecekleri için sağ bek ilave edilecek. Oraya bir tane geçici bir sağ bek muhakkak surette bu önemli maçı atlatacak.
5: Mbappe var. Vedat Muriç ikinci olmuş.
6: İkinci mi olmuş? Hı-hı. Evet.
5: Mbappe 25 gol, Vedat Muriç 23 gol.
6: İşte Mbappe'yi takip etmiş, düşün artık yani.
5: Mbappe de onu takip etmiş. Acaba bana yetişecek mi diye. Mbappe de onu takip etmiş. Acaba bana yetişecek mi diye.
6: Evet, evet. Sayın Başkan demişti ya Mbappe'yi alacağız diye. Onun bir altındakini almış oldu.
5: Evet.
6: Fenerbahçe. Ben yarar sağlayacağını düşünüyorum. Bir sağ bek mutlak surette alacak veya takım içinden İsmail Hoca oraya bir geçici birkaç maçlığına bir sağ bek monte edecek. Ama netice itibariyle bu çok önemli bir maç olacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önlemesinde oynayacağı maç. Burayı sıkıntısız geçmek zorunda Fenerbahçe. Yani çünkü kırılganlık getirir, kaybedilecek burada tur, olası bir tur. Polonya takımı da çok güçlü bir takım tabii, oradan zaten Polonya futbolu geçmiş yıllarda hala adı hafızalarımızda olan birçok ünlü yıldızı dünya futboluna armağan etmiş bir ülkenin takımı. Boşa yani kenarda tutulmaz.
5: Ciddiye almak lazım diyorsun.
6: Ciddiye alınması gerekiyor.
5: Sanki evet. Bu turu geçeriz havası var Fenerbahçe'de. Belki bu turdan sonra biraz daha transfer hızlanır mı sence? Ne diyorsun?
6: Hızlanır tabii ki ama burayı da hafife almamak gerekiyor. Yani bu da çok hayati önem taşıyan bir maç Fenerbahçe açısından baktığın zaman.

0: Çünkü geçtiğimiz senelerin hepsinde yüzüldü kuyruğuna gelindi, kaybedildi işte Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma. Çünkü hem maddi hem de manevi anlamda çok önemli Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma. Çok değerli bir miktar para alıyorsun. Sen alamadığın o para da ezeli rakibine gidiyor öyle baktığın zaman. Çok daha önemli. Gruplara kalmak için Fenerbahçe her şeyini yapmak zorunda. Bu Gornik takımını elemek ve bir sonraki rakibi düşünmek zorunda. Çünkü zaten ne konuşuluyordu? Burayı atlatırız. O arada eksiklerimizi görürüz. Hazırlık maçları oynanacak.
1: Dünya Kupası sona erecek yavaş yavaş. Dünya Oradan Kupası da...
0: sona erecek. Önümüzü göreceğiz. Ona göre de dokunuşları yaparız demişti Sayın Aziz Yıldırım. Yani bütün panik halinde her yere aynı oyunculara transferlerimizi yapalım, bitirelim. Ondan sonra da sezonu açalım diye ifade kullanmadı hatırlarsanız. Aldığımızı alacağız. Bu şekilde yola çıkacağız. 22'sinde oynanacak maçın ardından da duruma göre, eksiklerimize göre yeni bir strateji belirleyeceğiz demişti. Şimdi o günlerdeyiz işte. Ben Aziz Yıldırım'a güveniyorum. Yani bunun engin futbol tecrübesine ve bilgisine güveniyorum. O yüzden de takımın eksiklerini biliyor. İşte Yüksek Divan Kurulu'nda ne demişti? Bu Nene'yi de eleştirdi. Sıddık-ı Şerif'i de eleştirdi. Musaba'ya da gönderme yaptı. Yani şimdi bu tür oyuncuları istemediğini net biçimde biliyoruz. O yüzden de bu tür oyuncular transfer etmeyecek yani. Gelip oynayabilecek işte geçmiş yıllarda zaten çok önemli isimler almıştı yani. O yüzden de buna benzer dokunuşlar ve Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak, vay be dedirtecek transferler bekliyorum açıkçası ben bugünlerde.
1: Süleyman, gelen mesajları da ara bakalım. Çok fazla mesaj var arkadaşlar. Çok teşekkürler tekrar. Ara okumaya çalışacağım ama biraz zor gözüküyor. İlker Bey demiş ki Aziz Yıldırım kendi yöneteceği bir hoca ile anlaştı. 99 puanlı sezonda saha içinde Dzeko ve Tadic gibi iki lider vardı. İsmail Hoca da şu an böyle bir lider yok. Biraz ilk üç bile zor gözüküyor diyor. Ne diyorsun? O zaman Tadic ve Dzeko gibi iki lider vardı. Doğru söylüyor.
0: Doğru söylüyor. Hatta birçok insan o günlerde ne konuşmuştu? Takımı İsmail Hoca değil Edin Dzeko ile Tadic yapıyor demişti. Bunlar hep söylenir biliyorsun yani yıllardır takımlarda. Bir başarı hikayesi doğru yelken açıldığı zaman bu tür dedikodular çıkar. Ama öyle şey olur mu? İsmail Hoca ondan önceki senelerde de başarı hikayesi yazmıştı. Oralarda da yani o çalıştırdı bu takımı, yok kendisi yönetmiyor da kadroyu o yapmıyor da bu yapıyor da demek bence yanlış olur. Tabii ki takım içinde insanlar birbirleriyle konuşurlar. Bu bir takım. Yaşayan bir metabolizma. Takım sakatlıklar oluyor, o oluyor, bu oluyor. Hocam bence şunu oynatmanız çok mantıklı olur şeklinde bir öneriye İsmail Hoca'nın sıcak bakabileceğini düşünüyorum. Yani öyle kibirli veyahut da dedik bir kişi değildir. Yani en önemli özelliği İsmail Hoca'nın daha sıcakkanlı, oyuncularla daha sıcakkanlı bir temas kurması en önemli yönlerinden biridir İsmail Kartal'ın. O yüzden yani mutlak surette Sayın Aziz Yıldırım da eğer çok fazla zamanının fazla dilimine Samandıra'da geçirecekse birlikte karar vereceklerdir. Mutlak surette o şimdi yeni Edin Dzeko, İsmail Kartal'ın yardımcısı durumunda Sayın Aziz Yıldırım olacaktır. Çünkü birlikte konuşacaklar, takımı birlikte izleyecekler. Eğer odasının orada olduğunu düşünecek olursak her antrenmanı izleyeceği gibi bir gerçek de çıkıyor gözümüzün önüne. Yani yemeklere katılacağı gibi değil mi? Kritik evet, anlarda evet. Soyunma odasına ineceği gibi bir gerçekleri biliyoruz. Daha önce bunları gördük, yaşadık. O yüzden de çok önemli bir faktör Aziz Yıldırım'ın. Zaten bunu hep söyledi. Dünyanın birçok büyük kulübünde başkanlar soyunma odalarına inerler. Parayı ben veriyorum, niye inmeyeyim diyor yani. Yani bu işin sorumlusu benim diyor. Sonra tribünlerde hani alkışı da başkan alıyor. İstifa sloganları da başkana yöneliyor. O yüzden de bir başkan gerektiği anda soyunma odasına da iner. Tesislere de gider şeklinde görüş belirtmişti canlı yaptığı röportajda. O yüzden de bence İsmail Hoca'nın en büyük destekçisi ve yardımcısı bence Sayın Aziz Yıldırım olacak diye düşünüyorum ben.
1: Abi selamlar, İzmir'den Şevki Aziz Yıldırım. Senin programın hakkını verdi, herkesi ters köşe yaptı demiş. Doğru söylüyor. Herkes ters köşe oldu.
0: Gerçekten. Bütün Türkiye'yi ters köşe yaptı. Vallahi yani artık bakın Fenerbahçe'den haber sızmadığının, haber sızmayacağının kolay kolay.
1: Rıdvan Dilmen de dedi ya yani saat 1'e kadar dedi. Ben Aykut Kocaman açıklayacağını tahmin ediyordum dedi. Rıdvan
0: yani
1: Dilmen de
0: aynısını söyledi. Rıdvan Dilmen böyle diyorsa biz artık yani ne diyelim yani şimdi. Hem Aykut Kocaman'a yakın, hem Fenerbahçe'ye yakın.
1: Hem herkese, başkana yakın, herkese yakın bir isim.
0: Herkese konuşabilecek bir telefon mesafesindeki isim yani. Onun bile haberi olmamış yani.
1: Saat 1'e kadar diyor. Ben diyor Aykut kocaman açıklanacağını zannediyordum.
0: Burada,
1: diyor.
0: Buradaki çok önemli detayı kaçırmasın sevgili dinleyicilerimiz. Yani buradaki en önemli rengi noktası artık Fenerbahçe'den böyle gizli bilgiler aynı sızmayacak. Kişilere sızmayacak. Aynı kişilere gitmeyecek. Yani Fenerbahçe'de bir huzursuzluğa sebep olan bu bilgi sızması
1: önlenmiş oluyor.
0: Önüne geçirmiş olacak. Bu da çok önemli kazanım diye düşünüyorum ben.
1: Süleyman, transferi zaten konuştuk. Senin eklemek istediğin, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Vallahi işte yarın bugün akşam gazetesi çok güzel bir başlık atmış.
1: O akşamın başlığı mıydı ya? Efendim? Yarın bayram, erken kalkın çocuklar. Alarmlarınızı, evet. Alarmlarımızı çok... milli kurduk. Ha, akşamın başlığıymış o. Onu aldım, evet, ben yayın başında söyledim ya. Şahane ya, başlık
0: çok
1: değil mi?
0: Çok güzel bir başlık. Ben bizzat telefon açtım.
1: Kenan Karaca'ya tebrik ederim.
0: Yani, çok böyle yani tek kişilik ordu gerçekten. Müthiş işler başarıyor. Çok güzel başlıklar atıyor. Bu başlığı da çok bayıldım. Yarın bayram, erken kalkın çocuklar diliyorum bütün Türkiye'deki insanlara. İnşallah milli takımımız yarın yüzümüzü güldürecek bir sonuç alır. Onun ardından da Amerika'yı yeneriz ve yolumuza devam ederiz. Ve ben bundan da çok umutluyum.
1: İnşallah.
0: İlk mağlubiyetten sonra çok yüklenmeyelim Montella'ya diye söylemiştim hatırlıyorsan.
1: Evet, doğru,
0: programında.
1: Doğru.
0: Bence yarın bu işi ilk adımını atacağız. Daha sonra da Amerika'yı devirerek yolumuza devam edeceğiz diye inancım tam bence.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkürler sevgili Süleyman, yayımıza bağlandığın
0: ben
1: için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Şimdi kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Run!

2026 FIFA Dünya Kupası dün ve bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. A grubunda Çekya ve Güney Afrika 1-1 berabere kalırken Meksika Güney Kore'yi 1-0 yendi. B grubunda ise İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ederken Kanada da Katar'ı 6-0'lık skorla geçti. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da San Francisco'da Paraguay ile karşılaşacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan A milli futbol takım teknik direktörü Vincenzo Montella, her şeyi yoluna koymak için Paraguay mücadelesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ters Köşe Tumaz ile devam ediyor. Saatlerimiz de 11.03'ü gösteriyor. Bak bu çok enteresan. Gaziantep'ten Hasan Bey demiş ki Sayın Özipek günaydın. Sayın Aziz Bey, İsmail Kartal'ı görevden kendi etti. Mourinho adını söyledi, görevden etti. Şimdi kendi getirdi demiş. Gaziantep'ten Hasan ben demiş. Teşekkürler sevgili Hasan kardeşimize. Güzel insan, değerli insan, günaydın, kolay gelsin. İsmail Kartal Fenerbahçe'si hayırlı olsun. Artık kenetlenip hocamıza sahip çıkalım. Taksici Erol demiş. Biraz mesaj okuyorum arkadaşlar. Ya 150'nin üzerinde mesaj var şu anda okumaya bekleyen. Günaydın Aygün Bey, İsmail Kartal'ın FB'ye bağlılığı beni duygulandırıyor. Ne olursa olsun bir telefonla hiçbir şart olmadan geliyor. Göztepe'miz şampiyon olmasa bu sene Fenerbahçe şampiyon olsun istiyorum ama umarım geçen seneki gibi yargı operasyonu olmaz. Göztepe'li Hayrettin. Teşekkürler sevgili kardeşimize de. Aygün abi, Fenerbahçe'de kimse kurumsal yapıdan bahsetmesin. Aziz Yıldırım gene doğaçlama iş yapıyor demiş. Kim demiş bunu, hemen bakalım. Mesut Gerz demiş. Teşekkür edelim kendisine. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali, Aygün abi, Sayın Aziz Yıldırım seçimden önce her şeyi planlı gibi gösteriyordu. Öyle olmadı, ortaya çıktı.

0: demiş. Oo, Kars. Kars'ta hayırlı Kars Navruz Taş'tan. Selamünaleyküm, milli takıma başarılar diliyorum demiş. Karslı Navruz kardeşimize de Kars'ta da teşekkürlerimizi iletelim. İyi yayınlar Aygün abi. Az Yıldırım program gibi herkesi köşe ters köşe yaptı. Açıkça ben İsmail Kartal'ın gelmesine sevindim demiş. Evet, dün akşama dönelim. Dün akşama şöyle bir baktığımız zaman dün akşam geç saatlerde Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin prensip anlaşması vardı. Vedat Muriç sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için dün akşam saatlerinde İstanbul'daydı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Kosovalı santraforu bir grup taraftar da karşıladı. Taraftarı selamlayan tecrübeli golcü ardından kendisini bekleyen araçta havalimanından ayrıldı. Bu sene La Liga'da 37 maçta 23 gol 1 asistlik performans sergiledi ve 3047 dakika sahada kaldı Vedat Muriç. Fenerbahçe 2019 yılında Galatasaray'a girdiği transfer yarışını hatırlarsanız o dönemde kazanıp Muriç'i Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Kosovalı Yıldız bir sezon forma giydi. Fenerbahçe'de 36 maça çıkarken 17 gol 7 asistlik performans sergileyen Muriç 2020 yılında 21 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Muriç böylece 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olduğunu belirtelim. Düne baktığım zaman Mario Junior ismi de çok fazla geçmeye başladı Fenerbahçe'de. PSV'nin yıldız oyuncusu Mario Junior için de harekete geçildiği konuşuluyor. Yaklaşık bir 18 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli varmış ama 12 milyon seviyelerine düşürüleceği konuşuluyor. Mario Junior sol bek, sol kanat ve orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor. Dün Fenerbahçe Teknik Direktörü'ne oturan Sayın İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Zaten açıklamaları sizler de canlı olarak takip ettiniz. Hem Radyo Spor'dan hem de ajansspor.com sitemizden de takip ettiniz. Ama Sayın Başkanıma, siz yöneticilerime teşekkür ediyorum dedi Sayın İsmail Kartal. Tekrar yuvaya dönmek beni çok mutlu etti. Başkanımızın dün beni arayarak oğlum nasılsın demesi bile beni çok duygulandırdı. Sayın Başkanımızla geçmişten bu yana çok özel ilişkimiz var. 3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız, başkanımızın yaşadıkları, Trabzon'da kurşunlanmalarımız, o günlerden devam ediyormuşuz gibi beni araması çok gururlandırdı, duygulandım dedi. Şöyle baktığım zaman bana uygun elimizde oyuncularımız da var. Oğuz kardeşimle beraber onlar 2 aydır çalışıyormuş. Bana bir oyuncu bana bir oyuncu listesi sundular. Ben de birkaç isimleri kendilerine verdim. Onlarla da ilgili hemen hızlı bir harekete geçildi dedi Sayın İsmail Kartal. Taraftarımız merak etmesin. Onları mutlu edecek, heyecanlandıracak bir takım seyredecekler. Şampiyonluk için birlikte hareket etmemiz lazım. Taraftarımızın bizi sonuna kadar destek vermesi gerekiyor. Bu sene hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor dedi sevgili İsmail Kartal. Tuğba'ya galiba herhalde ulaşamıyoruz. Herhalde toplantısı devam ediyor. Biz telefon hattını açalım ama ben gene bir yandan da haberleri de okumak istiyorum. Biliyorsunuz İsmail Kartal döneminde en son baktığımızda Haziran 2024'te Fenerbahçe'den İsmail Kartal Sarı Lacivertler'de 4. dönemine başlamış olacak. Kartal son olarak Sayın İsmail Kartal son olarak Ocak 2025 ve Haziran 2025 tarihleri arasında İran ekibi Persepolis'i çalıştırmıştı. Fenerbahçe'de son döneminde de 58 maça çıktı Sayın İsmail Kartal. Bu karşılaşmada Sarı Lacivert 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldığını belirtelim. Tabii biraz da milli takıma döneceğim. Sayın Okan Burun da dün bazı açıklamaları vardı. Candaş Tolga yapmış oldu. Yok. Galiba ya Candaş Tolga'ydı ya da herhangi bir YouTube kanalıydı. Tam şimdi bilemiyorum. Onun da açıklamalarına bakacağım. Montella dün kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm cümlesi bence günün en çok konuşulması gereken cümleden bir tanesi. Biliyorsunuz kaybedilen 2-0'lık maçtan sonra hakikaten hem Montella'ya hem de Sayın İbrahim Hacı Osmanlı'na çok büyük tepkiler vardı. Bundan dolayı biraz rahatsız olduğunu dile getiren Montella, kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm cümlesini bir kez daha kullandı. Detayına gireceğiz, kısa bir ara vereceğiz. Telefon alacağımızı söyleyelim. Telefon hattını da tekrar açtığımızı belirtelim. Kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam.

0: grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Radyo Spor!
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
6: Bankam Tombank kartıma din.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Montella'nın açıklamalarına bakalım. Amili takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Avustralya'ya 2-0 kaybeden maçın ardından yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum, dedi Montella. Ben aslında Türk'üm. Biliyorsunuz 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum. Türkiye'de yaşayacağımız duyguları da biliyorum. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra, ondan sonra da yaranılmaya çalışıldı. Eklemen gereken bir konu var. 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılı koşuyoruz, dedi Montella. Devam edeceğim, dinleyicimiz varmış. Günaydın. Alo.
5: Günaydın.
4: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
5: Derman ben, İzmir'den.
4: Buyurun Derman Bey, hoş geldiniz.
5: Büyük Altay taraftarıyım. Öncelikle bunu belirteyim abicim.
4: Hoş geldin kardeşim.
5: Hoş buldum, ama seni de severek dinliyorum. Gerçekten çok kibarsın. Fenerbahçe'nin vücut bulmuş hali gibisin.
4: Sağ olasın.
5: Fenerbahçe taraftarları gerçekten çok kibar. Herkese olumlu, ılımlı. Seni çok severek dinliyoruz abicim.
4: Sağ olasın kardeşim benim.
5: Aziz Yıldırım hakkında bir şey söylemek
4: tabii ki
5: istiyorum.
4: Söyle.
5: Müsaadeniz varsa.
4: Estağfurullah, buyurun.
5: Yıllar önce hatırlıyorum neden gittiğini. Neden gitti? İşte bu tavırlarından dolayıydı. Aykut Kocaman'ın şu anki yaptığı tavırlar onu gösteriyor. Son saniye hoca değişikliği. Ve herkes bunu beklerken bir anda
4: ters köşe oldu.
5: Açıkladı. Ters köşe yaptı.
4: Herkesi ters köşe yaptı.
5: Fenerbahçe'de her şey bir eksik bir fazla, bir eksik bir fazla. Ben Saadettin Saran'la devam etmek isterdi Fenerbahçe taraftarları kesinlikle.
4: Doğru.
5: Ama o da sadece forvet alamadı. Demedi. Milli takımında başarılar diliyorum abi. Sesini duymak güzeldi.
4: Çok teşekkürler kardeşim.
5: Fırsatı verdiğiniz
4: için. Aynı şekilde. Kendine çok çeke bak. Görüşmek üzere. Tamam, saygılar. Sağ ol. Evet, devam edelim. Selamları yayınlar. Aykut Kocaman ile bir sorun olduğu gün yüzü gibi belliydi açıklamalarından. Bence Aykut'u çok rahatsız eden başkanın soyunma odasına girip hesap sorarız. İşler yolunda gitmezse oldu, demiş sevgili Murat kardeşimize selamlarımızı iletelim. Abi gene tutturamadın, demiş. Ya sadece ben mi tutturamadım Fikret'i ya? Herkes tutturamadı. Ben de derdim yani. Ama biz tabii din de söyledim. Ben %99.9 dedim. Gene bir açık kapı bıraktım. Gölge Adam demiş ki, Aygün abi, İsmail Hoca görevi kabul ederken Aykut Hoca ayıp olur dememiş midir, demiş. Sormak lazım aslında bunu. Hatırlar mısın abi, 2002'de Can Çobanoğlu turnuvadan bir ay önce kamp yapacakları yerlere, kalacakları otellere, oynanacak maçların statlardaki çimlerini bile kontrol edip ona göre millileri hazırlamıştı. Doğru söylüyorsun ya. Burada da bir organizasyonda sıkıntı var. Günaydın. Arizona sıcağına
6: gidiyor
4: maçlarda. Günaydın, kimle görüşüyoruz?
6: Aygün Bey, günaydın. Antalya'dan Vakkas Bey.
4: Vakkas Bey, hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hayırlı
4: İyiyim.
6: Cumalar diyeyim bu arada.
4: Sağ olun. Size de hayırlı cumalar Vakkas Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Buyurun, dinliyoruz sizi efendim.
6: Teşekkür ederim. Sizleri sorman.
4: Sağ olun
6: ben,
4: efendim.
6: Ben milli takımla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni yönetimi hayırlı olsun. İnşallah başarılı olur. Montella diyor ki ben duygusalım, şudur budur, ben Türk'üm falan. Ya geç onları. Şimdi Kerem'i forvet oynatıyor. Kerem'in 1.60 boyu, karşısındaki adamın da boyu 1.92. Hangi kafayla gol atacak ya burada?
4: Tabii. Doğru. Doğru.
6: O Deniz'i niye aldılar? Millet kadroya niye? O zaman oynatmayacaksan Deniz'i niye aldın? Yani karşında hiçbir futbol kültürü olmayan Avustralya 2-0 yeniliyorsun, sonra mazeret arıyorsun. Yok böyle bir şey abi.
4: Doğru.
6: Yani Türk halkı bunu yemiyor artık. Yani forvetsiz oynuyoruz. Orta sahaya koyduğu adamların hepsi aynı özellikte.
4: Bir B planı yok Montella'nın, onu söyleyelim. Saha içerisinde bir anda böyle değiştirecek, varyasyonla yapacak, oyuna anında müdahale edecek bir B planı olmadığını görüyoruz. Kafasında belli bir standart var. Belli bir standart var, ona gidiyor. Sağ bek çıkarıyor. Sağ bek alıyor. Atıyorum sol bek çıkarıyor. Sol bek alıyor veya ne bileyim stoper çıkarıyor. Stoper alıyor anlamında söylüyorum. Bir B planı yok.
6: Aynen öyle Ergün Bey. Yani bir skoru değiştirecek bir adam var. 1-0 geriye düşmüşsün. Burada Barış Alper'i çıkarıyorsan o zaman Deniz'i alacaksın oyuna.
4: Doğru. Doğru. Gol atman gerekiyor. Doğru söylüyorsun.
6: Yani ha, senin gol atman gerekiyor. Yani Barış Alper yapmadıysa şey mi atacak? Nedir o? Kenan mı atacak? O da kanat oyuncusu. O da kanat oyuncusu.
4: Doğru. Doğru.
6: Yani sistem yanlış. Montella boşuna mağlubiyete kılıf aramasın. Mağlubiyeti ben Montella'ya yazarım.
4: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.
6: Ben teşekkür Görüşmek ederim. Kolay gelsin.
4: Sağ ol. Aygün abi iyi yayınlar Antalya Kemer'den. Az turist siz çok güneşli bir günden selamlar. Aykut Hoca Rizeli Sabek Taha olayından dolayı olmamış diyorlar. Bilgin var mı? Yok. Yok yok yok. Şimdi o kadar çok senaryolar ortaya çıkacak ki ya bugün ve yarın göreceğiz. Çok senaryo yazılır. Bunun üzerine ben sana söyleyeyim mi? Oo, film bile yazarlar. Günaydın Aygün Bey. Ben Nihat Çekin. Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman kararı beklerken İsmail Kartal'ı getirmesini görünce rahmetli Adile Naşit'in çıkarın kağıdı kalemi dedikten sonra sözlü yapacağım demesi aklıma geldi. Yazılı gibi başlayıp sözlüye dönmüşü demiş. Nihat Çetin'e sevgilerimizi iletelim. Devam edelim. Yayınlar Aygün abi sana bir sorum olacak. 1988-89 sene Bursa'da oynayan Bursa Spor'un Fenerbahçe maçta görevli miydin? Evet. Evet. 88-89 görevliydim sevgili kardeşim. Esat Yılmaz kardeşimize sevgilerimiz. Fotoğrafın varsa at bana o sağ içinden. Günaydın. Alo günaydın.
1: Aygün Bey günaydın.
4: Kimle görüşüyoruz?
1: Hayırlı cumalar. Cahit Aydaş ben.
4: Cahit Bey hoş geldiniz. Size de hayırlı cumalar. Sağ olun efendim. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Montella bizlerden daha çok Türkmüş.
4: Öyleymiş.
1: Biz neleri kaçırmışız Aygün Bey ya. Evet. Hacı Osmanoğlu'yla İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Montella Türk, gerisi herkes
4: yabancı. Türk yabancı. Yabancı.
1: Ya böyle saçmalık olur mu Aygün Bey Allah'ını seversen. Ya ben şey Avustralya maçında 30. dakikada falan uyandım. Çocuklar uyanmış izliyor da. Kalktım dediler maç. Eyvah dedim hanıma niye kaldırmadın? Kalktım baktım kadroyu görünce dedim geçmiş olsun. Zaten golü değilmişler. Ya sen defans yapan bir takımı Allah'ını seversen.

0: Yani 3 tane yani şimdi hangisinin ortasından İsmail, Hakan, Orkun üçü de yani daha çok defansif ağırlık yani. Aynen. Doğru mu?
1: Birbirine yakın oyuncular, doğru. Doğru.
0: Ya böyle hocam al gülüm ver gülüm Aygün Bey, al gülüm ver gülüm. Saçma sapan dedim ki çocuklara oğlum Barış Alper'i dedim forvet alır ikinci yarı. Şenan'ı kanata alır veyahut da Yunus'u kanata alır, tamam mı yani? Bir Galatasaray'ım onun için söylemiyorum da. Abi hala İsmail oynuyor yani. Ya İsmail kötü oyuncu değil ki ama adamlar kapanmış. İsmail garibim ne yapsın yani? Al gülüm ver gülüm al gülüm. Kerem atmışsın forvetin kucağına. Adamlar topa vurduramıyorlar bırak. Kerem'in ne günahı var burada? Kerem de garibim. Eleştiriliyor ondan sonra. At kanada kardeşim Kerem ya. Vallahi.
1: Doğru.
0: Meri'yi çek stopere kafa vursun. Kötü Ozan al. Ozan kaba al stopere, forvete yani en azından yani. Bir şeyler yap, değişik bir şeyler yani.
1: Doğru. Peki. Ekleyeceğim. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim Aygün Bey. İyi yayınlar.
1: Saygılar. Sağ olun. Bir yandan da mesajlara bakıyorum. Aygün Bey, Hakan İzmir'den demiş. İsmail Kartal'ı destekliyoruz. Tamam, doğrudur ama Aykut Kocaman'ı da seviyoruz. Aykut Kocaman'ın yapılan üslubu beğenmiyoruz. Yapılanı kabul etmiyoruz demiş İzmir'den Hakan kardeşimiz. Ara ara mesajlara da bakıyorum arkadaşlar. Süleyman Arat kısmı tabii ki gitti. Süleyman Arat'a gelen mesajlar da var şu anda. Mert Hakan'ın durumunda bir verisi şey demiş Oberhausen'den Güngör Gülmez. Mert Hakan hala devam ediyor. Netleşen bir durumu yok. Onu tekrar söyleyelim. Evet, Montella'ya devam edelim. Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm diyen Montella'ya devam edelim. Sevgili hocamıza devam edelim. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zaman gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor demiş. Vincenzo Montella'ya da sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Aygün abi, ben İzmir'den son sıcağını.
1: Ahmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın?
1: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin Ahmet? Dinliyoruz seni Ahmet.
2: İyiyim valla. Abi ben iki konak alımda kısa bir şey söylemek
1: istiyorum. Tabii ki Ahmet, söyle.
2: Onun haricinde bir şey söylemek. Sen dün yayında demiş yani %99.99.
1: %99.9 dedim.
2: Abi gerçekten ben Aykut'u da seviyorum, İsmail'i de seviyorum ama İsmail'i daha çok seviyorum, İsmail hocamızı. Gerçekten inan ki sen o lafı söyledikten sonra dedim ki Allah'ım o Aygün abim sevdiği %1 mucize inşallah olur.
1: 0.1 olur dedin, o da kabul oldu değil mi?
2: Abi keşke başka bir şey.
1: Ya o an başka bir şey dileseydin bak ya.
2: Vallahi abi keşke başka bir şey dileseydin. Ben gerçekten İsmail hocamızı seviyorum ve güveniyorum da inşallah yani geçen sene o geldi en son senede. Yaşadıklarını yaşamaz. Yani şu, her şey orada da herkes görüyor. Yani. Bu da tekrar anlatmamıza gerek yok. Yani. İkinci konu daha ben şunu söyleyeyim. Bu sayın partilerimin herhangi bir resmi bir sıfatı var mı abi şu anda?
1: Yok. Sadece teknik direktör, yani eski teknik direktör sıfatı altında.
2: Abi,
1: ama aynı zamanda TFF'de delege biliyorsun. Yani oy atan bir isim.
2: Hı-hı. Tamam abi, saygı diyor. Eyvallah diyor. Tecrübesi falan var da. Yani şimdi bugün İnsan bir fikrini söyleyebilir. Ama sen hesap sorun kelimesini nasıl kullanırsın ben anlayamıyorum. Yani Fatih Terim de olsan sen bu kelimeyi kullanamazsın ya bir federasyon başkanına veya bir takım hocamıza. Ya sen ne hakla bunu soruyorsun? Yani bir sıfatın var mı? Bir resmi sıfatın var mı? Yani? Hani saygı çerçevesinde fikirlerini söyleyebilir. Ama hesap sormak ne demek ya? Yani gerçekten biraz taş yerine ağır diyen sana insanlar bir saygı hürmet gösterirse bunun değerini bilirse yani seninle karşılığını vermen lazım.
1: Doğru,
2: yani.
1: Doğru.
2: Yani bu federasyon başkanımız da bilmiyorum. Yani ben gene adamı şey görüyorum. Yani şeyle karşıladım bu olayı. Ben yani şahsen daha böyle sert cevap vermesini beklerdim yani.
1: Peki. Ekleyeceğim.
2: Teşekkür ederim.
1: Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol tekrar.
2: Seviyoruz seni abi.
1: Sağ olasın. Allah razı olsun. Aynı şekilde. Günaydın Aygün Bey. Antalya'dan Ümit. Ben Barış'ı sağdan sola aldı. Barış'ı bitirdi. Arda'yı sağa aldı. Arda'yı bitirdi. Kerem'i kanattan aldı. Forvet'e koydu. Kerem'i bitirdi. Can Uzun'u Deniz'e oynatmayıp ikisini bitirdi. Hakan'la Orkun'u beraber oynatıp ikisini bitirdi. Kontra oynayan takıma yavaş Merih'le çıktı. Merih'i bitirdi. Dediğin gibi abi maç içerisinde bir planı yok demiş. Montella'nın sevgili

0: David kardeşimize de teşekkürlerimizi iletelim. Bakalım şu neymiş? Amsterdam'dan Evren. Seçimler altına yapıldı, 13 gün oldu. Buradan anlaşılabilir ki neden Aykut Hoca'nın açıklanmadı. Bence Aziz Başkan ters köşede golü attı ama bir bakıyorum yorumları ve Fenerbahçe taraftarlarının golü kendi kalesine atmış. Buradan çıkarım Galatasaray bu sene de şampiyon. Milli takımıza başarılar, selamlar, saygılar demiş. Teşekkürler. Son dinleyicimiz. Günaydın.
1: Günaydın. Ben gene İzzet. Nasılsınız?
0: İyiyim İzzet Bey. Hoş geldiniz. Buyurun.
1: size iki şeyden bahsedeceğim. Birincisi, Türk futbolu nerelerden nerelere geldi?
0: Doğru.
1: Birçok arkadaşımız, genç arkadaşımız belki bilmez. Ali Uraslar'dan, Şener Erzikler'den Futbol Federasyonu şimdiki haline geldi.
0: Doğru.
1: Onun için vallahi üzgünüm.
0: Doğru.
1: Türkçesi üzgünüm. Bunu başka şekilde ifade edemiyorum. Bir. İkincisi, Futbol Federasyonu'nun Avrupa'da, UEFA'da delegesi kim?
0: Yok.
1: Eskiden mesela bir Şener Erzik vardı.
0: Bildirmemişler. Sonra... İbrahim Hacı Osmanoğlu dönemi bildirmediğinden dolayı Servet Bey yaptı bir ara, biliyorsun.
1: Evet, bir ara Servet Bey yaptı.
0: Bildirmediklerinden dolayı yok. İsim bildirmediklerinden dolayı maalesef yok.
1: Şöyle. Evet, Şener Erzik Bey ve Servet Beyler ikisi de yani hatırı sayılır kişilerdi UEFA'da.
0: Doğru.
1: Öyle bir delegemiz yok. Bu da bir eksi puan bizim ülkemiz açısından.
0: Doğru.
1: Valla yani Türk futbolunun geldiği nokta bu, idare edenler tarafından.
0: Doğru.
1: Onun için kötü durumdayız. Üçüncü şeyi de bir şey daha söyleyeyim. Geçen gün Infantino ile federasyon başkanının bir ekranda bir resmini gördük.
0: Görüntüsü vardı, konuşamıyorum.
1: Görüntüsü var. Yani hiç olmazsa onun yanında böyle asık suratla oturuyor. Mağlup da olabilirsin ama asık suratla neden oturuyorsun ya? Alt tarafı maç seyrediyoruz.
0: Doğru.
1: Bu da bizim ayrı için ayrı kötü bir şeyler. Peki. Yani kötü görüntüler diyeyim.
0: Doğru. Peki. Ekleyeceğiniz milli son bir takımımız... şey var mı? Buyurun İzzet Bey.
1: Son şeyde olarak. Milli takımımıza başarı. Şans diliyorum. İnşallah iyi olur. Üçüncüsü, Fenerbahçe'ye de bol şans diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Size iyi saygılar. Evet. Akşam gazetesiymiş. Kenan kardeşimizi tebrik ederim tekrar. Yarın biliyorsunuz Türkiye-Paraguay maçı var. Sabah 6'da TRT1'den ve Tabi'den de izleyebilirsiniz. D grubunda ikinci maçımıza çıkacağız. Şöyle akşam gazetesinin başlığıyla bitirmek istiyorum. Yarın bayram, erken kalkın çocuklar. Alarmlarımızı milli kurduk. Sabah 6'da ayaktayız. 90 dakika sonunda kutlamaya hazırız başlığı vardı bugün akşam gazetesinde. Bu başlıkta kapatmak istiyorum. İnşallah yarın zaferle sahadan ayrılırız ve pazartesi günü programımızı o Tarkan'ın o var ya bir oluruz şarkısıyla açarız diyelim. Şimdiden kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayırlı cumalar, pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın ve Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Radyo Spor!
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1986 Dünya Kupası Meksika. Arjantin-İngiltere mücadelesi. Falkland Savaşı'nda birkaç yıl öncesinde Arjantin ve İngiltere çatışmış durumda. Ülkelerin arası iyi değil. Ve bunun sonucunda oyuncular birbirlerine karşı pek hoş davranmıyorlar. Maradona o maçın en çok konuşulan isimlerinden biri. Neden? Bir pozisyon, ceza sahası içine gelen top, kafayla topu aldığı gibi gözüken bir Diego Armando Maradona var. Kalede Shilton itiraz ediyor, top ağlarda. Maradona diyor ki, hayır o el benim elim değil, Tanrı'nın eli. Ama bunu maçtan sonra söylüyor tabii ki. Arjantin'in attığı bu gol elle atılan bir gol. Şimdi olsa VAR sistemiyle hayır diyecekler tabii ki, iptal edilecek. Daha sonra Maradona neredeyse bütün İngiltere takımını geçiyor ve topu Shilton'la karşı karşıya kaldığı anda ağlara göndermeyi başarıyor. Mükemmel bir gol bu. Bu da tarihe geçecek bir gol. Ama unutulmayan gol şu. Tanrı'nın eli. Maradona'nın açıklaması böyle. İngiltere hala diyor ki o golde Maradona hakeme ben elle attım demeliydi. O da hiçbir şekilde bunu kabul etmedi ve artık da aramızda değil.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor! Radyo Spor!
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
5: Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde.
2: Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Radyo Spor.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
3: Radyo Spor.
6: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: ...19 Haziran 2026 Cuma gününden herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Bursa ve İstanbul'u sizler için değerlendireceğiz. Bugün Cemal Süberk'le Bursa'yı konuşmaya başlayacağız. Ben Ufuk Çakır. Herkese bol şanslar diliyorum. Ve Cemal'e de bir merhaba diyorum. Cemal hoş geldin.
4: Hoş bulduk Ufuk abi.
3: Nasılsın? Nasıl bir Bursa programı bizleri bekliyor?
4: Bursa son dönemlerde bildiğin üzere zorlu.
3: Evet.
4: Belki de en zor programların olduğu yerlerden biri. Ama dersimize çalıştık. Bizi dinleyen Radyo Spor dinleyicilerine yardımcı olmaya çalışacağız.
3: Evet, bugün aslında güne kötü bir haberle başladık. Burgaz İdman'da bir sorun yaşadı ve vefat etti ki şampiyon, Gazi Koçu şampiyonu Burgaz, Gazi Koçu öncesi yaşadığı şanssızlıkla büyük bir üzüntü yarattı bizlere. Sabah ilk bilgi geldi. Ben de çok üzüldüm. Almayte Esprit yine Gazi koşacak mı koşmayacak mı diyen isimlerden biriydi. O da koşacağını ve Salih Çelik'le koşacağı açıklandı. Yine Gazi Koşu'na kayıtlı isimlerden, dişsiz Afganlardan bir tanesinin koşmama ihtimali var. Onun için de Jazz Runner cezalı taksit yatıracak ve Arif Kurtel'in safkanı Fatih Rüslen Bebek'le koşuya katılacağı yanında bilgiler geliyor. Bakalım o da pazartesi günü kayıtlar netleşince Gazi Koşu'nda kimler koşacak, kimler koşmayacak onları da göreceğiz. Bursa'ya başlayalım. Şartlı 3 koşuyla başlayalım. 1800 çimde 10 safkan var. Requerdem ve Nevzat Avcı'yla 2 tane kazanmıştı. 3 yarış bir koşular 2 tane kazandılar ve büyük favori %49 oran

0: almış. Ne diyorsun Cemal bu koşuya?
1: Tabii koştuğu gruplar son yarışı, kısa vade altıdaki yarışı, gerçi dişi yarışıydı. Bugün erkek rakipleri de var ama favori olmayı hak ediyor. Grup müsait ve Kördeme Dame benim de ilk planda önereceğim isim Nevzat'ta. Ama ben rakiplerini de söyleyeceğim. 9 numara Vermitor bence ilk ciddi rakibi olacaktır. Bir Victor Pisa yavrusu. Yiğitcan Gökçe de bu aralar çok formda. Bir sürprizi gerçekleştirebilir. O da erkek bir isim. 8 öncelik ama 9 Vermitor ufak kuponlara mutlaka ilave edilmeli diyorum. Ama ben geniş kurgulara burada potansiyelin önünün açık olduğu isimleri önereceğim. Kim bu isim mesela? Biri Aprop yavrusu Lady Klasman. Çin pisti iyi koşacak. Daha da zamanla iyi yerlere gelecek. 3 yaşlı bir isim. Daha sonra Altınma Augustin Song. Bir Amerikalı yavrusu Ali Can İnci bu ismi iyi tanıyor. Son yarışı gayet başarılıydı. Sürpriz adaylarından biri. Daha sonra 3 numara My Like Fire. Çim pisti daha iyi koşuyor. Maiden'da da çimde Maiden'dan çıktı. Daha sonra 1 numaralı Lord of Dragon. O da ilginç bir isim. Son hafta 5 numaralı Sky Charlie diyeceğim. Son sıradan geniş kurgulara. Ama ufak kuponlar 8 çok öncelik. İlk rakip 9. Daha sonra 4-6-3-1-5.
0: 8 Rekor Demi'nin rakibi dedin. 9 öncelikli Vermitrol olur. Ama çok geniş kupon oynuyorsanız, ilk ayağı sağlama tutmak istiyorsanız, sağlam almak istiyorsanız 4-6-3-1-5 ilave edin. 8-9 ama öncelik. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşuda Maiden bir koşu. 2 yaş İngilizler. Yarış kazanmamış 2 yaş İngilizler. Az yarış koşmuş 2 yaş İngilizler buradalar. 1200 metre çimdeler. Kimleri yazalım Cemal?
1: Vallahi bu yarış tecrübesi nedeniyle Yonaguni AGP'de de birinci isim çıkmış. Yarış tecrübesi fazla. İlk şansı Yonaguni'ye vereceğim. Ama ben bir yarış gören, kumda bir yarış gören Tatlı Akgüz'ün mutlaka iyi bir yarış bekliyorum bugün. 8 numara Tatlı Akgüz'den. Son hafta ilk defa start alacak olan, çalışmaları fena değil. Kalitesiyle bir Amerikalı yavrusu 2 numaralı Underground diyeceğim. 3-8-2 bu üçlüyü hiç ayırmadan kuponlara eklenmesini önereceğim.
0: Evet, 3-8-2 dedi Cemal Süberk. Yonaguni için şöyle bir not vereyim. 3 yarış koştu. İstanbul, Bursa, İstanbul 3 tane bir şartlı birden sonra 2 maiden koştu ama 3'ünde de startta kaldı. 3'ünde de geç çıkış yaptı. Onun için de başarısız oldu. Artık bu sorun giderildi mi bilmiyoruz. Bugün ilk defa Nevzat Avcı ile start alacak. 3-8 öncelik daha sonra 2 dedik ve geldik 3. koşuya. Yine bir 2 yaş İngilizlerin maiden koşusuna. Çimde 1200 metrede 8 safkan var. Köstenceli Bey %40 AGF bayağı bir ön planda. Cemal Süber kimleri tutuyor?
1: Tabii bu at biraz daha uzun aksiyonlu bir isim. Yani bu sefer mesafe 100 metre daha uzadı onun avantajına. Köstenceli Bey'den bahsediyorum. Bir hakim yavrusu. 1100'ü 1.06.21 son yarışı. Favori olmayı fazlasıyla hak ediyor burada. Ama ben bir isim daha önereceğim. Bu isim de bence uzadıkça daha iyi koşacak. Bir klinik yavrusu anlattı. My Grand sana dayanıyor. I Love Speed. 3 ufak World Tour çekili kuponlar için yeterli görüyorum ama ben geniş kurgulara 1 numaralı I Love Speed'in de yazılmasını önereceğim abi.
0: 3 öncelik daha sonra 1 dedik. Geldik 4. koşu 2. Altılgaya'nın başlangıç yarışına. Handicap 14 yarışta 12 tane dişi safkan start alacak. 1300 metreye çim piste çıkacaklar. Bursa'da İzmir'in çim pistleri kapandıktan sonra Bursa'daki yarışlar genelde çim oluyor ve kalabalık oluyor. İşte onlardan biri sürprize açık bir yarış. Handicap 14 ve 12 safkan. 2. altılgaya nasıl başlayalım Cemal?
1: Benim takip ismim Cazipken de ilk sıralardan önerdiğim bir isim. Bugün tabii ki önerdiği tutulan bir isim. Ama son yarışındaki beşinciliğine sakın aldanmayalım. 4 numaralı Gulp Girl'e ben ilk şansı vereceğim burada ama rakiplerini de söyleyeceğim. İlk rakibi bence 2 numaralı Silent Touch. Çimi daha iyi koşacak. Daha sonra 6 numaralı Sirena. Yine son yarışında uzun mesafeli yarışta ikinci kalan You At Me 7 numaralı. Daha sonra 1 numaralı Magen, 12 numara Şeker Pirayi ve son olarak 10 numaralı Boundless Glory diyeceğim. Ama 4 önceliği, daha sonra 2-6-7 ilk rakipleri, sonra daha çok geniş kurgulara 1-12-10 ilavesiyle burayı geçeceğim abi. Evet. Burası çünkü ikinci altının ilk ayağı her zaman zor programda zor koşular oluyor. Biz de burayı bu şekilde değerlendirdik.
0: 4-2-6

0: kullanıyorum ben bu 2 numara Alcemal'i. İlk sıradan önereceğim. 2 numara Alcemal. Ama bugün cazip çıkan bir isim var. O ismi de ön sıradan yine rakip olarak vereceğim. O da 4 numara Çerkez Enver. İyi bir yarış bekliyorum. Etkili bir yarış koşacak. Ya 2-4 önceliğim benim bu koşuda. Daha sonra kumdan sonra çime çıkacak olan son yarışında Kocaeli pistinde kazanan 1 numara Ön Altay, 7 numara Nakışan, daha sonra da yine Maiden'dan çıkan, onun da kalitesine inandığım bir isim, 9 numara Tumbul İlan ve Adana'da yarış kazanan 10 numara Kök Burşun diyeceğim. 2-4 önceliğim benim. Daha sonra 1-7-9-10.
1: 2-4 öncelikleri Cemal Süberk. Al Cemal ile başladı. Çerkez Enver ile devam etti. Al Cemal'in sabit kayanı 5 lira. Çerkez Enver'in sabit kayanı şu anda 18 lira. Ki Çerkez Enver ilk üçü bile 4-24 veriyor. Bahis oynamayı sevenler, sabit kayanı oynamayı sevenler sondüzlük.com'da bahislerini yapabilirler ki sondüzlük.com'da sabit kayanlara, bahislere ayrıca ekstra kazançlar, ekstra ilerler, haberler, kampanyalar sayfasında sizleri bekliyor. Hepsini değerlendirebilirsiniz diyelim ve bir sonraki koşuya son düzlüğün kampanyalarından yararlanmayı unutmayın diyerek geçelim. 6. koşu kısa vade 7500 çimde 9 safkan var. Magic Selectra %57 AGF ve Rosso e Bianco %20 ile onu takip ediyor. Diğerleri %10'un altında kalmış. 2 safkan rakiplerini ayırmış gitmiş. Cemal Süberk burada kimi tutuyor?
0: Magic Selectra İstanbul'da gördüğü yarışlarla artık fit duruma geldi. Grup da müsait ama ben bir ismi daha önde tutuyorum. Son yarışını çok beğendim. Dişi bir isim. Rosso e Bianco. Binicisi de çok iyi tanıyor bu ismi. Rosso e Bianco 8 ve 5 numara Magic Selectra ikilisini. Çünkü yarış süratlenecek. İspanaz'ın olduğu yarış süratlenmemesinin imkanı yok zaten. Ben ikisini 8 ve 5'i hiç ayırmadan tüm kuponlara yazılmasını öneriyorum.
1: Evet, zaten sabit kayanlara baktığımızda da Magic Selectra 1.65 oranla favori. Rosso e Bianco 2.50 ile takip ediyor. Onun en yakını 7 lira, 7.50 lirada, 7.50'den başlıyor. İspanoz 7.50 önde kaçacak dedin İspanoz. Daha sonra 25, 20, 25, 40, 60'a kadar gidiyor. 2 safkan grubu ayırmış. 5 Magic Selectra, 8 Rosso e Bianco. Bu yarışı da 2 safkanla geçtik. 7. koşuya kısa vade 8'e geldik. 4 yaş şaraplar 2000 metredeler kumdalar. Sadık Kaanoğlu AGF sıralamasında %48 almış. Son iki yarışında dördüncülükler elde etmişti. Bugün kimler bu safkana rakip olur?
0: Tabii Sadık Kaanoğlu kendini rüştünü ispat etmiş. İyi bir isim ama ben burada dünkü yayına da ilave olarak bir isim daha söyleyeceğim. Dün atladığım bir isim daha var. Evet. Ben 5 isime çıkarttım bu koşuyu. Kim bu isim? İlk ismim ben Hasaybetli'nin, çünkü göreme beyinin ve süratlendirici Yeni Bey de önlerde gidiyor. O yüzden Hasaybetli'den çok iyi bir koşu bekliyorum. Daha sonra 3 numara Göreme Bey'i. Daha sonra tabii ki 1 numara Sadık Anlıoğlu ve daha sonra Şimşek Grant önlerde sert mücadeleden yararlanabilir ve Yeni Bey mutlaka dün atladığım bir isimdi. Onu da 8 numara Yeni Bey'i de kuponlara, geniş kurgulara ilave edilmesini önereceğim. 4-3-1 6 ve 8 benim buradaki sıralamam.
1: 4-3-1-6-8 dedik Hasaybetli ile başladık ki Hasaybetli'nin şu anda sabit kayanı 5.50 sabit oranlı ihtimallerde kombinelerde değerlendirebilecek güzel uygun bir oran ki Sadık Anlıoğlu'nun 1.16 olduğunu söyleyelim. Çok büyük favori vermişler, çok ön plana çıkarılmış bir isim Sadık Anlıoğlu. 8. koşu şartı 4 dişiler yamak 2, hem dişiler hem yamak 2 hem uzun mesafe 2000 metrede çimde bir yarış ve 12 safkan var. 12 safkan içinde kilo farkları da biraz var. 60 ile 55 kilo arasındaki isimler start alacaklar. Kimleri tutuyor Cemal Süberk? Burayı nasıl sıraladı?
0: Ben bu yarışı iki gruba ayıracağım. İlk ismim yarış çok süratli gidecek. Süratli gitmesinden faydalanmasını beklediğim 3 numaralı Kantorlük ile başlayacağım. Mutlaka iyi bir yarış koşacak. 1 numaralı Lady Sopora. Ön ve ön arkası gidebilen bir isim. Bunu başarabilir, yarışı çalabilir. Ve son yarışlarına hiç inanmadığım İsmail Yıldırım'ın bineceği cazip bir ismi de ön sıralardan önereceğim. O da Prenses Gale olacak. 3-1-6 ben de anayasa, olmazsa olmaz. Bu üç isim mutlaka kuponlara yazılmalı. Daha sonra geniş kurgulara

0: bu sene adeta farklılaşan bir 2 numaralı Marion. Daha sonra 9 numaralı Security Match, 7 numaralı Tinder of Sign ve son olarak da iyi ağır şu anda yanıyor. 4 numaralı Caledonia'dan bahsedeceğim. Onu da geniş kurulara önereceğim ama ufak ve orta ölçekli kuponlar için 3-1-6 yeterli görüyorum. Daha sonra 2-9, 7 ve 4 sıralamasında yapacağım abi.
1: 3-1-6 ile başladık. 3 safkanı ön plan çıkardık. Daha sonra 2-9-7-4 dedik ve bu koşuyu da sağlama aldık. Geçtik ki günün 8. koşusu gerçekten zor ve tehlikeli, altılıyı yüksek ikramiye çıkarabilecek koşulardan biri. Geldik Bursa'da kapanışa, günün son koşusuna ve burada da handikap 17, yarışta 1300 metre çimde 20 safkan var. Mükremin Nezengül Ekülü 13-14, Cemal Süper kapanışı kimden bekliyor?
0: Şimdi kapanış yarışı kalabalık yarış olmasına rağmen ben bir ismi yazarak yapacağım bu kapanışı Bursa'da. Bence tam bir çim orijini taşıyan, son yarışını Ankara pistinde Mücahit Bayır'la yaptı. O gün 5. kaldı ama ondan evvel İstanbul'daki yarışını mutlaka seyretsin bizi dinleyen Radyo Spor dinleyicileri. Yarışa hakim olduğu noktada çok iyi isimlerin içinde 4. kaldı o gün için. Bugün Akın Sözen Bursa'da yine binecek. Doğu Yurt'tan bahsediyorum. Benim net banko tercihim son ayakta 11 numaralı Doğu Yurt olacak. Bugünkü değerlendirmelerim bu kadar abi.
1: Kapanışı Doğu Yurt'tan bekledik ve son yarışında Ankara'da Ali Kaçmaz raporlu olunca Mücahit Bayır binmişti safkana. Safkan 52 kiloyla 5. kalmıştı. Ondan önce İstanbul'daki yarışı Sementan Mehmetgiller Doruk Patur arkası 4.'ydü. Akın Sözen bugün yine 4.'lükte olduğu gibi üstünde. Bugün kapanışı Akın Sözen ve Doğu Yurt'tan bekliyoruz dedik ve bu Gürsü yavrusunun yanına at yazmadık. Teşekkürler Cemal, şansın bol olsun.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar dilerim.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Bugün Bursa'yı Cemal Süberk'ten aldık. İstanbul'da beraber yapacağız. İstanbul'da da çok güzel 8 koşu var. 8 koşu içinde yorumlarımıza hemen başlayalım. Ben idmanlarında dikkat çeken bir ismi. 1. koşuda 8 numaralı Giyatres'i ön plana çıkardım. Giyatres birazcık süratli gidecek koşu ama bu önde kaçanları birazcık daha sabırlı bekleyip onlara çok takılmazsa, bugün yerinde yürürse, zamanında rakiplerini atlatırsa şansı çok ve sürpriz durumda olan bir safkan bombayı yapabilir. 1. koşuda sürprizle başlayabiliriz. 8 numaralı Giyatres başta, sonra son startını kesinlikle ölçü almadığım bir isim 7 numaralı Startup vereceğim. Startup'tan çok iyi bir yarış bekliyorum. Land of Legends. Bu safkan da sentetik piste dönecek olması ve kilo avantajıyla yine rakiplerden biri. Bu koşunun şanslarından biri. Yine bu yarışlarda, bu tip yarışlarda her zaman iyi koşabilecek bir isim 3 numaralı Mandacan ve önde birazcık boş bırakılırsa 10 numaralı Özgür abi diyeceğim. 8, 7, 6, 3 ve 10 benim 1. koşta. İstanbul'da size önereceğim isimler bu handikap 15 koşu. Az atla geçilecek bir koşu değil. Land of Legends AGF'de %42 almış ama ben birazcık daha sürpriz tarafındayım. Burada çok at yazdım. 8, 7, 6, 3 ve 10 şeklinde bir sıralama yaptım. 2. koşu satış 2 koşusu 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çimde koşacaklar. Burada da satış koşuları her zaman zordur ama istikrarlı performansını sürdüren bir 5 numaralı safkan Silrak var. Bu safkan çimde son yarışını Ankara'da kısa vade 6 kazanmıştı. Burada satış 2'ye geldi. 1600 çimde satış 2'de mutlaka Silrak başta, kuponlarınızda olsun. 1,5 milyon bedelli satışta olan bir safkan bu safkan. Yine 11 numaralı My Fontaine çok cazip çıkmış bugün. Ekürs ile birlikte bugün hiç verilmeyen isimlerden biri ama benim Erhan Aktu ile sürprizi yapmasını beklediğim isimlerden biri. Ekürler mutlaka kuponlara yazacağım yine ben. 5 numaralı Stirak'ın öncelik rakibi 11 numaralı My Fontaine olacak. Daha sonra Power of Sisters mevcut formunu yarışa da göstermesi halinde rakiplerine zor anlar yaşatabilecek güçte görünen bir isim. 4 numaralı Power of Sisters. İlk 3. sırada ve Kral Osimen'de son yarışında kısa mesafeden olumsuz etkilenmişti. Bugün yarışın favorisi durumunda, onu da yazarsak 5-11-4-8 şeklinde 2. koşuyu geçebiliriz. 3. koşuda ön plana çıkan isim 4 numaralı Traidora. Ben de Traidora. Gülizar Yanık ekiyorsun Safkan'ı. Gökhan Kocakaya bugün binmeyecek. Şu ana kadar bineceği Safkan kimin bineceği belli olmadı ama. Ankara'da iki tane yarış

maçı var. Ankara'da 5 şartta ve 3 şartta 2 tane ikinciliği var. Geçen haftaki yarışı etkileyici. Safkan artık kazanacak sinyallerini güçlü şekilde veren bir isim. Uygun rakipler arasında bugün aradığı, özlediği birinciliğe kavuşabilir. Yalnız bir tane ismim var. O da çok cazip çıkmış. Yine %4'lerde Tolper. 2 numaralı Tolper. Fedai Kahraman Ekürsü'nün Safkan'ı son yarışında içindeki at grup 2 koşmuştu. Grup 2 Sait Akson koşmuştu. Ekürsü Rabova yarışı zaten kazanmıştı. Bu Safkan'a Müslüm Çenik biniyordu. Turam'ın dışa sapınca bu Safkan'ı da almış, dışa kadar götürmüştü. Hemen ilk virajda çok kötü bir şanssızlık yaşamıştı. Yarışı da derecesiz bitirmişti. Bugün o yarışı hiç baz almadan bu Tolper'in çok iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu Görkem Özçelik'le sürprizi yapabilir bu Safkan. Yine İzmir'deki yarışta da ters pistten etkilenip 9. kaldığı yarışta da yine yarışın favorisiydi. Kısa vade 7 yarışta favoriyken kötü koşmuştu. Orada da dışa sapmıştı. Ben Traidora'nın en ciddi rakibinin 2 numaralı Tolper olmasını bekliyorum. AGF'de True Blue ön plana çıkmış Ahmet Çelik'le. Bakalım onu da dili yeriniz varsa yazın ama 4-2 4-2 öncelikli olarak yazılması gereken iki tane isim. Dördüncü koşuya geldiğimizde hemen bir handikap 15 yarış görüyoruz ki handikap 15 yarışta kalabalık bir yarışta, 16 safkanın katılacağı yarışta 1900 metre çimde piyango ile başlayacağım. Mustafa Manav'la son yarışını beraber koştular bu Serdümen yavrusu. Yine bu mesafede İstanbul'da 1900 metre çimde kazanmayı başardı. Yine aynı aksesuarlarla kapalı gözlük, dil bağı, starta kadar kulaklık yine koşuyor. 1.2 milyon bedelli satışta olan bu safkan istikrarlı performansını bugün sahaya yansıtıp kazanabilir. En ciddi rakibi 4 numaralı Yeşilköylü olacak. Daha sonra 1 numaralı Serin Tepe yazılmadan olmayacak isim. 7-4-1 yazalım. Daha sonra sınıfın kaliteli ve etkili isimlerinden biri 2 numaralı Serdeniz, 3 numaralı Olgun Vedat ve son yarışını kesinlikle ölçü almadığım 5 numaralı Deniz Savaşı diyeceğim. Yine sürprizde 9 numaralı Udarhan'dan gelebilir. 7-4-1 önce, daha sonra 2-3-5 ve 9 dedik. 4. koşuyu da bu şekilde kalabalık tuttuk ki günün bence en zor koşusu burası. En sürpriz olabilecek ayaklardan biri burası. Yine geldik 5. koşuya. 5. koşu maiden bir koşu. Daha önce yarış kazanmamış isimler. Burada Selim Kaya'nın milli golden şampiyon. Bu Klimt yavrusu ön plana çıkardığım isim. 800 metrede yarış içinde Vedat Abiş'le bir anda yarışı bırakma. Yani bir anda temposunu düşürdü. 3. kaldı o yarışta. 2 ay ara verdi. Bu yarışa çok iyi hazırlandı. 2 numaralı golden şampiyon risk alınarak sürpriz bir tek olarak kuponlarda denenebilir. Yine geniş kuponlarda sentetik pistteki ilk yarışını beğendiğim bir isim 8 numaralı White Walkers yazılabilir. Black Sovereign'in 1 numaralı Safkan uzun süredir hazırlanıyor. Yine kuponlarda, geniş kuponlarda olabilir. Ve Çin piste çıkacak olmasının lehine olacağını düşündüğüm bir isim. 9 numaralı Pastakaglia da geniş kuponlara ilave edilebilir. 2 numara alternatif tektir. Yazarsak 8-1-9 ilavesiyle bu koşu sağlam alınabilir diye düşünüyorum. Burayı da ya tek ya da 4 isimle geçeceğim. 6. koşuya geldiğimizde bir Ayasofya koşusu, kısa vadeye de dişlere ait bir koşu görüyoruz ki bu koşuda da 8 numaralı Visenya. AGF'de 4 numaralı Nimpador Tonks'la beraber aynı orandalar. Ben Visenya'nın bir adım değil 2-3 adım önde olduğunu görüyorum. 7 aylık aradan sonra katıldığı yarışında fazla sıkıştırılmadı. Nefes açtı. Bugün çok iyi koşup kazanacaktır dedim. Visenya'nın yanına at yazmadım. 7. koşuda yüksek tempodan olumsuz etkilendiği için sonlarda yarışı kaybeden bir yükümlü var. Bugün çok iyi koşacak. 8 numaralı Korgun, 3 numaralı Katı Yürekli ve 6 numaralı Üstünsoy. Rakipleri Kabal Bey de geniş kuponlarda devreye girebilir bu şartlı 4 yarışta. Öncelik 1 numaralı hükümlü, daha sonra 8-3, 6 ve 2 şeklinde diye düşündüm. Ve kapanışta da İstanbul'un kapanışı bir şartlı 3 koşuyla 1400 şimdi 17 safkanın katılacağı yarışta yapılacak. Burada da Alaaddin çok formda, aradan sonra elde ettiği ikincilik formunu yeniden yakaladığının göstergesi. Bu safkansız olmaz. 4 numaralı Alaaddin mutlaka kuponlarda olsun. Çok geniş kupon yapıyorsanız, sürpriz arıyorum diyorsanız 13 numaralı Ufuk Yeli, 2 numaralı Tarçın Kız ve 1 numaralı Emir Enes derim. Ama bugün kuponları 4. ayak
Vicenya, sonra Alaaddin Tekleri ile ikinci altılı İstanbul'da yapabilir.

0: edeceksiniz diye düşünüyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'teydik. Günün yarışlarını konuştuk. Herkese bol şanslar. İyi bir gün olsun. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Bankam Tombank kartıma değil.
6: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son Düzlük'te sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla Son Düzlük'te.
2: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
2: Radyo Spor! Sporun tek adresi.

0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
1: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
1: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Radyo Spor!
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattını numaramız sevgili Radyo Spor dinleyenleri 0538 052 14 87. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Transfer gelişmeleri yaşanıyor. Transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Transfer ateşi programımızın da 22 Haziran'da resmen transfer dönemi başlıyor sevgili dinleyenler. Transfer ateşi programımızın da 22 Haziran pazartesi günü başlayacağını paylaşmış olalım. Şimdi hattımızda konuğumuz Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabir arkadaşımız sevgili dinleyenler Doğan Gündoğdu. Doğan Gündoğdu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Doğan Gündoğdu şu anda hattımızda. Doğan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş buldum kardeşim, iyi yayınlar, iyiyim, sen nasılsın Salim?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim Doğan. Doğan, gündemde önemli gelişmeler var. Bunlardan birisi de Adil Demirbağ olayı. Adil Demirbağ için Beşiktaş'ın, Başakşehir'in ve Trabzonspor'un net bir teklifi var. Bu noktada neler söylersiniz? Neler söylersin bu noktada?
1: Yani Adil konusu Beşiktaş için öncelik değil. Onu belirteyim. Yani öncelik olan yer bir yerli stoper ya da Adil ismi mi diye soruyorsan Salim, öncelik değil. Onu belirteyim yani. Hani bununla alakalı Beşiktaş'ın çok net bir giriş

0: yönetimi de yok. Sadece yerli stoper konusunda adil listede olan isimler arasında. Ama öncelik mi diye soruyorsan şu anda öncelik adil değil. Net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Beşiktaş için.
1: Peki Beşiktaş'ta transfer gündeme devam ediyor.
0: Çünkü biliyorsun, hatta onunla ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Sen de biliyorsundur kesin. Çünkü Adana Demirspor'da da galiba Adil'in bonservisini %50 Adana Demirspor'da. Yani %50 evet. Konya Spor, %50 Adana Demirspor. Orada bir çıkmaz var yani Adil için. O sorunun çözülmesi lazım. Adil'in herhangi bir takıma transfer olması için.
1: Adana Demirspor cephesiyle de görüşmelerini yapıyor Konya Spor cephesi. Bunun da altını çizmiş olalım. Adil Demirbağ'ın ikinci satışından Adana Demirspor'un %50'lik bir payı var. Bunu da paylaşmış olalım. Sen de paylaştın. Ben de daha önce bunu Ajans Spor'da haberleştirmiştim. Peki Doğan, iç ve dış transferde son durum nedir? Bendeki bilgi şu. Kadroda düşünülmeyen oyunculara kampa gelmiyorsunuz yazısı gönderildi. Kendinize takım bulun yazısı gönderildi. Hem o oyuncularla ilgili hem de dış transferde Beşiktaş'ta son durum nedir? Maçlar da başlayacak. Erken bir açılış var. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği için Beşiktaş. Neler söylersin?
0: Şimdi kampa götürecek futbolcular için şunu söyleyebilirim. Şimdi Beşiktaş'ta kiralıktan dönen birçok oyuncu vardı. Yabancı isimler, yerli isimler. Evet. Şimdi hocanın şöyle bir talebi var. Hoca bu kiralıktan dönen işte Oamario, Onana, Musrati gibi isimlerin ve genç yerli isimlerin tamamının takımdan ayrılmasını istiyor. Sadece iki isim var. Biri Semih Kılıçsoy, Cagliari'den dönen. Diğeri de Hust'ten dönen Amir Hacı Ahmetoviç. İkisi dışında bütün oyuncular ya satış ya da kiralanma listesine konulacak. Ama Amir ile Semih için %100 şekilde kampa katılacak diyebiliriz. Biliyorsun Amir Dünya Kupası'nda Bosna-Hersek'te, Semih de bireysel hazırlıklarını sürdürüyor. Kampa hazırlanıyor. Zaten bugün ayın 19'u, artık 8 gün var. 8 gün sonra Beşiktaş kampa başlayacak ama Semih ve Amir dışında kiralık dönen oyuncuların tamamıyla yollar ayrılacak Salim.
1: Peki hemen şunu sormak istiyorum Doğan. Semih dışında birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. Tayyip Talha ve Can Keleş yerli oyunculardan, yabancılardan Musrati, Mario, João Mario kadroda düşünülmeyen isimler. Bu isimlerle doğru. Alakalı nasıl bir aksiyon alınacak? Bu isimler transferde takas olarak kullanılabilir mi?
0: Tabii ki. Tabii ki Salim. Yani burada özellikle Tayyip Talha işte birbirini daha söylemiştin. Unuttum ben de şu anda. Tayyip Talha ve Can Keleş. Can Keleş takasta Beşiktaş kullanmak istiyor iki oyuncuyu da. Yani Beşiktaş'ın Süper Lig'den ilgisi olduğu yerli oyuncular da var. Bu yerli oyuncular özelinde Tayyip Talha gibi, Can Keleş gibi oyuncuları, belki buraya Kartal Kayra, Yılmaz'ı da görebiliriz önümüzdeki günlerde. Bu oyuncuları Beşiktaş takasta kullanabilir. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Yabancı oyuncularla ilgili de örnek veriyorum. Raşisa'yı isteyen Türkiye'den kulüpler var. Raşisa'yı isteyen kulüplere eğer Raşisa da ikna olursa Raşisa da takasta kullanabilecek oyuncular listesine ekleyebiliriz Salim.
1: Raşisa için Amespor'un ilgisi var mı?
0: Üst kulüp teklif yapmış Süper Lig'den Raşisa için. Öyle bir bilgi var bende. Yani kulüp ismi şu anda, ya kulüp tarafı da çok kulüp ismi vermemizi istemiyor ama üst kulübün Raşisa için teklif yaptığını net bir şekilde ifade edebilirim Salim.
1: Amespor bunlardan biri mi peki? İzlenimin nedir?
0: Olma ihtimali yüksek. Yani olma ihtimali yüksek çünkü Raşisa da ya, Türkiye'de de karşılığı olan bir oyuncu, Avrupa'da da karşılığı olan bir oyuncu. Tabii performans olarak bu karşılığı veremese de oyuncu da bu arada Türkiye'de kalmak istiyor ama şöyle bir sorun var. Raşisa İstanbul'da hayatına devam etmek istiyor. Yani eşi de çocukları da böyle bir kararın arkasında duruyor. O yüzden Raşisa'ya sanki İstanbul'dan bir kulüpten teklif geldiğinde daha sıcak olur gibi. Yani İşte daha böyle Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu taraflara sanki Raşisa'nın istediği şey değil, Salim, yer değil yani.
1: Yani İstanbul'da Başakşehir, Kasımpaşa daha güçlü ihtimaller.
0: Yani eğer teklif gelirse o takımlardan, Raşisa'nın oralarda olma ihtimali daha yüksek. Oyuncu dediğim gibi net bir şekilde hem ailesi, hem eşi, hem çocukları İstanbul'da yaşamına ve hayatına

0: devam etmek istiyor. Eğer İstanbul olmazsa Rajsa'da kalmak istiyor mesela. Böyle bir garip bir durum da var. O yüzden biraz Beşiktaş sanki Rajsa konusunda sorun yaşayacakmış gibi duruyor. Tabii bu şu anda bir yorum, yoruma giriyor benim yaptığım ama önümüzdeki günlerde biraz bakmak lazım bu konuya.
1: Evet, yani bu noktada önümüzdeki günlerde şekillenecek. Can Keleş'e Fatih Karagümrük'ün bir ilgisi vardı. Fakat Can Keleş Fatih Karagümrük'e Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. Sen neler söylersin?
0: Ya oyuncular tabii böyle fikirler beyan ediyor ama şimdi ya kariyerini düşünen ve oynamak isteyen oyuncuların böyle bir talepte bulunması çok bana mantıklı gelmiyor. Neden? Çünkü Can Keleş'in Beşiktaş'ta forma bulma şansı çok düşük. Yani eğer bir oyuncu kariyerine devam etmek istiyor, futbol oynamak istiyor, aklı sahadaysa yani Can Keleş gibi oyuncuların kiralık olarak ya da satılması şeklinde bir fikir hakim Beşiktaş'ta. Şimdi oyuncu Fatih Karagümrük'e gitmek istemedi bu arada net bir şekilde. Gitmek istese daha iyi olur ama istemedi. Şimdi kalmak durumunda da şöyle bir konu olacak maalesef. Can Keleş forma şansı bulamayacak. Yani kulüp tarafı da bunu sürekli düşünüyor. Bakalım biraz böyle farklı geçecek. Özellikle bu oyuncular için Beşiktaş tarafı.
1: Ben kulüp başkanlarıyla biliyorsun hem radyo sporda hem de sosyal hayatta görüşme imkanı buluyorum. Haber ve habercilik açısından. Şöyle ki bu konuyla ilgili isim vermeyeceğim. Bir kulüp başkanı şöyle konuştu. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Anadolu'nun önemli Süper Lig kulüplerinde kadroda düşünülmeyen yerli oyuncular. Kamp dönemini geçiriyor. Kamp dönemini geçirdikten sonra teklifleri değerlendiriyor. Hem mevcut kulübünden hem de gittiği takımdan maaş alıyor şeklinde birçok kulüp başkanından açıklama geldi. Yani bu noktada kuralın değiştirilmesiyle ilgili de birçok kulüp başkanı düşüncesini dile getirdi olumlu anlamda. Bunu da söyleyelim.
0: Ya 10+4 konusu yani çok kulüplerin elini kolunu bağladı özellikle 4 büyüklerin. Yani Trabzonspor bundan çok etkilenmeyecektir eminim. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bu konudan etkilenecek. Ama ben yine şurada manşet olarak, yani başlık olarak şurada oyuncuların konusunu anlamıyorum. Örnek veriyorum, Can Keleş gibi oyuncular, hani Fenerbahçe'de de buna benzer oyuncular var, Galatasaray'da da. Yani forma şansı bulması çok zor takımlarında. Yani orada çünkü bu oynadıkları bölgede ciddi bir performans rekabeti olacak bu takımlarda ve Can Keleş gibi genç oyuncuların gidip oynamaya ve kendilerini geliştirmeye ihtiyacı var. Tabii oyuncular da bir umut bakıyor yani. Hani diyor ki kampa gideyim, kampta kendimi göstereyim diyor ama yani genel planlamada olmadığınız yerde, yan planlamada da kendinize yer bulamayacağınız için bu oyuncuların takas yöntemiyle kullanılması tabii ki değerli ama oyuncuların da kendi kariyeri, bir şey diyemiyoruz. Kulüplerde bu durumlarda şöyle bir yöntem buluyor. Ya oyuncuyu kiralamaya çalışıyor, oyuncu kiralık gitmek isterse. İstemezse de artık, hani tabii farazi konuşuyorum, konu fesih durumuna kadar gelebiliyor. Bu da oyuncuların kariyerini olumsuz etkiliyor tabii. Ama süreci takip etmek lazım. Daha henüz kamplar başlamadı. Bence şimdi ayın 27'sine kadar da bir süre var. Beşiktaş'ın kampı 27'sine başlıyor. 27'sine kadar süre var. Bu süre zarfında ne olacağını takip etmek lazım. Burada zaten 9-10 günlük bir süre var Salim.
1: Doğan, çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından iki soru var. O soruları da cevaplayalım. Olur mu?
0: Tamam. Tabii, teşekkür ederim. Beklerim.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, SigortamNet. Radyo Spor.
4: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Milli takımımız Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 6'daki Türkiye-Paraguay maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendirin kardeşi Bilyoner.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo Spor.
7: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Hattımızda konuğumuz Doğan Gündoğdu. Doğan, tekrardan hoş geldin, merhaba.
1: Hoş buldum kardeşim, selamlar.
0: Gelen soru var, hemen bu soruyu cevaplayalım. Salim Bey merhaba, Doğan Bey'e sorar mısın? Beşiktaşlı Raşitsa Kocaeli Spor'a önerilmiş, Kocaeli basınında yazıyor. Bilginiz var mı demiş.
1: Doğru, yani var böyle bir bilgi Kocaeli Spor'la ilgili. Çünkü sen daha önce çok güzel bir bilgi verdin aslında. Yani oyunculara, bazı oyunculara özellikle Beşiktaş Kulübü, Raşitsa dahil, kendilerine takım bulmalarını, takım arayışına girmelerini istedi. Tabii böyle olunca da oyuncuların temsilcileri hem bu işten para kazanıyor hem de bu işi artık hani istikrarlı hale getiriyor. O yüzden Raşitsa Kocaeli Spor'a önerilen oyuncular arasında yer aldı. Dediğim gibi süreci takip etmek lazım. Bu oyuncuların birçoğu kampa katılmak istiyor, kampa gitmek istiyor. Şimdi yeni teknik direktör var, yeni bir takım kurulacak. O ekip içerisinde yer alıp kendilerini göstermek istiyor ama tabii mevcut potansiyelde Raşitsa'nın İtalyano'nun oyununa uyduğunu söylemek çok doğru olmaz. Ben de Raşitsa'nın önümüzdeki günlerde ayrılmasının daha sıcak bir gündem olduğunu söyleyip cevap verebilirim Salim.
0: Hemen bir soru daha var. Rıdvan Mersin kalacak mı takımda diye sormuş. Satılmış saat. Ve bir de Salim Bey, Doğan Bey'e sorar mısın? Yönetim transfer bütçesi olarak ne kadar ayırdı?
1: Şimdi Ersin ve Rıdvan'dan başlayayım. Ersin'in zaten sözleşmesi bitti, mevcut sözleşmesi. Ersin'i isteyen kulüpler var. Ersin'e transfer teklifi yapan kulüpler var. Girona bunlardan biri. Oyuncu yine Avrupa'dan, İtalya'dan bir teklif var. Şimdi Acun Ilıcalı'nın takımı Husti'de Ersin'i ikinci kaleci olarak transfer etmek istiyor. Beşiktaş bu arada Ersin'e bir sözleşme önerdi. Yani mevcut bir tane sözleşmesinden daha iyi şartları olan bir sözleşme önerdi Ersin'e, ki Ersin'e Başkan Serdal Adalı devre arasında ciddi bir zam da yapmıştı maaşında ama sözleşme uzatılmamıştı. Ersin'in karar vermesi bekleniyordu. Durum hala Ersin'in

0: karar vermesini beklendiği durumda Salim. Yani Ersin'e de burada bir hafta bir süre verildi. Hani bir hafta içerisinde kararını açıklamasını istedi kulüp tarafı Ersin'in. Yani şu anda %50-%50 diyebiliriz Ersin'in kariyeriyle alakalı kararı. Takip etmek lazım. Ama henüz sözleşme imzalamadı. Bunu belirteyim. Rıdvan konusunda Rıdvan kalacak. Rıdvan'ı hoca istiyor, İtalyano. Takımda görmek istiyor. Devam etmesini istiyor. Zaten Rıdvan'ın da sözleşmesi var. Rıdvan net bir şekilde sol bek olarak kalacak Salim takımda.
1: Çok teşekkür ederim Doğan, değerli yorumların için. Çok çok sağ ol. Kırmadın, yayınımıza bağlandın. Son olarak eklemek istediklerim var mı?
0: Bütçeyi sormuştu arkadaşımız, evet, da galiba.
1: Evet, aynen. Tabii ki.
0: Ya şöyle söyleyebilirim. Yani
1: mesela Beşiktaş'ın... 3 haneli olayı doğru mu? Serdar Bey'in 3 haneli rakamlara çıkacağız bonserviste.
0: 3 haneli bonservis rakamları ya da 3 haneli harcamalar yapılacak. Yani bonservis olarak bakmayalım. Hatta buna güzel
1: yani
0: bir örnek
1: totalde
0: vereyim.
1: Mi?
0: Ya şöyle bir örnek vereyim Salim. Örnekle gideyim. Örnek veriyorum. Şimdi Vlahovic Beşiktaş'ın net gündeminde olan bir isim.
1: Evet.
0: Vlahovic'in bonservisi yok. Adam imza parası istiyor. Maaş istiyor. Şimdi bu şekilde Vlahovic konusunda Beşiktaş çok net bir şekilde masada. Vlahovic için başkan ciddi meblağlar harcayabilir. Ama bunun da bir üst sınırı var. Yani oyuncunun bonservisinin olmaması ama imza parasının da Vlahovic özelinde bir üst sınırı var. O sınırlarda para harcayacak Beşiktaş. Sol bek konusu var. Sol bek konusunda para harcayacak ama kiralık artı opsiyon. Kaleci konusu var. Kaleci konusunda para harcayacak Beşiktaş. Sol kanat yine yüksek bonservis bedellerinin ödenebileceği bir bölge. 6 numara transferi isteniyor, 8 numara transferi isteniyor. Yani Beşiktaş bu transferleri yaparken para harcayacak. Ama nasıl harcayacak? Ya kiralık zorunlu satın alma opsiyonlu ya da direkt Vlahovic gibi önüne gelen fırsat transferlerini değerlendirme anlamında para harcayacak.
1: Yani şu anda hem bonservis hem futbolcu maaşı. Futbolcu maaşıyla birlikte imza parası totalde Beşiktaş harcama yapacak. Bunu anlıyoruz.
0: Tabii ya, 3 haneli rakamlara çıkması kuvvetle muhtemel Salim.
1: Çok teşekkür ederim Doğan. Kampı takip edecek misin?
0: Ben kampın son haftasında Slovakya'da olacağım.
1: Sana da iyi çalışmalar diliyorum. Müsait olursan Slovakya'dan da bağlantılar yaparız. Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşürüz, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Sözcü Gazetesi'nden ve TV Bu Spor'dan Doğan Gündoğdu'ydu. Birazdan Erdem Akbaş bizlerle birlikte olacak. Dün transferde Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı. Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Vedat Muriç ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Vedat Muriç ile birlikte Vedat Muriç transfer edildi. Teknik direktör konusu belli oldu. İsmail Kartal göreve geldi. Süreci en yakından takip edenlerden birisi Erdem Akbaş. Erdem, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
2: Hoş bulduk Salim. Bana da iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim Erdem. Erdem, Aykut Kocaman sürecini de İsmail Kartal sürecini de yakından takip eden birisin.
2: Evet.
1: Süreçte neler yaşandı? Neden Aykut Hoca dedik yaklaşık bir hafta boyunca? Tüm kamuoyunun beklentisi Aykut Hoca'nın göreve geleceği yönündeydi. Bu noktada İsmail Kartal ismi gündeme geldi bir anda ve İsmail Kartal'la anlaşma sağlandı, duyuru yapıldı. Bu süreci anlatır mısın? Neler yaşandı? Aykut Hoca'nın olmamasının sebepleri nelerdir? İsmail Kartal tercihini tetikleyen sebepler neler? Özellikle de Feridun Geçgel'in İsmail Kartal'ı net bir şekilde istediği ifade ediliyor. Bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu?
2: Elbette Salim. Şimdi süreci şöyle bir buçuk ay öncesine bir alarak başlayalım. Sayın Aziz Yıldırım, hatta 2 ay öncesine Sayın Başkan Aziz Yıldırım başkan adaylığına karar verdiğinde Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'ın bulunduğu bir ortamda bu kararını açıklıyor ve diyor ki ben bu süreçte sizlerle çalışmak istiyorum.
1: Evet.
2: Ve devamında aslında bu bir sözlü anlaşma görüşmeden Aykut Kocaman da çok mutlu olduğunu ifade ediyor ve Fenerbahçe'de seve seve görev alacağını söylüyor. Devam eden süreçte Oğuz Çetin tabii çok daha Sayın Aziz Yıldırım'la yoğun bir şekilde mesaisini sürdürüyor. Oğuz Çetin üzerinden Aykut Kocaman'la bu süreçte hep iletişimde kalıyoruz Yıldırım. Bu iletişimde kaldığı konular neler? Dün çok Sayın Aykut Kocaman'a çok yakın isimlerle konuşma fırsatı buldum. Şunları söyleyebilirim. Aykut Kocaman bu süreçte çok fazla maç izlemiş. Çok fazla oyuncu izlemiş.
1: Evet.
2: Kadro planlamasına dair Oğuz Çetin'le defalarca toplantı yapılmış. hangi oyuncular gitsin, hangi oyuncular kalsın.

Hangi oyuncuları acaba daha çok kullanalım gibi konular konuşulmuş. Samandıra'nın dizaynı, topuk yaylası kampı, topuk yaylasında yapılması gerekenler. Hatta şöyle söyleyeyim, Samandıra'nın iç aydınlatması gibi konular. Bunların hepsi Aykut Kocaman'la istişare ederek alınmış kararlar. Yani Aykut Kocaman, Oğuz Çetin üzerinden birebir sürecin içerisinde devam ediyor. Daha sonra Aykut Kocaman'ın teknik ekibiyle ilgili konuya geliniyor. Aykut Hoca diyor ki benim bir ekibimde bu isimler var. Sayın Aziz Yıldırım, Dirkkayt'ın olması gerektiğini söylüyor. Dirkkayt hatta İstanbul'a geliyor ve bir görüşme. Ardından Sayın Aykut Kocaman'ın ben Webo istediğini biliyorum ekibine yabancı yardımcı olarak. Devamında bir isim daha öneriliyor başka biri tarafından. Böyle yardımcı ekiple alakalı bir konu aslında çıkmaza demeyeyim de tıkanıyor. Pazartesi günü bu konu konuşuluyor. Salı günü itibariyle de Aykut Kocaman şunu söylüyor Oğuz Çetin'e. Bunlar var, bu pürüzler ama hallederiz diyor. Ben haber bekliyorum sizden diyor. Hallederiz, ben haber bekliyorum sizden diyor. Ardından salı günü öğleden sonra iletişim kesiliyor Aykut Kocaman'la. Herhangi bir iletişim kurulmuyor. Aykut Kocaman'ın da ulaşamadığını öğrendim. Ya tabii ne kadar doğrudur bilmiyorum. Aykut Kocaman kararı televizyondan öğrenmiş. İsmail Kartal kararını. Ve salı günü aslında Aykut Kocaman'la ilişkiler böyle zayıflarken İsmail Kartal ihtimali de çok daha belirmeye başlıyor. O ne zaman belirmeye başlıyor? Onun da şimdi tarihini vereyim. Pazartesi günü bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Fenerbahçe'de Aziz Başkan önderliğinde bir yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Ben de o gün stat önünde yayındaydım ve o gün şunu ifade ettim. Yönetim kurulu toplantısında Aykut Kocaman'ı isteyenler de var. Nuri Şahin ismi de gündeme geldi. Montella da konuşuldu ama İsmail Kartal'ı da isteyenler oldu demiştim. Yani o toplantıda İsmail Kartal'ı kimler istedi? Yöneticilerin isimlerini bilmiyorum ama şu an itibariyle yavaş yavaş o istihbaratlar geliyor. İsmail Kartal ismi pazartesi günü masaya geliyor. Aykut Kocaman ihtimali zayıflayınca, yani Aykut Kocaman'ın o siz halledin ben haber bekliyorum noktasına geçilince İsmail Kartal isteyenler atak yapıyor ve İsmail Hoca konusunda Sayın Aziz Yıldırım'ın da ben ikna edildiğini düşünüyorum. Ve Aziz Yıldırım da İsmail Kartal konusunda kararını verdi ve zaten İsmail Hoca'nın da açıkladığı gibi gece beni aradı. İsmail nasılsın oğlum deyince ben zaten hemen geldim dedi İsmail Kartal. Şimdi Aykut Kocaman tarafına sorduğumda halledilmeyecek çok büyük bir pürüz yoktu dedi. Kulüp tarafına geçtiğimizde bambaşka bir tablo var. Burada en aydınlatıcı açıklamaları kimden duyacağız? Biz gazeteciler elbette istihbaratlarımızla ulaşıyoruz. Sonuçta belgeli bir habercilik olmadığı için bu kanıtlanamaz. Ama Aykut Kocaman çıkıp konuşmalı. Aziz Yıldırım zaten konuşacak bence basın toplantısında. İmza törenine katılacaktır diye tahmin ediyorum. Bu konuları aydınlatacaktır. Yani ortada neden olmadığına dair aldığım bilgi, teknik ekiple ilgili en son tıkanan bir konu var. Ama Aykut Hoca tarafı diyor ki çok çözülemeyecek bir pürüz değildi. Çözülebilir bir durumdu. Neden böyle oldu biz de anlamadık. Televizyondan öğrendik. Çok şaşkınız, çok üzgünüz diyor. Kulüp tarafı ise bu konuyu daha fazla uzatamazdık. İsmail Hoca'ya güveniyoruz. İsmail Hoca'nın oyununa inanıyoruz. Şampiyon yapacak biz teknik direktör. Biz zaten Aykut Kocaman olacak demedik diyor kulüp tarafı da. Bu şekilde bu süreç sonuçlandı. Habercilik anlamında da şunu söyleyeceğim. Bizler Aykut Kocaman ihtimalinin çok güçlü olduğunu söylediğimiz günlerde zaten çok güçlüydü. Yani burada Aykut Kocaman bu kadar şaşkınlık yaşıyorken bit habercilerinde haberinin patlaması gibi bir durum yok zaten. Yani o gün gerçekten durum buydu. 24 saat hatta 36 saat içerisinde değişti. Salı günü öğlen başladı. Zaten açıklamada Perşembe günü yapıldı. Ya bu şekilde hayırlısı olsun Fenerbahçe adına. İsmail Hoca da 4. kez Fenerbahçe'ye döndü. O da çok istekli bir şekilde görevine başlayacaktır. Fenerbahçe camiası hem seçim konusunda bir tercih yaptı. Ardından da Sayın Başkan yönetim kuruluyla beraber teknik direktörünü belirledi. Öyle oldu, böyle oldu. Bu isimle konuşuldu, şu isime karar verildi. Elbette burada yöntemler tartışılabilir ama
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'a bu saatten sonra geç

0: konuşmanın da çok fayda getireceğini düşünmüyorum.
1: Vedat Muriç dün gece itibariyle İstanbul'a geldi. 3 yıllık sözleşme ama artı bir opsiyon var diye biliyorum. Sende bu bilgi mevcut mu Erdem?
0: Ben direkt 3 yıllık diye duydum Salim.
1: Evet.
0: 3 yıllık imza atacak diye. Opsiyon kısmından yani bilgim yok ama olabilir. Sonuçta yaş itibariyle.
1: Peki yerli statüsünde devam edecek değil mi?
0: Ya Salim onda bu bizim mavi pasaport olayı vardı.
1: Evet mavi kart olayı vardı ondan dolayı soruyorum. Hatta seni pekiştirme yani senin haberine ilaveten şunu söyleyeyim. Bilindiği üzere Orkun Kökçü'nün abisi Ozan Can Kökçü OneSpor'a transfer evet. oldu. Ben evet. Anadolu Ateşi programında OneSpor Teknik Direktörü Murat Yıldırım'la röportaj yaptığımda şunu ifade etti. Menajeri federasyon yetkilileriyle görüştü. Yerli statüsünde oynayacağı söylendi. Durumdan dolayı, mavi kart durumundan dolayı. Zaten bilindiği üzere Vedat Muriç Kosova milli takımında
0: evet.
1: Ozan Can Kökçü de Azerbaycan milli takımında oynuyor. Sendeki Vedat'ın yerli mi yabancı mı sayılacak durumuyla ilgili bilgi nedir?
0: Ben de bunu araştırdım. Bana geçen bir arkadaşıma sordum. Ama ben bunu bugün tekrar araştıracağım sadece. Hani konuşular yerli statüsünde oynayabiliyorsa Vedat evet. çok daha avantajlı bir transfer. Bugün bunu araştıracağım. Gerçekten senin de bu konuya eğilmen önemli. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bugün netleştiririz diye düşünüyorum bu konuyu. Ama Vedat Muriç için şunu biliyorum.
1: Ben de hatta şimdi seninle konuşurken araştırıyorum. Spor hukukçuları da bu alanda uzman isimler. Direkt onlarla da temas sağlayacağım.
0: Bu konuyu bir öğrenmek gerekiyordur.
1: Evet.
0: Vedat Muriç seçimden önce Sayın Aziz Yıldırım'la bir görüşme yapıyor ve Aziz Yıldırım'a söz veriyor. Ben dün Vedat Ayet'in bir isimle görüştüm. Bu süreçte dedim peki dedim seçim sürecinde Vedat dedim hani iyi bir performans gösterdi. La Liga'da gol krallığını oynadı. Premier Lig'den ve La Liga'dan önemli kulüpler Vedat'la temasa geçiyor. Vedat da Aziz Yıldırım'a söz verdiğini ve Fenerbahçe'ye geleceğini söylüyor ve sözünü tutuyor bir anlamda. Çünkü şöyle bir durum var. Evet, Fenerbahçe'de iyi bir yıllık ücret alacak. Benim duyduğum 5.5 milyon euro gibi bir yıllık ücret alacak diye biliyorum. Ama gel gör ki burada vermiş olduğu söz tutuluyor ve aslında şu da var. Yani Premier Lig'de oynamak da önemli bir gitsin. Oradan da çok düşük maaşlar teklif edilmemiş. Daha doğrusu Amerika'dan da yine teklif alıyor Vedat Muriç. Bunları da kabul etmiyor. Bu anlamda yani aidiyeti yüksek bir oyuncu transfer etti Fenerbahçe. Vedat problem yaşamayacaktır. Yani uyum problemi yaşamayacaktır. Hem Fenerbahçe hem Türkiye. Türkçe biliyor. Fenerbahçe'yi biliyor. Hızlı bir şekilde Fenerbahçe'nin ben alelacele bir forvet daha aramasına gerek duymuyorum. Yani evet iyi bir forvet daha almalı ama bunu zamana yaymalı. Çünkü Vedat ve Sıdıkı Şerif bence şu an itibariyle başlangıç sürecinde Fenerbahçe'yi hedefe de en azından ulaştıracak, lig başlangıcında hedefe ulaştıracak forvet olarak ben görüyorum. Ama yine de bir forvet daha alacak Fenerbahçe kesin olarak. İyi bir forvet daha almayı düşündüğünü biliyorum. Cüresi ismin birazcık da bekleyeceğiz gibi duruyor ama. Tercih Cüresi ismi için biraz daha bekleyeceğiz. Salim.
1: Çok teşekkür ederim Erdem. Değerli bilgilerini aktardın, bizlerle paylaştın. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın.
0: Estağfurullah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Transfer Ateşi programında da sık sık seni rahatsız ederiz. Fenerbahçe'nin evet. kamplarını da takip edeceksin. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Görüşmek üzere, hoşça kal.
0: Görüşmek üzere, Salim Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Erdem Akbaş'tı. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1986 Dünya Kupası Meksika. Arjantin-İngiltere mücadelesi. Falkland Savaşı'nda birkaç yıl öncesinde Arjantin ve İngiltere çatışmış durumda. Ülkelerin arası iyi değil. Ve bunun sonucunda oyuncular birbirlerine karşı pek hoş davranmıyorlar. Maradona o maçın en çok konuşulan isimlerinden biri. Neden? Bir pozisyon, ceza sahası içine gelen top, kafayla topu aldığı gibi gözüken bir Diego Armando Maradona var. Kalede Shilton itiraz ediyor, top ağlarda. Maradona diyor ki

0: O el benim elim değil, Tanrı'nın eli. Ama bunu maçtan sonra söylüyor tabii ki. Arjantin attığı bu gol elle atılan bir gol. Şimdi olsa VAR sistemiyle hayır diyecekler tabii ki. İptal edilecek. Daha sonra Maradona neredeyse bütün İngiltere takımını geçiyor ve topu Shilton'la karşı karşıya kaldığı anda ağlara göndermeyi başarıyor. Mükemmel bir gol bu. Bu da tarihe geçecek bir gol. Ama unutulmayan gol şu. Tanrı'nın eli. Maradona'nın açıklaması böyle. İngiltere hala diyor ki o golde Maradona hakeme ben elle attım demeliydi. O da hiçbir şekilde bunu kabul etmedi ve artık da aramızda değil.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: Kart'ta Pay4'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
1: Radyo Spor. Reklam. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Bugün yayınımızda biraz muhabir günü yaptık. Batıkan'la da arada konuştuk bunu. Muhabir arkadaşlarımız sağ olsunlar yayınımızda oluyorlar. Son bilgileri paylaşıyorlar. Sizlerden gelen mesajlar var. Ben de bunları yanıtlayacağım. Hüseyin Mecit mesaj atmış. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, hoş gelmişsin. Tüm konuklarına selam olsun. Batıkan kardeşime selam olsun. Tüm Radyo Spor dinleyenlerine selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah sizleri hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Adana'nın kralı Salim abi yazmış. Teşekkür ederim Hüseyin. İyi yayınlar. Ben Adana'dan Emrah. İnşallah yarın Türk milli takımının galibiyetiyle keyifli bir hafta sonu geçiririz. Herkesi sokaklara, meydanlara maç izlemeye, takip etmeye davet ediyorum. Çünkü yenmemiz gereken bir karşılaşma. Şimdiden başarılar diliyorum. Hep birlikte Türkiye diyorum demiş. Teşekkür ederim Emrah Bey'e. Adana'ya selamlarımızı gönderelim. Ankara'dan Bey çok alakasız bir mesaj sormuş. Hayır, izlemiyorum. Ankara'dan Ali Bey göndermiş. İzlemiyorum. Teşekkür ederim mesajın için ama izlemiyorum, takip etmiyorum. Hattımızda konuğumuz Konyaspor'u yakından takip eden muhabir arkadaşımız Hasan Yıldırım. Kendisiyle Adil Demirbağ sürecini konuşacağız. Son durum nedir? Kendisi bilgilerini aktaracak. Hasan, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim. Sana ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
0: Kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim. Yaklaşık 2 hafta önce seni yayın almıştım. Yayın almadan önce de konuşmuştuk. Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisi var diye sen de yayınımızda bunları doğrulamıştın. Gelenen noktada 3 takımla Adil Demirbağ'ın ismi anılıyor. Bonservisinin yarısı Adana Demirspor'da. Son durum nedir Adil Demirbağ konusunda Hasan?
1: Şimdi her şeyden önce Salim, dediğin gibi Adil transfer döneminin gözdesi Konyaspor açısından baktığımız zaman. Başakşehir'in bir resmi teklifi vardı ama Konyaspor yeterli bulmadığı için bunu reddetti.

0: tarafından. Lakin şöyle bir durum var. Biraz önce sen söylediğin gibi sonraki satıştan %50 pay Adana Demirspor Kulübü'nde. Ama Konyaspor tarafı bir yandan orayla da ilişkileri iyi yönetiyor. Ve Adana Demirspor'la görüşmeler, yani sonraki satıştan payın %100'ünün Konyaspor'a gelmesi açısında bir görüşmeler var. Tabii bunun da belli bir karşılığı olacak. İşte Konyaspor Kulübü biliyorsunuz Adana Demirspor ve Konyaspor Kulüpleri kardeş. Evet. Farklı ticari anlaşmalar, oyuncu takasları ve bu tip şeylerle oradaki miktarın değiştirilmesini istiyor. Çünkü şöyle de bir durum var. Sen de biliyorsun, Adana Demir'i de yakından takip ediyorsun. Yani gerçekten iyi bir ivme yakalamıştı ama kötü bir düşüşü oldu. Ve biz yani Türk futbolundaki köklü ekipleri bu şekilde görmeyi sevmiyoruz. İkincilikle mücadele edecek bu sezon ve ciddi manada Konyaspor Adil'in parasını Adana Demir'e gönderse bile o para havadayken faizine gidecek. Yani Adana Demir'in borcunu bile düşürecek seviyeye gelmeyecek. Yani dolayısıyla her iki kulüp de bunu istemiyor ve doğal olarak da işte Adana Demir'e oyuncu karşılığı ya da farklı bir miktar para karşılığında bunun görüşmesi devam ediyor ama netleşen herhangi bir şey yok. Dediğimiz gibi ya, futbolun köklü ekiplerinin her zaman Süper Lig'de var olması gerektiğini de düşündüğümüz için yani böyle bir yola gidiyor Konyaspor Kulübü. Lakin bir de şöyle bir durum var. İlhan Polut da Adil Demirbağ'ın takımda kalmasını istiyor. Diyor ki hoca, yani yeni sezon kadro planlamasında ben stoper arayışına olmak istemiyorum. Zaten Adama Dagolo'nun bonservisini alacağız mı almayacağız mı o belli değil. Adil'i kaybetmek istemediğini söyledi hoca. Ve doğal olarak da bizim süreç yani Adil'i kesin satmamız gereken bir durum yok zaten. Hoca kalmasını istiyor. Ama dediğim gibi Konyaspor'da 6-7 milyon euro altında bir paraya da gidecekse eğer bir rakama bırakmak istemiyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Hasan Yıldırım, kendisiyle Konyaspor'u konuşuyoruz. Hemen şunu da paylaşmak istiyorum Hasan seninle. Sormak istiyorum sana, iç ve dış transferde son durum nedir? Melih İbrahimoğlu'na teklif var mı?
0: Salim, ilgi düzeyinde sadece onu paylaşabilirim. Sadece resmi teklifler Adil Demirbağ üzerinde geldi. Melih İbrahimoğlu, Trabzon var, Rubin Kazan var, masada Fenerbahçe geçiyor. Nabız yoklayan ekipler var. Beşiktaş keza ara sıra geçip geliyor Adil'le birlikte. İç transferde Marko Yevtoviç ile Konyaspor bir anlaşma sağlayamadı. Sözleşme süresi ve mali konularda bir problem yaşadı. Yevtoviç 33 yaşında biliyorsunuz. O uzun bir sözleşme istiyor. Konyaspor tarafı kısa bir sözleşme. Bir yıllık bir sözleşme istiyor. Dolayısıyla orada görüşmeler tıkandı. İç transferin diğer bir kanadı, yani ne kadar iç transfer desek de aslında bonservisini almaya çalışıyoruz. Nagalo'nun PSV'den biliyorsunuz. Bu nihayeti ermedi. Sıcak bir bilgi, özel de bir bilgi. Konyaspor'un görüşme sağladığı bir stoper, bir de ön libero yurt dışından. Anlaşmaya yakın %80 bitti ama biliyorsun transfer bitmeden, imza atılmadan isim vermek de doğru olmuyor. O yüzden kulüpte süreçleri hassas yürüttüğü için bizden de rica ediyorlar. Biz de yani açıkçası muhabirliğimizden yana bir sorun yok da Konyaspor taraftarlığımız da ağır basınca biz de bunları kendi içimizde saklıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde de geri kalan %20'lik dilimi tamamlayıp iki tane oyuncuyu Konyaspor şehre getirecek diye bekliyoruz Salih.
1: Gelen sorulara göz atıyorum. Batıkan'a ilettim İlhan Bey sorunuzu. İlhan Bey'in mesajına kontrol edersen sevinirim. Ankara'dan yazmış kendisi Batıkan. Bu arada Konyaspor'la ilgili Olay Gbe konusu vardı. Olay Gbe Basel'e kiralandı. Olay Gbe durumu nedir?
0: Salim, Olay Gbe
1: olay nedir yani? Çok sıklıkla sosyal medyada görüyorum Olay Gbe konusunu.
0: Olay Gbe şöyle, Konyaspor ve Trabzonspor'un beraber ortaklaşa yürüttüğü bir süreç aslında. Ağırlığı, yani ana sözleşme Trabzonspor'da olduğu için evet, genel itibariyle Trabzonspor'un yönettiği bir süreç. Basel'e kiralandığı yönünde görüşmeler var ama netleşen bir durum yok. Çünkü biliyorsun bunun bir kanadı da Konyaspor ve Konyaspor'un da onay vermesi gerekiyor. Konyaspor kanadında Basel'i doğruluyor lakin çocuk gidecek, %100 gidecek diye bir durum yok. Sadece ilgi düzeyinde diyorlar ve Konyaspor tarafı henüz netleşmediğini söylüyor Olay Gbe.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için.
0: Rica ederim Salim.
1: Çok sağ ol. Konya'dan bağlandın yayınımıza. Son bilgileri aktardın. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hasan Yıldırım'dı. Birazdan Hakan Günduvar bizlerle birlikte olacak. Hakan Günduvar'la birlikte milli takımı konuşacağız. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Kolay gelsin. Ben Doğan Karataş, Fenerbahçe ve Erzurum Spor taraftarıyım. Bu sene iki takım nasıl oynar, teşekkürler demiş. Erzurum Spor'la ilgili bir bilgi verelim. Erzurum Spor'da uzun yıllar görev alan, teknik direktör olarak, sportif direktör olarak görev alan Muzaffer Bilazer, Başkan Ahmet Dal ve Serkan Özmalta transfer sürecini yönetiyor. Bu bilgiyi aktarmış olalım. İyi yayınlar güzel insan Salim Bey. Ben Sefa Köy'den Satılmış Saat. Salim Bey, geçen hafta pazar maç

0: var diye sınavları cumartesiye almışlardı. Bu hafta maç da cumartesi, sınavlar da cumartesi. Nasıl olacak böyle? Yani inanın bilmiyorum. Maç saat 6'da başlıyor, 8'de bitiyor. Sınava girecek olan kardeşlerimize de başarılar dilerim. İyi yayınlar, Konya Spor'un anlaştığı piç gel yazmış. Ben bu konuyla ilgili bir bilgim yok ama araştıracağım. Teşekkür ediyorum. Hasan'a da soracağım. Beşiktaş için Onana'yı sorar mısın demiş. Beşiktaş'ta Onana için Mart ayında gündeme gelmişti Onana ismi ama ben yetkililerle konuştuğumda gündemde olmadığını söylemişti. Kaleci Onana'yı soruyorsan, Beşiktaş'ın mevcut kadrosundaki Onana'yı soruyorsan Onana ayrılacak diye biliyorum. Hattımızda konuğumuz, Beşiktaş'ı ve milli takımı yakından takip eden değerli bir isim Hakan Gündoğar. Hakan abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim Salim'ciğim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hakan abi, Beşiktaş'taki Onana'nın geleceğiyle ilgili nedir son durum?
1: Ona günümüze uygun bir dille arrivederci diyoruz. Ve 3 evetle kendisini Beşiktaş'tan uğurluyoruz. Onana'nın kalma ihtimali yok. Öyle söyleyeyim. Yani Onana Beşiktaş takımında yeni sezonda kampa dahi götürülmeyecek ve yollar ayrılacak.
0: Evet, zaten Onana ile birlikte birçok isme de kampa gelmeyin, kendinize takım bulun denildi.
1: Yani çok ağır maliyetler tabii ki bunlar.
0: Evet.
1: Çok üzücü, çok ağır aslına baktığınız zaman. Yani Onana buraya 4.2 milyon euro bonservisle geldi. Yıllık ücreti var, menajerlik parası var, imza parası var. O kadar ağır bir maliyet ki Salim. Yani insan gerçekten çok üzülüyor. Evet. Çünkü ülkemizin parası. Sadece Beşiktaş olarak bakmamak lazım buna. Bu yüzden de ben ciddi anlamda hani artık transferler yapılırken en ince ayrıntısına kadar bakılması gerektiği yönünde fikir beyan edebilirim. Çok ağır çünkü yani o maliyetler çok üzücü. Rebic vardı, Onana vardı. Yani bunlar hakikaten Beşiktaş'ın sırtını çok büyük kambur oldular. Artık Onana'yla da yollar ayrıldıktan sonra vücuttaki bir yaradan daha kurtulmuş olacak Beşiktaş.
0: Onana'yla birlikte Musrati, João Mário, yerlilerden Tayyip Talha, Can Keleş. Var mı başka isim? Benim
1: bu futbolcuları onlar... bu futbolcuları isteyecek kulüpler var. Şimdi Musrati'nin bir piyasası var.
0: Evet.
1: João Mário çok önemli bir futbolcu, piyasası var. Can Keleş'i Anadolu kulüpleri istiyor. Tayyip Talha'nın mutlaka talepleri çıkacak. Yani bu futbolcular mutlaka başka kulüplerle gidecekler. Az çok demeden bu futbolcularla da yollar ayrılacak. Ama Onana gibi mesela Onana ismi hiçbir şekilde piyasası olmayan bir isim. Yani Cenovo'ya kiralıyorsunuz, Cenovo'da da oynayamıyor. Şimdi João Mário öyle değil. João Mário'nun bir Inter geçmişi var. Ve o Inter geçmişi adamın piyasasını her dakika arttırıyor. AEK'da da son maçta golü attı. Şampiyonluğu getiren, golü atan isimlerden bir tanesi. Fena da oynamadı. Bu yüzden ben hani mutlaka João Mário'nun da Beşiktaş'tan ayrılırken güzel bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum. Şunu da söyleyeyim. Diğer taraftan Tayyip Talha, işte az önce söyledim, Can Keleş, Gökhan Sazdağ. Yani bu isimlerde mutlaka Anadolu kulüplerinden çok talipleri var. Mutlaka ayrılacaklardır. Önümüzdeki günlerde zaten netlik kazanacak. Önümüzdeki perşembe günü Beşiktaş toplanıyor. Kimler kampa gidecek, kimler gitmeyecek netleşmiş olacak.
0: Peki Hakan abi, az önce bir soru geldi. Hemen o soruyu da sana yöneltmek istiyorum. İzmir'den Ayhan, ben iyi yayınlar diliyorum. Onana için hem bonservis hem imza parası mı ödendi dedi Hakan abi. Yoksa ben yanlış mı anladım diyor.
1: Bonservis 4.2 milyon euro.
0: Evet.
1: 4.2 milyon euro ödendi. Cüzi de yani bizim için çok büyük ama onun için bir cüzi bir rakam, imza parası da ödendi. Menajerlik parası ödendi. Ya çok çok ödendi yani. Yani Beşiktaş'a nereden baksanız 10 milyon euroluk bir külfeti var yani.
0: Evet. Peki Hakan abi, milli takımımızı konuşalım. Milli takımımızın yarın çok önemli bir maçı var. Yarın sabah 6'da milli takımımızın rakibi Paraguay. Bu maç özelinde ve milli takım özelinde düşüncelerin nelerdir? Hedefimiz mutlak galibiyet. Yüreklerimiz Amerika'da. Sabah yine erken saatlerde uyanacağız. Maçı izleyeceğiz. Neler söylersin?
1: Şimdi biz kızarız da döveriz de sevdiğimizi.
0: Evet.
1: Kızıyoruz. Bize niye kızdınız? Övüyoruz. Çok fazla övdünüz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ben dün akşama kadar çok motiveydim maç

0: Evet.
1: Fakat Vincenzo Montella'nın açıklaması, ben bizi eleştirenlerden daha Türk'üm. Yani inanılmaz açıklamalar var. Sayın Başkan'ın açıklamaları, Türklanlar eleştirmesine, Samet'in açıklamaları. Yani gerçekten o kadar enteresan açıklamalar geliyor ki, yani her biz büyük turnuvaya katıldığımızda mutlaka milli takımdan insanları soğutmak için özel bir çaba harcayan birileri var. Bunlar yorumcular değil. Bakın ben bütün yorumcuların tamamını izledim Salim. Hepsini izledim. İşte kimisi Barış Alper'in saçına, Eren'in saçına, kimisi Merih'in YouTube kanalına, Hakan'ın açıklamalarına, Hakan'la Merih'in Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Hakan Safi'yle anlaşmasına. Herkes bu eleştirileri yaptı. Eleştiri. Ya Portekiz basını, Portekiz tarihin en büyük futbolcusu için, Ronaldo için neler yazıyor bir görseniz, aklınız hayaliniz durur. Ya, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao, adamlar tamamen yıldızlar topluluğu. Bak inan bana Portekiz basınında yani onlar eleştirmiyor, onlar direkt hakaret ediyorlar. Biz eleştirince medya mensubu olarak hain, sırtlan, ben sizden daha Türk'üm. Ya anlamadığım tek bir nokta var. Bu takımlarda da aynı, bu olayda da aynı. Ya bir Türklük ölçer falan mı var? Veyahut da bir Beşiktaşlılık, Galatasaraylık, Fenerbahçelilik ölçer mi var ya insanlarda? Gerçekten anlamış değilim. Ya milli maç öncesinde konuştuğumuz şeye bak. Montella çıkıp diyor ki ben bizi eleştirenlerden daha Türk'üm. Böyle bu şekilde biz zaten o maça yenik başlıyoruz bu kafayla. Bana şunu söyle. Bana şunu söyleyin ya, birisi anlatsın. Amerika maçının ilk 17. dakikasına bakın Paraguay nasıl top oynamış. Ondan sonra düştüler. Ama bize karşı ilk 15 dakikada gol atıp atmayacaklarını niye konuşmuyorsun mesela? Hepimiz aynı maçı seyrettik, Amerika-Uruguay maçını. Paraguay maçını. Paraguay öyle hafife alınacak falan takım değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden 7 diye golü. 4 tane golü. Herkes zannediyor ki biz işte Paraguay'ı yeneceğiz. En iyi 3. olacağız. 2.liği kovalayacağız falan. Yok öyle bir şey. Paraguay'a yenildiğin anda, Amerika kazandığı anda eleniyorsun. Ülkene geri dönüyorsun.
0: Evet.
1: Bu ihtimali hep biz şeyde tutuyoruz. En arkada tutuyoruz. Bu öyle bir şey olmaz. Biz kesin Paraguay'ı yeneceğiz. Nasıl yeneceğiz? Biz Avustralya'yı yenemedik. Yenemedik yani gerçekten. Yani hani çalışılmamış bir maç. Eleştiriyorsun. Şimdi Montella, sen bu maça iyi çalışmamışsın. Avustralya'yı iyi tanımıyorsun. Nasıl olacak peki? Birisi söylesin bunu. Yok. Biz seni eleştirince hain oluyoruz. Yok böyle bir şey. Sen bizden daha Türk oluyorsun. Ne güzel, mutluluk duyarız senin gibi önemli bir futbol adamı. Çok büyük bir futbolcu, çok iyi bir teknik adam. Ya onun Türk olmasından müthiş bir mutluluk duyarım da. Ama kimsenin de Türklüğünü ölçmeyin ya artık.
0: Evet Hakan abi.
1: Ya benim dedem, kusura bakmayın da, çok üst rütbeli bir askerdi yani. Anlatabiliyor muyum? Yıllarca bu ülke için mücadele ettiler. Biz öyle, biz askerliğimizi yaptık, ettik. Biz de ülkemiz için her şeyi yapıyoruz. Yani benim çok zoruma gidiyor bu açıklamalar. Ben ondan daha Türk'üm, o ondan daha Türk, o ondan... O ne demek ya? Ya bir yerde artık bir şey yapalım, ne olursunuz ya. Bir maça konsantre olalım ya hep beraber. Olamıyoruz. Kimseyi eleştiremezsin. Eleştiremeyelim. Tamam, güzel. Ne yapacağız yani? Kaybedeceksin, biz eleştirmeyeceğiz, susacağız. Aman moralleri bozulmasın.
0: Evet. Hakan İnşallah abi çok teşekkür. Evet.
1: İnşallah kazanırız.
0: İnşallah. Hadi. İnşallah Hakan abi. Allah yine yarın sabahın erken İnşallah saatlerinde uyanacağız. Maça konsantre olacağız. Yüreğimiz milli takımla birlikte. Milli takımımıza canı yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim Hakan abi.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hakan Günduvar'dı. Bu haftalık yayınımızı sonlandırıyoruz. Anadolu Ateş programı da bu hafta Cuma itibariyle bitti. 22 Haziran itibariyle Eylül ayına kadar Transfer Ateşi programı olacak Radyo Spor'da. Bu formatta ilerleyeceğiz. Bunun da duyurusunu yapalım. Benden hemen sonra Burak Alaca Altıncı Adam programında sizlerle olacak. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS.

0: Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Radyo Spor.
11: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
12: İnternet TürkNet.
13: 2026 FIFA Dünya Kupası dün ve bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. A grubunda Çekya ve Güney Afrika 1-1 berabere kalırken Meksika Güney Kore'yi 1-0 yendi. B grubunda ise İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ederken Kanada da Katar'ı 6-0'lık skorla geçti. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da San Francisco'da Paraguay ile karşılaşacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan A milli futbol takım teknik direktörü Vincenzo Montella, her şeyi yoluna koymak için Paraguay mücadelesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşuda günün ikinci altılık yani başlayacak. 3 yaşlı dişi İngiliz'den handikap 14 yarışı 1300 çimde koşulacak. Sırat yarışı zorlu bir mücadele, denk güçte isimler bir arada. 4 numaralı Good Girl, 2 numaralı Silent Touch, 10 numaralı Boundless Glory, 7 numaralı You Want Me, 6 numaralı Sayrana. 4, 2, 10, 7, 6 imkan nispetinde kuponlara yazılmalı. İkinci ayakta 3 yaşlı Arapların şartlı 4 yarışı 1300 simde koşulacak. Kısa sürede kazanıp Maiden'den çıkmış bir sürü tay var. Hepsi birbirine çok yakın dereceler gerçekleştirmiş. Çok formda, kalite isimler. Bunların arasından 5 ismi ben sizlere ön plana çıkardım. 1 numaralı Ön Altay, 2 numaralı Al Cemal, 9 numaralı Tumbil Hilal, 8 numaralı Şahin Yürekli ve 7 numaralı Nakışan. 1, 2, 9, 8, 7 benim önerilerim, tuttuğunuzu ekleyebilirsiniz. Zorlu bir yarış. 3. ayakta kısa vade 7. 3 kar İngilizlerin 1500 simde start alacağı bu yarışta 5 numaralı Magic Selectra. Bugüne kadar koştuğu kısa vadeli grup yarışlarında daha güçlü rakiplerle mücadele eden bu safter için bu kez grup çok uygun. Kazanmasını bekliyorum. Benim için bir alternatif banko adayı. 8 numaralı Rosso Bianco ve 7 numaralı Shirok rakip arayanlara önereceğim isimler olacaktır. 4. ayakta kısa vade 8. 4 yaşlı Arap'ın 2000 kunda start alacağı bu yarışta. Son iki yarışı bence bu grup için ölçü değil. Sadık Anlıoğlu son yarışı sentetikti. Bir önceki yarışında katı zamanı gibi çok güçlü bir rakiple mücadele etmişti. Şu yakınlarda 4. olmuştu. Sadık Anlıoğlu bu kez uygun grupta kazanır. Benim için günün bankosu. Güvendiğim bir isim. Bir numaralı Sadık Anlıoğlu bugünün bankosu. 5. ayakta 3 çıkarı dişi İngilizlerin 2000 çimde start alacağı Yamak 2 yarış. Yine zorlu bir yarış. 3 numaralı Çantolup, 7 numaralı Thunder of Shine, 2 numaralı Marion. Ön plana çıkardığım 3 formda isim. 4 numaralı Caledonia ve 1 numaralı El Sefero da yine bu grupta sürpriz yapabilecek form ve kalitede 2 isim. 3-7-2 geniş oyunlar 4 ve 1'e ekleyebilir. Son ayakta handikap 17 4 karatların 1300 çimde start alacağı bir yarış. 11 numaralı Doğu Yurt. Son yarışlara çıkış yakalayan bu safkan müsait kilosuyla favorim. 6 numaralı Uzun Tay, 7 numaralı Hızlı Kerem ve 13 numaralı Mükrem'in rakipleri olacaktır. 11-6-7-13 son ayaktaki sıralamam. Akşam İstanbul yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber orijinal günümüzde her cuma olduğu gibi saatler 13-14 aralığında futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Artık sezonun son demleri, final serilerinden biraz bahsedeceğiz. Neredeyse Temmuz'a kadar da sarkan bir basketbol takvimi oldu. Bu da yıpratıcı olsa gerek sporcular için de diyelim. Evet, bugün sevgili Alperen Erdoğan bizlerle. Dün de birlikteydik. Fenerbahçe'nin dün saat 1 itibariyle program saatinde teknik

0: direktörü açıklandığı için çok fazla basketbol gündemine girememiştik. Bugün uzun uzun konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak. Dediğin gibi dün böyle bir yarım kalan bir basketbol hikayemiz kaldı. O yüzden dedim ki cuma günü bunu yapıyoruz.
0: Bugün olağanüstü bir durum beklemiyoruz herhalde. Bilmiyorum, şu an televizyonda önümüzde açık. Herhalde bizi etkileyecek bir şey olmaz diye tahmin ediyorum.
1: Ben de öyle umuyorum.
0: Evet, bugün final serisinde 4. maç var. Beşiktaş Gent, Sinan Erdem'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Seride durum şu anda Fenerbahçe lehine 2-1. Beşiktaş tarafının sakatlıklardan ciddi biçimde muzdarip olduğunu da söyleyebiliriz bu eşleşmede. Ne dersin akşamki maç için?
1: Kesinlikle burada zaten Beşiktaş'ta yorgunluklardan özellikle teknik ekip ve oyuncular zaten bahsediyor. Üzerine bir de sakatlıklar eklendikten sonra Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye nazaran daha da dar olan rotasyonu çok daha büyük bir sıkıntıya girdi. O yüzden burada Beşiktaş'ı çok zorlu bir maç bekliyor.
0: Yani Beşiktaş iyi mücadele etti bana sorarsan serinin şimdiye kadarki kısmında, ama bundan sonrası için işler pek kolay olmayacak. Ne dersin?
1: Bana da öyle geliyor. Burada zaten son maçta gördüğümüz üzere maçta çok ekstrem olaylar da oluyor. Daha 3 maç oynandı. 2 kez koçlar atıldı. 2 taraftan da birer kez olmak üzere. O yüzden büyük sıkıntılar bekliyordur Beşiktaş'ı. Çünkü zaten bazı konularda eksik kalıyor Fenerbahçe'ye göre. Nedir bunlar? İlk olarak bence rotasyonda çok daha büyük bir farklılık var. Burada o çok büyük bir etken. Yorgunluk konusunda şöyle, Fenerbahçe aslında belki daha çok maça çıkmıştır ama burada o yorgunluğu çok daha iyi yönettiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Beşiktaş burada gerçekten bazı noktalarda oyundan çok düşüyor. Özellikle periyot sonlarına doğru, periyotların son 2-3 dakikasında ben oyundan düştüğünü görüyorum Beşiktaş'ın. Orada bir odak kaybı yaşıyorlar. Bu da büyük ihtimalle dar rotasyondan ve yorgunluktan kaynaklanıyor.
0: Yani ben Beşiktaş'ın şimdiye kadar gösterdiği mücadeleyi öncelikle takdir ettiğimi söylemek isterim. Yani ilk maçı deplasmanda aldın. Şu takımda biliyorsun seri içinde Jonah Matthews'un aşil tendonu koptu. Ki onun geleceğiyle ilgili açıklamalar da var. İleride bahsederiz programın ilerleyen dakikalarında. Ante Zizic seride boy gösteremedi. Brinton Lemar sakatlığı nedeniyle oynayamadı. İsmail Kamagate zaten uzun süredir yok. Yani Beşiktaş hayli eksik aslında bakarsan.
1: Tabii ki öyle. Aynı zamanda tabii burada Fenerbahçe'nin oynamış olduğu oyunun da bir etkisi şöyle olacaktır bugün izleyeceğimiz maçta. Kısa beşle oynayan bir takım olduğu için Fenerbahçe gerçekten çok yüksek tempo bir oyun oynuyor. Oyun akışı çok hızlı Fenerbahçe'nin. Burada her takım buna ayak uyduramıyor. Aslında Beşiktaş fiziksel güç olarak gerçekten buna ayak uydurabilecek nadir takımlardan biri ligimizdeki, ama burada tabii dar rotasyon her şeyi daha da sıkıntılı hale getiriyor. Özellikle gerçekten kilit oyuncularınızı kaybettiğiniz zaman her şey çok daha büyük sıkıntıya giriyor. Biliyorsundur yani Fenerbahçe'de de bir sakatlık oluyor. 3-4 maç gerçekten Euroleague'de özellikle kendine gelemiyordu takım. Burada tabii 3-4 tane eksik olduğunu düşünürsek Beşiktaş'ta bunu yönetmesi çok da kolay değil. Ben buradaki mücadelesini Beşiktaş'ın çok takdir ediyorum.
0: Sence seri bugün biter mi peki? Sanki biraz oraya evrildi gibi. Yani son maçta son çeyreğe kadar Beşiktaş yine oyunun içindeydi ama kolay değil.
1: Şöyle düşünüyorum ben, ya maç çok farklı bir şekilde kopacak Fenerbahçe lehine ya da Beşiktaş kazanacak. Ya benim içimde şöyle bir şey var. İlk başta Beşiktaş o direnci gösterebildiği takdirde her şeyi yapabilecek bir takım. Ama Fenerbahçe maça çok iyi başlarsa ve yani çift taneleri görürsek maçın erken safhasında ben kopacağını düşünüyorum serinin.
0: Ya Beşiktaş bu şartlarda seriyi 5 maça uzatmayı başarırsa bence şampiyon olsun olmasın çok büyük başarı olur bu arada, onu söylemek lazım bana sorarsan.
1: Aradaki bütçe farkına bakacak olursak zaten sakatlıklar olmasa bile bence Beşiktaş'ın burada şampiyon olması büyük bir olay. Çünkü Fenerbahçe Final Four'a kalmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani burada büyük bütçe farklılıklarına, organizasyon farkına bakacak olursak tabii ki büyük başarı. Çünkü Fenerbahçe bütün sezon boyunca Avrupa'nın A klasman takımlarıyla mücadele etti. Onların oyunlarına karşı çözümler bulmaya çalıştı. Burada Beşiktaş tabii ki çok iyi bir takım. Ama mücadele ettiği takımlar B segment kalıyor Fenerbahçe'ye göre. O yüzden burada bu seride Fenerbahçe seviyesinde bir takımla oynamak da kolay değil aslında.
0: Ya burada şey var, organizasyondan bahsetmişken sen. Yani Fenerbahçe basketbol organizasyonunda mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın zamanında başlattığı o çıkışla, yapılanmayla birlikte 2013-14 belki, yani bundan 13-14 senedir yapılan bir yatırım var Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Bu gelişim sürecinin 3. yılında, yani şu an burada olması, rekabet halinde olması bile bence pozitif Beşiktaş adına. Bana da bugün bitecekmiş gibi geliyor açık söylemek gerekirse.
1: Bana da öyle geliyor ama dediğim gibi özellikle Olimpiyeviç, yani seninle zamanında gidip de tanıştık hatta, izleyenler belki bilmiyordur ama gidip onunla bir Beşiktaş'a ilk geldiği dönemde bir röportaj yapmıştık Burak'la, konuşmuştuk. Ben o hırsı gördüm onun.

0: gözlerinde o gün. O yüzden hani elinden geldiğince savaşmaya devam edecek bir profil. Asla bırakmayacaktır. Öyle huyları olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden belli olmaz ama burada bence de hem rotasyon hem sakatlıklar hem de kalite farkı artık bir yerde devreye girecektir diye düşünüyorum.
1: Dušan Anipjević de o günü şimdi bir anımsadım. Gerçekten çok şahsına münhasır bir profildi. Yani gittik yarım saat gecikmeli başladı. Öyle bir kusura bakmayın dedi ki sanki rahatsız etmişiz gibi. Ha, bu arada şeyden ötürü değil, kötü niyetinden değil ama ilginç bir mizaç. Ses tonlaması,
0: Evet.
1: konuşurken gözleri sürekli etrafı bir yandan kolaçan ediyor. Biz hani aslında çok basit bir soru soruyoruz Beşiktaş üzerinden ama tüm ligdeki takımların bütün hamlelerini analiz etmiş bir biçimde cevap veriyor falan, ilginç biriydi.
0: Ya o tabii kendi doğup büyüyüp yetiştiği yerle de alakalı. Yani Slavlar bir tık daha soğukkanlıdır. Özellikle Türklere nazaran daha ketumlar diyebiliriz. Orada da ben de hatırlıyorum o günü yani. Biraz daha böyle hani gerçekten geç kalmıştı ve özür dilerim derken bile bizi bir gerdi.
1: Biraz korkuttu, evet,
0: Evet.
1: yalan yok. Evet, dün HT Spor'a konuştu Beşiktaş basketbol şube sorumlusu Özkan Arseven. İstersen onlara bir bakalım. Önemli satır başları var açıklamaların içerisinde. Final müsabakaları kıran kırana geçiyor. Gayet iyi final maçları oynuyoruz. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ama bunu bir kupayla taçlandırmamız gerekiyordu. Şu an seride 2-1 gerideyiz ama önümüzdeki maçları kazanarak kupayı kulübümüze getirmek istiyoruz. Dušan Alimpiyeviç'in itirazı sonrası aldığı teknik faullerle oyundan atıldığı pozisyonda hakemlerin teknik kuralların ötesinde biraz daha insan psikolojisini, maçın atmosferini ve oyuncuların, koçların yaşadığı adrenalini de göz önünde bulundurarak karar vermeleri yönünde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Maçın atmosferi çok yüksek. Salon 16 bin kişilik ve ağzına kadar dolu diye burada hakem eleştirisi gelmiş. Dušan'ın oyundan atıldığı pozisyon için bir şey söylemek ister misin?
0: Burada şöyle katılıyorum bu arada kendisine. Burada final serisinde bırakın da koçları takımın başında izleyelim. Yani 3 maç oynanıyor. 2 maçta da koçlar atılıyor. Bir Saras atıldı, bir Dušan atıldı. Bunlara gerek yok. Orada tabii ki hocalar, ki bence Saras'ın itirazında da Saras haklıydı. Dušan'da da, Dušan belki biraz daha yüksek tepki vermiş olabilir ama orada maçı izleyenler hatırlıyordur. Zaten yardımcıları hemen Dušan'ı sakinleştirmeye gitti. Orada zaten sahaya bir girme girişimi yok. Edilen küfür var mı bilmiyorum, zannetmiyorum ama yani etse de anlayacağını zannetmiyorum hakemin. Zaten büyük ihtimalle hani burada o yüzden atılmasını gerektirecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu kadar yüksek tansiyonlu final serisinde, özellikle Türkiye'de, yani dünyanın çok sessiz sakin Finlandiya gibi bir ülkede yaşamıyoruz biz. Hani bu atmosferde zaten ne kadar sakin bir final serisi geçmesini bekliyoruz ki, ben onu anlamadım. Yani eskilere gidiyorum. Ergin Ataman'ın Galatasaray'da olduğu dönemlerdeki Fenerbahçe serilerini falan hatırlıyorum. O zaman onların hiç sahada kalmaması lazım.
1: Ki bu arada 3-0'a falan da giden bir seri değil. Beşiktaş bu 3. maç itibariyle kazansa şampiyonluk yolunda büyük avantaj
0: Yani kafa
1: sağlayabilirdi.
0: kafaya giden bir seri. Bu kadar basketbolun özellikle son dönemde çok bence yumuşadığı bir dönemdeyiz. Yani saha içinde verilen faul kararlarından tutun da koçlara olan tahammülsüzlük seviyesi hakemlerin, biraz garip bir noktaya geldi basketbol.
1: Genel Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final etabından bu yana hakemler çok fazla eleştiriliyor bu arada. Şeyden söylemiyorum, hakemler herkesin diline dolandı diye söylemiyorum. Hakemler kötü gözüküyor, onu söylemek lazım. Genel bir memnuniyetsizlik var. Jona Matthews'un durumuyla ilgili bir yorum yapmış Sayın
0: Evet.
1: Özkan Arseven. Biliyorsun o da aşil tendonunu kopardı ikinci mücadelede. Bu sezon başında Jona Matthews'un sözleşmesini 2 yıl uzatmıştık. Bu sezon eğer Euro Cup'ı kazanıp Euroleague'e gitseydik sözleşme otomatik uzayacaktı. Ama biz Euro Cup'ı kazanamadığımız için sözleşmesi tek taraflı olarak fes oldu ve bizimle birlikte olmayacak gelecek sezonda demiş.
0: Evet, şimdi burada tabii şöyle bir sıkıntı var.
1: Bana biraz etik olarak yanlış geldi.
0: Şöyle tabii, yanlış bilmiyorsam zaten Jona Matthews aslında EuroLeague'den bir sürü takımla konuşuyordu.
1: 3 teklif vardı geçen yıl.
0: Aynen. Yani büyük ihtimalle yine sene EuroLeague'de devam edecekti kariyerine ve bir şekilde hani bir Beşiktaşlı bence artık o. O yüzden içinde böyle bir kalma isteği de vardı ve böyle bir hamle yaptı aslında. Ama İşte böyle bir sakatlık sonrası böyle hemen üstüne bir açıklama. Mesela daha seri bitmeden bizimle olmayacak açıklamasına gerek var mıydı bilmiyorum.
1: Herhalde bu bir soru üzerine, yani orada bir
0: Yine
1: muhtemelen
0: de
1: gideceksin.
0: yani bir yöneticinin...
1: Peki şunu sormak isterim, bak bunu hem etik hem sportif olarak masaya yatıralım. Mesela Scottie Wilbekin sakatlandıktan sonra Fenerbahçe maaşında bir indirime gidip bir yıllık yeni bir
0: Evet.
1: kontrat vermişti. Burada farklı bir tutum var. Ben ikisinin de çok çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun ortası nedir sence?
0: Ya şimdi şöyle, yanlış bilmiyorsam yani benim tahmin ettiğim, hatta bence Jona Matthews'a sen artık kal bak, seneye Euroleague'e gitmek istiyoruz denmiştir Beşiktaş'tan. Ben bunun denmediğini düşünmüyorum.
1: Sakatlık öncesi mi?
0: Evet. Bence tutulmak isteniyordu takımla. Şimdi böyle bir sakatlık sonrası bir anda hemen gelen bir açıklama ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Bir reklamımız varmış. İstersen reklama gidelim. Önce bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sonra mesajlarla da döneriz. 0538 052 1487 diyelim. Bir araya gidelim, sonra devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
5: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bir mesajlara bakalım. Fenerbahçe Beko Beşiktaş serisinden bahsetmiştik. Duisburg'dan selamlar, saygılar. Ben Uğur Budak. Tam final maçı öncesi Beşiktaş yönetiminden gelen açıklamalar bizim, yani Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Seneye bir bütçe artışı olacağını ifadelerin devamında var. Euroleague'e göre olması durumunda vesaire. Yine kadroda bir revizyon olacağını sinyalini verdi Özkan Bey. O yüzden Uğur Budak da takımı kötü etkileyeceğini söylemiş. Ne dersin?
6: Yok canım, ben katılmıyorum. Yani oyuncular da bence fark ediyordur Euroleague'e gidilmesi halinde bazılarının eksilip bazılarının kalacağını. Bu bahsettiğimiz insanlar profesyonel sporcular. O yüzden bir yere gitmek, bir yerden ayrılmak ya da bir takıma gitmek onlar için bu kadar moral bozacağını düşünmüyorum ben.
5: Galatasaray'da mesela şey olmuştu. Gianmarco Pozzecco Final Four, pardon düzeltiyorum, son çeyrek final eşleşmesinden önce şey demişti. Gelecek sezonun kadro planlamasını yaptık Vladimir Mitsov'la. Kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği, şu noktaya pozisyon tara takviye yapacağımız belli demişti. Sonra takım 40 sayı yedi Tenerife'den mesela. Dağıldı mental olarak.
6: Ben çok bunlara bağlamıyorum bu arada.
5: Artık tabii
6: yıpranmışlar. Çünkü şöyle, artık final serisi.

0: 2 birlik bir noktada Beşiktaş. Oyuncu gerçekten gidecekse bile niye Türkiye kupası kaldırmadan gitsin ki? Bunlara takılmaz yani.
1: Onun da kontratına bir ücret olarak geri dönecek bundan sonra yapacağı anlaşmada şampiyonluk.
0: Tabii ki. O yüzden ben bunlara bu kadar takılacaklarını düşünmüyorum sporcuların. Yani bir Ergin Ataman açıklaması yapılsa burada, hani direkt isim
1: hedef gösterecek
0: yani
1: şekilde.
0: İsim isim olsa gerçekten olabilir ama burada bütün oyuncular zaten sezon çok iyi giderken bile bir sonraki sezon yapılanmasında olmama ihtimallerini biliyorlardır.
1: Çağlar Yalçın da selamun aleyküm, hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalar, evet, sevgiler size de. Güzel insan, takım oyunlarında, ülke liglerinde, şampiyon haricinde düşmeme mücadelesi de oluyor. ABD'de gerek basketbol gerekse futbolda, NFL'de de yok bu arada, beyzbolda da yok. Liglerinde neden düşme yok? Beyzbolu bilmiyorum, yalan olmasın ama NFL'de ve NBA'de de olmadığını biliyorum, MLS hariç. Düşme çıkma olsa daha kaliteli, daha heyecanlı olmaz mı? Bunun nedenleri nelerdir? Yani
0: nasıl, Avrupa Ligi'nden mi bahsediyor?
1: Yok, NBA'den. Bu basketbolcularına gidin.
0: NBA'de nasıl olacak ki düşme? Nereye düşecekler? G Lig'e mi?
1: Ya burada ikinci bir klasman olsa. Hani böyle düşme en azından endişesi değişip burada tanking yapan takımları bir şekilde.
0: Tanking yapan takımlara ama zaten
1: ceza geldi.
0: Orada bir sürü yaptırıma gidecek, merak etmeyin yani. NBA takip edenlerin içi şöyle rahat olabilir. Tanking mevzusundan dolayı izlenmeler ve gelirleri o kadar düştü ki NBA'in direkt savaş açmış durumda zaten bu tanking mevzusuna. O yüzden bir çözüm bulacaklardır ama alt segment bir lig Amerika'da hiç beklemeyin. Çünkü orası bir şirket. 30 tane takımı bağlamışlar. Oradan inanılmaz bir bütçe elde ediyorlar her sene. Orada da ikinci bir G Lig açmışlar. Orada da beğenmediğin oyuncuları sanki orada hani böyle tekrardan pissin diye yolladığın. Böyle futbolda bizim eskiden şu artık çok duymuyoruz ama PAF takım denen.
1: Rezerv lig vardı ya, bir dönem yaptılar kapandı.
0: Yani PAF takıma yollamak gibi bir şey orada. Zaten kolejden sürekli fabrika gibi oyuncu geliyor. Avrupa gibi de değil. O yüzden zannetmiyorum ben düşme çıkma olacağını.
1: Yani bir de orada Avrupa'daki ligler gibi 18, 16, 20 takım yok. 30 takım var. Bir 30 takım daha bulup ikinci bir klasman oluşturmak zor. Zaten kaç eyalet var yani katılımcı eyaletler haricinde.
0: Yenisini bulmakta da zamanında zorlandılar. Bobcats döneminde falan.
1: Charlotte Bobcats felaket
0: yani,
1: bir franchise.
0: Orada bile bütün eyalet valisiyle falan görüştüler. Hani gerçekten burada bir izleyecek kitle bulursanız, stad yaparsanız size izin vereceğiz falan dediler yanlış hatırlamıyorsam.
1: O Bobcats takımında da Jared Walls diye bir oyuncu vardı. Müthiş bir savunmacıydı. 3 numara forma giyerdi. Rastalı, çok severdim Jared Walls. Başka biri daha vardı.
0: Starı oldu zaten o takımın.
1: Aslında çok iyi bir oyuncu değildi ama kötüydü.
0: Ya çok Nigel Hayes yükselişi yaşadı o bir anda. Gerçekten bir anda yıldız olmuştu takımın.
1: Orada bir de bir isim daha vardı. Al Jefferson. Utah'da da oynadı galiba. Sonrasında Charlotte Bobcats'ten Hornets'a mı dönerken gitti? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Bir oyuncu daha vardı.
0: Bobcats demişken yanlış bilmiyorsam o zamanki takımın sahibinin isminde mi Bob vardı?
1: Onu hatırlamıyorum. Sonrasında zaten Michael Jordan oldu,
0: hemen
1: biliyorsun.
0: Hemen tekrardan bir bakayım.
1: Şu an Charlotte Bobcats kadrolarını ben de kontrol ediyorum. Ya soy isim bile enteresan. Bu arada Ümit Alaca iyi yayınlar dilemiş. Buradan kendisine ve aileye de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır da görüşemedik buradan. Dediğim gibi selamlarımı, sevgilerimi ileteyim bu vesileyle de. Charlotte Bobcats'te kimler varmış? Bak, Al Jefferson'ı hatırlıyorum. Orada Jared Walls çok severim. Bu arada Al Jefferson da özel oyuncudur. Emeka Okafor orada oynadım. Ona bir bakmak istiyorum. O da çok özel bir oyuncuydu. 2004 yılın çaylağı seçilmişti. O dönem galiba nerede? Yine Hornets'ta mı oynuyordu? New Orleans Hornets'ken oynuyordu. Evet,
0: evet. Yanlış hatırlamıyormuşum. Robert L. Lakabı da adamın Bob'muş bu arada. Robert Bob Johnson'mış adı. Orada Bobcats dendiği için taraftarlar çok rahatsız olmuş. İsim bulunduğu zaman. Aslında anketle yapıyorlar bunu. Orada bir taraftara anket sunuyorlar. O da garip mesela. Kulübün kendi belirlediği bir isim değil. Bir sürü isim ortaya çıkıyor. Oradan da bu Bobcats'ı seçiyorlar. Ama ondan sonra da taraftarlar diyor ki ya senin lakabın zaten Bob. Ve İngilizce'de sonuna Cats eklenen şeyler aslında çok da hoş şeyler olmuyor. Nahoş şeyler oluyor. O yüzden
1: müzik grubu var bir tane meşhur. Evet. Kadınların oluşturabiliyorsun.
0: Yani o yüzden Bobcats olduktan sonra taraftarlar zamanında böyle bir rahatsız olmamış da değil.
1: Ya bakıyorum şimdi efsane oyunculara, bak şeyden bahsettim mesela. Emeka Okafor'dan 2004 demiş, 2005'miş bu arada. Yılın çaylağı olmuştu o dönem New Orleans Hornets formasıyla. Çok iyi uzundu bu arada. Underrated bir oyuncu. Çok da sakatlandı. Jared Wallace var. Burada Jason Richardson var. Golden State dönemi sonrası. DJ Augustin var. Son NBA'de aşırı mütevazı bir kariyeri oldu ama o dönem
0: DJ Augustin, aynen.
1: Fena bir oyuncu değildi. Evet, Charlotte Bobcats'i de anmış olduk ilginç bir vesileyle. Devam edelim. Merhabalar, iyi yayınlar Burak Bey. İstanbul'dan Kadir Karnal, Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ın hocası diskalifiye olurken sizce pozisyon hücum faul değil miydi? Ya Duşan'ın ikinci sahaya atlı girişinde diskalifiye olması normaldi ama pozisyon hücum faul mi değil mi? Ben

0: Çok ortada kaldım bu arada ya. Yani tekrarını da izledim. Burada net bir yorum yapamıyorum. Dediğim gibi ben biraz ortada kaldım pozisyon üzerinde.
1: O kadar çok arada kaldığımız pozisyon oluyor ki ve hakemler o kadar beklenmedik kararlar veriyor ki doğruyu yanlışı unutuyorsun bir yerden sonra.
0: Tabii. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Beşiktaş'a boyalı alana girme cezası mı verildi? Tamam, rotasyonda sıkıntı var da bu kadar dış atış zorlanmamalı. Bugün bence Fenerbahçe şampiyon olur. Dinleyicilere önerim, maç yarıda kalır bahsi alsınlar. Ya inşallah öyle olmaz. Yarıda kalmaz en azından. Sağlıklı bir biçimde tamamlanır maç. Ya Beşiktaş boyalı alanı çok kullanmıyor ve aslına bakarsan basketbol süper ligi playofflarda da çok iyi bir şut performansları yok bazı maçlar hariç. İşte ilk Fenerbahçe maçı,
1: Evet.
0: Bahçeşehir Kolej serisindeki bir maç hariç, ama deniyorlar yani. Burada tabi boyalı alanda çok sayısız oyuncu kalmaması, Kamagate, Zizic gibi, Sertaç'ın da biraz daha şut eğilimli bir pivot olmasıyla birlikte, Brinton Lemar gibi drive eden bir oyuncunun orada olmamasıyla birlikte, Jonathan Matthews'un olmamasıyla birlikte aslında Berkurlar çok net bir drive silahı yok Beşiktaş'ın, o yüzden anlayabiliyorum. Merhaba, kolay gelsin. Antalya'dan Haluk. Ben bir Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'ta şunu görüyorum. Attığı zaman Beşiktaş'ın kazanamayacağı takım yok ama top potadan geçmediği zaman kazanabileceği bir maç da yok. Yani şut ritmini bulursa Beşiktaş'ın yenemeyeceği bir takım yok demiş dinleyicimiz aslında.
1: Tabii ki şöyle. Zaten Fenerbahçe de aslında genelde ne kadar iyi şut atarsa o kadar iyi bir oyun sergilen bir takım. Yayın gerisinden çok kötü olan bir Fenerbahçe aslında zorlanıyor. Kazanmayacağı anlamına gelmiyor. Fenerbahçe boyalı alanda da etkili olabiliyor istediği zaman ama iyi bir şut formu yakalamış ve gününde olan bir Beşiktaş bence de şut atarsa herkesi yenebilir.
0: Bu arada bir son dakika haberi paylaşayım. Biliyorsun, Monaco'nun durumunun netleşmesi için bir mali dava vardı. Hatta işte iflas davası da vardı ileri tarihte. 26 Haziran'ı EuroLeague yönetimi hedef göstermişti
1: Evet.
0: biliyorsun. Monaco EuroLeague'de mi, EuroCup'ta mı devam edecek, Beşiktaş'ın durumu ne olacak diye. Bir son dakika haberi, Monaco Basket'in mali davası 10 Temmuz'a ertelendi.
1: Oo.
0: Kulüp önümüzdeki sezon için bütçesini düşürmek zorunda kalacak. Yani EuroLeague'e katılma anlamında biraz daha handikaplı bir pozisyondalar.
1: Onlar bence EuroLeague'e zaten katılmayacak. Ben onu söyleyeyim. Ben hiç beklemiyorum. Bu yaklaşık Mart başından beri çünkü oyuncu maaşlarında büyük sıkıntılar var. Orada çok zaten daha sezonun ortasında seneye gidecek oyuncularla ilgili söylentiler çıkmaya başlandı. Ben kalacaklarını düşünmüyorum. 1-2 sezon Euro Cup'ta kalmak isteyeceklerdir ama orada da 5 yıllık kontrat üzerinden konuşuluyormuş galiba.
0: Yani Eurocup üzerine mi?
1: Yanlış bilmiyorsam 5 yıllık anlaşma
0: 3 artı
1: yapıyor.
0: 2, evet,
1: Evet.
0: kalıcı bir lisans anlaşması. Yani Monaco için
1: Bence
0: durum bu.
1: Monaco 3 sezonda ekonomik anlamda toparlanır. Daha genç bir ekiple geri döner tekrardan. Bence basketbolda bu arada büyük bir sıkıntı olmaz ya EuroLeague'den EuroCup'a düşmekte. Ya çok kötü bir mali krizdeysen EuroCup kötü bir organizasyon değil.
0: Karlı değil ama prestij olarak FIBA organizasyonlarının
1: Ya
0: üzerinde en
1: hiç
0: azından.
1: yoktan iyidir şimdi çünkü çok büyük külfetlerle takım çeviriyorsun EuroLeague'de. Karşılamıyor asla. Sponsorluklarda da sıkıntı var. Şimdi bir
0: EuroCup'ta
1: de
0: 10 milyon euroya fitsin ama.
1: ya şimdi bir de mali krizle uğraşırsan gerçekten işin içinden çıkmak çok zor. Umarım
0: Katılırım.
1: gelemezler ve Beşiktaş gelir.
0: Bu arada EuroLeague'deki orada hissedar kulüplerin de genel arzusunun 19 takıma düşürmek olduğunu ligin. Yani Monaco'da giderse 19 takıma devam etmek olduğu söyleniyor. Burada EuroLeague yönetimi 20 takım üzerinde bir ısrar ediyor. Bakalım yani.
1: EuroLeague yönetimi bence 20'de mutabık kalır, ben söyleyeyim.
0: Evet.
1: Çünkü daha geçen senle konuştuk, hatta dün bir garip bir haber gördüm ben. Bu NBA sistemine geçmek istiyorlarmış. Hani 30
0: Konferansı.
1: 30 takımla franchise sistemine dönüp 30 takımla başlanan ilk sezonda her takıma başlangıçta 30 milyon euro bir pay düşüyormuş orada pastadan. Ve ondan sonra da 15-15 iki konferans yapma istekleri varmış. Toplantıda görüşülecekmiş vesaire vesaire ama ne kadar gerçekçi hani illaki böyle bir konu üzerine konuşurlar. Çünkü çok mantıklı konular konuşmayı sevmiyor EuroLeague yönetimi. Genelde hayaller üzerine böyle bir ütopyada yaşıyorlar. Bir konuşurlar ama kimsenin bunu okey olacağını düşünmüyorum ben.
0: Yani bu zaten bu sezonun gündemine olmaz herhalde. Bir sonraki sezona yine değerlendirilir diye düşünüyorum. Bu arada bir son dakika haberi daha gösterdin. Žalgiris Kaunas, Laurinas Birutis'in takımdan ayrıldığını açıklamış
1: Hemen
0: bir...
1: Fenerbahçe'ye uzunumu alayım o zaman.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Hemen alırım. Ayakları hızlı.
0: 10-15 dakika verilir, fazla uzun yani. Şey değil, bence bir tık hantal bir oyuncu ama
1: Ya
0: rotasyonda
1: Börç'ün
0: bulması
1: yerini
0: lazım.
1: aldığını düşündüğün senaryoda çok okey.
0: Börç'ün yerini alıp önüne de bir tane biraz daha
1: Önüne
0: atletik...
1: kesinlikle biri lazım. Zaten bir isim daha konuşuluyor. Daha böyle tam 5 olmasa da 4-5 arası 4,5 diyebileceğimiz.
0: Kim o? Marcus
1: Rusya'dan.
0: Bingham.
1: Aynen.
0: Marcus Bingham. Fena bir oyuncu değil. İki oyuncu o
1: Yani
0: da.
1: Birutis artı Bingham bir tane de önüne gerçekten böyle Kallavi, hani A klas S klas olmasına da gerek yok. Yani gerçekten
0: kalbur üstü.
1: Üzmeyecek bir tane daha 5 numara bulursan bence uzun rotasyonunu kurtarırsın. Çünkü Melli de var hala.
0: Ya seneler sonra uzun rotasyonu kurtulmuş olur bu dediğin senaryo gerçekleşirse. Anadolu Efes'le ilgili ilginç bir haber daha düştü şimdi önüme. Ondan da reklamdan sonra bahsedeceğiz. Birazdan reklamımız var. Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent, nasılsınız? Şampiyonluk serisinde Fenerbahçe'miz mental olarak düşüşte başlamasına rağmen Beşiktaş'ın sakatlık kabusu nedeniyle avantajı yakaladı. Bu akşam biter gibi duruyor. Bu arada oğlum da olmak üzere yarın pazar YKS'ye girecek evlatlarımıza. Sonsuz başarılar dilerim. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Bilmukabele diyelim buradan Bülent Bey ve ailesine selamlar. Berat Efe'ye de başarılar dileyelim, ümit ediyorum. Gönlündeki sonucu alır, gönlündeki üniversiteye yerleşir ki siz de daha önce söylemiştiniz. Hani size yakın bir üniversitede tercih ettiği için yine bir arada olursunuz, ümit ediyorum. Her şey beklediğiniz gibi geçer diyeyim. Buradan Bülent Bey'e selamlarımı yollayayım. YKS'de zor bir dönemdi bu arada.
1: Kesinlikle umarım vatandaşlarımız duyarlı olacaktır ve sınav saatlerinde özellikle korna basmamaya dikkat ederler. Çünkü ben zamanında girdiğimde gerçekten çok sesli bir semtte girmiştim. Ben bunun sıkıntısını yaşayacak bir insan değilim. Hani ben yüksek sesli ortamlarda ders çalışmayı, okumayı severim ama sınıfta gerçekten dikkati dağılan insanların olduğunu görmüştüm. O yüzden tekrardan bir hatırlatma yapmış olalım.
0: Yani ben Beşiktaş'ta girmiştim. Güzeldi bu arada. Bir de ara sokakta olduğu için çok gürültü yoktu neyse ki. Ama çok ortamın sessiz olması da beni mayıştırdı. Çok uykum geldi mesela. Hatta bir itirafta bulunayım. Hani ikinci oturumda ben sayısal olarak çok güçlü bir insan olmadığım için yani bir bölümde küçük bir şekerleme yaptım sınav içinde.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Yok. Ben çok daha uzun bir süre var ama anladım. Yani 3 saat değil miydi ikinci oturum? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Öyle ama erken çıkabiliyordun diye hatırlıyorum. Ya ben daha sayısal olduğum için ben orada problemlerle boğuşuyordum.
0: Ben herhalde vahiy gelmesini bekledim. Hani çıkmayarak orada bulunarak belki her an bir şey olabilir diye bilmiyorum ama neyse, o günlerde geçtik. Buradan girecek bütün kardeşlerimize başarılar aynen dileyelim. Aynen öyle. Evet, bakıyorum reklamımız var mı diye, bir yandan onu bir kontrol edeyim yoksa devam mı? Devam gibi, evet. WhatsApp hattımızı bir daha paylaşayım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Bir de duyuru yapayım, bir ricada bulunayım size. Bir YouTube kanalı açtım futbol videoları üzerine, biraz daha gündem değerlendirdiğimiz. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Böyle bir çağrıda bulunayım, desteklerinizi bekliyorum. Daha yeni 5 video olan bir kanal, 160 civarı bir abonesi var. Zaten yazdığınızda en üste çıkıyor. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni mutlu edersiniz. Buradan desteklerinizi de bekliyorum diyelim. Ve devam edelim. Anadolu Efes cephesinde önemli gelişmeler var ama önce bir reklamımız var. Ondan sonrasında tekrardan dönelim gündemimize.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: En para, en para, bankanın güzeli.
9: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
10: Her zaman Kiyılı.
11: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
3: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Anadolu Efes tarafına geçelim. Orada ilginç gelişmeler var. Biliyorsunuz şu an için Pablo Laso'yla devam kararı aldı gibi gözüküyor Anadolu Efes tarafı. Ama sonrasında tabii beklenmedik bir şey oldu ve Ergin Ataman. Aslında beklenmedik denir mi bilmiyorum ama Panathinaikos'tan ayrıldı. Şimdi koç konusuna gelmeden Efes'in güncel transfer gelişmelerini paylaşalım. Jordan Loyd'da 1+1 yıllık bir sözleşme uzattı Anadolu Efes. Dario Saric'i anlaştılar. Marko Guduric ve Mike James için de masada olduğu söyleniyor Anadolu Efes'in.
4: Marko Guduric söylentilerini ben de duydum ama Mike James olursa gerçekten çok başka bir şey olur.
3: Çağrı Zafer, Zafer Çağrı kaynaklı bir haber bu da sosyal medyada.
4: Düşünüyorum Mike James Anadolu Efes'e yar olur mu diye.
3: Barcelona anlaşması patlamış bu arada.
4: Çok zannetmiyorum çünkü orada biliyorsun ki ligin artık bir tane kötü çocuğu var. Orada evet, yani hiç zannetmiyorum. Bütçeyle alakalı hiçbir sıkıntısı olmayan bir takım. Mike James oraya gitmez bence. Tek öyle olur çünkü çok star var orada. Oraya gitmek ister mi? Ondan emin değilim ama Mike James'e yıllık 4-5 milyon euro bütçe çıkaracak en az bir 5-6 takım buluruz Euroleague'den.
3: Ya öyle burada bir isim. Barcelona ismi vardı. Onun haricinde de çok zor artık yaş itibariyle. Bir de Mike James mesela ilginç bir şey. Daha önce bir takım arkadaşının röportajında galiba Blossom Game söylemişti. En nefret ettiği şehirlerden biri de İstanbul'muş.
4: Allah Allah, olabilir, enteresan. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela Real Madrid kadrosu çok yaşlandı. Bir ters köşe Real Madrid gelir mi? Hiç belli olmuyor. Florentino Perez çok sever böyle
3: yaşlı hareketleri. Kadroya 35 yaşındaki Mike James mi?
4: İşte.
3: Gençlik aşısı mı?
4: Ya Barcelona bunu denedi geçen sezon.
3: Kötü oldu.
4: Kötü oldu ama Mike James'i getirirsen çok da kötü olmayabilir.
3: Yani ben Efes'e nedense Shane Larkin'den çıkıldığı takdirde olabilir gibi düşünüyorum. Yani.
4: Larkin'in sözleşmesi devam ediyor ama.
3: Ediyor ama anladığım kadarıyla bir şu an çıkış üzerine yoğunlaşılmış durumda.
4: Eğer öyle bir şey söz konusuysa zaten çok bütçede bir değişiklik olmayacak demektir. Shane Larkin de çok büyük bir maaş alıyor.
3: En azından Larkin'e nazaran sakatlık problemi olmayan bir oyuncu Mike James.
4: Bence Larkin'in bu saatten sonra gerçekten orta segment bir Euroleague takımına gidip orada dümene geçmesi gerekiyor.
3: Bırakabilir.
4: Ben bırakacağını zannetmiyorum.
3: 34 yaşındaki Larkin'e bu arada yine büyük takımlarında ilgisi var. Barcelona'nın yani yine masada olabileceği.
4: Oynamayı devam edecektir.
3: Ya Mike James, Marco Guduric için ben mesela ta Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde ya da zamanında Fenerbahçe'de oynarken bile yeni bir Kronoslav Simon olabileceğini düşünüyordum Anadolu Efes için mesela. Hala da aynı fikirdeyim. Yanına iki tane iyi guardla mesela. Lloyd'un yanına Mike James'i attın. Üçe de Kronoslav Simon gibi Guduric'i attın.
4: Evet.
3: Hiç fena değil.
4: Guduric Anadolu Efes'e çok yakışır ama Fenerbahçe iddiaları da var. Hani doğal olarak çünkü hani İstanbul'da bir takımla görüştüğü için.
3: Evi.
4: O yüzden mesela düşünüyorum. Guduric Fenerbahçe'ye gelse hiç fena olmaz. Efes'e gelse de fena olmaz. Çünkü gerçekten dediğin gibi oynadığı pozisyonda öyle bir rahatlık sunuyor ki takıma. Üçüncü bir top dağıtıcı oluyor takımda bir anda.
3: Sorumluluk almaktan.
4: Fenerbahçe'nin de bence bu sezonki en büyük eksiklerinden biri çok fazla Amerikalı gardının takımda olması. O yüzden orada bir bireysellik söz konusuydu Fenerbahçe'de. Burada yine bence Allah razı olsun demek lazım. Wade Baldwin gerçekten daha önce kariyerinde bence hiç yapmadığı kadar Fenerbahçe'ye geldiğinden beri oyun kurma, playmaking özelliklerini kişilik geliştirdi. Gerçekten hiç böyle bir oyuncu değildi.
3: Kişilik değiştirdi.
4: Topu yere vurduktan sonra bir daha elinden çok alamazdın yani ama
3: son bitiren oyuncu olurdu genelde hücumda.
4: Çok da güzel bir dağıtıcı oldu, onu da söyleyeyim. Ama bu tabii ki yeni sezona başlarken onun top dağıtıcılığına güvenmek çok doğru olmaz. Çünkü asıl işi bu değil. O yüzden Guduric Fenerbahçe'ye de Efes'e de gelirse çok iyi olur. Zaten gitti Milano'ya. Çok iyi bir kontratla 10 numara maaşını aldı. İtalya yerel liglerindeki de lig kupası, şampiyonluk artı bir de şey de kazandılar, süper kupayı. 3 tane de kupa aldı İtalya'da memleketinde.
3: 10 numara bir sene.
4: Geri dönüş vakti

0: Detroit ve Chicago'daydı son iki sezonki kontratlarında.
1: Ben Denver'da bıraktım mesela. Bilmiyorum Detroit ve Chicago'da olduğunu.
0: Yani geçen sezon hiç oynamadı diye biliyorum. Ondan önce 15 maç. Daha önce bu sezon 5 maç oynamıştı. Yani son yaklaşık 700-800 günde sadece 15-20 maça çıkmış bir isimden bahsediyoruz. Ve ortalama oynama süresi de 11 dakika bu iki sezonda. Ve bir sezonda 8 dakika, diğer sezonda 13 dakika oynamış. Yani toplam 400 dakika oynamış bu adam 800 günde. Yani ne kadar sağlıklı, ne halde hiçbir fikrimiz yok. Çünkü sahada göremediğimiz bir isim. Tabii ki Dario Saric NBA seviyesinin altında kaldıysa Euroleague'e yine gelebilir. Çünkü o kadar yüksek tempo bir oyun yok. NBA'de o tempoya ayak uydurmak çok zor. Aklıyla, oyun bilgisiyle zaten çok büyük fark yaratabilir. Burada benim merak ettiğim nasıl bir sıkıntı yaşadığı ve neden sahaya çıkmadı?
1: Ya bu arada şimdi bakıyorum, sakatlıklarını açtım. Mesela 2026'da sakatlıktan bağımsız sebeplerden oynamamış. 2024'te bilek ve diz sakatlığı geçirmiş. İki kez yine karın kasında bir sıkıntı yaşamış. 2023'te, 2021'de diz. Yani genel rutin sakatlıkları var. Kronik bir durumu yok. Yani burada sağlıktan kaynaklı bir sorun olmadığını görebiliyoruz. Herhalde artık fizik, kondisyon ve tempo olarak NBA'in gerisinde olabilir. Şimdi Anadolu Efes'in 4 numara rotasyonunda Ercan'a sahip olduğu denklemden, çok atletik değil, biraz daha ayakları yere basan bir oyuncuya sahip olduğu denklemde bu rotasyona sarı çeklemesi ne kadar mantıklı?
0: Doğru söylüyorsun. Ama
1: atletik biri lazım oraya parçalayacak.
0: Evet. Orada tabii Saric'le nasıl bir anlaşma yapıldığı, yani şöyle, şimdi gidip Saric'i oradan bulup getiriyorsan tekrardan, bence nasıl bir halde, nasıl bir durumda olduğunu biliyorsundur. Bir de çok kötü, ayakları yavaş dediğimiz NBA'deki Saric Avrupa'ya gelince bir anda gözümüze hızlı gelir mi?
1: Ya oyun aklıyla fark yaratabilir. Saric özel bir oyuncu ama öncelik Saric mi olurdu bilmiyorum transfere başlarken. Yani bir fırsat doğmuştur, yapmışsındır. İyi bir Saric fark yaratır ama Anadolu Efes'teki ilk döneminde de Saric mesela savunmada kara delik gibiydi. Şimdi bir de üzerine 10 yıl koyduğunu düşününce bana biraz şüpheli geliyor.
0: Yani orada umarım sıkıntı yaşamazlar, bana alınabilecek bir risk gibi geliyor. Bakalım. Ya NBA'den geliyor çünkü.
1: Ya burada şartlara bakmak lazım. Hani alınabilitesi nedir, ne kadar karlı, ne kadar zararlı.
0: Şu an daha boşta kim var 4 numara peki? Yani Avrupa'dan çekilebilecek.
1: Sana bir tane isim söyleyeceğim. Bunu hani bir Fenerbahçeli olduğunun altını çizerek sen Fenerbahçe'yi de istersin. Zach Lidey.
0: Evet. Zach Lidey basketbolcu. Yani gidilebilirdi. Belki de gittiler. Olmadı.
1: Belki hala düşünüyorlar.
0: O da olabilir.
1: Saric'i 5 gibi de değerlendirebilirler. Hani
0: olabilir, evet.
1: Tepeden oyun kuracak. Yani Zach Lidey'i alıp savaşa bile giderim, öyle söyleyeyim. Ya Partizan'dan sonra Milano değil, biraz daha rekabetçi bir takıma gitseydi Euroleague'de efsane olurdu bence.
0: Milano gerçekten kara delik gibi yani. İyi oyuncuların hepsini alıp sönümleyip bırakıyor.
1: Yaşama sevinçlerini ellerinden alıyor. Bak Nikola Mirotic sıradan bir oyuncuya dönüştü mesela Milano dönemi sonrası.
0: Yani çok garip bir takım. Yani Zach Lidey çok daha iyi olabilir, evet, orada hak veriyorum sana. Ama Saric gerçekten sağlıklı bir Saric her türlü fark yaratır.
1: Peki mesela Fenerbahçe'de atıyorum Marcus Bingham isminin olmadığı denklemde ister miydin Zach Lidey'i?
0: Ben olduğu denklemde de isterim.
1: Zach Lidey varsa alırsın. Yani doğru söylüyorsun.
0: Fazla oyuncu göz çıkarmaz. Özellikle uzun rotasyonunda yıllardır zaten çok eksiyiz. Ki bence Zach Lidey Saras'ın sistemine inanılmaz ayak uydurur.
1: Bu arada Olimpia Milano'nun oyuncular üzerindeki çok sihirli dokunuşlarından bahsetmişken, Olimpia Milano bir oyun kurucuyla anlaşmaya vardı. Daha önce ligimizde yine Euroleague temsilcilerimizden birinde de oynayan bir isim. Yani kim olsa sence çok kötü olurdu?
0: Euroleague Final Four'unda çok kötü bir sezon geçirmiş bir oyuncudan mı bahsediyoruz?
1: Evet.
0: Varlığıyla yokluğu belli olmayan.
1: Evet. Oyunun, bazen hayalet Kesper diyorum.
0: Oyunun kendisine hiçbir noktasında sorumluluk almayan bu sezon özellikle. Devon Hall'dan bahsediyoruz o zaman.
1: Yok. Şu an ülkemizde değil. Daha önce oynamış. Burada da bu arada Devon Hall'dan ziyade biraz da ağızlarda çok tatsız tutsuz bir şey bırakıp gitmişti. Büyük beklentilerle gelip. Kendisiyle röportaj da yapmıştık hatta. Sen de bil bakalım kim oynuyor şu anda canlı yayında.
0: Evet. Darius Thompson mı?
1: Aynen
0: ciddi
1: öyle.
0: Olamaz.
1: Aynen öyle. İtalyan vatandaşlığı da olduğu için yani. O dönemde şeyi fark etmiştik mesela. Oyuncunun bir sosyal anksiyetesi olduğunu röportaj yaparken de fark etmiştik. Valencia'da da sezonun belli bölümlerinde zaman zaman iyi gözüktüğünü gördük ama çoğu zaman çok iyi değildi.
0: Şöyle, onun bir gün iyi olması bizim için yeterliydi. Buradan izleyenlerimize de bir anı anlatalım. Buradan da Can Pulgu'ya selamlar olsun. Yakın arkadaşımız. Bir gün bir iddiaya girdik bir arkadaşımıza. İşte Burak ve ben diyoruz ki
1: Valencia.
0: Evet, Valencia gerçekten çok hızlı, geçiş oyununu çok iyi oynayan, yüksek tempoda da akan bir takım. Ve Darius Thompson da burada dümendeki oyuncuların başında geliyor dedik. Orada tabii hani kaç sayı atar kaç

0: rebound alır, kaç asist yapar? Bunların toplamında kaçı bulur gibi bir muhabbet döndü aramızda.
1: 17 idi toplam sayı ve asist. Hatta 14'tü. 26 yaptı kendisi sonra.
0: Onun üzerine bir konuşma yapmıştık ve 26 ile bitirdi. Yani iyi bir oyun sistemine koyduğunuzda çok iyi oyun oynayabilen bir oyuncu Darius Thompson. Ama bu saatten sonra oynayamaz çünkü gittiği takım Milano.
1: Ya şöyle, Darius Thompson Baskonya döneminden de mesela o maç özelinde de söylemiştim. Panathinaikos'la tempolu takım olduğu için Campulgu bize veto etmişti biliyorsun. Onda biraz inatçı bir kişiliği vardır. Takımı koşturabildiği denklemde Darius Thompson bence faydalı olabilecek evet. bir adam. Ama Milano 30 yaşın üstünde ortalaması olan bir takım. Nasıl koşturabilirsin mesela?
0: Orada çok tutacağını zannetmiyorum. Baskonya döneminde oynadığı takım çok iyiydi mesela.
1: Marcus Howard'lar, Steven Enoch'lar.
0: Lubabu Cabora da oradaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: O dönem Azbel'deydi galiba.
0: İlk geldiği zaman oynadılar ama yanlış hatırlamıyorsam bir sezon beraber oynadılar.
1: Olabilir, ben şeyi hatırlıyorum. Steven Enoch'u hatırlıyorum. Bu sene Mersin'de de oynadı bir dönem. Marcus Howard vardı. Stadas Sedekerskis.
0: Sedekerskis ve Moneke.
1: Chima Moneke vardı.
0: Çok iyi, evet. Çok iyi bir ekip vardı orada ve 10 numarada basketbol oynuyorlardı. Bayağı İspanya'ya giden herkes orada bir takılıyordu.
1: Orada hiçbirinin üst düzeye çıkmaması da enteresan değil mi? Marcus Howard hala aynı yerde. Sedekerskis aynı yerde. Monaco, düzeltiyorum, Moneke Kızıl Yıldız'da devam ediyor. İşte Darius Thompson şu an hani
0: bir ben Marcus Howard'ı çok beğeniyorum ama orada benim favorimi biliyorsun. Ben Fenerbahçe'ye gerçekten Moneke diye yanıyorum yıllardır. Ya şuraya gelmeden giderse yemin ederim içimde kalacak. Ya
1: bugünün
0: yani.
1: Başlığı da bu olabilir. Moneke diye yanıyorum yıllardır.
0: Ya kısa beşle oynayan bir takıma Moneke'yi monte etmemek çok üzüyor beni ya.
1: Bu arada inanılmaz bir
0: takım cümleydi. Cayır cayır yanar yani.
1: Moneke diye yanıyorum yıllardır. Evet, buradan Chima Moneke'ye seslenelim. Bu inanılmaz bir cümle.
0: Ya inanılmaz. Bu arada garip de bir insan. Yani sosyal medya falan içeriklerine baktığın zaman çok garip bir noktaya her anlamda taşır takımı yani.
1: Ya bak burada haftada ben 5 gün yayın yapıyorum. Moneke benden daha çok podcast yapıyor, öyle söyleyeyim sana.
0: Ya inanılmaz bir adam. Ben Fenerbahçe'ye yıllardır çok istiyorum. Bir gün gelirse yani her şekilde ona ulaşacağım buradan.
1: Bakalım burada Chima Moneke bir gün ümit ediyorum. Yolu Türkiye'ye düşer. Benim de çok beğendiğim, çok pozitif oyunculardan biri. Sahayı koşabilen, kısa boyuna rağmen 5 oynayabilen, hücum reboundu katkısı verebilen bence özel bir isim Chima Moneke. Moneke diye senelerdir yanıyorum cümlesi de Alperen Erdoğan'ın. Bugünün başlığı olacak. Bunu bir kenara yazdım ben. Gerçekten aklımda eritecek.
0: Gelsin cümle. Takım yansın. Başka bir şey söylemiyorum.
1: Yani bakalım Chima Moneke'den de bu şekilde bir kulağını çınlatmış olalım.
0: Belki cezbetmiş oluruz bu cümlelerimizle, kelamlarımızla.
1: Ya şu dediğim gibi çok tekrar düşünme. Moneke diye senelerdir yanıyorum cümlesini duyup cezbedemeyeceğim bir insan yok mesela.
0: Yani değil mi?
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Ben olsam seneye gelirdim Fenerbahçe'ye. Yani bunu... Bizi hiç uğraştırmaz.
1: Tabii. Bu cümleyi aklımda da eritti ya. Bazı insanlar için ben de...
0: Bence izleyenlerimiz de çok ister. İnanılmaz podcast yapan bir oyuncu. Haftada bir bağlarız buraya. Maç sonu kritik yaparız Moneke'yle.
1: Ya Moneke'de öyle bir podcast bağımlılığı var ki. Bu şimdi yeni yeni saçma sapan şeyler çıktı ya. Aynen. Ekran bağımlılığı, temas bağımlılığı gibi, hani 2020'li yıllardan sonra böyle cins şeyler çıktı. Moneke'de de dehşet bir podcast bağımlılığı var. Yani buraya gelip benim işimi alabilir bir iki ay içinde, ona eminim.
0: Enteresan bir adam. Ben Fenerbahçe'ye yıllardır çok yakıştırıyorum gerçekten. Şaka bir yana. Ya gelirse çok seviye atlatır takımı, o kadar söyleyeyim.
1: Bu genel bir tabir vardır ya. Oyun tarzı olarak en azından bir özdeşleştireyim Moneke'yle. Hustle bir oyuncu.
0: Evet, bir isim daha geldi aklıma. İzleyenler ne diyecektir onu da merak ediyorum. Fenerbahçe'ye uzun zamandır yakıştırdığım bir isim daha var. Cody Miller McIntyre. Bu kadar komple bir guard ben görmedim uzun yıllardır.
1: Yani
0: Her işte var. Elini taşın altına sokmadığı bir yerde yok.
1: Olympiakos aldı biliyorsun.
0: Evet, yani zaten artık hani gitmesi gerekiyordu. Tepe dörtlüden, o şeytan dörtlüden birine gitmesi gerekiyordu
1: şeytan
0: artık.
1: Şeytan dörtlü.
0: Yani oraya gitmesi gerekiyordu. Gitti de inanılmaz komple bir oyuncu. Olympiakos'ta bence çok daha korkunç bir hale alacak. Artık böyle daha da şeytanlaşacağı bir yere gitti. İnanılmaz sistem takımı, tam da sistem oyuncusu, geçmiş olsun.
1: Olympiakos'un yaptığı guard rotasyonunu gördün mü? Sadece evet. Cody Miller McIntyre değil, yanında da şey var. Ya Montero'yu aldılar.
0: Montero'yla...
1: Şampiyon olan takıma nasıl böyle eklemeler yapıyorsun? Hakikaten inanılmaz ya.
0: Ya Montero'nun getireceği dinamizmle alakalı bir şey söylemek bile istemiyorum. Çok korkutucu. Öteki yandan oyun kuruculuğu ve savunmadaki üstünlüğüyle Cody Miller, McIntyre... şeyle de...
1: Tyler Dorsey de kafayı topladı.
0: Tyler Dorsey de kendine geldi. Biraz ekonomik olarak daha realistik bakmaya başlamış. Onunla da anlaşmışlar büyük ihtimalle.
1: 3 milyon doları kapmış yıllık.
0: Ya orada da bir tane money man var yani. Ona da topu ver. Sıkıştığın yerde oyunu açsın. Yani her çeşit, ne kadar farklı guard çeşidi varsa hepsinden birer tane topladılar. Yani
1: Fournier'i saymadık mesela.
0: Gerçekten orada bir borsa sepeti vardır ya, farklı farklı şirketlerden alırsın. Aynen, patlamamak için krizde.

0: Onlar da şu an herhangi bir sistemde oynayacak her gardı aldılar. Ya dağıtsalar böyle takımlara serpiştirseler herkes kafaya oynar.
1: Enteresan bir şey oldu ya. Şampiyon olduktan sonra böyle hamleler.
0: Vallahi bilmiyorum. Çok ayrı bir seviyeye çıktı takım. Beni korkutuyor. Bakalım Panathinaikos, Jelko Bradovic söylentileri de var.
1: Ergin Ataman'ın ayrılığına ne dersin? Ona da bir değinmiş olalım.
0: Kendi zaten çok hırslı bir koç.
1: Güzel veda ettiler bu arada. Yanakopoulos Avrupa'da en sevdiğim insan dedi Ergin Ataman için.
0: İnanılmaz veda ettiler. Zaten şöyle öyle de veda etmesi lazım. Tamam son iki sezondur istediğini yakalayamıyor ama 17. sıradaki Panathinaikos'u alıp bir sonraki sene şampiyon yapmak zaten Ergin Ataman gibi bir insanın yapabileceği bir şey sadece. O yüzden Panathinaikos'u tekrardan çok uzun bir aranın ardından oyuna tekrardan soktu. Orada taht savaşına tekrardan ortak etti Ergin Ataman. Yanakopoulos da bunun farkında zaten. Bence çoğu transferin arkasında zaten başkan var. Ergin Ataman geldiği ve ona çok güvendiği için bence haddinden fazla transfer yapıp bence Ergin Ataman'ın işini zorlaştırdı. Çünkü yıldızların olduğu yerde biraz da asker olması lazım takımda. Onun dengesini bence sağlayamadılar.
1: Bu takımda da bu arada takımı zehirleyen hamle bence Nigel Hayes-Davis hamlesi oldu. TJ Shorts'u dahil etmiyorum. Belki takımın içindeki ruh sağlığını, genel motivasyonu, keyfi kaçırmıştır. Çünkü o da Euroleague'de yılın beşine girdikten sonra kenarda hapsedilen bir oyuncu oldu. Muhtemelen mutsuzluğu bir şekilde yansıyordur ama
0: evet.
1: Orada en büyük sıkıntı bence Nigel Hayes-Davis oldu. Zehir lok bence o hamle oldu.
0: Burada tabii özellikle Jelko'nun gelme ihtimali göz önünde olursa seneye inanılmaz bir sezon izletir bize Nigel Hayes, haberiniz olsun.
1: Jake Obradovic'in de bu arada takımda istemediği oyuncuların başında Kendrick Nunn geliyor.
0: Orada tabii o artık dili yandı onun artık Amerikalı gardlardan. Yani bayağı iç savaşa doğru gidiyordu çünkü orası. O yüzden hak veriyorum. Zaten Nunn da çok garip bir profil. Özellikle Tyreek Jones'la o kavgaları falan gerçekten çok nasıl diyeyim. Çok kalitesiz, talihsiz hareketler,
1: görüntüler.
0: Tyreek Jones
1: yanlışlıkla o vurduğu yumruğu görüntüleri görmüşsündür. İsabet ettirse Nunn hastanelik olur. Çenesi kırılır. Çok net söylüyorum ama öncesinde Nunn da iki kere vurmuş bu arada.
0: Ya Mortal Kombat oynayan...
1: Fatality.
0: Aynen öyle. Orada Fatality atardı. Orada özel bir ekrana giriyor ya. Ya ona dönüşürdü gerçekten.
1: Ağır çekime geçiyor değil mi?
0: Yani baş gövdeye çok ağırlık yapmazdı o saatten sonra. Bir uçar gider gibi.
1: Çok inanılmaz bir anda o da. Bir iki mesajımız daha var. Onları da alıp programı bitirelim istersen. Dinleyicilerimizi kırmamış olmak adına. Kolay gelsin Burak Bey. Ben Sefaköy'den Satılmış Saat. Bugün basket maçı ne olur? Beşiktaş kazanabilir mi? Zor görüyorum. Açık söyleyeyim. Güzel insan. Basketbolda seyirci sıkıntısı olmayan üç büyükler. Fenerbahçe ve Üker Spor gibi birleşseler. Fenerbahçe'nin birleşiminden sonra ortada başarıları yok. Örnek Beşiktaş, Anadolu Efes veya Galatasaray, Türk Telekom gibi daha birleşmelere gidilse daha başarı ve rekabet seviyesi artmaz mı demiş. Ya bu birleşmeler de kolay işler değil. Hani olsa tabii iyi olabilir, bir sözüm yok ama. Kanalımıza şimdi abone oldum. Sizin gibi işini layıkıyla yapan güzel insanlara her zaman destek olmamız lazım. Ayrıca attığınız videolar da gayet güzel. Kanalınızın gerektiği değeri bulması dileğiyle başarılar. Ankara'dan Çetin ve oğlu Yusuf'tan selamlar. Buradan Çetin Bey'e ve oğlu Yusuf'a selamlarımızı yollayalım. Bir ses problemi oldu kayıt aldığım uygulamadan ötürü ama ümit ediyorum ilerleyen videolarda düzelecek. Bu arada dediğim gibi tekrardan bir destek çağrısı yapayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bakıyorum süremiz var mı? Ağzına sağlık bu arada. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
1: Larkin Beşiktaş'a gelsin diye Doktor 13'ten bir mesaj gelmiş. Onu da bir son olarak okuyalım. Gelmesin diyorum. Hani bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Larkin gelmesin diyelim. Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Cumartesi ve pazar saatler onu gösterirken görüşmek üzere. Yarın bu arada Türkiye-Paraguay maçından sonra sabah 8'de maç sonu yayınında yine Radyo Spor'da birlikte olacağız diyelim. Kaçırmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Spor gündemi tabii yoğun, özellikle yarın sabah milli maç var. Paraguay ile Dünya Kupası'nda grup aşamasında ikinci maçımıza çıkacağız. Kritik bir mücadele. Tabii ki Türkiye-Paraguay karşılaşmasını detaylı olarak konuşacağız. Sabah saat 6'da başlayacak karşılaşma. 8 civarı bitecek. Bittiği gibi de Radyo Spor'da programımız başlayacak. Maç sonu programı. Şimdiden hatırlatmayı yapalım. Grubun diğer karşılaşmasında bugün ilk maçlarını kazanan Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek saat 22'de. Biraz o karşılaşmadan da bahsederiz. Dün gruplarda Dünya Kupası'nda ikinci mücadeleler de başladı. Dünkü karşılaşmalar, bugün oynanacak karşılaşmalar. Dünya Kupası'nda her zaman olduğu gibi malzeme bol. Onun dışında Fenerbahçe'de dün İsmail Kartal resmi olarak açıklandı. Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de de konuşulacak birçok konu var. Hala Aykut Kocaman konusunda neler olduğunu anlamaya çalışıyor spor kamuoyu. Çeşitli yorumlar var. Onlardan bahsederiz. Sizin mesajlarınızı okuruz. Bunun dışında biliyorsunuz bu sezon MotoGP yarışları öncesinde ve sonrasında Mehmet Ali Sarışıklar bizle beraber oluyor. Yarış öncesini konuşuyoruz, yarış sonrasını konuşuyoruz. Bu kez de yarış Çekya'da bu hafta sonu. Dolayısıyla sevgili Mehmet Ali ile beraber az sonra yarışın önünü ve neler olabileceğini, nasıl gittiğini toprağın konuşacağız, yarışı değerlendireceğiz, onu da söyleyelim. Her zaman olduğu gibi bize WhatsApp hattı üzerinden mesajları gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız bu. Evet, şimdi bir ufacık araya gidelim, Mehmet Ali yanımıza gelsin, ondan sonra da MotoGP konuşmaya başlayalım.
3: Radyo Spor. Elf motor yağları İki tekeri sunar.

0: Evet, Mehmet Ali Selışık yanımızda, stüdyoda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bir taraftan yayınlar, bir taraftan yarış. Sizin yayın 4'te değil mi? Esport, Esport Plus'ta. YouTube'da veriyor musunuz?
1: Yok. YouTube'da ama şöyle bir durumumuz var. YouTube'da pazar günkü yarış önü ve yarış sonu programımız iki teker canlı yayınlanıyor.
0: Tamam.
1: Bu güzel, YouTube'dan en azından yarış önü ve yarış sonu heyecanını takip edebilir.
0: Ben Rus oldum zaten. Sizin stüdyo programı YouTube'da.
1: Stüdyo programımız YouTube'da var artık. Geçen haftadan itibaren başladık oraya.
0: Bu hafta, bugün şimdi stüdyo programı var mı?
1: Bugün yok. Sadece yarış önü ve yarış sonu pazar günü var yani.
0: Onu YouTube'dan da takip edebilirler. Esport'un YouTube
1: artık
0: hesabına.
1: Yarış günü deyince tabii sadece pazar da anlaşılmıyorsa cumartesi günleri sprint yarışı olduğu için MotoGP'de, o yüzden ayırt etmek lazım.
0: Yok,
1: doğru.
0: Ben, sen bugün dedin ya yayını bekliyoruz diye. Acaba
1: evet, bugün
0: hani
1: antrenman yayınlarımız var.
0: Tamam, antrenman yayını var sadece.
1: Hatta ilk antrenman yayını geride kaldı.
0: Evet, nasıl durum?
1: Valla fena değil gibi görünüyor. Şimdi kompetitif bir seans değildi ilk antrenman seansı. Dolayısıyla ne kadar zorladılar, ne kadar motosikletlerin gücünü anlayabildik çok emin değilim. Fakat normal şartlarda Çekya'dayız bu arada. Tabii Çekya'nın Brno pistindeyiz. Çek Cumhuriyeti eski adıyla Çekya Grand Prix'si için. Ve pistin son bölümü, son sektörü yokuş yukarı. Yamaha'nın zaten motor gücü olarak biraz problemi var. Hmm. Dolayısıyla o özellikle son çıkışın, son yokuşun biraz motosikletleri zorlayacağına dair milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun da demeçleri vardı. Tahmin ettiğimiz kadar vakit kaybetmediler orada.
0: Kusura bakma, 50 cc motorlarda hep zorlanırlar.
1: Yani biraz öyle bir şey var.
0: Halk arasında geyiği vardır böyle.
1: İki kişi çıkılamayan yokuşlara dahil yani. Evet, burnunun o son yokuşu. Öyle bir çağrışım bizde de yaptı açıkçası.
0: Valla enteresan.
1: Normal şartlarda, çünkü MotoGP'de yarışan bir markanın yokuşlarda problem yaşayacağız diye olması çok olağan değil. Ama onlar hep 2027'ye odaklandıkları için tabii ki biraz 2026'ya alışma süreci olarak kullanıyorlar.
0: Bu Çekya pistine özel bir durum mu, yoksa başka pistlerde de kullanılıyor mu bu numara?
1: Yani şöyle, normal şartlarda o kadar iniş çıkışlı pistler o kadar fazla yok. Hı. Ama motorla ilgili ciddi bir geliştirme bu sene Yamaha yapmayacağı için, özellikle bir de yeni bir motora geçtiler önümüzdeki yıla hazırlık olsun diye, motorun silindirlerinin dizilimini değiştirdiler. O yüzden çok inişli çıkışlı pistlerde inişi kolay, çıkışı zor olacak Yamaha için. Ama burada onlardan biraz daha ekstrem olanlardan bir tanesi. Tabii beklediğimizden daha az vakit harcadılar, vakit kaybettiler daha doğrusu Yamaha'lar diğer motosikletlere kıyasla. Hatta Fabio Quartararo, ki Yamaha'nın eski dünya şampiyonu, ikinci en iyi zamanı yaptı. Toprak'ta 11. en iyi zamanı yaptı. İlk 10 civarında gezmeye devam ediyoruz. Balaton tabii çok güzel bir yarıştı zaten, yine sonraki pazartesi günü burada Radyo Spor'da konuşmuştuk, uzaktan bağlanmıştık.
0: Bu sezonki en iyi derecesi değil mi?
1: Evet, bu sezonki en iyi derecesini elde etmiş, ilk 10'un hemen dışında. Dolayısıyla bu hafta sonu tabii ki orası kadar parlak olmayacaktır. Fakat şimdilik fena durmuyor. Biraz işte o akşamki özellikle sıralama turlarını da etkileyebilecek o ikinci

0: seansa direkt katılacak olan sürücüleri ve markaları belirleyecek seansta daha net bir fikrimiz olacak. Onun dışında tabii bizi heyecanlandıran bir başka gelişme daha var. Pazartesi günü Toprak Razgatlıoğlu testte olacak MotoGP'nin. Önümüzdeki yılki motosikletleri ve önümüzdeki yılki lastikleriyle toprağın Superbike'tan bilgilerini taşıdığı Pirelli. Tabii ki aynı lastik değil ama hem de yeni motosikletle buluşmuş olacak ilk defa. O testten görüntü de yok ve o testten dışarıya herhangi bir şekilde bilgi de çok fazla verilmeyecek zamanlara dair. Fakat bir yerlerden ufak kırıntılar yakalarız diye düşünüyoruz. Gizli bir test çünkü.
1: Nerede yapılıyor test?
0: Yine Brno'da yapılacak yine bu hafta sonu. Hemen pazartesi günü yapılacak. Oradayacak. Zaten oradalar, orada devam edecekler. O da güzel bir heyecan verici bir şey olacak bakalım.
1: Evet. Hani sen zaten yayınlara geldiğinde, yayınlara bağlandığında Yaman'ın gelecek sezon planını, toprağın gelecek sezon planını sürekli olarak anlattın ama bir taraftan da şunu da söylemiştin. Sezon içerisinde zaten toprak motora alıştıkça, MotoGP alıştıkça daha iyi işler yapacak demiştin. İşte geçen yarışta onu belki de ilk şeyini gördük
0: öyle,
1: Macaristan'da.
0: Öyle gördük.
1: Balaton'da. Şimdi bakıyorum hani 17, 15, 19, 13, 16, 16, 11 gerçekten arada şey var.
0: Adım adım yükseliyor, adım adım, tam böyle aynen. Görülüyor. Her zaman bak, ileri değil belki ama çoğunlukla ileriye bir gidiş var, hissiyatını arttırıyor.
1: Şimdi ben tabii MotoGP'yi işte senden dinliyorum. Arada merak ettiğim şeyler oluyor. Biraz böyle konu dışı. MotoGP'nin böyle ikonik bir pisti var mı Mehmet Ali?
0: Hani var.
1: Mesela Monaco F1'de her zaman için konuşulur. Öyle bir pist hani mesela MotoGP'yi en çok nerede, hangi yarışta merak ediyor yarış severler?
0: Yani açıkçası en güzel yarışları da vermesi sebebiyle, katedral lakabını da alma sebebiyle önümüzdeki hafta Hollanda Grand Prix'si Assen o konuda çok özeldir. Hadi Türk ya. Seyircisi de çok fazla, toprak da orada iyi. Assen mesela tam zamanlaması süper oldu yani. Yani önümüzdeki hafta cuma konuşacağımız konuyu da belli etmiş olduk. Onun dışında var tabii ki Mugello, çok özel pistlerden biri. Seyirciler çok acayip diye burada konuşmuştuk. Başka konuşabilecek işte Silverstone'un farklı özellikleri var. Orası da çok sevilir falan. Ama biz herhalde İzge'yle bir oturup konuşsak, karar versek Assen derdik diye düşünüyorum. Hollanda Grand Prix'si ve Assen o konuda çok özel. MotoGP'nin katedrali derler çünkü.
1: Evet, o da 26 Haziran, 28 Haziran. Önümüzdeki hafta olacak. Peki mesela sen şahsen gidip bir yerde izledin mi MotoGP? Öyle bir şansın oldu mu?
0: MotoGP Türkiye geldiğinde 2 yıl üst üste orada izlemiştim. 5 ve 6'yı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Grand Prix'sini izlemiştim. Umuyoruz önümüzdeki yıldan itibaren tekrar görme ihtimalimiz olur. O ihtimal yok değil çünkü biraz bir ufak hareketlenmeler var gibi görünüyor. Ama onun dışında yurt dışında izleme şansım olmadı. Ya yüzde verebileceğim kadar yakın bir bilgi kaynağım çok fazla yok aslında. Fakat özellikle Macaristan'ın yaşadığı problemlerle onların takvimden çıkıyor gibi görünmesiyle fena değil gibi duruyor şansımız. Özellikle çünkü ciddi İşte yapıyorlar, özellikle tabii pist tarafında Tosfed İstanbul Park güzel bir çaba sarf ediyor. Federasyonlar birlikte diyalog halindeler bizde. O yüzden oradan güzel bir şeyler çıkma ihtimali var. MotoGP çok istiyor tabii ki bir kere. Toprağı zaten mümkün olduğu kadar insanlara anlatmaya, pazarlamaya çalışıyorlar. Çünkü çok özel bir pazara hitap ediyor. Hem Güneydoğu Asya'da da toprağı çok sevenler var. Hem işte bizim içerisinde bulunduğumuz MENA bölgesinde ve Avrupa'da iki ayrı pazara da hitap ediyoruz. O yüzden toprağın kendi evinde yarışmasını onlar da istiyorlar. Sadece toprağın değil tabii ki, önümüzdeki yılda Moto2'de devam edeceğini düşünüyoruz ama Deniz Öncü'nün de kendi evinde yarışıyor olması da kıymetli. O yüzden Türkiye Grand Prix'sinde hep beraber izleme şansımız olabilir önümüzdeki yıl. En büyük dileğimiz olur. O.
1: Mehmet Ali Seleşik bizlerle beraber. Kendisi Esport ekibinde. Mehmet Ali şöyle bitirelim yavaş yavaş bu bölümü. İstersen bize bu hafta Çekya'daki bir şeyi söyle, takvimi söyle. Hani bugün antrenmanlar başladı. Toprak ilk şeyde 11. basamakta şu an.
0: En iyi ikinci Yamaha'ydı.
1: En iyi ikinci Yamaha'ydı. Saat 16'dan itibaren istersen programı söylersen bizim için daha iyi olur, anlaşılır olur.
0: Evet,
1: İnsanlar da Esport'un Esport Plus'tan takip eder Toprağı ve MotoGP'yi. Bir de soru gelmiş dinleyicimizden. O da herhalde benim gibi çok yeni bu konuya. Yaşar demiş ki MotoGP motorları kaç cc oluyor?
0: MotoGP motorları 1000cc bu yıl. Fakat önümüzdeki yıldan itibaren 850cc'ye düşüyor. Biraz daha küçülecek motosikletler. Biraz daha işte ön kanat, arka kanat, aero etkisini biraz daha azaltıp düzlük hızını biraz daha azaltıp virajlarını yükseltmeye çalışacaklar. Daha keyifli bir hale gelmesini de bekliyorlar. Hatta Superbike'a daha yakın bir sürüşe yakınsama ihtimali varmış. Bunu şu anda Superbike'da yarışan toprağın eski rakibi. Aynı zamanda Ducati'nin MotoGP'deki test sürücüsü Nicolò Bulega söylemiş. O yüzden kendisiyle çok iyi ayrılmamıştık aslında son şampiyonluk haftasında. Fakat biraz ondan iyi haber almışız gibi görünüyor.

0: Eğer öyle olursa toprak işi. Bayağı işine yarar. Çok işine yarar hem de. 2027 için heyecanlanacak sebepleri toplamaya, evet, biriktirmeye yani devam
1: 2027
0: ediyoruz.
1: 2027 için her geldiğinde böyle güzel böyle heyecanlanacak. Hani bir şeyler söylüyorsun. Güzel hakikaten. Eğer bu dediğinde olursa toprak için büyük avantaj olur yani.
0: Hafta sonu programından bahsedelim. Tamam. Antrenman seansı ki buradaki ilk 10'a girecek olan sürücüler Q2'ye yarınki sıralama turlarının ikinci seansına direkt olarak katılma şansı sağlayacaklar. 16 ile 17 arasında sport ekranlarında olacak. Cumartesi günü sabahtan itibaren başlıyoruz. 11-10'dan itibaren ikinci serbest antrenmanla başlıyoruz. 11.50'de sıralama turları var. Sonrasında 14.40'da Moto2 sıralama turları var. Bir başka milli sporcumuz Deniz Öncü orada mücadele verecek. Umuyoruz iyi bir yerde olacak. Yarın 16'da Çekya'da sprint mücadelesi olacak tabii ki. Orada da hafta sonunun ilk yarışını izlemiş olacağız. Kısa yarış olacak yani 16'da Çekya'da sprint mücadelesi. Pazar günü de sabahtan itibaren başlıyoruz. 12'de Moto3 var. En hafif siklet geleceğin şampiyonlarının yer aldığı. Moto2 13-15'te başlıyor. Orada da yine bir kez daha söyleyelim. Milli sporcumuz Deniz Öncü mücadele edecek. Ardından yarış önü programımız 14-15'te başlıyor. İki teker. 15'te yarış var tabii ki. MotoGP Çekya Grand Prix'si. Orada da keyifli bir seyirlik sunacaktır size. Güzel yarışlar oluyor genellikle burada. Yarış bittikten hemen sonra da bir yarış değerlendirmesi olarak iki tekerin yarış sonu programı var. 16'dan 16.30'a kadar aşağı.
1: Çok güzel. 14-15 iki teker. Yarış önü 15 Çekya Grand Prix'si ve ondan sonra Çekya Grand Prix'sinin hemen bitiminde iki teker maç sonu değerlendirme. Hem Esport'tan hem Esport Plus'tan hem de YouTube kanalından takip edilebilir. Biz de seninle bir aksilik olmazsa pazartesi yine öğlen saatlerinde değerlendireceğiz.
0: Güzel Çekya haberleri değerlendireceğiz.
1: İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ağzına ederiz, sağlık. Görüşmek üzere diyelim ve ilk aramıza gidelim.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu. Radyo Spor.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor.
11: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim ve Genco Boran'la

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde sevgili Mehmet Ali Seleşık'la birlikte MotoGP'yi konuştuk. Bu hafta sonu yarış var Çekya'da. Toprak'ta ilk antrenmanlara fena başlamadı. Bakalım geçen haftaki performansını bu hafta da Çekya'da sürdürebilecek mi? Sporcumuza tabii başarılar diliyoruz. Onun dışında program girişinde de söyledim. Gerçekten heyecanlıyız. Dünya Kupası'nda İkinci karşılaşmamıza çıkacağız. Yarın sabah Paraguay ile karşı karşıya geleceğiz grubumuzda. Ki o Paraguay, hatırlayacaksınız, ilk karşılaşmada Amerika önünde 4-1'lik bir mağlubiyet almıştı. Amerika da bugün 22'de Avustralya'yı ağırlayacak. İki takım da ilk karşılaşmalarını kazandı ve tabii avantaja sahipler grupta. Ama bu maçın bizim açımızdan şöyle bir özelliği var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'dan puan alırsa, bu beraberlik de olabilir, galibiyet de olabilir. Bizim Paraguay karşısında kesinlikle mağlup olmamamız gerekiyor. Eğer az önce söylediğim senaryo gerçekleşir, bir de biz Paraguay'a mağlup olursak, Allah korusun, o zaman Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Tabii ilk senaryonun gerçekleşme ihtimali yüksek. Yani Amerika'nın Avustralya karşısında puan alması, hatta galip gelmesi beklenebilir. İlk karşılaşmalar sonucunda Amerika takımının bayağı temposunun yüksek olduğunu, fizik gücünün üst seviyede olduğunu, diğer takımların bu konuda önünde olduğunu gördük. Hani birçok ekip Dünya Kupası ilk karşılaşmalarında tempoyu arttırmakta zorlanırken Amerika adeta tam tersiydi. Bütün maç boyunca yüksek tempoyla oynamayı başardılar. Müthiş bir ilk yarı oynadılar Paraguay karşısında. O yüzden de Avustralya önünde hani puan almaları, dediğim gibi, çok çok yüksek bir olasılık gibi gözüküyor. Bu durumda biz yarın sabah işte Paraguay önünde biraz daha stresli bir hale geleceğiz. Neden stresli bir hale geleceğiz? Hani mutlak surette, dediğim gibi, puan alma ihtiyacımız olacak. Peki neden böyle oluyor? Neden ikinci karşılaşmalar sonunda biz Dünya Kupası'na veda etme ihtimalimiz var? Çünkü diğer Dünya Kupaların aksine bu Dünya Kupası'nda ikili averaj uygulanıyor. Ve biz eğer Paraguay'a mağlup olursak, son karşılaşmada Amerika'yı mağlup etsek bile şansımız kalmıyor ikili averaj yüzünden. Evet, böyle bir tablo var. Bu işin tabii kötü senaryo tarafı, bir de iyi senaryo tarafı var. Biz Paraguay'ı mağlup edersek puanımız 3 olacak. Amerika, farz edin, Avustralya'yı mağlup etti. Amerika 6 puana yükseldi. Son karşılaşmada biz Amerika'yı mağlup ettiğimiz zaman Amerika'nın üstünde bitirebiliyoruz grubu. Bu da tabii iyi senaryo. Ama öncelikle tabii dünkü karşılaşmayı kazanmak gerekiyor milli takım açısından. Bu son derece kritik. Peki milli takımda son durum ne? Milli takımda sakatımız yok. Hiçbir sakatlık problemimiz yok. Zaten bir kart da görmedik, bir kırmızı kart da görmedik. O yüzden milli takım Paraguay karşısında istediği oyuncularla sahada olacak. Bakalım Montella, ki ilk karşılaşma sonunda Montella'yı da bayağı eleştirdik. İşte ondan sonra milli takımdan açıklamalar geldi. Biraz her zaman olduğu gibi bir mağlubiyetle beraber çarşı pazar bizde karıştı. Ama milli takımda bir gerçek var. Onu da zaten herkes yazıp çiziyor. Kenan Yıldız ilk 11'de başlayacak Paraguay karşısında. Orası kesin. Merkezde son gelen bilgilerde Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü'nün beraber oynayacağı ve İsmail Yüksek'in yedekler arasında olacağı söyleniyor. Bakalım öyle mi yapacak Montella? Bu bir tabi ihtimal. Merkezi ikileyerek Arda'yı merkeze çekmek, daha çok sevdiği pozisyona çekmek. Ondan sonra sağ tarafta da Yunus'un oynayacağı düşünülüyor bu senaryoda ve ileride de Kerem olacak. Bu bir senaryo olarak söylendi. Sadece burada sağ bek pozisyonunda işte Zeki mi Mert mi tartışması varmış milli takımda. Sabah Aykut Aydın da
bunu dile getirdi. O zaman nasıl oluyor? Kalede Uğurcan olacak. Sol bekte Ferdi'nin

oynaması bekleniyor. Abdülkerim ve Merih stoper tandemini oluşturacak. Sağ bekte Mert parantez içinde Zeki diyelim. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü. Bir tarafta Kenan, bir tarafta Yunus. Merkezde Arda, ileride de Kerem. Bu bir muhtemel 11 milli takım için son dönemde işte gazetecilerin söylediği, milli takımı takip edenlerin söylediği muhtemel bir 11. Ne olabilir alternatif olarak? Alternatif olarak tabii ki merkezi yine üçlü olarak tutması olabilir Montella'nın ki hatırlayın ilk karşılaşmada Avustralya önünde 2-0 gerideyken iki değişiklik yapıp ondan sonra Montella işte kontratak yememek için böyle bir değişiklik yaptık demişti. Bayağı da bir tepki çekmişti. Şimdi Paraguay mücadelesi kesin puan almamız gerekecek gibi gözükmekte. O bakımdan hani merkezde yine Hakan, İsmail Yüksek ve Orkun'u görmek çok şaşırtıcı olmayabilir. Bu durumda Arda ve Kenan kanatlarda olur gibi gözükmekte. İleride de yine Kerem'in olması muhtemel. Milli takımda böyle opsiyonlar var. Bakalım tabii bu kadar tartışmadan, bu kadar eleştiriden sonra milli takımın Paraguay önündeki performansı nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. İlk karşılaşmada evet istatistik olarak bazı iyi verilerimiz vardı. İşte hep 30 şut çektiğimiz yazıldı, çizildi. Fakat kaliteli pozisyon üretmekte, net pozisyon üretmekte, oyunun temposunu yükseltmekte ve savunma güvenliğinde ciddi sıkıntılar yaşadık. O da işin bir gerçeği. Evet 30 şut çektik ama bu 30 şutun 16'sı ceza sahası dışından geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşmakta müthiş etkili değildik. Onun dışında çok fazla orta yaptık. Ortalarda tabii tahmin ettiğiniz gibi, herkesin izlediği gibi bir verim problemi yaşadık. Dolayısıyla o istatistikler bir arttı ama 90 dakika boyunca ah bu da kaçar mı diyeceğimiz pozisyon üretmekte çok zorlandık. Abdülkerim'in 1-0 geriye düştükten hemen sonra çektiği bir şut vardı. Orada gole yaklaştık. Bir de ikinci yarıda işte zannedersem Hakan ortalamıştı. Zeki kafayla Kerem'i görmüştü. Kerem'in vuruşu da kalecinin üzerine gelmişti. Onun dışında böyle maçta bir de birkaç tane Kenan'ın ikinci yarı girdikten sonra zorladığı birebir de pozisyonlar vardı. Tabii bu karşılaşmada Kenan'ın sahada olması milli takım için çok çok iyi. Çünkü ilk karşılaşmada o birebirlerde hep Barış Alper üzerinden gitmeye çalıştık. Barış Alper de karşısına rakibini alınca birebirlerde zorlandı. Kenan bu işleri çok çok iyi yapan bir takım, oyuncu. Çok rahat birebir de rakibini ekarte edip o çalımı atıp şut da atabiliyor, pas da verebiliyor, sıfıra da inebiliyor. O yüzden tabii Kenan'ın 11'e dönüyor olması milli takım açısından kesinlikle bir avantaj. Zaten sakatlığını da atlattı ve yarın tabii Kenan'dan da beklentimiz doğal olarak daha fazlası olacak. İlk karşılaşmanın sessiz oyuncularından biri Orkun'du. Yine Orkun'dan da beklenti yüksek. Arda ilk karşılaşmada en fazla şut çeken oyuncuydu. Arda'nın tabii doğal olarak daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Kerem Avustralya'nın stoperleri arasında kaybolmuştu. Kerem'den yine beklenti var. İşte Zeki ilk karşılaşmada sağ kanat biraz ona teslim edilmiş gibi gözüküyordu. Kanat beki gibi oynadı. Arda içeri girdi. Zeki bindirmeleri yaptı ama o da hücumda çok efektif değildi. Bir de onun tarafından da bir gol yiyince o da çok fazla eleştirildi. Neticede ilk karşılaşmadaki hatalar belli. İlk karşılaşmadaki sonuç ortada. Bu maçta alınması gereken sonuç ortada. Dolayısıyla daha iyi bir milli takım beklemekteyiz ve daha iyi bir milli takım olacağını da açıkçası ben kendi adıma düşünüyorum. Paraguay cephesinde de ilk karşılaşmadaki 4-1'lik mağlubiyet mutlaka aynı bizde olduğu gibi biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli, biraz daha hırslı, biraz daha konsantre bir takımı beraberinde getirecektir. Paraguay Güney Amerika elemelerinde 10 takım arasında 6. basamakta yer alarak Dünya Kupası bileti kazanmıştı. Onların tabii 6. basamakta yer alması, 6. olmuşlar diye düşünmeyin. Neden söylüyorum bunu? Uruguay ile Brezilya ile ve Kolombiya ile aynı puanı toplamayı başardılar. Bu saydığım tüm takımlar 28 puan topladı ve averajla birbirlerinden ayrıldılar. Ki Paraguay yine bu 4 takım arasında

0: Yani Kolombiya, Uruguay, Brezilya arasında, Paraguay'ı da ekleyin buna. Bu dört takım arasında en az gol yiyen ekipti. 18 karşılaşmada sadece 10 gol yemişlerdi Güney Amerika elemelerinde. Ama gol yollarında, gol atmakta biraz zorlanıyorlar. Sadece 14 gol atmışlardı. O yüzden Amerika maçında mesela 4 gol yemeleri ciddi bir sürpriz Paraguay açısından. İşte o Paraguay büyük ihtimalle bizim karşımızda biraz daha işte vidaları sıkacaktır. Aynı bizim yapmaya çalıştığımız gibi. Tabii Paraguay nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak? Onu da kestirmek güç. Bunu neden söylüyorum? Çünkü onlar son karşılaşmayı Avustralya ile yapacaklar. Avustralya kağıt üzerinde grubun en zayıf takımı. Yani Paraguay bizden bir puan alıp bizim maç için bir puanı planlayıp ondan sonra Avustralya'yı mağlup edip 4 puana ulaşmayı düşünebilir, planlayabilir. Bu da son derece normal. Böyle katı savunma yapan bir Paraguay ile karşılaşma ihtimalimiz var. Yani burada Paraguay'ın bizim önümüzde müthiş risk almasını gerektirecek bir durum yok. Biz de eğer Paraguay'ı erken çözemezsek, istediğimiz dakikalarda çözemezsek, işte sabah Mert'le konuştuk, farz edin dakikada 65-70 karşılaşma golsüz ya da karşılaşma o anda 1-1'e gelmiş. O son bölümde iki takımın da açıkçası çok fazla risk almasını gerektirecek bir durum yok. Orada biz mağlubiyetten çekinebiliriz. İşte Paraguay'da doğal olarak o bir puanı kaybetmek istemez. Avustralya ile final karşılaşması, final maçı oynamak ister. Böyle bir tablo var. O yüzden biz sanki biraz daha oyunu zorlayacak, biraz daha force edecek taraf gibi olacağız. Burada da işte Paraguay mı, Avustralya mı daha iyi hücum yapar? O biraz soru işareti. Çünkü Paraguay'da işte mesela Almiron gibi daha önce Premier Lig'den sizlerin de izlediği topla, topsuz, hızlı olabilen bir oyuncu var. Onun dışında Ensiko var ki o da onların bayağı pırpır diyebileceğimiz bayağı hareketli bir oyuncusu. Yani Paraguay'da öyle çok yabana atabileceğimiz bir takım değil. Umarız tabii milli takım herkesin umduğu, beklediği performansı ortaya koyar. Böyle bir puan aman hesapları yapmadan güzel bir oyunla ve güzel bir sonuçla ayrılırız ve Amerika ile de grup liderliği karşılaşmasını oynarız diyelim. Evet, şimdi her zaman olduğu gibi mesajlarınızı okuyacağım. Mesajlara bakacağız. Saatlerimiz de 14.30'a geliyor. WhatsApp hattına gelen mesajlar var. Ama önce aramıza gidelim. Aradan sonra da milli takımla ilgili gönderdiğiniz mesajları okuyalım. Ardından biraz Fenerbahçe konuşacağız. Dünya Kupası konuşacağız. Ama önce ilk aramız diyelim. Araya gitmeden önce de 0538 052 1487 WhatsApp numaramızı hatırlatalım.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1986 Dünya Kupası Meksika. Arjantin-İngiltere mücadelesi. Falkland Savaşı'nda birkaç yıl öncesinde Arjantin ve İngiltere çatışmış durumda. Ülkelerin arası iyi değil. Ve bunun sonucunda oyuncular birbirlerine karşı pek hoş davranmıyorlar. Maradona o maçın en çok konuşulan isimlerinden biri. Neden? Bir pozisyon, ceza sahası içine gelen top, kafayla topu aldığı gibi gözüken bir Diego Armando Maradona var. Kalede Shilton itiraz ediyor, top ağlarda. Maradona diyor ki, hayır, o el benim elim değil, Tanrı'nın eli. Ama bunu maçtan sonra söylüyor tabii ki. Arjantin attığı bu gol elle atılan bir gol. Şimdi olsa VAR sistemiyle hayır diyecekler tabii ki, iptal edilecek. Daha sonra Maradona neredeyse bütün İngiltere takımını geçiyor ve topu Shilton'la karşı karşıya kaldığı anda ağlara göndermeyi başarıyor. Mükemmel bir gol bu. Bu da tarihe geçecek bir gol. Ama unutulmayan gol şu: Tanrı'nın eli. Maradona'nın açıklaması böyle. İngiltere hala diyor ki, o golde Maradona hakeme ben elle attım demeliydi. O da hiçbir şekilde bunu kabul etmedi ve artık da aramızda değil.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
4: Reklam. bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor!
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bankam, bank kartıma gir.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Ali Erim ve Genco Boran'la

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.34 saatlerimiz. Şöyle bir sizlerden gelen mesajlara bakalım. Neler söylemişsiniz? Milli takımda Samet Akaydın'ın açıklamalarından sonra umudum kalmadı. Yorumlardan etkileniyorlarmış. İran, Irak ne yapsın demiş. Bu takımlardan fazla mı baskı altında bizim oyuncularımız diye sormuş bir dinleyicimiz. Mehmet Ünlü, bence bizdeki en büyük sıkıntı hem rakibin gücünü hem de kendi gücümüzü tam anlamıyla doğru analiz edemiyoruz. Avustralya'nın ne oynayacağını düşünmeden kendi bildiğimizi oynamaya çalıştık. Bu da çok ters tepki tepti. Umarım Paraguay maçına daha hazırlıklı çıkarız demiş Mehmet Ünlü. Şimdi az önce bir dinleyici mesaj atmış. Abi sen Paraguay ile bir ilgili istatistik vermiştin diye hatırlatmış. O istatistik tabi biraz bizim hoşumuza gidecek bir istatistik değil. Paraguay elemelerde, Güney Amerika elemelerinde topla en az oynayan %37 civarında. Bunun yanında pas isabet yüzdesi en düşük %72-%73 civarında olan takımdı. Ama isabetli uzun pas oranında da Güney Amerika elemelerinde bir numaradaydı Paraguay. Biz de turnuva öncesinden beri dile getiriyorum. Özellikle orta mesafe atılan paslarda, hani böyle direkt kaleciden, direkt stoperden çıkmasına bile gerek yok. Hani merkezde kendi yarı alanın ortasından böyle bizim savunma arkasına doğru atılan 15-20 metrelik paslarda bile ciddi problemler yaşıyoruz. O bakımdan tabii Paraguay'ın bu istatistikleri biraz sıkıntılı. Ama bu analizler yapılmıştır. İşte Mehmet Ünlü'nün dediği gibi umarım ben de Paraguay maçına biraz daha taktiksel anlamda daha iyi çıkarız. Aynı zamanda tabii teknik direktörümüzün de maçın gidişatına göre dokunuşları bir önceki mücadeleye göre daha doğru olur. En büyük beklentimiz o.

Ankara'dan Gürsel yarınki maçta Orkun yerine İsmail Yüksek ile başlar demiş Montella. Biz Paraguay'ı yeneriz. Amerika berabere kalır. Son maçlarda Paraguay, Avustralya berabere kalır. Biz lider çıkarız diye güzel bir senaryo yazmış. Umarım öyle olur. Bir başka dinleyici bu turnuvayı sürpriz bir takımın kazanacağını düşünüyorum demiş. Bu tamamen hissiyat. Japonya, Amerika gibi. Tabii kolay değil. İşte Fransa'nın kadro kalitesini gördünüz. Arjantin'de Messi farkını gördünüz. Almanya bayağı tempolu gözüktü. İngiltere bir 45'te bayağı iyi top oynadı. İkinci yarıda Hırvatlar önünde. O yüzden çok kolay değil böyle bir Japonya, Amerika gibi hani sürpriz ihtimali olan, ama sürpriz derken bu hani çeyrek final gibi düşünülüyor genelde bir takımın gitmesi için. Tabii biraz şansının olması gerekiyor. Daha hiç mesela Portekiz gibi bir kadrodan bir şey görmedik ama onlar da herhalde turnuvayı bu şekilde tamamlamayacaktır. Mehmet Sekman demiş ki İstanbul'dan, millilerimizin kurumsal hafızasında hedef maçları kazanmak var. Kazanacağız demiş. Umarım öyle olur. Bir puan buradan, 3 puan da Amerika'dan alsak nasıl olur demiş. Grup ikinciliğine bile yetebilir. En iyi üçüncüler arasına da 4 puanla rahat rahat gireriz. Batuhan ne demiş? Paraguay teknik direktörüsün. Grubun en az gol yiyen takımıydın ve rakibin kapanıp kontrol arayan bir ekibe karşı hiçbir şey yapamadı. Risk almana gerek var mı? Zaten sağlam defans yapan bir ekipsin. Yap defansını, kontrol ile gol ara. Paraguay net böyle çıkacak demiş. Vallahi sevgili Batuhan, yani bu söylediğinden ben de çok uzak değilim. Onu dile getireyim. Hani ben de Paraguay teknik direktörü olsam Avustralya maçı üzerinde bir analiz yaparım. Son olarak Romanya ve Kosova maçlarını takip edersin. Orada zaten bizim neyi iyi neyi kötü yaptığımız ortaya çıkıyor. Fakat şunu da tabii söylemek lazım. Milli takımın hücum performansının hani Avustralya kadar, Avustralya maçındaki kadar kötü olacağını ben düşünmüyorum. Ben hep dile getirdim bunu. Yani milli takım normalde golün her türlüsünü atabilen bir takım. Ama son karşılaşmada o performans düşüktü. Bu kez biraz daha iyi olursa zaten kolay kolay mağlup olmayız. Galibiyete yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama mağlup olmayız diye düşünüyorum. Adana'dan Emrah, inşallah yarın Türk milli takımının galibiyetiyle keyifli bir hafta sonu geçiririz demiş. Temennimiz o yönde. Bir başka dinleyici Turgay, Montella risk alıp performansı düşük olan ve hazır gözükmeyen Hakan'ı kesebilir mi sizce demiş. Cevap vereyim. Hayır. Kesmez Hakan'ı. Orkun, İsmail önlerinde Arda, solda Kenan, sağda Barış, ileride Kerem. Çok mu ideal olur sizce demiş. Valla benim bildiğim Montella Orkun'u kesebilir. Benim bildiğim Montella İsmail'i kesebilir. Ama takım kaptanı Hakan'ı kesme ihtimalinin düşük olduğunu tahmin ediyorum. Yarın yaparsa öyle bir sürpriz, ilginç olur. Hüseyin, bu akşamki maçta Avustralya kazanırsa bizim için daha mı iyi olur demiş. Yok, bence pek iyi olmaz. Hatta Amerika'nın kazanması daha iyi olacaktır. Son karşılaşmada biraz daha rahatlamış. Hani grup liderliğini almış bir Amerika daha iyi olabilir bizim için. Ya da o ihtimali olan bir Amerika daha iyi olabilir. Bakalım. Başka nasıl mesajlar gelmiş? Evet, işte az önceki dinleyicimiz, o mesajı yazan Samsun'dan Muharrem'di. Paraguay elemelerde defans arkası uzun toplarda en isabetli takım demiştin. Onu hatırlatmış. Az önce bu mesajı okumuş olduk. Devam ediyorum. Yunus Akgün sarı kart gördü demiş dinleyicimiz Turgay da. Ben kırmızı kart anlamında söyledim. Hani bir ceza problemi yaşamadık, kart problemi yaşamadık diye. Eğer Yunus bu karşılaşmada da kart görürse o zaman Amerika mücadelesinde olmayacak.

İkinci basamakta 56 puanı var. Mustafa S38 56 puanla 3. basamakta. Bunlar 300 kişi arasındaki sıralama. Ondan sonra böyle yavaş yavaş telefonu elinize alıyorsunuz. Aşağı doğru kayıyorsunuz. Ve ben Deniz 66. basamakta karşınıza çıkıyorum. 42 puanla 66. basamaktaymışım. Ben zaten hedefimi ilk 100 olarak belirlemiştim. Fatih Tekke misali. O yüzden şu an sıralamam iyi. Mesela son maçlarla beraber 34 basamak birden yükselmişim. Hey maşallah. Evet. Mert Elam da nerelerde? Mert galiba ilk, şimdi tabii şöyle bir bakıyorum. Bakayım Mert'i görebilecek miyim? Çok kişi var ama Mert'i göremedim. Mert de herhalde benden çok aşağıda bir yerlerde değildir ya. Nerede olacak yani Mert de? Yakındır, buralarda bir yerlerdedir de göremedim. Neyse, oynayan biri varsa Mert'in kaçıncı basamakta olduğunu söyler. Bu arada tabii şunu söyleyeyim. Genco maçlara girmeyi, giriş yapmayı tabii ki unutmuş. Girmemiş. Dolayısıyla Genco artık yarışmada yok diyebiliriz. Bundan sonra da düzenli olarak tahmin girebileceğini hiç zannetmiyorum. Evet. Bilmiyorum. Mert'i göremedim valla. Ama sizin sorunuz. Ben 66. basamaktayım. Şu an ligde bulunduğum konumdan da çok mutluyum. Peki devam edelim mesajlara. Başka neler var? Tabii ben okurken gene bir sürü mesaj gelmiş. 93'te mi Mert? Mert de ilk yüzdeymiş. Sen kaçtasın? Oo, Vedat 58. Burak, Burak'ı biliyor musun? Burak var, Caner var bizden bir de, değil mi? Caner var, Burak var, Genco var, sen varsın, ben varım, Mert var. Evet. Mert 93'müş, evet. Bir dinleyici daha yazmış. Teşekkür ediyoruz. Savaş, Can Uzun neden oynamıyor demiş. Valla onu Montella'ya sormak lazım. Yani ilk karşılaşmada özellikle maç sonunda Can Uzun'a yer bulamıyorum demesi bayağı skandal bir açıklamaydı. İşte dedi, sol tarafa Kenan'ı aldık. Ondan sonra Arda'yı merkeze kaydırdık. Yunus'u aldık. O yüzden Can'a yer bulamadım demişti. Tabii Can çok tehlikeli bir oyuncu. Bir kere fizik olarak iyi bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Şutu var. Zaman zaman kendine boş pozisyon yaratabiliyor. Şut pozisyon anlamında söylüyorum bunu. Can'a milli takımın ihtiyacı var ama Montella pek Can'a sıcak değil anladığım kadarıyla. Tabii belki Can'la Kenan'ın mevkisinin de böyle üst üste binmesi ya da Arda'yla Can'ı da öyle beraber düşünebilirsiniz. Yani Can'ın oynayacağı iki pozisyonda bizde Kenan ve Arda'nın öncelikli olması, ki bu son derece doğal, Can'ın işini biraz zorlaştırıyor. Orası kesin. Ama teknik direktörün zaten işlerinden bir tanesi de bu düzenlemeyi, bu planlamayı yapmak. Hani Can mesela Kerem'in pozisyonunda da oynayabilir. Onu da söylemek gerekiyor. Bakayım şöyle bir. Ayhan demiş ki, Ali abi sen şu yayına girerken herkese merhaba diyorsun ya demiş. Pil seviyem anında bir %15 artıyor demiş. Çok iyi. %15 arttırıyorsa merhaba demem. Çok sevindim bundan. Paraguay'ın defansı evlere şenlikti diyor bir dinleyicimiz. Amerika maçında en az yedikleri kadar yiyebilirlerdi. Ümit ediyorum ki biz bir tane atıp yemeyiz ve kazanırız. Amerika da kazanır. Son maç beraber biter ve çıkarız demiş. Gerisine de sonra bakarız. Ya evet, Paraguay'ın defansı Amerika karşısında çok zorlandı. Orası kesin. Orası kesin. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor. Biz Amerika'nın temposuna çıkabilir miyiz? Yani Paraguay defansını evlere şenlik gösteren Amerika'nın o temposuydu, o hareketliliğiydi. Bizde milli oyuncular ne diyor? Mesela kalede Mert Günok röportaj verdi. Diyor ki Avustralya maçının sıkıntılarından bir tanesi topu yavaş çevirmemiz diyor. Yani biz gerçekten topun hızını o kadar ağırlaştırdık ki Avustralya defansının hiçbir pozisyonda dengesini sarsamadık. Amerika öyle değildi. Amerika hareketliydi.

temposu yüksekti. Topun bir yerden bir tarafa gitmesi, bir kanattan diğerine gelmesi çok hızlıydı bize göre. O yüzden Paraguay defansı o hale geldi. Şimdi biz yine benzer bir tempoda oynarsak Paraguay defansını zaten ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Ve ben zannetmiyorum, ne yazık ki diyeyim, hani Amerika'nın temposuna çıkabileceğimizi. O bakımdan bir sıkıntı var. Bakalım şöyle bir tahmin oyununa nasıl dahil olabiliriz demiş bir dinleyici. Serdal Yıldız, artık olamazsınız, o 300 kişiydi. Turnuva öncesi duyurusunu yaptık. Hemen doldu. Ne yazık ki artık bu saatten sonra zaten hani oyuna girseniz de bir şansınız olmaz. Çok kolay değil çünkü. Radyo spor dinleyicileri de bayağı iyi tahminler yapıyor. Bakıyorum ben arada. Maçların skorları biliniyor. Bu saatten sonra sadece hani keyif için oynamış olabilirsiniz. Bazen yalnız şey oluyor. Birilerinin morali bozuluyor. Onu görüyorum. Mesela alt sıralarda yer alıyor. Artık şansının kalmadığını düşünüyor. O zaman oyundan ayrılıyor. Onun bana maili geliyor. İşte şu kullanıcı oyundan ayrıldı diye. Sonra bir dakika sonra artık nasıl yapıyorsanız, takip mi ediyorsunuz bilmiyorum, yeni bir oyuncu ekleniyor hemen. O yüzden bildiğim kadarıyla şu an 300 kişilik kontenjan dolu durumda. Evet, milli takımla ilgili bayağı mesaj gelmiş. Bir tane de Fenerbahçe ile ilgili mesaj gelmiş. Onu da okuyalım. Bir ara Fenerbahçe'ye de bakarız demiştik ama çok az süremiz kaldı. Bir dinleyici Aziz Yıldırım'ı istiyorum ama Aykut Hoca'yı istemiyorum demişti. Ben de tam tersini istiyordum. Kalbim Aykut Hoca'dan, mantığım ise İsmail Hoca'dan yanaydı. Taraftar tepkisinden dolayı İsmail Hoca ve camiaya hayırlı olsun demiş. Vedat, kesinlikle kazanmamız lazım. Kazanırsak Amerika maçında beraberlik yeter diye stratejiyi o şekilde bir düşünceyle belirtmiş. Hayrettin Göztepe'liymiş dinleyicimiz. Bu maçın ilacı sürpriz çıkarmak demiş. Orkun'u kesip İrfan Can'ı sağa atmak 3 farklı galibiyeti getirir. Tabii bunu neye göre söylüyor dinleyicimiz bilmiyorum. Sadece İrfan Can mı? Orkun kesip İrfan Can girince mi 3 fark atacak milli takım? O tabii pek mümkün değil. Bir başka dinleyici, bizim takımın oynayan takıma karşı sorunu yok, defans yapan takımlara karşı sıkıntılıyız diye bir mesaj göndermiş. Galatasaray ile alakalı bir haber vereyim bu arada, şimdi aklıma geldi konuşurken, ne alaka bilmiyorum da birden aklıma geldi. Torreira'nın paylaşımını görmüşsünüzdür. Torreira sosyal medyasında Icardi ile beraber bir fotoğrafını paylaşıyor ve kalıyor anlamına gelen bir kelimeyi kullanıyor ve sarı kırmızı kalp koyuyor. Dolayısıyla Al Torreira'dan mesajı olarak değerlendirebiliriz bunu. Ama aynı anda mesela bu sabah çıkan haberlerde işte Dursun Özbek'te bardak taştı, Galatasaray ipleri tamamen kopardı. Haber ne diye tıklıyorsunuz, bir bakıyorsunuz işte Icardi Galatasaray'ın teklifini çok bekletmiş, hala cevap vermemiş. O yüzden Dursun Özbek de ipleri koparmış diye bir taraftan da haber vardı. Ama Galatasaray'da hani son gelişme bu. Son gelişme olarak bunu söylemek yanlış olmaz. Bir başka bugüne dair gelişme, Caner Erkin'in futbolu bıraktığını resmen duyurması. O da 37 yaşında futbolunu sona erdirdi. Caner Erkin tabi son olarak Sakaryaspor forması giymişti geçtiğimiz sezon içerisinde ve gördüğü kırmızı kartlarla çok fazla konuşulmuştu. Şubat 2026'da da Sakaryaspor yolları ayırdı Caner Erkin'le. Şöyle demiş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı demiş. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve eşlik edenlere teşekkür ederim diye kısa bir açıklama yapıyor Caner Erkin veda mesajında. Tabii ligin en önemli sol bek oyuncularından bir tanesiydi. Lig şampiyonluğu kazandı.

0: kazandı. CSKA Moskova'ya gitti. Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşadı. Kalitesi hiçbir zaman tartışılmadı. Ama Caner'in tabii oyun zaafı olarak bir kere kariyeri boyunca engelleyemediği siniri, artı savunmada da zaman zaman uyuması, ofsayt çizgisini bozması, rakibini kaçırması, bunlar Caner Erkin'in kariyeri boyunca hep tartışıldı, konuşuldu. Fakat tabii iyi zamanlarında da Caner'in hani hücuma destek veren bekler içerisinde belki en kaliteli katkıyı veren, çok isabetli ortalar, çok isabetli paslar verebilen bir oyuncu olduğunu, o zaman da tadından yenmediğini biliyoruz. Ve onun da kariyeri artık sona erdi. Caner Erkin de bugün sosyal medyasından bu duyuruyu yapmış. Evet, artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Galatasaray'da Icardi konusu, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve başlaması, işte nasıl olduğu tartışmaları, zaten gün boyunca Radyo Spor'da bu tartışmaları, işin perde arkasını duyuyorsunuz. Sizler mesajlarla programlara katılıyorsunuz. Ajans Spor'dan da gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bunun dışında Beşiktaş'ta da hani birkaç tane böyle transfer haberi var ama pek de hani böyle beni ikna eden açıkçası transfer haberleri olmadı. Çünkü Beşiktaş'la alakalı olarak her gün farklı bir transfer haberi çıkıyor. Biraz daha olgunlaştığı zaman onları da sizlerle birlikte konuşur, değerlendiririz. Trabzonspor'da da hani son dönemde çok önemli bir gelişme olmadı. Kulüp gündemleri şu an Fenerbahçe dışında rutin, sakin gidiyor. Evet, milli takım yarın sabah 6'da Paraguay'la Dünya Kupası'nda çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Program başında duyurmuştum, program sonunda da tekrar hatırlatayım. Yarın milli maç bittiğinde biz de Radyo Spor'da yayında olacağız. Normalde Radyo Spor'un hafta sonu yayınları saat 10'da başlıyor ama milli maç sebebiyle yarın maç bittiği anda Radyo Spor'da da maç sonu değerlendirmelerini dinleyebileceksiniz. Geçen hafta güzel bir yayın oldu. Genco Amerika'dan bağlandı. Engin Çetin Amerika'da, hatta Engin Çetin Meksika'ya da gitti. Yarın da bir aksilik olmazsa maç sonunda Amerika'dan Genco, Engin Çetin, biz de buradan Mert'le bağlanacağız yayına. Ve güzel bir yayın olacak. Umarız galibiyeti konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz bir yayın olur. Tabii başka Radyo Spor programcıları da yine Burak Alaca'nın yayınında maçı değerlendirecekler. Vedat burada olacak. Yani dolu dolu bir maç sonu programı yarın Radyo Spor'da sizleri bekliyor diyelim. Herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Reklam.
3: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: şu NBA geçer, sula da geçer.
1: Bu aralar NBA geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen
4: mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir.

0: yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Amili futbol takımımız D grubu ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. D grubundaki diğer maçsa bu akşam saat 22'de ABD-Avustralya arasında oynanacak. Ayrıca yarın C, E ve F grubu maçları da oynanacak. C grubunda saat 1'de İskoçya ile Fas, saat 3.30'da Brezilya ile Haiti karşı karşıya gelecek. C grubunda yarın saat 1'de İskoçya ile Fas, saat 3'te Brezilya ile Haiti karşı karşıya gelecek. F grubunda ise yarın akşam saat 20'de Hollanda ile İsveç mücadelesi olacak. E grubunda da yarın gece saat 23'te Almanya ile Fildişi sahili maçı oynanacak.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
1: Herkese iyi günler, spor kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Ercan abi hoş geldin.
2: Herkese iyi günler, hoş bulduk.
1: WhatsApp hattımız devrede, her zaman olduğu gibi bizlere ulaşabilirsiniz buradan. 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Bir sıcak gelişmeyle başlamak istiyorum Ercan abi. İçişleri Bakanlığı'ndan bir talimat geldi az önce. Biliyorsun milli maçlar için özellikle belediyelerin organizasyonları vardı. Dev ekranlardan, meydanlarda maç seyrettiriyorlardı. Bazıları eleştiri de almıştı bu konuda. Hani ekranların küçük olduğunu söyleyenler vardı. İşte bize maç yerine oyun izlettiler diyenler vardı. Her neyse. Onlar bir yana, az önce yapılan bir açıklama var. İçişleri Bakanlığı diyor ki Paraguay maç öncesinde YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmayacak.
2: Üniversite sınavı.
1: Evet. YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. Açıklama şu şekilde, kısaca özetleyeyim. YKS nedeniyle gürültü kirliliği ve ulaşım aksamalarını önlemek amacıyla. Maç çok erken saatte olduğu için ulaşım aksamaları da olabilir. İçişleri Bakanlığı tarafından meydanlarda futbol maçı yayını yapılmaması talimatı verildi. Bu doğrultuda Türkiye Amili Futbol Takımı'nın Paraguay'la oynayacağı karşılaşma için planlanan dev ekran organizasyonları iptal edildi ve valilikler gerekli önlemleri almak üzere harekete geçti. Buradan eğer işte biz maçı meydanlarda izleyelim diyenler varsa, bu planı yapmış olanlar varsa, bu haber onlar için değerli diye düşünüyorum.
2: Evet, cumartesi sabah 6 tabii ki sınav başlıyor. Böylece sen de haberi verdin.
1: Evet, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi bu yazıyı.
2: Öğrenci arkadaşlarımıza da başarılar.
1: Başarılar dileyelim. Yani Paraguay mücadelesi öncesinde meydanlarda maç izleme planı yapanlar bu planlarını güncellemek durumundalar. Sıcak bir gelişmeyle açtık yayınımızı. Acaba var mıydı dinleyicilerimiz arasında böyle bir planlama yapan? Bunu da belki bize yazarlar. Biz de burada değerlendiririz. Şimdi istersen biraz kulüplerle başlayalım. Sonra milli takıma geçelim. Dün ben Genco ile konuştum. Ya dedim, sana bağlanalım. Yani saat işte Türkiye saatiyle 16.30'da bağlanalım dedim. Burada dedi kaç oluyor ya dedi, benim başım döndü dedi. Yani saatleri de kaçırdım. Öyle bir jet lag'dan hala kurtulamamış. Bir baktık ki orada saat sabah 6.30 oluyor.
2: Evet.
1: O da sıkıntı yaratacaktı. Dedim o zaman seni hiç yormayalım. Çünkü arkadaşının evinde kalıyor. Şimdi onları da uyandırmak istemedi.
2: Tabii.
1: Ben de tabii ki yani o söylemeden ben dedim bağlanmayalım o zaman biz sana saat, çünkü ben de bakmamıştım yani herhalde dedim 8 gibi olursa bağlanabilir ama 6.30 da çok erkenmiş, dedim o zaman bağlanmayalım. Tabii 4 farklı saat diliminde de maçların oynandığını göz önünde bulundurursak o gezenlerin, maç gezenlerin de saatlerinin karışması doğal Ercan abi.
2: Tabii birçok yerde saat farklı.
1: Evet, mesela ben vardım diyor bir dinleyicimiz, onu, bu haberimiz ki onun açısından da dinleyicimiz açısından da iyi oldu. Sabah kalkıp gidecekti. 5.30'da meydana kimse yok.
2: Değil mi?
1: Kötü olurdu. Haberi vermiş olmamız da iyi oldu. Evet, kulüplerden başlayalım. Sonrasında Dünya Kupası'na geçelim. Kulüp isteği fazla. Çünkü mesela bugünkü haberlerden biri, tek tek gidelim. Galatasaray Van Dijk görüşmeleri. Galatasaray eğer Van Dijk'ı ikra edebilirse diyor haber Fanatik'te. Galatasaray Van Dijk'ı ikna ettiği takdirde Liverpool'la masaya oturacak diyor. Hala demek ki orada bir açık kapı görüyor Galatasaray yönetimi.
2: Liverpool'un niyeti önemli değil mi burada? Ya şimdi Van Dijk'ın şu anda bonservis durumu nedir? Sözleşmesi ne zaman bitiyor? Bir senesi daha var.
1: Var. Van Dijk'ın bir senesi daha var.
2: Liverpool her şeye rağmen Van Dijk Hollanda milli takımında yine banko oynuyor. Bir bonservis bedeli talep edecektir.
1: Şu anda 15 milyon euro piyasa değeri var. 34 yaşında bu arada Van Dijk.
2: Evet ama bu bonservisi İngiliz takımları istiyorlar.
1: Bu arada 34 ama bir ay sonra 35.
2: Evet.
1: Van Dijk. Yani 35. Yani iki sene daha oynar mı? Oynar da Van Dijk ne bileyim ya bu kadar yaşlı oyuncular artık gidilmese mi?
2: Bir de Liverpool cephesinden hiç Van Dijk'ı bırakacağız diye haberler okumadım ben İngiliz medyasında.
1: Yok öyle bir haber yok evet.
2: Çünkü öyle haberler de çıkar. Yani Van Dijk'la karşılıklı anlaşalım sözleşmesini bir yıl önceden çıkalım sözleşmeden. Öyle bir haber hiç okumadım.
1: Şimdi birçok muhabir arkadaşı da ben takip ettim bu konuda. Yani Van Dijk Galatasaray'ın listesinde kesin olarak yok. Kim çıkarıyor bu haberleri diyen olmadı. Herkeste bu haber var.
2: Evet. Yani
1: demek ki bir Van Dijk olur mu düşüncesi yönetimde mevcut. Bunu hissedebiliyoruz yani.
2: Deneyimse deneyim.
1: Her şey var.
2: Büyük maç oynama tecrübesi ise evet. En üst seviyede.
1: Liderlik.
2: Liderlik gayet başarılı. Bizim ligde iş yapar mı? Mutlaka yapar. Dediğimiz gibi ne kadar süreyle yapar? Bunlar tabii ön plana çıkacak konular.
1: Tabii çok yüksek de maaşı var Van Dijk. Yani çift taneleri görmek zorunda Galatasaray Van Dijk için.
2: Evet. Yani Van Dijk'ı getireceksen ki onun için dedim

0: yaş biraz fazla. Ama maaşının da yüksek olması gayet doğal.
1: Doğal.
0: Halen yola devam ediyor.
1: Tabii kendine bakan, fiziği çok iyi. Bir oyuncu Van Dijk rahat 2 senede üst düzey oynayacağını ben düşünüyorum. Ama bu maliyetler tabii her geçen gün artıyor takımlarımızın sırtında. Nereye kadar götürebilirler bunu?
0: Tartışmaya açık bir konu.
1: Tartışmaya açık. Kafamda bir soru işareti var. Çünkü başarıya odaklı bir sistem bu. Paranın dönmesi. Hani başarı diyelim bir sene aksadı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemedin.
0: Sponsor güzel bir yere değindin.
1: Aksadı, ne olacak?
0: Dönme ihtimali azalıyor. Sıkıntıya giriyorsun.
1: O zaman sıkıntıya giriyor. Ya şu anda diyelim işte 130 milyon euro örnek verdim. 90 milyon, 100 milyon her neyse işte maaş bütçem var.
0: Evet.
1: Sponsorluklardan, Şampiyonlar Ligi gelirinden vesaire karşılayabiliyorsun. Ama diyelim ki kötü bir sezon yaşadın. Olabilir mi? Olabilir.
0: Olabilir tabii.
1: Üçüncü oldun.
0: Her şey olabilir futbolda.
1: Şampiyonlar Ligi gelirin komple gitti.
0: Tabii.
1: 70-80 milyon euro gitti.
0: Ya bunları mutlaka sen ben konuşuyoruz yayında şu tabii, anda. Tabii. Takımları yönetenler de düşünüyordur.
1: Mutlaka. Mutlaka düşünüyordur. Yani biraz da bu paraların kulüplerde devamının gelmesi, kalıcı olması için başarı da şart. Başarının da kalıcı olması gerekiyor. Yine haberden devam edecek olursak 10+4 kuralı nedeniyle Galatasaray zorlanacak ama yine de 3-4 takviye yapmayı planlıyor Galatasaray deniyor. Şimdi bunun üstüne bir paylaşım geldi Ercan abi. Oradan devam edeyim. Lucas Torreira bir paylaşım yaptı Icardi ile fotoğrafını
0: ben de gördüm
1: koydu
0: onu.
1: Ve kalıyor dedi.
0: Evet.
1: Şimdi kalıyor paylaşımı. Şimdi Galatasaray taraftarına da sormak istiyorum. Nasıl yorumluyor Galatasaray taraftarı Icardi'nin kalmasını? İyi mi kötü mü? Maliyeti de var Icardi'nin ve yabancı kontenjanından da. O 10 yabancı kontenjanından da birini götüren bir oyuncu.
0: Doğru.
1: Ne kadar faydalanacak Galatasaray? Ne olacak?
0: Tam olarak faydayı görebilecek mi?
1: Evet. Şimdi Galatasaray'ın teklifi bir yılı opsiyonlu olmak üzere 5 milyon euroydu. Yani 1+1.
0: Evet.
1: Yani ikinci yıl Galatasaray istemezse devam etme zorunluluğu olmayacak bir sözleşmeydi. Galatasaray'ın önerdiği. Icardi cephesi 7 milyon euro talep etmiş. Onlar da bir yıl opsiyonlu 3 yıllık kontrat talebinde bulunmuşlar. Ama bu paylaşım biraz kafaları karıştırdı gibi. Bir ortak nokta sanki bulundu ya da bulunmak üzere.
0: Ya bu paylaşım olduğuna göre evet.
1: Yani
0: takım arkadaşı Torreira paylaşıyor.
1: Torreira paylaşıyor. Sekeda yazıyor. Sarı kırmızı kalpler bırakıyor. Yani kalıyor diyor. Bu da kalıyor demek yani.
0: Tabii takım arkadaşı paylaştığına göre haber büyük ihtimalle doğru. Ama transfer bu. Yeniden bir gelişme olur mu bilemem.
1: Şimdi haber tabii doğru. Yani dediğin gibi son anda bir pürüz çıkabilir. Mesela Zaniolo da çıktı.
0: Evet.
1: Değil mi? Kulüpler anlaştı. Herkes bitti bu anlaşma dedi ama maaşta anlaşamadı Udinese ile Zaniolo.
0: Olayın biraz detayına da baktım ben Zaniolo konusunda. Milan'ın da devrede olduğu iddia ediliyor.
1: Como artı. Bugün Como'da yazıldı.
0: Como'nun da bravo devrede olduğu yazılıyor. Bu yüzden de o konuda bir netlik yok.
1: Evet yani bitti dendiği anda bile bir pürüz çıkabiliyor.
0: Ha yani şurada şöyle bir gerçek de var. Eğer Udinese anlaşmada yazılı maddeyi verirse Como ile Milan Udinese ile de pazarlık yapmak zorunda.
1: Ha tabii tabii değil mi?
0: Tabii.
1: Yani Udinese ya da. Bonservisini bu Udinese alır oyuncunun Galatasaray'dan.
0: Evet.
1: Pazarlığı Udinese yapar bundan sonraki işte planlamada. Nasıl Beşiktaş Benfica ile Getson'un bonservisini aldı. Sonra Ruslarla pazarlığı kendi yaptı.
0: Kendi bıraktı.
1: Evet.
0: Getson'a evet.
1: O yüzden aynısını yani Udinese'de yapabilir. Şimdi Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir olay yaşandı. Yine sosyal medyadan devam edelim. Galatasaray Giyin kadın futbol takımının yeni transferini gördün mü Ercan abi?
0: Hayır görmedim.
1: Jessica Silva.
0: Hmm.

0: Galatasaray Jessica Silva'yı açıkladı. Ve Jessica Silva'nın da bu paylaşımına hem Bruno Fernandes hem de Leao, Rafael Leao beğeni attı. Şimdi Galatasaray'a transfer olan kadın futbolcunun bu paylaşımına bu iki ismin beğeni atması acaba mı sorularını beraberinde getirdi Leao ve Fernandes'in beğenileri. Ama şunu unutmamak lazım ki Jessica Silva Portekizli. Ve bu oyuncular da Portekizli muhtemelen kişisel olarak tanışıyorlar.
1: Ya, tabii arkadaşları.
0: Bir hayırlı olsun
1: Ya
0: beğenisi.
1: meslektaşlar.
0: Meslektaşlar bir
1: veya
0: hayırlı
1: aynı
0: olsun.
1: ülkedenler.
0: Evet.
1: Biraz daha öyle değerlendirebiliriz. Bruno da Real Madrid'e gitti zaten.
0: Bernardo.
1: Bernardo.
0: Bernardo gitti. Bruno içinde hala olabilir diyor Galatasaray cephesi. Ya yani en azından muhabirler ama zor.
1: Ya geçen senenin ligin ikinci yarısının asist kralı.
0: Asist kralı.
1: Premier Lig'de olur mu? Neden olmasın? Ama o da bütçeyi bayağı zorlayacak bir oyuncu.
0: Çok çok zorlar. Zaten Leao ve Fernandez de Jessica Silva'yı takip ediyor, takipleşiyorlar. Demek ki kişisel olarak tanıdıkları bir arkadaşım. Ama tabii bu tarz sosyal medya etkileşimleri özellikle transfer döneminde çok heyecanlandırır taraftarı.
1: Tabii.
0: Dün de bu heyecan biraz yaşandı. Buna da bir açıklık getirmek istedim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Kale Kilit.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
6: Mutlu günler Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Kerim Öztürk ben. İstanbul Ankara İzmir yollarına dair bilgi paylaşımlarıyla karşınızdayız. İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluk derecelendirmeleri 170 seviyelerini gördü. Ve kentte cuma namazı sonrasında başlayan yoğunlukların hayli etkili olduğunu söylemek mümkün. Kıta değiştirmek isteyenler için Avrupa Anadolu yönünde 2. köprünün trafiği Akşemsettin Viyadüğü'nde başlayacak. Ara ara açılmalar olsa da köprü girişine kadar yoğunluk sürüyor ama Levent Etiler, Balta Limanı gibi yakın katılımlar açık. Köprü bir daha makul görünüyor. Mecidiyeköy köprü aralığında E5 üzerinde yoğunluk var. Yıldız yarısından itibaren yoğun Zincirlikuyu katılımının akıcı olduğunu görüyoruz. Avrasya tünelinde ise Avrupa Anadolu yönünde sadece giriş trafiği var. Anadolu'dan Avrupa'ya doğru köprü iki yönlü. Ataşehir'den sonra kıtaya başlamalar dışında çok önemli problem görmeyecek. E5'te köprüye doğru küçük yıldan itibaren Kozyatağı'na doğru yoğunluk var devamında. Acıbadem'de biraz yavaşlamalar olsa da Avrasya Tüneli ve Harem'e doğru trafik açık. Çamlıca rampasından 1. köprüye doğru bir trafik yoğunluğu göreceksiniz ama buradan köprüye ulaşma süreleri 3 aşağı 5 yukarı 15 dakika olarak işaretlenebilir. Ankara'dan gelen bilgilere baktığımızda orada da trafik yoğunluğunun artmaya başladığını görüyoruz. Başkentte havalimanı yolunda Esenboğa yönünde Bursaklar girişinde meydana gelen trafik kazası bölgesinde etkili bir yoğunluğun yaşandığını söylemek mümkün. İzmir trafik açısından biraz daha sakin, 150 seviyelerine yakın bir yoğunluk var ama Anadolu Caddesi'nde Çiğli istikametinde Şemikler ışıklarında öncesinde sol şeritte meydana gelen trafik kazası bölgenin yoğunlaşmasına neden oluyor. Özellikle Yeşildere Caddesi'nde de Atatürk Anıtı'ndan sonra başlayan trafik yoğunluğunun merkeze doğru etkili bir biçimde devam ettiğini söylemek mümkün. Tabii ki bunlar özet bilgiler, detayları radyo Trafik İstanbul, Ankara ve İzmir frekanslarımızdan detaylı olarak dinleyebilir. Radyo Trafik yolda uygulamamızda cep telefonlarınızı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar.
5: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
7: Birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'dan bir haber daha verelim Ercan abi. Reinders son iki sezonda bir hayli parlayan bir isim. Reinders Hollandalı oyuncu. Bunun için de Gardi'nin tam yetki aldığı ve Manchester City ile de görüşmelere başladığı
8: onun da maaş gelişmelerine bir bakalım mı Reinders'in?
7: Ya Reinders ya 2000 dediğim gibi 23'e 24'e kadar çok da Avrupa futbolunda önde olan bir oyuncu değildi ama son iki sezonda yani 50 milyon euroya kadar çıktı piyasa değeri.
8: Evet.
7: Bakalım ne kadar alıyor Reinders City'de çünkü iyi bir maaşa gittiğini biliyorum.
8: Ya piyasa değeri iyi ya da kötü bir 45-50 milyon euro arasında.
7: Piyasa değeri evet. 50 görünüyor şu anda. Bir de maaşına bakalım.
8: Yani bütçesi biraz yüksek bir oyuncu olarak değerlendirmek için bu konuyu açtım ben de. Tahmin ediyorum yüksek bir bütçesi var.
7: 14 milyon euro Ercan abi.
8: Bayağı yüksek değil mi?
7: Çok yüksek. Bayağı yüksek. Hiç bu kadarını beklemiyordum ben. Yani 7-8 bekliyordum da 14 milyon euroya gitmiş.
8: Bu bayağı takım içi dengeleri de değerlendireceğim bir para. Değil mi?
7: 6-8-10 hepsini oynuyor. Merkez orta saha. Klasik box to box.
8: Evet.
7: Ama çok yüksek maliyeti var.
8: Yani şu anda evet, yani City'den 14 bile alsa tamam ben Galatasaray'la oturur konuşurum der temsilcisi. Ama 14'ü hatırlatır ve onun üstüne de tabii daha farklı bir bedel talep eder. Öyle değil mi?
7: Yani 5 yıllık kontrat haftalık 230 bin sterlin.
8: İnanılmaz yüksek.
7: İnanılmaz bir para yani. Şöyle belki olabilir. Reinders'tan da yani hiç memnun değilim. Aman aman gönderin bu adamı noktasına gelirler. Maaşını da biz verelim yarısını en azından derler. Ancak öyle.
8: Öyle bir hava yok ama.
7: Öyle bir hava da yok. Şimdi bakıyorum oyun maçlarına da yok öyle bir hava.

0: Reinders.
1: Oynadıkça da daha fazla deneyim kazanan ve senin de bahsettiğin gibi 6-8-10 orta alanda büyük bir yükü omuzlayan bir oyuncu. Klas da bir oyuncu.
0: Klas bir oyuncu. Dünya Kupası'nda da ilk maçta oynadı.
1: Evet.
0: Hollanda milli takımıyla. Yani kolay görünmüyor bu transfer. Bana pek mantıklı gelmedi. Van Dijk de hala bana mantıklı gelmiyor.
1: Değil mi?
0: Çok yüksek maliyetler.
1: Çok. Premier Lig'in her sene işte zirveye oynayan takımlarından ne olursa olsun, yani yaş konusunu da açtık programımızın başında. Oyuncu alıyorsanız hem maaşta hem de kulübün ah ben seni serbest bıraktım demeyeceği kanaati her zaman vardır. Üst düzey takımlarda. Hı hı.
0: Dediğim gibi bunlar yüksek maliyetler. Kolay görünmüyor bu transferler. İyi oyuncu yani. Van Dijk'a da kimse bir şey diyemez. Ryan Ders'e de kimse bir şey diyemez ama maliyetleri çok fazla.
1: Bence de.
0: Okan Burun bir röportajı vardı. Singo için konuştu. Diyor ki 60 milyon euroyu biri gelip masaya koyarsa hiç şaşırmam diyor. Çünkü Singo piyasası olan çok değerli bir oyuncu. Türkiye'de eleştiriliyor ama öyle bir eleştirildiği kadar ya potansiyeli düşük bir oyuncu değil dedi.
1: Ya Phil Dishi'nin kazandığı ilk Dünya Kupası maçında beklenmedik bir şekilde Agbadu ve Singo yan yana başladılar maça savunmanın göbeğinde. Ve ikisi de takımlarında çok yüksek, en yüksek puan alan iki oyuncu oldular. Hem Singo hem Agbadu.
0: Evet, maçın oyuncusu da Singo oldu.
1: Maçın oyuncusu Singo oldu. Bunu hatırlatmak her maçta, çünkü Dünya Kupası dünyada herhalde en önemli vitrin.
0: Kesinlikle öyle.
1: Ve bu vitrinde de böyle yüksek puanlar almaya devam edersen Okan Buruk'a katılmamak mümkün değil.
0: Bir bakmışsın sabah uyandın bankada 60 milyon.
1: Böyle bir
0: bastırmış almışlar.
1: Ya isteyen takım ya da düşünen takım neden olmasın?
0: Singo örnek veriyorum işte Washington'dan direkt olarak Londra'ya uçabilir mi?
1: Atletizmi çok iyi çünkü.
0: Çok atlet.
1: Ama sağ kanat savunmada o stoper kadar, ben mesela Phil Dishi maçında baktım, o kadar başarılı olamıyor.
0: İşte üçlünün sağında çok iş yapar diye düşünüyorum.
1: Orada da oynayabilir. Aynen katılıyorum sana. Üçlü düşünen takımlarda da yine üçlünün sağında neden olmasın?
0: Çünkü gider. Üçlünün sağında alır.
1: Gider. Neden gitmesin?
0: Gider. Benim kafamda yani muhtemelen alınırken Icardi... Osimhen beraber oynarsa üçlü oynarız da düşündü Okan Buruk. Singo'yu transfer ederken.
1: Evet.
0: Ben bunu düşünüyorum yani.
1: Bir türlü bizde bu üçlü olay oturmadı. Birçok takımın hesabında üçlü olayı var.
0: Var tabii ki.
1: Yani üçlü taktiği deniyorlar. Rakibi karşılamada beşli oluyorlar. Ve güç dengesi aralarında büyük fark olan takımlarda... O zayıf gözüken takımlar kağıt üzerinde onlar da 5-4-1'i deniyorlar. Ya bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar
0: Avustralya
1: gördüğümüz mesela. Tabii. Dünya Kupası'nda şu ana kadar gördüğümüz taktik değişimlerinden biri. Mesela Yeşilburun Adaları da biraz daha sert bir savunma yaptı ama bu savunmaları gol yemezsen aşamıyorsun. Bunu da değerlendirebiliriz. Yani, bunun en önemli örneğini de bizi mağlup eden Avustralya gerçekleştirdi.
0: Yani üçlüye niyeyse yani Türkiye'de tabii futbolu konuşan çok az insan var. Herkes konuşuyor ama futbolu bilerek konuşan insan sayısı 2-3. O yüzden üçlüye öcü gibi baktılar. Sonra halkta da bu kabul gördü. Yönetimlerde de kabul gördü. En son işte Sayın Ali Koç, işte teknik direktörümüz üçlü oynamaya karar verdi. Hep dörtlü oynardı diye. Yani Ali Koç'u da yanıltan bir durum var diye düşünüyorum ben. Yani yorumcuların...
1: Elinizde imkan ve oyuncu varsa teknik direktörden daha iyi, bunu kimse çözemez.
0: Ya beşli de oynayabilirsin oyuncun varsa.
1: Oynarsın tabii.
0: Beşli ve çok iyi hücum takımı yapabilirsin beşliden.
1: Evet.
0: Ya bir tarafta işte Brezilya'yı hatırlayalım. Cafu'nun, diğer tarafta Roberto Carlos'un varsa beşli çok rahat oynarsın.
1: 3-5-2.
0: Harika oynarsın.
1: 4-4-2 sahayı, her bölgesini

0: iyi kontrol eden bir sistemdir. Ama çok iyi kanatların ve ileri uçtaki oyuncuların da gole çok yakın olması gerekiyor.
1: Evet.
0: O çok önemli bir sistemdir 4-4-2 ama her takım oynayamaz.
1: Her takım oynayamaz. Ona göre oyuncu olması gerekiyor.
0: Mesela her sistem için öyle ama Mehmet, değil mi? Yani tabii. Sahaya biz arkadaşlar 5'li savunma 5-4-1 çıkacağız, başlayacağız dersin. Ama takım hafta içinde antrenmanları da yaparsın. Fakat rakip seni çok çabuk da çözebilir. Her takım da dediğin gibi her taktikte başarılı olamaz.
1: Aynen. Aynen öyle. Napoli'nin de radarındaki isimlerden biri deniyor Singo için. Şampiyonluk vazosunu gördün mü Ercan abi? Bu haber de benim hoşuma gitti. Çünkü işin içinde UNESCO var. Yaşayan insan hazinesi çömlekçi. 26. şampiyonluk için Galatasaray Spor Kulübü'ne özel hediyesini hazırlamış. 3 metrelik vazoyu sarı kırmızılı kulübe hediye edecekmiş. Bu isim de Ahmet Taş Homcu. Bir çömlek ustası ve UNESCO yaşayan insan hazinesi unvanına sahip bir çömlek ustası kendisi.
0: Güzel bir hatıra hazırlamış. Kendisini tebrik etmek lazım, evet, takımı için.
1: 3 metrelik vazo 50 yıldır zaten çömleklerden, çömlekten eserler yapıyormuş. Geçtiğimiz yıllarda 2,5 metrelik vazoyu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmiş. Bu kez de taraftarı olduğu Galatasaray için özel bir çalışma yapmış. 5 yıldızlı bir vazo 3 metre uzunluğunda. Gelecek haftada Galatasaray'a teslim edecekmiş. Tek parça halinde yapmış bunu da.
0: Şimdi zanaatkar diyoruz. Bu işlerde
1: sana da göstereyim. Çok da güzel.
0: Evet.
1: Tam zanaatkar işi.
0: Bayağı da başarılı bir çalışma.
1: Çok güzel bir çalışma. Tek parça olması da değerli tabii ki.
0: Tabii parça parça tekrar onu sökeceksin, takacaksın. Bayağı uğraşmış. Usta işi güzel bir eser meydana getirmiş. Hı hı.
1: Menemen Belediye Başkanı Sayın Aydın Pehlivan Dursun Özbek'le iletişim kurmuş ve gelecek hafta teslim edilecekmiş bu vazo Galatasaray Kulübüne. Güzel de bir vazo, merak edenler bakabilirler internetten. Hoşuma gitti, paylaşmak istedim. Bir

0: gidecekti.
1: Yani şöyle bir gerçek var. Sané birebir de başarılı. Oyun zekası mükemmel.
2: Savunma yardımı çok iyi dedin.
1: Savunma yardımı çok önemli. Mesela Mbappe'de yok.
2: Yok.
1: Ama Mbappe'nin hücumdaki yetenekleri de Sané'de yok.
2: Sané'de yok.
1: Yani aralarında farklı
2: özellikler var.
1: Özellikler var. Tabii ki Sané'de bu kadroda Alman milli takımında şu anda sistem için önemli bir oyuncu.
2: Diyor ki Almanya favorilerden biri, güçlü kadroları var. Musiala ve Sané'nin performansları da belirleyici olacak. Zaten Musiala eski formuna kavuştu. Sané de iyi oynarsa Almanya favorilerden biri demiş.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Lese hanesinde Good Girl var. Bu yıl henüz kazanamadı. Son iki yarışı da çıkışa geçti. My Boy Charlie, Always Manju orijini, Doru Diştay. Dişilere ait bir koşu, katılımcılar dişi 12 at start alacak. Bandos Glory'nin yerini almasını bekliyor. Diğer safkanlar ve kapakların açılmasıyla birlikte heyecan başlayacak. İkinci altılı Ganyan start alacak koşuyla birlikte. Bekleyiş devam ediyor Boundless Glory için. Bu safkan katıldığı son koşuyu 15 gün önce kazandığı Çimpis'teki ilk yarışı olacak birazdan. Boundless Glory'nin bu yarışı

Boundless Glory'yi gözleri örtülü şekilde hazırlığını sürdürüyor. Birazdan kulvarına yaklaştırılacak, tekrar denemeleri devam ediyor.

bir Safran Box içinde 12. ve son isim olarak Boundless Girl'in yerin almasını bekliyor rakipleri ve yarış severler. Çok az bir an kaldı yerin alması için. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Biraz daha yakın Box'a. Diğer denemeler oranla Boundless Girl.

pozisyondalar. Bayrak altı start verildi ve dördüncü koşuyla birlikte ikinci altılı Ganyan başladı. Rakiplerinin 1,5 boy kadar gerisinde kaldığı 5 numaralı olayın aslı. Koşunun liderliğini içten gelen 12 numaralı Şeker Pira'yı almıştı. Onu yakalayan 2 numaralı Silent Touch öne geçti. Şimdi dışarıdan 4 numaralı Good Girl de tempoyu artırdı. Dıştan gelen 4 numaralı Good Girl yarım boy 1 boy farklı öne geçti. Fark şimdi 1,5 boya kadar çıktı. 2 numarada Silent Touch ikincilikte 1,5 boy geride 12 numarada Şeker Pira'yı. Onun yarım boy kadar gerisinde 6 numarada Sirena dördüncülükte 1,5 boy geride dışta 11 numaralı Bu Soleil. Yarım boy geride içeride 1 numaralı Megel. Megel'in yarım boy gerisinde ortadan 3 numaralı My Chakra geldi. İçeride 9 numarada Dark Low. 1 boy geride 10 numarada Boundless Glory sırasıyla Safkanlar düzlüğe ilk adımı atıyor. Liderlik 4 numarada Good Girl'de. Orta kulvarda 2 numaralı Silent Touch. İkincilikte içeride 1 numaralı Megel. Dışarıda 12 numaralı Şeker Pira'yı. Bariyer dibine 9 numarada Dark Glove. Dışlarına 3 numarada My Chakra çıkmaya çalışıyor. Atlar son 400 metreye girdi. 4 numaralı Good Girl rakiplerine direniyor. Orta kulvardan Silent Touch, dışından Şeker Pira, içeriden Dark Glove, gerilerden de 3 numaralı My Chakra geliyorlar. Farklar azaldı. Dış kulvardan 3 numaralı My Chakra geldi.

0: Rakiplerinden Nida Ali aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı geriden. Boundless Glory geliyor 3 numaralı. My Chakra kazanıyor. 10 numaralı Boundless Glory 2. 12 numaralı Şeker Piraye 3. 4 numaralı Good Girl 4. 8 numaralı Perfect White'da yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı My Chakra Murat Keçeci ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Radyo Spor.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1986 Dünya Kupası Meksika. Arjantin-İngiltere mücadelesi. Falklands Savaşı'nda birkaç yıl öncesinde Arjantin ve İngiltere çatışmış durumda. Ülkelerin arası iyi değil. Ve bunun sonucunda oyuncular birbirlerine karşı pek hoş davranmıyorlar. Maradona o maçın en çok konuşulan isimlerinden biri. Neden? Bir pozisyon, ceza sahası içine gelen top, kafayla topu aldığı gibi gözüken bir Diego Armando Maradona var. Kalede Shilton itiraz ediyor, top ağlarda. Maradona diyor ki, hayır o el benim elim değil Tanrı'nın eli. Ama bunu maçtan sonra söylüyor tabii ki. Arjantin'in attığı bu gol elle atılan bir gol. Şimdi olsa VAR sistemiyle hayır diyecekler tabii ki, iptal edilecek. Daha sonra Maradona neredeyse bütün İngiltere takımını geçiyor ve topu Shilton'la karşı karşıya kaldığı anda ağlara göndermeyi başarıyor. Mükemmel bir gol bu. Bu da tarihe geçecek bir gol. Ama unutulmayan gol şu. Tanrı'nın eli. Maradona'nın açıklaması böyle. İngiltere hala diyor ki o golde Maradona hakeme ben elle attım demeliydi. O da hiçbir şekilde bunu kabul etmedi ve artık da aramızda değil.
4: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
3: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz demiş ki Ercan abi Dünya Kupası'nın favorisi kim demiş Savaş Bey. Senden bir yorum istemiş.
9: Ya ben Fransa, İspanya, Arjantin.
8: İngiltere zorlar mı ya? Fena görmedim ben İngiltere.
9: Bir maç daha, birkaç maç daha İngiltere'ye bakmamız lazım.
8: Değil mi?
9: İlk maçta bir ağırlığını koydu.
8: Evet. Ya onlar da olursa güzel olur bu ya yarışın ya. İçinde.
9: İngiltere, tabii Almanya'yı sayabiliriz.
8: Almanya. Turnuva takımı. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Dünya Kupası soruları geldikçe tabii ki oralara da değiniyoruz. Bir dinleyicimiz +4 siz

0: sokağa döküldüğünü, trafiğe,
1: evine gitmek için trafiğe çıktığını düşünürsen.
0: Evet. Sıkıştığını düşünün. 9'da da sınav var. Çocuklar kaldı trafikte. Yani bunun vebaline kimse girmek istemez. Bir maçı da insanlar meydandan izlemeyi versin.
1: Ya trafiğin sıkışacağı kesin.
0: Evet.
1: Zaten büyük bir heyecan var öğrencilerde. Bir de strese girmesinler.
0: Evet, hiç gerek yok. Santrafor yok ki adam oynatmıyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Bizim söylediğimize yakın bir yorumlar net yapmış.
0: Evet. Kerem'le 10 kişi oynadık. Bir kişi eksiktik. Kerem'in yeri kanat demiş. Barış orada olsa daha dirençli olabilirdik.
1: Ya Barış'ı da denedi, hatırlıyorsun değil mi Mehmet? Barış o mevkide denendi orada. Ama olmuyor. Ya Kerem daha faydalı olarak görüyor. Tabii teknik direktör böyle düşünüyor. Ben onlarla antrenman yapan, hazırlık dönemini geçiren teknik direktör. Ya biz dışarıdan bakıyoruz, söylüyoruz.
0: Bir de yani mesela Barış'ın da şöyle akılda kalan iyi bir milli takım maçı var mı? Mesela ben hatırlamadım.
1: Evet.
0: Yani Barış'ın şu milli maçı da iyiydi diyebileceğimiz, Galatasaray'da çok fazla sayabilirsiniz ama milli takımda şu oyun düzeninde Barış'ın benim aklıma gelen hiçbir maçı yok. Açık konuşayım.
1: Ağırlığını ortaya koydu değil mi?
0: Evet.
1: Ya yani katılıyorum.
0: Şimdi Almanya'nın forveti Kane olsa en büyük favorilerden biri olur demiş Erdinç Bey.
1: Kane konusunda tabii hangi takımda olsa zaten favori olacak. Orada da Havertz'i gol yollarında kullanıyor Nagelsmann. Arteta da kullandı biliyorsun. O da evet, golünü attı Şampiyonlar Ligi finalinde. Şimdi Havertz'in de Dünya Kupası'na yine golcü nitelikle başladığını söyleyebiliriz.
0: Ve tabii Kane'in de müthiş bir futbol aklı var. Yani sadece o fiziğiyle oynamıyor. Yani orta sahaya geliyor, oyun kuruyor, oyunu açıyor, yönlendiriyor. Yani muazzam bir futbol zekasına da sahip.
1: Hem golcü hem de oyun kurulumunda
0: özelliklerden biri.
1: Bayağı faydalı olan bir forvet. Kafayla gol atıyor mu? Atıyor.
0: Atar.
1: Karşı karşıya kaldığında zaten atıyor. Şut desen var. Orta alana gelip oyun kurulumuna yardımcı olup sağ kanada sol kanada yönlendirme var. Ara pası bile deniyor.
0: Kilit pas var.
1: Var.
0: Var yani, o yani oyunu biliyor bir kere Harry Kane. Liverpool iki stoperini aynı anda bırakmaz. Hani Konate Real Madrid'e gitti ya.
1: Evet.
0: Van Dijk'ın da gitmesine izin vermezler demiş Erdinç Bey.
1: Şimdi mantıklı. Konate'den bir de pek memnun kalmadılar. İşin aslı o. Yani sözleşmesini uzatmadılar Konate'nin. Ki genç olmasına rağmen. Orada belki forvet stoper takviyesi yapacaklar. Fakat Van Dijk gibi bir deneyimi de hemen göndermek istememeleri de ben doğal karşıladım.
0: Ben de bu yoruma katılıyorum. Şimdi Montella'yı gönderdik diyelim demiş dinleyicimiz. O zaman sorum şu: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ya da Trabzonspor hocasız kaldığı anda yöneticiler ve taraftarlar Montella'yı takımlarının başına getirmek için kapısını aşındırmazlar mı?
1: Neden olmasın?
0: Bu da doğru bir yorum.
1: Ya kendisi de söylüyor. 5 yıldır diyor Türkiye'deyim. Adana Demirspor dahil. Milli takım. Bayağı ülkemizde artık antrenörlerin durumu, nasıl çalışıldığı, bunların hepsini biliyor.
0: Her şeyi biliyor. Beni eleştirenlerden daha Türk'üm diyor hatta.
1: Değil mi?
0: Montella. Şimdi bakalım. Elenme tehlikesi var mı demiş milli takımın?
1: Maalesef var.
0: Var. Bu akşam oynanacak Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı ve sabah oynanacak Türkiye Paraguay maçlarının ikisi de bizim aleyhimize sonuçlandığında eleniyoruz.
1: Evet.
0: Öyle bir durum da var.
1: Ya diyelim ki berabere bitti. Biz Paraguay'ı
0: yendik.
1: Yenemedik ya.
0: Ha, yenemedik ya da.
1: Yenemeyince de eleniyorsun. Mu?
0: Şimdi orada berabere kal. Diğer maç berabere kal.

0: aldı. Biz yenildik diyelim, değil mi?
1: 4 puan, 4 puan yapıyoruz.
0: O zaman eleniyoruz.
1: Eleniyorsunuz
0: tabii. Tabii
1: tabii. Amerika yenerse garantiliyor. 6 puan. Hı hı. Avustralya Paraguay maçını.
0: Avustralya kazanırsa onlar garantiliyor.
1: Evet.
0: Yani bekleyip göreceğiz. Şimdiden o hesaplara girmeyelim. Biz kazanmayı oynayacağız sonuçta. Bunu bilelim. Şimdi Burak Yılmaz'dan sonra niye forvet bulamadık? Asıl soru bu, demiş dinleyicimiz.
1: Ben de aynı soruyu soruyorum. Anlayamadım. Değil mi? Asıl soru bu. Ya yani merkezde iyi oynayabilecek. Esasında şunu da söyleyebiliriz tabii Mehmet. Dünyada da azaldı.
0: Dünyada klasik forvetler dünyada da azaldı. Evet.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
5: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
6: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
7: Her zaman Kiyılı.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
11: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Dinleyicilerimizden de sorular geliyor. Keşke demiş dinleyicimiz imkan olsa da Osimhen'i çeksek milli takım, ama çekemiyoruz demiş forvet olarak.
1: Mümkün değil. Altyapılarda o tarz oyuncu bulsak keşke.
0: Ya bir de şu
1: yakın var, oyuncu değil mi?
0: Yani oyuncuların da oynaması lazım tabii gelişmesi için. O çok fazla fırsat bulamıyorlar. İtalya'nın yaşadığı problemi ilerleyen yıllarda biz de yaşayabiliriz. Şu anda çok iyi bir jenerasyon var. Bizim problemimiz şu diye düşünüyorum ben. Bu yeni kural oyuncu ihracını da zora sokan bir kural olduğu için herkes içeride kalacak. Ercan abi, dışarı gittikçe çünkü biz o oyuncuların yerine yeni yerliler koymaya başlamıştık.
1: O gelişim, oyuncuların gelişimi.
0: Evet.
1: Onu sağlamak için oyuncuların da başka liglerde oynaması gerekiyor.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Koca ülkede forvet yok mu demiş dinleyicimiz. Yok. Çıkmadı. Son dönemde.
1: Bir türlü çıkmıyor öyle.
0: Hırvatistan maçını tek başına almıştı. Evet, Barış'ın Hırvatistan maçını unuttuk. Doğru. Ama orada forvet oynamıştı. Kanat değil.
1: Evet.
0: Şimdi Meksika'nın oyunu çok iyi. Çeyrek final, yarı final görürler mi? Şimdi ev sahibi avantajıyla bir yere kadar gelirler zaten de.
1: Meksika gelebilir. Ve kendi evinde binlerce taraftar önünde. Neden olmasın değil mi?
0: Evet.
1: Yani yarı final
0: çok
1: belki
0: iddialı.
1: Çok iddialı olabilir ama onlar da onu arzu ediyorlar herhalde.
0: Geçen bir istatistik vermiştim ben. Şampiyon olamayıp en fazla maç oynayan takım Dünya Kupaları tarihinde Meksika.
1: Dünya Kupası'na bayağı alışık bir milli takımları var.
0: Ve de çabuk elenmezler.
1: Genelde öyledir.
0: Bir yerlere kadar gelirler.
1: Bu sefer işte onu üst düzeye taşımak istiyorlar.
0: Daha yukarı.
1: Evet.
0: Çıkarabilirler mi? Buna bakacaklar.
1: İki maçta da 6 puanla gruptan çıktılar şu anda zaten. Son maçta dinlenme imkanı bile yaşayacaklar.
0: Yaşayacaklar. Evet, biraz Dünya Kupası konuştuk. Milli takımı konuştuk. Ayrıntılara da gireceğiz zaten. Mesela işte Bertu olmaz mı, Umut Nayır olmaz mı şeklinde sorular da geliyor. Forvet olarak. Demek ki teknik direktör
1: olmayacağına kanaat getiriyor. Yani biraz şu an, ya da şu anda olmayacağını düşünüyor. Öyle değil mi?
0: Ya belki Bertu işte önümüzdeki sezon çok iyi bir performans sergileyecek ve o zaman diyecek ki gel.
1: Tabii.
0: Mesela Bertu'yu görecek, diyecek ki o işte bizim 9 numara eksiğimizi kapattı ya da kapatabilir, o zaman gelsin.
1: O zaman gelebilirsin diyecek.
0: Ya, o zaman gelebilirsin diyecek ama şu anda elindeki kadroyu bir de belli bir seviyede top oynattı bu kadroya. Yani işte Kerem'i 9 yapıp kanatlara işte zaman zaman Yunus'u, Barış'ı, zaman zaman işte Kenan'ı, başka oyuncuları koyarak, Arda'yı koyarak bir şekilde belli bir seviyeye getirdi oyun planını Montella. Bozmak istememesini de anlıyorum ben şahsen.
1: Ya, takım şu anda benim oyun sistemim için ideal oynuyor diyor. Öyle değil mi?
0: Hı hı.
1: Ya bana, ben de bu yönden vazgeçmek istemiyorum diyor.
0: Hı hı. Kenan'ı koysak olur muydu demiş de
1: Kenan kanatta
0: ya.
1: Çok başarılı.
0: Kanatta bu sefer o
1: Kenan'ı, bana göre kanatta çok başarılı.
0: Bence de. O zaman Kenan'ın o kanat etkinliğinden mahrum kalırız.
1: Evet.
0: Dünyanın sayılı kanatlarından biri şu anda.
1: Çok zor.
0: Kenan Yıldız. Bakıyorum. Gazi koşusu koşulacak. Hafta arası zaman ayırırsanız güzel olur demiş.
1: Ayrılıyor zaten.
0: Tabii tabii, 28 Haziran Pazar günü. Ve olağanüstü bir kalabalık da olacak. Yani ben mesela herkesi devreye soktum, Amerikan başkanı dahil. Davetiye bulamadım. Mesela gel tribünden izle diyorlar ama davetiye yok. Çok güzel bir etkinlik olacağı aşikar.
1: Her zaman yeri ayrıdır Gazi Koşusu'nun.
0: Bir de 100. yıl bu sene.
1: Evet.
0: Ekstra bir coşku bekleniyor.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Al Cemal, yanında 12 numaralı Anemos. Yarım boy gerilerinde 4 numaralı Çerkes Enver, 1 boy geride 13 numaralı Alkadras kuşçusu, 2 boy geride 7 numaralı Nakışan sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Liderlik el değiştirdi. 5 numaralı Kain Bero liderliği almıştı bu kez de 11 numaralı. Şark Ayaz'ı onu yakaladı. Düzlüğe çıkılırken 11 numaralı Şark Ayaz'ı az farklı öne geçti. İkincilikte 5 numaralı Kain Bero var. 1,5 boy kadar geride üçüncülükte. 1 numaralı Önaltay. Önaltay'ın hemen dışında 3 numaralı Atıcı Kaya. Onların dışında 13 numaralı Alkadras kuşçusu, ortadan içeriye doğru kayarak gelen 2 numaralı Al Cemal'in gerilerden 4 numaralı Çerkes Enver'in ataklarıyla son 200 metreye girildi. 11 numaralı Şark Ayaz'ı 4-5 boy farklı lider. 3 numaralı Atıcı Kaya'nın, 2 numaralı Al Cemal'in, 1 numaralı Önaltay'ın çabaları var. 11 numaralı Şark Ayaz'ı liderliğini sürdürüyor. Fark 2,5 boy kadar. Al Cemal geliyor 11 numaralı Şark Ayaz'ı önde. Şark Ayaz'ı kazanıyor. 2 numaralı Al Cemal ikinci, 1 numaralı Önaltay üçüncü, 3 numaralı Atıcı Kaya dördüncü, 4 numaralı Çerkes Enver de 5. oldu. 11 numaralı Şark Ayaz'ı Berkay Bülbül'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam ediyor.

0: Evet, milli takımı konuştuk. Hatta Gazi koşusuna kadar geldi konu. Yeniden kulüplerimize dönelim istiyorum Mercan abi. Beşiktaş biraz hareketli geliyor bana. Ne dersin?
1: Hareketli, tabii transfer konusunda önümüzdeki hafta bazı gelişmelerin olabileceği söyleniyor. Bunu da değerlendireceğiz. Bazı oyuncular, kaleciyle ilgili mesela Nübel adı var, Alman kaleci, değil mi? Onunla ilgili bazı görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Belki bir Alman kaleciye emanet edecekler.
0: Bugün Onana haberi bile çıktı.
1: Onana olmayabilir.
0: Onana ve
1: Çünkü Nübel'in temsilcisinin İstanbul'a geldiği, bir ön görüşmeler yaptığı yolundaki haberleri de değerlendirelim. Tabii ki Beşiktaş Midland maçına kadar bazı oyuncuları almak istiyor. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor gördüğüm kadarıyla.
0: Ndidi'nin de talepleri artmış. Suudi Arabistan'dan da ilgilenen kulüpler varmış. Manchester United'da ilgileniyor deniyor Ndidi ile.
1: Ndidi tabii ki 2 yıl daha bildiğim kadarıyla sözleşmesi var. Ancak talibi artacak, bir bonservis teklifi gelecek. O zaman teknik direktöre sorulacak. Ona göre bir karar verilir. Yani talip olabilir ama Beşiktaş'ın istediği bonservis veriliyor mu? O önemli.
0: Şimdi Ndidi'nin de Suudi Arabistan'a sıcak baktığı söyleniyor. Eğer iyi bir maaş teklifi gelirse Ndidi bunu değerlendirebilir deniyor. Tabii bu durumda Beşiktaş'ın da iyi bir teklif alması gerekecek.
1: Bonservis anlamında tabii ki.
0: Bonservis anlamında.
1: Katılıyorum sana.
0: Bir Ndidi harekatı olabilir Beşiktaş'ta. Bir de Getson haberleri var. Ercan abi
1: O haber
0: bilmiyorum.
1: hep çıkıyor. Yalnız şu var. En sonda Getson gayet mutlu olduğunu belirtti en son açıklamasında.
0: En son öyleydi, evet.
1: Ya bir anda bu açıklamada işte bir ay önce olsa diyelim, bir ayda ne değişti? Hiçbir şey değişmemiştir herhalde.
0: Şimdi şöyle, tamam Getson mutlu da takımı mutsuz Getson'dan deniyorum. Getson'un performansından takımı yani istediği verimi alamamış. Acaba Spartak Moskova Getson'la yolları ayırır mı? Ayırırsa da Beşiktaş devreye girmeye hazır deniyor. 20,7 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti Spartak Moskova'ya.
1: Beşiktaş bu kadar bonservisi aynen veremez.
0: E tabi.
1: Bunu mantıklı düşünelim.
0: diyelim takımın memnun değil. Oyuncu da 28 yaşına geldi.
1: Mümkün değil. Yani şöyle
0: Beşiktaş
1: mantıklı düşünelim. Bir daha

0: 15-16 milyon euro verir mi?
1: 10. Mesela Spartak Moskova hiç memnun değilim, gitsin elden çıkarıyorum dedi. 10 minimum. 10 ister.
0: İster.
1: 10 olursa belki Beşiktaş o zaman devreye girebilir.
0: Ya bir de oyuncu kalmak isterse de gönderemezsin ki.
1: Tabii oyuncunun bir de yüksek maaşı var.
0: Öyle değil mi?
1: İyi maaşı.
0: Onu da unutmayalım. Bu haberler güzel. Fakat tabii değerlendirme olunca hemen bazı rakamlarla karşı karşıya kalıyorsun. Onları da belirtmek zorundayız.
1: Tabii biz yani doğru haberciliği yapmaya çalışıyoruz. Bonservislerini, piyasa değerlerini oyuncuların sizlerle paylaşıyoruz. Aldıkları maaşları paylaşıyoruz. Devamında bu haberlerin ne kadar doğru olup olmadığını size bırakıyoruz. Ya da siz değerlendirin.
0: Evet.
1: Biz de kendi yorumumuzu yapıyoruz.
0: Oyuncuların mesela. Evet, oyuncuların gerçekten çok yüksek bonservis bedelleri, bir de Türkiye fiyatı var. Bunları unutmayalım. Tekrar söylüyorum. Bizim lige gelen oyuncu Almanya'da 2 alıyorsa bu ligden 4 istiyor.
1: Yani 6 diyelim biz ona Ercan abi.
0: 6-7.
1: Almanya'da 2 alan buraya 4'e gelmez. Şimdi bir başka isim enteresan geldi bana bu isimde. İsviçreli futbolcu Cibril Sow. Gördün mü bilmiyorum, orta saha için Sevilla forması giyen Cibril Sow'u da Beşiktaş'ın gündemine aldığı.
0: Çok isim söyleniyor Mehmet. Yalnız şu var, net olarak ben bazı isimlerin olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü isim bulamıyorlar. Çok bence dikkatli bir transfer politikası yürütüyor şu anda yönetim.
1: Beşiktaş.
0: Evet.
1: Şimdi şöyle bir durum var. Sevilla'da şimdi Cibril Sow'u elden çıkarırlar mı bilmiyorum. Çünkü Luis Garcia Plaza oyuncuyu beğeniyor. Yani Cibril Sow'u beğeniyor ve takımda tutmak istiyor. Bunu biliyorum ben. Ama Sevilla'nın da bir maaş limiti var. Acaba yer açmak için böyle bir hani çıkış olur mu Cibril Sow'dan? Yine de düşük ihtimal gibi geliyor bana. Yani Sevilla Cibril Sow'dan bence çıkmaz. Maaş olarak bir sıkıntı varsa da başka oyuncular üzerinden bunu gidermeye çalışır. Benim kanaatim bu.
0: Ben de sana yakınım. Niye çıksın? Sevilla'da toparlanma sürecine girmek istiyor artık.
1: Evet. Cibril Sow da önemli bir oyuncu.
0: Çok sıkıntılı dönemler geçirdi Sevilla. Artık en azından bu sezon bir toparlanma süreci yaşamak istiyor.
1: Sevilla şöyle diyebilir. İşte para lazım. İyi bir bonservis verirseniz belki o zaman elden çıkarırım diyebilir ama kullandığı oyuncu Cibril Sow.
0: Evet.
1: Yani orada artık kulüplerin anlaşmasına bağlı olacak.
0: O piyasa lazım. Değerine bakalım istiyorsan.
1: Bakalım Cibril Sow'un piyasa
0: ya biz konuştuk oyuncuyu.
1: Yani 7 milyon euroluk bir teklif var deniyor masada. Oyuncunun piyasa değeri 7,5 milyon euro.
0: Evet.
1: Masada 7 milyon var deniyor şu an için haberlerde.
0: Ya bu anlaşmaya yakın diyebiliriz. Ya Cibril Sow'un tabii maaşı önemli. Sevilla'nın da bir bütçe dengesi var. Cibril Sow'un tabii Türkiye'den de isteyeceği bir bedel olacak büyük bir ihtimalle. Ya yani gelecek Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş'ta.
1: Kesinlikle öyle. Bunun dışında bakalım Cibril Sow'un bu sezon performansına da bakayım. ...33 maç Ercan abi. 2200 dakika.
0: 33 maç demek biraz istikrar demek.
1: İstikrarlı bir oyuncu. Dediğim gibi kullanılan bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yani elden çıkarmak isterler mi bilmiyorum. Sezon başında bir sakatlığı vardı. Onun evet. Başında sezonu da sakatlıksız geçirdi. İstikrarlı bir isim. Cibril Sow. Alınabilecek oyunculardan biri bana kalırsa ama Sevilla nasıl bakar bilemiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi bakıyorum.
0: Tabii oyuncu da nasıl bakıyor? Oyuncuyla herhalde konuştular bazı temsilcisiyle. O da önemli değil mi?
1: Ersin Destanoğlu için Hull City teklif yaptı, haberleri var.
0: Bugün okudum o haberleri.
1: Değil mi?
0: Ersin'in şu anda ayın 30'unda sözleşmesi bitiyor Beşiktaş'la.
1: 30 Haziran'dı.
0: 30 Haziran'da
1: 11 günü var.
0: Evet. Bu 11 gün içinde diyelim Beşiktaş görüştü. Bir anlaşma yapmak istediler. Belki anlaştılar. Oldu. 30'undan sonra Ersin her takımla anlaşma yapabilir. Çünkü sözleşmesi bitiyor.
1: Hı hı.
0: Az kaldı ayın 30'una da.
1: Şimdi bakalım. Bir reklama gidelim, sonrasında devam edeceğiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen o.
2: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250.000 TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
10: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
11: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor, Dünya Kupası'nın nabzı Nesine'de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
12: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
13: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarlih.com'da.

0: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayına özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ın olası transfer hamleleri. Ersin olabilir diyorsun değil mi Ercan abi?
2: Neden olmasın? Ayın dediğimiz gibi 30 Haziran sözleşmesindeki Beşiktaş'la olan sözleşmesi bitiyor.
1: O yüzden neden olmasın?
2: Neden olmasın?
1: Şimdi yeni sezona Beşiktaş 27 Haziran'da başlayacak. Yani eli kulağında. 8 günü var.
2: Evet.
1: Transfer çalışmaları dolayısıyla hızlandı. Serdar Adalı bir yandan, futbol direktörü Önder Özen diğer yandan çalışıyorlar. Tabii ki İtalyano da bazı girişimlerde bulunuyor. 1 Temmuz'da Slovakya kampı var. Şimdi Beşiktaş'ın hedefi Slovakya kampına kadar kaleci, sol bek ve kanat takviyelerini bitirmekmiş. Şimdi sen dedin Alexander Nübel ismi var.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet. Deneyimli bir kaleci Nübel.
1: Deneyimli bir kaleci, evet. Bir diğer isim de Uttara deniyor. Uttara için de Beşiktaş'ın girişimde bulunabileceği
2: söyleniyor, konuşuluyor.
1: Rayo Vallecano'dan Augusto Bataşan'ın da ismi geçiyor.
2: Evet.
1: Yine kanat için. Bakalım yani sol bekte de Uttara. Yani 21 yaşında Fransız, Monaco forması giyiyor. Kassum Uttara hani o artı 4 kontenjanına da uyuyor.
2: Şöyle hatta teklifte konuşulanlar önce kiralık sonra da satın alma opsiyonlu bir girişim yönünde bir teklif yapılıyor Monaco'ya. Monaco bakalım bu konuda nasıl bir cevap verecek?
1: Bakalım. Hala Trossard ismi de gündemde. Muhabirlerin gündeminde en azından. Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11 başladı. Trossard. Hala yazılıyor. Biz seninle biraz değerlendirdik.
2: Kolay o sol değil. Trossard usta bir oyuncu. Çok. Ama Beşiktaş taraftarı o sol kanatta yıpratan, rakibi geçen, savunmasına çok yardım eden bir oyuncu hayal ediyor yıllardır.
1: Trossard bu profile uymaz mı sence?
2: Yakın mı?
1: Tam o profil değil gibi. Evet. Senin saydığın profil değil.
2: Bence de.
1: Ama daha ayakları yere basan, daha
2: oturan. Oyun kurma yeteneği, evet, ve futbol zekası üst düzeyde. Klası tartışılmaz bir oyuncu Trossard.
1: Ya biraz daha hani 10 numaramsı bir kanat.
2: Evet.
1: Diyebilirim ben Trossard için.
2: Orta alan oyuncusu gibi oynamayı daha çok seviyor. Ve evet, başarıyor.
1: Evet.
2: Ya bizim ya da taraftarın beklediği o klasik sol açık değil.
1: Kesinlikle öyle. Biraz da Fenerbahçe diyeceğim. Sonrasında tekrar Dünya Kupası'na geçeriz. Fenerbahçe'de de dün siz tabii konuştunuz Ercan abi yayında. Dün ben yoktum.
2: Doğru.
1: Ya herkes Aykut Kocaman beklerken bir anda İsmail Kartal açıklandı.
2: Bayağı sürpriz olduğu yorumlandı.
1: Dün ters köşe oldu.
2: Kesinlikle öyle.
1: Herkes yani bu bütün muhabirler ters köşe oldu bir kere onu söyleyelim. Herkes Aykut Kocaman diyordu. Ama son anda İbre İsmail Kartal'a döndü. İsmail Kartal'ın da yardımcılığını, birinci yardımcısının Dirk Kuyt olacağı
2: açıklandı.
1: Açıklandı ama Dordrecht kulübü de diyor ki bize bir teklif yok henüz. Bizim ama haberimiz yok olan bitenden diyorlar.
2: Fakat Kuyt da randevu istemiş onlardan. Onu da belirttiler. Tahmin ediyorum o randevu sonrasında ne olacağı açığa çıkar.
1: Demek ki yani çözülebilecek bir noktada ki bu konu.
2: Evet.
1: Kuyt da ben gidip çözeceğim demiş Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a. Fransız stoper Malang Sarın menajeri de İstanbul'da.
2: Evet, Vedat Muniçişi de bitti.
1: Evet.
2: O konuşuluyordu. Şimdi önümüzdeki haftada bazı transfer girişimlerinin olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Amara Diouf'un menajeri de burada. Malang Sarın da menajeri İstanbul'da. Şimdi Diouf'un hatta bittiği söyleniyor Ercan abi.

0: Diouf transferinin bittiği söyleniyor Fenerbahçe'de. Onu da ayrıntılarını ben paylaşayım. Ve bir Malangsar, o da maliyetli oyunculardan biri. Ama Malangsar'ın menajeri de şu anda İstanbul'da.
1: Tabii şimdi temsilcisiyle görüşmeleri yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Ona göre de kamptan önce, yani topuk yaylasına belki olmaz ama yurt dışı kampından önce bazı transferlerin ben biteceğini tahmin ediyorum Fenerbahçe'de.
0: Şu anda onun Fenerbahçe'de Beşiktaş gibi biraz sanki gaza da bastı gibi.
1: Evet.
0: Yani teknik direktör netleştikten sonra Fenerbahçe'de bir hareketlilik hemen başladı. Çok kısa bir süre içinde.
1: Öyle gözüküyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin de bu konuda ama çalışmaları yapması normal. Çünkü şöyle bir problem oluşacak. Şampiyonlar Ligi de var.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi bu sene ilk hedef mi olacak yoksa lig şampiyonluğu mu ilk hedef olacak?
1: Bence iki hedef de önemli Mehmet. Ya ilk hedef, ikinci hedef demeyelim. Ya benim şahsi kanaatim. Elinizde Şampiyonlar Ligi'ne kalma imkanı varsa büyük olay. Ve kadroyu da ona göre tekrar düşünüyorsanız o da bambaşka.
0: Derin bir önemli. Kadro gerekecek Fenerbahçe.
1: Tabii. Yani kadro fena değil. Değil mi?
0: Kadro iyi zaten yani. 2-3 takviyeye belki ihtiyacı var ya da yeniliğe diyelim Fenerbahçe'nin.
1: Evet, bir de kulübeyi düşünelim.
0: Kulübe.
1: Ya ben şahsen çok sevinirim eğer Fenerbahçe kalırsa Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray, Fenerbahçe iki takım.
0: Çok iyi olur.
1: Keşke öbürleri de devam etseler. Bence çok iyi olur.
0: Ama çok yıpratıcı tabii Şampiyonlar Ligi geçen sene Galatasaray.
1: Artık futbol böyle. Bunu kabul etmek
0: çok
1: gerekiyor.
0: Çok yıprandı. Hani Fenerbahçe de diyebilir, şöyle bir taktik olabilir Fenerbahçe'de. Galatasaray geçen sene çok hata yaptı, biz değerlendiremedik. Bu sene de bu hatalar devam edecek. Şampiyonlar Ligi yıpratacak onları. Bu sene biz o hataları ligde değerlendirelim. Şu şampiyonluk hasretine bir son verelim. Düşüncesi biraz daha önde olabilir belki Fenerbahçe'de.
1: Ya bilemem ama benim düşüncem iki kulvara da mücadele edebilmeli. Zor, bunu kabul ediyorum. Hı. Herkesin zorlandığını da biliyorum. Yani Galatasaray örneği mesela. Zorlanmadı mı?
0: Çok, çok zorlandı.
1: Ama kadroyu demek ki biraz daha öyle Şampiyonlar Ligi'ne kalınca, şimdi elinde süre de var Eylül'e kadar. Biraz daha fazla bütçeyi arttırmak gerekiyor.
0: Şimdi Amara Diouf dedim. Menajeri İstanbul'da dedim. Şimdi Senegalli oyuncu 5 yıllık sözleşmeye imza atacak deniyor. Ve bu artık imza aşamasında. Menajeri evet. Dediğim gibi İstanbul'da 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacakmış Fenerbahçe. 5 yıllık bir imza. 18 yaşında henüz. Amara Diouf ve geleceğin Manesi
1: olarak değerlendiriliyor değil mi?
0: Olarak değerlendiriliyor. 2023 yılında 17 yaş altı Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmuştu Senegal. 5 gol atmıştı Amara Diouf orada ve organizasyonun en değerli oyuncusu evet. Seçilmişti. Teknik kapasitesi, oyun zekası ve potansiyeliyle dikkat çeken genç bir futbolcu. Ülkesinde de geleceğin Sadio Manesi olarak değerlendiriliyor. Yani dediğim gibi bitmek üzere bu transfer.
1: Neden olmasın değil mi?
0: Evet, yani haberler bitmek üzere olduğu.
1: Ya yeni bir mane yani. Bulmak bu transferde ne olursa olsun uzun vadede büyük bir fayda sağlamak. Eğer tam öyleyse tabii.
0: Diğer menajeri İstanbul'da olan isim Fransız stoper Malangsar. Lens'tan 1,5 milyon euro net kazanıyormuş. Fenerbahçe'den 8 istemiş mesela.
1: Ya Türkiye fiyatı ne kadar enteresan Mehmet.
0: Ya Türkiye'de de 1 euro, 1 euro Fransa'da da. Ya ama orada 1,5 kazanmaya okey. Türkiye'ye gelmek için 8.
1: Ya inanılmaz bir istek değil mi?
0: Çok. Çok büyük. Hani 3 istesen, 5 istesen bir, ya 5 de çok da 1,5 alan birisi için 8. Ama şu biz alıştırdık Ercan abi futbolcuları. Bu paraları vere vere.
1: Hem öyle hem de temsilcileri de artık biliyorlar Türkiye fiyatlarını.
0: Muhtemelen orada Skriniar maaşı baz alındı.
1: Evet. 8 bak, istiyor. Ama o oyuncu da bir Skriniar değil ki.
0: Değil. Değil. Tabii kariyerinde önemli takımlar gördü. Chelsea'yi gördü, Monaco'yu, Porto'yu, Nice'i gördü. Ama hani öyle Skriniar gibi parlamadı.
1: Yani şu anda işte kazandığını az önce vurguladık. Hı hı. Zor 1.5 alıyor.
0: Evet. 1.5'tan 8.
1: Bana bir piyango çıksın demiş galiba.
0: Yani büyük piyango Ercan abi. Lens'te 1.5, Fenerbahçe'de 8. Bakalım olacak mı bu transfer, ama Vedat Muriç bitti. Diouf bitmek üzere. Sarın da eli kulağında deniyor Fenerbahçe için. Tabii Dordrecht konusunu çözecek dedik. Dirk Kuyt.
1: Evet, dün Dordrecht sportif direktörünün açıklamalarını da okudum. Kuyt bizden dedi randevu istedi. Hı hı. Onlar da tabii sezonda bugün açıyorlar mı sezonu?
0: Evet.
1: Kuyt da orada hoca, teknik direktör. Onlar da mutlaka bir şeyler talep ederler bence.
0: Ya muhtemelen, hatta dün bir açıklama geldi. Dordrecht genel müdürü CEO'sundan Hans de Zeeuw'dan yaşanan süreçten memnun değiliz dedi. Fenerbahçe'yi de eleştirdi. Önce teknik direktörle anlaşma sağlanıp daha sonra kulüple iletişime geçilmesini garip buluyorum dedi.
1: Evet.
0: Öncelikle Dordrecht'le hangi şartlarda ayrılabileceği konuşulmalıydı. Ardından teknik direktörle masaya oturulmalıydı açıklamasında bulundu. CEO. Dordrecht CEO'su.
1: Bu şimdi bir sıkıntı olur mu? Pek olacağını zannetmiyorum.
0: Bir şekilde çözülür ama Dordrecht için sıkıntı olur.
1: Evet, onlar şimdi teknik direktör ve teknik ekip arayışına geçecekler. Hı hı.
0: Şimdi Ercan abi, bugünün belki de Fenerbahçe açısından flash haberi ama yanlış bir haber. Şimdi haber de diyor ki İsmail Kartal göreve geldikten sonra Giras yerine Sörlot'a Fenerbahçe'ye yöneldi. Şimdi Juventus Sörlot işi bitmek üzereydi. Orada bir tıkanma oldu.
1: Evet.
0: Şimdi 40 milyon euro belirledi Atletico Madrid Sörlot için. Fenerbahçe için de bana biraz fazla gibi geldi. Ya bilemiyorum tabii Fenerbahçe'nin limitini.
1: Tabii bu düşünce nedir? Sörlot şu anda 31 yaşına geldi. Hı hı. Atletico Madrid onu bu sene eğer bırakacaksa en uygun zaman. Hı hı. Bir sene sonra 32 yaşında olacak. 32 yaşındaki bir oyuncuya da 45 milyon euro isteyemezsin.
0: Ya ister de verir misin? İstemiş adam, Juventus olmaz demiş. Pazarlıktan çekilmiş.
1: Tabii.
0: İstemişler ya. Ama şimdi Juventus fiyatı 4 milyon euro. 4 milyonu anlaşmıştı Sörlot Juventus'la.
1: Evet.
0: Maaş olarak. Şimdi evet. Fenerbahçe fiyatı ne olacak?
1: Az önce örneğini verdik. 10 olur mu?
0: Muhtemelen.
1: Minimum. İster mi?
0: O ister. Fenerbahçe fiyatı 10 olur. Juventus fiyatı 4. Fenerbahçe fiyatı 10 olur muhtemelen.
1: Öyle gözüküyor.
0: Ya görüntü bu.
1: Maalesef bizim lige geldikleri anda 2.5 katını istiyorlar.
0: Ya o işte hani Sörlot Juventus işi de bitmek üzereydi. Yani direkten döndü. Bir anda kesildi.
1: Bu tamamıyla bonserviste anlaşamama. Onunla ilgili bir konu. Tamamıyla.
0: Evet, yani çünkü Sörlot ayrılmaya hazırdı. Fiyat da anlaşılmıştı. Her şey tamamdı. Kulüplerin anlaşması bekleniyordu. Orada bir kulüpler anlaşamadılar. Ve Sörlot şu an için hani arafta kalmış diyebiliriz. Yani Atletico Madrid'de devam mı edecek? Başka bir kulübe mi gidecek?
1: En kötü ihtimalle Madrid'de mutluydu zaten. Devam onu da söyleyelim. Atletico Madrid'e devam eder.
0: Ve çok süre de almaya başlamıştı.
1: Evet. Yani o kesinlikle gideceksin diye bir baskı olduğunu da sanmıyorum.
0: Yok, ben de zannetmiyorum. Sörlot tam yani Simeone de memnundu.
1: Evet.
0: Ama hadi yaşı ilerledi, para da kazanalım derlerse olabilir bu transfer.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: 6 numaralı Ultrafest ikincilikte, yanında 1 numaralı North Paşa var içeride. 5 numaralı Magic Selectra. Daha geride 8 numaralı Rosso Bianco ve dışarı 9 numaralı Şiroke sırasıyla. Atlar son 300 metreye giriyor.

0: Giderli 3 numaralı İspanoz da orta kulvardan 5 numaralı Magic Selector'ın dışarıdan 8 numaralı Rosso Ibianco'nun 6 numaralı Ultra Fesil atakları var. Dışarıdan 8 numaralı Rosso Ibianco geliyor. İçeriden de Magic Selector'a Rosso Ibianco yarım boy farkta kazanıyor yarışı. 5 numaralı Magic Selector'a ikinci, 9 numaralı Shiroke 3. 6 numaralı Ultra Fest 4. 3 numaralı İspanoz da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6. koşuyu 8 numaralı Rosso Ibianco Cem Altun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org.
3: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de. Ne iş?

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitti, galibiyet getir.
1: Şampiyonum, şampiyonum, şampiyonum getir. Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
2: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nın nabzı nesine de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir sıcak gelişmeyle devam etmek istiyorum. Bugün de sıcak gelişmelerimiz güzel gerçekten. Arka arkaya sıcak gelişmeler oluyor. Beşiktaş için Euroleague'den bir karar çıkacak Ercan abi.
1: Evet, şimdi umarım olumlu çıkar.
0: Euroleague'de Monaco bütçeyi düşürdü ve Eurocup'ta devam etme kararı aldı. Ve Beşiktaş için de Euroleague yönetimi bir oylama yapacak ve kritik oylamanın da tarihi belli oldu. 26 Haziran. Eğer pozitif bir cevap gelirse Beşiktaş Euroleague'de Fenerbahçe Beko ile beraber ülkemizi temsil eden işte Anadolu Efes'le beraber 3. takım olacak.
1: Umarım olur. Rakiplerin arasında iyi bir seçim olur. Tabii Beşiktaş'ın burada bütçesini de yükseltmesi gerekiyor. Ona göre de yönetimden açıklama yapılmıştı zaten. Sponsor arayışlarında bayağı bir mesafe kat edildiği vurgulanmıştı. 26'sında umarım Beşiktaş lehine bir karar çıkar.
0: Şimdi başka bir alternatif üstünde daha durdu Litvanya'dan Basket News haber portalı. Onlar da diyor ki Euroleague hissedarları Monaco'nun olası ayrılığı sonrası sadece yeni bir takım davet etmeyi değil ligin formatını değiştirmeyi de masaya yatıracaklar diyor.
1: Nasıl bir format düşünüyorlarmış peki?
0: İşte onun
1: şu andaki format formatını NBA'ye yakın. Hı hı. Haftada iki maç haftası oluyor.
0: Evet.
1: Bayağı her hafta aşağı yukarı maç var. Acaba nasıl bir format düşünüyorlar?
0: Yani bir wild card ihtimali doğdu Beşiktaş için. En güçlü adaylardan biri olduğu söyleniyor Beşiktaş'ın. Bakalım. 19 takımlı sezonda masadaymış. Farklı bir senaryo daha tartışılıyormuş. Monaco'nun ayrılması halinde yeni bir takım alınmadan 2026-27 sezonunun 19 takımla oynanması ihtimali de
1: mevcut.
0: Gündeme gelmiş. Bu formatta da her maç haftasında bir takım maç yapmadan haftayı bay geçecekmiş.
1: Ha, dinlendirelim diyorlar.
0: Böylece kulüpler de sezon içinde ekstra dinlenme fırsatı bulacakmış. Çünkü kulüpler de çok yorulduklarını belirtmişler. Hem lig hem Euroleague, sürekli seyahat ve maç. Bu da yine masadaki formüllerden biriymiş.
1: Ya bu ihtimali tabii çoğunluk isterse bu ihtimal de kabul görebilir.
0: Maç sayısı da 38'den 36'ya düşecek eğer bu gerçekleşirse.
1: Evet.
0: Son yıllarda zaten oyuncular, koçlar, yöneticiler sık sık yoğun fikstürü dile getiriyorlardı ve bir çözüm istiyorlardı. Bu istedikleri çözüm bu olabilir deniyor.
1: Yani lig heyecanından biraz uzaklaşıyorsun değil mi Euroleague'de tabii?
0: Evet evet, uzaklaşıyorsun.
1: Bir de kadronun çok geniş olması gerekiyor. Bunu da kabul edelim. Hem ligde iddialı olmak özellikle zirveye oynayan takımlar için hem de Euroleague mücadelesi bayağı sarsıyor takımları. Sakatlıklar çok fazla
0: çok
1: oluyor.
0: Tabii ki tabii ki. İşte final serisinde de Beşiktaş'ta sakatlıklar oldu.
1: Evet.
0: Mesela. Şimdi bazı İsmail Kartal konusunda da hani Jesus demişti ya, benimle görüşen iki İstanbul takımı var. Üç büyüklerden evet. İkisi. Şimdi Jesus'la da görüşüldüğüne dair Milliyet'te bugün haber var. Diyor ki haber, İsmail Kartal'dan önce Jesus'la görüşüldü. Ancak Jesus Dünya Kupası'nın sonuna kadar beklemek istedi. Bu nedenle anlaşma sağlanamadı.
1: Evet.
0: Milliyet gazetesinin haberi, yani Kartal'dan önce Jesus'la da bir görüşme olmuş, bir temas olmuş. Ancak Fenerbahçe yönetimi kaybedecek bir günümüz bile yok. Dünya Kupası'nı bekleyemeyiz. Takımın zaten 22 Haziran'da sezonu açacağı açıklanmıştı.
1: Evet, önelemeler var.
0: Önelemeler var. O yüzden yani Dünya Kupası bitene kadar beklememiz söz konusu değil deyip İsmail Kartal'da karar kıldıkları yazıyor yine Milliyet'teki haberde. Yani Jesus'un bu tavrı da aslında ben istemiyorum tavrı demek. Çünkü Dünya Kupası'nın sonuna kadar bir kulüp takımı
1: başka bir şey düşünüyor ya da.
0: Evet, yani bekleyemez. Onu Jesus'tan daha iyi bilecek teknik direktör de yoktur.
1: Tabii. Başka planları olduğu kesin.
0: Başka planları vardır muhtemelen. Yorumlara geçeyim birazdan. Bir süre ara verdik yorumlara. Serzenişler var dinleyicilerimizden. İstanbul'da hayat pahalı. Paris gibi, Monaco gibi değil demiş. Espri yapmış dinleyicimiz. Hani Türkiye fiyatıyla Fransa fiyatı niye böyle? Dedik ya.
1: Evet, 1.5'a 8.
0: 1,5 alan sar 8 istemiş Fenerbahçe'den. Bakalım görüşmeler sürüyor. Tabii ev fiyatları konusunda katılıyorum dinleyicimize. Yani Miami'yi, Florida'yı falan geçti İstanbul'daki evler.
1: Şu anda öyle tabii.
0: Evet. Çok yani gerçek dışı fiyatlar.

0: özellikle şu konuda yani 17 yaş altı Afrika Uluslar Kupası'ndaki attığı 5 golden bildiğimiz
1: Diyof.
0: Diouf. Yani çok ayrıntılı bir bilgiye ya yani ben şahsen sahip değilim Diouf hakkında ama yetenekli olduğu konuşuluyor.
1: Şöyle bir
0: Genç
1: değerlendirme
0: oyuncu
1: yaptık.
0: 18 yaşında.
1: İşte geleceğin manesi olarak değerlendiriliyor
0: Hı-hı.
1: dedik. Ama o mani olmaya hemen hazır mı? O tabii biraz zaman ister.
0: Ya gerekir yani şöyle demişler. Yani gelecekte mane olabilecek bir potansiyel görülmüş. Belki mane olamaz. Belki o seviyeye ulaşamaz. Belki de ondan daha ileriye gider. Onu bilemeyiz. Daha 18 yaşında çünkü.
1: Tabii.
0: Ama bir
1: oyuncunun
0: potansiyel
1: kendini
0: görülmüş.
1: geliştirmesi mesele.
0: Evet, bir potansiyel görülmüş kısacası. Güzel bir soru geldi. Dünya Kupası neden hiç keyif vermiyor?
1: Şimdi grup maçları, Dünya Kupası genelde bu grup maçlarında bazı maçlar çok iyi olur. Onlara rastlamak lazım.
0: Bir iki maç söyledik mesela. İyi de oldu o maç, bizim
1: Evet.
0: söylediğimiz maç. Hollanda, Japonya iyi maç, kaçırmayın dedik. İyi maç oldu.
1: İngiltere, Hırvatistan.
0: İyi maç oldu.
1: Arjantin'de Cezayir maçında Messi'nin şovu. Yani
0: Evet.
1: bunlar fena değildi. Mesele ilk 32'ye gelince, ya 32'ye kalınca takımlar eleme usulüne geçince o keyifli maçların sayısının artacağı kanaatindeyim.
0: Bir de şunu ekleyeyim. Saatler bize ters ya, biraz da ondan bence sıkıntı yaşıyoruz.
1: O havaya giremiyor.
0: Havaya
1: Tabii bu çok
0: giremedik.
1: izleyici.
0: Ya ben de giremedim yani. Ben Dünya Kupası havasına girdim mi açıkçası
1: Ya şu
0: giremedim.
1: var, şimdi tamam çok futbolu seven çok insan var ama hem bu insanlar çalışıyorlar. Mesaiye giden insanlar, fabrikada çalışan insanlar, ne olursa olsun daha okullar tatil olmadı. Gece saat 4 ya da 5 ya da 6 maçlarını seyretmelerine imkan yok.
0: Hı.
1: O saatlerde oynanan maçlarda tabii özetlerini seyrediyorlar.
0: Hı.
1: Nasıl seyredecek yani okula giden, fabrikada çalışan öyle değil mi?
0: Evet. Kolay değil. Beşiktaş Dünya Kupası'ndan bir kaleci çıkarır mı? Transfer edebilir mi demiş İstanbul'dan Doğuş Bey.
1: Düşünülebilir ama 30 Haziran itibariyle kalecisinin de sözleşmesi sona eriyor. Onun dışındaki alternatiflere bakabilirler. Çünkü Avrupa Kupası maçı var.
0: Şimdi çok da bir zaman kalmadı maçlar Ercan abi.
1: Evet.
0: Kaleci gerekiyor Beşiktaş'a. Çünkü Ersin'le de sözleşme uzatılmadı. Demek ki gidiyor. Ersin Destanoğlu.
1: Ya gidiyor demeyelim ama
0: Gitmeye yakın
1: evet ihtimal
0: diyelim.
1: var diyelim değil mi?
0: Hı.
1: Ayın 30'una hiçbir şey kalmadı çünkü.
0: Evet, meydanlardaki maç yasağı ile ilgili yorum yapmış bir dinleyicimiz.
1: Üniversite sınavı evet.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz. Bertu Galatasaray'a gelsin demiş dinleyicimiz. O zaman milli takımda ilk 11 oynar. Bir kinaye gördüm burada. Bu yorumda bir kinaye var gibi.
1: Bertu ya yani milli takımında da kadroya giremedi. Doğru.
0: Evet. Dünya Kupası. Ercan abi sana kızgın bir dinleyicimiz var.
1: Hayırdır?
0: Bu Dünya Kupası'nda bizi kendinden mahrum
1: Aha, sağ olsun. Teşekkür
0: bırakıyor.
1: ederim dinleyicimize.
0: Sağ olsun.
1: Çok sağ olsun.
0: Amerika Avustralya'yı yenemeyecek demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya Avustralya'nın bu oyun tarzına karşı şimdi Amerika'nın başında çok tecrübeli bir koç var.
0: Evet,
1: Pochettino.
0: evet. Kesinlikle.
1: Yani dünyada büyük maçlar oynamış, önemli karşılaşmalarda takımlarını hazırlamış. Çok deneyimli bir teknik direktör. Avustralya'nın da nasıl oynadığını gördü. Buna göre bazı önlemler alacağı kanaatindeyim. Kendi saha ve seyirci avantajını da kullanırsa yine 3 puana yakın taraf olarak biraz Amerika'yı görüyorum ben.
0: 3 puan ediyorsun, Amerika Birleşik Devletleri daha
1: Sen ne diyorsun?
0: yakındır. Ya ben de öyle görüyorum yani, ev sahibi avantajı, ilk maçtaki tempoları hiç fena değildi.
1: İlk maçta 6. dakikada öne geçtiler zaten. Öyle
0: Evet.
1: süratli başladılar ki maça Paraguay karşısında.
0: Aynen.
1: Hemen öne geçtiler.
0: Kısa sürede istediklerini aldılar. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi en önemli konulardan birine geçiyorum. Bu Dünya Kupası'nda bizim seyir zevkimizi etkileyen konulardan biri bu.

0: devrelerin ortasındaki reklam molaları.
1: Su molası diyorlar değil mi ona?
0: Su
1: yenilenme.
0: Yani reklam molası diyelim biz. Doğru.
1: Televizyon molası diyelim.
0: Televizyon molası olarak geçiyor
1: basketboldaki Amerika'da. Adıyla evet.
0: Aynen. Televizyon molası. Şimdi Acun Ulucalı'dan bir tavsiye geldi. Diyor ki bu diyor FIFA'nın bir icadı diyor. Ben bir televizyoncuyum. Ben olsam çift ekran yaparım. O zaman seyirci yayından kopmaz. Oyun da durmaz. NBA'de bunu yapıyorlar. Sol tarafta maç devam etsin, sağ tarafta da reklam dönsün diyor.
1: Ya bu...
0: Oyunda durmamış olur diyor.
1: Evet, ya yani böyle teklifler olabilir.
0: Ne diyorsun? Öyle bir şey olabilir mi? Ekran ikiye bölünse?
1: Şaşırır mısın izlerken peki? İzlerken şaşırır mısın? Ya yarısında reklam var, o sırada penaltı oldu.
0: Ya o sırada penaltı oldu.
1: Ya da gol oldu.
0: Ama oyunun durmasından daha iyidir be Ercan abi sanki.
1: Aynı kanaatteyim.
0: Oyun durmasın.
1: Ben hiç reklam arası olmaması kanaatindeyim ama şimdi bu gelişen teknolojiyle olay biraz farklı gidiyor değil mi?
0: Endüstri değil mi?
1: Endüstriyel futbol diyoruz ya.
0: Hı-hı.
1: Biraz farklı gidiyor bence.
0: Şimdi orada şöyle bir şey var. Kötü giden, yani işler bir takım için kötü gidiyorsa bu... Ara o takıma yarıyor. İyi oynayan takımın da aleyhine bir kural gibi geliyor bana. Ya biz golleri mesela hep o molalardan sonra yedik.
1: Ya futbol temponun tam ayarlıyorsun tempoyu. %100 katılıyorum sana. Evet her şeyi
0: kapattın.
1: Ya da rakibi kapattın.
0: Gol geliyorum diyor.
1: Evet.
0: Çat mola.
1: o rakip de oh diyor biliyorsun.
0: Oh diyor evet.
1: Antrenörler hemen devreye giriyor. Teknik direktör.
0: Aynen.
1: Diyor ki bakın şurada hata yapıyorsunuz. O yüzden baskı yedik. Bir anda da her şey değişebiliyor.
0: İşte bu sadece Amerika'da diye oldu bence bu.
1: Bence de.
0: Başka turnuvalarda böyle olmaz. Bunu FIFA işte lig maçlarına da Avrupa kupalarına da getirir deniyor ama zannetmiyorum.
1: FIFA'nın elinde değil ki o.
0: Zannetmiyorum.
1: O, ona UEFA'nın karar vermesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Avrupa Futbol Birliği'ne. Ya FIFA hakem giremedi, Somalili hakem. UEFA ne yaptı? Hakeme Süper Kupa finali verdi.
0: Hı hı.
1: Onları da değerlendirmek lazım değil mi? Evet.
0: Meksika Güney Kore'yi yendi Ercan abi ve gruptan çıkan yani bir üst tura yükselen ilk takım oldu. Az önce Meksika'yı konuştuk ya 1-0'lık skor.
1: Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanıyorlar. Ben Güney Kore'yi beğenmiştim.
0: İlk maçta evet iyi izler bırakmıştı bizde.
1: Tabii tempoları, yalnız rakım olayının onlar avantajını yani. Bayağı yaşıyor. Çünkü Güney Kore'yi daha süratli tempolu bir takımdı. Dinamizmi yüksekti. Onlar da havadan etkilendiler.
0: Şimdi iyi hatırlattın. Güney Kore bir önceki maçını nerede oynadı Ercan abi? Hatırlıyor musun? Mümkün değil hatırlaman da. Bir zorlayayım dedim seni. Şimdi Güney Kore nerede oynamıştı? Bir önceki maçını.
1: Seattle değil değil mi?
0: Dur bakacağım.
1: Guadalajara olabilir mi?
0: Şimdi. 1-0.
1: Çekya. Güney Kore Çekya.
0: Bir bakayım.
1: Yani Güney Kore kazandı 3 puan. Meksika 6 puan ama Güney Kore'nin şansı.
0: Amerika'da mı oynamıştı onlar?
1: Ona bakmamız lazım. O kadar çok maç oynanıyor ki.
0: Hiç yani evet. Hiç aklımızda kalmıyor. Yani neyse evet onlar yani bunun handikapını büyük ihtimalle yaşadılar. Diye düşünüyorum.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Yani böyle düşük rakımlı bir yerden geldilerse oraya.
1: Yani Meksika'ya. Deniz seviyesinden geldilerse evet. Mesela.
0: O zaman tamamen kabus olur.
1: Değil mi? Meksiko City.
0: Geldi derse kabus olur. Hissettin mi peki bunu?
1: Oyunun içinde o süratlerini pek yansıtamadılar sanki.
0: Hmm. Ben ilk maçta da bunu hissetmiştim. Meksika maçında.
1: O zaten o konuşuldu bayağı.
0: Evet.
1: Meksika Güney Afrika maçında.
0: Meksika Güney Afrika maçında. Meksika şimdilik ev sahibi avantajını iyi kullanıyor. Bunu net bir şekilde gördük.
1: Genel anlamda öyle evet.
0: Kanada'da tarihinin ilk Dünya Kupası galibiyetini aldı Ercan abi.
1: ve 6-0.
0: Flash. Flash.
1: 6-0.
0: 6-0'lık bir galibiyet aldılar. Kanada'nın da Dünya Kupaları tarihindeki ilk galibiyet oldu bu Katar'a karşı. Katar maçı 9 kişi bitirdi.
1: Evet.
0: Henüz 33'te El Amin ve sonrasında da 53'te Madibo kırmızı kart gördü. Madibo'nun kartından sonra zaten 3 gol daha buldu.
1: Tabii ayak kırılması maalesef. Hoş olmayan an yaşandı maalesef. Ve onun sonrasında da gelen 3 gol var dediğin gibi. Zaman zaman o sert hareketler, ortam da bazen gerildi. Bunu kabul edebiliriz. Fakat yine de Dünya Kupaları tarihi için Kanada adına
0: 6-0.
1: 6-0 önemli bence.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
7: Baba, bu ne bayramı?
8: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
3: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nın nabzı nesine de atıyor. A Milli Futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Birlikteliğimiz devam ediyor. Güney Kore'nin bir önceki maçına bakacaktık Ercan abi. Evet. Baktık biz bu arada.
5: Ya şimdi dediğimiz çıktı. Maç Kaliforniya.
4: Evet. Deniz seviyesinden 30 metre yükseklikteki SoFi Stadyumunda oynamışlar.
5: Evet.
4: İlk maçlarını. Hatta ilginç bir ayrıntı var burada. Arazinin rakımı 30 metreymiş stadyumun. Ama bir yükseklik kısıtlaması varmış. Bu nedenle oyun sahası cadde seviyesinin 30 metre altına inşa edilmiş. Yani direkt olarak deniz seviyesinde oynanmış.
5: Tabii sıfır.
4: Sıfırda oynanmış. Evet. Dünkü maç 2200 rakımda oynandı.
5: Maalesef biyolojik olarak sizi etkiler. Ne yaparsanız yapın.
4: Mesela tam tersi olsa Mexico City gelse Kaliforniya'da oynasa.
5: O da etkilenir.
4: Onlar pozitif etkilenir.
5: Pozitif etkilenir.
4: Ama Güney Kore deniz negatif seviyesinden etkileniyor. Yukarıya çıktığı için negatif etkilendi. Evet. Bunun nedenlerini açıklamıştık bilimsel olarak. İşte al yuvarların, işte hemoglobinlerin, işte oksijen taşıma kapasitesinden evet. falan bahsetmiştik. Meraklı olanlar inceleyebilirler. Tekrar üstünden geçmeyelim. O yüzden sporcular yükseklik kampı yaparlar zaten. Sonra deniz seviyesine inerler. Yüksekte kamp yapmak sizin gücünüzü artırır. Çünkü oksijen taşıma kapasiteniz artar. Bunun dezavantajını yaşadı Güney Kore. Deniz seviyesinde antrenman yapıp dağa çıktılar. Dağda mahvoldular.
5: Ya en azından Güney Kore'yi ilk maçta şöyle beğendik. Dinamizmi çok iyiydi.
4: Evet.
5: Ani ataklarda, çabuk çıkışlarda gayet başarılıydı.
4: Hı hı. Ama dün o dinamizm yoktu.
5: İster istemez. Bahsettiğimiz hususlardan dolayı.
4: Meksika mücadelesinde.
5: Bu yüzden de Meksika mücadeleyi kazandı.
4: Kazandı. 1-0'lık skorla da olsa kazanmayı başardı. İşte ev sahibi olmanın bu tarz avantajları olabiliyor. Bunları da kullanıyor tabii ki ev sahibi. Takımlar. Şimdi bir yarış aramız olacak mı sevgili Vedat? Bir konuya Harry Kane konusuna da gireceğim. Çünkü Gary Lineker dedi ki Harry Kane'in performansının ardından ki bunu diyen de Gary Lineker'in bizzat kendi.
5: Gol kralı Dünya Kupalarını o evet. da kendisi.
4: Bence diyor İngiltere tarihinin en iyi forveti Harry Kane'dir dedi.
5: Kendisi de çok büyük bir golcüydü biliyorsun.
4: Kendisi de Dünya Kupalarında 12 maçta 10 golü vardı. Harry Kane de 12 maçta 10 gole ulaştı.
5: Çok güzel bir açıklama değil mi?
4: Çok. Çok klas. Gary Lineker'e yakışan.
5: Evet. Yani Harry Kane yayınımızı açarken de değinmiştik. O klasik 9'un çok dışına çıkan bir oyuncu.
4: Evet. Oyun zekasıyla değil mi?
5: Tabii. Orta alanda o kilit pasları verme yeteneği, oyun kanatlara kurma. Oyun kurma, bunları başarmak. Bayern'e gelmesinden sonra da artık şampiyon da oldu. Şampiyonluklar da yakaladı. Hı hı. O psikolojisi de çok rahatladı bence Harry Kane'in.
4: Evet.
5: Ya İngiltere milli takımı daha üst turlara büyük bir ihtimalle çıkacakmış gibi bir hava gördüm ben Hırvatistan maçında. Hiç tahmin etmiyordum.
4: Tuchel'in etkisi diyebilir miyiz biraz?
5: Biraz diyebiliriz sanki değil mi?
4: Ya Tuchel iyi de konuştu. Ben bir de şunu gördüm Tuchel'de. Çok pozitif gördüm Tuchel'i.
5: Evet.
4: Yani basın toplantılarını izliyorum. Çok pozitif. İşte kenarda pozitif. Yani baskı altında olur ya Dünya Kupalarında teknik direktör.
5: Evet o hava yok.
4: Yoktu Tuchel'de garip bir şekilde. Rahat gördüm yani. Demek ki takımına güveniyor. Kendine güveniyor. Takımına güveniyor. Bu rahatlık İngiltere'ye birçok yolu açabilir gibi geldi bana.
5: Bana da öyle geliyor.
4: Tuchel'in bir eleştirisi oldu. Bir de ricası oldu. FIFA'dan. Diyor ki seremonide diyor kardeşim diyor. Ben takımımı göremiyorum. Fotoğrafçıların hepsi benim önüme dizildiler diyor fotoğraf çekmek için. Takımımla diyor göz göze gelemedim diyor. Fotoğrafçıların yerini değiştirin diyor. Başka ya fotoğraf tabii ki çeksinler ama başka bir açıdan, başka bir yerden. Yani yedek kulübesiyle futbolcular arasında olmasın.

0: var dedi.
1: Buna ne diyorsun? Ya ben doğru bir eleştiri olarak, yani yapıcı bir eleştiri en azından.
2: Takımı bir görsün artık değil mi? Bir göz göze gelsinler maç öncesi.
1: Yedek kulübesi görmüyor tek, dedi.
2: Bence gayet insani ve doğal bir istek.
1: İlk maçın ardından böyle bir eleştiri de bulundu.
2: Ya değişir mi, zor.
1: Ya onlar tabii, sen de biliyorsun, bu tarz turnuvalar öncesinde her şey planlanıyor. Herkesin nerede duracağı belli.
2: Onun için değişmiyor.
1: Evet, genelde değişmez bu açıklamadan sonra. Hani birkaç teknik direktör daha belki, hani Tüheli destekleyici açıklamada bulunsaydı belki olabilirdi, ama bu tarz büyük organizasyonlarda her şey planlıdır. İşte kameranın kaçıncı saniyede teknik direktörü göstereceğinden tutun, fotoğrafçıların nerede duracağına, kaç saniye duracağına kadar yazılı kitapçıklarda. Zaten teknik toplantılara da girersiniz. İşte saatlerce sürer vesaire. Oralara girmeyelim şimdi. Şimdi bu saatten sonra değişir mi? Bana da zor geliyor.
2: Bayağı zor hem de.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Neyse 3 numaralı Göreme Bey. Viraj bu şekilde dönüldü ama dıştan gelen 8 numaralı Yeni Bey bir anda 1 numaralı Sadık Anlı olduğunu hakimiyetini hissettirdi. İçeriden 6 numaralı Şimşek Kıran bariyer dibinden 3 numaralı Göreme Bey atağa kalktı. Bu metrede safkanlar, ki 4 safkan bariyer dibine oldukça yakın, sonrasında tekrar dışa kayacaklar. 8 numaralı Yeni Bey bir ara liderliği almıştı. İçeriden 6 numaralı Şimşek Kıran geldi. Ortadan 1 numaralı Sadık Anlı oldu. Tempo kaybettiği gibi göründü ama tekrar ataklarını sıklaştırdı. Yeni Bey de yeniden geldi. De Şimşek Kıran direndi ve kazandı. 8 numarada Yeni Bey ikinci oldu, 1 numarada Sadık Anlı oldu üçüncü olurken 3 numarada Göreme Bey dördüncü, 7 numarada Tercanan yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6-8-1-3-7-7. koşudaki kesin olmayan sıra 6 numaralı Şimşek Kıran Alican İnci ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
6: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Kupanın gündemi TürkNet gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Amili futbol takımımız D grubu ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. D grubundaki diğer maçsa bu akşam saat 22'de ABD-Avustralya arasında oynanacak. Ayrıca yarın C, E ve F grubu maçları da oynanacak. C grubunda saat 1'de İskoçya ile Fas, saat 3.30'da Brezilya ile Haiti karşı karşıya gelecek. C grubunda yarın saat 1'de İskoçya ile Fas, saat 3'te Brezilya ile Haiti karşı karşıya gelecek. F grubunda ise yarın akşam saat 20'de Hollanda ile İsveç mücadelesi olacak. E grubunda da yarın gece saat 23'te Almanya ile Fildişi sahili maçı oynanacak.

0: Net. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İstanbul yarışları yorumları için yine sizinleyim. 8 koşu var, 3. koşuyla günün 2. haftasına başlayacak. 3 yaş Cengiz'den 1100 kimde şartlı 5. Büyük kulüp koşusu yılda bir kez düzenlenen bu sürat yarışında 5 numaralı True Blue, 6 numaralı Hidan, 3 numaralı Organization, 4 numaralı Traidora, 5-6-3-4 benim önereceğim isimler olacaktır. 2. ayakta 4 yaşlı Arap'tan Handikap 15 yarışı 1900 kimde koşulacak, yine zorlu bir yarış. 7 numaralı Piyango, 9 numaralı Udarhan, 5 numaralı Deniz Savaşı, 2 numaralı Serdeniz, 4 numaralı Yeşilköylü. İstikrarlı ve son yarışları gayet iyi olan bu 5 safkan 7-9-5-2-4 kuponlarda bulunmalı. 3. ayakta 2 yaşlı İngilizlerin bölünen Maiden yarışı 1200 çimde koşulacak. 8 numaralı White Walkers ikinciliğiyle ön plana çıktı. Kaliteli de bir isim, ancak 3 numaralı Golden Monarch, 2 numaralı Golden Champion bence bu yarışta rakipleri olacaktır. Bunlar da kaliteli ve hazır isim. 8-3-2 öncelikle yazılmalı. 6 numaralı Super Leon, 7 numaralı Ümit Bey, 1 numaralı Black Sovereign, yine geniş oyunlarda eklenebilecek sürpriz isimler. 4. ayakta 2000 cent

0: Egypt'te 3 çukarı İngilizlerin kısa vade 7 Ayasofya koşusu, dişi sapkanların Starlalca bu yarışta 2 numaralı Splendid, 4 numaralı Nymphedora Tonks ve 8 numaralı Visenya mücadelesi bekliyorum. 2-4-8 bu ayak için yeterli. 5. ayakta şartlı 4 yarışta 3 yaşlı Araplar 1400 simde start alacaklar. Kısa sürede kazanmış yine formda isimler bir arada 1 numaralı Hükümlü, 8 numaralı Korgün ve 6 numaralı Üstün Soy. Bu grupta öne çıkan üçlü 1-8-6 yazarak bu ayağa geçebiliriz. Son ayakta şartlı 3 yarış 4 Arapların 1400 simde start alacağı bir yarış. Son ikinciliğiyle form tutan 4 numaralı Alettin uygun grupta kazanmaya yakın gördüğüm benim banko adayım. Bana göre bir tek rakip var. Yine son yarışını iyi dereceyle kazanan 1 numaralı Emir Enes olacaktır. 4 tek de yazılabilir. İmkanı olan 4'lü yazarak bu ayağa geçebilir. Pazartesi yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor!
5: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank. Daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
9: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
10: Bankam bank kartım hadi.
11: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
12: Dükkanlar.
11: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
13: Dünya.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor, Dünya Kupası'nın nabzı nesine de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4. Geçen!
4: Geçer, geçer, geçer, Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölüme geldik. Tuchel'den bahsediyorduk. Wayne Rooney mesela çok etkilenmiş Tuchel'in takımı yönetiminden Ercan abi. Diyor ki özellikle diyor iyi teknik direktörler kumar oynayanlardan çıkar diyor. Kumar oynayan teknik direktörü severim. Yani bu kumar derken de yani oyuncu değişikliklerinde
5: onu kastediyor,
4: risk tabii alan, ne bileyim oyun formatında değişik şeyler deneyen teknik direktörler büyük teknik direktör olur diyor Wayne Rooney. Örnek olarak da Hırvatistan maçındaki şu değişiklikleri gösterdi. 72'de Gordon, Madueke ve Rice çıktı. Rashford, Saka ve Rodgers oyuna dahil oldu aynı anda. Ben diyor bu oyuncuları kenarda görünce diyor hem şaşırdım hem mutlu oldum diyor. Çünkü skor 3-2 idi. Maçı kazanmayı henüz garantilememişti İngiltere. Ama bakış açısı hoşuma gitti diyor mesela.
5: Ondan sonra da 4. gol geldi zaten.
4: Sonra da 4'ü attılar zaten. Ya tabii şimdi onlara bakıyoruz. Wayne Rooney, Gary Lineker, diğer tarafta Thierry Henry yorumculuk yapıyor. Yayıncı kuruluşlarda bizde olmuyor bunlar. Niye olmuyor bilmiyorum. Biz yapamıyoruz.
5: Değil mi?
4: Hatta şeyi düşündüm yani TRT'de para da var, gidip büyük bir yıldızı getirse bizim maçları yorumla dese olmaz mı?
5: Değil mi?
4: Ya olabilir bence. Yani biz mesela bu insanların yorumlarını böyle hayranlıkla izliyoruz.
5: Yani evet, okuyoruz. Şenol Hoca gitti şimdi değerlendirme evet yapacak.
4: Olabilir gibi geldi bana. Neuer'den bir açıklama geldi Ercan abi. Manuel Neuer diyor ki bu benim son turnuvam. Emeklilik açıklaması.
5: Alman milli takımından herhalde.
4: Evet, Manuel Neuer.
5: Seneye de Bayern Münih'i de bırakabilir. Neuer de 40'a geldi neredeyse.
4: Milli takıma veda edeceğim diyor. Dünya Kupası'nın ardından artık milli takım eldivenlerini asacak. Almanya formasıyla çıkacağım son turnuva. 2 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'na katılmayı planlamıyorum diyor.
5: Evet. Normal 42 olacak neredeyse.
4: Euro 2024 sonrası da milli takımdan ayrılmıştı ama Nagelsmann'ın ısrarıyla yeniden geldi.
5: Bir de Almanya'nın son dönemdeki en önemli tabii kabul ederim kalecisi.
4: Evet. Yani dünyanın belki de son yıllardaki en iyi kalecisi diyebiliriz.
5: Evet, Buffon gitti. Neuer'i konuşmaya başladık. Buffon bıraktı.
4: Başka bir şey.
5: Neuer'i konuşmaya başladık.
4: Aynı sizin bahsettiğiniz konu demiş. At yarışlarında da var. İstanbul'da yarışan atlar Ankara'ya gittiklerinde zorlanıyorlar demiş.
5: Var ya, yani bütün canlılarda var.
4: Bu metabolizmayla alakalı bir durum.
5: Ankara'da yüksek.
4: Tabii İstanbul'dan Ankara'ya gidince sıkıntı yaşıyor diyor. Evet. Atlar. Ankara'dakiler İstanbul'a gelince rahat kazanıyorlar diyor. İşte bizim dediğimiz de bu.
5: Değil mi?
4: Evet. Evet, İzmir'den Umut Bey iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz.
5: Teşekkür ederiz Umut Bey'e de.
4: Bakıyorum. Sorular varsa tabii ki cevaplandıracağız. Dinleyicilerimizden sorular geldikçe cevaplandırmaya özen gösteriyoruz her zaman olduğu gibi. Biraz da Mercan abi Avrupa'dan futbola istersen bakalım.
5: Bakalım, evet.
4: Mesela Ruben Amorim.
5: Milan.
4: Bunu konuşmadık biz seninle hiç.
5: Ya şimdi
4: ne diyorsun Amorim'in?
5: Manchester'da büyük bir başarısızlık yaşadı.

0: Hı-hı. Kabul edelim bunu. Aynı başarısızlık Milan'da olur mu? Milan'ın kadrosuna bağlı. Bazı oyuncularla herhalde transferde göreceğiz. Transferde hareketli bir dönem bekliyor galiba. Amorim CV'si Manchester dışında kötü değildi Mehmet.
1: Tabii Sporting'de çok iyiyken zaten dikkatleri çekmişti ve United'a gelmişti. Ama aynı performansı orada sergileyemedi.
0: United küme düşme tehlikesi yaşadı.
1: Evet.
0: Neredeyse.
1: Yani oralarda bir gezindi.
0: Bayağı başarısız geçti. Bu tabii United'ın kadro yapısıyla da ilgili. O geldiğinde daha uzun süreli çalışmayı hayal ediyordu. Ama iki tarafta bence birbirlerinden memnun kalmadıkları için ayrıldılar.
1: İki tarafta birbirinden memnun olmadı, evet. Zeki Çelik ve Roma arasında da anlaşma sağlanmak üzere. Zeki Çelik Roma'da devam edecek deniyor İtalyan gazetelerindeki haberde.
0: Gasperini üçlü de oynadığı zaman Zeki'yi de iyi kullanıyor.
1: Yani Zeki orada bence oldu. Mesela milli takımdaki ilk maçını da ben pek beğenmesem de.
0: Takım olarak genelde iyi değildik.
1: Takım olarak iyi değildik ama evet, İtalya'da önemli sağ beklerden biri.
0: Evet.
1: Zeki Çelik.
0: Ya Roma'da kendini kabul ettirdi Serie A'da.
1: Amorim'i konuştuk. Bu arada sıcak gelişme, bugünkü gelişme. PAOK'la Razvan Lucescu'nun yolları ayrıldı Ercan abi. Ne diyorsun? Sürpriz bir gelişme oldu. Az önce düştü ajanslara bu. Ve önemli bir dönüm noktası diyebiliriz PAOK için.
0: Enteresan. Devam edeceklerdi. Öyle bir karar almışlardı. Az önce ajanslara düşen bir gelişme olarak değerlendirdik ama sıcak ve sürpriz bir gelişme bence.
1: Sürpriz mi? Yani ben hiç beklemiyordum. Hatta Razvan Lucescu ismi Beşiktaş'la da anılmıştı. Hani Lucescu olur mu Beşiktaş'a? Kimse PAOK'un bırakacağını düşünmüyordu Razvan Lucescu'yu.
0: Hatta tazminatı vardı değil mi?
1: Evet, tazminatı vardı. Ama şimdi yazılı bir açıklama geldi kulüpten. Diyorlar ki Razvan her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır. Kendisine teşekkür ederiz.
0: Evet.
1: Kulüpten yapılan açıklama çok, yani beklenmedik bir açıklama bu.
0: Bayağı da sürpriz bence, beklenmedik bir ayrılık.
1: Bir sonraki durağı neresi olacak merakla bekliyorum ben. Acaba büyük bir teklif geldi.
0: Bu nedenle kendisi mi söyledi?
1: Bir ayrılık oldu.
0: Olabilir.
1: Bir fikir ayrılığından dolayı mı bu yol ayrımına gidildi? Bilemiyoruz şu anda, sıcak gelişme. PAOK yazılı bir açıklama yaptı Razvan Lucescu ile ilgili. Günün yine beklenmedik haberlerinden biriydi bu.
0: Evet.
1: Razvan Lucescu. Yıllardır birlikteler. Ve şimdi servis edilen bir fotoğraf duruyor önümde. Fenerbahçe Vedat Muriç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde de Vedat Muriç'in yanında Oğuz Çetin var. Bu fotoğraf paylaşıldı. 3 yıllık anlaşma. Fenerbahçe Kulübü'nden de açıklama geldi. Mallorca'yla ve oyuncuyla anlaşılmıştır. Golcü oyuncu Vedat Muriç kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı deniliyor açıklamada.
0: Mbappe'den sonra gol krallığında ikinci tamamlamıştı sezonu.
1: Evet, ve Mallorca tarihinin de en golcü oyuncusu olmayı başardı. Eto'yu geçerek. Bir açıklama da Vedat Muriç'ten geldi. Diyor ki bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili hocamız İsmail Kartal'a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarına can gönülden teşekkür ediyorum. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun diyor Vedat Muriç.
0: Evet, hayırlı olsun ya Fenerbahçe. Bir santrafor aldı, bir ucuncu daha bekliyorlar.
1: 2019-2020 sezonunda ne yapmıştı? 36 maçta görev yapmıştı. 17 gol, 7 asist.
0: Golcü bir zaman yine.
1: O sezonki performansı, yani 24 gole katkı yapmıştı Vedat.
0: Evet.
1: Hiç fena değil. Hayırlı olsun diyelim. Bologna'nın da yeni teknik direktörü Alex Mumburu olduğu. Ercan abi, Virtus Bologna'da baş antrenörlüğe Alex Mumburu getirildi. Orada da mali yapıda bir problem var.

0: Alex Mumburu'nun bu mali yapıyı da düzeltebileceği söyleniyor,
1: Değerlendiriliyor, evet.
0: değerlendiriliyor. Bakalım Alex Mumburu da Almanya milli takımıyla hatırlayacaksın 2025 Eurobasket'te altın madalya kazanmıştı. Bu da bir flash bence transfer.
1: Flash bir koç transferi.
0: Evet. Alex Mumburu transferi hayırlı olsun diyelim Bologna'ya. Kukurea da ilk açıklamalarını yaptı Real Madrid'e transfer olduktan sonra. Süreç çok hızlı ilerledi diyor
1: Ha.
0: ve Real Madrid'den transfer teklifi gelirse düşünmezsiniz diyor Kukurea. Yani düşünecek bir
1: Kesinlikle.
0: şey yoktu diyor.
1: Genelde öyle deniyor, değil mi?
0: Evet yani Real Madrid ise kimse düşünmüyor Ercan abi.
1: Hemen
0: Paraya
1: imzaya
0: maraya
1: atıyor.
0: kimse bakmıyor yani.
1: Evet.
0: Açıklama şöyle ve sonra veda edelim. Çeşitli seçenekler vardı ancak Real Madrid'den teklif gelince hiç tereddüt etmedim. Bence bu eşsiz bir fırsat. Her şey 1,5 ya da 2 gün içinde çözüldü. Benim için bu daha da iyi. Her şey gereksiz sıkıntılar olmadan hızlıca gerçekleşti diyor Kukure'ye.
1: Ya Real Madrid'den o teklifi alınca en fazla 5 gün sürüyor zaten.
0: Değil mi?
1: Değil mi?
0: İşte burada da 1,5 gün içinde Kukure'ye diyor ki çözüldü her şey. Zaten konuşacak bir şey yok diyor Real Madrid teklif yaptıktan sonra. Bu kulübün özel bir büyüsü var diyor. Ki doğru.
1: Evet ya Chelsea'de demek ki alternatifi var diye bıraktı. Ya da çok iyi bir gelir olarak düşündü.
0: Trabzonspor'un da kamp programı belli oldu. Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da başlayacak Trabzonspor. İlk etap çalışmaları Trabzon'da gerçekleştirilecek. Takım 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında da Avusturya'da kamp yapacak ve ülkeye dönecek. Trabzonspor'un da kamp programı bu şekilde. Ağzına sağlık Ercan abi.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Milli takımımıza başarılar tabii ki.
0: Haftanın bu son programını da burada kapatıyoruz. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu.
3: Reklam.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
12: Her zaman Kiyılı.
13: Umran Oto Ekspertiz.
14: Milli takımımız Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 6'daki Türkiye-Paraguay maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
15: Sporla eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
16: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
17: Akakçe.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nın nabzı nesine de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo Spor.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
6: 1986 Dünya Kupası Meksika. Arjantin-İngiltere mücadelesi. Falklands Savaşı'nda birkaç yıl öncesinde Arjantin ve İngiltere çatışmış durumda. Ülkelerin arası iyi değil. Ve bunun sonucunda oyuncular birbirlerine karşı pek hoş davranmıyorlar. Maradona o maçın en çok konuşulan isimlerinden biri. Neden? Bir pozisyon, ceza sahası içine gelen top, kafayla topu aldığı gibi gözüken bir Diego Armando Maradona var. Kalede Shilton itiraz ediyor, top ağlarda. Maradona diyor ki, hayır o el benim elim değil Tanrı'nın eli. Ama bunu maçtan sonra söylüyor tabii ki. Arjantin'in attığı bu gol elle atılan bir gol. Şimdi olsa VAR sistemiyle hayır diyecekler tabii ki, iptal edilecek. Daha sonra Maradona neredeyse bütün İngiltere takımını geçiyor ve topu Shilton'la karşı karşıya kaldığı anda ağlara göndermeyi başarıyor. Mükemmel bir gol bu. Bu da tarihe geçecek bir gol. Ama unutulmayan gol şu. Tanrı'nın eli. Maradona'nın açıklaması böyle. İngiltere hala diyor ki o golde Maradona hakeme ben elle attım demeliydi. O da hiçbir şekilde bunu kabul etmedi ve artık da aramızda değil.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
7: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
8: 5 numaralı Perimira fark 3 boy kadar. İkincilikte dışta Kırt Safkan, 9 numaralı Secret Image var. Yarım boy geride içeride 7 numaralı Tinder of Shine bu safkanların 2,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı Theater. Yarım boy gerisinde 1 numaralı Leyli Sephora. 2 boy geride dışta 8 numaralı Stella Girl. 1 boy geride içte 10 numaralı Gemlik'in kızı. En dışta 3 numaralı Cantaloupe. 2 boy geride 12 numaralı Sheldon. Yarım boy gerisinde 6 numaralı Princess Kali. 2,5 boy geride 2 numaralı Marion sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. 5 numaralı Perimira liderliğini bir boy farklı sürdürüyor. 7 numaralı Tinder of Shine ikincilikte. Onun dışında 9 numaralı Secret Image. 2,5 boy geride 1 numaralı Lady Sephora. 2 boy kadar geride 11 numaralı Theater. Daha sonra 10 numaralı Gemlik'in kızı ve en dışa çıkan 3 numaralı Cantaloupe sırasıyla viraj dönülüyor. Düzlüğe çıkılmak üzereyken 5 numaralı Perimira'yı dıştan atak yapan 7 numaralı Tinder of Shine yakaladı. Ve dıştan gelen 7 numaralı Tinder of Shine liderliği rakibinden alıp 1 boy kadar fark yaptı. 5 numaralı Perimira ikincilikte bariyer dibine doğru 10 numaralı Gemlik'in kızı yanaştı. En dışa 2 numaralı Marion çıkıyor. Son 200 metreye girildi. 7 numaralı Tinder of Shine yarışın lideri dışarıdan Marion çok kuvvetli geliyor. Çok kısa bir sürede arayı inanılmaz kapattı. Muazzam bir birincilik. 2 numaralı Marion kazanıyor. 1 numaralı Lady Sephora ikinci, 7 numaralı Tinder of Shine üçüncü, 10 numaralı Gemlik'in kızı dördüncü, 3 numaralı Cantaloupe de 5. oldu. İnanılmaz bir yarış 2 numaralı Marion'dan Ertuğrul Can Kılıç'la müthiş.

0: Hiçbir sprint de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesne saatlerinden herkese merhaba. Tansu Gürsel ben. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteyim. Günün maçlarını konuşacağız. Tabii ki hafta sonunda maçlarını konuşacağız. Ana gündemimiz milli takımımız olacak. Milli takımımız çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak sabaha karşı. Paraguay ile karşılaşacak. Saat 6 itibariyle Türkiye-Paraguay maçı takibimizde olacak olan maçların başında geliyor. İlk maçı maalesef grupta kaybetmiştik. Avustralya karşısında beklentilerin altında kalan, hayal kırıklığı yaratan bir takımımız vardı. Ve bu maçta birlikte hem şansımızı hem de oyunumuzu tersine döndürmek ve milli takımın şansını sürdürmek, arttırmak için mücadele edecek olan oyuncularımızı destekleyeceğiz. Şimdi hattımızda sevgili Mertcan Bulca var. Mertcan hoş geldin.
1: Merhaba abi, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Milli takımla istersen başlayalım. Sabaha karşı Türkiye-Paraguay maçı takibimizde olacak maçların başında. Ne bekliyoruz bu maçtan?
1: Ya bir haftadır aslında bu maçı konuşuyorduk. İlk maçtaki senaryoların iki takım adına da iyi olmaması, Paraguay'ın savunma olarak çökmesi, bizim beklenti dışı bir mağlubiyetimiz ve klasik şekilde Dünya Kupası'nda kötü başlangıç serimizin devam etmesi ve şöyle kötü bir istatistik yakalamışız abi, onu da gördüm. 1974'ten beri ilk defa bir ülke Dünya Kupası'nda 31 üzerinden 3 atıp maç kaybediyor. Bunda bize nasip olmuş olumsuz anlamda. Yani genel olarak bakarsak tabii ki bu maçın önem katsayısı arttı. En nihayetinde bugün ABD ile Avustralya eşleşmesinden biri galip çıkarsa son 32 garantilemesi hemen hemen kesin olacağı için burada kaybeden takımın artık elenmesine de kesin gözle bakabiliriz. İki tarafta da baskı yüksek. Yani en az Paraguay milleti de bizler kadar yüksek bir beklentiyle gidiyordu. Çünkü onlar da 16 yıllık bir hasreti dindirmişlerdi. Ama baskı o kadar fazla arttı ki dün teknik direktör Gustavo Alfaro bile bir nebze Montella'nın açıklamanın benzerini yaptı. Yani hem suçlar nitelikteydi hem de turnuva sonuna bırakalım, şimdi eleştiriler yapmanın zamanı değil, ben sadece yarınki maçı düşünüyorum dedi. Yani iki tarafta gergin olacak, bu çok net.
0: Peki, ben oyuna bunu, iki tarafın evet, mesela ilk maçlarını kıyasladığında Türkiye, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay. Sanki Paraguay daha da bizden problemli gibi bir görüntüdeydi. Bilmiyorum, sen katılıyor musun?
1: Kolay dağıldılar yani. Evet. Hiç bu kadar savunma kötü beklemiyorduk. Çünkü elemelerde bile çok zor gol yiyen bir takım. 2 yıl sonra ilk defa bir maçta 4 gol yediler. Bu da gerçekten dikkat çekici bir detay. Amerika'nın da uzun yıllardır Dünya Kupası'ndaki performansının iyi olmaması, bu başlangıç gerçekten fantastikti. Yani abi dediğin gibi burada kalite tabii ki bizden yana ama gördük ki ilk maçta bu durum oyunun ritmini yakalamadığın zaman problem yarattığını gördük. Paraguay da sıkı bir takım ve bence Amerika maçına nazaran bir el daha iyi yapacaklar. Bu da yine bizim o rakip ceza sahasına girme konusunda sıkıntı yaşamamızdı. Yine sıklıkla şutlara yol açabilir dış şutlara. Ki bu bağlamda da aslında bu maçı hani seninle konuşurken kart bareminin yüksek kalabileceğini düşünmüştük. Ki bu oranlar bayağı da düştü maçın hakemi de açıklandıktan sonra hele de. Ya ben hala aslında 4.5 üst kart tarafındayım ama alternatifler seçeneklerde de güzel seçimler kendi adıma bulduğumu düşünüyorum. Yani şöyle bir değerlendirirsek bence yine şut sayısı yüksek olacaktır milli takımımız adına ve bu anlamda Arda Güler ilk maçta 8 şut çekmişti. Bu maçta da mesela abi 5 şut ve üstü çeker 2.78 bence güzel bir tercih. Zaten bildiğin gibi deniyor her zaman. Caceres'ten ben bir sarı kart görmesini bekliyorum. Hele ki karşısında Kenan Yıldız oynarsa çok problemli bir oyuncu. İlk yarıda felaket bir maç çıkardı Amerika'ya karşı Pulisic önünde. Onun sarı kart görmesi mesela 2.91 mantıklı gibi geliyor. Yine iki takımın da her iki yarıda kart görme ihtimali 4.34. Ben gerginliğin hani maçın başına itibaren siyaret ettiğini düşündüğüm için kavga da ihtimali yüksek. Bu bağlamda bu da denenebilir. Ve tabii ki yedek kulübesinde kart çıkar bahsi de özellikle maç hakeminin yani orta hakemin, El Salvador'lu hakemin çok fazla kulübelerle de münakaşa giren bir isim olması ve kartları çıkartmakta cömert davranması beni bu seçeneğe de itti aslında. Yani yedek kulübesinden de her iki taraftan birileri ya da bir tanesi kart görür. Onun da oranı 3.47. Ben bu bağlamda gidiyorum abi. Yani taraf tercihine girmeyeceğim. Milli takımımızın galibiyetini beklesem de. Çünkü yani iki farklı ekolü karşı karşıya getiren bir maç ve önem katsayısının arttığı bir karşılaşmada iki takıma böyle bir finale dönmüşken sanki 1-0-2 biraz daha riskli gibi geliyor bana.
0: Ben de Türk milli takımının bunu kazanmasını bekliyorum maçı aslına bakarsan. Maç sonu birin oranı da 1.80'e düştü. 1.83'tü. Ben hatta tek farklı bir galibiyet bekliyorum. Yani birazcık zorlanmamız tabii ki senin de bahsettiğin şartlar altında hiç de anormal olmayacak. Kazanırken kolay bir galibiyet olmaz bizim için diye düşünüyorum. Paraguay teknik direktörünün bizim ilk maçımıza gönderme yaparak biz Avustralya gibi oynamayacağız şeklindeki açıklaması bana umut verdi. Onu da söyleyeyim.
1: Biraz ama işte gerçekçi sanki olacak mı emin değilim. Yani bu oyunun dışında çok çıkmayı tercih etmediler hiç.
0: Yani bilmiyorum, bu tabii bir hedef şaşırtma olur mu olmaz mı, ama Paraguay biraz daha ofansı düşünmeye
1: mecburlar.
0: Hem mecbur, biz de mecburuz, onlar da mecbur. Ve bunu gerçekleştirirse boşluğu bulduğunda daha etkili olacak taraf biziz diye düşünüyorum.
1: Mutlaka.
0: Kart tercihine zaten senle daha önce de sen söyledin, konuştuk. Dediğin tercihlerin hepsine katılıyorum. Özellikle iki takımda her iki yarıda kart görür, çok güzel oran. Ben bir de ilk yarı 1.5 kart üst birçok maçta gerçekleşen bir seçenek. Bu karşılaşmanın da buna oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki daha diğer karşılaşmalarla kıyasladığımızda bir tık düşük de bir oran veriyor. 1.82 idi sanırım en son. Bir, hani 2'nin üzerinde bir oran beklersin açıkçası. Peki sence eleştiriler milli takımımızı nasıl etkilemiştir? Basın toplantılarında çünkü ilginç söylemler de vardı. Özellikle Samet Akaydın'ın basın toplantısı. Yani sosyal medya üzerinden gelen eleştirilerle alakalı pek rahat olamadıklarını, baskı hissettiklerini dile getirdi. Yani bunu bu kadar çok takip etmeleri sosyal medyayı özellikle, bilmiyorum ne kadar doğrudur. Sence bu eleştiriler doğru etkilemiş midir?
1: Bence abi Samet Akaydın'ın sanki karakter yapısı biraz öyle. Yani şahsına münazır bir şekilde ve çok fazlasıyla sağ dışına odaklı kalabiliyor. Yani Fenerbahçe dönemindeki baskı ortamından bahsetti. Rizespor sürecini daha rahat geçtiğinden veya işte milli takımda neden alınan ayrı yapılan eleştirilere verdiği cevaplar. Yani buralara çok takıldığını düşünüyorum ben karakter yapısı olarak. Yani bu nasıl etkiler, tabii ki olumlu etkileyecektir ama o duygusal noktadaki sahiçi sertliğimizi nasıl yansıtacağız, o çok önemli. Çünkü bizim oyuncularımız da maalesef topa karşı değil de biraz daha o rakibin bizi sindirmeye yönelik yaptığı sertliğe karşılık hani kafa tutma olayımız biraz daha farklı oluyor ne yazık ki. Ve buradan özellikle başlarda güzel olmak üzere aldığımız ciddi kartlarda oluyordu. Ki lejyoner oyuncumuzun Real Madrid'de aldığı birçok kart da bu yönde olmuştu. Evet. Yani onu ayarlama konusunda biz iyi değiliz biraz millet olarak. Bu bağlamda ben Paraguay'ın bizi yıldırmaya çalışacağını tahmin ediyorum. Çünkü çok da sert bir takım. Yani bence Avustralya'dan daha net bir sert bir takım. O bağlamda hani bunu nasıl idare edeceğiz çok önemli. Ben hakeme de çok güvenmiyorum. Yani gerçekten çok kötü bir hakem verildi. Sadece İspanyolca konuşması, bakılması doğru değil bana kalırsa. Gerçekten rezalet bir hakem verildi. Kendi ülkesinde bile en büyük derbi yönetemeyip 2-3 ay dinlendirilmiş bir hakemin Dünya Kupası hakemi olarak atanması tam bir facia ama bunu da kabul ediyorum ben abi yani.
0: Kafadan o zaman yani.
1: Ya tabii ki yani 86 Dünya Kupası'nda bile mesela Marius'lu bir hakem vardı. Hiç alakasız bir ülke. Dünya Kupası'nda görülmemiş. Elemelerde hasbel kadar yer alan ülkeler. Ya Dünya Kupası'nda böyle şeyler görebiliyoruz. Ama böyleyse kritik bir maça ya en azından Afrikalı ya da Asyalı verilip biraz daha denklem sağlanabilirdi. Aynı dili konuşan bir hakem vermektense. Ve Orta Amerika'nın o sıkıntılı sürecinden gelip de böylesine bir maçı yönetmesini beklemekte otoriteyi iyi kuramayan bir hakem olduğunu düşünürsek de biraz maçı şığırından çıkarabilir düşüncesindeyim ben abi. Zaten bu kart tercihleri ve oyunun sertliğinin artmasına yönelik durumları da böyle değerlendirdim kendi adıma.
0: Yani hakem konusundaki kaygılarına %100 katılıyorum. Bu arada oyuncu gol atar seçiminde de ben bir tercihte bulundum. Onu da söyleyeyim. Birazcık böyle hedef oyuncularımızın alan bulmakta zorlanma riskine karşı alternatif isimlerin boşlukları değerlendirip tehlike yaratabileceğini düşündüğüm için bir Ferdi Kadıoğlu denemesi yaptım.
1: Onu tam da aklımdan o geçiyordu yani. Acaba gol asist beraber denilir
0: evet,
1: mi
0: diye. Evet. Yani bir Ferdi Kadıoğlu denemesi yaptım. Bunun da 8-11'lik bir oranı vardı ben alırken. Şu anda tabii bilmiyorum oran ne seviyede ama bunu denediğimi de belirteyim. Belki tekrar hani aklına yatan varsa bunu değerlendirmek isteyebilir. Diğer maçlara geçelim mi?
1: Tabii ki. Bir daha orada şöyle detay vereceğim.
0: Tabii ki.
1: Hem bahsettiğimiz Caceres'i değil hem de önünde oynayan muhtemelen forvet kökenli bir oyuncu olacak. O takipleri de yapmaya sevmeyen bir isim olacağını tahmin ettiğim için Ferdi'nin bu kez daha net çıkışlarda etkili olmasını bekliyorum. Yani sana net katılırım. Hatta belki bunu biraz daha güveni arttırmak için

0: akşam bir Avustralya vardı. Normalde hani bir gol atarsa iyidir denebilecek bir maçta milli takımımızı iki gol atarak kazanmayı başarmışlardı. Amerika karşısında da yine muhtemelen defansif oynayacaklardır. Ben Amerika galibiyetinin geleceğini düşünüyorum. Sen bu maçla ilgili ne dersin?
1: Ben abi bu maçta şöyle bir tercihe gittim. Amerika'nın iki yarıda da gol bulma ihtimali. Oran 2.38 bana çok cazip geldi. Şimdi katılıyorum dediklerine ki Avustralya'nın zaten aslında yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yine çok adamlı savunma, hızlı kontrata güvenecekler. Zaten bizim maçta da gol atan Irak onda başta olmak üzere Matt Keefe, Ball gibi hızlı hücum silahları var. Ki Amerika'nın Pochettino'yla beraber oyun tarzını şöyle bir düşünürsek sert prese dayalı ve savunma bloğunu önde kurmayı seviyor. Burayı aşabilen bir takım için her zaman fırsatlar doğuracaktır. İlk maçta da belli ölçüde Paraguay da bunu yapmaya çalıştı. Gol beklentisi düşük olsa da. Avustralya'da yakalayacak ancak bugün bence ABD'de abi tek soru işareti şu benim kafamda. Pulisic oynayacak mı? Biliyorsun ilk maçta iyi bir yarı çıkardı, bir baldır sakat yaşadı ve riske etmediler. Oyunlar aldılar. Belki oynatmayabilirler bizim maçımızı saklamayı da hedefleyerek. Ama yine de yani öyle bir ön taraf var ki. Bolago'nun Monaco'dan biliyorsun harika bir ikinci yarı sonrasındaki performansı 2 gol. Ricardo Pepi çok iyi bir PSV sezonu geçirdi. Veah var, işte Dest var, McKin var. Ya o kadar çok silah ve yönlü oyuncular var ki.
0: Alternatifli bir kadro.
1: Kesinlikle ve sabit bir profilde de değiller. Hepsi her mevkiyi doldurabilen enteresan oyuncular. Tam böyle hocayla çok uyuşuklu bir kadro bence. Ya ben Amerika'nın o coşkusunun devam etmesini düşünüyorum. Bekliyorum da açıkçası. Çünkü kazanırsa işi bitirecek yani %95 ihtimalle. Bu bağlamda da yine iyi bir ilk yarı çıkarabilirler. Ama iki yarıda da gol bulması da verilmiş oran 2.38. Bence beklentinin çok üstünde kalmış. Ben bunu kesinlikle tavsiye etmek istiyorum.
0: Oran gerçekten cazip. Bence denenebilir.
1: Ki Amerika galibiyette zaten olağan durum. Yani gayet sürpriz olacaktır Avustralya'nın bu kez beraberlik alması bile.
0: Oranlara da yansımış vaziyette tabii. Amerika kesinlikle galibiyetinin ne kadar yüksek bir ihtimal olduğu. Bir tercihte daha bulundum ben. Korner tercihine gittim. Hı hı. İlk yarıda Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi 2.5 handikapla kornerleri önde tamamlar diye bir tercihte bulundum. Bunun oranı 2.80. 1.5 da kabul edilebilir seviyelerde. Yani netice olarak oyunun şablonu az çok gözümüzün önüne geliyor. Top Amerika'nın ayağında. Avustralya ikinci bölgesiyle üçüncü bölgesi arasında bir yığılma. Avustralya'nın da karşıladığı bir oyun. Dolayısıyla kornerlerde bir üstünlük bekliyorum ev sahibinden, onu söyleyeyim. Bakalım şimdi saat gece yarısı 1'de İskoçya ile Fas karşılaşıyor ki İskoçya ilk maçında Haiti'yi yendi ama Haiti'nin mücadelesi dikkat çekti. Evet, evet. Aması var. Yani İskoçya tek golle kazanabildi. Haiti biraz daha fazla dikkat çeken takım oldu ortaya koyduğu mücadeleyle. Hı. Diğer tarafta Fas zaten ilk maçların en beğenilen takımlarından birisi. Yine 1-1'lik bir skor. Son Dünya Kupası'ndaki gibi bir şeyler yapmak istediğini ortaya koyan bir takım. Saha içerisinde baktığında Brezilya milli takımıyla kıyaslandığında yer yer Brezilyalı oyunculardan daha teknik Faslı oyuncuları gördük.
1: Özellikle kanatlarda herhalde bunu söyleyebilirim.
0: Kesinlikle öyle. İşte Saivari zaten çok enteresan bir oyuncu. Bir birlik bir beraberlik aldı Brezilya'dan. Bu karşılaşmada da İskoçya karşısında tabii ki Fas'ın galibiyete yakın olduğunu düşünenler çoktur. Ben de bunların arasındayım. Sen ne dersin?
1: Ben de fikirdeyim abi. Zaten İskoçya'nın dediğin gibi Haiti maçı performansı yani bir seken toptan attığı golle şanslı bir galibiyet. Rakip biraz böyle olsa, biraz böyle tecrübeli bir takım olsaydı kesinlikle o beraberlik golünü atardı. Yani bu senaryoyu Güney Afrika maçında gördük işte. Çekya karşısında, İsviçre'nin Katar maçında gördük. Ya biraz öyle o şans anlarını iyi kullanmak gerekiyor. Haiti o konuda iyi olmadığı için. İskoçya kazandı. 90'dan beri ilk Dünya Kupası zaferi oldu. 98'den beri zaten katılamamışlardı bilindiği gibi. Burada Fas'ı yani artık bence övmek gerekiyor. Gerçekten milli takım seviyesinde bir kulüp performans sergilen ülke var dersek hani Fas'ı ben burada ilk üçe net yazarım. Zaten tek direktör istikrarı konusunda denilecek laf yok. Hep böyle birbirinin devamı niteliğinde antrenörler ve her jenerasyona hakimler. Mevcut gelen antrenör de
0: sistemi de sürdürüyorlar.
1: Kesinlikle yani Regragi zaten 4-5 yıldır acayip işler çıkartmıştı. Şimdi yerine geldi. 20 yaş altı Dünya Kupası'nı kazanan antrenör. İyi başladı. Ben saydım. Normal sürelerde 29 maçtır kaybetmeyen bir Fas var. Bu gerçekten çok anormal bir seri. Ve son 21 resmi maçında 17'sinde kazanmış bir takım. Güçlü savunma, hücumda pratik bir takım. İşte Saibari'nin bugün saati 9 formülünde El Kabi'nin formsuzluğu, El Nesir'in alınmadığı bir ortamda aslında arkasındaki oyuncuları daha da iyi beslediğini görüyoruz. Ki zaten abi biliyorsun bir tek Betis'in oyuncusu kadroya girememiş takatlıktan dolayı, evet. Elazığ'ı.

0: Ya onun dışında tam kadroya geldiler. Ben bugün Fas'ın galibiyetini beklemekle birlikte ilk maçta aslında Saibari'nin gol basitini Nesine TV'de o gün yayınlarken önermiştim. Burada da maç önünde Brahim Diaz'ın gol atar oranı 2.73. Biliyorsunuz zaten topları kendi kullanmayı çok seven bir oyuncu. Evet. O pratik bloklar arasında dalma işinde ve çalımlarında bu kadar efektif bir oyuncunun İskoçya'nın hantal savunması karşısında ben yine bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum açık vurma noktasında. Ve gol atar oranı 2.73. Ben bunu önereceğim dinleyenlerimize. Kesinlikle güzel bir tercih olur ama tabii ki ideal bahis Fas galibiyeti.
1: Fas galibiyetinin oranı 1.51 miydi en son? Öyle bir seviyedeydi diye hatırlıyorum. 1.47'ye düşmüş. Yani hı-hı, normal.
0: Brandia'da da 2.73 gol atar oranı.
1: Evet, güzel. Yani Fas tarafında hemfikiriz. Eminim ki birçok kişi de aynı düşüncededir. Yine sabaha karşı saat 3.30'da Brezilya ile Haiti karşılaşıyor. Brezilya bence Dünya Kupası tarihinde getirdiği en vasat takımı getirmiş.
0: Yani evet abi, belli ölçüde katılıyorum yani buna. Ya en yaşlı kadro ama dediğin gibi çok sorunlu oyuncu grubu var.
1: Hem öyle hem de yani heyecanlandıran oyuncu kaç tane desen eski turnuvalarda çok daha fazla oyuncu sayardın herhalde.
0: Tabii ki. Yani bireysel olarak.
1: O yüzden vasat bir takım olarak ben tanımlıyorum Brezilya'yı ki ilk maçta da Fas'ta berabere kaldılar. Çok iyi bir hocaları var. Çok tecrübeli bir hocaları var. Ancelotti buna rağmen o da biraz zorlanıyor Brezilya'nın başında. Tabii ki çok zayıf bir rakip de oynayacaklar. Kendilerine göre zayıf bir rakip de oynayacaklar. Brezilya-Haiti maçı. Yani ben ilk yarıda yine korner handikaplarını değerlendirme taraftarıyım. Tabii ki ilk yarı 1.5 üst bekleyen olacaktır. İlk yarı ve her iki yarıda Brezilya galibiyeti bekleyen olacaktır vesaire. Ama ben bu takıma güvenemedim. Yani çok enteresan. Brezilya'ya Haiti karşısında güvenemedim. Sadece kornerlerde kaldım. Sen ne diyorsun?
0: Ya burada zaten kalite farkıyla abi çözecek maçı erken bir gol olursa. Yoksa dediğin gibi zorlanma ihtimali var. Ya da alternatif üretmek çok zor aslında. Yani galibiyetini beklesek de bu oranların riski karşılamadığı için. Yine aslında alternatif bahislere gitmek gerekiyor. Ben burada iki tercih arası çok gidip geliyorum. Şimdi Brezilya milli takımının bir forvet sorunu var. İlk maçta sen de gördün. Igor Thiago çok bu kalibrenin oyuncusu değil. Evet, çok iyi bir sezon geçirdi Premier Lig'de. En çok gol atan bir sezonda Brezilya oldu falan ama o rotasyondaki oyuncuların yetersizliği ki bir dönem çok yaşlanmış hatırlayalım Luis Fabiano'lar falan geliyordu. Yani yine forvet sorunları vardı. Ama bu kez o kadar net forveti de yok ki Neymar'ın oynamayacağı bugün de kesinleşti. Kadro da yok. João Pedro'yu anlattıkları için tekrardan bir eleştiri başladı. Acaba farklı tipte bir forvet alsaydık daha mı iyi olurdu kadroyu diye. Bugünün gerçeği abi herhalde Ancelotti ile beraber Vinicius Junior'ın genel performansı. Yani Real Madrid döneminin itibaren hesaplanmış. Hocanın kariyerinde en çok gol asist katkısı veren isim. İlk maçta da zaten öne çıktı, gol atan isimdi. Ben bugün aslında hem gol hem asist yapmasını bekliyorum Vinicius'un. Çünkü oyun tamamen repertuar onun üzerine dönecek. Rapinha'nın mini takım performansında bu kadar sallantılı giderken ve orta saha üretkenliği bu kadar seviye olarak düşmüşken forvet konusu da cazip malum ortada. Yani ben aslında ilk olarak Vinicius'un hem gol hem asistini bekliyorum bu maçta kendi adıma. Fakat bir de şöyle bir alternatif tercihe gittim. Şimdi Haiti duran toplara zaaf yaşayan bir takım ve çok fazla foul yapmaya meyilli bir ekip. Bu da Brezilya'nın kenar oyunlarındaki oyuncuların birebiri zorlamasıyla çok sayıda foul kazanma ihtimali artabilir düşüncesindeyim. Bu duran topları da iyi kullanan oyuncular var. Kafacıları şöyle düşünürsek abi. Gabriel Magalhães bugün çıkıp mesela bir kafayla isabet 3 atsa oran 3.78. Arsenal de bu işi iyi biliyor. Hep doğru konumlandırıyor kendini ve kafa vuruş isabet oranı çok yüksek bir oyuncu bildiğin gibi. Yani burada Gabriel'in de mesela bir isabet 3 atar oranı 3.78. ben bunu da bir böyle alternatif olarak cebe koyma taraftarıyım. Vinicius'un gol ve asist noktasındaki beklentimle beraber. Ama hani şöyle kafamdan aslında bir senaryo geçiyor. Böyle Brezilya'nın net bir galibiyeti ihtiyacı var. Skor olarak 3-0'da bir Brezilya galibiyeti beklentim var doğrusu.
1: 3-0 gibi bir skor beklentisindesin.
0: Ya tabii ki ya, Haiti'den dolayı tamamen. Yani Brezilya'ya güvenme değil.
1: Normal şartlarda çok rahat olacak bir şey yani hani. Evet. İyi bir Brezilya milli takımdan bunu beklemek hiç anormal değil. Onu
0: ya ihtiyaçları da var yani, o net.
1: Bu arada şöyle bir ben tekrar diğer maçların oranlarına bakarken bir her iki bizim milli maçımızda Türkiye-Paraguay maçında her iki takım da penaltıdan gol atar tercihi çok dikkatimi çekti. 44 oran. Oranı. 44 evet. Oran. Bilmiyorum, denenebilir belki, bilemedim. Onu da daha doğrusu şöyle bir dostumuz bana daha önce tavsiye etmişti. Şöyle bir baktım oranlara, o gerçekten çok dikkat çekici. Dile getirmek istedim onu da. Şimdi bir kısa reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin. Geçen.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Bankam Tombank kartıma bin.
6: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
7: otobüs.
6: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
8: Bilyoner.
9: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
10: Milli takımımız Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 6'daki Türkiye-Paraguay maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
11: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta, memnuniyetin
14: sigortası. Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
15: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
16: Jilet, erkek için en iyisi.
15: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
17: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
18: Sen ne ister ister ol.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
11: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
19: Umran Oto Ekspertiz.
20: Radyo Spor.
21: Reklam.
22: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
23: Radyo Spor.
22: Saran Holding kuruluşudur.
24: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
25: Nesine Saatleri'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Mertcan, şimdi yarışa az bir zaman kala sana ben Fenerbahçe Aykut Kocaman birlikteliğini, İsmail Kartal birlikteliğini sormak istiyorum.
26: Abi yani bunu nasıl yorumlamak lazım bilmiyorum ama hani dünkü haberlerden yola çıkarsak son dakikada gelişmiş bir olay.
25: Yorum herhalde benim yaptığım hatada gizli. Fenerbahçe ister istemez ağzımdan bir Aykut Kocaman çıktı.
26: Evet.
25: Herkes gibi ben de onu bekliyordum ama İsmail Kartal çok sürpriz.
26: Yani aslında bek-

0: Penelope Poy'du biliyorsun, Az Yıldırım'ın seçim propagandası döneminde de isim vermekten kaçınsa da gönderdiği mesaj bu yöndeydi. Hatta seçimden önceki son verdiği röportajda da açık açık söylemişti zaten Aykut Kocaman ismini. Ama orada bir sıkıntılar oldu aşikar. Herhalde transferler ve hocanın yardımcı ekibiyle ilgili yaşanan bir anlaşmazlık. Ve en sonunda bazı problemlerle beraber hem başkanın hem de futbol direktörü Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'a yöneldiğini görmüş olduk. Bu tercih Fenerbahçe tarihinde aslında şöyle bir ilk oldu. Dördüncü defa bir antrenör Fenerbahçe'de ilk defa iş yapacak. Daha önce İsmail Kartal gibi 3 ayrı dönemde çalışan isimler olmuştu ama ilk defa bir hoca 4. kez göreve gelecek. Ve ben şöyle düşünüyorum. Hani dünya futbol tarihinde daha fazla göreve gelen antrenörler var. Bunu Türkiye'de yaşadık biz defalarca ama herhangi bir büyük kulüpte şampiyonluk yaşamadan 4 ayrı dönemde göreve gelme konusunda muhtemelen İsmail Kartal dünyada bir ilk olabilir düşüncesinde. Ama tabii ki burada son dönemde bıraktığı tatlı hatıraların etkisi vardır gibi geliyor bana. Hem oynattığı oyun tarzı hem de hala kulüp rekor olan iyi bir sezondan sonra bir dönemde hak ettiği düşünülerek bir sezonluk bir sözleşme verildi. Hoca için ilk defa zor bir sezon olacak çünkü beklenti daha fazla artmış durumda ve başkanın da ne olursa olsun bir yıllık bir seçim dönemi, kaybederse şampiyonluk, tekrardan bir seçim var ve kuvvetle muhtemelen aday olmayacak. Haliyle burada yine bir sanki tek sezonluk kurşun atılmış gibi gözüküyor risk almadan. Transfer dönemini beklemek gerekecek burada bildiğin gibi abi. Bir ay sonra da kritik bir maç var Şampiyonlar Ligi önemlisi ve bence Fenerbahçe için 2008'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüş adına da bu kadar yol açıkken, büyük bir kulüple karşılaşmadan 3 turu geçme ihtimali varken iyi bir planlamayla oraya gidilmesi gerekiyor. O yüzden de İsmail Kartal tercihi yabancı bir antrenör nazaran bir sezonluk bir deneme adına makul görülebilir. Çünkü Aykut Kocaman gelseydi eğer muhtemelen bugün ayrışmalar daha fazla olacaktı. Sosyal medyanın da etkisinin hem ülke futbolunda hem de Türkiye gündeminde bu kadar yoğun olduğunu düşünürsek belki de tekrardan benzer sorunlar yaşanacaktı. O yüzden dışarıdan bir gözle bakarsam İsmail Kartal'ın biraz daha kabul edilebilir bir profil olduğunu düşünüyorum kendi adıma.
1: Zaten Fenerbahçe taraftarının tepkisine baktığımızda da genel olarak taraftarın ben mutlu olduğunu, bu kararında desteklediğini, gözlemlediğimi söyleyebilirim. Benim fikrimi sorarsan bence İsmail Kartal iyi bir birincilik hocasıdır ama çok iyi bir Fenerbahçe hocasıdır aynı zamanda.
0: Tabii.
1: Yani Süper Lig'de Fenerbahçe haricinde başarılı olduğu kulüp var mı desem bence yok.
0: Belki Ankara Gücü abi, çok kısa bir süreç.
1: Yani işte o
0: başka da yok, evet.
1: Çok kısa bir süreç ama mesela bir alt lig, birinci ligde çıkardığı takımlar var.
0: Evet,
1: orası için tamam, farklı bir takım için gerçekten iyi işler yapabiliyoruz birincilikte. Ama çok ilginç bir şekilde Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'ye geldiğinde taraftarın istediği futbolu oynuyor takım. Sonuç da alabiliyor. Tempo konusunda, hani o takımın ofansif dozajı konusunda hiçbir eksiği yok. O noktada hem Fenerbahçe İsmail Kartal'dan bu bağlamda ne alabileceğini biliyor bu sene. Hem de bence İsmail Kartal Fenerbahçe'de kendini neyin beklediğini biliyor. Dolayısıyla iyi bir doğru bir birliktelik diyebilirim. Sevgili Mertcan, çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim abi, her zaman teşekkür ederim.
1: Şimdi yarışa gidiyoruz. Yarıştan sonra birlikteyiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bu safkanın 2 boy kadar gerisinde 20 numaralı Moğoloğlu. 1,5 boy geride dışta Kır Safkan. 3 numarada Vizikot. İçeride 5 numaralı Hürdeniz. Onların dışında 7 numaralı Hızlı Kerem. 1,5 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 19 numaralı Destek Kızım. Yarım boy gerisinde 4 numaralı Barbuda dışında 2 numaralı Havzalı. 1 boy geride 1 numaralı Esin'in kız hemen arkasında 15 numaralı Husrev sırası var. Koşuda Safkanlar virajı dönüyor. 12 numaralı Humay Kızım virajı yarım boy farklı önde döndü. 16 numaralı Ervanur ikincilikte. İçeride 9 numaralı Fırtına Yürek dışlarında 20 numaralı Moğoloğlu. Geride 7 numaralı Hızlı Kerem. 5 numaralı Hürdeniz içeride. 19 numaralı Destek Kızım dışarıda. 3 numaralı Vizigot. Onların en dışında 13 numaralı Mükremin sırasıyla atlar son 200 metreye doğru ilerliyor. 16 numaralı Ervanur liderliği. 9 numaralı Fırtına Yürek'le paylaşmaya başladı. Daha geriden 13 numaralı Mükremin'in de atakları var. Safkanlar son 150 metreye girdi. Dışarıdan 13 numaralı Mükremin, yanından 7 numaralı Hızlı Kerem geldiler. Orta kulvardan 7 numaralı Hızlı Kerem geliyor. Dışarıda da 13 numaralı Mükremin. Birlikte giriyorlar potoya. 16 numaralı Ervanur ve 9 numaralı Fırtına Yürek de üçüncülük ve dördüncülük için son çizgiyi beraber geçtiler. 6 numaralı Uzuntay da yarışı 5. olarak tamamladı. 7 numaralı Hızlı Kerem mi, 13 numaralı Mükremin mi kazandı? Karar varış hakemlerinin.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesine Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Programın ilk bölümünde sevgili Mertcan Bulca'yla Dünya Kupası'nı konuştuk, milli takımı konuştuk ve Fenerbahçe'nin İsmail Kartal seçimini konuştuk. Şimdi de hattımızda sevgili Anıl Yazar var, yine Nesine editörlerinden, Nesine TV programcısı Anıl Yazar. Hoş geldin Anıl.
3: Hoş bulduk abi, yayınlar.
2: Teşekkür ederim, nasılsın?
3: Teşekkür ederim abi, ben iyiyim. Tabii biraz yorgun ve yorucu bir süreç geçiyor, seninle öyledir. Dünya Kupası'ndaki maçları saatlerinden ötürü biraz yorucu bir süreçten geçtiğimizi söyleyebiliriz ama umarım senin için biraz daha bu süreç iyi geçiyordur, daha rahat geçiyordur diyebilirim.
2: Maçları takip etme mecburiyetinde olanların gözleri şiş. Yani evet. O noktada aynı kaderi paylaşıyoruz. Tabii ki bizim şimdi milli maçımızı konuşacağım ama bugün sadece futbol yok gündemde, basketbolda yine önemli bir mücadele var. Basketbol Süper Lig playoff final serisinde Beşiktaş Fenerbahçe karşısında saat 20'de. Bu karşılaşmadan neler bekleyelim? Sonra futbolu ayrıca konuşacağız.
3: Yani Beşiktaş çok yıpranarak gelmiş durumda final serisine de, zaten öyle gelmişti. Final serisinin içinde de büyük nötrük hem Lemar hem de Matthews'u kaybettiler. Aslında iyi başlamıştı Beşiktaş seriye, ilk maçı kazanarak sağ avantajını da almıştı ama ardı ardı o gelen sakatlıklarla birlikte Fenerbahçe iki maçı kazandı ve bugün de Fenerbahçe kazanması durumunda sezonu şampiyon tamamlayacak. Ben de açıkçası bugün serinin biteceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın gerçekten çok kadrosunun daraldığını söyleyebilir. Zaten normalde de Fenerbahçe'yle kıyasladığımızda sezonun genelini Beşiktaş daha dar bir kadroyla oynamıştı. Bir de üstüne üstlük önce Kamagate normal sezonda sakatlandı, sezonu kapattı. Sonra playofflarda Zizic yine sezonu kapattı. Ardından Lemar, son olarak da Matthews'u kaybettiler ve tamamen Beşiktaş'ın kadrosu çok daralmış durumda. Zaten hani Pjevic'le birlikte çok yüksek tempoyla oynamaya çalışan bir takım Beşiktaş. Tüm bu dezavantajlarla birlikte bugün de işi çok kolay durmuyor. Yani serinin 3. maçında aslında fena bir ilk kere oynamamıştı Beşiktaş ama 2. yarısından itibaren karşılaşmanın oyuncuların o yorgunluğu, o yüklenmişliği Beşiktaş'ta çok daha göz önünde çıkıyordu. Fenerbahçe için de aslında aynı şeyleri söyleyebiliriz ama Fenerbahçe daha sağlıklı bir takım ve daha geniş kadroya sahip bir takım olduğu için bunun etkisini nispeten daha az yaşıyor Beşiktaş'a karşı. Bugün açıkçası ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Burada Fenerbahçe'nin maç sonunda en az 6 ya da 7 fark yakalayarak, yani 6.5 handikapı ve 7.5 handikapı yakalayarak kazanacağını düşünüyorum. Bunun yanında maç sonu 2 ve 162.5 üst tercihiyle birleştirilebilir. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş'ın zaten çok daralmış bir kadrosu var. Hani bunu savunmaya enerji olarak yansıtmakta da çok zorlanıyor Beşiktaş. O yüzden savunmaların bir hali de aslında düşeceği bir karşılaşma bekliyor bugün itibariyle yine. O yüzden maç sonu 2 tercihiyle 162.5 üst tercihi de birleştirilebilir.
2: Beşiktaş için iyi ama çok şanssız bir sezon geçirdiler diyebilir miyiz?
3: Kesinlikle, yani aslında çok böyle inişi çıkışlı bir sezon oldu Beşiktaş için. Yani
2: İniş çıkış senin dediğin sebepten aslında, kadro darlığı bence.
3: Evet evet, kesinlikle abi. Yani özellikle Euro Cup'taki o finaldeki hayal kırıklığının ardından playofflarda mesela Galatasaray karşısında çok iyi oynanmamış bir seri, Bahçeşehir karşısında neredeyse elenme noktasına gelmiş bir Beşiktaş vardı. Bahçeşehir karşısında sonrasında geri dönüş. Fenerbahçe'ye karşı çok iyi başlanmış bir seri ama sonrasında yine sakatlıklarla yine büyük bir motivasyon kaybı, büyük bir fiziksel düşüş. Aslında Beşiktaş'ın bence eğer sağlıklı olsaydı Fenerbahçe karşısında ben ciddi manada şampiyonluk şansı olabileceğini düşünüyordum. Çünkü Fenerbahçe de gerçekten özellikle EuroLeague Final Four'undan sonra ciddi anlamda yine düşüş yaşamış takımlardan biri. O fiziksel düşüşü fazlasıyla yaşamış takımlardan biri. Ama Beşiktaş'ın o kadar çok sakatı oldu ki, o kadar çok şanssızlığı oldu ki, hani Fenerbahçe aslında çok diri bir Fenerbahçe olmadığını ve oldukça fiziksel olarak tükenmiş bir Fenerbahçe beki olmasına rağmen Beşiktaş'a göre daha sağlıklı bir takım olmasının avantajını kullanıyor bana kalırsa Fenerbahçe bu seride. Yoksa serinin ilk maçını Beşiktaş çok iyi bir oyuna kazanmıştı. Hatta avantajını da aldıktan sonra bazı Beşiktaşlı taraftarlar arasında hani şampiyonluğu alabilir miyiz diye konuşulmaya da başlanmıştı bu. Ama ardı ardı gelen sakatlıklar İbre'yi yeniden Fenerbahçe'ye çevirdi diyebiliriz.
2: Peki basketbolla ilgili böyle farklı bir konuşacağımız maç eğer yoksa futbola geçeceğim.
3: Geçebiliriz abi.
2: Milli takımımızla başlayalım. İlk maçta bir hayal kırıklığı yaşadık. Ardından umutlarımızı devam ettirebilmek için bugün Paraguay sabaha karşı saat 6'da Paraguay karşısına çıkıyoruz. Paraguay'ın da ilk maçında kötü performansı vardı. Bence hatta bizim milli takımımızdan da kötü bir performansı vardı. En azından biz yanlış stratejiyle çıkmıştık. Yanlış oyuncu seçimleriyle çıkmıştık ama Paraguay en konu kötü oynadı yani. Onu kabul edelim.
3: Evet.
2: Bu maç ne olur? Ben Türkiye galibiyeti bekliyorum. Onun haricinde yine tek farklı bir Türkiye galibiyeti bekliyorum. Oyuncu gol atar tercihinde böyle hedef oyuncularımız biraz alan bulmakta zorlanırsa alternatif isimler boşluklardan faydalanır, gol bulabilir diye düşünerek Ferdi Kadıoğlu'na yöneldim. Onun dışında da böyle kart bahislerini cazip gördüğümü de söyleyeyim. Senin beklentilerini de merak ediyorum.
3: Ben de aslında tıpatıp senin aynı fikirlere sahibim diyebilirim abi. Özellikle Türkiye galibiyetini ben de düşünüyorum. Buna güvenim çok yüksek mi açıkçası? Yani %100 ya da %90 bandında bir güvene sahip değilim. Onu söyleyebilirim. Türkiye galibiyetine, yani milli takımımızın galibiyetine. Paraguay biliyorsun elemeleri çok iyi oynamıştı aslında. Özellikle savunma performansı Paraguay'ın orada elemelerde Güney Amerika elemelerine ortaya çıkmıştı. Çok sert bir takım ama sen de bilirsin o eski Paraguay forvetlerinin yokluğunu, yani daha doğrusu öyle eski Paraguay forvetlerinin, o bildiğimiz Roque Santa Cruz, Cardozo gibi net bir bitirici forvet eksikliği yaşadıkları için tamamen hücumda özellikle işte Enciso'nun, Almiro'nun yaratıcılıklarına, daha doğrusu kanat oyuncularının yaratıcılığına kalmış bir takım Paraguay. Bu noktada açıkçası Montella'nın yine oynattığı kalabalık orta saha düzenli futbolu düşündüğümüzde bu oyuncuların ben çok fazla alan bulabileceğini, etkili olabileceğini çok düşünmüyordum. Ben de açıkçası tek farklı bir milli takım galibiyetinden yanayım diyebilirim. Ama yine burada senden farklı olarak aslında biraz bu iki takımın da çok gergin başlayacağı ve bıçak sırtı bir maç olduğu için burada ben ilk yarı beraberliğini de açıkçası ön plana çıkarmak isterim. Yani Türkiye galibiyeti, evet, tek farklı Türkiye galibiyeti. Bunun yanı ilk yarı sıfır düşüncem de var. İki takımın da özellikle maça oldukça kontrollü başlayacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maçı iki takım da kaybetmiş durumda ve şu anda aslında bakıldığında uçurumun tam anlamıyla kenarında iki takım diyebiliriz turnuvanın devamı için konuşursak. O yüzden burada ilk yarı beraberliği de 1.95 oranı var şu anda. Ben burada öne çıkarabilirim. Bunun haricinde gergin bir maç olabilir. Sana kart bahislerinde burada katılıyorum. Kart bahislerine yönelilebilir bahis severler. Bunun yanında sürpriz oyuncu...
2: Kartlardan laf açılmışken az önce Mertcan'la bağlandık. Mertcan çok güzel bir öneriyle geldi. Her iki takım iki yarıda da kart görür. 4-34 gibi bir oranı yanlış hatırlamıyorsam varmış bunun. Ben bunu oynayacağım mesela.
3: Evet, bu da çok mantıklı bir tercih. Her iki takım da iki yarıda kart görür. Ben bence de gergin ve biraz sert bir maç olmasını ben bekliyorum. Özellikle Paraguay cephesinden, çünkü bizim daha fazla teknik oyuncularımız olduğu için, teknik kapasitesi yüksek oyuncumuz olduğu için burada Paraguay'ın oyunu yine bir hayli bozmaya çalışacağını ben düşünüyorum. Bu bahise yönelebiliriz. Bunun yanında oyuncu özel tercihlerinde sen sürpriz olarak bir Ferdi Kadıoğlu bahsinden girdim. Yani orada direkt olarak öne çıkarabileceğim bir oyuncu ben aslında tam söyleyemiyorum ama sanki bu karşılaşmada Can Uzun'u izler miyiz bilmiyorum. Bir Can Uzun golü açıkçası ben, yani biraz da hissiyat burada ön plana çıktı diyebilirim. Bir Can Uzun golü açıkçası ben düşünüyorum. Çünkü ilk maçta da oynatılmadığı için çok konuşulmuştu.
2: İlk 11'de bekleyen gazeteciler var Can Uzun'u.
3: Ben de bekliyorum açıkçası. Yani eğer biz Avustralya karşısındaki 11 ile oynarsak, özellikle yani İsmail, İşte Hakan Çağlanoğlu ve Orkun üçlüsü, mesela orta sahadaki o üçlü, Avustralya için konuşuyorum, çok ihtiyatlı, çok fazla emniyet
2: içeren bir... Bence savunma açısından çok lükstü yani.
3: Çok emniyet içeren bir üçlüydü. Bence bu üçlü Paraguay karşısında da oynarsa yine aynı üretkenlik sorununu, o Avustralya savunmasını sağa sola kanatlara doğru esnetememe sorununu biz Paraguay karşısında da yaşarız.
2: Sevgili Paraguay zaten... Çok kısa bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edelim.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim.
1: Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar.

0: Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursan Next.
3: Milli takımımız Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 6'daki Türkiye-Paraguay maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
4: Sporda eğlen bilimi kardeş Bilyoner.
5: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
6: Ne istersen Neon 1.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
4: Türkanlar.
3: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
2: Bilyoner.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Baba bu ne bayramı?
8: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
4: Nesne Saatlerinde birlikteliğimiz devam ediyor. Tansu Gürsel ben. Hattımızda sevgili Anıl Yazar var. Anıl'la en son Türkiye-Paraguay maçını konuşuyorduk ve milli takımımızın Avustralya karşısındaki 11'indeki orta saha oyuncu tercihlerini yeterince ofansif meziyetleri olmadığı, biraz daha defansif ağırlıklarının çok olduğunu ve bunun da o maç için biraz bence lükse kaçtığını dile getiriyordu Anıl en son ve bu maça da bir gönderme yapıyordu sanırım. Lafını kesmiştim. Devam edelim Anıl.
5: Aslında oyuncu tercihlerinin yanında da aslında burada evet, oyuncu tercihleri de belirleyici olmuştu Avustralya karşısında. Biz çok temposuzduk. Yani top ayağımıza geldiğimizde de aslında Arda gibi, Kenan gibi, Orkun gibi oyunculara sahip olan bir takımın

0: Herhalde en çok isteyeceği şey karşıda yerinde bekleyen bir savunma. Evet ama topun da ayağında olduğu bir milli takım vardı. Ama biz bu durumu hiç avantaja çeviremedik. Yani kendi yeteneklerimizi o noktada hiç gösteremedik. O yüzden bu karşılaşmada yine öyle defansif bir en azından orta sahada ben çıkmaması gerektiği düşüncesindeyim. Bunun yanında az önce abi seninle konuşuyorduk. Yani bazı özel bahislerden. Tam reklam arasında benim aslında yine belirtmek istediğim bahislerden biri de şuydu. O aklıma gelen bahislerden biri oldu. Açıkçası Melih'in mesela Avustralya maçında yine çok İran Kunda karşısında zorlandığını gördük. Hatta yediğimiz golde de bu ortaya çıkmıştı. Çok tek hamleli, dönüşleri ağır. İşte Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı için son dönemde oldukça temposunun bence geriye gittiğini ben gözlemledim fazlasıyla. Burada şimdi Enciso ve işte Almiron gibi iki kanat oyuncusu, özellikle Enciso'nun daha çok Merih'in tarafında oynayacağını düşündüğümüzde bunu Merih'e bence problem yaratabilir. Enciso yine Zeki için de bence aynı tehdit var kanat yani, ama ben birazdan Merih tarafında olacağım bu bahiste. Merih Demiral sarı kart görür bahsi de ben bir oynamayı düşünüyordum açıkçası. Oyuncu kart görür bahisleri arasında Merih Demiral 3-40 oranı var şu anda. Bu bahiste de ben şahsen kendim yöneleceğimi belirtebilirim.
1: Her iki tarafta da zaten kart görme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu reklamlardan önce konuşmuştuk. Merih de bizdeki tabii en önemli, en kart deyince şu an akla gelen isimlerin başında geliyor. Bakalım yani, evet, bir fiziksel handikap yaşadığı ortada. Suudi Arabistan'daki iklim koşulları takımların idman yapma şeklini bile etkiliyor ve tipik bir Avrupa takımı ciddiyetinde idman yapamıyorlar. Bu bir bilimsel gerçek yani, hani evet. Nesnel de bir gerçek ve genelde de oyuncuların sakatlıkları kas sakatlıkları ve yumuşak doku sakatlıkları oluyor. Suudi Arabistan Ligi'nde oynayan oyuncuların. Bu da tamamen oradaki idman yöntemlerinin ve hava şartlarının bir getirisi. Ve bir oyuncudaki en büyük geriye gidiş de yine çabukluk ve fizik kondisyon olarak dikkat çekiyor. Bunu her oyuncuda, o ligde oynayan her oyuncuda gözlemleyebiliyoruz. Hemen hemen her oyuncuda. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmuyor ve Merit de bunların arasında etkilenmiş. İlk maçtaki yediğimiz golde zaten yaşadığı zaaf da ortada. İran Kunda topu Merih'in sağına atana kadar Merih yani 5 metre yarı çapında bir yay çizmek zorunda kaldı. Yetişemedi oyuncuya. Peki grubumuzdaki bir diğer mücadele Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçına geçelim. Tabii ki ev sahibinin ağır bastığı bir mücadele Avustralya. Her ne kadar ilk maçta milli takımımız yenmiş olsa da Amerika Birleşik Devletleri karşısında ben bir galibiyet beklemiyorum Avustralya'dan. Sen?
0: Ben de açıkçası Amerika Birleşik Devletleri tarafındayım. Yani Amerika Birleşik Devletleri bizim ülkemizde genellikle medyada basın kuruluşundaki değerlendirmelerde, özellikle turnuva öncesinde de bu böyleydi. Turnuva sonrasında biraz daha bu ton biraz daha düştü diyebilirim, ama ben hiçbir şekilde bunu hem turnuva öncesinde de katılmıyordum, turnuva başladıktan sonra da katılmıyordum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim için ciddi bir rakip olduğunu, hatta bana kalırsa ev sahibi avantajıyla da grubun liderliği için Amerika Birleşik Devletleri'ni ben ön plana çıkarıyordum. Ki ilk maçta çok tempolu, çok atletizm öne çıkaran Pochettino'nun takımı çok fazla açıkçası rakip yarı sahaya geçtiklerinde, ki bunu Paraguay gibi bir takıma karşı, dediğim gibi az önce bahsettiğimiz gibi elemeleri savunma performansıyla ön plana, savunma performansını ön plana çıkararak geçmiş bir takım karşısında bir duvar örmüş rakiplerine bir takım karşısında gerçekleştirmede çok büyük bir başarıydı. Rakip yarı alanda oyunun yönünü çok çabuk değiştirebiliyorlar her iki kanada. Yani biz Avustralya karşısında mesela yapamadığımız şeyi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay karşısında çok iyi yaptı. Oyunun yönünü her iki kanada çok çabuk bir şekilde değiştirerek o Paraguay savunmasını açmayı başarıp orada gedikler yaratarak goller buldu. Çok da tempolu bir takım, atlet bir takım, taraftar desteği ve ev sahibi avantajıyla birlikte de çok rahat bir galibiyet aldılar. Ben açıkçası bu maçta da Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanacağını düşünüyorum. Yani oran tabii 1.43 çok yeterli bir oran değil, ama yine burada bana kalırsa handikap yapabilirler. Yani bir handikaplı Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti de ben aynı Paraguay karşısında yaptıkları gibi yapabileceklerini düşünüyorum. Evet, Avustralya bizim karşımızda çok iyi ve derinde bekleyerek çok disiplinli bir savunmayla iki kontratak golüyle sonuca gitmeye başardı. Ama açıkçası Amerika Birleşik Devletleri karşısında bunu bence kolay kolay tekrarlayabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani Avustralya aslında Avustralya'nın ekmeğini biraz da biz yağ sürmüştük. Dediğim gibi az önceki o temposuz yarı sahadaki
1: defansif de kurgu yani.
0: Defansif tabii, bunu da eklemek lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ben hata yapmayacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin galibiyeti ve hatta handikaplı Amerika Birleşik Devletleri galibiyeti denenebilir.

0: Peki çok az bir zamanımız kaldı. Hemen İskoç yafası çok kısa alalım.
1: Ben de burada açıkçası pastan yeneyim abi. Pas galibiyetini burada önceden açıklarım. 1.47 oranı var. Ama bana kalırsa yeterli bir oran gibi duruyor. Ben burada pas galibiyetini denerdim.
0: Peki Brezilya Haiti?
1: Brezilya Haiti'de de zaten Brezilya'ya bir oran açılmamış durumda. Ama çok iyi de bir sinyal vermedi Brezilya pas karşısında. Ama Haiti ile arasındaki güç farkını da düşündüğümüzde handikaplı yani bir Brezilya galibiyeti 3 handikapı geçerek kazanacağını düşünüyorum.
0: Normal şartlarda işte yani az önce Mertcan'la da bağlantıda konuştuk bunu da aynı şeyi dile getirdim. Yani Brezilya'yı çok Haiti karşısında farklı bir galibiyette beklersin de ben bugün güvenemedim Brezilya'ya. Yani daha doğrusu o tercihleri almak için hep verilen oranlar bana yetersiz geldi o
1: Evet,
0: riskler için.
1: oran nerede kuvvetlendi?
0: Biraz kornerlere gittim. Öyle bir deneme yaptım Brezilya için. Peki sevgili Anıl çok teşekkür ediyorum yayına değer kattığın için. Tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek dileğiyle.
0: Ve bugün de bize yine ayrılan vaktin sonuna geldik. Pazartesi günden itibaren nesne saatleri aynı saatinde Radyo Spor'da görüşmek üzere.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulaması.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Milli takımımız Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 6'daki Türkiye-Paraguay maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğini kardeş
2: Bilyoner. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın, maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
7: İyi akşamlar, iyi yolculuklar değerli Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden İlker Saygı. Ben İstanbul'u, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına yer verelim. İzmir'le başlayalım. Mürselpaşa Bulvarı Bornova yönünde özel hastane hizasında sol şeritte bir kaza var. Çevre yolu Narlıdere yönünde Güzelbahçe katılımı sonrasında da bir trafik kazası var. Bu bölgeler trafiğin olumsuz etkilendiği yerler. Ankara'da şu anda faal vaziyette trafiği olumsuz etkileyen bir kaza ihbarı yok. Umarız da olmaz. İstanbul'a baktığımızda Mecidiyeköy'de Zincirlikuyu yönünde yoğunluğun içinde bir araç arızası var. Ok Meydanı bağlantı yolu Akkom sonrası Tem'e doğru bir araç arızası ve Sefaköy'de Avcılar yönünde gerçekleşen bir kaza ihbarı var. Tabii ki bunlar özet bilgiler. Daha fazla detayı Radyo Trafik yayınlarında, Radyo Trafik uygulamasında ve de radyotrafik.com'da bulabileceğinizi hatırlatıyor. Yaklaşık bir saat sonra bir aksilik olmazsa tekrar görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar, iyi yolculuklar.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Ayhan Şensoy'la Derin Pas başlıyor.
8: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 19 Haziran Cuma, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Hiç kuşku yok ki artık Türk sporunda gözler tamamen yarın sabah saat 6'da oynanacak Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Paraguay maçına çevrilmiş durumda. Maç öncesi oyuncuları dinledik. Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu ve milli takım kafilesi de şu an maç saatini bekliyor San Francisco'da. 12 saatten de az bir süre var maçın başlamasına. Bu maça dair maç öncesi takımların durumları ve ilk maçta aldıkları sonuç üzerinden bir değerlendirme yapacağız. Birazdan bir telefon bağlantımız olacak. Yine saat 20.10 gibi de San Francisco'ya bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Maç öncesi oradaki son durumu sizlerle paylaşacağız. Dünya Kupası'nda bu akşam 22'de bizi de yakından ilgilendiren bir maç var. Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşılaşacak. İki ülkede İlk maçlarını kazanarak turnuvaya başlamışlardı. Gece ise C grubunda 0-1'de İskoçya Fas, 0-3-30'da Brezilya Haiti mücadelesi olacak. Sabahta saat 6'da Türkiye Paraguay maçıyla güne başlayacağız değerli dinleyenler. Dünya Kupası'na dair yine önemli gelişmeler var, güzel hikayeler var, onları da program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Türkiye gündemine baktığımızda Fenerbahçe'de hareketli bir gün yaşanıyor. Vedat Muriç de 3 yıllık sözleşme imzaladı Sarı Lacivertliler ve şu sıralarda da Fenerbahçe yönetimi yanılmıyorsam Cihan Kamer ile Oğuz Çetin önderliğinde Malang Sarı'nın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme halindeler. Bonservisi elinde savunma oyuncusunun Sarı'nın ve Fenerbahçe oyuncunun 8 milyon euro yıllık ücret beklentisini aşağı çekip takıma kazandırmak isteğinde. Bu görüşmeye dair bugün Fenerbahçe'de yaşananlara dair 19.15'te bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Sizinle paylaşacağız hepsini. Beşiktaş'ta da yine oldukça hareketli bir gündem var. Alexander Nübel ve Vlahovic'in menajerleriyle bugün de yapılan görüşmeler vardı. Beşiktaş'ın transfer gündemini de sizinle paylaşacağım. Farklı isimler de çıkmaya başladı. Kuatara bir süredir siyah beyazların sol bek için önceliği konumunda Monaco'nun genç oyuncusu. Bu transfer gelişmesine bakacağız. Trabzonspor'la alakalı da 19.40'da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Adil Demirbağ ve diğer transferler ne aşamada? Berkan Kutlu Trabzonspor'un gündeminde var mı? Bu konulara da açıklık getireceğiz değerli dinleyenler. Galatasaray'da sakin bir gündem var diyebilirim. Okan Hoca dün Ali Naci Küçük'te bir yayın yapmıştı. Orada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Onları konuşacağız. Bugün şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bir son dakika bilgisi olsun Galatasaray'a dair. Kepren Turan çok yazıldı, çizildi ama şu an itibariyle Galatasaray'ın gündeminde yok. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmeden bir sonuç çıkmamış. Hem beklentisi yüksek hem de aslında Kerem Turan'ın önceliği Türkiye Ligi Galatasaray değil. Ve an itibariyle de Kerem Turan transferi olmayacak diyebiliriz. Olursa çok büyük sürpriz olur benim için şu dakikadan itibaren. Ve orta saha konusunda da Galatasaray'ın önceliği Gomez, Wolverhampton'da oynayan oyuncu. Program içerisinde bu görüşmenin detaylarını da sizlerle paylaşacağım değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz bizlerle. Şimdi Vincenzo Montella'nın açıklamalarıyla başlamak isterim. Dünkü basın toplantısında diyor ki şut atmakta haklıydık ama yeteri kadar ileri gidemedik. Her maç birbirinden farklıdır. Biz bu maçın analizini yaptık. Bazı aşamalarda da çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda daha iyi olabilirdik. Bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik demiş. Epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansımaları oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Son 3 yıl içinde bu takım çok iyi sonuçlar elde etti. Biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Her ne kadar daha iyi oynamamız gerekse de bunu söylemek isterim. Ben kendimi Türk gibi hissediyorum. Bu kaosa hizmet eden birçok kişiden daha fazla Türk gibi hissediyorum demiş Vincenzo Montella. Oyuncuların açıklamalarına baktığımda Kaan Ayhan konuştu, Yunus Akgün konuştu. genelde hücum bölgesindeki bitiricilikte eksik kaldıklarını ve 6 günlük periyotta da, yani Paraguay maçına kadarki süreçte de tüm bunlara yoğunlaştıklarını söyledi oyuncular. Bir öz eleştiri de yaptılar aslında. Artık geçmişi unutup, geçmişten ders alıp geleceğe bakmak lazım. Bu minvalde de şimdi telefon bağlantısı da hazır sanırım. Hemen telefon bağlantısıyla devam edelim. Ardından yine haberleri aktaracağım. Spor yorumcusu Semih Sezer'le konuğumuz. Semih merhaba.
1: Merhaba üstadım, iyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi yolculuklar. Tüm Radyo Spor dinleyenlere selamlar.
8: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Avustralya maçı öncesi yaptığın analiz gündem oldu. Sosyal medyada da çok konuşuldu, tartışıldı. Ben de dedim ki bu maç öncesi kimi arayayım? Semih Sezer'liği arayayım dedim. Sen de kırmadın, sağ ol.
1: Ne demek abi, olur mu? Buyurun.
8: Şeyle başlamak isterim. Yani Paraguay aslında beni şaşırttı. Eminim seni de şaşırtmıştır. Çünkü elemelerde 16 maçta 10 gol yemişlerdi. Uruguay, Brezilya, Arjantin gibi takımları da 1-0 gibi mağlup etmişlerdi. Ben Amerika karşısında bu kadar böyle kolay teslim olacaklarını ve kalelerinde bu kadar gol göreceklerini tahmin etmiyordum. Hem o maçın analizi hem Türkiye'nin Avustralya karşısında yapamadıkları üzerinden bakacak olursak, yarın sabah nasıl bir maç öngörüyorsun diye sormak isterim sana.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, bir kere Avustralya ile benzer savunma düzenine sahip değil Paraguay. Öncelik olarak bunu söyleyeyim. Yani ikisinin de önceliği savunma olabilir ama Avustralya 5-4-1 ya da 5-3-2'li kalabalık çift duvarlı bir hat diziyor. Paraguay savunması ağırlıklı olarak dörtlü oynuyor ve dörtlü oynarken aslında eleme gruplarında senin de söylediğin gibi sevgili Ayhan Şensoy, savunma disiplini önde gözükse de savunma bloğu, bloğun içindeki oyuncular arasındaki mesafede dalgalanmalar yaşayan bir takım Paraguay. Ve özellikle karşısında bu savunma defolarını ön plana çıkartacak bir takım varsa, örnek Amerika Birleşik Devletleri Pochettino oyunu gibi, işte orada ciddi anlamda kriz yaşıyorlar. Bizim Paraguay'a karşı, hemen önce duygusal psikolojik tarafından gireyim, bir kere oyuncularımız çok kırılgan, bunu görüyoruz. Öyle ya da böyle istedikleri kadar para kazansınlar, duygu yoğunluğu bizde yüksek. Biz Avustralya maçında taktik kadar duygu yoğunluğunun düşüklüğüyle de mağlup olduk. Yani bir duygu eksikliği vardı. Ben de şöyle diyorum, akşam yayında da anlatacağım. Duygu eşittir coşkudur. Eğer coşkunuz varsa Paraguay maçında, Avustralya maçında olmayan duygu yoğunluğunu yükseltirseniz, savunmada daha temaslı ve dirençli, hücumda da en basit tabirle daha keskin ve kararlı olmalısınız. Bu iki anlattığım organizasyon olursa şu an taktiğin içine girebiliriz. Taktik noktasında da iki beki çok problemli. Bir tarafta Caceres, bir tarafta Alfonso, bunlar sorunlu bek oyuncuları. Sebepleriyle de hemen kısa kısa anlatıyorum. Şimdi sağ tarafta Dinamo Moskovalı Caceres, coşkulu ama ağır ve kalın bir bek oyuncusu. Birebir karşılamalarda manevrası çok zayıf. Karşısına Kenan'ı koyuyorum. Kenan, Caceres arasında çok kritik bir kesişme ve challenge bekliyorum. Ama burada...
8: Burada bir katkı olsun diye araya gireceğim izninle. Şimdi Avustralya maçı aklıma geliyor. Avustralya'da orada Kenan'ı hep üçlü sıkıştırmıştı. Hiç boş bırakmadılar. Hemen desteğe biri gitti. Paraguay'da bunu deneyebilir mi Kenan'a karşı?
1: Muhakkak deneyecek ama Avustralya düzenindeki Sakurus, yani biz kuvvetli aile bağları, sarsılmaz bütünlük psikolojisi Paraguay'da bu kadar yok. Ve özellikle dediğim gibi şimdi 3 kişi Kenan'ın başına gitti ve baskı yaptı. Avustralya maçında eksik olan neydi? Arkadan aslında zenginliği yaratacak, Kenan kullanımının zenginleşmesini sağlayacak oyuncu olan Ferdi Kadıoğlu biraz çekingen, tutuk ve kendini koruyarak devam etti oyunda. İşte biz Paraguay'a karşı sağ stoperi ve sağ bekinin arasına o 8 koşularını özellikle Ferdi veya oyundaysa Orkun'la yapabilirsek, orada tüm mekanizması bozulacak ve bahsettiğim Dinamo Moskovalı sağ bek Caceres'te Kenan'ı birebir de bırakacağız. Zaten Kenan'ın faydalı olabilmesi için karşısına bir oyuncu gitmesi lazım. Karşısına bir oyuncu gelecek ki onun, çünkü oyun menüsünde bu var. Üstüne gidecek, çalım atacak, manevraya girecek, içe dış çalımlar yapacak. Bu oyunun belirli bir bölümü. Bir de ağırlıklı olarak Paraguay, sen de çok iyi hatırlıyorsun eleme gruplarında bahsettiğim maçlarda, ağırlıklı olarak 4-4-2 karşılaması yapıyor. Biraz rakip yarı sahaya doğru çıkarak hafif. Burada bu ne anlam ifade ediyor? 4-4-2 karşılama yapan takımlara karşı Beklerinden bir tanesini oyun kurulumuna alabilirsen özellikle Mert Müldür Zeki'ye göre benim daha çok kafama yatıyor.
8: Tam bu noktada izninle 11'i paylaşayım. Bugün oradaki Amerika'daki birçok arkadaşıma sordum. Hemen hemen hepsi bu 11'i bekliyorlar. Kalede Uğurcan, savunmada Mert,

0: Evet, İsmail'e döndü. Barış Yunus arasında dün bir kararsızlığı vardı. Bugün Yunus'a döndü. İşte tam oradan aslında Mert'i aldık. Mert'i aldık. Kuruluma soktuk. Önündeki kenar oyuncusu, yani onların sol kanadı, otomatikman bir oyuncuya daha baskı çıkacak. İşte tam benim hayalimde o.
1: Yunus baskıyı da yapabilecek en iyi oyunculardan biri Yunus şu an hadi.
0: Evet. Yani Barış da arkaya patlayıcı kuvvetiyle sarkabilir ama top kullanım, manevra kabiliyeti, ilerletici ve şutör becerisiyle beraber benim hafta başından beri tezim Yunus başlarsa daha iyi olur. Bu bir. İkincisi, neden sadece toplu oyun? Hayır. Yunus Akgün bu ülkede, Süper Lig'de ve Avrupa'nın 10 büyük liginde de en fazla rakip yarı sahada kazanılan toplarda gol atan takımlardan biri olan Galatasaray'ın pres gücündeki ana aktör oyuncularından birisi. Ve Paraguay takımı geriden ayağa çıkarken biraz dalgalı ve dağınık. O yüzden zaman zaman yönlendirerek bekleri üzerinden yapabileceğimiz baskı, yani onların sol beki Alfonso olması lazım, Alfonso'ya yapacağımız Yunus üzerinden baskıyla kısa süreli geçişlerle de gol bulma ihtimalimiz çok yüksek. Yani şunu söyleyeyim. Evet, karşımızda bir takım var. Sanabria servise gidiyor. Almiron çok etkili bir oyuncu. Diogo Gomez bazen merkezde bazen kenara evrilip çok etkili bir ortacı. Ama ön tarafa çıktıklarında taktiksel olarak biraz zayıflar. Doğaçlama hareket ediyorlar. Ha, bu bilinmezliklerini de arttırıyor. Bakın, bu da onlar için bir avantaj ama şunu da net olarak söylemek lazım. Ya Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Orkun sayabilirim. Gerçekten biz kafaca 20'sinde yarın sabah orada olursak fiziksel ve ruhen ve bu anlattığım planlar gibi rakibin zafiyetlerinden nasıl faydalanırız planını doğru yaparsak biz Paraguay'ı rahatlıkla yenebiliriz. İşin psikolojik faktörlerini bir kenara bırakıyorum, yanlış anlaşılmaz. Yani bizim sadece biraz kendimizi hatırlamaya ihtiyacımız var yarın sabah.
1: Ya bu konuda hani sen daha önce izninle sen de hitap ediyorum ki 10 yıllık bir dostluğumuz da var.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey? Tabii ki sen benim büyüğümsün.
1: Takımlarda da görev yaptın. Bu tabii çok ekstra bir Dünya Kupası, yani çok ekstra bir turnuva. Hani bence futbolcuların ekstra motive olmalarını gerektirecek yani motivasyon konusunda bir sıkıntı yaşamayacağı bir turnuva olarak görüyorum Dünya Kupası'nı ama işin psikolojik boyutunda da az önce sen de bahsettin. Kafa olarak orada pek olamadık Avustralya maçında diye. Bugün bir haber gördüm ki Amili futbol takımının kampında bir psikolog yokmuş. Gerekmez miydi böyle bir turnuva için?
0: Ben dün bunu dijitalde hem volede hem neo ekranlarında konuştum. Dün ve bugün yayınlanan yayınlarda da var. Benim çok sağlam kaynaklardan aldığım haber günler öncesinden ne bir spor psikoloğu ne de bir mentor olmadığı yönünde. Ben bunu teyit edemem. Federasyon çıkar der ki Ali ile Veli'yi götürdük. Tamam, eyvallah derim, bir şey değil. Ama zaten bir spor psikoloğu ya da mentor bir departmanın olmadığını biz Merih Demiral'ın, zaman zaman Hakan Çağlanoğlu'nun, Uğurcan'ın, Samet Akaydın'ın yaptığı açıklamalardan görüyoruz. Eğer bir spor psikoloğu ya da mentor varsa o daha kötü bir boyut. Bu çocukları çıkıp iletişim konusunda böyle ekrana atıyorlarsa o çok daha felaket bir durum. Yani orada mesleki olarak kendilerini de sorgulaması gerekiyor. Bizimki gibi duygusal ülkelerde, duygusal toplumlarda bırakın psikoloğu, mentörü, oraya departman kurmanız gerekiyordu Arizona'ya. Bu çocukların şu an tek ihtiyacı olan orada bir psikoloji departmanı. Çok net söylüyorum. Çünkü basın toplantısına çıktığında sürekli korkularını açık ediyorlar. Bunu yapmamalısınız.
1: Hatta bir katkı sunayım. Şimdi TVNet'ten Whitein Çiçek de çarşamba akşamı programa bağlanmıştı. O da şunu dedi. Yani Avustralya maçından sonra, o da kampta milli takımı yerinde takip ediyor. Avustralya maçından sonra oyuncular antrenmana çıkarken birbirleriyle şakalaşmayı dahi bıraktılar. Hani işte bir görüntüm çıkar, medyaya yansır da hani milletin diline düşerim endişesiyle olduğunu düşünüyor bu. Antrenmana çıkarken o kadar böyle sessiz, sakindiler ki diyor kendisi ifadesi. O tabii yerinde takip ettiği için daha iyi gözlem yapmıştır. Önceki hallerinden eser yoktu diyor. Maçtan önceki hallerinden eser yoktu. Hani bu da aslında ne kadar orada bir ihtiyaç olduğunu, bu psikolojik açıdan destek almaları konusunda ihtiyaç olduğunu gösteriyor bize derim ya.
0: %100 katılıyorum. Bakın, bu işin başında psikoloji var. Kim ne derse desin. Yani dinleyenler yanlış anlamasın. Ben sahadan geldim. Uzun yıllar kulüplerde çalıştım. Bu işin psikolojisinin teknik, taktik kadar bağlayıcı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bilhassa bizim gibi ülkelerde. Bu çocukların sürekli kendini sorgulaması, antrenmana çıktıklarında işte editimi yaparlar mı diye korkularının olması ve bunları açığa çıkarıyor olmaları, milli takımlar

0: organizasyonunda hem bir iletişim hem de bir departman hatasıdır. Tek bir spor psikoloğu mentörden falan bahsetmiyorum Ayhan Şensoy. Arizona'ya bir departman götürüp departman kurmanız gerekiyordu. Her oyuncuyla, teknik adamla da ayrı ayrı ilgilenecek. Belki de o departman olsaydı Montella, Sayın Montella çıkıp teknik dışında duygulara konuşan bir açıklama yapmayacaktı ve bugün tartışılmayacaktı. Umarım iyi olur. Ben Montella'yı destekleyen bir futbol insanıyım. Onu da söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Ama bizim şu an duygularımızı kontrol etme problemimiz var. Bakın, o da teknik taktiği nasıl alakadar eder biliyor musunuz? Normalde biz yarın sabah bekebek baskı yapsak, öyle bir bekebek baskı vardır. Yani Ferdi ile Mert'i onların bekine bastırsak. Çok coşkulu ama riskli bir baskı modelidir. Ben teknik adam olsam ona cesaret edemem yarın. Neden? Özgüveni çok kırgın oyuncuların çünkü. Bakın nasıl etkiliyor psikoloji. Taktik, sahadaki bir taktik baskıyı bile etkiliyor. Yani o dışarıdan gözüktüğü kadar milyon eurolar alıyorlar canım. Ne psikolojileri, çıksınlar oynasınlar. Öyle değil efendim o işte. Yani eleştireceğiz, ben de eleştiriyorum ama hani bunu da değersizleştirmeyelim. Onların da bir fizyolojiden oluştuğunu, bir topraktan gelip toprağa gideceklerini unutmayalım.
1: %100 katılıyorum. Yani işte para çözseydi her şeyi, onlarca binlerce zengin insan var. Onlar da çözerlerdi dertlerini ama onlar da psikolojik destek alıyorlar, tedavi görüyorlar. Son olarak da şu ana kadar tabii 24 maçı geride bıraktık. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci maçlar başladı gruplarda. Dünya Kupası'na dair, futbola dair bir yenilik gözlemleyebildin mi bir saha içinden gelen bir spor adamı olarak, ne dersin?
0: Tam olarak beklediğim gibi bir yenilik gözlemleyemedim. Zaten ben bu turnuvanın oyuncuların artık maç ve antrenman yükünden dolayı depoları da boş olduğu için, teknik adamların da yıpranmışlığıyla çok fazla yeni oyun modellerinin geleceğini düşünmüyorum. Sadece turnuvanın biraz daha ileri boyutunda yeni Durantos setleri yakalayabilir miyim? Bütün benim konsantrasyonum bu yönde. Bir Kanada-Bosna-Hersek maçında bir tane gördüğüm, Norveç'in attığı 3. golde bir gördüğüm, etten duvar diyorlar buna ama etten duvar savunma değil. Korner hücumunu kullanan takımın savunma yaparak hücum etmesi gibi. En basit tabiriyle böyle anlatabilirim. Biraz tabii Arsenal Arteta'nın devamında duran top seti bekliyorum açıkçası. Yani muazzam bir değişim görmeyeceğiz bu turnuvadan sonra oyun anlamında, onu da söyleyeyim.
1: Konuğumuz Semih Sezerli'ydi. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: İyi ki varsın. Herkese selamlar. İyi yolculuklar.
1: Çok sağ ol.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
11: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
12: Sen ne istersen o.
13: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
14: jilet erkek için en iyisi.
13: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni jilet Pro Glide.
15: Gönlüm dinlesin, bu sesi dinlesin, ben seninleyiz Türkiye.
16: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
17: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

Milli takımımız Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 6'daki Türkiye-Paraguay maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Spor.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 18.57 yaptık. Birkaç mesajla devam edeceğim. Adını hatırlamıyorum ama Paraguaylı bir oyuncu Amerika maçında çok agresifti. Onun üzerine Kenan giderse kesin kart, hatta kırmızı bile görebilir demiş. Seattle'dan yazan Seattle'daki dinleyicimiz. Bugün sabah Türk milli takımı sizin dediğiniz gibi önde pres beklemeden bir an önce bitireyim gibi bir havaya girip de yüklenirse maç kötü biter diyor. Türkiye kaybeder demiş dinleyicimiz. Burak Bey'in mesajı, futbol menajerlik oyununda bile oyuncuya bir şey olduğu zaman siz olumsuz bir yorum yaptığınızda hemen size tepki veriyor ve moral düşük olduğunda bir verim alamıyorsunuz demiş. Semih Sezerli'nin tespitlerine katıldığını söyleyen dinleyicimizin ismi de Ahmet Bey. Onun mesajını da aktarmış olalım. Ve bugün sosyal medyada tartışılan bir konu vardı. Onunla devam edeceğim. Malum hafta sonu Türkiye'de üniversiteye giriş sınavları var ve bu sınavlardan dolayı da İçişleri Bakanlığı 81 ilde sabah toplu maç izlenmeyi kısıtladı diyeyim. Yasakladı, biraz böyle şey oluyor. Bu biraz eleştirilmiş tabii, hani insanlar bir arada maç izlesinler, yani niye bu kısıtlandı, tepki de toplamış. Sosyal medyada çok konuşulduğu için bu konuyu gündeme aldım. Sınava girecek aday sayısı 2.425.560, sınav yapılacak okul sayısı 11.883, görevli personel sayısı 45.000, sahadaki ekip sayısı da 7.000 civarında. Yarın sabahki maç kadar bu gençlerin gelecekleri de çok önemli. Ben burada İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararı doğru bulduğumu paylaşmak isterim. Yani işte sabah saatlerinde taşkınlık olabilir. İnşallah kazanırız. 8'de biteceğini düşünürsek maçın. Sokakta kutlamalar olabilir. Trafik oluşabilir. İşte insanlar sınavlara geç kalabilir. Çocuklar sınavlara geç kalabilir. Hani... Bizim toplumda biraz şey de var. Sırf eleştirmek için eleştiriyorlar bazı şeyi ama bu kararda bir yanlış görmediğimi aktarayım. En azından sosyal medyada da çok yazan olmuş. Bir kişi de mesaj atmıştı. O yüzden bunu paylaşma gereği hissettim sizlerle. Bilmiyorum siz katılır mısınız bana, yoksa İçişleri Bakanlığı, Emniyet güçleri sokaktaki eğlenceyi de bir şekilde organize edebilir diyen tarafta mısınız bilmiyorum ama 2.425.560 gencin geleceği çok daha önemli milletin sabah saatlerinde toplu maçı izlemesinden. Dolayısıyla ben gençlerden yana tavrımı aldım diyeyim. Şimdi milli takım kısmına ara vereceğim. Kulüplerdeki gelişmelerle devam edeceğim. Fenerbahçe ile ilgili çok yazan var. 19.15'te bir telefon bağlantısı yapacağız Fenerbahçe'de bugün. Çok hareketli ve işte oyuncu menajerleriyle yapılan görüşmeler dikkat çekiyor ama yarış vakti de gelmiş.
3: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: gözleri örtülü olarak start makinesine yöneltilecek 6 numaralı Hidan, büyük kulüp koşusuna katılacak olan 9 taydan 8'i içeride. Bu koşuda 4 numarada Traidora'ya, Gökhan Kocakaya yerine Mehmet Akyavuz biniyor. Son tay 6 numaralı Hidan. Kulvarına yakın. Adım adım yaklaştı start makinesine ve Hidan da şimdi kulvarında hazır. 9 tay büyük kulüp koşusu için hazır. Start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 2 numaralı Torper 1,5 boy geriye düştü. Yine 6 numaralı Hidan da 2,5 boy geriye düştü çıkıştan hemen sonra. Yarışın liderliğini 4 numaralı Traidora alıp 2 boy farklı öne geçti. İkinciliğe 1 numaralı Blizzard girdi. Blizzard'dan 2 boy geride iç kulvarda 7 numaralı DHM. Hemen dışında 5 numaralı True Blue. 3 boy geride 3 numaralı Organization 5. sırada. Ondan 2 boy geride dışta 9 numaralı Hellas 6.lıkta. 1,5 boy gerisinde dışta 6 numaralı Hidan içinde. 8 numaralı Holdfast sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Yarıştaki liderliğini sürdürüyor 4 numaralı Traidora. 1,5 boy geride 1 numaralı Blizzard ikincilikte. İçeride 7 numaralı Dehame 3. sırada. Dışta da 5 numaralı True Blue sırasıyla safkanlar son 200 metreye yaklaşıyor. 4 numaralı Traidora 3 boy farklı önde. İkinciliğe ortadan gelen 6 numaralı Hidan girdi ve Traidora ile olan arayı 1,5 boya kadar düşürdü bu safkan. Son 150 metreye de Traidora önde girdi ama dışından gelen 6 numaralı Hidan şimdi onu yakalıyor. Öne geçen 6 numaralı Hidan kazanıyor büyük kulüp koşusunu. 4 numaralı Traidora ikinci, 1 numaralı Blizzard üçüncü, 3 numaralı Organization dördüncü, 7 numaralı DHMT 5. oldu. Büyük kulüp koşusunu 6 numaralı Hidan Vedat Abiş'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Kupanın gündemi TürkNet gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası bu akşam ve yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Amili futbol takımımız D grubu ikinci maçında yarın sabah Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak. D grubundaki diğer maçsa bu akşam saat 22'de ABD-Avustralya arasında oynanacak. Ayrıca yarın C, E ve F grubu maçları da oynanacak. C grubunda saat 1'de İskoçya ile Fas, saat 3.30'da Brezilya ile Haiti karşı karşıya gelecek. C grubunda yarın saat 1'de İskoçya ile Fas, saat 3'te Brezilya ile Haiti karşı karşıya gelecek. F grubunda ise yarın akşam saat 20'de Hollanda ile İsveç mücadelesi olacak. E grubunda da yarın gece saat 23'te Almanya ile fil dişi sahili maçı oynanacak.

0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.05 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, şimdi Galatasaray'dan haberlerle devam edeceğiz. Yayının başında özet geçerken gündemi paylaşmıştım. Kerem Turan bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia ediliyordu. İstanbul'da menajerle de bir görüşme yapıldı ama Kerem Turan transferi olmayacak gibi, oyuncu beklentileri çok yüksek gelmiş Galatasaray'a ve işin diğer tarafında Türkiye'de ilk tercih değilmiş. Hani işte teklif beklediği ligler var ve o ligleri söylüyor Galatasaraylı yetkililere, menajere. Bunlar olmazsa gelirim der gibi. Bu da biraz Galatasaray'ı geri adım atmak zorunda bıraktı. Şu an için Galatasaray'ın gündemindeki oyuncuların başında orta saha için Gomez geliyor. Gomez de Wolverhampton'da sezonu tamamlamıştı. Okan Hoca'nın onay verdiği bir oyuncu. Tabii bonservis bedeli için 40 milyon eurolar konuşuluyor ama Galatasaray'ın maksimum vermek istediği rakamın 30 milyon euro olduğunun altına çizeyim. Bu minvalde de görüşmeler sıklaşmış durumda. Forvet konusunda John Duran'ın olma ihtimalinin yüksek olduğunu paylaşalım. Dün Torreira Icardi ile fotoğrafını paylaştıktan sonra kalıyor diye de bir mesaj yazdı sosyal medyada. Bu da tabii sosyal medyada çok konuşuldu. Nihayetinde bu Galatasaraylı yetkililere bugün sorduğumda Icardi konusunda netleşen bir şey olmadığını söylüyorlar. Ama gidişatında pek iyi olmadığını söyleyelim. Yani görüşmelerden bir sonuç çıkmasının pek mümkün olmadığı da görülüyor şu anki tabloda. Icardi'nin sözleşmesi de 30 Haziran'da bitiyormuş Galatasaray'la. Yani şu an 11 gün daha Galatasaray'ın oyuncusu. Ve ben 30 Haziran itibariyle, 30 Haziran Salı gününe denk geliyor sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, o gün Galatasaray'ın sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayarak Icardi'yi uğurlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Icardi de artık Galatasaray'da olmayacak diyebiliriz. John Duran konusu olumlu ilerliyor. 22-23 Haziran'da transferin açılmasıyla John Duran ismini büyük ihtimal açıklayacak Galatasaray. Oyuncu Galatasaray'ın şartlarını kabul etmiş durumda. Bir yıl kiralık olarak gelecek, bir bedel ödenmeyecek ve Galatasaray'ın kasasından çıkacak yıllık ücret de 5 milyon euro olarak lanse ediliyor. Diğer gündemdeki isimlere baktığımızda Vlahovic'in şu an için gündemde olmadığını söylediler. Eğer Osimhen'e bir teklif gelip satılırsa, Osimhen'in ayrılığı sonrası bir transfer görüşmesi olabilir denildi. Ama bir de görüşme yapılmış öncesinde menajeriyle, hani Türkiye'ye gelmeyi düşünür mü diye. Vlahovic konusunda Beşiktaş çok istekli. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oyuncunun menajerine 3 yıllık 42 milyon euroyu kapsayan bir teklif yaptığına dair bir haber de var bugün. Ve Serdal Adalı'nın burada özellikle Vincenzo Italiano'nun, oyuncunun transferinde ısrarlı olmasından dolayı bu sezonki limiti Vlahovic'de zorlayacağı yönünde Beşiktaş muhabirlerinin haberleri var. Dusan Vlahovic de aslında Kerem Turan gibi farklı liglerden teklifler bekliyor. Burada şunun altını çizmek lazım. Yani Türkiye'de teklif edilen, hatta Türkiye'de istenilen rakamları bu oyuncular ne İngiltere'de, ne Almanya'da, ne de İspanya'da talep edemezler. Mümkün değil. Yani bilirler ki oranın bir piyasası var. Kendi durumuna bakarlar ama Türkiye oldun mu işin içinde, o rakamları çok rahat bir şekilde telaffuz edebiliyorlar. Beşiktaş kulübü çok ısrarcı Dusan Vlahovic transferinde. Bugün yarın bir gelişme bekliyorum. Ama burada yine altını çizeyim. Oyuncunun menajerinin de yani rakamları tabii alıyor, teklifleri alıyor, oyuncusuna bildiriyor ama dışarıda bir yok diyorlar. Yani acaba daha iyi takım, daha iyilik olur mu? Türkiye'yi hakir gördüğümden değil ki, Türkiye Ligi'nin yerini sizler de biliyorsunuz ki oyuncuların bakış açısı da bu şekilde. Tuşan Vlahovic de Beşiktaş'a şu an çok daha yakın görünen bir isim. Transfer gündemine baktığımızda Beşiktaş'ın gündeme dair diğer haberleri de birazdan paylaşacağım. Okan Hoca'ya dün Ali Naci Küçük yaptığı röportajda sözleşme konusunu konuşmuş. Zaten bir yıl daha kontratım var diyor Okan Hoca. Yani bunun çok böyle gündeme getirilmesinin abartılı olduğuna vurgu yapmış. 4 yıllık şampiyonluk sürecinde en çok kendilerini zorlayan hocanın İsmail Kartal olduğunu söylemiş ki İsmail Hoca da Fenerbahçe'ye geri döndü. Yeni sezonda yine Okan Buruk'la bir rekabete girecekler. 102 ve 99 puanlı iki takımın mücadelesini izlemiştik 2023-2024 sezonunda. 10 artı 4 kuralını çok sert bir şekilde eleştiriyor Okan Hoca. Her defasında bunu her platformda yapılan röportajlarda paylaşıyor. 4 tane genç yabancı oyuncu almak zorundayım. Ben neden yabancı genç yetiştiriyorum ki? Türk genci yetiştireyim. Tamam ama yabancı genci neden yetiştireyim? Bu kurallarla Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde yarışmamı engelliyorsunuz demiş. Burada şunu da söylemek lazım. Yani Okan Hoca da hiç yerli oyuncu parlatmadı göreve geldikten sonra. Şöyle düşünüyorum, ben mi yanılıyorum? Lütfen yanıldığım varsa siz aktarın. Yazabilirsiniz mesajlara. WhatsApp hattımızı da biliyorsunuz 0538 052 1487. 4 yılda bir tane genç oyuncuyu da işte bir noktasından alıp dörde çıkardı diyebileceğim bir oyuncu olmadı hiç. Yani o kural yokken de, 10 artı 4 kuralı yokken de buna pek girişmedi. Mete Baltacı'ya bir süre şans verdi. Şöyle baktığımda Yunus Akgün zaten hazır bir şekilde gelmişti. Yunus Akgün o Leicester City dönüşü Galatasaray'a katkısam, yani son 2 sezondur Yunus Akgün var zaten Galatasaray'da, yerli oyuncular üzerinden gidecek olursak. Barış Alper belli bir seviyeye gelmişti. Tabii Barış Alper'in aslında birçok mevkide oynayabilir hale getiren Okan Hoca'ydı ama ya biraz daha böyle hani alt yapıdan 17-18 yaşında alıp ve parlatıp belli bir seviyeye çıkardığı bir oyuncu da yok Okan Hoca'nın. Türkiye'de hiç mi böyle bir oyuncu yoktu? Şimdi Can Armando Güner diye bir oyuncu aldı Galatasaray Almanya'dan. Mönchengladbach'tan yanlış hatırlamıyorsam. Şu an Bursaspor'a kiralık gitmesi gündemde. Bu oyuncu niçin alındı? Alınırken ne planlanıyordu? Bu oyuncu geldikten sonra işte 5-6 ay Galatasaray'la antrenman yaptı. Neyi eksik görüldü? Eksiklerine dair oyuncuya hiçbir şekilde bir şey söylendi mi? Şu an Bursaspor'a kiralık verilecekse niye hedeflenerek kiralık verilecek? Bunları bilmiyoruz mesela. Kulüplerin en büyük problemlerinden biri de bu. Okan Hoca burada haklı olabilir. Yani 4 yabancıyı biz niye yetiştirelim ama içeride de genç oyuncu yetiştirmeye yönelik hiçbir hamlesi olmadı. Elindeki oyuncuları da hiç düşünmeyen bir kafa yapısına sahip, en azından şu ana kadarki görev süresinde bize bu izlenimi verdi Okan Hoca. Renato Niega alındı. Sezon içerisinde pek o da forma şansı bulunmadı. Ancak Ziraat Türkiye Kupası maçlarında işte zaman zaman gördük kendisini. Yeni sezonda ona dair ne planlıyor onu da bilmiyoruz. Okan Hoca'nın da bir kendisine bu çerçeveden bakması gerekiyor derim. Yani Fatih Hoca bu konuda çok şeydi. Yani işte Ozan Kabak koydu, oynattı. Geçmişte Emre Belözoğlu 16,5 yaşında koyup oynatmıştı. Yani Okan Hoca'nın 4 yıllık sürede bir tane şöyle elle tutulur verebileceğimiz bir isim yok. Bu konuda da eleştirileri kabul etmesi gerekir. Reklam vakti geldi sanırım. Reklama gidelim, ardından devam edeceğiz.
0: Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Reklam.
2: Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Tiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar

0: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nın nabzı Nesine'de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
3: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
10: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Radyo Spor.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
6: Radyo Spor'da saatleri 19.19 yaptık. Diyor ki Bünyamin Bey, Okan Hoca'da problem değildi. Yönetim hazır oyuncuları Oka Hoca'ya getirdiği sürece Hoca da uğraşmaz oyuncu yetiştirmek için demiş. Sadece Galatasaray kapsamında değil, dört büyükler kapsamında ne İsmail Kartal döneminde de başka bir dönemde hiçbir takım altyapıdan oyuncu alıp yetiştirme durumuna gelmedi. Zaten asıl meselenin kaynağı da Türkiye'de tamamen sistemin sıkıntılı olması demiş dinleyicimiz. Arda Ünyay denmiş ama Arda Ünyay henüz gelişti diyemeyiz yani şu an. Savaş Bey hatırlatmış Arda Ünyay'ı. O da çok az süre buldu ve hani şu an direkt 11 oyuncusu olacak konumda da değil. Hatta yedek olarak dahi düşünülmeyen bir oyuncu. Orada da bir gelişim olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'yi de yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız telefon attığında sevgili Berke Gültekin. Berke merhaba.
7: Merhabalar, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkürler. Şimdi bugün Vedat Muriç'te 3 yıllık sözleşme yapıldı. Malanksar'ın menajeriyle İstanbul'da bir görüşme var. Fenerbahçe'de bugün yaşananları senden dinlemek isteriz.
7: Aslında evet, bugünkü gündemi siz kısa bir şekilde anlatmış oldunuz. Vedat Muriç yeniden Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve Malanksar'ın menajeri İstanbul'a geldi. Yine sol bek pozisyonu içinde Fenerbahçe'de arayışlar var ki geçtiğimiz günlerde bir sürpriz hamleyle İsmail Kartal açıklaması gelmişti Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Geçtiğimiz günlerde 24 saat önce gerçekleşti bu aslında duyuru. İsmail Hoca'nın istekleri doğrultusunda yeni transferlerde olacak. Yine daha önceden Fenerbahçe forması giymiş, İsmail Hoca'yla da çalışmış, İngiltere'de istediği performansı verememiş bir Osayi Samuel gündemi de Fenerbahçe için gerçekçi duruyor. Bugünlük gündem en azından bu kadar ama ilerleyen günlerde yine Mason Greenwood'un tekrar gündeme geldiği, eski oyunculardan Osayi Samuel'in yeniden gündeme geldiği senaryoları da izleyeceğiz Fenerbahçe'de.
6: Malanksar transferi ne aşamada? Olma ihtimaline nasıl bakıyorsun?
7: Malanksar transferi için şunu direkt söyleyebiliriz aslında. Eski yönetimde futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Ertan Torunoğulları Malanksar'la anlaşmıştı Fenerbahçe'de. Eğer Saadettin Bey ve ekibi göreve devam edecek olsaydı transfer listesindeki isimlerden birisiydi Malanksar. Bu doğrultuda eski yönetimin yaptığı görüşmelere nazaran benzer şartlar var mı yoksa yeni şartlar mı teklif edildi? Henüz buna hakim değiliz. Tabii şunu da Fenerbahçeli futbol severlere söylemekte fayda var. Aziz Bey göreve geldikten sonra bazı şeylerin değişmesini istiyor. Hem kulüp içinde hem kulüp dışında medyadaki Fenerbahçe'de. Sayın İsmail Kartal'ın açıklanma süreci de aslında bunun en büyük örneklerinden biriydi. Herkes, bizler de Aykut Kocaman açıklanmasını %99 oranında beklerken ki oradaki açıklanma bu noktaya, bu raddeye kadar gelmişken bir anda gerçekleşen bir İsmail Kartal hamlesi hem basına hem de sosyal medyaya düşmeden oldu. Bu sezon ben Fenerbahçe'de bir, hatta birden daha fazla bu tarz transfer hamleleri de bekliyorum. Malanksar ismi gündemde, zaten Fenerbahçe'nin dediğim gibi önceki yönetiminin de hedef listesinde olan isimlerden biriydi. Olabildiğince minimum ücretle halledilmeye çalışıyor. Oradaki tek avantaj sözleşmesinin bitmiş olması. Fenerbahçe herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tabii oyuncu tarafının isteyeceği bir imza bedeli olacaktır. Maaşında ne kadar indirim yapacaktır? Bunu da biraz daha ilerleyen saatlerde, belki de ilerleyen günlerde göreceğiz.
6: Sergi Cirasi için salı ve çarşamba günü Almanya'da görüşmeler yapıldı. Onun görüşmelerden bir sonuç çıkmadı diyebilir miyiz? Hala da devam ediyor sanırım temaslar.
7: Cirasi şu anda Fenerbahçe'nin en azından mevcut yönetimin hedeflediği oyuncular arasında olmazsa olmaz bir isim değil. Alternatiflere sahip bir isim zaten. O alternatif isimlere mi yönelinir yoksa Cirasi zorlanılır mı? Orada sonuçta bir pazarlık beklentisi var Fenerbahçe yönetiminin ve bu pazarlık beklentisi Dortmund'dan karşılıksız kalırsa orada Fenerbahçe olmazsa olmaz görmediği için transferden çekilebilir. Tabii burada biraz oyuncunun tutumu da önemli. Oyuncu Fenerbahçe için bazı şeylerden vazgeçer mi? Kendi kulübünü biraz daha zorlar mı? Ben Fenerbahçe'de forma giymek istiyorum şeklinde. Çünkü zaman zaman böyle senaryolar izliyoruz. Ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum. İşte indirim yapın, kolaylık sağlayın gibi gibi. Oyuncudan teklif gelen kulüp nazarında bir teklif gelirse, en azından bir istek gelirse bu senaryoyu izleyebiliriz. Ama dediğim gibi olmazsa olmaz değil. Vedat Muriç transferi zaten bugün açıklandı. Yine gündeme gelecek farklı isimler var. İsmail Hoca'nın Jan-Philipp Mateta'yı beğendiği çok konuşuluyor. Yakın çevresine bunu aktardığı çok konuşuluyor. Bir anda farklı bir profil olmasıyla da birlikte Mateta ismi de Fenerbahçe için ciddi bir zemin oluşturulursa yeniden gündemde olabilir. Bir ara gündemdeydi geçtiğimiz sezon çünkü. Ama dediğim gibi Cirasi ne oldu diyebilirim ne de olmadı diyebilirim. Orada tamamen Fenerbahçe yönetiminin tutumuna bağlı bir iş.
6: Belki iki oyuncunun durumu da merak ediliyor. Asensio ile Kante. Hani Kante'nin biraz yüksek maliyetli olması, yıllık maaşının 15 milyon euro yanlış hatırlamıyorsam 15 milyon euroyu bulmasından dolayı
7: bonuslarla öyle diyebiliriz.
6: Aziz Yıldırım'ın çıkmak istediği ve bunun menajerine iletildiği yönünde haberler çıktı. Asensio'nun sezon bittikten sonra bir ayrılma isteği olduğuna dair haberler çıktı ama sonrasında kalacak denildi. Bu iki oyuncuya dair bilgiler var mı?
7: Ya Asensio'nun satılması teklif dahi edilemez gibi bir noktada. Bunu direkt zikredebilirim. Kadrodan
6: oyuncunun niyetine yönde, yani oyuncunun kalma ya da gitme isteği konusunda.
7: Ya yani oyuncu gitmek için can atar bir vaziyette değil. Tabii ki örnek veriyorum, Avrupa'nın 5 büyük liginde üst sıralar oynayan herhangi bir takımdan Asensio'ya ilgi olursa oyuncu o zaman karar verir. Ama şu anda ben Fenerbahçe'den gideyim, kariyer planlamamı Fenerbahçe'de yapmayayım, daha iyi liglere gideyim gibi bir isteği yok. Çünkü şu anda Fenerbahçe'nin önünde bir Şampiyonlar Ligi öneleme süreci var. Bu öneleme sürecinin sonrasında Fenerbahçe kendini, olur da umuyorum ki, Şampiyonlar Ligi lig etabına atarsa, bu sadece Asensio için değil tüm oyuncular için aslında hem bir vitrin anlamına geliyor hem de ekstra gelecek. Oradan Fenerbahçe'ye bonuslar tabii ki oyunculara da pay edilecektir. Bu yüzden Asensio'nun şu anda ben gideyim tarzında bir tavrı yok. Kante için oyuncu tavrını bilemiyorum, kestiremiyorum. Ama Fenerbahçe'de Asensio'ya gösterilen yoğun ilgi diyeyim, Asensio olmazsa olmaz mentalitesi Kante'de geçerli değil. Çünkü seçim döneminde Hakan Bey'in gündeme getirdiği Hakan Çalhanoğlu ihtimali Aziz Bey ve yönetiminde de hala gün yüzünde. Biraz daha Dünya Kupası'nda bizim çocukların geri dönüşü bekleniyor. Dünya Kupası'nın noktalanmasıyla birlikte gidilecek isimlerden biri de Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelmeyi zaten kabul etmişti. Başkan kim olursa olsun aslında bunu kabul etmişti. Eğer Kante'den çıkılırsa Hakan Çalhanoğlu ihtimalleri daha da ciddiyet kazanır. Yine Hakan Çalhanoğlu gibi Greenwood ihtimalleri de, Fenerbahçe babasıyla bir görüşme gerçekleştirecekti. Menajerliğini de yapan isimlerden birisi Greenwood'un. Oradaki görüşmeler nasıl sonuçlanır? Eğer pozitif ilerlerse oyuncunun Roma'dansa Fenerbahçe'ye gelmek istediğini biliyoruz. Çünkü seçimden önceki süreçte hem Hakan Bey'le bir görüşme yapmıştı hem de Fenerbahçe'de futbol severler hem sosyal medyada hem de basında inanılmaz bir Greenwood yankısı uyandırmıştı. Oyuncunun Fenerbahçe'ye gelme isteği var. Dediğim gibi yani kararlar şu anda tamamen Aziz Yıldırım'ı, İsmail Kartal'ın elinde.
6: Fenerbahçe kaç transferle bu yazı geçirecek? Buna dair bir fikrin, bilgin var mı?
7: Bunu kestirmesi biraz güç. Şöyle güç, Fenerbahçe'nin kadrosu çok şişkin. Kiralıktan gelen oyuncular kadroda tutulur mu? Örnek veriyorum, Livakovic Dünya Kupası ilk maçında kalesinde 4 gol görse bile iyi bir mücadele geride bıraktı. Dünya Kupası'nı iyi geçirdiği için Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu 2022 Dünya Kupası'nın ardından.
6: İsmail Kartal'la çalıştılar Fenerbahçe'de. Birbirini tanıyorlar. Hani belki.
7: Evet, yani orada işte Livakovic kalırsa senaryo farklı olur, giderse farklı olur. Ederson bence grubun Brezilya'nın oynayacağı ikinci maçında ben Ederson'un kalede olacağını düşünüyorum. Çünkü ilk maçta Alisson'un hatasıyla Brezilya'nın kalesine gördüğü bir gol vardı. Ederson'un yeniden eski formuna dönme ihtimali, İşte Amrabat'ı değerlendirmek ister mi acaba İsmail Kartal? Amrabat'ı değerlendirebilecek bir hoca profili çünkü İsmail Kartal. Burada satılacak oyuncuların sayısını net kestiremeden, birkaç oyuncunun net bir şekilde satılacağını biliyoruz ama bazıları gerçekten büyük soru işareti. Şu kadar oyuncu alabilir demek biraz fal bakmak gibi olur Fenerbahçe adına.
6: Berke Gültekin'le Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Berke çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum.
7: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum size.
6: Evet, şimdi Sabah gazetesinde bugün Gürcan Bilgiç'in, Gürcan abinin bir yazısı var. Aykut Kocaman neden olmadı diye. O yazıyı paylaşmak istiyorum. Gürcan Bilgiç de hepiniz biliyorsunuz Fenerbahçe camiasında uzun yıllar o camianın içerisinde. Aykut Kocaman'ı da, İsmail Kartal'ı da, Oğuz Çetin'i de çok yakından tanıyan bir isim. Hatta Aziz Yıldırım'ı da keza öyle. Yazısı şu şekilde: İsmail Kartal'ın seçim öncesinde Aziz Yıldırım tarafından ülkeyi, Fenerbahçe'yi tanıyan, uyum sorunu çekmeyecek bir isim açıklanan teknik direktör tarafına uyduğunu belirterek 4 isim sayılıyordu. Aykut Kocaman, İsmail Kartal, George Jesus ve Vincenzo Montella. Bu taraftan baktığınızda İsmail Kartal zaten adaylar arasındaydı ve açıklanması Yıldırım'ın açıklamalarına ters düşmüyor diyor Gürcan Bilgiç. Aykut Kocaman'dan neden rota değişti kısmında ise şu şekilde devam etmiş. Takımın eksikleri, transfer edilecek oyuncu karakterlerini, kimin gidip kimin kalacağını, oyun sistemini, taraftarı nasıl arkalarına çekeceklerini en ufak detaya kadar konuştular. Aziz Yıldırım'a da kabul ettirdiler diyor burada. Pazartesi günü Aykut Kocaman'ın kulüpte olduğunu belirten Gürcan Bilgiç, son detaylar ve görevlendirmeler üzerine görüşmeler yapıldı. Bu noktada ekibinde yer alacak birkaç isimle ilgili anlaşmazlık çıktı. Kocaman ekibinden ve kiminle çalışacağından taviz vermeyince ipler koptu diyor. Aslında benim de hafta başında aldığım bilgi bu yöndeydi. Yardımcıları belirleme konusunda bir anlaşmazlık çıktığını ve bunu da sizlerle paylaştık. Son bir haftadır bunların konuşulduğunu yayınlarda dile getirdik. Ve süreçte şu şekilde sonuçlanmış. Gürcan Bilgiç'in ifadesi, Aykut Kocaman ile iplerin kopmasının ardından Aziz Yıldırım'ın aylardır süren gelişmeleri bir kenara atıp bir günde İsmail Kartal'la anlaştığı yönünde haberleri duyduk diyor. Yani aslında İsmail Kartal'la dün perşembeydi, çarşamba gününe kadar Aziz Yıldırım'ın herhangi bir teması olmamış. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe'de çok eski geçmişi var. Tabi oyunculuğundan 3 dönem hocalığına, bu 4. dönem olacak hocalık kısmında. Ama çarşamba günü öğle saatlerinde Aziz Yıldırım kendisini aramış ve gel bir yıl beraberiz diyor. İsmail Kartal da zaten pek pazarlık yapmaz. Eminim rakamı da Aziz Yıldırım belirlemiştir, maaşını. Yardımcıların da kendisi belirlemiştir. Tabi bu durum şunu da şimdi şu tartışmayı da beraberinde getirdi. Aziz Yıldırım bundan sonra takıma karışır, 11'e karışır, oyuncular üzerinde etkisi olur, Samandıra'dan çıkmaz, geri geldiğinde soyunma odasına da girer. Bunu yapabilecek biri mi? Fazlasıyla yapabilecek biri. 2001'de Fenerbahçe Mustafa Denizli'de şampiyon olduğunda takımı Mustafa Denizli mi şampiyon yaptı, ben yaptım minvalinde bir cümle kurmuştu zaten Aziz Yıldırım. 25 yıl öncesinden bahsediyorum. 25 yılda tabii çok şey değişti. Eminim onda da bazı şeyler değişmiştir ama Aziz Yıldırım biliyor ki seneye bu kulüpte aday olması için bu takımın bu sene şampiyon olması lazım ve bunun için de her şeyi yapabilecek bir karakterde insan.
4: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Radyo Spor.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: İki boy geride 4 numaralı Yeşilköylü, yarım boy geride iç kulvarda 11 numaralı Junlar. Junlar'dan yarım boy geride dışta 9 numaralı Udarhan, bir boy gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Jet Çelik. Onun dışında 16 numaralı Kapkan Kaan, daha sonra 3 numaralı Olgun Vedat, 2 boy geride de 12 numaralı Türk Ören, içeride dışında 15 numaralı Deli Şimşek sırasıyla atlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numaralı Serin Tepe 1,5 boy farklı önde ikincilikte, 10 numaralı Çetin Baş var. Ondan yarım boy geride iç kulvarda 14 numaralı Sinan Abi düzde 3. çıkar. Dışta da 7 numaralı Piyango var, ortadaysa 5 numaralı Deniz Savaşı. Son 400 metreye girildikten sonra bir numaralı Serin Tepe liderliğini sürdürüyor olsa da dıştan gelen mavi beyaz formalı 5 numaralı Deniz Savaşı onu yakalayıp liderliği aldı. En iç kulvardan 8 numaralı Altın Dost, dıştan da 2 numaralı Serdeniz, onun dışından da 4 numaralı Yeşil Köylü atağa kalkıyor. 5 numaralı Deniz Savaşı yarım boya farklı önde dışına gelen 4 numaralı Yeşil Köylü ikincilikte onu yakalamaya çalışıyor. Son yüze de 5 numaralı Deniz Savaşı 1,5 boya farklı önde girdi. Yeşil Köylü ikincilikte 5 numaralı Deniz Savaşı kazandı. 4 numaralı Yeşil Köylü ikinci, 2 numaralı Serdeniz üçüncü, 9 numaralı Udarhan da yarışı dördüncü olarak bitirirken 8 numaralı Altın Dost ise koşunun beşincisi oldu. Yarışı 5 numaralı Deniz Savaşı Vedat Abiş ile kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
11: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Radyo Spor.
12: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
13: 1986 Dünya Kupası Meksika. Arjantin-İngiltere mücadelesi. Falkland Savaşı'nda birkaç yıl öncesinde Arjantin ve İngiltere çatışmış durumda. Ülkelerin arası iyi değil. Ve bunun sonucunda oyuncular birbirlerine karşı pek hoş davranmıyorlar. Maradona o maçın en çok konuşulan isimlerinden biri. Neden? Bir pozisyon, ceza sahası içine gelen top, kafayla topu aldığı gibi gözüken bir Diego Armando Maradona var. Kalede Shilton itiraz ediyor, top ağlarda. Maradona diyor ki, hayır o el benim elim değil, Tanrı'nın eli. Ama bunu maçtan sonra söylüyor tabii ki. Arjantin attığı bu gol elle atılan bir gol. Şimdi olsa VAR sistemiyle hayır diyecekler tabii ki, iptal edilecek. Daha sonra Maradona neredeyse bütün İngiltere takımını geçiyor ve topu Shilton'la karşı karşıya kaldığı anda ağlara göndermeyi başarıyor. Mükemmel bir gol bu. Bu da tarihe geçecek bir gol. Ama unutulmayan gol şu. Tanrı'nın eli. Maradona'nın açıklaması böyle. İngiltere hala diyor ki o golde Maradona hakeme ben elle attım demeliydi. O da hiçbir şekilde bunu kabul etmedi ve artık da aramızda değil.
12: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
12: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
14: İyi akşamlar, iyi yolculuklar. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına yer vermek üzere yeniden bağlandık. Önce İzmir'deyiz. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Marina istikametinde Göztepe Kavşağı öncesinde kalan bir araç var. Bu bölgede yoğunluk yaratmakta, bilginize. Ankara'da etkili yoğunluk yaratan bir kaza uyarısı şu an için haritamızda bulunmuyor. İstanbul'a geçtiğimizde ise Kuzey Çevre Yolu'nda çift alan mevkiinde İstanbul Havalimanı yönünde yaralanmalı bir kaza var. Bölgede ani yavaşlama oluyor. Dikkatli olmak lazım. D100 Kozyatağı yan yolda Kadıköy istikametinde yine motosikletlerin de karıştığı bir kaza var. Bölge çok yoğun. Esenyurt Bağlantı Yolu girişinde de TEM Otoyolu yönünde meydana gelen bir kaza var. Bu noktanın da son derece yoğun olduğu söylenebilir. Bunlar özet bilgiler, detayları yayınlarımızda, radyo trafik uygulamamızda ve aynı zamanda radyotrafik.com'da bulabileceğinizi hatırlatıyor. Yeniden görüşünceye dek mutlu akşamlar, iyi yolculuklar diliyorum. Hoşçakalın.
12: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
15: Reklam.
16: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
17: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
15: hadi.
18: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
19: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın.

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Radyo Spor.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Radyo Spor.
6: Reklam.
0: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Saatleri 19.41 yaptık. Trabzonspor'daki gelişmelerle devam edeceğiz. Birazdan Konya'da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Konya'nın Sesi gazetesinden Halil Yılmazer telefon hattında olacak. Kendisiyle Adil Demirbağ ve Berkan Kutlu transferlerini kendisine soracağız. Trabzonspor'un istediği oyuncular Adil Demirbağ Başakşehir'de talip oldu ve bugün bir teklif yaptı Konyaspor'a. O teklifler ne aşamada, hangi oyuncular takasta kullanılması gündemde hepsini kendisine soracağız. Trabzonspor'un da gündemine yeni bir orta saha oyuncusu geldi. Milton Delgado ki orta alana Olayn'ın satılması halinde düşünülen oyunculardan biri Boca Juniors'da oynuyor. Genç bir oyuncu. Geçen sezon 23 maça çıkmış Milton Delgado. 2029'a kadar kulübüyle sözleşmesi var. 21 yaşında. Boyu da kısa 1,66. Yani Olay tarzı bir oyuncu. Eğer Olay satılırsa yerine düşünülen oyunculardan biri Milton Delgado, Arjantinli. Şimdi Halil Yılmazer telefon hattındaymış. Halil merhaba.
1: Merhabalar.
0: Bugün bir haberin vardı. Başakşehir'in de Adil Demirbağ için teklif yaptığına dair. Nedir o detaylar? Bizimle paylaşır mısın lütfen?
1: Evet, tabii ki burada ilk başta haberi geçen sevgili Ertan Düzgün'e teşekkür etmek lazım. İlk o Başakşehir Konyaspor'a Berkay Özcan artı 2 milyon euroluk bir teklif yaptı diye geçti. Sonra ben de araştırdım ve yönetim kanadından bunu doğrulattım. Bu teklife sıcak değil Konyaspor yönetimi. Konyaspor'un Başakşehir'e dönüşü ise biz Berkay'ı istemiyoruz. Olivier Kemen olursa bizim için tamamdır. Ve 2 milyon euroyu da 3 milyon euro olarak güncelleyebiliriz şeklinde bir geri dönüş yapmış. Başakşehir'in buna her an henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşü yok. İki grup arasındaki görüşmeler devam ediyor.
0: Trabzonspor'un son teklifi nasıldı?
1: Trabzonspor'da Serdar Saatçi artı Gökhan Gürsüz ve peşin 2 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Konyaspor ise biz Batista Mendy şeklinde daha kaliteli böyle takıma aldığımız zaman direkt katkı yapabileceğimiz
0: 11'e koyacak oyuncu arıyor Konya gördüğüm kadarıyla.
1: Evet, doğru, direkt hani takıma eklediğimizde katkı alabileceğimiz bir oyuncu istiyoruz. Karşılığında da 2 milyon euro değil 4 milyon euro istiyoruz demişti. Ancak bu hem Mendy'nin işte geçen sezonu Sevilla'da tamamladığı tekrardan Türkiye'ye dönme gibi bir durumun olmadığı ve sonrasında da Başakşehir'in de ya bu 4 milyon euro Mendy'yi göndersek bile Mendy ikna olsa bile bu 4 milyon euro biraz fazla gibi bir geri dönüşü oldu. Ya Trabzonspor halen istiyor. Şöyle Fatih Tekke'nin bu konuda çok net bir isteği olduğunu söylüyorlar. Trabzon medyasından görüştüğüm arkadaşlarım. Fatih Hoca Adil'i ben takımımda görmek istiyorum bu sezon rotasyonunda diye bir görüş bildirmiş. O yüzden Trabzonspor'un Adil noktasındaki temasları halen devam ediyor. Başakşehir de devreye girdi. Beşiktaş hocasını belirlemeden önce bir teklif yapabileceği söylenmişti ama Vincenzo Italiano geldikten sonra oradaki süreç şu an tam olarak Beşiktaş cephesini bilemiyoruz. Hoca Adil Demirbağ istiyor mu yönetim? Böyle bir oyuncu Süper Lig'de 170

0: misiniz diye sunuldu mu onu bilmiyoruz tabii ki ama henüz Beşiktaş kanadından bir teklif, resmi bir teklif yok. Fenerbahçe İsmail Kartal'la anlaştı.
1: Tam oraya gelecektim Halil.
0: Bilmiyoruz.
1: Tam da onu soracaktım sana. Yani Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir mi? Şu ana kadar bir Aziz Yıldırım başkan seçildikten sonra Konyaspor'la bir temas kurdu mu?
0: Yok, temas kurmadı ama şöyle İsmail Kartal da baktığınız zaman bu ligi en çok iyi bilen teknik direktörlerden biri. Tabii ki orada süreçler nasıl olacak, Çağlar nasıl dönecek, işte bir sürü Bekao döndü galiba, orada da bir sürü isim var. Adile gelirler mi ama dediğim gibi ben bu tahmin olarak söylüyorum. Yani İsmail Kartal ligi bilen bir teknik direktör ve ya bize sert orta sahaya çıktığımızda rakibi döndürmeyecek, hava toplarında etkili yerli bir stoper lazım. Çok da bütçemiz aşmadan nasıl çözebiliriz diye baktığımız zaman belki Adil Demirbağ konusunda bir girişim yapabilirler. Buradaki süreci dediğim gibi bekleyeceğiz ama Adil için hem Başakşehir'in resmi teklifi var, hem Trabzonspor'un teklifleri var. Bakalım belki Beşiktaş ve Fenerbahçe kanadından neler gelecek. Ama süreç dinamik. Adil'in de bir yıl sözleşmesi kaldı. Tabii ki bir de sözleşmesinde bir %50 opsiyon var. Konyaspor'a transfer oldu. Adana Demirspor Adil'in sonraki satışından %50 pay, yani yarısını alacak. Konyaspor o yüzden bu işi biraz daha böyle tamamen nakit odaklı değil ama ya biz kadromuzda kimleri kullanabiliriz? İşte Trabzon bize teklif yaptı. Trabzon kadrosunda kimleri düşünmüyor? Ya da biz buradan kimi alabiliriz? İşte Başakşehir teklifi yaptı. Ya Bertay olmaz ama Kemen olabilir. Yarın öbür gün bu süreçlerin benzeri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de yaşanabilir. Dediğim gibi Adil kaliteli bir stoper. İyi bir yerli stoper bence Süper Lig'de. Özellikleriyle, gösterdiği mücadeleyle. Şu an Dünya Kupası'nda niye yok onu da hala sorguluyoruz ama artık destek zamanı, bir şey demeyelim. O yüzden ben Adil'in Başakşehir'e de Trabzon'la anlaşmadığı denklemde birkaç kulübün daha sürece resmi olarak dahil olabileceğini düşünüyorum. Ha yarın Başakşehir'le anlaşır Konyaspor, süreç tamamlanır, ona bir şey diyemeyiz ama sözleşme imzalanmadığı, anlaşma yapılamadığı her an başka kulüplerinde devreye girmesi bizim için kuvvetli ve muhtemel.
1: Son olarak da şunu soracağım sevgili Halil. Bu Berkan Kutlu konusunda Fatih Tekke'nin yine bir talebi olmuştu Trabzon yönetiminden. Berkan Kutlu'nun ayrılması gündemde mi Konyaspor'da?
0: Şöyle, Berkan Galatasaray'dan karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiş ve bonservisini eline alarak yarım sezon artı bir yıl opsiyonunu Konyaspor'a imza atmıştı. Buradaki opsiyon ise Berkan'ın devre arasında Konya'ya gelirken ben kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyorum ve Avrupa'dan teklifler olursa ben gitme noktasında daha sıcak bakıyorum diye Konyaspor yönetimine bir belirttiği bir durum vardı. Zaten sezon başına döndüğümüz zaman da Galatasaray'a İspanya'dan teklifler gelmiş ama bunları düşük bulduğu için Galatasaray oyuncuyu göndermemiş. Berkan da Konyaspor'la bir yükseliş sergiledi tekrardan, yani ben buradayım dedi aslında. Konyaspor'da o opsiyonlu sözleşmeyi biraz daha revize ederek, iyileştirerek, ya kalmak istersen şu maaştan değil ama şu düzeyden tekrar devam edelim diye bir geri dönüş yaptı. Berkan süre istedi Konyaspor'dan önümüzdeki haftaya kadar ve eğer ki kalmak isterse Konyaspor'la belki 2 yıllık da bir sözleşme de imzalayabilir. 1 yıl değil ama sözleşme imzalayacak. Ama gitmek istiyorsa da şu an serbest statü bir oyuncu, yani bonservis elinde gidebilir. Oraya Trabzonspor Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakalı ekledi. Daha doğrusu Metehan biraz daha kanat ama Melih Kabasakalı eklediler Berkan Kutlu yerine. Belki dediğim gibi ilerleyen süreçte Berkan iyi bir oyuncu.

0: Bence Anadolu kulüpleri için iyi bir oyuncu. Belki başka Anadolu kulüpleri oyuncuyla görüşebilir ama ilk hedefinin tekrardan İtalya, bir Genova'da oynamıştı ya da İspanya olduğunu söyleyebiliriz. Ama Konyaspor oyuncuya sözleşmesini, bir yıl opsiyonlu sözleşmesini revize ederek, iyileştirerek burada biz seni kalmanı istiyoruz dedi. Berkan da aslında ilk Konya'ya gelirken ki o tedirginliğini burada attı ve şehri de çok sevdi, takımı da çok sevdi. Tesislerin modern halini, son halini çok sevdi ve buraya aslında tamamen istemiyorum modunda da değil benim yaptığım son görüşmeler. Sadece biraz daha süre istedi. Birkaç teklif var galiba, onları değerlendirecek. Konyaspor'da bugün zaten Pierre Doğun Watford'da sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki Belçikalı ön libero'yu kadrosuna kattı. 3 yıllık bir anlaşma. Yeni sezonun ilk transferi.
1: Başka kimse var mı Konyaspor'un şu an gündeminde olan oyuncular var mı?
0: Gündeminde olan oyuncular yok ama şöyle söyleyebilirim. Bir sol bek bakıyor Konyaspor. Bununla beraber olay benim de bir takımda kalmasını beklemiyoruz. O da Basel'le görüşmelerini ileri düzeye getirdi. Basel'e imza atmasını bekliyoruz. Bir sol bek, bir sol kanat transferi yapmak istiyor Konyaspor. Bir de Adama Nagolo var. PSV'den sezon ortasında kiralık gelmişti. Konyaspor oyuncunun bonservisini almak için PSV ile de görüşmelerine devam ediyor. Bir şekilde onun da sonuçlanmasını, olumlu Konyaspor'dan olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Nagolo sürecini biraz daha yönetiyor şu anda, yürütüyor yönetim. Bununla beraber bir sol bek ve sol kenar oyuncusu da kadroya katmak istiyor aslında. Tabii ki Adil'in sürecine bağlı olarak Konyaspor ekstra bir stoper transferi daha yapacaktır.
1: Halil Yılmazer, Konya'nın Sesi gazetesinden kendisi Konyaspor ve Trabzonspor, hatta Başakşehir'i de kapsayan transfer görüşmelerini bizlerle paylaştı. Çok teşekkürler Halil, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Kale Kilit.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Radyo Spor.
7: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
11: Radyo Spor'da saatleri 19.57 yaptık. Trabzonspor'la olan bölümü tamamlayacağım. Milton Delgado'dan bahsetmiştim. Orta sahaya düşünülen bir oyuncu. 6 ve 8 numara oynayabilen bir oyuncu. Metehan Mimaroğlu 23 Haziran'da Trabzon'a gidecek ve Trabzonspor'la 2 yıllık bir kontrat imzalayacak. Bu konuda bir sorun olmadığını paylaşalım. Cihan Çanak, Serdar Saatçi, Gökten Gürbüz takımda düşünülmüyor. Ve Gökten Gürbüz de Süper Lig'in yeni takımlarından Çorum Futbol Kulübü ile görüşme halinde. Serdar Saatçi'yi de yine Süper Lig'de isteyen takımlar var. Cihan Çanak'a da teklifler var. Trendyol 1. Lig'den birçok takımın transfer listesinde. Bu 3 oyuncu da Bordo Mavi takımın yeni sezon planlamasında yer almıyor. Sol kanat için Aral Şimşir'e yeni bir teklif yapmış. 61 saatin haberi bu şekilde. Trabzonspor Midtjylland'a Aral Şimşir için yeni bir teklif yaptı deniliyor. Rakam telaffuz edilmemiş. Sol açık mevkine de önemli. Yani direkt 11 oynayacak. Direkt işte sezon içerisinde ne alıp ne alacağınızı kestirebileceğiniz bir oyuncu Aral Şimşir. Bu kriteri karşılayan bir oyuncu ama gördüğüm kadarıyla Aral Şimşir de Avrupa'nın 5 büyük liginden teklifler bekliyordu. Sanki o istediği teklifler gelmedi gibi, gelse giderdi mutlaka. Midtjylland'da o bonservis beklentisi karşılansa mutlaka satardı. Genelde zaten bu kulüplerin mottosu bu şekilde, bir oyuncuyu parlatıp değeri bulduğunda satıyorlar. Aral Şimşir o 5 büyük ligden kendisine beklediği teklif gelmediği halde, gelmemesi halinde daha doğrusu, Trabzonspor'a gelebilir. Ocak ayından bu yana zaten temaslar sürüyor iki kulüp arasında. Ocak ayında da Trabzonspor teklifini iletmişti ama Midtjylland bırakmamıştı Aral Şimşir'i. Beşiktaş'ın gündeminde devam edelim. Beşiktaş'ta kaleci transferi konusunda ki salı akşamıydı yanlış hatırlamıyorsam, bizim yayında Fırat Günayar bahsetmişti Alexander Nübel isminden. Bugün Sky Almanya'nın da bir haberi var. Beşiktaş Nübel'i transfer etmek istiyor. Bayern Münih 10 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş. Beşiktaş bu rakamı yüksek bulmuş. 29 yaşındaki kaleci takımda düşünülmüyor ama Beşiktaş'ın teklif ettiği rakamın da 7 milyon euro seviyesinde olduğu konuşuluyor. Bakalım Nübel transferinde Beşiktaş Bayern Münih'i ikna edecek mi? Beşiktaş'ta şu an hala bir kaleci yok. Bunun altını çizelim. Ersin Destanoğlu'na da Hull City'nin, İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Hull City'nin talip olduğuna dair haberler vardı bugün. Beşiktaş'ta Ersin'in sözleşme, Ersin'le 2 yıllık kontrat yapıp Nübel'i de alarak önümüzdeki sezon kaleyi Nübel A planda Ersin'de yedek olarak düşünüyordu. Ama şu ana kadar iki isimde de bir anlaşma sağlanmış değil. Ersin Destanoğlu'nun menajeri de birçok kulüple temas halindeymiş. Yurt dışında görüşmeler halindeymiş. Onun da altını çizelim değerli dinleyenler. Sol açık mevkisinde de tabii Beşiktaşlı taraftarlar her gün soruyorlar. Biz hala bir açık transferi yapmadık hücum hattına diye. Leandro Trossard Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda geçen yaz Arsenal'la gönderilecek oyuncular arasındaydı. Hatta adı Bayern Münih'le anılmıştı. Bayern sonra da Luis Diaz'ı transfer etti. 50 maça çıkmış Arsenal'la bu sezon ama bu sene İngiliz basını kesin olmayacak takımda diyor Leandro Trossard için. Trossard da Dünya Kupası sonunu bekleme kararı almış. Şu an için Beşiktaş'ta o mevkide hareket alanı Trossard konusunda biraz kısıtlandı gibi. Ve farklı isimlerde konuşuluyor siyah beyazlı takım için. Orta sahaya da Aslani'nin tekrar alınması gündemde. Interli oyuncunun bonservisi İtalyan takımı Inter'de. Bakalım Beşiktaş özellikle Aslani konusunda biraz daha mesafe kat edilmiş. Çünkü Vincenzo Italiano'nun İtalya Serie A'dan bildiği bir oyuncu ve oyuncuya da ben bunu kullanırım demiş Beşiktaş yönetimine. Aslani tekrar Beşiktaş'a dönebilir değerli dinleyenler.
10: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.

Max var 3 boy geride, son sırada kalansa 1 numaralı Black Sovereign. Son 600 metrede 2 boy farkla 5 numaralı Pirohan önde girdi. İkincilikte dışta 6 numaralı Superline virajı dönerken iç kulvarda 3.lükte 2 numaralı Golden Champion var. 2.5-3 boy kadar geride 4 numaralı Indiana Jones sırasıyla safkanlar son 400 metreye girdi. 5 numaralı Pirohan 1 boy farkla liderliğini sürdürüyor. Dışında ikincilikte 6 numaralı Superline var 2.5 boy geride iç kulvarda 3.lüğe girense 10 numaralı Spirit of Lux oldu. Son 200'e yaklaşılırken farkı 4 boya kadar çıkardı 5 numaralı Pirohan. Son yüze doğru 5 boy önde. İkincilikte 10 numaralı Spirit of Lux var ama dıştan ikincilik için White Walkers geliyor. 5 numaralı Pirohan kazanıyor. 8 numaralı White Walkers ikinci. 10 numaralı Spirit of Lux üçüncü. 6 numaralı Superlion dördüncü. 1 numaralı Black Sovereign'da beşinci oldu. Yarışı 5 numaralı Pirohan Müslüm Çelik'le kazandı.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Ayhan Çensoy'la Derin Pas devam ediyor.
4: Saatleri 20.04 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı bir açıklama var. Sayın Ertuğrul Doğan diyor ki yabancı kuralıyla ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya geleceğim. Kulüplerimizin görüş ve taleplerini kendisine aktararak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz diyor. Başkan olduktan sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Ertuğrul Doğan'ı arayıp bu konudaki düşüncelerini paylaşmış. Sayın Serdar Adalı da keza öyle. Dursun Özbek'le Ertuğrul Doğan'ın araları pek iyi değil biliyorsunuz. Ocak ayındaki olayı Renato Niega transferlerinden dolayı. Ama Dursun Özbek de ne istediğini Sayın Serdar Adalı ve Sayın Aziz Yıldırım üzerinden Ertuğrul Doğan'a iletmiş. Kulüpler İstanbul'un 3 büyük kulübü 12+2 şeklinde devam etmesini istiyorlar. Diğer 2 oyuncu da o 4 tane genç oyuncu var ya. Diğer 2 oyuncunun da 1 Ocak 2000 yani biraz daha yaş opsiyonu olsun talebi var. Bakalım bu talep federasyon cephesinde nasıl bir karşılık bulacak ama artık Kulüpler Birliği Başkanı olarak Ertuğrul Doğan da devreye girmiş. Çünkü Ertuğrul Bey genelde bu konuda 10+4'ü savunan biriydi. 12 kulüp Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile beraber 12 kulüp yanlış hatırlamıyorsam bu kuralın biraz daha esnetilmesini istiyor ve artık Kulüpler Birliği Başkanı olarak da hani bu kadar kulüp istiyorsa bunu bir federasyona götürmemiz lazım düşüncesine girmiş Ertuğrul Doğan. Şimdi bir önemli gelişme de hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen bir oyuncuydu. Alejandro Grimaldo, Bayer Leverkusen'de oynuyor. İspanyol sol bek. Atletico Madrid'le anlaşmış Grimaldo. Ülkesine dönüyor. Burada İspanyol takımı ile Leverkusen arasında bonservis pazarlıkları belirleyici olacak demiş. Matteo Moretto'nun yaptığı haber bu şekilde. Bunda sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyenler. Göztepe'den bir transfer haberi paylaşayım. 24 yaşındaki santrofor Andre Henrique ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı Göztepe. Onlar da yine Brezilya pazarında takviye yapmaya devam ediyorlar. Bu arada Beşiktaş'la alakalı hareketli dakikaların olduğunu söylüyor Beşiktaş'ı yakından takip eden muhabirler. Hafta sonu bir transfer açıklaması gelebilir deniliyor. İsim de paylaşılmamış ama Nübel'in olma ihtimali yüksek bu. Bakalım Beşiktaş'ta da hafta sonu nasıl gelişmeler olacak takip edip sizlerle paylaşacağız. Bugünün sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz gelişmelerden biri de Caner Erkin'in futbolu bırakmasıydı. Caner Erkin deyince aklıma direkt kırmızı kart geliyor. Artık kırmızı kart da göremeyecek. Yani hocalık olarak devam ederse, hoca olarak devam ederse ya da yardımcı antrenör olarak devam ederse mutlaka kenarda yine kırmızı kart görür ama kırmızı karta ve futbola veda etmiş 37 yaşında. Şubat 2026'dan bu arada boştaydı Caner Erkin. Sakaryaspor'la sözleşmesi feshedilmişti. Sonrasında da herhangi bir takımla anlaşmadı. Sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim diyor Caner Erkin. Kariyerinde CSKA Moskova formasıyla 3 kez Rusya Kupası kazanmış. Fenerbahçe ile 2 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, Beşiktaş'ta lig şampiyonluğu, Eyüpspor'da da TFF 1'de şampiyonluk yaşamış. Fenerbahçe, Beşiktaş, Eyüp, CSKA, Manisa, Karagümrük, Galatasaray, Sakarya, Başakşehir gibi takımlarda oynadı. Milli takımında bir dönem önemli isimlerinden biriydi. Caner Erkin'e yeni hayatında başarılar dileyelim. Kafa Sports'un da YouTube kanalında Caner Erkin'in bugün bir röportajını gördüm. Orada bu Nisan 2015'teki Fenerbahçe'nin takım otobüsüne Rize'den Trabzon'a dönerkenki saldırıyla ilgili bir açıklaması var. Caner Erkin diyor ki 2015'te Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması olayını şu şekilde anlatmış. Otobüse kurşun geliyor, o ara İsmail Hoca da sağ tarafta oturuyor. Şoför bayılıyor ama kimsenin haberi yok. İsmail Hoca da bakmış, şoförün elleri direksiyonda değil. Hemen gidip direksiyonu tutuyor. Tabii gaza dokunamıyor ama aracın düz gitmesini sağlıyor. Bayağı yani hayatımızı kurtardı. Allah korusun bir şey olsaydı viyadükten aşağı gidiyorduk. Herkesin hayatını kurtardı İsmail Kartal demiş. Yalnız o görüntüleri ben hatırlıyorum. Şoför şeyi durdurduktan sonra İsmail Hoca oraya yaklaşıyor. Yani orada şoförün de hakkını vermek lazım. O saldırıya rağmen tabii o yol biraz daha böyle...

Sahil yolu yani böyle 80-90'la gidebilecek bir yol. Çok kullandık gittik o yolu deplasmana Rize'ye giderken. O anki hızla giderken bir anda duraksaması şoförün başarısıydı. Tabi İsmail Hoca'nın da katkısı olmuştur ama o günkü takım otobüsü şoförünün de hakkını yemeyelim derim. Fenerbahçe'de büyük bir facianın önüne geçmişti. Şimdi yurt dışından birkaç haber var. Onları da paylaşmak istiyorum. Dembaba adına besteler yapılan bir isimdi. Türkiye'de Beşiktaş formasıyla Başakşehir'de de önemli katkılar sunmuştu. Artık sportif direktör olarak kariyerine devam edecek. Fransa Lig 1 takımlarından Le Havre'la anlaşmış Dembaba ve kulübün sportif direktörlük görevine getirilmiş. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: bir eve dönüş niteliği taşıyor diyor bu açıklama ve oyuncunun geçmişte Le Havre için yaptıkları paylaşılmış. 2025-2026 sezonunun 35 puanla 14. sırada tamamlamış ve ligde kalmayı başarmıştı Le Havre. Dembaba da kariyerinde Hoffenheim, West Ham, Newcastle, Chelsea, Şangay Şenova, Beşiktaş, Başakşehir gibi takımlarda oynamıştı. Değerli bir futbol adamıydı. Gayet centilmen bir yapısı vardı. İşini iyi yapan bir oyuncuydu. Bakalım sportif direktör olarak kariyeri ne yönde ilerleyecek? Hatta ilerleyen yıllarda daha büyük takımlarda görecek miyiz kendisini? Neden olmasın? İngiltere'den bir haberle devam edeceğim. Muhammed Salah'ın yerine düşünülen isim Yann Diamande. Fil dişi sahillerinin genç oyuncusu Leipzig'te bonservisi kariyerine Leipzig'te devam ediyor. 100 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyormuş Liverpool. Yann Diomande'yi. Bu arada benim 12 yaşında bir oğlum var. O da Dünya Kupası'ndaki en sevdiği oyuncu Yann Diomande. Yani acayip bilmiyorum ne hissediyor. Hani onun geçen şeyini gördüm. İşte talihsiz bir olay yaşamış. Çok büyük yoksulluktan gelmiş. 3-4 kulüp reddetmiş. 15 yaşında ablasını kaybediyor. Ablasına vereceğim sözü tutacağım diyor. Yani çok da dramatize etmek istemiyorum ama çok dramatik bir olay Diamante için. Ve oralardan buralara gelmesi çok değerli. Şu an Liverpool'un gündeminde 100 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor hakkında. Ben de o hikayesini oğluma gönderdim. Bak oku dedim yani hani çok sevdiğin adam buralara nasıl gelmiş. Biraz da ilham alsın diye. Yeri gelmişken bunu da paylaşayım. Liverpool'da da hakikaten Muhammed Salah'ın boşluğunu doldurabilecek ender oyunculardan biri. Yann Diomande benim de çok sevdiğim bir oyuncu. Arne Slot'un ardından hatırlıyorsunuz Andoni Iraola gelmişti Liverpool'da takımın başına. Ve Victor Nunez'u kadroya katmışlardı. Victor Nunez da İspanya'nın yeni yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. 34 milyon sterlin yaklaşık 40 milyon euroluk bir maliyetle transfer edilmişti kanatlara. Ve Yann Diomande de şu an Liverpool'un hedefindeki yeni isimmiş. Bakalım Liverpool bu transferi gerçekleştirebilecek mi? Ama oyuncunun Liverpool'a gitmeye sıcak baktığı da dış basındaki haberlerde yansımış. Premier Lig'de göreceğiz gibi Yann Diomande'yi. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City İngiltere'de Premier Lig'de sezonun ilk haftasında Manchester United'la karşılaşacak. Bugün kura çekimi heyecanı vardı İngiltere Premier Lig için Dünya Kupası devam ederken. 21 Ağustos'ta başlıyor Premier Lig'de yeni sezon Arsenal Coventry maçıyla. 22 Ağustos Brentford, Tottenham, Everton, Crystal Palace, Hull City, Manchester United, Ipswich Town, Sunderland, Nottingham Forest, Leeds United. 23 Ağustos Pazar Brighton, Aston Villa, Manchester City, Bournemouth, Newcastle, Liverpool ve 24 Ağustos Pazartesi Fulham, Chelsea sezonun ilk yarısındaki maç, ilk yarısı diyorum, sezonun ilk haftasındaki maçlar bu şekilde. Şimdi reklama biraz daha vaktimiz varmış. PAOK'tan bir sürpriz haber geldi bugün. Razvan Lucescu ile yollar ayrıldı. Razvan Lucescu Beşiktaş'ın gündemindeyken takımda devam edeceğini ve sözleşmesinin devam ettiğine vurgu yapmıştı. Kariyeri için PAOK'un çok özel bir yeri olduğunu ve bu taraftarı yarı yolda bırakmak istemiyorum demişti ama bugün sürpriz bir şekilde
karşılıklı anlaşılarak

0: yolların ayrıldığını açıkladı Yunan kulübü. Razvan her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır. Her şey için teşekkür ederiz diyor Yunan kulübü. Brașov, Rapid Bucureș, Elgeis, Petrolil, Ploiești, Xcanti ve PAOK gibi takımları çalıştırmıştı 57 yaşındaki Rumen teknik adam.
1: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: var. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nın nabzı Nesine'de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.

0: Radyo Spor'da saatleri 20:20 yaptık. Derin Pasta'da artık son bölüme yaklaşıyoruz. Dünya Kupası'nda bu akşamın programını bir kez daha hatırlatayım. 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı oynanacak. Gece İskoçya Fas, 1'de 03:30'da ise Brezilya Haiti mücadelesi var. Ve sabah 06'da Türkiye-Paraguay maçı bizleri bekliyor. A Milli Futbol Takımı grubundaki ikinci maçına çıkacak. Muhtemel 11'leri bir kez daha paylaşayım. Kalede Uğurcan, savunmada Mert Müldür, Merih Abdülkerim, Ferdi. Orta alanda İsmail Hakan, Arda. Hücum hattında ise Yunus, sağda Kenan, solda Kerem, ileri uçta. Bu şekilde başlaması bekleniyor Ay Yıldızların. Tabii kadro değişebilir ama kampı takip eden arkadaşlar bu 11'i paylaşıyor bizlerle değerli dinleyenler. Rakip Paraguay'da kalede Gil, savunmada Casares, Gomez, Aldarate, Alonso. Orta alanda Mauricio, Cubas, Diego Gomez, Almiron. Hücum hattında Enquisto ve Sanabria şeklinde sahada olmasını bekliyoruz Paraguay'ın. Bu arada şimdi San Francisco'ya gidelim. Spor spikeri, spor yayıncısı Sinem Ökten orada. Sinem merhaba.
1: Merhaba ya, nasılsın?
0: Çok teşekkürler. Senin keyifler nasıl? Keyifli videolarını izliyorum bu arada Instagram'da.
1: Çok teşekkür ederim. Gelmişken buradaki atmosferi elimden geldiğince yansıtmaya çalışıyorum valla.
0: Artık 10 saatten daha az bir süre var maçın başlamasından. Nasıl şehirde şu an ambiyans, ortam? Tabii daha sabahın erken saatleri yanlış atıp bilmiyorsam.
1: Evet, saat şu anda 10:20 geçiyor. O yüzden henüz şehir tam anlamıyla uyanmış değil. Zaten sabah erken saatlerde San Francisco'da biraz daha yoğun oluyor ama biz maçın oynanacağı San Jose tarafındayız. Başka bir şehirdeyiz. Stada yakın bir yerde kalıyoruz ve burası biraz daha sakin tabii. Büyük bir coğrafya olunca, ana spor futbol olmayınca maç saatleri dışında çok fazla aslında şehirde o atmosferi yaşamanız mümkün olmuyor. Fans onlar maç sırasında, anında taraftarlarla doluyor. En yoğun taraftar grubu da şimdiye kadar gördüğüm, tabii daha bizi görmediler. O bu öğleden sonra artacaktır burada Türk taraftar ve böyle bir damgamızı vuracağız buraya da eminim. Ama Kolombiya ve Meksikalı taraftarlar çok fazla yoğunluktaydı. Ama dediğim gibi maç saatlerinde maçın izleneceği alanlarda daha çok bir araya geliyorlar. Sonrasında şehir içinde aslında çok fazla futbolu, Dünya Kupası heyecanını göremiyorsunuz. Ama tabii bizim milli takımımızın şehre inmesiyle beraber 2 gün önce biraz daha hareketlilik arttı. Türk taraftarlar da ben de dün gördüm. Son gelen San Francisco uçuşu neredeyse tamamen bu maç için taraftarlarımızdan oluşuyordu gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla atmosfer güzel olacak. Hem San Francisco'da hem San Jose'de, bizim bulunduğumuz bölgede, öğle saatleriyle burada. Artık Türkiye saatiyle de maç öncesi birkaç saat önce diyebiliriz. Yani 3'ler 4'ler gece yarısı aslında sabaha karşı bir toplanma alanları oluşturuldu. Orada etkinlikler yapılacak. Taraftarımız bir araya gelecek. Şarkılar, türküler eşliğinde hep beraber stada yürüyeceğiz.
0: Antrenmana gitme şansın oldu mu Sinem?
1: Efendim?
0: Antrenmana gitme şansın oldu mu milli takımın antrenmanına?
1: Evet, antrenmana gittim. Bir antrenmana gittim. Şöyle...
0: Genel itibariyle böyle oyuncuların mutsuz olduğuna dair görüntüler, haberler paylaşılıyor da sen nasıl bir izlenimde bulundun antrenmanda? Nasıldı oyuncuların ruh hali?
1: Ben mutsuz olduklarını gözlemlemedim. Hatta birbirleriyle espriler yaptılar, şakalaştılar. Biraz tabii işte bu beklenmedik yenilgi diyebiliriz. Biz tabii galibiyetle başlamayı bekliyorduk. Orada alınan mağlubiyetle beraber, dün de bir yayında söyledim. Yani çok sevdiğimiz için çok fazla beklentiye ve şeye giriyoruz. Ve hayal kırıklığımız da büyük oluyor. O zaman tepkilerimiz de büyük oluyor. Biraz sosyal medyada tabii çok fazla şey konuşuldu. Dönem dönem oyuncularımız bunları etkileyebiliyor ama o havadan çıkmış gördüm ben. Daha çok sanki bir an önce Paraguay maçı gelsin, hem onu telafi edelim hem artık beklemeyelim. Çünkü iki maç arası gerçekten uzun. Hani bekledikçe böyle biraz daha sanki heyecan oluyor gibi hissediyorum ben. Dolayısıyla bir an önce aslında maça çıkmak isteyen ben motive bir takım gördüm. Çok da moraller bozuk değildi. Biraz sosyal medya tabii ki işte o yenilgiden sonra can sıkmış olabilir ama ben toparlanmış gördüm milli takıma.
0: Son olarak da aslında az önce biraz bahsettin ama Amerika'daki böyle genel izlenim nasıl? Dünya Kupası'na bakış açısı, oradaki yerel halk ne düşünüyor? Onlar bunu çok hissediyorlar mı? Kabullenmişler mi?
1: Ya dediğim gibi çok büyük olduğu için tabii biz Batı tarafındayız. Doğu'da biraz daha yoğunluk fazla anladığım kadarıyla. Ama burada yani normal bir günde o Dünya Kupası heyecanını maç saatinde Fanzone'da olmadığınız sürece çok fazla hissedemiyorsunuz. Çok fazla göremiyorsunuz. Hatta burada işte Amerikalı vatandaşlarla konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde yani zaten ilk... spor olmadığı için, en önde gelen en popüler spor olmadığı için hani hala soccer, futbol arasına sıkışmış durumdalar. Öyle söyleyebilirim.
0: Sinem Ökten konuğumuzdu. Kendisi sizler de takip ediyorsunuz. Sosyal medyadan, YouTube kanallarından, spor yayıncılığında Türkiye'de etkin biri. Sinem çok teşekkürler. İyi seyirler diliyorum sana. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Evet değerli dinleyenler, Radyo Spor'da günün ve haftayı bugün tamamlıyoruz. Hafta boyunca 18.30-20.30 arası sporun gündemini birlikte değerlendirdik. Tabii bu hafta çarşamba ve perşembe akşamı A-Milli Kadın Voleybol takımının maçları vardı Milletler Ligi'nde. Biraz süremiz kısa oldu. Zaman zaman böyle yayında değişiklikler de oluyor. Artık sizler de alıştınız. Yarın sabahki Paraguay maçı için A-Milli futbol takımına bol şans dileyelim. Kalplerimiz onlarla. Sabah da 5.50'ye saati kuracağım eminim. Birçoğunuz da aynı şeyi yapacaksınız. Herhalde sabah 6'da saat kurmadan kimse uyanamaz diye düşünüyorum. Yarın maçı izleyeceğiz. Pazartesi günü de Allah nasip ederse 18.30'da ben yine burada olacağım. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
2: Ayhan Şensoy'la Derin Pas sona erdi.
3: Reklam.

0: vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nın nabzı Nesine'de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider. Şampiyonla son
5: düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
6: Reklam. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sunar.
7: İkinci numaralı Splendid alıp 2,5 boy farklı öne geçti. İkincilikte 4 numaralı Nymphadora Tonks var. Hemen dışına 3 numaralı Fly Forever geldi. 1,5 boy geride. 6 numaralı Cape Cod 3.lükte. Hemen içinde 1 numaralı Real Trouble var. 2,5-3 boy geride. İç kulvarda 8 numaralı Visenya. Dışında 5 numaralı Ohrid incisi 2 boy geride. Son sırada 7 numaralı La Hefa sırasıyla kısaklar 1400 metre start yerine yaklaşıyor. 2 numaralı Splendid 2 boy farklı önde. İkincilikte 4 numaralı Nymphadora Tonks. Dışında 3 numaralı Fly Forever 3.lükte. 2 boy geride. Dış kulvarda 6 numaralı Cape Cod. İçinde 1,5 boy geride. 1 numaralı Real Trouble. Dışına 5 numaralı Ohrid incisi geldi. Ondan 2 boy geride. İç kulvara yakın 8 numaralı Visenya. Daha sonra 7 numaralı La Hefa sırasıyla safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. 2 numaralı Splendid 1,5 boy farklı önde. İkincilikte 4 numaralı Nymphadora Tonks var. Yarım boy geride. Dışta 3 numaralı Fly Forever 2,5-3 boy geride. 6 numaralı Cape Cod 4.lükte. Onun 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Ohrid incisi. Ohrid incisinden 3 boy geride. 1 numaralı Real Trouble 1,5 boy geride. 8 numaralı Visenya 7. sırada 2 boy geride. Son sırada da 7 numaralı La Hefa sırasıyla kısraklar son 600 metreye girmek üzere. 2 numaralı Splendid 2,5 boy farkla önde ve virajı da bu farkla lider döndü bu kısrak. İkincilikte 6 numaralı Cape Cod virajı döndü. Ondan 1,5 boy geride. Dışta 4 numaralı Nymphadora Tonks, içeride ise 5 numaralı Ohrid incisi var. Daha geriden 3 numaralı Fly Forever ve dışından Real Trouble dalta kalktı. Ortada da 8 numaralı Visenya var. O da içe daldı ve şu anda en yakın safkan Splendid'e o. Son 200'e girildikten sonra 2 numaralı Splendid liderliğini korumaya çalışsa da içten gelen 8 numaralı Visenya onu yakaladı ve az farkla içteki 8 numaralı Visenya önde. Dışından tekrar 2 numaralı Splendid geliyor. Son 20 metre içeride Visenya önde. Visenya kazanıyor. 2 numaralı Splendid ikinci. 1 numaralı Real Trouble üçüncü. 4 numaralı Nymphadora Tonks dördüncü. 5 numaralı Ohrid incisi de beşinci oldu. Ayasofya koşusunu 8 numaralı Visenya Vedat Abiş'le kazandı.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitalih sundu.
1: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
9: Maç merkezi başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Maç Merkezi'nden mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak, Caner Aydaş'la birlikte sizlerin karşısındayız. Bugün saatler 23:33'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bugün kısa süreli bir yayın olacak. Hemen saat 21 itibariyle Kupa'da bugün programı yine Esport Radyo Spor ortak yayınıyla sizlerin karşısında olacak sevgili dinleyiciler. Ardından programın ardından da yine son bölümde yaklaşık bir 45 dakikalık bir süremiz oluyor. Orada da yine Caner'le birlikte sizlerin karşısında olacak. Belirtelim. Sabah milli takımımız saatler 6'yı gösterdiğinde Paraguay karşısında olacak. Bu mücadelenin de işte öncesinde konuşacağız. Mücadelenin değerlendirmesini yapacağız. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Mesajlarınızı buradan göndererek siz de yayına dahil olabilirsiniz. Gündeme dair düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ve Trabzonspor'da gelişmeler devam ediyor. Özellikle Fenerbahçe'de İsmail Kartal ismi açıklandıktan sonra bugün Vedat Muriç'le Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalayacağı da netleşmiş oldu. Onun dışında Malang Sarr bugün menajeri İstanbul'da haberleri vardı. Ona bakarız. Fenerbahçe'de de yeni oluşum İsmail Kartal'la birlikte başladı diyelim artık. Yavaş yavaş bundan sonra Fenerbahçe'de muhtemelen Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı ilk karşılaşma öncesinde kadrosunu tamamlayacaktır diye de düşünüyorum. Galatasaray'da yine çok konuşulan konu var. Bugün Torreira'nın bir paylaşımı herkesi heyecanlandırdı. Icardi konusunda bir paylaşımdı. Icardi ile bir pozunu koyup altına da kalıyor şeklinde bir yazı yazdı Torreira. Bu da herkesi bir anda dediğim gibi heyecanlandırdı. Bu da yine günün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Beşiktaş'ta özellikle Vlahovic ismi çok konuşuluyor. Dušan Vlahovic ismi. Bunun üzerinden de yine bir değerlendirme yaparız. Sevgili Caner Aydaş, bakalım neler düşünüyor bu konuda, onu da konuşuruz. Şu anda oynanan bir karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Beşiktaş Fenerbahçe basketbol müsabakası. Fenerbahçe biliyorsunuz 2-1 önde seride. Bu maçı da eğer Fenerbahçe kazanırsa 3-1 yapacak ve şampiyonluğunu ilan edecek. Ama Beşiktaş kazanırsa son maça, yani Ülker Arena'ya taşınmış olacak seri. O yüzden önemli bir karşılaşma. O karşılaşmayı da takip ediyoruz. Şu anda 31-24'lük Beşiktaş üstünlüğü olduğunu belirtelim. Bundan sonraki dakikaları da yine takip edecek sizlere. Ara ara skor ve dakika vereceğiz. Caner, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, herkese mutlu akşamlar, mutlu cumalar, güzel bir cuma olsun. Yarın sabah maçımız var. Maç öncesinde bol bol böyle tebessüm ve ne diyelim, duaya şey oluyorum, enerji oluyorum, pozitif enerji.
0: Evrene.
1: Evrene, doğaya. Evet. Doğaya nereden çıktı?
0: o da güzel.
1: Önümde bir şey vardı da doğayla.
0: Hayır, alakalı. Senin totemin eğer doğaya yollamaksa biz razıyız. Evet, yani totem evet, gelsin de yeter ki başarılı olsun.
1: Valla olsun, çünkü istiyoruz. Yine heyecanlıyız. Sabahın köründe kalkacağız biliyorsun. Evet. Çok da mutluyuz yani kalkacağımız için. Problem yok. Ayrıca yine maçı izleyeceğiz. Hatta bugün de program yaptık. Çocukları erken yatırmaya karar verdik ki sabah beraber kalkalım. Oğlum da kızım da izliyor çünkü.
0: Kimisi hiç uyumayacak Caner.
1: Tabii.
0: Yani öyle de yani bir durum var.
1: Sen kendine.
0: Yok, ben kendim için söylemiyorum bu arada. Ben uyurum da. Ama ben işte geçtiğimiz maçta Kadıköy'deydim.
1: Evet.
0: Şimdi cuma gecesi cumartesi gecesi çıktım buradan. 12 gibiydi hatırlarsan. İşte benim Kadıköy'e varmam 1 saati falan buldu. Saat 1 gibi Caner, baktım bir gürültü geliyor Kadıköy'de bir yerden. Nedir bu diye bir bakayım dedim Marmara'ya binmeden önce. Bir baktım bir alan kurulmuş. Orada dev bir ekran, maç izlenecek vesaire. Ondan sonra dedim ki yani nedir? Şöyle içeriye kafamı bir şöyle uzattım, saat gecenin 1'i. Ve inanılmaz bir kalabalık var.
1: Doğru.
0: Sabah 7'deki maçı bekliyor insanlar orada.
1: Doğru abi, bizde de şey vardı mesela, bizim evin hemen karşısında, ben sabah 5'te kalktım, YouTube'da yayın yaptım maç öncesinde. Baktım sesler geliyor. Önce tabii şeye baktım, ben genelde böyle bu tarz şeylere dikkat ederim. Acaba 5 oldu bu arada, hani 6 oldu, 6.30 oldu. Önce bir yola baktım çünkü evimin bir tarafı E5'e, bir tarafı da E6'ya bakıyor. Yani çok işlek bir yer araba açısından. Bir baktım bomboş yollar. Yani böyle... nasıl diyeyim, işte dakikada örnek veriyorum 10 araba falan geçiyor ya da yarım dakikada falan, mümkün değil yani o saatte o kadar, evet, kalabalık. Sonra tam evin karşısında yani çok yakın buradan işte Hacı Osman kadar gibi metro gibi bir yer. Hani neredeyse 500-600 metrelik bir alanda çok büyük bir organizasyon yapılmış. İnsanlar böyle iğne atsan yere düşmez. Ha dedim bak güzel. Yani müthiş bir şey vardı aslında.
0: Ama
1: hazırlık vardı.
0: Bu maçta bu kalabalıklar olmayacak. Onu
1: belki
0: söyleyeyim.
1: De daha fazla olacak.
0: Yok olmayacak.
1: Öyle mi?
0: Bugün İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıyla yarın ya yani bu sabah daha doğrusu saat 6'da oynanacak karşılaşmada bu tür izleme etkinlikleri yasaklandı.
1: Neden peki?
0: Yani çok net bir sebebi var aslında. Yarın aynı zamanda YKS var. Üniversite sınavı var. İşte hem yollarda trafik oluşmaması hem işte gürültü oluşmaması açısından böyle organizasyonlar yasaklandı yarın. Onu bir kere daha söylemiş olalım. Eğer plan yapan varsa yarın sabah kalkarız şurada izleriz falan gibi düşünenler varsa ben bir kere daha söylemiş olayım. Üniversite sınavı var. Yani burada tabii herkes kendi açısından farklı değerlendirme yapabilir. Ama ben zaten şunu düşünüyordum. Yani burada birkaç kez de hatta konuşmuştuk. Üniversite sınavı var aman dikkatli olalım. Hani sevineceğiz vesaire inşallah yarın. Biraz böyle gürültüden uzak olmakta fayda var gibi. Ama işte dediğim gibi böyle bir karar alındı zaten. Bence olumlu bir karar. Ben kendi açımdan öyle değerlendiriyorum.
1: Yani zararı yok. Yapacak bir şey yok sonuçta. Yani böyle uygun görmüşler. Böyle olması gerekiyor. Dediğim gibi çok üzerine konuşmaya gerek yok. Bu arada üniversite sınavına girecek tüm öğrencilerimize de, gençlerimize de ya da kim giriyorsa artık onlara da başarılar. Umarım istedikleri gibi olur.
0: İnşallah.
1: İnşallah diyelim. Yarın ben de bu arada okula gideceğim sınavdan sonra. Ben de biliyorsun öyle bir mesaim var. Yani şey sınavdan diyorum. Maçtan hemen sonra Teoman saat işte 5.45'te kalkar maçı izler. Oradan
0: sana
1: da direkt,
0: cumartesi pazar yok ya biliyorum.
1: Cumartesi senin. Yok. Pazar da buradayız zaten biliyorsun.
0: Senin maalesef öyle yani, bir
1: ama
0: durum.
1: Güzel ya böyle koşturmaca. Aksiyon oluyor ya böyle bakmak lazım.
0: Öyle mi bakıyorsun?
1: Tabii tabii evet. Yani enerji her zaman hareket edersen. Rahmetli babam öyle diyordu. Durursan kasların erir diyordu. Mutlaka hareket et yani. Şimdi biraz böyle bakmak lazım ki yaşlandıkça bunu daha iyi anlıyorum Vedat abi.
0: Bunun sadece kaslarla da ilgisi yok.
1: Sadece
0: kaslarla
1: sana onu değil tabii.
0: Yani beyinde bir bölge var Caner. Karar evet. Verme mekanizması o bölge. Ve şöyle düşün yani eğer biz geleceğe yönelik bir şey yapacaksak tamamen o beynin o bölgesiyle yapıyoruz. Ve bu bölgenin en iyi çalıştığı dönem hangisi biliyor musun? Hemen aktivite, sportif aktivite yaptığının arkasından. Yani bir şey yaptım mesela gittim koşu bandında koştun değil mi? Hemen ardından inanılmaz iyi çalışırmış. Yani bu bilimsel bir şey. O yüzden katılıyorum sana tabii ki egzersiz iyidir, hareketli olmak iyidir. Ama işte insan arada diyorum ya kendine de vakit ayırmak ister.
1: Oluyor, o da oluyor.
0: Oluyor mu? Hadi bakalım.
1: Ulan mesela peki. Şöyle oluyor buraya gelirken mesela burada vakit ayırıyoruz işte gördüğün gibi yayın yapıyoruz. Tabii. Yolda giderken 2 saat işte toplu taşımada biliyorsun güzel güzel şeyler izliyoruz. Bu arada sevgili Fatih Taş sana çok teşekkürler. Bizi pişmaniye ve şey yollamış. Pişmaniye benim abi. Kestane şekerini birlikte yeriz.
0: Hayır ben bana yollamamış zaten.
1: Birlikte yiyeceğiz.
0: Hayır abi. Hayır istemem.
1: Olur mu canım?
0: Hayır istemem.
1: Ne demek istemem ya?
0: İstemem abi sana yollamış.
1: Abi biz birlikte yapıyoruz da. Cuma
0: hayır ben baktım
1: yollamış.
0: Orada şeyin üzerinde Caner
1: ama
0: Aydaş yazıyor.
1: Ya, bak şimdi senin hani meslekin olmadığı için
0: meslekin de güzelmiş tamam kabul ettim.
1: Mesleğin olmadığı için orada belli bir satır var ya o barkodda o satır kadar yazabiliyorsun. Daha
0: bence sen sadece niyet okuyorsun şu
1: hayır
0: an.
1: Vallahi yok çünkü.
0: Nereden anladın peki nereye yazmış hani?
1: Caner Aydaş yazıyor ya devamını yazamıyor belli bir karakterden tamam. Sonra almıyor. Sen
0: neyse
1: bana
0: şaka bir yere yok ya ben şaka yapıyorum zaten ben. Biliyorsun şeker yiyemiyorum fazla.
1: O yüzden
0: fazla.
1: Dedim aslında yani.
0: Ben şeker yiyemiyorum fazla.
1: Şey kestane yolla ki Vedat abi yemezse hepsini ben yerim diye yolladım.
0: Ya, sağlık olsun canı sağ olsun iyi ki de göndermiş. Teşekkür
1: bak,
0: ediyoruz.
1: Bak burada mesajı var sevgili Fatih Bey'in. Caner Bey Vedat Bey ile birlikte yersiniz diye. İkiniz de yolluyorum demiş. O
0: tamam
1: yüzden...
0: ya ben şaka yaptım demin zaten.
1: Hayır
0: değil
1: yollamış.
0: Ben zaten şeker yiyemediğim için çok problem değil yani.
1: Sen olmadığın gün yazmış özellikle. Vedat Bey ile size yolladım diye. Yoksa öyle bir şey yok yani tabii ki.
0: Alsın sıkıntı yok.
1: Ama tatlı yiyip tatlı konuşmak iyidir abi. Öyle bakmak lazım.
0: Tamam,
1: bu arada
0: hadi
1: ben
0: bakalım.
1: De çok severim.
0: Kendisine şöyle diyelim. Kesesine bereket. Çok teşekkür ederiz. Burada tüm arkadaşlarımızla paylaşacağız Fatih Bey. Hiç merak etmeyiniz.
1: Bak burada da Vedat Parlak ayrıca yazmış.
0: Gerçekten
1: evet,
0: yazmış.
1: Evet ben görmedim.
0: Utandım şu an biliyor musun?
1: Bence utanmalısın.
0: Vallahi utandım şu an. Yani ben tabii açmadım kutuyu. Caner'e gelmişti.
1: Ya ben de
0: Caner
1: görmedim
0: açtı
1: abi.
0: Da. Ben görürdüm ama bu lafları etmezdim.
1: Niye görmedin biliyor musun? Direkt içine, kutunun içine yöneldim. Ah üstüne Caner. Okumadım. Neyse
0: yapacak. Ah be Caner, nasıl attın bizi abi, taca çıkardın peki.
1: Ama ben söyledim abi, gönderdim.
0: Kusura bakmasın tabii, ben şakasını yapıyordum zaten de.
1: Sağ olsun, nezaket etmiş, yollamış. Bir bakalım, bir tane yeriz abi. Daha
0: sen ne yolladın Caner? Fatih Bey'e sen ne yolladın?
1: Ben sevgi, hoşgörü.
0: Bir selam yolladın mı?
1: Başka bir şey yok abi, yapacak bir şey yok. Evet evet, selamlarımızı iletelim. Serkan Bey ne demiş abi, hemen bir bakalım. Caner Bey, Vedat
0: Bey. Serkan Bey bir şey göndermiş mi?
1: Pardon, Aykut Bey Bursa'dan. Aslında Bursa'dan kestane şekeri gelir ama Fatih Bey nereden yollamış bilmiyorum.
0: O da Bursa'dan, ben Bursa'dır. Baktım. Ben öyle baktım mi? Bursa.
1: O zaman Aykut Bey'in de yollaması lazım. Bursa'da yazan herkesin kestane şekeri yollaması lazım.
0: Caner işi başka bir boyuta geçirdik. Yok gerek yok. İşin şakası. Herkes sağ olsun.
1: Yok çok teşekkür ederiz. Yani biz böyle bir beklentimiz yok. Zaten ben Fatih Bey'e de söyledim, zahmet etmeyin. Aykut Bey ne demiş? Kalma için falan filan, şöyle bir bakıyorum. Ha, Deniz Gül oynar mı? Hani niye kullanmazsın vesaire diyor ama Vedat abi, şimdi vaktimiz çok fazla yok. Birazdan şeye bağlanacağız da kısa bir değerlendirme almak istiyorum. Hı-hı. Ondan sonra da konuşuruz ama sen milli takımımızda yarınki kadroda Deniz'i bekliyor musun? Bir kadro değişikliği bekliyor musun bazı?
0: Kadro değişikliği kesin bekliyorum. Kesin ya, daha doğrusu 11'de değişiklikler bekliyorum kesinlikle.
1: Sistemde bekliyor musun abi?
0: Sistemde çok değişiklik olmaz bizim için.
1: Yani mesela 4-2-3-1'e döner mi? 4-2-3'den.
0: Şöyle bak şimdi, bizde çok büyük bir değişiklik olmaz. 4-2-3-1 gibi bir şey beklemiyorum açıkçası, onu söyleyeyim. Yani bunu daha önce çok örneklerini gördük. Eleştirilerimiz de oldu ama değişmeyen tek şey o oldu. Dikkat edersen. Yani evet, oyuncu değişiklikleri olacaktır. O oyuncu değişiklikleriyle belki arayacaktır formülü. Burada tabii aradaki en büyük fark şu bence. Avustralya ile Paraguay arasındaki fark. Bence ciddi de bir fark var bu arada. Onu da söylemek lazım.
1: Paraguay daha iyi takım.
0: Ya iyi olmasından öte, ben şimdi Paraguay da aslında kapanarak oynayan bir takım. Evet. Ama aradaki en büyük fark şu. Paraguay dörtlü savunma oynuyor.
1: Evet.
0: Yani şey gibi, Avustralya gibi

0: bu elemelerden gelirken en çok isabetli uzun pas atan takımmış.
1: Evet.
0: Elemelerde yani tüm takımlar arasında en çok uzun pası isabetli şekilde atan takımmış. Ya bu çok önemli bir veri bence.
1: Kesinlikle.
0: Ama dediğim gibi bir önceki maçtaki kadar da böyle iyice gömülen bir takım olmayacak. En azından 5-4-1 gibi falan olmayacak iş. Bu da bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Daha belki işte yukarıdan belki top oynamazsak daha ayağa oynayarak yapabilir. Ben bir de şuna inanıyorum Caner. Milli takımdaki oyuncuların İlk karşılaşmadan mutlaka dersler çıkardığına inanıyorum. Montella'nın da dersler çıkardığına inanıyorum ve bu seferki karşılaşmada biraz da moral motivasyon olarak da bizim tarafımızda olduğunu düşünüyorum avantajın. Bence Paraguay'dan daha fazla biz moralli çıkarız maça. Neden? Çünkü biz hala şunu görüyoruz. Diyoruz ki biz eğer ki bizden önce oynanacak değil mi? Amerika-Avustralya maçı.
1: 22'de oynanacak.
0: Ya mesela Amerika'nın kazanması durumunda biz direkt şeye oynayacağız. Diyeceğiz ki tamam. Biz artık Paraguay'ı yeniyoruz ve son maçta Amerika ile berabere bile kalsak gidiyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi? Plan bu
1: üçüncü
0: olacak.
1: Olarak en
0: Paraguay Avustralya'da oynayacak bu arada. Onun ne olacağını bilmeden söylüyorum ben.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Ama yine fark etmez. 4 puan alırsan çıkarsın buradan en iyi üçüncü olarak.
1: İkinci de çıkabilirsin.
0: Belki de Amerika'yı yenip ikinci çıkarsın, o da var.
1: Şöyle düşün. Hayır, sen yenmene gerek kalmayabilir. Yani sen Amerika Avusturya'yı yense.
0: Avustralya'yı yendiğinde 6 puan yapıyor ya Amerika.
1: Sen bu maçta örnek veriyorum 1 puan bile alıp son maçta Amerika'yı.
0: Hayır ama Amerika 6 yapıyor ya, birinci
1: tamam.
0: Olamaz.
1: Yok, ikinci olursun.
0: Hayır, grup yani, ikincisi olarak.
1: Üçüncü bile olamayabilirsin. İkinci olabilirsin. Yani şöyle diyorum, Paraguay'da Avustralya'yı yendiği anda Avustralya bugün kaybettiği senaryoda biz 4 puan oluyoruz mesela Amerika ile beraber kalsa. Anladın değil mi?
0: Tabii, anladım. Yok zaten burada problem yok. Ben de şunu söylüyorum ya sana. Yani en kötü üçüncülük için Amerika maçına çıkarsın, gene çıkarsın.
1: Evet.
0: 4 puanla çıkarsın, onu diyorum. Beraberlik
1: tabii.
0: Geliyor, çıkarsın.
1: Onu soracaktım. Yani beraberliği önce cebine koymalı mı Sayın Montella?
0: Bence ilk maçta oynadığı oyunda bunun arasında bir fark olmayacak.
1: Yoksa bu final Amerika maçında mı beraberliği biraz daha düşünmeli?
0: Bence Amerika maçında düşünmeli.
1: Değil mi? Bu final diyorsun.
0: Yani ya bu bir de Paraguay. Yani sen buraya puan kaybedersen yarın öbür gün Avustralya ile oynadığı maçta kazanması durumunda senin önüne geçme ihtimali çok yüksek.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Yani o yüzden bizim burada yapacağımız şey önce bir kere hani rakibimizi saf dışı etmek vardır ya. Paraguay yen, dışarı çıkar.
1: Evet, bildiğim kadarıyla burada da hani takımların arasında oynadığı maçlarda dikkate alındığı için hani Paraguay'a yenildiğin anda ikili şeyi de onlara vermiş oluyorsun.
0: Hayır, o zaman zaten bir ihtimalimiz kalmıyor.
1: İhtimal kalmıyor.
0: Yani o zaman biz eleniyoruz. Onu söyleyeyim sana.
1: Değil mi?
0: Yani biz Paraguay'a yenildiğimiz an eleniyoruz.
1: Rakipler bir bir berabere kalırsa eleniyoruz.
0: Hiç önemi yok. Hayır. Biz üçüncü olmaya çalışıyoruz ya.
1: Evet.
0: İki takıma da yenildiysen, Amerika'nın da önüne geçemiyorsan üçüncü olma şansın yok. Bir şeyden bahsediyorum yani birebir şeyden.
1: İşte, ben sana onu söyledim. Geçen de mi söylemiştim, şimdi mi söyledim? Amerika, Avustralya berabere, Paraguay bizi yenerse biz eleniyoruz.
0: Amerika, Avustralya berabere,
1: evet.
0: Zaten o kesin eleniyoruz.
1: Evet, kesin eleniyoruz. Yani o zaman üçüncülük şansımız da kalmamış oluyor. Çünkü Paraguay'a zaten yeniliyoruz. Avustralya 4'te kalıyor. Bizim de 4 olma şansımız
0: kalmıyor.
1: Hayır,
0: Avustralya 3 olsa da biz gideriz. Onu söylüyorum sana. Yani biz 3 puandayız. Avustralya 3 puanda, Paraguay 3 puanda.
1: Tamam.
0: Ama Paraguay da yenmiş bizi, Avustralya da yenmiş. Üçüncü olamazsın ki.
1: Tabii olamıyoruz.
0: Anladın mı ne demek istediğimi?
1: Peki Amerika?
0: Amerika zaten 2 maç kazanmış, çıkmış oluyor.
1: Tamam,
0: o zaman.
1: Öyle kazanmış.
0: Herkes 3 olursa Amerika 6 olur.
1: Evet, doğru ama eğer sen yenilirsen...
0: Ya benim senaryomda şu, Amerika'yı biz yenmiş oluyoruz son maçta, anladın mı?
1: Anladım. Zor abi, çok zor ya. Yani yarın ne yapıp ne edip kazanmamız lazım. Bu arada biz daha iyi takımız. Yani bunu bir kere kabul etmek lazım. Biz daha iyi takımız. Onların da kazanmaya ihtiyacı var ama bence onlar önce 1 puanı hedefleyecek. Çünkü onlar Avustralya'yı yenecekler abi, maalesef. Ben sana söyleyeyim. Onların Avustralya'yı yeneceğine adım gibi eminim.
0: Amerika değil mi? Paraguay.
1: Paraguay'ın. Adım gibi eminim. O yüzden bizim yarın ne yapıp ne edip o 1 puanı vermemiz lazım. Mutlaka 3 puan almamız lazım.
0: İnşallah.
1: Bak, bizim final maçımız bu. Bence Amerika maçı değil. Bence bu.
0: Yani... İnşallah. Ben de yani kazanmaktan başka çare olmadığını düşünüyorum. Zaten hani bu aksi bir durumda moral olarak da çok geriye gideriz. Ama yine de ben beraberlikte hani çok böyle şey yapmam. Yani evet, berabere de biterse en azından son maça şansımızı tanımak mükemmel bir durum olur.
1: Yani evet, ona ben de bir şey demem ama tabii ki 3 puan olursa çok daha iyi olur. Önceliğimiz 3 puan. Cesur Bey ne demiş? Vedat abi, Caner abi kolay gelsin. İsmail Kartal'ı duyunca

0: İnanamadım demiş haberlere. Bakınca gördüm, meğer gerçekmiş diye. Var mı birkaç dakikamız? Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Henüz daha başlamadı bizimle gideceğimiz program. Ne diyorsun? Bekliyor muydun?
1: Yani bir dakika kadar var. Şöyle neyi bekliyor muydum dersen kimse beklemiyordu zaten.
0: Büyük
1: yani,
0: sürpriz herhalde değil mi?
1: Evet. Ya şöyle aslında önce bir açıklama yapmıştı ya Fenerbahçe yönetimi.
0: Evet.
1: Yani bu yazılanlar doğru değildir falan gibi bir yalanlamıştı. O gün aslında bir şeyler yaşanmaya başlanmış anladığım kadarıyla. Ki işte sonrasında bir gün sonrasında da zaten Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı aradığını görüyoruz. Yani ne oldu, ayrıntısı ne bilmiyorum. Çok farklı şeyler var, söyleyenler var. Farklı şey söyleyenler var ama son itibariyle Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım bir şekilde bu sezonla ilgili anlaşamamışlar. Sebep ne bilmiyorum. Kimisi diyor ki yardımcılar konusunda anlaşılamadı, kimi diyor transferler konusunda, ama son itibariyle anlaşılamadı. Ardından ne oldu? Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı aradı. İsmail Kartal da tabii ki başkanım gelirim, benim için şereftir dedi. Ertesi gün geldi. Biz şeye kadar, ya Fenerbahçe açıklamıştı ya 13'te açıklayacağız Aykut teknik direktörü diye. Biz hala Aykut Kocaman açıklanacak diye bekliyorduk.
0: Evet evet, ben de.
1: Ne zaman ki işte böyle bir saat kadar kaldı şeye, haberler gelmeye başladı. O da ne haberi biliyor musun? İsmail Kartal'ın kulüpte olduğu haberi. Yani orada basın mensuplarından kulübe girişini fotoğraflayanlar olmuş vesaire. İşte o zaman anladık ki İsmail Kartal açıklanıyor. Biz önceden söyledik, yani burada daha Fenerbahçe açıklamayı yapmadan önce biz dedik ki böyle bir duyum var. İsmail Kartal kulüpteymiş dedik. Zaten herkes, ya Fenerbahçe açıklayacağım dediği andan itibaren herkes zaten kim olduğunu araştırmaya başlamıştı. Ve yine de herkes Aykut Kocaman diye bekliyor dediğim gibi, ama son bir saat içinde az çok belli olmuştu. Hayırlı olsun demek
0: evet,
1: lazım.
0: Hayırlı
1: yani,
0: olsun.
1: Yani ben şunu çok net söyleyeyim. İsmail Kartal 99 puanla ikinci olduğu sezon, Sayın Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ismini o seçim sürecinde ortaya atmasıyla birlikte ben İsmail Kartal'a büyük bir haksızlık yapıldığını düşünenlerdenim. O haksızlığın da bugün, ya giderildi demeyelim ama o haksızlıktan sonra bugün yeniden Fenerbahçe'nin başında olması da bence ona bir şans daha vermek de çok önemli.
0: Hayırlısı olsun. Bugün bir Fenerbahçeli arkadaş söyledi. Dedi ki bundan sonra bu sezon topla tüfekle arkasındayız dedi İsmail Hoca'nın. Hani tabii ki Aykut Hoca istese olsaydı daha iyi olurdu ama bu dakikadan sonra hani olsaydı iyi olur, geçtik artık, real gerçekleşen İsmail Kartal'sa o zaman Sayın Kartal'ın tamamen arkasındayız dedi. Valla ben de aynı fikirdeyim. Yani dediğim gibi beklenti daha farklıydı ama İsmail Hoca da Fenerbahçe'yi hedefe ulaştırabilir diye düşünüyorum. Herhalde gidiyoruz.
1: Şimdi bir tane Fenerbahçeli taraftarın sosyal medyada bir şey paylaşımını gördüm. Çok seviniyoruz bu aralar diyor. İsmail Kartal gidiyor seviniyoruz. Geliyor seviniyoruz. Vedat Muriç'i gönderiyoruz, iyi paraya sattık diyoruz, seviniyoruz. İyi paraya geri alıyoruz, seviniyoruz. Aziz Yıldırım'ı gönderiyoruz, seviniyoruz. Geri gelince yine seviniyoruz. Evet. Biz hiç üzülmüyoruz gibi bir şeyi vardı. Ama tabii genel toplamda şampiyon olamıyoruz ve üzülüyoruz gibi. Çok güzel bir paylaşımdı. Sensin böyle söyleyince aklıma geldi. Hadi ara verelim. Sonra devam edeceğiz. Birazdan Kupa'da bugün programı Radyo Spor Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da olacak. Sonrasında biz tekrar yayında olacağız.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nın nabzı Nesine'de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nın nabzı nesine de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonla son düzlükte.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.

0: Kupa'da bugünden hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Esport ekranında Can Öndüygü ve Doruk Keskin'le birlikte karşınızdayız. Heyecanlı, umutlu ve bir taraftan da gergin bir akşamın, daha doğrusu sabahın öncesindeyiz diyeyim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi. Dediğin gibi heyecanlıyız, gerginiz. Özellikle tabii Avustralya mağlubiyetinden sonra. Yaklaşık 9 saat sonra bizim için artık son şans. Herkes umutlu biraz. O da güzel. Günler geçtikçe biraz daha o duygu yoğunluğumuz azaldı herhalde. Bakalım. Bekliyoruz. Ben yatacağım gece. Yani aralıksız. Bir önceki maçta çalışıyordum. Aralıksız yaptım. Çok garip oluyor insan yani. Çocukken çok yapıyordum daha gençken. Yani 10 yıl önce olsa bu kupa mesela

0: Yani direkt uyku düzenimi kaydırmıştım. 7'de 8'de yatıyordum sabah. İşte akşam kalkıyordum da şu an öyle olmuyor. O yüzden şey maçı sonrası, Amerika, Avustralya sonrası bir yatarım, kalkarım, izlerim.
1: Yatarım, kalkarım, izlerim. Sabah 6'da bu kez. Yavaş yavaş birer saat gidiyoruz. Son maçımız sabah 5'te olacak Amerika ile.
2: Abi yani bende çocuk yok ama ben de birebir aynısını yapacağım. Yani Amerika izleyeceğim, yatacağım. Sabah sakin bir kafayla artık Brezilyaları, İskoçyaları yarın
1: ayrıca izleriz diyorsun.
2: Banttan canlı yapacağız onları.
1: Evet sevgili izleyiciler, gazetemize bakalım. Kupada bugün gazetemizde neler var? Amerika'dan son gelişmeler. Amerika'dan son gelişmeleri Esport yorumcumuz sevgili Emre Özcan. Orada San Jose'de oraya bağlanacağız. Bayağı bir karşılıklı soru cevap yapacağız onunla. Oradaki atmosferi soracağız, ortamı soracağız. Maça dair neler düşündüğünü soracağız. Stüdyodan da hem Can'ın hem Doruk'un hem de benim sorularım olacak kendisine. İkinci maçlar dün başladı biliyorsunuz. Ve ev sahibi Kanada 6-0'lık bir galibiyet aldı. Dünkü karşılaşmalarına dair küçük değerlendirmemiz programın sonunda olabilir. Kalbimiz tabii ki amiri takımına ve zafer günü olsun istiyoruz. Çünkü bir taraftan da her iki takım için de hem Paraguay için hem bizim için gerçekten turnuva sonu da olabilir Allah korusun. Eğer Amerika Avustralya berabere biterse yarın sabahki maçı kazanacak olan takım yola devam eder ama kaybeden takım ülkesine döner. Öyle risk taşıyan bir karşılaşmanın arifesindeyiz sevgili izleyiciler. Evet gazeteye dair dünkü maçlara dair hızlıca birer cümle rica edeyim sizden.
0: Dünkü maçlara dair hızlıca birer cümle. İsviçre-Bosna Hersek'in 4-1 bitmesi futbolda her an her şeyin değişebileceğinin bir kanıtı diyebiliriz herhalde. Çekya kendine biraz yanmalı. Güney Afrika'yı yenemediler. 1-0'la girince son bölüme bastıracak rakip.
1: Evet.
0: Ve orada da penaltı nasıl verdi?
1: Nasıl verdi değil mi?
0: Kraliçe be. Hemen. Vallahi VAR'a giden bekleyen hakemlerden sonra ilaç gibi geldi Penso. Sonra ne vardı?
2: Kanada Katar.
0: Çok tarihsiz.
1: Kırmızı kartla beraber maçın.
0: Adam da çok
1: ya üzüldü. Bu arada çok geçmiş olsun inanılmaz ya. Gerçekten.
0: Şanssızlık ya aslında kırmızı kart yani hani çok da sakatlama amacıyla şiddetli falan bir şey değil.
1: Değil ama şanssızlık.
0: Ve son maçta Meksika Güney Kore. O da biraz denge maçı. Her tarafa gidebilir
1: misin? Atan kazanır maçı gibi oldu.
0: Aynı golü atıyorlarmış ya Güney Kore. Sağ uzun top. Oh, offside'da bekleyip hareketlenmece. Oradan içeriye çevirme. Sonra offside kalktı da. Aynı golü atıyorlarmış evet. Yani. Çalışmışlar onu.
2: Yani Çekler çık merak etmiyorlar abi.
1: İlk maçta da çok eleştirmiştin zaten.
2: Kötülerdi. Ondan sonraki maç İsviçre... Bosna Hersek, ya Manzambi
1: sonlara
2: zaten.
1: Doğru nasıl açıldı maça?
2: Abi Manzambi ya. Yani maçı evet. Açan adam o yani. Gerçekten.
0: Manzambi'nin niye kesildiğiyle ilgili bir teorim var. Hazırlık maçında adamını takip etmeyip gol yedirdiği için mi acaba?
2: İyi o zaman. Burada da alanı takip edip iki gol attı. Borcunu ödedi.
1: Ödedi.
2: Manzambi çok özel bir oyuncu zaten yani. Bunu da başından beri Bundesliga'da fark ettirdi. Kanada Katar. Yani Jonathan David beni şaşırttı, hat-trick yaptı. Ona ihtiyaçları vardı.
1: Direkt o aklıma geldi. Bayağı bir kötü sezon geçirdi.
2: Evet, biraz verimsizdi. Larin yine golünü attı. Ya iyilerdi bence toplu oynayan. Katar olsa da ilk yarım saatte de iyilerdi. 10 kişiye kadar. Zaten sonra koptu maç. Meksika Kore de beni şaşırttı ya. Ben daha gollü, tempolu bir maç izleriz diyordum ama iki taraf da birbirine iyi savunma planlarıyla çıkınca maçta biraz sıkıştı. Yani Meksika'da mesela evet. İlk maç oranla daha fazla oyuncuyla savundu. Kore'de mesela hiç önüne basmadı. Meksika'ya alanları vermedi. Öyle olunca maç sıkışabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Doğru, çok maç var.
1: Öyle tabii canım. Çok maç var. Dolu maç var. 104 maçımız var. Ama en kıymetlilerinden birine tanıklık edecek olan şu an karşımızda Emre Özcan var. Emre Özcan'a Amerika'ya bağlanıyoruz ve onunla turnuvayı ve özellikle tabii ki yarınki karşılaşmayı konuşacağız. Emre günaydınlar diyelim sana. Hoş geldin yayınımıza.
3: Günaydın, teşekkür ederim. Hoş bulduk diyorum ve iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler, Can ve Doruk'la beraberiz.
4: Merhaba
1: burada.
4: Emre, merhaba.
2: Günaydın Emre.
1: Sahada iyi alıştığın, iyi oynadığın oyuncularla beraber karşılayalım dedik seni.
3: İyi yaptınız, çok teşekkür ederim. Üçünüzü bir arada görmek benim için her zaman çok büyük bir keyif.

0: Evet Emre, neler hissediyorsun? Önce biz biliyorsun şu an teknik direktörümüz ve oyunculara hep hissiyat üzerinden sorular soruyor. Saha içine sorulunca çok hoşlarına gitmedi. Saha içi eleştiriler ağır oldu diye bayağı bir tepki gösterdiler teknik direktörümüzden oyuncumuza kadar. Ben de o yüzden önce bir hissiyatını sorayım genel olarak. Neler düşünüyorsun milli takımımızın ilk maçından sonra yarın öncesinde?
1: Valla yine bende heyecan yok abi. Böyle ilk maçtan önce de maç önü programında aynı şeyi söylemiştim. Enteresan bir şekilde böyle çok sakin hissediyorum. Çok sakin daha doğrusu iki maç öncesinde de. Öyleydim. Şu anda da öyleyim. İlk maçı kaybettik. Dileriz yani burada da bir sıkıntı yaşamayız. O yüzden yani bekleyip göreceğiz. Çok zor bir duruma soktuk kendimizi. Yani artık çok konuştuk zaten.
0: Evet.
1: Bu maçın tamamen de devam maçı haline gelmesi olabilecek en kötü senaryoydu. Avustralya maçından sonra maalesef bu noktaya geldi. Çünkü kaybettiğimiz denklemde devam şansımız kalmıyor. İkinci maçlar sonra turnuvaya veda ediyoruz. Tamamen de devam maçı olması tabii ki yani hissiyatı da takım içi hissiyatı da farklı noktaya getirecektir. Ama ilk maçta biraz rahat vardı. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani maçtan sonraki açıklamalar da bana biraz şöyle hissettirdi. Saha için çok konuştuk ama maç sonu açıklamaların tamamı gerçekten yani biraz Avustralya'yı hafife aldığımızı hissettirdi bana. Bilmiyorum belki öyle değildir. Ama böyle bir görüntü vardı. Saha içerisindeki performansla saha içerisindeki oyun tavrı da bence bunu destekledi biraz. Bu maçın bu kadar ciddi bir hale gelmesi belki de işte ilk maçta takımımıza yapmadığı o etkiyi bu maçta yapar ve daha odaklı, daha kontrollü, daha kendimizi bilen, daha rakip odaklı ve kendimiz odaklı bir performans ortaya koyarız. Bunu yapmaya ihtiyacımız var çünkü bence ABD maçındaki Paraguay gerçek Paraguay'dan biraz uzaktaki bir takımdı. Eğer bunu yapmazsak, böyle bir tavır değişikliği içerisine girmezsek bu maçı yine çok çok zor olabilir.
0: Tabii ki,
2: Emre,
0: pardon,
2: yok, estağfurullah. Emre, bugün çıkan haberler Orkun'un ve Barış Alper'in kulübede başlayabileceği yönündeydi. Twitter'da Hakan Gündoğar yazdı sanırım. Sen böyle bir değişiklik bekliyor musun? Eğer bir değişiklik yapacak olsan kimleri nasıl bir farklılıkla çıkardın Paraguay karşısına?
1: Abi vallahi zor soru. Yani Orkun zaten ya biliyorsunuz milli takımın ilk 11'inde aslında net olan bir oyuncu değil. Biraz eksikler. Kenan Yıldız'ın eksikliğinde sanki Arda'yı kenara atıp onu ilk 11'e yerleştirme denemesi yaptı Montella. Bence yanlış bir düşünce değildi ama sonuç vermedi. Orkun'un maça yedek kulübesine başlaması benim de beklediğim şeylerden biri. Çünkü yani bunu yapıyor Montella. Montella'nın asıl 11'i İsmail, Hakan, önlerinde Arda iki kenar oyuncusu ve en uçta bir 9 numara. Kerem Aktürkoğlu ya da başka bir oyuncu. O yüzden böyle bir şey ben de bekliyorum Orkun'un kenara gelmesini. Ama Barış Alper konusunda çok emin değilim. Ben de görüyorum çok kötü bir maç oynadı. Çok kötü bir 45 dakika ve oyundan çıkması da dünyanın en doğal şeyiydi, hamlesiydi. Benim gördüğüm en kötü Barış Alper Yılmaz 45'lerinden biriydi. Galatasaray performansları, Galatasaray kariyeri de dahil olmak üzere. Ama yani fizikselliği bizim milli takım için çok önemli. Ve Kenan Yıldız'ın sol kenara gelmesiyle beraber sağdaki bir Barış Alper'i de görmek gerekebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi o 45'ten sonra bugün Barış Alper'siz bir 11 görürsem şaşırır mıyım? Şaşırmam. Ama sanki oynaması mantıklı olur gibi geliyor bana. Dolayısıyla standart üçlümüz solda Kenan, sağda Barış Alper Yılmaz, santrforda da yani Kerem Aktürkoğlu'yla başlayabileceğini düşünüyorum ben yine. Çünkü yani bundan uzaklaşmayı istemiyor. Bundan çok umutsuz değil. Ve 1.90 dakikada belki bunu ters düz etmek için çok yeterli olmayabilir. Ama yani Can Uzun'un oyuncu özellikleri, profili, bağlantı kalitesi, vuruş kalitesi, teknik kalitesi, hatlar arasında oynama becerisi. Yani bizim 9 numaramız için gerçekten biçilmiş kaftan profillerden biri bence. Keşke olsa. Ama onun olma yani onun ilk 11'e başlama ihtimalini hiç görmüyorum. Bu sadece benim keşke olsa dediğim, ilk 11'de başlasa dediğim bir opsiyon olarak söylüyorum bunu. Çünkü yani Deniz Gül'ün 85'te oyuna 9 numara olarak dahil olduğu bir denklemde demek ki Can Uzun 9 numara olarak Kerem Aktürkoğlu'nun da Deniz'in de arkasında gibi hissediyorum Montella için. Ama sanki bunun değişmesi bizim milli takımımızı olumlu etkileyecek şeylerden biri olur kanaatindeyim ben.
0: Oruk, sen özellikle Can Uzun'dan sen de çok fazlasıyla bahsettin önceki maç sonrasında da. Emre Özcan da aynı şekilde bahsediyor. Sen de Emre'ye ne sormak istersin? Yani nasıl devam edelim?
3: Abi ben ya söylediğin 3 konuya da %100 katılmakla beraber şunu sormak isterim. Bazı 11'lerde Yunus Akgün sağ önde gözüküyor. Amerika Paraguay'ı yenerken orta sahada çoklaştılar. Yani bir 3-6-1 gibi dizildiler ve merkeze Pulisic'i atıp 4 tane oyuncuyla Paraguay'ın orta sahasını derbeder ettiler. Benzer bir yapı kurabilir miyiz? Bu yapıyı kurarsak sahada genişliği Yunus mu verir? Çünkü Mert Müldür'ün de başlaması bekleniyor. Mert'i mesela genişliği veren mi? Stoper'in yanında bekleyen oyuncu olarak mı görürsün? Sorularım bu kadar.
1: Vallahi yani hepsi zor denklemler Doruk, ama yani çok mantıklı, saha içine daha çok mantıklı da sorular aynı zamanda. Söylediğin şey doğru. Çok orta saha odaklı bir takımdı Amerika Birleşik Devletleri. Bunu kopyalamalı mıyız bilmiyorum. Yani şöyle bir fark olabilir. Bizim orta saha yoğunluğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nin orta saha yoğunluğuyla aynı seviyede değil fiziksel yönden. Çünkü bence Paraguay'a karşı farkı oyuncu profillerinden ziyade fiziksel yoğunlukla, tempoyla ve özellikle işte pres ve sonrasındaki kontra pres, topu kaybettikleri andaki tekrar geri kazanma becerisiyle elde ettiler. Bizim orta saha sayımızı arttırmamız sanki bu anlamda tempomuzun da biraz geriye gitmesi anlamına gelebilir. O yüzden yani bu soruyu cevaplarken Montella'nın da mutlaka aklına gelen şeylerden biridir diye düşünüyorum bu. Bunları da göz önünde tutmak gerekiyor. O yüzden ben Paraguay'ın ilk maçta fiziksellikten çok etkilenen bir takım olduğunu düşündüğüm ve gördüğüm için bu maçta da biraz fiziksel kapasiteye yatırım yapmamız ilk 11'de ve oyuncu tercihlerinde iyi olur düşüncesindeyim. Ama senin de söylediğin gibi ABD yani bu tarz yüksek profil, daha doğrusu yüksek fiziksellikteki oyuncularla orta sahacılığı birleştirdi. Çok fazla orta saha oyuncusu kullandı. Santrafor ve Pulisic dışında herkes oyunun merkezinde iş yapabilen, etki yaratabilen oyuncular gibiydi ki bugün de özellikle işte Pulisic'in sakatlığıyla beraber daha farklı bir yapıda sahaya çıkacaklar gibi gözüküyor. Çift santrafor yapmış. McKennie'yi muhtemelen kenardan içeri sokan 4-4-2'de bir düşünce içerisine girecek. Yani rakibe odaklı bir hamle planlaması var gibi Pochettino'nun. Bizim de bu kararı verirken dediğim gibi ABD'nin oyun temposunu ve oyuna koyduğu fiziksel yoğunluğu mutlaka göz önünde tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama nasıl sonuç vereceğini bilmek çok kolay değil. Yani benim gördüğüm Paraguay agresif, iyi savunma yapan ve agresiflikle, fiziksel kaliteyle teknik kaliteyi birleştirebilen bir takım. Bunu tamamen oyunun fizikselliğini zirveye çıkararak Amerika Birleşik Devletleri tarumar ederek Paraguay'ı kendi oyununun tamamen dışına çıkardı ve herhangi bir şekilde reaksiyon gösteremez hale getirdi. Bizim bunu yapma şansımız var mı? Emin değilim. Ama işte teknikle fiziği bir şekilde birleştirmemiz gerekiyor. O yüzden Montella'nın da kendi standartlarının çok dışına çıkmadan bu maçı oynayacağını düşünüyorum, ama eğer Barış Alper Yılmaz sağ önde oynamazsa, çünkü Kenan'ın solda oyuncağı kesin gibi abi. Barış Alper Yılmaz eğer yedek kulübesinde başlayacaksa, ben de Yunus Akgün'ün ilk maçta da ilk opsiyonlardan biriydi. Oyuna ilk dahil olan oyunculardan biriydi. İlk 11'de başlama ihtimalini diğer oyunculara göre yüksek görüyorum. Onun içeri kat ettiği denklemde muhtemelen Mert Müldür'ü biraz çizgiye doğru götürmeyi düşünecektir. Çünkü Mert arkada bekleyerek, stoperleşerek oynayabilen bir oyuncu değil abi. Fenerbahçe'de de genellikle çizgiye çıktığı zaman ve temposuyla en azından bazen 2. 3. bölge geçişlerini yaptığı zaman en azından toplu oyundaki etkisi artan bir oyuncu diye düşünüyorum. Yunus başladığı denklemde onu içeri sokar, orta sahayı kalabalıklaştırır ve Mert sanki oyunu sağdan genişleten oyuncu olur düşüncesindeyim. Tabii Zeki Çelik bu maça 11 başlamazsa.
3: Abi vaktini çok almadan çok kısa bir şey daha soracağım. Yani Paraguay çok direkt bir takımdı ama Avustralya çok direkt bir takımdı. Ama Paraguay çıkarken orta sahada bağlantıcılık yapabilecek oyunculara sahip. İşte Gomez'ler, Encisolar, Almiron'lar. Sırf bu yüzden de orada bir İsmail profiline ihtiyacımız yok mu? Yani Avusturya gibi tekte çıkmaktansa sanki ikinci bölgede işi yapıp öyle devam edecekler gibi hissettiriyor bana.
1: Var var, İsmail'siz denklem yok zaten. O yüzden yani ana üçlüsü İsmail, Hakan, önünde Arda. O yüzden İsmail'siz bir orta saha denklemi bence mümkün değil. Çünkü takımın oyuna merkezde özellikle fiziksellik koyabilen, tutuculuk yapabilen ve

0: yukarı presi, geçiş savunmasını yine merkezde yapabilen tek oyuncumuz. O yüzden senin söylediğin şey çok doğru. Bence zaten ABD'nin yaptığı en iyi şey buydu. Yani hakikaten çok iyi bağlantıcıları var. Topu kazandığı anda o bağlantıcılarla beraber hücuma geçişleri iyi yaparak çıkabilen bir Paraguay var. Amerika Birleşik Devletleri topu kaybettiği anda öyle bir hükmetti, öyle bir kontrapres yaptı ki Paraguay'a karşı. Yani neredeyse 55-60 dakika boyunca hiç varlık gösteremedi Paraguay. İkinci yarıda işte oyunu biraz dengelediler. Ki orada da bence ABD yine daha üstün olan taraftı. Zaten daha fazla gol attı ikinci yarıda da. O anlamda yani İsmail'siz bir denklem bu maçta bence zaten mümkün değil. Ama genel olarak bizim ana yapımızda, daha doğrusu ana planlarımızda da İsmail'siz bir formül çok zor. Anca çok derinde bekleyen, geçiş tehdidi barındırmayan bir takıma karşı belki Hakan, Orkun, Arda olabilir. Hatırlarsınız yani Uluslar Ligi'nde düşük profil rakiplere karşı çok iyi performanslarımızda bu üçlüyü beraber kullanmıştı ama o takımlar yani Paraguay gibi, Avustralya gibi sağlam savunmalar ve iyi geçişler yapabilen takımlar değildi. Öyle takımlara karşı, çok düşük profil rakiplere karşı böyle üçlüler olabilir ama biraz seviye yükselince İsmail bizim için bence şart bir oyuncu haline geliyor kesinlikle.
1: Emre, bir de hava nasıl? Yani dün maç saatinde mesela hava nasıldı? Akşamları falan çok sıcak, çok nemli mi? Nasıl etkiler mi bizi ya da Paraguay'ı?
0: Abi kesinlikle değil. Yani şöyle, San Francisco epey soğuktu. Burası San Francisco'ya göre 5-6 derece daha sıcak. Gündüz sıcak biraz hissettiriyor ama asla bunalmıyorsun. Evet. Ve akşamları ciddi bir şekilde serinlik var. Yani 8'den 9'dan sonra, ondan sonra diyeyim, özellikle bayağı yani kısa kolluyla üşüyorsun dışarıda. 8 biraz şey olabilir ama kesin olarak şunu söyleyebilirim, iyi şartlarda olacaktır. Yani oyuncuların nemli değil benim gördüğüm burası. Zaten biraz çöllümsü bir görüntü var yani coğrafi olarak. Ama çok demin değilim. Şu ana kadar otelin çok dışına çıkamadık. Şehrin içine çok fazla ulaşamadım. Ama genel gördüğüm, en azından yaşadığım yerde gördüğüm hava akşam 7-8'den sonra ciddi bir serinlik içerisine giriyor. Ben futbol oynamak için çok ideal şartlar olacağını düşünüyorum o yüzden.
2: Emre, maç içerisi için şöyle bir nokta daha var. Hani ilk maçta özellikle Avustralya karşısında kadro için kimsenin herhangi bir eleştirisi yoktu ilk 11 çıkan kadro için ama sonrasındaki müdahaleler konusunda çok ciddi eleştiriler vardı. Şimdi işte Zeki'nin yerine Mert Müller bekleniyor. Arda'nın eski yerine geçmesi bekleniyor. Az önce bahsettiğin orta saha kalabalıklaştırma konusunda mesela İspanya Yeşilburnu Adaları maçı örnek verildi pek çok yerde. Hani evet çok kapanan takımlar olabiliyor ama İspanya çok hareketli, seri oynadı. Pozisyonlar da buldu ama kaleciyi aşamadı. Biz bunu da yapamamıştık. Bu kez Kerem de ileride aslında Barış'ı da biraz kötü oynuyor gibi gösteren de ilerideki hareketsizliğimizmiş gibi gözüktü aslında. Bu maçta da benzer tablo olacak. Demin Dorun dediği gibi de hücumu biraz daha iyi yapan bir takım oynayacak aslında. Avustralya'ya göre bir kat daha iyi hücum şansları var. Bu hareketliliği, orta sahadaki hareketliliği, herhangi bir şekilde gol bulamadığımız durumda nasıl aşacağımızı öngörüyorsun? Bir de o tarafından sorayım sana.
0: Vallahi abi çok doğru söylüyorsun. Paraguay biraz daha farklı bir takım Avustralya'dan. Biraz daha orta blokta bekliyorlar. Biraz daha savunma bloğunu ortaya doğru, sahanın merkezine doğru çıkaran bir takım. Bu yüzden arkada alan vereceklerdir. Şimdi bu bağlamda karşımızda Avustralya gibi bir üçlü savunma takımı olmayacak. Üç tane yüksek stoper olmayacak. O kadar sağlam bir derin blok savunması olmayacağı için aslında yine kendi ana planında maça başlaması çok garip olmayabilir Montella'nın ya da çok yanlış olmayabilir. Ama Avustralya maçını öyle bir hayal kırıklığı yaşadık ki, o kadar etkisiz bir görüntü verdik ki, sanki bu takımı biraz sarsmak için de yapısal birkaç değişikliğe ihtiyaç var. Yani Zeki Mert Müldür değişikliği öyle bir değişikliği mi ondan emin değilim. Yapısal değişiklikten kastım mesela Arda'nın merkeze girmesi ve sağ kenarın tekrar hücum karakterli, forvet karakterli Yunus da bence biraz öyle bir oyuncu. Arda'ya benzemekle beraber. Barış Alper de öyle bir oyuncu. Hücum karakterli bir oyuncu haline dönmesi bence yapısal bir değişiklik. Santrfor'da da yapısal bir değişikliğe ihtiyacımız olabilir. Çünkü Kerem Aktürkoğlu çok başka bir oyuncu. Can Uzun çok başka bir oyuncu. Deniz Gül çok başka. Yani Can Uzun sanki Deniz Gül'le Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında bir yerde duruyor. Ve biraz daha orta saha karakterli bir oyuncu. O yüzden Santrfor'da da bir yapısal değişikliğe ihtiyacımız olabilir. Ama Montella şöyle düşünürse,

0: Yani Paraguay farklı bir takım, daha önde bir takım, daha fazla alan verecekler bize. Kerem Aktürkoğlu'yu daha alan veren bir takıma karşı o alanları ilk maçtan sonra daha iyi kullanabilir düşüncesine girerse, yani bunu da çok yanlışlayamam. Ama Gustavo Alfaro da ilk maçtan sonra dedi ki, Türkiye'ye karşı bir plan yaptık ve normal kendi planımızdan daha farklı bir plan yaptık. ABD'ye karşı oynadığımızdan daha farklı bir oyun seçeceğiz. O yüzden onlar da mesela Avustralya maçını görüp bize o alanları vermemek için biraz daha derinleşebilirler. Abi işte bunları düşünmek, bunları tahmin etmek mümkün değil abi. Evet. Rakibin bir oyununu düşünüyorsunuz teknik adamlar. Şöyle çıkarlar diye düşünecek muhtemelen Montella ve ona uygun bir 11 çıkaracak. Ama Paraguay bambaşka bir sürpriz yapabilir. O yüzden yani senin söylediğin şey çok önemli. Bence de Avustralya maçını kaybettiğimiz yer ilk 11'den ziyade hamlelerimizdi. İlk yarının sonunda yaptığımız hamleler ve ikinci yarıda, daha doğrusu ilk yarıda yapmadığımız hamleler, ikinci yarıda da çok geç yaptığımız hamlelerdi. Bu maçta da ben 11'den ziyade yapılacak hamlelerin maçın sonucunda çok daha kritik bir rol oynayacağını düşünüyorum.
1: Sevgili Emre'cim, ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. San Jose'ye umarım uğurlu geliriz ayağın ve yarın güzel bir galibiyet alırız diye düşünüyoruz. Sana iyi seyirler, iyi eğlenceler. Gelince tekrar değerlendirmelerini alırız.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum ben de. Hoşçakalın.
1: Evet sevgili izleyiciler, yerinden bağlantımızı gerçekleştirdik ve Emre Özcan'a teşekkür ederiz tekrar. Can, tekrar saha dışına şunu soracağım. Ya bütün konuşmalarda, basın toplantısında hani maçtan sonra eleştirmiştik ya, ya böyle değildir umarım düşünceleri diye oyuncuların da Montella'nın da. Şimdi maç önü toplantısında da yine enteresan şeyler oluyor. Yani maçı işte 2002'de Turgay Biçer'i götürmüşüz mesela psikolog olarak. Takıma çok önemli bir futbolcular için ilk defa böyle bir uzun yıllar sonra böyle etkinliğe organizasyona katılan takım için. Psikolog da benim dedi, her şey benim dedi.
2: Doruk Performans diye bir kitabı vardı Turgay Biçer'in.
1: Ne diye?
2: Doruk Performans.
1: Doruk Performans.
2: Psikolojiye dair okuduğum ilk kitaptı. Yani spor psikolojisine dair okuduğum ilk kitaptı ve muhtemelen Türkiye'de herhalde bu konuda istemeyeyim de öncü kitaplardan biri olabilir.
1: Ben kendisiyle biz hakemlik zamanında çok geliyordu bizim derslerimiz, seminerlerimize. Şimdi artık işin boyutu spor psikologluğundan 3-4 ay önce bir şeyini dinlemiştim, röportajını. Performans spor psikologluğuna geçti. Artık böyle dallar oluşmaya başladı. Sadece psikolog olup olmaması için eleştirmiyorum da hani işin bu boyutta çok kıymetli değil mi? Yani şimdi taç antrenörünün olduğu, artık pek çok antrenörün olduğu bir futbol dünyasında oyuncularımızın bu kadar hala saha dışındaki eleştirileri konuşuyor olması da bana biraz garip geliyor.
3: Ya evet, pek soyutlayamamışlar gibi kendilerini. Ya belki de zaten pek soyutlayamadıkları için de biraz bu sonuç Avustralya karşısında çıktı. Bu hem bir neden hem bir devam eden süreç de olabilir aslında. Ya Montella'nın açıklamalarında benim de çok hoşuma gitmeyen kısım şu oldu. İşte kaos yaratanlardan daha Türk'üm ben falan yani gibi. Evet. Gereksiz biraz bir demeci oldu Montella'nın. Yani Montella'nın en pozitif noktası her şartta işte şu tebessümünü, güler yüzünü, kapsayıcılığını göstermesiydi. Biz biraz Kuntz döneminde alışmıştık böyle dayak atan açıklamalara. Montella'nın da o yola girdiğini görmek beni biraz şahsen üzdü sadece. Yani herkes için çok kritik bir maç. En çok da Montella için herhalde kritik bir maç. Çünkü Avustralya maçıyla ülkedeki imajı da büyük yara aldı. Ve bunu düzeltmek için artık biraz son şans gibi gözüküyor Paraguay maçı. Tabii keşke demeçler öyle olmasaydı. Hem Avustralya maçından sonra hem bu maçtan önce birazcık halkla kavga eder gibi bir havaya büründü insanlar. Ama yani... Buna gerek yok. Bizim zaten ne olabilir isteğimiz yani Türkiye'nin maç kazanmasından başka. Sanki böyle onlara saldırıyormuşuz da onlar da bize cevap veriyormuş gibi bir hava çok hoş değil gerçekten.
1: Doruk, yani bütün ülkelerin, yani İspanya basınına bakıyoruz 0-0'dan sonra doğal olarak bir sürü saha içi eleştiri var. Yani saha dışına bir şey diyen yok zaten. Çünkü 2016 veya 2020 Avrupa Şampiyonları gibi saha dışında olan bir şey yok zaten. Hani herkes doğal olarak bu kadar bu takımdan çok şey bekliyoruz. Yani neticede biz Haiti gibi gol atıp sevinecek veya Panama gibi o seviyede bir takım değiliz genel olarak, genel kadro olarak. Yani ilk defa geldik ve attığımız bir gole bayram gibi sevinecek değiliz neticede. O pozisyonda olmadığımız için saha içi eleştiri var. Yoksa 2016'da saha dışında ne rezillikler konuşuldu. 2020'de o kadar olması da yine farklı şeyler konuşuldu ama zaten o tarafında değiliz ve bu takımdan da mutluyuz. Hocadan da mutluyuz genel itibariyle. Ama işte federasyon başkanı garip garip açıklamalar yapıyor. Montella ve oyuncular saha dışı için standart eleştiri. Evet çok ağır olabilir ama eleştirilecek yani değil mi diye düşünüyorum.
2: Abi şimdi yani çok maç var daha kupanın bitmesine. Evet çok yoğun bir turnuva. Çok takımlı ama sonuçta kısa kulvar bir turnuva evet. Bu. 6-7 maç oynuyorsunuz ve bir maçtan sonraki galibiyete ya da mağlubiyete kalkıp 5-6 gün ayırmanın bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki oradaki negatif şeyleri özellikle saha içindeki cebinize koyarsınız ama yani bir mağlubiyetin takım üzerindeki yarattığı etkinin de bir haftasını alması pek makul değil. Sana katılıyorum yani şu an Cristiano Ronaldo benim bile time'ımda önüme düşüyorsa ona yapılan eleştiriler tabii. Kendi ülkesinde işte record sen neler yazıyordur ya da ne şekilde şey yapıyordur diye düşünüyorum ki bazı ülkeler çok sert de eleştirebiliyor. Ya buna İspanya'yı da dahil edebiliriz. Evet. Bu da normal. İşin diğer tarafından da zaten hani sporculuktaki faktörlerden biri de sadece bu sosyal medya, gazeteci vesaire değil yani herhangi bir eleştiriye kulağınızı kapatabilmeniz. Bu yarın bir deplasman maçında rakip taraftar da olabilir. İşte bir yorumcu da olabilir, bir gazeteci de olabilir. Yani hocanın dünkü toplantısında hani şöyle bir taraf var ona paye verebileceğim. Hani işler kötü giderken de destek talebinde bulundu. Ama zaten yani Montella dediği gibi hani artık Türk gibi ise şunu da fark etmiştir diye düşünüyorum. Yani bu ülkede en çok ona yapıldığı için söylüyorum bak. Geçen Euro'da hatırlayın Avusturya'ya yendi. Montella dünyanın en iyi teknik direktörü oldu o akşam. Hollanda'ya yenildi. Biz burada yayındaydık. İnsanlar istifasını istiyordu Montella'nın. Evet. Hollanda'ya çeyrek finale elendiğimiz için. Yani. Yani. Bu yükselişleri ve düşüşleri de deneyimlemiş bir teknik adam. Yani buralarda kalmamak lazım. Belki de beklentimiz bir yanılsamaya dönüştü. Çok büyük bir beklentiyle gelmemiz. Evet. Bilmiyorum. Ama şu an yani Dünya Kupası'ndaki en kritik maçımıza çıkacağız. Ve artık kafaları serinletip oğlum dedi bu böyle yaptı. Oğlum başka bir tarafına karıştı falan. Bunları geçmek lazım. İşin profesyonelliğinde de bu da var. Yani sadece çıkıp oynamak değil kendini dış etkenlerden soyutlamak da var diye düşünüyorum. Öyle yani zor bir maç oynayacağız. Ya Emre'nin söylediği birçok şeye katılıyorum. İsmail sorusunun bilinçli olarak üzerinde durdum. Çünkü gördüğüm 11'lerde, gelen 11'lerde genelde İsmail yer almıyor. Ve İsmail'in ben de yani kesilmesinin teklif dahi edilemez olduğunu düşünüyorum şu kadroda. Çünkü ikamesi yok. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Avustralya maçında 82. dakikada, 80. dakikada o çok tartışılan Salih değişikliği bile İsmail tipinde bir oyuncunun zorunluluğunu gösteriyor. Yani orada bile hoca tutucu bir orta sahadan vazgeçmedi. Belki farkın açılabileceğini düşünerek böyle bir takıma karşı özellikle Gomez, Almiron ve Enciso'nun merkezde üretebileceği hani onlar üzerinden çıkış yapabilecek bir takıma karşı öyle Avusturya gibi Avustralya gibi İran Kunda'ya at o koşsun gitsin.
1: Değil tabii ki.
2: İşte Bos İran Kunda sürekli buradan gidelim ya da stoper uzun vursun gibi bir takım olmadığı için İsmail'in oynamamasının çok ciddi bir risk teşkil ettiğini düşünüyorum. Ha bu şu demek değil. İşte bizde biraz böyle bak. Orkun İsmail'den iyi oyuncu. Alakası yok. Bir kere aynı oyuncu bile değil. Orkun bu maçta farklı bir rol alabilir. Ceza sahasına girebilecek yegane oyuncumuz merkezler arasında. Böyle bir şey olabilir. Barış Alper konusunda yine Emre'ye %100 katılıyorum. Çünkü ilk maçtan sonra da konuştuk. Yani Barış Alper'e ilk maçta verdiğimiz rol Barış Alper'in bu kadar kötü gözükmesinin sebeplerinden biriydi.
1: Evet, %100 fikrim ya.
2: Olma yani bir kahveciye girip dürüm istemek gibi bir şeydi. Yani zaten Barış Alper alıp üreten, oradan asist sayılarıyla yükselen, tekniğiyle öne çıkan bir oyuncu değil. Burada Kerem'in 11'e dahil olduğu denklemde tamamen Kerem'in yanına arka direk koşularıyla mesela bunu Meksika yapıyor Jimenez ve ismini hep unuttuğum o gol kralı çocukla Quiñones'le gibi arka direkte yardımcı santraforculuk rolü yapabilir diye düşünüyorum. Yine Mert Müldür'ü gördük bugünkü bazı 11'lerde. Zeki'nin Avustralya performans çok iyi değildi ama Mert'in de oyuna genişliği Mert'ten verdiğinizde ne kadar etkili olur bilmiyorum çünkü Fenerbahçe'de de yani önünde özellikle Asensio oynadığı dönemlerde çok yüksekte çizgiye basarak oynadı ama skor katkısı düşük kaldı. Evet. Ama şunun altını çizmek lazım. O yüzden bu takım böyle. O yüzden bu takıma işte biraz daha kulüp takımı yakıştırması yapılıyor. Ya mesela Mert'ten verim aldı hoca Euro'da falan. Hani Mert'in milli takım kariyeri daha farklı ilerledi. Yani bilmiyorum.
1: Ama Zeki zaten olmayacak büyük ihtimalle. Mert 199 her yerde Mert geçiyor gibi genel yaklaşım ama

0: Ya bilmiyorum
1: ben. Zeki'nin son maç performansından dolayı.
0: Zeki'nin son maç performansı kötü ama mesela Zeki'nin sezon performansı
1: çok iyi.
0: Mert'in çok önünde.
1: Evet.
0: Hücumculuk olarak söylemiyorum. Hatta hücumculuk olarak da Zeki en iyi sezonunu geçirdi. Üçüncü bölgede en aktif, en yapabilir olduğu sezonu geçirdi Gasperini ile. Ama maçın kilidi bizden de bağımsız. Kasares'ten dolayı, ilk maç Hallaç Baba ona dönen Kasares'ten dolayı tabii ki Ferdi Kenan bağlantısında olacak.
1: Bir taraftan Can şu korkutuyor beni. Şimdi Pulisic de yok Amerika'da. Yani ilk maçın en önemli oyuncularından biri. Ya maç berabere bitmesini dua ediyorum yani. Gerçekten.
2: Yani aslında ben de onu düşünüyordum bir süredir. Ya yani 3 sonucun hangisini isteyeceğimi, hangisini istemeyeceğimi kestiremiyorum.
1: Karar veremiyorum.
0: Amerika kazansın ya.
2: Kazansın.
0: Biz de, evet. Biz de kazanalım. Amerika'yı yenelim. Avustralya yenemediği takdirde grup 1 çıkalım.
2: Çıkalım diyorsun.
0: Yani benim dream senaryo bu.
2: Evet, yani o da mantıklı. Mesela Avustralya kazansa, biz kazansak da ilginç bir noktaya gidiyor iş.
0: Ama işte üçlü averaja girersek Avustralya'dan gol yeriz. Hmm. Yani gol yeriz derken oradan -2'yi taşıyoruz.
2: Doğru.
0: Avustralya'dan kaçıp Amerika ile birebir averaj kovalayalım.
2: Evet, tamam, daha mantıklı. Amerika kazansın 6.
0: Biz de gidelim
2: 3-3-0. Sonra Amerika maçında
0: biz kazanalım 6.
2: Evet, ya da berabere kalsak bile ikinci olabiliriz Paraguay Avustralya'yı.
0: 4 puanla zaten çıkarız.
2: Evet ama yani 3 sonuç da öyle hani bizi çok örseleyecek durumda
1: değil. Yendikten sonra diyorsun.
2: Yani biz evet Paraguay'ı bu maçı izleyeceğiz, bakacağız ve Paraguay maçını bekleyeceğiz. Bizim şu anda bu maçla çok çok fazla alakamız olmamalı bence.
1: Evet. Genel olarak oyun şablonumuz Paraguay'ın ilk maçta şöyle bir dezavantaj da vardı. Paraguay'ın ilk maçı onların da silkeleyici şekilde bitti yani. Evet. 18 maçta sadece 10 gol yiyip gelmiş bir takım var. Tamam gol sayısı kendi gol ortalaması çok düşük. İşte 0.78 gol ortalaması da geldiler ama yememe melekesi, o melekesi çok iyi bir takım gelip 4 gol yiyince onlar da şimdi biz de sürpriz hazırlıyoruz diyor teknik direktörü de. Paraguay tarafı da bize Avustralya'ya göre özellikle ne bölgelerden sence Doruk zorlar? Biraz da o tarafına bakalım. Hani hep biz golü nasıl atacağız? Barış'ı nasıl kullanırız? Kerem nasıl oynar? İşte Arda öne geçecek. Normal yerine yaratıcılığımız daha fazla olacak belki diye konuşuyoruz ama işin Paraguay atak tarafında nelere dikkat etmemiz lazım sence?
0: Yani burada nasıl bir sürpriz hazırlıyor o tabii bilmiyoruz ama yani Paraguay genelde bir 4-4-2 takımı. Yani kompakt savunmayı da az gol sayılarını da bu 4-4-2'ye borçlular. Ama belki de hoca yani Avustralya maçını gördükten sonra Alfaro Hoca ya beşli bir hatla mı çıkacak ya da işte bir taraftan mesela Mauricio tarafından savunmayı düzenli beşleyecek mi? Çünkü bizim ilk maçta verdiğimiz oyun da ortaya koyduğumuz oyun da biraz rakiplerin geride daha kalabalık olduğunda bize karşı bir panzehir üretebileceğini gösteriyor ama şu anki 11'de çok öyle bir savunmayı besleyecek bir tarafta yok. Yani şöyle demin Emre'ye sorarken de söyleyeyim. Çok net fark şu. Avustralya çok direkti. Çok direkti yani. Hiç arkada bir pas alışverişiyle ilgilenmeyen, savunmanın arkasına deneyen ve bunda da başarılı olan özellikle İran Kunda hani bizim stoperlerimizin zayıflıklarını, hız zafiyetini çözen bir takımdı. Paraguay'da öyle bir uçurtma oyuncu yok. Yani Sanabria zaten öyle bir oyuncu değil. Enciso tekniği hızının önünde fark yaratan bir oyuncu. Almiron da daha teknik bir oyuncu, daha şutör. Premier Lig'de de böyleydi. Yani Premier Lig'in en hızlı kanatlarında. Adama Traore'si değildi yani o ligin.
1: Evet.
0: Buradaki fark iki takım arasında ciddi bir teknik kalite farkı var. Evet %30'la topa sahip oldu Paraguay. Bütün grup boyunca Venezuela ve Peru dışında kimseye %31'i yok yani.
1: Ama ortalaması %37'ymiş zaten genel ortalama.
0: Düşün yani sadece 4 maçta evet, rakibinden daha fazla topa sahip oldu. Ve o 4 maçtaki 2 takım da zaten eğlendiler grupta. Yani 7 takımı geldi Güney Amerika'nın. Kalan 3'den ikisiydi bu 2 takım. Burada teknik olarak Avustralya'nın çok önündeler. Yani topu kazandıklarında ilk arayacakları oyuncu Enciso, bu takımın beyni. Gomez çok teknik bir oyuncu. Yani duran toplara çok dikkat etmemiz lazım. Gomez çok iyi bir frikikçi ve iyi ortalar kesiyor. Topla delebiliyor, topsuz koşular atabiliyor. Üçüncü bölgeye girdiğinde skor katkısı yapabilen bir oyuncu. İyi bir şutör olduğu için Enciso gibi. Almiron ne olursa olsun eski şaşalı günlerinde olmasa da hem içeri hem dışarı vurabilen, çekip soldan uzak direği deneyebilen bir oyuncu. Yine böyle çıkarsa Mauricio bir savunma arkası, hücumda 10 numara gibi forvet arkası bir oyuncu. Yani şöyle olacak bence.

0: Avustralya alıp gidiyordu. Paraguay alıp 1-2 3. bölgeye geçmeye yani düşünecek. Yani oradaki bağlantı işte, o yüzden de merkezde bir sertlik sağlayamadığımız takdirde geçirgen bir savunma demek bu Türkiye için. Ve hani merkezden delindiğimiz her an bizim 3. bölgemizde tehlike yaratabilirler. Diğeri de tabii ki duran toplar. Yani Alderete'nin başını çektiği, Gomez Alderete'nin arka direk deniyorlar onlar da, Avustralya gibi genelde. Arka direk ortaları en azından hazırlık maçlarında böyleydi. Oradan içeri indirilen toplar. Orada da yine Gomez'e bakıyorsun. İyi bir duran top kullanıcısı olduğu için. Ama şöyle bir şey var yani, şimdi ilk maç 4 yediler. -3 averajdalar. Yani 0-0'ı biz bozarsak Paraguay'ın şiddetle kazanması ve yani hani 2-1'in bile kurtaramadığı bir noktada tabii ekstra risk alması gerekecek. Yani çünkü Paraguay şunu artık hesap edemez. 0 puan. Ben Avustralya'yı yeneyim. Diyelim ki işte Amerika 6 oldu. Biz 3 olduk. Avustralya 3 oldu. Paraguay 0. Ben son maçı Avustralya'yı yenip en iyi 3. çıkayım dese -4 averajla minimum oraya gidecek. Ve bu da golü bulduktan sonra Paraguay'ın kendi düzeninden çıkıp ekstra risk alması anlamına gelecek. Zorunlulukta. İşte o zaman bizim zamanlar başlıyor zaten.
1: Bizim en istediğimiz zamanlar.
0: İşte o zaman Kerem Aktürkoğulları'nın savunma arkası koşulları. O zaman Kenanların, çünkü set oyununda Kenan'a hep double team gidecektir. Bu yani aklı başındaki herkes bunu yapar.
1: Evet.
0: Bu bir sürpriz değil. Ama işte skoru bulabilirsek o alanlar, talep ettiğimiz alanlar bize gelecek.
1: Can bu arada nasıl?
2: Valla Paraguay'la birine bağlasak buraya şeyden. Nereden? Asun.
1: Paraguay'la.
0: Şekeri verecek adam ya. Öyle bir coğrafya yani.
1: Evet.
0: Paraguay'la
2: yanlış verdim ama galiba.
0: Ya geçen bir yarışmaya katılmış. Hindistan'da bir stat soruyorlar. Tıklayabiliyorsun.
2: Bilmiyorum.
0: Yani ülkeden bir şehir üfürüyorsun. Şimdi şey veremem, ismini söyleyemem. Bir reklam olur.
1: Yani şu Ermenler falan. Salzburg'un
0: Leipzig'in babası olan. Orada da tak diye Hindistan'dan şehri nasıl biliyorsun abi? Nasıl
1: az önce bu arada ekrana topla oynama üzere geldi Dünya Kupası'ndaki. Yüksek topa sahip olup da yani top 5'te olup da kazanan takım yok neredeyse.
2: İşte Kanada.
1: Evet. O da ikinci maç.
2: O tabii 9 kişi.
1: O da
2: kişi
1: yani kırmızı kart.
0: Kanada RCS'yi gördünüz mü?
2: Yok.
0: Ben bugün abi Kanada RCS benim hayatımı ya ben şaka sandım. Vallahi Twitter'da gördüm yine 97'ye 1.
2: 97
1: 97.
0: 97'ye 1. Hani niye girdi ki Katar? Yani nerede girdi? Yanlışlıkla mı?
2: Bir de ne? Bütün seken goller hep seken top ya. Oradan sekiyor o vuruyor. Buradan sekiyor.
0: Bir tane kendi kalesine atıyor.
2: Kral.
1: Bir de Almanya gibilerdi. Yani hani 3 oldu, 4 oldu, rakip eksik. Yok devam. O ev sahibi gazıyla da biraz
0: değil. Çok diriler ya.
1: Çok bak, gerçekten atletik performans inanılmaz.
0: Hocayla da alakalı, genle de alakalıdır yani. Mesela Amerika'da çok diri abi Amerika. Bak diyoruz hani biz Amerika'ya daha rahat oynayacağız.
1: Evet.
0: Daha çok alan bulacağız ama ya Amerika atletizm olarak boğuyor ya. Yani Paraguay falan ezdiler abi sahada.
1: Metcalf,
0: Adams, Tillman falan yani. Çok daha derinde nasıl top oynadı ilk maç?
1: Yanlış hatırlamıyorsam şey koşu mesafesi paylaşıyorlar ya. Hı hı. 119 muydu ya? Belki yanlış hatırlıyor olabilirim ama.
2: Pochettino şey Jesse March.
0: İşte
2: koşacaksın.
0: Tabii canım. Başka
2: koşun çaresi. Başka çaren yok.
1: Bu arada Amerika konuşuyoruz. Az sonra sevgili izleyiciler Amerika-Avustralya karşılaşması başlayacak. İlk 11'leri de hazır. Onu da isterseniz verip onların üzerine de konuşmaya devam edebiliriz. Neticede Amerika'da son maçta rakibimiz olacak. Özellikle Balogun performansı da ilk maçta hiç şüphesiz çok dikkat çekici performanslardan birisiydi.
2: Şey nerede ya?
0: Sakat.
1: Pulisic sakat.
2: İran Kunda ya.
1: İran Kunda.
0: İran Kunda'nın olmama ihtimali çok düşük ya. Yok de hani hele ki Leki 35 yaşını almış bir Leki'nin yerine ya bilmiyorum ben Leki'nin 11 başlamasını hiç beklemiyorum.
1: Vay be. Bunlar 11'ler şu anda.
0: Aa.
3: Evet. Leki mi başlıyor?
1: Evet.
3: Yok işte yok. Başlıyor maç.
0: Kadro mu yok?
3: İran konuda kadro var.
2: Yedek.
0: Saat 10'a 20 mi var ya?
1: Evet
0: ya?
1: Saat 10'a 20.
0: Ben gerçekten maçın geldiğini fark ettim.
2: Şeyler çok kaydı ya. Günler abi, tamamen
0: geçmiş. Leki ile mi başlıyor?
2: Evet. Evet. İran konuda yedek.
1: İran konuda
2: şeyde de Pepe var.
1: Ama işte demin bahsettim belki bu Amerika'nın artılarından dolayı.
0: Abi artılarından daha dolayı İran konuda hala başlaması lazım zaten.
1: Farklı Leki, bir.
0: Biz geçen canlı muhabbetini yaptık. Leki bu.
2: Ben 10 yıl önce anlatıyordum.
0: Aynen.
2: Bundesliga'da Ingolstadt falan o takımda böyle koşuyordu yine. Amerika'da isteğimiz Tyler Adams sarı kart görsün mesela.
0: Cezalı mı oluyor?
1: Cezalı duruma düşüyor.
2: Onun dışında Pepe var Pulisic yerine. Yani Avustralya'da da İran Kunda ve Metcalf da ilk 11'di değil mi bizim maçta? Tabii. Kanatları değiştirmiş yani, mesela. Niye yapmış onu? Sorarız hocaya.
0: Ya ben çok şaşırdım ya.
2: Beach az kaleci demek ki artık. Tabii ki yani o performansdan sonra. Evet. Bakalım. Yani Amerika kazansın fikri evet mantıklı. Amerika kazansın, Tyler Adams sarı kart görsün. Biz Paraguay'ı yenelim. Tatlı tatlı Amerika maçına hazırlanalım diyoruz.
0: Yani baktım, ben de 2014 Dünya Kupası'nda Matthew'daki izlemiştim. Çok beğenmiştim. 35 yaşına gelmiş ama. Yani o zaman mesela temposuyla beni etkiledi. Ve iki ayaklı bir oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani hocanın bir bildiği vardır. İkisini birden kesmesi. Amerika'yı burada daha 3 dakika önce överken, hani fizik kalitesinin tabii yüksekliğinden bahsederken, İran Kunda gibi fizik, hız ve belirli bir seviyenin üzerindeki teknik, neden bundan vazgeçmiş inan bilmiyorum abi. Amerika çok iyi gözüktü ilk yarıda. Amerika'nın bence gözükmesi, yani X faktörlerinden biri şu oyuncu bana sorarsan. Tabii ki Tillman iyi bir top oynadı. Yani Leverkusen'de daha santrafor arkasıyken burada daha merkeze geldi. Ama Amerika çok Freeman'dan ötürü bir stoper bek, hibrit bir oyuncu. Freeman'ı geride bırakıyorlar. İki bek. Ne kadar desti kanat gösterseler de dest biliyoruz ki bir bek yani. Beklerle genişliyorlar. Tillman, Adams ve işte demin bağlantıda da konuştuğumuz Pulisic oğlunu Pulisic'i de ortaya attı. Diyelim ki Balogun Pulisic. Burada 4 kişiyle Paraguay'ın ikilisini, hatta bazen 4-5'leri yerleşti Paraguay. Üçlüsünü direkt hedef aldılar. Evet. Şu bir gerçek, Amerika Birleşik Devletleri bu grubun en net santrafor havuzuna sahip. Yani Balogun bence yani standartların üzerinde bir bitirici. Sonuçta yani Lig 1'de çaylak sezonu 20 attı. Son sezon yine bir 15'i var. Savunma arkası koşuları atabilen bir oyuncu. Atlet bir santrafor. Onu tamamlayan Pepe yüksek, bağlantıcı pasör. Yani çok iyi ikililer aslında. Pulisic'ten ziyade hani onları seçmesinin sebebi biraz birbirlerini tamamlayabilmeleri. Üçüncü santrafor da Hacirayt. 15-15 atıyor
1: çarpı eşitte. Evet, Hacirayt da öyle gerçekten.
0: Bugün süre alır muhtemelen çift forvet başladılarsa.
1: Oynayabilir, evet. Bize iki gol atan oyuncularının olmadığı Avustralya, bakalım Amerika karşısında birazdan ne yapacak sevgili izleyiciler. Sizden kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından Kupa'da bugün devam edecek.
4: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün devam edecek.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor, Dünya Kupası'nın nabzı nesine de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
9: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
10: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
10: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
8: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
10: Şimdi tekrar kontrol edin.
8: Yine 399 lira oldu.
10: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
8: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
11: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
10: Keza da indirim olur mu?

0: Milli takım seviyesinde her zaman korkutucu, dişe diş, sert mücadele ediyorlar.
1: Ya ben de savaş bekliyorum. Yani kartlar, kırmızı kart. Yani iki takım da çünkü çok büyük hayal kırıklığıyla geliyor bu maça. Yani onlar da teslim olmayacak, biz de teslim olmayacağız. Her top için bayağı ölümüne bir savaş olacak sahada. Yani biz daha kaliteliyiz. Onlar kadar savaşırsak da bu kaliteyi göstereceğiz diye umuyoruz ama izleyicimizin yorumuna katılıyorum. Sert bir maç olacak bence de.
0: Evet, teşekkür ediyoruz yorumlarınız için de sevgili izleyiciler. Doruk, maç abi. Sabah 6'da.
2: Evet.
0: Şimdi 10'da Amerika Avustralya var.
2: İzlenir.
0: İzlenir.
1: Aa, 3.5'lu ilk maç mı Brezilya Haiti?
0: 3.5'lu ilk maç, evet. Brezilya Haiti.
2: Nelere dikkat ediyor görüyor musun?
1: Benim övdüğüm konular. Annemin beni övdüğü konular.
2: Ama farkındalık önemlidir öyle değil mi?
1: Sağ ol abi.
0: 12'de bitti maç. Hemen bir saat sonra İskoçya abi, Fas.
2: Ben uyumam lazım abi.
0: Sen uyuyor, ben maçlarla ilgili soruyorum ya. Uyusam sen uyurken biz neleri seyretmeyi düşünüyoruz?
1: Güzel maç İskoçya Fas.
2: Keşke yani.
0: Fas ilk yarım saat.
2: Muhtemelen izleyeceğim. Uyuyamayacağım 12'de. İzleyeceğim. Türkiye maçı şey olacağız. Fas İskoçya, Fas kazanır. İskoçya bir ligin
0: İlk yarım olsun. Saat 12 şut.
2: Çok tatsız.
0: Brezilya'ya yani. Ama ikinci yarı kontağı kapattı onlar da ama İskoçya da Haiti karşısında çok zor anlar yaşadı.
2: Çok kötü oynadılar ya.
0: Ama o da bizim maç gibi sanki biraz sert olabilir geliyor bana İskoçya Fas maçı da.
2: Abi Fas çok teknik ya ön tarafta. Ya bilmiyorum. İskoçların oyun kurucusu yok yani. Billy Gilmore sakatlandı turnuvadan önce. Yani Doğak'ı beğendim. O takımda en farklı.
1: Evet.
2: Çünkü ön tarafı teknik.
0: Doğak'ı diyorsun değil mi? Doğak.
2: Yanlış mı söyledim?
1: Doğru. Ben Doğak. Galiba.
2: Ben Dok mu? Dok o zaman. Doğru. Çünkü teknik bir takım değiller. Yani santraforları da çok teknik değil. Merkezde golcü ama çok inceci değil oyuncular.
0: Yani
2: McTominay'ın
0: metri. Korner bulur diyorsun yani.
2: Bir şeyler anlatıyor daha. Her şeyi korner üzerinde.
0: Hayır, uzun uzun oynarlar orta yaparlar dedi. O yüzden dedim.
2: Bu adam kornerlere aşık ya. Aşık. Abi Fas kazanır diyeyim ben.
1: Korner diyorsun yani.
2: Fas kazanır.
0: Brezilya lig başlar mı Brezilya için? Turnuva başlar mı diyorsun?
2: Haiti Brezilya'ya gol atar diyorum.
0: Gerçekten.
2: Abi gerçekten değil. İskoçya'ya, İskoçlardan fazla XG'ye buldular. O bir tane Detson'la soldaki çocuk ismini unuttum. Şey, top direktler ya.
1: Providence mi?
2: Providence.
0: Abi inanılmaz ya. Ya
2: Allah Allah. Neden bağırıyorsun abi?
0: Haiti'nin son Vicky Öndoygu. Vicky Öndoygu.
2: Şey de var.
1: Experience var. İnanılmaz isimler var. O yüzden aklımda kaldı.
2: Premier League'deki çocuk da var.
1: Şey, Bela. Isidor.
2: Bak mesela Isidor, enteresan evet, nokta yok. Evet, ben Belaj mı?
1: Ha, Belegar.
2: Belegar. Evet. Belegar. Benim kafa artık gitti ya gerçekten. Hele işin içine Koreli oyuncular falan girince ben yani cepte mevki yiyorum abi bir anda. Şey de var dediği doğru. Isidor ve Belegar. Piero.
1: Ha, Piero Rize'de.
2: Aa, Piero'nun şeyini okudum mesela bugün. Diyor ki yani elektrik yoktu çocukken ben diyor Haiti'de. Ve mesela yemek yerdik diyor. Ertesi güne saklayamayacağımız için o gün bitirirdik yemeği diyor. Çünkü ertesi güne taşıyabileceğimiz bir durum yoktu. Çıplak ayak futbol oynadığından bahsediyor. Şanslı sayılabilecek bir şekilde kaçmış o Amerika'ya. Ya kaçmış dediğim göçmüş,
0: göçmüş
2: yani.
0: Evet, öyle evet.
2: Denmez tabii yani. Ama hava toplarında iyi ikililer. Ya İskoç gibi takıma, uzun takıma havadan iki tane pozisyon buldu birer. Kornerle alakası yok mu söyleyeyim sakin ol. Ben sadece oyunda yaptıklarını söylüyorum yani. Evet. Yüksek toplara vurabilen iki santrafor var diyorum.
0: Evet. Evet sevgili izleyiciler, saat 10'da Amerika-Avustralya grubumuz için çok kritik karşılaşma başlayacak. Brezilya-Haiti, İskoçya-Fas gecenin maçları ve sabah 6'da bizim için son derece önemli karşılaşmada. Milli takımımıza bol şanslar diyoruz. Vurdukları gol olsun diyoruz ve çok da ihtiyacımız var Dünya Kupası da yola devam edebilmek için. Yarın akşam güzel haberlerle dolu bir Kupada Bugün programında görüşmek dileğiyle sizlere iyi akşamlar diyoruz.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupada Bugün sona erdi.
4: Reklam. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor, Dünya Kupası'nın nabzı nesine de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de nesine de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız.

0: Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor.
4: Maç merkezi devam ediyor.

0: Radyo Spor'dan Maç Merkezi'nden bir kez daha mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak, Caner Aydaş'la birlikte karşınızdayız. Kupa'da bugün programı sizlerleydi. Radyo Spor Esport ortak yayınında sevgili Can Önduygu oradaydı, sevgili Doruk Keskin oradaydı ve Murat Fevzi Tanırlı milli takımımız için özellikle değerlendirmeler yaptılar. Ve bence çok da yerinde, isabetli de değerlendirmelerdi. İnşallah çok başarılı bir karşılaşmanın sonrasında yarın akşam yine Kupa'da günü, bugün programında daha keyifli, güzel bir programda sizlerle oluruz şeklinde de tamamladıklarını hatırlatalım. Şimdi ben açıkçası bu söylenenlerin, bugün programda söylenenlerin dışında neler söyleyebiliriz? Onu da birazdan tabii Caner'le konuşacağız. Sizlerin de fikrini merak ediyorum. Yani sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen mesajlarınızı yollayın. 0538-052-1487 Türkiye'nin Paraguay maçı ile ilgili düşüncelerinizi yazmanızı rica ediyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Bu arada maç devam ediyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, daha doğrusu Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında, Beşiktaş'ın sahasında ve sanıyorum Fenerbahçe son bir üçlükle öne geçti ama tam sayıyı size söyleyeceğim şimdi kaç kaç olduğunu. Yani muazzam bir asist yaptı açıkçası orada Wade Baldwin. Yani potaya giderken arkaya müthiş bir pas. Orada bir 3 sayılık basket geldi Tarık Biberovic'den ve Fenerbahçe bu sayıyla öne geçti. 77-75 öne geçti sevgili dinleyiciler. Takip ediyoruz son anları artık mücadelenin. Buradan da sizlere bilgi aktarırız. 1.9 saniye var bitime. Hatta burayı isterseniz önce bir aktaralım. Bir itiraz geldi. İtiraz söz konusu, acaba süre, yani itiraz değil de süreyi yeniden belirleyecekler. 1.9 değil de belki 2.9'lara falan getirecekler. Bakalım kaça gelecek, onu da göreceğiz şimdi. Son bir hücum hakkı var Beşiktaş'ın ama kalan süre çok az. Fenerbahçe son saniye üçlüğüyle öne geçti diyebiliriz. Burayı da takip ediyoruz. Şu maçı bitireceğiz. Caner ne diyorsun, heyecanla? Ya önde girdi aslında Beşiktaş ama şu asisti gördün mü Caner?
1: Evet, içeri bir...
0: Muazzam bir asist değil mi gerçekten?
1: Evet, içeri giriyor, sonrasında bütün savunmayı üzerine çekiyor, sonrasında da geriye bırakıyor. Tabii. Yani sonuç tabii... Yani Beşiktaş taraftarı üzgün ama hani aslında seri başlarken yaşanılan sakatlıklar belki de Beşiktaş'ın ortak olabileceği şampiyonluk yarışında bence daha fazla ortak olabilirdi. Yani işte Matheus'un sakatlanması, Lemar'ın sakatlanması, Zizic'in olmaması.
0: Bu arada son bir hücum hakkı var Beşiktaş'ın, onu söyleyelim yani de.
1: 1.9 saniye evet. Var. Hani az bir süre var. Hani şu kadroyla elinden geleni yapıyor Beşiktaş ama hani çok ciddi bir kadro farkı vardı zaten. Bir de üzerine 3, ilk 5'ten 3 oyuncunun sakatlanması tabii çok kritik oldu. Bakalım son hücumu nasıl değerlendirecekler. Tabii az bir süre var. Hani kim? Evet. Faul mü oldu? Ne oldu?
0: Yok, galiba bitirdi hakem.
1: Evet, hakemler.
0: Evet, süre doldu.
1: Evet, Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe kazandı 77-75.
1: Şampiyon. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta basketbol liginde şampiyon oldu sevgili dinleyiciler. Beşiktaş taraftarı da alkışlayacaktır. Takımını alkışlayacaktır. Çünkü hani bu kadar güçlü bir kadroya karşı bu kadar eksik oyuncularla, eksik kadroyla bence önemli bir mücadele verdi.
0: Saadettin Saran yönetimine bir kupa daha gelmiş oldu biliyorsun. Kaldığı süre içerisinde bir sezonda en çok kupa kazanan yönetim oldu Saadettin Saran yönetimi. Bu kupada onlara, herhalde onlara yazar, bilmiyorum. Bir hafta oldu Aziz Yıldırım geleli ama.
1: Yani tabii şimdi kupayı Sayın Yıldırım ve ekibi alacak ama öncesine bakarsan, sezonun önceki şeyine bakarsan tabii ki Sayın Saadettin Saran'a yazacak. Beşiktaş taraftarı da üzgün.
0: Ama Beşiktaş da muazzam bir oyun oynadı.
1: Abi çok yani.
0: Onu söylemek lazım. Son baskete kadar geldi iş.
1: Tabii. Bir de bak yine söylüyorum ya, yani çok önemli 3 oyuncusu olmamasına rağmen bir uzun, İki de kısa. Bir arada Jona Matheus zaten Beşiktaş'ın hani basketbol takımının %30'u. Tabii. Lemar yok. O da aynı şekilde her maç 7-8-15. Evet, bu arada şu andaki göründüğün kişi de benim çok yakın arkadaşım.
0: Ekrandaki.
1: Az önce evet, ekrandaki arkadaş.
0: Fenerbahçe Beko 3. kez üst üste şampiyonluğu elde etti Türkiye Süper Basketbol Süper Ligi'nde ve biz de tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi.
1: Evet.
0: Fenerbahçeli oyuncuları. Tabi bu sene Final Four da yaptılar zaten. Çok önemli bir kadro. Çok önemli işler yaptı. Ve sonuç itibariyle de kazanan taraf oldu. Bir kez daha tebrik edelim tüm Fenerbahçe taraftarlarını, aynı zamanda Fenerbahçe takımını. Evet,
1: güzel olan şey Vedat abi, şunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın sahasında şampiyonluğunu ilan etti ama görüyorsun gayet fair play çerçevesinde, herhangi bir taşkınlık yok.
0: Tabii.
1: Ben Beşiktaş taraftarını da tebrik ediyorum. Oyuncuları da kutladı, Fenerbahçeli oyuncuları. Yani bir Euroleague Final Four takımına karşı olabilecek en maksimum mücadeleyi eksik kadroya rağmen verdiler. Ama işte bazen siz ne yaparsanız yapın, rakibiniz eğer sizden güçlüyse sonuç alamazsınız. Biraz böyle okumak lazım abi.
0: Evet, bu arada Yasikevicius da şimdi konuşuyor yayıncı kuruluşa. Hareketlerinden anladığım o da tribünleri gösteriyor. Evet. Yani ne kadar iyi bir atmosfer yarattıklarından falan bahsediyor. Burada kazanmak zor gibi cümleler kuruyor anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Peki biz gelelim şimdi bu gece yarısından sonra sabaha karşı 6'da oynanacak olan Türkiye Paraguay mücadelesine. Ne diyorsun? Yani yarın oynanacak bu karşılaşma. Önce ben dinleyicilerimize sormuştum. Bir kez daha tekrar edeyim. Lütfen siz de düşüncelerinizi yazın. Onları da paylaşalım burada. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderin. Siz ne düşünüyorsunuz Türkiye-Paraguay mücadelesiyle ilgili? Mesela en çok konuşulan şu. Özellikle Orkun ve Orkun'un oynamayacağı düşünülüyor. Yani evet. Şeyde. Bir de kim dedi? Biri daha vardı Orkun'un yanında. Barış Alper. Orkun ve Barış Alper'in ilk 11'de çıkmayacağı konuşuluyormuş. Daha çok Amerika'da basın mensupları arasında ama... Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kimler olmalı, kimler olmamalı gibi bunun üzerinden bir konuşalım istiyorum. Caner, sence sen bana sordun. Ben evet. De sana sorayım. Değişiklik yapmalı mı 11'den Montella?
1: Ya şöyle, bir kere 4-2-3-1'e dönmeli. Onu söyleyeyim. Yani iki kenar oyuncusuyla, bu kim olur bilmiyorum isimlerini. Yani Zeki'nin önünde ya da işte Mert'in önünde bir oyuncu. Bu Barış Alper olur, Ahmet olur, Mehmet olur, önemli değil. Bir de Ferdi'nin önünde yine Kenan olur, Can olur. Yine önemli değil. Ve geride de yani savunmalı da iki orta sahayla. Mümkünse üç değil. İki orta sahayla. Arda'nın 10 numara olduğu. En önde de artık kimi kullanacaksa Can mı olur, Deniz mi olur. Ama bana sorarsan değişiklik olmalı. Yani Avustralya maçında biz üretemedik. Bugün yine fizikli bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Yani belki bir Avustralya... Yok, Avustralya kadar fizikli değil Paraguay savunmada ama yine de bizim Kerem'i falan oynayacağını düşünürsek yine fizikli bir takım, öyle bakmak lazım. O yüzden de onların o kapalı savunmasını aşabilecek, oraları karıştıracak, oradaki stoperlerle boğuşacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Ayrıca orta sahada bir önceki maç için de aslında aynı şeyleri düşünmüştüm. Ama hoca beni yanılttı ki bu yanıltma da belki bize pahalıya mal oldu. Hani kapanan bir takıma karşı, tamamen 18 ve çevresini korumaya çalışan bir takıma karşı 3 orta sahayla, bunların ikisi çapa, biri belki kesici, diğeri derin oyun kurucu Hakan'la beraber üzerine Orkun'u da koyarak hani 10-15 metrekare alanda 3 orta sahayla mücadele etmek çok büyük bir hataydı. Bunu yaptı. Sonrasında belki bu hatadan biraz uyanmaya çalıştı ama bu mücadelede bence hani maçın gidişatına göre mutlaka değiştirecektir ama İsmail'e başlayacağını düşünüyorum. Yani İsmail Hakan yapacağını düşünüyorum.
0: Bu yani bize, Orkun olmamasını sen de bekliyorsun.
1: Yani şöyle kadar. Aslında normal şartlarda ben Orkun'un Amerika maçı dahil olmak üzere, belki Amerika maçını biraz daha ayırabiliriz çünkü orada biraz sonuç odaklı oynayabiliriz. Orkun'un bu takımda direkt ilk 11 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü,
0: peki o zaman İsmail, Hakan, Orkun dedik ya, hangisini kesersin?
1: Valla şu andaki form durumuna göre ben Hakan'ı direkt keserim.
0: Yani, İsmail bir çapa olarak kalacak
1: aynen,
0: öyle ya da böyle.
1: Çapa olarak İsmail'i orada bırakabilirim. İsmail biraz daha savunmanın önünde, savunmayı zaman zaman beşleyebilir. Hı-hı. Ya da geriden belki top alıp çıkarabilir. Ama hani Orkun'un bu kadar öne doğru topla beraber kat eden bir oyuncu olduğunu, yani Hakan adam geçemiyor topla beraber.
0: Bir şey söyleyeyim mi sana?
1: Tabii.
0: Şeyde de son oynadığımız Avustralya maçında da ayakta kalan bir iki oyuncudan biriydi Orkun. Ya benim gözlemim oydu.
1: Evet, ama çıkardı
0: mesela. Ayakta kalan derken de hani ne kadar kaldıysalar.
1: Evet, öyle olduğu söyleyeyim. Kadar. Yani bizim şöyle Vedat abi şimdi.
0: Ama bir şey daha ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Orkun'un varlığı da Arda Güler'in özgürlüğünü kısıtlıyor. Öyle de bir durum var. Yani Arda daha serbest, o arkada oynayan oyuncu olursa,
1: evet.
0: Adam kovalamak zorunda kalmazsa, işte o zaman Arda çok daha özgür olacak. Orkun'un varlığı da biraz hani hemen forvet arkasında oynadığı için söylüyorum.

0: biriydi Orkun. Ya benim gözlemim oydu.
1: Evet ama çıkardı
0: mesela. Ayakta kalan derken de hani ne kadar kaldıysalar.
1: Evet, öyle olduğu söyleyeyim. Kadar. Yani bizim şöyle Vedat abi şimdi.
0: Ama bir şey daha ekleyebilirim. Tabii. Çok özür dilerim. Orkun'un varlığı da Arda Güler'in özgürlüğünü kısıtlıyor. Öyle de bir durum var. Yani Arda daha serbest o arkada oynayan oyuncu olursa, evet. Adam kovalamak zorunda kalmazsa işte o zaman Arda çok daha özgür olacak. Orkun'un varlığı da biraz hani hemen forvet arkasında oynadığı için söylüyorum. Arda'yı sınırlıyor.
1: İşte forvet arkasında
0: biriydi Orkun. Ya benim gözlemim oydu.
1: Evet ama çıkardı
0: mesela. Ayakta kalan derken de hani ne kadar kaldıysalar.
1: Evet öyle olduğu söyleyeyim. Kadar. Yani bizim şöyle Vedat abi şimdi.
0: Ama bir şey daha ekleyebilirim. Çok özür dilerim. Orkun'un varlığı da Arda Güler'in özgürlüğünü kısıtlıyor. Öyle de bir durum var. Yani Arda daha serbest o arkada oynayan oyuncu olursa, evet. Adam kovalamak zorunda kalmazsa işte o zaman Arda çok daha özgür olacak. Orkun'un varlığı da biraz hani hemen forvet arkasında oynadığı için söylüyorum. Arda'yı sınırlıyor.
1: İşte forvet arkası oynatmayacak. Yine söylüyorum yani Orkun'un yaratıcılığını bizim mutlaka kullanıyor olmamız lazım. Hı-hı. Ön tarafta hani Kerem başlangıcı olur mu? Yine Kerem en öne atar mı? Büyük hata olur. Bana sorarsan yapmaması gerekiyor. Gerekse yani Kenan oynayacaksa Barış, Kenan, Arda ön tarafa ya Deniz ya Can'ı mutlaka atmak zorunda. Bence bu arada ben öyle düşünüyorum. Yani Kerem'in uzun boylu oyuncular arasında kaybolmasına hani bir maç daha tahammül edemeyiz. Niye? Çünkü çok kısa bir şey zaten. Bu maçta alacağımız sonuca göre eğer beraberlik yenildiğimiz anda zaten gidiyoruz.
0: Ben diğer sana bir şey söyleyeyim göre, mi?
1: Tabii ki.
0: Kerem'i orada oynatması Kerem'e de ciddi tepkilerin olmasına neden
1: oluyor.
0: Öyle
1: abi ya. Yani oyuncu aslında. Oyuncu ya.
0: Ya ne diyebilirsin? Şimdi bak oyuncu belki kaçırdığı pozisyonda keşke daha iyi vursaydı diyebilirim. Olabilir. Ama onun dışında Kerem'in orada oynadığı oyunda işte orada çok fazla ezilmiş olması falan bence tamamen teknik direktör hatası.
1: Tabii ki teknik direktör hatası.
0: Ya tercih hatasıdır bence.
1: Bak şimdi sen şöyle düşün abi. Şimdi sen ya da sen değil ben de aynı şey. Şimdi bizim ikimizin de boy ortalaması diyelim ki 1.75. Ya tamam. Biz Burak'tan ya bizim kendi içimizde bak Burak'tan kaç tane hava topu alabiliriz ya?
0: Burak'tan mı?
1: Bizim Burak Alaca'dan.
0: Ha bizim Burak Alaca'dan.
1: Ya abi mümkün mü adam 1.95 boyunda yani adam ben zıpladığım halde adam hiç zıplamadan zaten benim boyumda. Yani ben en yükseğe zıplasam bile 25 santim 50 santim zıplasam adam ayağını kaldırıyor benim boyda da.
0: Ya anlıyorum yani örnekleri.
1: Ya düşünsene 85 dakika böyle devam etti yani hakikaten maça hiç konsantre olmamak lazım yani bu. Evet. Mümkün değil yani.
0: Yani burada tabii Kerem Aktürkoğlu forvette çıkmalı mı çıkmamalı ben de aynı fikirdeyim. Belki hani Kerem Aktürkoğlu'yla oynayabilirsin. Mesela Amerika maçını oynarsın Kerem Aktürkoğlu'yla anladın mı? Yani orada o pırpırlığından onun bu alan yaratmasından boşluk oluşturmasından faydalanabilirsin. Ama peki o bölgede kimi oynatabilirsin? Yani abi Barış Alper mi? Kenan mı?
1: Abi bak şöyle. Şimdi
0: ben Kenan'ın bu arada solda başlayacağını düşünüyorum.
1: Kenan solda başlar. Bence Barış'ı da hani sağda mutlaka tutmak lazım abi. Niye? Çünkü sağdan biz hani örnek sana mı verdim bilmiyorum. Yok Kerim'le, sevgili Kerim'le konuşurken söyledim. Biz Venezuela maçında soldan gol yedik. Sağdan. Kendi sağ tarafımızdan gol yedik abi. Yetmedi. Üzerine nerede yedik? Bu maçta yedik. Bak Zeki'nin kanadından sürekli gol yiyoruz. Ve bu iki maçta da Barış Zeki'nin önünde değil abi. Birinde İrfan Can Kahveci oynuyor. Birinde de İşte göstermelik Arda oynuyor. Ya hocam bu maceralara girme. Orada senin elinde Barış var. Koy oraya. Bak bakalım gelebiliyor mu oradan? Paraguay ya da Avustralya. Yani bu bir tesadüf olamaz bak. Tesadüf olamaz çünkü rakipler de burayı istiyor. Sen oraya Zeki'ye teslim ettiğin zaman, Arda'ya teslim ettiğin zaman işte fiziksel olarak orayı istiyorlar. Yani bir tesadüf olamaz çünkü. Hani birinde olur. O kanattan gelir ama iki maçta da aynı kanattan gol iyi olman.
0: Ya sen demek ki rakipler o zaman istiyor. Sağ açıkta mutlaka Barış Alper, belki abi. Yunus
1: ben
0: değişebilir
1: Barış,
0: ama.
1: Ben Barış'ı kullanırım abi.
0: Ama o bölgeyi en azından Arda'yı oraya çekerek Arda'ya hem adam kovalatıyorsun, Arda'yı evet, yoruyorsun, o evet, serbestliğini evet, alıyorsun. Evet. Hem de senin dediğin gibi Arda'nın o kadar defansif şeyi olmadığı için, etkisi olmadığı için de çok rahat gelebiliyorlar alandan diyorsun değil mi?
1: Abi aynen öyle söylüyorum. Şimdi şöyle bakalım. Eğri oturup doğru konuşalım. Takımın en yeteneklisi iki tane oyuncusunu söyle.
0: Arda Güler, Kenan Yıldız.
1: Başka?
0: Yok.
1: Tamam.
0: Ya bu var tabii de ben yok, hani en iyisi dediğin için.
1: En yetenekleri bunlar. Doğru mu? Skora katkı yapacak birinci derecede Arda ve Kenan var.
0: Doğru.
1: Yani bir Arda yazarsın ya da bir Kenan yazarsın. Önemli değil ama bu ikisi. Sen şimdi bu iki oyuncuyu 70 metrelere kadar adam kovalatırsan ondan tabii, sonra tabii. Arda da dağlara taşlara vurur abi.
0: Yani biraz
1: ya da
0: tabii
1: fiziksel mücadeleye

0: içine bu kadar sokarsam bu oyuncuları. Hadi Kenan'ı anlayabiliyorum. Yani boyu var, posu var, bilmem neyi var. Ama Arda öyle değil abi.
1: Ama bak ben seninle şurada ayrılırım. Bu maçta bence kilit savunma, hücum değil. Ya tam biz şimdi hücumu hep konuşuyoruz ya. Onu orada oynatmalı, bunu burada oynatmalı ama bence savunmada yaşadığımız sorunlar Avustralya maçında bence kilidiydi. Bu maçın da kilidi.
0: Orada da
1: Çünkü
0: abi.
1: zaten maçı rakip yarı alanında oynuyoruz.
0: Orada
1: Pas
0: da.
1: yapıyoruz ama kalemize 3 kere gelip 4 tane pozisyon bulabiliyorlar.
0: Abi onu da söyleyeyim ben sana. O zaman da maça göre bu arada Amerika çok tehlikeli geldi. Atamadılar ama bayağı gördüğün gibi kanatlara oyunu yayıp merkezden kanatlardan hızlı da top çevirip bayağı etkili olmaya başladılar. Şeyi söylemeye çalışıyorum. O zaman maça göre, maçın durumuna göre savunmada tercih yapacaksın abi. Melih, Abdülkerim ezbere bir oyun yapmayacaksın. Yani bu Ozan'ın günahı mesela Hoffenheim'de oynuyor yani. Niye oynamıyor abi? Gayet hızlı bir oyuncu. Abdülkerim yanında gayet çapalık yapabilir mesela. Süpürebilir yani süpürücü olarak. Oynayabilir mi? Ayağı temiz mi? Temiz.
1: Olabilir
0: Hızlı mı?
1: tabii.
0: Hızlı. Niye oynamıyor abi? Oynat hocam. Yani Melih illa da oynamak zorunda mı yani? Melih ağır. Abdülkerim ağır nispeten hızlı oyunculara karşı. İki tane ağır stoper kullanmışsın. Normal. Zeki'yi 100 metreye emanet etmişsin. Demişsin ki bu 100 metreyi sen gidip geleceksin. Önüne koymamışsın bir hani rakip gelirken biraz hırpalayacak bir oyuncu koymamışsın. Koymuşsun Arda'yı. Üzerine tabii ki hata yaparsın. Yani onu söylüyorum. Niye kullanmıyorsun hocam? Kullanacaksın o zaman. Kullan Ozan'ı. Hani yasak değil değil mi Ozan'ın oynaması bu milli
1: Yok
0: takımda?
1: yok.
0: Yok o zaman oynatacaksın yani maçına
1: Yalnız
0: göre.
1: aynı şeyi oynuyor biliyor musun Avustralya yine? Aynı oyun.
0: Ama Amerika açacak bak göreceksin.
1: Tabii çünkü
0: Çünkü çok
1: Amerika
0: hareketliler bak.
1: Zaten bak direkt kanatları kullanıyorlar dikkat ediyor musun?
0: Bak başka bir şey daha söyleyeyim mi sana?
1: Hı-hı.
0: Fark ettin mi?
1: Nedir?
0: Sağ taraftan gelirken içeride 5 tane Amerikalı var.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: tabii.
0: biz giremiyoruz oraya. Sadece
1: Tabii.
0: Kenan'ı diyorum. 3
1: Kerem.
0: tane orta saha oynatırsan ileride de çoğalamıyorsun. Sadece Kerem kalıyor. Senin kanat oyuncuların zaten içeri girmeyen oyuncular
1: Bak yine kanattan
0: ve
1: geldi. Yine
0: attılar.
1: pozisyon ve gol.
0: Evet. İşte bu kadar basit abi.
1: Ya bir
0: Bu
1: tane
0: kadar
1: kanat
0: basit abi.
1: hücumu bak o kadar. Ne yaptı biliyor musun? Kanada açtı oyunu ve kanada açınca da yay gibi açıldı.
0: Abi bir
1: Avustralya.
0: sağdan bir soldan görüyor musun?
1: Merkeze hapsetmedi oyunu yani.
0: Tabii. Merkeze hapsetmiyor bir. İkincisi hızlı oynuyorlar. Biz tıngır mıngır oynadık abi. 3 tane orta
1: Doğru
0: saha
1: doğru.
0: oyuncusu 15 metrekarede al ver al ver al
1: Yalnız
0: ver al
1: Pochettino'yu
0: ver.
1: gördüm ya güreşçi gibi olmuş.
0: Normal abi.
1: Değil mi yani bayağı
0: Yemek
1: bayağı kilo
0: yemeğini
1: almış.
0: yiyordur falan.
1: Vallahi çok ilginç geldi
0: Yani
1: bana.
0: ay sonunda faturaları nasıl ödeyeceğim diye bir derdi olmadığı için normal yani.
1: Ya tamam öyle de gene de hani.
0: Bakar mısın bak. Bak merkezde iki pas. Bir anda hızlı bak. Paslaşma şiddetine bakar mısın?
1: Tabii.
0: Girdi içeri. Yine iki oyuncu soktular. Kendi kalesine
1: Kendi
0: atmış bu
1: kalesine
0: arada.
1: atmış bu
0: Ama
1: arada. Evet.
0: zorlarsan oluyor abi. Bu işler böyle yani. Sen zorlamana bakacaksın. Biz Kenan girdikten sonra birkaç tane böyle deneme yaptık. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Başka hiç denememiz yok.
1: Yaz yine aynı kanattan geliyorlar. Kenan'ın geldiği kanattan rahat
0: Evet.
1: geliyorlar.
0: Çok da rahat geldiler. Zaten oyuncu dokunmasa Amerikalı
1: Ya
0: oyuncu.
1: zaten bak şu topu havadan atsa kafası iyi.
0: Evet.
1: Vuruyor, çeviriyor. Ama yerden atınca işte bak kendi kalesine vuruyor o topu.
0: Bu
1: Orada çok
0: kadar
1: rahat
0: basit.
1: çıkarır bu arada.
0: Tabii. Sen
1: Hatayı
0: bunu
1: orada yaptırıyorsun.
0: tabii yani 26 orta yapıp bunları havadan yapmıyor mesela. Yerden orta yapıyor. Hızlı oynuyor. Bakar mısın? Bak fişek gibi çıkıyor Amerika. Çünkü mecbursun abi bu kadar hantal fizikli bir takıma karşı hızlı oynamak zorundasın. Biz yani Avustralya teknik direktörü dese ki ya Türkiye nasıl oynamalı? Hani biz bu maçı nasıl kazanabiliriz? İşte ağır oynamalı. Topu mümkünse merkezden bu arada tehlikeli geldi Avustralya ama değerlendiremediler. Merkezi iyi kapatırsak zaten 3 tane orta saha oyuncusu da çıkmışlar. Belli ki bol bol şut çekecekler. Oyunu kanatlara yıkarsak oradan biz gelen topları bunlar orta yapacaklar. Zaten içeride 1.75'lik bir santraforları var. Her geleni karşılarız dediler ve 90 dakikada bunu uyguladılar. Biz de onların taktiğini 90 dakika boyunca uyum sağladık. Günün
1: Peki.
0: sonunda da üretemeden kaybettik.
1: Kısa bir ara.
0: Peki.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya

0: Medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor, Dünya Kupası'nın nabzı Nesine'de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Amerika'nın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Yalnız çok hızlı oynuyor Amerika. Hani Avustralya'nın panzehri diyebiliriz herhalde. Bizim de son mücadelede yapamadıklarımızın hepsini yapmaya çalışıyorlar ve çok hararetli bir oyunları var. Yani istekli, arzulu ve bir ölçüde de agresifler. Bu da şu ana kadar Avustralya'ya çok fazla imkan vermediler. Sevgili Ömer Çelik yazmış, demiş ki Caner abi bence de tur atlamamız için demiş Galatasaray'ın iskeletini kullanması ya da sistemini kullanması lazım demiş milli takımımızın. Valla yani Galatasaray'ın sistemini, iskeletini kullanmak bilemiyorum ne hoca ne düşünür ama yani elinizde Barış Alper gibi sağ tarafta tırnak içinde söylüyorum. Belki bunu yanlış değerlendirmeyin. Hani böyle yara yara gidecek, vura vura gidecek bir oyuncu varken en azından bunu deneyen bir oyuncu varken ki hatırlayın Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle eleme turlarında Juventus ve Liverpool maçlarında o bölgede yaşattığı sıkıntıları bir hatırlayın. Yani biz neden Barış'tan sol ön, Barış'tan santrafor hadi ihtiyaç halinde kullanın diyeceğim ama yani ihtiyacınız yoksa bırakın orijinal pozisyonda oynasın bir görelim ya. Bir görelim yani bunu esirgemeyin yani bir görelim bakalım ne kadar başarılı oluyor. Elinizde Can'ınız var, Yunus'unuz var, işte Kenan var. Kerem var sol taraftan yani Kerem'den zorla santrafor, Barış'tan zorla santrafor, zorla sol ön oyuncusu yaratmaya çalışıyoruz. Niye acaba ben çok merak ediyorum yani. Eğer orada başka bir oyuncunuz varsa onu kullanırsınız. İlla da herkes oynamak zorunda değil ki. Herkesi memnun edemezsiniz. Etmemeniz de gerekiyor. Burası milli takım. İşte az önce söyledim eğer Orkun'la oynamanız gerekiyorsa o maçı Orkun'la oynayın. İsmail'le oynamanız gerekiyorsa İsmail'le oynayın ama üçünü bir arada kullanmayın mümkünse. Ya hem Beşiktaşlar memnun olsun, hem Fenerbahçeliler, hem de işte Hakan oynasın. Yok böyle bir dünya yok yani. Böyle bir şey yok. Burası milli takım ya. Orkun formdaysa Orkun oynar. Ya da işte bak şu anda mesela Amerika. Ya inanılmaz ya, çıkartmıyorlar bile şeyi. Nedir o? Avustralya'yı çıkarmıyorlar yani. 6-7 oyuncuyla neredeyse ceza sahası çevresine kadar baskı yapıyorlar. Hani maç nasıl biter bilmiyorum. Şu anda 1-0 ama nefes aldırmıyorlar. Bu Amerika'da bizden çok yetenekli bir takım değil. Onların ön oyuncuları bizim kadar üst düzey değil. Hadi diyelim ki bir iki tane çok iyi oyuncuları var ama bu kadar üst düzey oyuncuları yok. Ama biz bunları işte birisini sağda oynatıyoruz. Birini solda oynatıyoruz. Birini oynamaması gereken yerde oynatıyoruz. Neyse. İnşallah yarınki maçta bunların hepsini düzeltir Sayın Montella. Fabrika ayarlarına döner. Herkesi kendi orijinal pozisyonunda oynatır. ve biz de kazanırız diyelim, temennimiz bu yönde. Hakansız bir oyun fayda getirir mi? Değişiklik yapmalı. Elindeki bütün oyuncuları kullanmalı. Bu maçı almalıyız. Amerika'yı yenmeliyiz. Yenemeyiz. Direkt forvete Deniz'le başlaması gerekiyor demiş sevgili Aykut Bey. Hakansız oynar, niye oynamasın ya? Kendisi söyledi ya, Hakan maç ritminden uzak. Maç ritminden uzak bir oyuncu oynatmayacaksınız o zaman Aykut Bey. Yani Hakan 90 dakika sahada kalacak diye bir kural yok yani. Öyle bir kural kitabı yok yani. Eğer maç ritminde yoksa, sakatlıktan yeni döndüyse oynatmayacaksınız o zaman. Elinizde daha maç ritmi yüksek İsmail'le Orkun'u oynatacaksınız. Salih'e bile az şans vereceksiniz yeri gelirse. Niye? Çünkü o da Dortmund'da sezon boyunca 80-90 neyse 100-150 dakika maç yapmış. Yani çok oynamayan bir oyuncu. Tabii ki bunu Montella Hoca yapar mı bilmiyorum. Ne demiş? Bizim de öyle üst seviye oyuncularımız yok. Biz çok abartıyoruz. Amerika bizden iyi demiş Vedat abi. Bunu sana bırakayım bu yorumu.
3: Bir daha söyler misin?
5: Bizim de öyle üst düzey oyuncularımız yok demiş. Amerika bizden daha iyi.
3: Yani Amerika bizden iyi midir? İlk maçlara bakarsak bizden daha iyi. Yani bu gerçeği görmek lazım.
5: Bireysel anlamda diyorum.
3: Bireysel anlamda? Hayır canım, tabii ki değil. Yani
5: ya mesela bunu neye göre yaptınız? Gerçekten merak ediyorum. Yani bireysel anlamda Amerika'nın bizden daha iyi olduğunu düşündürecek kimler var mesela Amerika'da?
3: Ya ben şimdi burada birçok konuda konuşurken şunu söylüyorum hep. Bir önermeniz varsa, ortaya attığınız ya da bir eleştiriniz, altını doldurmak lazım. Senin de dediğin gibi şimdi tek tek oyuncuları inceleyelim mi? İnceleyelim. Kim nerede oynuyormuş bir bakalım mı?
5: Var birkaç tane iyi oyuncusu var. Pulisic, Milan'da
3: oynuyor
5: mesela. Var
3: biliyorum ama 4 taneyi geçmez, 5 taneyi geçmez herhalde.
5: Tillman var.
3: Doğru mu? Evet. Tillman var. Bangula var. Mıydı?
5: Monaco'da oynayan. Evet. Monaco'nun santraforu.
3: Ondan
5: tamam.
3: Sonra yani 4 ya da 5 oyuncusu var diyelim. Yani ama yani bizim gibi Kenan gibi, Arda gibi, Hakan gibi yıldız oyuncu desem bir tane Pulisic var. Var mı başka?
5: O da artık yaşı evet, bayağı evet. İlerledi.
3: Ama ya bak sadece işte zaten bireysel performanstan öte takım oyununa da baktığımızda bizden iyi takımlar, kabul etmek lazım. Yani takım olarak bizden iyi oynuyorlar ama burada bir maçta değerlendirmeyelim milli takımımızı, bir bekleyip görelim. Sadece sebep yazmak lazım yani neden, aradaki farkı görmek lazım.
5: Mesela PSV'den iki oyuncu var, Pepe ve Dest var mesela. Şimdi diyebilir dinleyicimiz ya PSV'de iki oyuncusu var kardeşim, tamam okey. Devam ediyorum.
3: Edelim.
5: Balogun var. Monaco'da oynuyor. Tillman yine PSV'de oynuyor.
3: Bu arada benim en beğendiğim oyuncusu Balogun. Yani bence Amerika'nın en iyi oyuncusu.
5: Tillman da fena değil. Ben de onu çok beğeniyorum mesela. O da Leverkusen'de oynuyor. Hı-hı. Onun haricindeki oyuncular işte McKin Juventus'ta bu sene fazla süre bulmaya başladı. O da fena bir oyuncu değil. Bak fena bir oyuncu değil diyorum farkındaysan. Bence A+ bir oyuncu değil.
3: Hayır ama zaten düşünsene Juventus dedin ya, Juventus'un yıldızı kim?
5: Kenan
3: Yıldız. Tamam da.
5: Yani Amerika kötü takım demiyorum ama biz daha iyi takımız.
3: Takım olarak bilemem Caner.
5: Hayır.
3: Tekrar söylüyorum. Takım halinde derken, başka ama bireysel olarak bireysel baktığımızda biz diyorum. Daha iyi oyunculara
5: evet,
3: sahibiz.
5: Bireysel diyorum.
3: O ayrı bir durum.
5: Takım nasıl olacak?
3: Pochettino da çok şey katmış bu takıma değil mi?
5: Onu da hızlı oynuyorlar abi. Lazım. Bak çok hızlı oynuyorlar bir kere. Çok hani modern futbola uygun bir oyun oynuyorlar. Şimdi rakip yerleşince çok oyuncuyla pres yapıyorlar. Top rakibi geçince bu defa kendi yarı sahasını çok güzel bir şekilde kontrol ediyorlar. Bak mesela şu anda şöyle alıcı gözüyle bakıyorum. Dörtlü savunma. Önünde dörtlü bir hat daha. Öndeki ikili de hemen yaklaşıyor. İşte evet şu anda bakıyorum. Onunla mesela Dest ve ya da Pepe ile Balogun da hemen savunmanın önüne geliyor. Yani o yerleşimi de iyi yapıyorlar. Tabi bu biraz yine söylüyorum. Hani doğru oyuncuların doğru yerde oynaması, formda oyuncuların oynaması gibi birçok etkeni beraberinde getiriyorlar. Ama hani yenilmeyecek kusursuz bir takım değil. Bunu özellikle söyleyeyim. Amerika bir kere açık oynuyorlar. Bizim için en güzel şey de bu. Biz tabii yeter canım, ki yarın kazanalım.
3: Biz bu anlamda çok rahat ediyoruz. Yani açık oynayan takımlara karşı çok o geçişleri çok iyi yapabilen bir takımımız var.
5: Bak demiş ki anladık dinleyicimiz. En iyi milli takım bizim, yıllarca Belçika'ya altın jenerasyon dediler. Bir başarısı yok. En iyi jenerasyon olması için milli takımın kalbur üstü takımları yenmesi lazım. Bireysel anlamda çok iyiyiz. Takım anlamında çok kötüyüz. Böyle olmaz demiş dinleyicimiz.
3: Ya sonuçlar üzerinden gitmeyelim ne olur. Yani bir maç kaybettik diye biz çok kötü yüze getirmeyelim. Tamam yani kötü başladık turnuvaya, bunu kabul edelim. Zaten hani iyi takım kötü takımdan ziyade bence iyi oyun kötü oyun diye bakmak lazım. Çünkü Avustralya milli takım bizi yendi. Çok mu iyiydi bizden? Yok. Bence çok iyi bir takımı bizden.
5: Bence vasat bir takım Avustralya.
3: Vasatın altı bence ama bir şey yapabiliyorlar ve onu çok iyi yaptılar. Ha, onlar da çok iyi yapmadı bu arada. Biz iyi yapmalarını sağladık oynadığımız oyunda.
5: Evet.
3: Yani bunu da kabul edelim. O yüzden hani burada o iyiydi bu kötüydüden ziyade böyle bakmak lazım. İyi oyun kötü oyun diye bakmak lazım. Kötü oynadık. Günümüzde de değildik.
5: Katılıyorum. Evet, biz yavaş yavaş bitiriyoruz ama bir iki mesaj var. Okuyayım
3: evet, onları okuyalım lütfen.
5: Beşiktaş basketbol takımını tebrik etmek lazım. Umarım futbol takımı da örnek olur. Hoca geleli 2 hafta oldu. Hala kaleci yok. Sol bek yok. Sol önde oynayacak oyuncu bile yok. Bu arada milli takım için ümit kesilmez. Yapacak bir şey yok. Bir önceki jenerasyon bizi ne hale düşürdü hatırlayıp bu çocuklara hep destek olmak lazım demiş.
3: Şüphesiz.
5: Milli takım abartıyorsunuz. Kenan ve Arda hariç kim var? Hocam abartmayın ya.
3: Tek tek sayar mısın Caner?
5: Tabii Hakan var mesela. Orkun var. Efendime söyleyeyim.
3: Ferdi var.
5: Ferdi var. Brighton'da yılın futbolcusu seçildi. İşte 4 yıldır Türkiye'de şampiyon olan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim var. Uğurcan var. 35 milyon euro.
3: Bu arada bir parantez açayım. Evet. Son maçta oynadığımız Avustralya maçında da dikkatimi çekti. Yani Uğurcan da buraya geldiyse burada o bir maçı kurtaracak yani. Anlatabiliyor muyum?
5: İnşallah kurtarır.
3: İkinci yediği gol bence Uğurcan'a yakışmadı. Hadi birinciyi anlayabilirim. Evet. Yani orada artık karşı karşıya bırakanlarda kabahat. Ama ikinci yediği golü yakıştıramadım.
5: Yani şöyle, evet, herkesin biraz daha iyi yani konsantre olması lazım. Şimdi şöyle Vedat abi, tabii hani dinleyicimiz demiş ki sayın ben onu saymaya çalışıyorum. İşte kim vardı? Mesela Can Uzun var, Frankfurt. Şu anda 50-60 milyon eurolar konuşuluyor. İşte kadroyu almadığımız bir Danimarka'dan yılın futbolcusu seçilen neydi? Aral Şimşir var. Var yani, bayağı var ya oyuncumuz.
3: Aral da şeyle mi sizin bu sene Beşiktaş'la mı eşleşti?
5: Midtjylland, evet.
3: Değil mi? Sen Beşiktaşlısın diye, evet, sizin,
5: evet,
3: dedim.
5: Evet. Bu sene kura şansı demek lazım ya. Beşiktaş genelde hep en iyi kuralları çekiyor.

0: ben onu saymaya çalışıyorum. İşte kim vardı? Mesela Can Uzun var, Frankfurt. Şu anda 50-60 milyon eurolar konuşuluyor. İşte kadroyu almadığımız bir Danimarka'dan yılın futbolcusu seçilen neydi? Aral Şimşir var. Var yani, bayağı var ya oyuncumuz.
1: Aral da şeyle mi sizin bu sene Beşiktaş'la mı eşleşti?
0: Midtjylland, evet.
1: Değil mi? Sen Beşiktaşlısın diye
0: evet,
1: sizin
0: evet.
1: Dedim.
0: Evet. Bu sene kura şansı demek lazım ya. Beşiktaş genelde hep en iyi kuraları çekerek ikinci önlemede Midtjylland'ı çekti. Ama onu saymaya çalışıyorum. İşte kim vardı? Mesela Can Uzun var, Frankfurt. Şu anda 50-60 milyon eurolar konuşuluyor. İşte kadroyu almadığımız bir Danimarka'dan yılın futbolcusu seçilen neydi? Aral Şimşir var. Var yani, bayağı var ya oyuncumuz.
1: Aral da şeyle mi sizin bu sene Beşiktaş'la mı eşleşti?
0: Midtjylland, evet.
1: Değil mi? Sen Beşiktaşlısın diye
0: evet,
1: sizin
0: evet.
1: Dedim.
0: Evet. Bu sene kura şansı demek lazım ya. Beşiktaş genelde hep en iyi kuraları çekerek ikinci önlemede Midtjylland'ı çekti.
1: Ama
0: yani
1: tabii
0: de, kim vardı? Mesela Can Uzun var, Frankfurt. Şu anda 50-60 milyon eurolar konuşuluyor. İşte kadroyu almadığımız bir Danimarka'dan yılın futbolcusu seçilen neydi? Aral Şimşir var. Var yani, bayağı var ya oyuncumuz.
1: Aral da şeyle mi sizin bu sene Beşiktaş'la mı eşleşti?
0: Midtjylland, evet.
1: Değil mi? Sen Beşiktaşlısın diye
0: evet,
1: sizin
0: evet.
1: Dedim.
0: Evet. Bu sene kura şansı demek lazım ya. Beşiktaş genelde hep en iyi kuraları çekerek ikinci önlemede Midtjylland'ı çekti.
1: Ama
0: yani
1: tabii bu şey biraz da.
0: De, kim vardı? Mesela Can Uzun var, Frankfurt. Şu anda 50-60 milyon eurolar konuşuluyor. İşte kadroyu almadığımız bir Danimarka'dan yılın futbolcusu seçilen neydi? Aral Şimşir var. Var yani, bayağı var ya oyuncumuz.
1: Aral da şeyle mi sizin bu sene Beşiktaş'la mı eşleşti?
0: Midtjylland, evet.
1: Değil mi? Sen Beşiktaşlısın diye
0: evet,
1: sizin
0: evet.
1: Dedim. Evet.
0: Bu sene kura şansı demek lazım ya. Beşiktaş genelde hep en iyi kuraları çekerek ikinci önlemede Midtjylland'ı çekti.
1: Ama
0: yani
1: tabii bu şey biraz da.

0: Genelde hep en iyi kuralları çekerek. İkinci önerime de Michelant'ı çekti
1: ama
0: yani.
1: Tabii bu şey biraz da takımımız Paraguay'la karşı. İçin sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında. Burcu Hakyem, Emir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle varla Esport.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Maç merkezi devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Dünya Kupası Grup D karşılaşması, milli takımımızın da yer aldığı bir grup ve Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşısında 1-0 önde. Ama şöyle de bir enteresan bilgi vereceğim. Amerika 1-0 önde diyorum da Amerika'nın henüz kaleyi bulan bir isabetli şutu yok. Peki bu gol nasıl geldi? Burgess topu kendi ağlarına gönderdi. Avustralya milli takımında ters bir vuruş yaptı ve Burgess 11. dakikada kendi kalesine attığı bu golle Amerika'yı 1-0 öne geçiren golü atan oyuncu olarak dikkatimi çekti. Karşılaşmada 30. dakika oynanmakta. 1-0 Amerika önde. İstatistiklere şöyle bakacak olursam da %67'ye %33'lük bir topla oynama oranlarında üstünlüğü bulunuyor yine Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çekilen şut sayılarında 5'e 2 Amerika önde olan taraf ama Amerika'nın henüz kaleyi bulan bir şutu yok. Bunu tekrar ifade edeyim. Avustralya takımının ise sadece bir isabetli şutu dikkatimi çekti. Yani 30 dakikada temponun zaman zaman yüksek olduğu bir karşılaşmada sadece kaleyi bulan bir isabetli şutun olması tabii gol anlamında da gol bekleyen dinleyicilerimiz adına da biraz düşündürücü olabilir. Ben direkt böyle maçlara girince tabii ki bana ilk kez denk gelen dinleyicilerimi hatırlatmayı yapayım. Şu an bana kimler kulak veriyor, nerelerden dinliyorsunuz? Önce şöyle bir mesajlarınızı görmek istiyorum. Adınızı ve bulunduğunuz şehri yazmanız yeterli olacaktır. Birazdan da milli takımımızla alakalı beklentilerinizi alacağım sizlerden. Yorumlarınızı almaya çalışacağım ve skor tahminlerinizi gücü olabilir. Ben direkt böyle maçlara girince tabii ki bana ilk kez denk gelen dinleyicilerimi hatırlatmayı yapayım. Şu an bana kimler kulak veriyor, nerelerden dinliyorsunuz? Önce şöyle bir mesajlarınızı görmek istiyorum. Adınızı ve bulunduğunuz şehri yazmanız yeterli olacaktır. Birazdan da milli takımımızla alakalı beklentilerinizi alacağım sizlerden. Yorumlarınızı almaya çalışacağım ve skor tahminlerinizi bekliyor olacağım. Öncelikli olarak kimler şu an bana? Derry City mücadelesinde de Galway United 45 dakikada 1-0 önde olan taraftı. Şöyle bakalım. Drogheda United 2, Shelburne 1. 44. dakikadan çıkmak üzereyiz. Yani çok güzel, temponun yüksek olduğu ve gol anlamında da bizleri, futbol severleri tatmin eden bir ilk 45 dakika oldu diyebilirim. Drogheda 2, Shelburne 1. Onun dışında Waterford 0, yine Shamrock Rovers 1 şeklinde tamamlanan bir karşılaşma ilk yarısı bu şekilde sonuçlandı. İrlanda Premier Ligi'nde de heyecan devam ediyor. İrlanda demişken hemen bir alt ligine bakalım. Birinci ligde de bazı karşılaşmalar oynanmakta. Kerry deplasmanda Dublin deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Wanderers 1, Longford Town 0. Burada da ilk 45 dakika sonuçlandı. Son olarak bir karşılaşmamız daha an itibariyle ilk yarısı tamamlandı. Şöyle bakalım. Ramblers kendi evinde Harps'ı konuk ediyor. Harps deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı ve saniyeler öncesinde mücadelenin de ilk yarının son düdüğü gelmiş oldu sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Kuveyt

Premier Ligi şampiyonluk grubu, ha tabii ki olmazsa olmazlarımızdan biri. Benim en çok izlemekten keyif aldığım liglerin ilk 3'te yer alıyor. Kuveyt Premier Ligi karşılaşmaları, öyle söyleyeyim. Al Shalmiya 1, Al Kuveyt 3 dakikalar 84. El Arabi El Kadiş mücadelesinde de ilk yarı 0-0 devam ediyor. 3-1 El Shalmiya mücadelesi Kuveyt'le karşılaşıyor. Tempo yüksekti ki dinleyicilerimizin de aslında bu karşılaşmadan başarılı ayrıldıklarını ben düşünüyorum. Gün içerisinde birçok mesaj aldım. Yani birçok mesajdan kastım da kuponlar geliyor sosyal medya hesabımdan. En fazla oynanan karşılaşmalardan biriydi. Dünya Kupası maçları haricinde tabii ki bu söylediğim. El Shalmiya mücadelesi 2,5 gol üstü, KG var 2,5 gol üstleri havada uçuşuyordu. O anlamda dinleyicilerimi, takipçilerimi tebrik ediyorum. Dakikalarda 85'i göstermekte 3-1'lik konuk ekibin El Kuveyt takımının üstünlüğü sürüyor. Peki sizlerden neler geldi? Şöyle bir mesajlara dönelim. İlyas ben abi dinliyorum, Tekirdağ'dan selamlar demiş. Peki İlyas Bey'e de hem Tekirdağ'a da selamlarımızı iletelim. Onun dışında sevgili Hakan Bey dinliyorum abi, kolay gelsin demiş. Peki teşekkür ederim Hakan Bey'e. Bulunduğu şehri yazmamış ama dinleyicim. Görkem Bey kardeşim hoş geldin. Bizim maç için skor söyleyemeyeceğim ama 3,5 gol 6 olur gibime geliyor. Bursa'dan sevgili Aykut Bey bu mesajı yine bana ulaştıran dinleyicim. Taksi şoförüyüm abi, ismim de Hamza. Dinlemeye devam ediyorum. Sorunu da bekliyorum demiş. Peki Hamza Bey de kolaylıklar dileyelim. Şu an kimler dinliyor dedik. Her zaman olduğu gibi yayınımızın başlangıcında sorumuzu ve konumuzu sizlere iletmeden önce kimlerin bana kulak verdiğini soruyorum. Yani yoklama gibi, evet, bir nevi de yoklama gibi. Sadece adınızı ve bulunduğunuz şehri bana yazmanız yeterli olacaktır. Sevgili Hasan Bey İstanbul'dan selamlar demiş. Güvenlik görevlisiymiş kendisi peki. Kolaylıklar dileyelim. Şöyle hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Mesaj trafiği oldukça yoğun bu bölümde. Sizlerden birçok mesaj gelmeye devam ediyor. Sevgili Yusuf Akçiçek. Peki Yusuf Bey ne diyor, şöyle bakayım. Amerika'nın ikinci golünü bekliyorum. İstanbul'dan da seni dinlemeye devam ediyorum. Bir totem yapar mısın demiş. Peki yapmaya çalışalım da. Hani dakika aralığına bakayım. Şöyle 36. Az bir süre kalmış. Amerika 1, Avustralya 0. Amerika kazandığı takdirde büyük bir avantajı yakalayacak grupta. Oynadığı iki maçı da kazanıyor. Ve 6 puan anlamına geliyor. Bizim açımızdan tabii ki iyi mi oluyor? Şöyle düşündüğümüzde kalan iki maçımızı da kazanmamız gerektiği anlamını taşıyor. Skor böyle bittiği takdirde. Ha, Paraguay maçını konuşacağız. Paraguay maçını tabii ki uzun uzun konuşacağız. Beklentilerimi ifade edeceğim. Yine sizlerden de sabaha karşı oynanacak olan bu karşılaşmayla alakalı görüşlerinizi almaya çalışacağım sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle bakalım yine mesajlarımıza. Avustralya'nın bir golünü bekliyorum diyen dinleyicim. Sevgili Özkan Öz İnanır bu mesajı bana ileten Radyo Spor dinleyicisi. Vural Bey Tekirdağ'dan selamlar demiş. Selamlar olsun. Tekirdağ'a da bir kez daha selamımızı iletmiş olalım. Sorunu bekliyorum diyen bir dinleyicim ismini paylaşmamış da, yani soru değil aslında, sizlerden bir tahmin isteyeceğim. Gündemi biliyorsunuz, Dünya Kupası ve çok ama çok önemli bir karşılaşma bizleri bekliyor şimdi sabaha karşı. Milli takımımızın ya tamam ya da devam diyebileceği tarzda karşılaşmalardan biri. Ben kazanırız diyorum. Yani benim aklımdan 2-1 ya da maksimum 3-1 gibi bir skor geçiyor. Şimdi dinleyicilerimiz bu maçtan neler bekliyor? Skor tahminleri nedir? 2-0, 1-1, 1-0 kazanırız ya da bir sürpriz puan kaybı gelir, Paraguay'dan puan almamız zor gibi mesajlarınızı bekliyorum. Skor tahminlerinizi soruyorum bu akşam. Türkiye-Paraguay mücadelesi size göre nasıl sonuçlanacak? Yorumlarınızı bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz.
Bunları söylerken 1-0 olsun bizim olsun. İyi yayınlar demiş sevgili dinleyicim. Sevgili Gökmen bu mesajı bana ulaştıran dinleyicim. Şöyle bakalım. Selamlar abi, kolay gelsin. Ben Ankara'dan Eşref. Biz kalan iki maçımızı kazanırsak gruptan lider olarak mı çıkıyoruz demiş. Yani diğer maçların skorları da önemli. Onu söyleyeyim. Yani şu an lider çıkıyoruz ya da ikinci oluruz ya da en iyi üçüncü olup turnuvaya devam ederiz gibi yorumlarda bulunamıyorum. Ortada kesin bir bilgi yok. Bilgi yok. Diğer maçların da önemi çok büyük. Amerika-Avustralya maçı. Şimdi berabere bitse bu karşılaşma tabii ki. Yine rakiplerimizin puan kaybını beklemek zorundayız. Çünkü Avustralya bizi ilk karşılaşmada mağlup etti. Amerika kazandığı takdirde 2'de 2 yapıyor. Puanını 6'ya yükseltmiş oluyor. Kalan bir maçı biz Amerika'yı da mağlup edersek tabii ki ikili averaja bakıldığı için Amerika'nın üstüne çıkmış oluyoruz. Ama Avustralya'nın da bu anlamda kazanacağı maçlar ya da kaybedeceği puanlar çok kritik. Söyleyemiyorum. Yani lider bitiririz iki maçı da aldığımız takdirde gibi. Yani net ifade bende yok şu an.

Türkiye-Paraguay mücadelesi size göre kaç kaç biter dedik ve cevaplara bakalım. Güzel mesajlar var. Hakan Bey, 2-0 kazanırız bence. Kerem'den bir gol bekliyorum en az demiş dinleyicim. Peki, teşekkür ederim. Biz 4 atalım, temiz olsun. 4'te durmanızı sağlayan durum neydi? Ben onu merak ediyorum. Neden 4? 5 olsun. 1-0 olsun, bizim olsun canım. İlla 4 tane atalım gibi bir iddiam yok. Yani tabii ki olursa çok güzel olur. Değil mi? Sabaha karşı 4-0, 5-0 böyle çok rahat bir milli takım maçını izlemek isterim ayaklarımı uzatıp evdeyken. Yani stres olamayacağım bir 90 dakikayı şöyle 60'larda izlesem. 3-0 öndeyiz düşünsenize 60. dakikada. O kalan 30 dakika çok keyif verir bizlere. Çok güzel olur. Umarım dediğiniz gibi olur ya. Umarım dediğiniz gibi olur. Ben milli takımın kazanacağını düşünmüyorum abi. Paraguay bizden çok daha iyi bir takım. Umarım yanılırım ama skor tahminine gelecek olursak da Paraguay 2-1 bizi mağlup eder. İyi yayınlar demiş dinleyicim. Peki, teşekkür ediyorum kendisine ama katılmadığım mesajlardan biri. Yani kaybedebiliriz tabii ki. Ya, futbol bu, spor müsabakası. Kazanırız, kaybederiz. Ama Paraguay'ın kadrosu bizden daha iyi. Bizden daha iyi durumda onlar demek bence biraz olmadı. Olmadı. Çünkü kadroya baktığımızda, Paraguay'ın kadrosuna baktığımızda hangi oyuncu dikkat çekiyor? Amerika karşısında izledik hepimiz. 4-1 biten bir mücadele. Hani kimi yazarız ya? Bizim kadromuzla kıyasladığımızda Paraguay'da şöyle bir oyuncu var. Bak, bizden çok daha üstün bir oyuncu, bizim kadromuzdakilerden çok daha yetenekli diyebileceğimiz kaç tane oyuncu var? Ha, Adrián Cubas benim aklıma geliyor Paraguay dendiğinde ilk olarak milli takımda. Adrián Cubas, onun dışında Sanabria, yine o da önemli oyunculardan biri, 9 numaralı formasıyla oynuyor. Ha tabii, buraları oynama alışkanlığı olmayan isimlerden biri. Daha önce yanılmıyorsam 2024-25 yılında İtalya Serie A'da oynayan bir futbolcuydu. Torino'da oynuyordu. Devamında Cremonese takımına transferi gerçekleşti ki orada da üst düzey bir performansı görmedik. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken futbolcu diyorum, Antonio Sabaria. Bu oyuncu yani milli takımımızda olsa, Türk olsaydı bu isim oynayamazdı. İlk 11'i bırakın, yedek kulübesinde bile yer alamazdı. Hani nasıl bizden daha iyi bir kadrosu oluyor Paraguay milli takımının, onu anlayamadım. Ha, benim atladığım bir şey vardır aklıma gelmeyen. Dinleyicim bu anlamda yazabilir. Bak, şu daha iyi, şundan dolayı gibi örneklemeyi de yaparsa tabii ki katılırım belki söylediğinize. Ama izlediğim bir Paraguay, hazırlık maçlarını dahi takip ettiğim bir Paraguay'ın şansının çok az olduğunu düşünüyorum milli takımımızın karşısında. Çok iyi bir kadromuz var. İlk maçta bunu sahada göremedik oyuncularımızdan ama bir reaksiyon gelecektir. Ben ilk yarıdan 2 gol bekliyorum milli takımımızdan. İkinci yarıda da bir tane atarız, 3-1 biter. Ben böyle skor verince genelde başarılı oluyor, bakın. Bahis severler bir kenara yazsın. İlk yarı 2 gol milli takımdan, ikinci yarıda 1 gol. Kalemizde de bir gol görürüz. 3-1 biter hissiyatı var bende skor anlamında. Dünya Kupası'nda daha önce oynadığımız maçlarda Paraguay bize hep ters gelmiştir abi. Yine bu sefer de böyle bir tablodan korkuyorum. Umarım kazanırız. 1-1 ya da 2-1 biter diye düşünüyorum. İyi yayınlar demiş sevgili Murat Bey. Murat Alaca bu mesajı gönderen dinleyicim peki. Ki şöyle bir düzeltmede bulunayım. Yani Türkiye ile Paraguay Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geliyor. Daha önce Dünya Kupası'nda oynadığımız maçlar diye başlayan bir mesajdı. Yok, biz tarihimizde şu an Dünya Kupası turnuvasında, bu turnuvada ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Ha, şunu söylüyorsanız tamam, anlarım. O da hazırlık maçı, çok eski bir karşılaşma ya. Hafızam beni yanıltmıyorsa 1950'li yıllarda, 55 yılında olması gerekiyor. 0-0 biten bir hazırlık maçımız var. Türkiye-Paraguay mücadelesi. Ha, onu söylüyorsanız orada da kötü bir tablo yok. Berabere biten bir mücadele. 1955'li yıllardan bahsediyoruz artık. O dönemde milli takımımız zaten üst seviyede oynamıyordu. Kabul edelim, oynamıyordu.
ki UEFA üyesi ülkelerine karşı da oldukça zorlanan bir takımdan bahsediyoruz. Yanılmıyorsam yine son 14 Dünya Kupası maçının sadece ikisini kazanabildi Paraguay. 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. UEFA üyesi olan takımlar karşısında galip gelmekte zorluk çekiyorlar. Son olarak kimi yenmişlerdi? Ya Slovakya'ydı yanılmıyorsam. 2-0 bitmişti. 2010 yılında gerçekleşti. Yine hafızam tabii ki beni yanıltmıyorsa. Onun haricinde UEFA'ya üye olan takımları yenemiyor Paraguay. Ki kadrosunun ben yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bunu Amerika maçında da söyledim. Amerika çok rahat mağlup eder dedim. Ki o zaman da dinleyicilerim itiraz etmişti. Abi bak Paraguay çok iyi bir takım. Orta alanı çok kuvvetli, çok iyi pres yapan bir takım. Ama atladığınız bir şey var. Savunma kurgusunu bir türlü yapamıyor Paraguay. Çok kötü bir savunma. Göreceksiniz bu sabah. Bu sabah göreceksiniz ne demek istediğimi. Bak Görkem dediydi bunu. Evet orta sahada iyi baskı kurabiliyor. Ayağı pas oyununu iyi oynuyor Paraguay. Hızlı hücumlara çıkabiliyor ama savunma çizgisini bir türlü başarılı uygulayamıyor. Bu yorum yapacaksınız. Eminim ben çok rahat bir galibiyet bekliyorum. Ben rahatım. Güveniyorum milli takıma. Forvet bölgesinde tabii kimin oynaması gerekiyor? Deniz'den yana ben şansımı kullanıyorum. Ha Kerem ya da Barış o bölgede oynasa bile biz Paraguay karşısında zorlanmayız. Benim kendi görüşüm ben rahat bir galibiyet bekliyorum milli takımımızdan. Çünkü Paraguay'ı çok iyi analiz ettim. Daha önceki maçlarını takip ettim. Ya bırakın kızalım. Tamam milli takım kötü oynadı. Oyuncular istenilen

İnanalım, kazanacağız. Ne zaman böyle iddialı bir cümle kurduysam, ki eski dinleyicilerim bilir, merak etmeyin. Rahat bir galibiyet olacak milli takımımızdan. Ben güzel bir oyun bekliyorum, iyi bir reaksiyon bekliyorum. İlk yarı sona erdiğinde milli takımımız zaten önde olacaktır bana göre. Duygularımla da hareket etmiyorum şu an. Paraguay'ı çok iyi biliyorum. Bütün hazırlık maçlarını izledim hemen hemen ya. Bütün maçlarını kaçırmadım. Amerika maçını da 90 dakika takip ettim. O maçta benim bütün söylediklerim birebir çıktı. Burada da milli takım rahat bir galibiyete uzanacak. Peki size göre nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Radyosunu yeni açan dinleyicilerimi hatırlatayım. Nasıl bir skor bekliyorsunuz? Bu akşamın ilk konusu olsun. Türkiye 3, Paraguay 1 gibi mesajlarınızı bekliyorum. Skor tahminlerinizi bana WhatsApp hattından iletebilirsiniz. Ve şöyle dönelim, sizlerden neler geliyor. Mesaj kutumuz oldukça yoğun. İlgi ve alakanıza teşekkür ediyorum. Bunları da eritelim. Türkiye Paraguay'ı yenemezse, diyelim ki Amerika'yı yendik, o zaman Avustralya ile o zaman gol aralığına bakmak lazım demiş Aykut Bey de. Yani iş oralara gelmeyecek. Hiçbir şeye bakmanıza gerek yok. Yani şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Paraguay'ı yenemiyorsak, ki Paraguay bizi mağlup ediyorsa, zaten turnuvaya devam edemiyoruz. Amerika bugün kazandığı takdirde. Bizim yenmemiz gereken bir mücadele. Ve mağlup olduğumuz takdirde turnuvaya veda ediyoruz. Veda ediyoruz. Yani yok Avustralya'ya gol aralığıymış, yok Amerika'nın averajı kaçmış. Bunlara gerek kalmıyor. Bugün Amerika kazandığı takdirde, ki önde, ilk yarıyı önde tamamladı Amerika 1-0. Şimdi milli takımda kaybettiğini varsayalım. Biz ülkemize dönüyoruz. Prestij maçına çıkarız Amerika'yla. ...3-0 biter bence kazanırız... ...ağzına sağlık diyen bir dinleyicim... ...teşekkür ederim bu mesajından dolayı... ...kadro şöyle olursa 4 olur... ...diyor bakın... ...kendinden çok emin bir dinleyicim... ...kalede Altay... ...defansta Samet, Çağlar, Kaan, Eren... ...orta sahada İrfan, İsmail, Orkun... ...Can... ...forvet, Yunus... ...nasıl kadro... ...yani savunma kurgusu pek... ...iç açıcı değil gibi bilmiyorum... ...Samet, Çağlar ikilisi orada... birbirleriyle de oynama alışkanlığı olmayan iki oyuncu. Samet'in ben performansını beğendim bu sezon Süper Lig'de. Çaykur Rizespor formasında oldukça iyi bir performans gösterdi. Ama Çağlar ve Samet ikilisi yan yana, bilmiyorum, ben bir risk teşkil edeceğini düşünüyorum. Yani Abdülkerim evet yavaş bir oyuncu, ya da Merih'ten bahsedeceksek, ama ikili mücadelelerde ayakta kalmayı başaran, hava toplarında etkili olan iki oyuncu. Yani sen Samet ve Çağlar'la başlarsan savunmada sorun yaşayabilirsin. Öyle söyleyeyim. Zaten kadro böyle olursa 4 olur demiş dinleyicim de. Hani 4 tane golü biz yeriz herhalde kadroya baktığımda. Kaan, Eren, kalede Altay, orta sahada İrfan, İsmail, Yunus forvet hattında vesaire. Bilmiyorum ya, sıkıntılı bir kadro. Nasıl çıkardınız, neye güvenerek böyle bir ilk 11'de bulundunuz bilmiyorum. Onu da yazın o zaman. Şöyle bakalım, Mustafa Albayrak. Maç sabaha karşı değil, sabah saatlerinde oynanacak. Güneş 05.25'te doğuyor demiş de. Hava karanlık neticede. Benim için güneşin kaçta doğduğu değil, havanın hangi saatte aydınlandığı önemli. Yani 6'da hava karanlıksa benim için henüz sabah olmamıştır. Güneş doğduktan sonra o aydınlık olunca hava, bana göre gün doğmuş oluyor. Duygusallığı da bir kenara bırakıyorum demiş yine aynı dinleyicim. Gerçekçi gözle bakıyorum. Biz bu gruptan çıkamayız. Peki Mustafa Albayrak çıkamayız demiş. Unutmayın, güneş 05.25'te doğuyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bu güzel bilgiden dolayı da dinleyicimizi tebrik ediyorum. Ama şöyle de bir durum var, gruptan çıkarız ya Mustafa Bey. Gruptan çıkarız, Paraguay'ı mağlup ederiz. Amerika'yı da bence yani koro kor bir mücadele olur. Biz daha tecrübeli bir takımız, daha iyi bir takımız. Zaten rüzgarı da arkamıza alırız. Bu sabah oynanacak olan karşılaşma sonrası bir galibiyetin ardından çıkarız ya. Ben çıkarız diye düşünüyorum. Öyle bir soru bile aklıma gelmiyor. Soru işareti bulunmuyor. Acaba gruptan çıkabilir miyiz? Bu maçı kaybedersek ne olur gibi düşünce bende yok. Ne yalan söyleyeyim, bende yok. Peki teşekkür ederim yine de bu mesajınızdan.

0: dolayı İzmir'den Ufuk, ağzın bal yesin inşallah dediğin gibi olur dinleyici. Peki. Yani ben rahatım. Ben bir galibiyet bekliyorum. Öyle zorlanacağımızı da düşünmüyorum. Ha, Paraguay bir şekilde kalesinde o golü görür. Çok kötü savunma yapan takımlardan biri. Ha, bakmayın sosyal medyada çok iyi savunma yapıyorlar vesaire konuşuluyor da. Yani nerede iyi savunma yapıyor? Şimdi Paraguay takımı ne zaman en son hangi karşılaşmada kalesinde gol görmemiş? Ha, Yunanistan maçını örnek verebilir dinleyicilerim. 2026 yılının Mart ayında oynanan bir karşılaşma ama yani Yunanistan milli takımı tamamen yedeklerle çıkmıştı o maça. Bir de hangi maç vardı ya kalesinde gol görmedi yakın zamanda? Nikaragua mücadelesiydi yanılmıyorsam. Orada da 4-0 Paraguay kazanmıştı. Ya açın bir o maçın özetine bakın. Nikaragua takımı bile net gol pozisyonu yakaladı Paraguay karşısında. Ya Nikaragua takımı 2 tane, 3 tane net gol pozisyonu yakalıyorsa ya biz çok rahat mağlup ederiz. Ben güveniyorum. Peki neler olacak hep birlikte göreceğiz. Sizlerden de skor tahminlerini rica ediyorum sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Türkiye-Paraguay mücadelesi size göre kaç kaç sonuçlanır? 5 maçlı bir kupon oluşturdum demiş dinleyicim. Hemen bakalım kupona ne diyorsun diye de eklemiş. Hemen bakalım dinleyicimizin kuponuna şöyle. Beşiktaş-Fenerbahçe basketbol mücadelesi. Ev sahibi ilk yarı 40 sayı olur demiş en az ki ilk yarıdan 45 sayı çıkmıştı. Fenerbahçe Beko'yla tebrik edeyim hazır konu açılmışken. Üst üste 3. kez Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadele. Yarı finalde de gördük aslında Anadolu Efes maçında da gördüğümüz gibi maçın sonundan başlamak daha doğru olacak. Çünkü giriş kısmına baktığımızda hep rakibi öndeydi Fenerbahçe'nin. Serinin diğer maçlarında da aynı şekilde. Rakibi farkı açıyor ama Fenerbahçe maçın son 2 dakikasında crunch time dediğimiz o bölümde bir şekilde sert savunma yapıyor. Çemberi çok etkili kullanmaya başlıyor ve rakibini mağlup ediyor. Bugün de öyle oldu. Beşiktaş bir ara farkı 9'a 10'a kadar çıkardı 4. çeyrekte. Ve yine müthiş bir son dakika oyununu gördük Fenerbahçeli oyunculardan. Buna tecrübe mi yetenek mi dersiniz artık onu size bırakıyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum. Üst üste aldığı bu 3. şampiyonluktan dolayı. Kupona dönecek olursam da Alba Berlin Bayern Münih mücadelesi. Ne demiş? İlk yarı 39,5 sayı. Güzel. Bu zaten başarılı oldu. Amerika-Avustralya mücadelesinde de maç sonu 1 demiş dinleyicimiz. Güzel. Brezilya-Haiti maç sonu 1 ve yok. Yani bence gelir bu kupon. Geldi diyebilirim ya sevgili Samet Bey. Bir de Türkiye-Paraguay varmış. En aşağıda onu görmedim. En aşağıda Türkiye-Paraguay maç sonu 1 ve 1,5 gol üstü. Ben de ev sahibi 1,5 gol üstünü önerdim sosyal medya hesabımdan. Maç sonu 1 ve 1,5 gol üstü de ideal seçimlerden biri olmuş. Bence kupon başarılı olur. Güzel de bir rakam veriyor dinleyicimizi. Ben şimdiden tebrik ediyorum. Sevgili Samet Bey, evet size söylüyorum. Telefon rakamına bakayım. Sonu 40 olan Samet Bey. Bu kupon geldiği takdirde Radyo Spor'u dinlemeye devam ediyoruz. Yani çok iyi bir rakam. Peki güzel. Bol şanslar. Ona göre ters bir totem yaparım. Bakın Radyo Spor'dan ayrılmayalım. Ayrılmayalım. Size göre Türkiye-Paraguay mücadelesi kaç kaç biter? Yorumlarınızı, mesajlarınızı bekliyorum. WhatsApp hattına göndermeye devam edebilirsiniz. Ben de çok kısa bir araya gidiyorum. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Dünya Kupası'nın nabzı Nesine'de atıyor. Amirli futbol takımımız yarın sabah saat 6'da Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Milli heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, Seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle gelen mesajları tabii ki okuyacağım ama şöyle skorlarımı da aktarmak istiyorum. Grubumuzda oynanan bir diğer karşılaşma, ilk yarıda 2-0 Amerika'nın üstünlüğü vardı Avustralya karşısında. Burada da ben maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü biter görüşüne sahiptim. Bu da başarılı olacak yüksek ihtimalle. Peki sizler benim kuponlarımı nereden görüyorsunuz? Hemen bunu da sizlere aktarayım. iddia.com'a giriyorsunuz. Kral oran farkıyla kuponlarınızı hem oluşturuyorsunuz hem de tabii ki kuponlarınızın dışında da benim tahminlerime ulaşabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey çok basit. Şimdi iddia.com'a girdiniz. Evet, bekliyorum. Tamam. iddia.com'a girdikten sonra sağ üst köşede yer alan bir baloncuk göreceksiniz. Daire içerisinde adınızın ve soyadınızın baş harfleri. Ona tıklıyorsunuz ve seçenekler çıkacak karşınıza. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da bayimi değiştir demeniz yeterli. Tabii ki istiyorsanız benim kuponlarımı görmeyi. Şehirler çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir vesaire. Sizin orayla bir işiniz yok. Büyütece tıklamanız yeterli. Ve çıkan sayfada da 30-0-97. 30-0-97. Bunu birleşik olarak yazmanız yeterli. Ya da benim rakamlarla pek aram yok abi diyorsanız da Uğur Böceği Şans Oyunları yazmanız yeterlidir. Karşınıza çıkacak zaten. Enter'a bastıktan sonra Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak eklemeniz yeterli. Devamında şimdi benim kuponlarıma nereden ulaşacaksınız? Bu işlemi yaptıktan sonra. Hemen söyleyeyim. 0540-300-0097. 0540-300-0097. Bu numaraya Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli. Yayından geliyorum. Sadece Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum deseniz de kuponlarım size iletiliyor olacak. Bunu da aktarayım ki bugün güzel kuponlarım var. Henüz bir şey kaçırmadınız. Hani yayından sonra da canlı karşılaşmaları birebir takip ediyorum. Evde 4-5 tane ekranı açıp maçları izlemeye çalışıyorum. An ve an yine sizlere paylaşımlarda bulunuyorum. Oradaki arkadaşlarımız telefonunuza kuponlarımızı iletiyor olacak. Şayet 0540-300-97 bu numaraya mesaj gönderdiyseniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra şöyle mesajlarınıza döneyim. Türkiye-Paraguay mücadelesi kaç kaç biter demiştim ve dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Bayrampaşa'dan Volkan, hayırlı yayınlar demiş. Volkan Taş bu mesajı göndermiş. Peki, teşekkür ederim. Amerika 2-0 oldu diyen bir dinleyicim. Evet ya, onu görmedim. Bir yandan da ekranda milli takımımızla alakalı önemli gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Diğer ekranımda da transfer gelişmeleri an ve an karşıma geliyor ki son dakika haberlerini kaçırmamak adına Türkiye'de 3-0 yener rahat olalım demiş. Peki, teşekkür ederim. Ben de buna benzer bir skor bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Selamlar, iyi yayınlar. Kurallar değişti sanırım. Puan eşitliğinde iki takım arasındaki maça bakılıyor diye duydum ben en son. Aynı UEFA'nın düzenlediği turnuvalardaki gibi sevgili Murat Bey. Yo, zaten öyle. İki takım arasında oynanan karşılaşmalara bakılıyor da. Şimdi Avustralya bizi mağlup etti. Yani burada Amerika maçı henüz sonuçlanmadı. Skora bakıp 2-0 bitti. Kesin kazanır diyemiyorum Amerika Birleşik Devletleri. O sebepten dolayı. Yoksa kurallar hala aynı sizin söylediğiniz gibi. Gruptan çıkma hayal. Türkiye 1, Paraguay 1 diyen bir dinleyicim. Peki, 1-1 bitmez ama ya. 1-1 bitmez. Türkiye 0, Paraguay 2 diyen bir başka dinleyicimiz sevgili Hüseyin Bey. Ya moralim bozuluyor. Böyle mesajları da görmek tabii ki sizlerden geliyor isterim de. 2-0 biz kazanırız ya, öyle söyleyeyim. Ben rahat bir galibiyet bekliyorum. Paraguay'ın savunması güven vermiyor bana. Az önce bahsettiğim iki tane önemli kilit nokta vardı. Kanatları etkili kullanmamız gerekiyor. Orta alanda pas kayıplarına yine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hızlı hücuma çıkabiliyor Paraguay milli takımı. Savunmasında da zaman zaman aksayabilen bir takımla karşılaşacağız. Uzun topları da deneyebilir milli takımımız. Saat 05'te hava aydınlanmaya başlıyor. 0:25'te güneş doğuyor demiş dinleyicimiz. 06'da tam ama tam aydınlık oluyor. O saatlerde hep ayaktayım ben. Bana güvenebilirsin demiş. Peki, teşekkür ederim.
Dakikası dakikasına yazmış ya. 0:25'te güneş doğuyor. Ya benim bulunduğum şöyle eve bakıyorum. Güneşi geç alıyor biraz benim bulunduğum ev. O yüzden. Ben de 0:25'te güneş doğmuyor. Gelmiyor. Pencereme ulaşmıyor. 06:30'a doğru güneş vuruyor benim pencereme yaşadığım yerde. O yüzden dolayı gün biraz daha geç aydın oluyor benim için, öyle söyleyeyim. Amerika ve Avustralya maçı oynanmadı mı ya da oynanıyor mu? Ben onu merak ediyorum. Araba kullandığım için de sonucu göremiyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Amerika Avustralya mücadelesinde ilk yarı tamamlandı. Amerika 2-0 önde olan taraf, ki karşılaşmaya şöyle bir baktığımda %70'e %30'luk bir topla oynama oranı Amerika Birleşik Devletleri lehine. Avustralya çektiği şut sayısı sadece bir isabeti var. Onun dışında Amerika çok daha etkili olan taraftı. Yani böyle devam ederse bu mücadele Amerika 3. golü de bulur. 3. golü de bulur. 15-23 vardiyasını teslim ettim diyen bir dinleyicimiz yine yanlış yere yazdı mesajı. Arkadaşınıza yazacağınız mesajı yanlışlıkla bana yazdınız. Dinleyicime onu söyleyeyim. Telefon numarasının son rakamı 24 olan dinleyicim. İsmini paylaşmayan dinleyicim. 15-23 vardiyasını teslim ettim demiş. Peki. Görkem Bey merhaba. At yarışı ile aranız nasıl? Bugün Bursa yarışları iki güzel ikramiye verdi demiş. Futbolu bıraktık. Şimdi yani futbolu bitirdik diyeyim daha doğrusu. Bir at yarışı kalmıştı. At yarışını da takip etmeye çalışıyorum da. Tahmin verme konusunda yokum ya, yokum. Ben keyfini sürmeye çalışıyorum, böyle izlerken keyif alıyorum. Onun dışında bir tahminde bulunabilecek kadar çok iyi bildiğimi söyleyemem. Yani tabii ki sevgili Vedat Parlak'a mesela mesaj atabilirsiniz hafta sonu yayınlarında. O da benim kadar takip ediyor ki ben onun tahminlerine güveniyorum. Öyle söyleyeyim size. Yokum ben, at yarışındaki tahminlerimi sizlerle buluşturmam. Diyelim ki Amerika Avustralya'yı yendi, ki yenecek söylemiştik yayının başında. Biz de Paraguay'ı yendik, son maç. Biz Amerika'yı yendik, Avustralya'da Paraguay'ı yendi, ne olacak demiş. Soruyu sorarken dinleyicim acaba ne düşündü burada? Yani ben soruyu anlamadım ki cevabı vereyim. Biz Paraguay'ı yendik, evet. Puanımız 3 oluyor. Amerika'da Avustralya'yı mağlup ediyor. Onların da puanı 6 oluyor. Avustralya'da 3 puanda kalıyor. Son maç biz Amerika'yı yendik. Avustralya'da Paraguay'ı yendi. Ne olacak? Gruptan çıkıyoruz. Bu kadar basitti yani. Gruptan çıkıyoruz. İki maçı da kazanmışız ya. 6 puanla. Avustralya tabii ki burada bir puan kaybı yaşarsa bugün. Onu söylemek istiyorum. Şu an Amerika 2-0 önde. Bu duruma göre biz gruptan çıkmış oluyoruz 6 puanı aldığımız takdirde. Görkem Bey iyi yayınlar. Paraguay Güney Amerika'dan turnuvaya katılan zayıf denilebilecek takımlardan. Ancak sen Avustralya'yı rahat yeneriz diye düşündük. Anlayamadım burayı ama. Fakat Montella rakiplerin taktiğine bakmıyor demiş dinleyicimiz. Nereden bu bilgiye ulaştınız onu da merak ediyorum. Kerem'le Barış'la sert savunmalara iş yapamazsın. Aynı zihniyetle çıkarsa yine hüsran olur. Yani hücum bölgesinde kalede Uğurcan Çakır bile oynasa biz bu maçı kazanacağız. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. İddialı konuşunca genelde başarılı oluyor benim söylediklerim. Ya çok iddialıyım. Biz rahat kazanacağız Paraguay maçını.

0: Skor tahminleri geliyor. 2-0 milli takım kazanır diyen bir dinleyicim. Peki teşekkür ederim. Adını paylaşmamış bu dinleyicimiz. Lütfen mesajların sonuna adınızı da eklerseniz çok ama çok memnun olurum. Sadece de telefon rakamınızı görüyorum. Lütfen adınızı da ekleyin. Sevgili Cemal abi, teşekkür ediyorum bu mesajınızdan dolayı. 3-1 bitecek, kazanacağız. Sana da kolaylıklar diliyorum demiş. Güzel mesajlardan biri. Milli takım kazanacak diyen dinleyicilerimizin mesajını okurken daha da mutlu oluyorum. Sadece milli takım kazanır görüşüne sahip olan dinleyicilerimizin mesajını bekliyorum bu akşam. Evet, böyle pozitif bir ayrımcılık yapıyorum. Kimse kusura bakmasın. Üç atarız, iyi yayınlar demiş. Peki, kadro şöyle olursa dördü biz atarız. Uğurcan, Ozan, Abdülkerim, Mert Ferdi, Hakan Orkun, Arda, Kenan, Yunus ve Deniz. Ya dört atar mıyız bilmiyorum ama güzel seçimlerde bulunmuş dinleyicimiz Uğurcan. Ama Uğurcan'a da bir ayrı parantez açalım. Şimdi Galatasaraylı taraftarlar lütfen yanlış anlamasın bu söylediklerimi. Ya Dünya Kupası'nda oynuyorsa Uğurcan, o şans ona geldiyse bunu göstermek zorunda. En azından diyorum bir maçı kurtarması gerekiyor. Avustralya maçında bence ikinci golde hatası vardı Uğurcan'ın. Ciddi anlamda. Ciddi anlamda bir hatası vardı. Hani ilk gol tamam kabul edilebilir. Orada savunma kurgusu yanlıştı. İkinci gole bakacak olursak yine savunmada bir hata var mı? Kesinlikle var. Hani karşı karşıya kalmasını sağlamaması gerekiyordu o savunma hattının. Ama Uğurcan Çakır'ın da o kadar kapattığı köşeden gol yemesi kabul edilebilir bir durum değil. Yani Uğurcan'a da biraz konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Yayınlara şöyle bir baktığınızda hep Uğurcan Çakır dedim ben. Daha önceki yayınlarımda. Ama Uğurcan'ın da performansı çok kötüydü Avustralya mücadelesinde. Umarım bu sabah bu performansı tamamen unutturacak bir Uğurcan Çakır performansı da görürüz. Hatta gerek bile kalmaz. Kalemize gelme konusunda zorluk yaşar Paraguay diyelim. Ve şimdi Nihat Erence'ye bir bağlantı gerçekleştirelim. Hazır değil mi arkadaşlarıma da şöyle bir bakayım. Göz göze geldik. Evet, hazırmış. El işareti yapıyor. Sevgili Nihat Erence, hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk. İyi geceler olsun.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız Paraguay'la karşılaşacak. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Ben rahat kazanacağımızı düşünüyorum.
1: Şöyle diyelim, aslında şu anda Amerika Avustralya maçını izliyoruz. Sen de takip ediyorsun. Yani evet. Şu Avustralya'ya yani yenilmek gerçekten çok çok acı. Yani önce oradan başlamak istedim. Yani gerçekten yani akıllara zarar bir durum. Hı hı. Bu takıma maalesef ve maalesef, üstelik 2-3 defa kalemize geldi. 2 tane gol attılar.
0: Evet.
1: Böyle bir takıma mağlup olduk. Yani insan tabii ki öncelikle buna üzülüyor ama tabii ki bunu kenara bırakıp tamamen bu sabaha konsantre olmak lazım. Bu maçın öncesinde bence çok gereksiz açıklamalar vardı. İşte federasyon başkanının çıkıp konuşması, hemen devamında dün Montoya'nın basın toplantısında kullandığı ifadeler, bence asıl sevgili Görkem onların irdelenmesi lazım. Yani bir tane İtalyan teknik direktör ya parasıyla, yani parasını verip ondan başarı beklediğimiz bir teknik direktör garip garip ifadeler kullanıyor. İşte kaos ortamı yaratmak isteyenler var. Bu kaos ortamı yaratmak isteyenlerden ben daha fazla Türk'üm diyor. Kusura bakmasın. Montoya hiçbir zaman Türk olamaz. Montoya sadece bizim parasını verip çalıştırdığımız bir teknik adam olur. O da başarılı olduğu sürece olur. Başarısız olursa da deriz ki hadi bakalım güle güle deriz. Yani öyle hamaset yapıp işte ülkeyi, ülke insanını hani kandırmaya çalışması, ki zaten kimse onun kullandığı ifadelerden etkilendiğini de düşünmüyorum ben. Ama işte böylesine, düşünebiliyor musun? Bugün biz çok hayati bir maç oynayacağız.
0: Ölüm kalım maçı ya tamam ya devam.
1: Ve sen çıkıyorsun takımın başındaki takımın lideri diyelim, öyle diyelim. Çok gereksiz, absürt, anlamsız ifadeler kullanarak şimdi bazıları diyor ki acaba takım bundan etkilenir mi? Yani umarım etkilenmez. Çünkü aynen senin dediğin gibi sevgili Görkem, ben bizim milli takıma çok güveniyorum. Oyunculara çok güveniyorum. Hı hı. Yani Montoya hiç karışmasa bu takım rahatlıkla hem Avustralya'yı bir daha oynasınlar, çok kolay yener. bir bugün yarınki yani sabah oynanacak maçta da ben sadece ve sadece iyi konsantre olurlarsa çok zorlanmadan kazanacaklarını düşünüyorum. Hatta ben bugün şöyle demiştim. Gündüz bizim bir televizyonda Kupa Zamanı diye bir programımız oluyor. Orada dedim ki yani Amerika maçı nasıl sonuç olsun? Ya dedim mümkün değil ama keşke berabere bitse. Millet ya oradaki arkadaşlarım ya olur mu işte Amerika kazanırsa hiç değilse gruptan çıkması garanti olur. Bizim son maça daha şey gelir. Rahat gelir yani birçok oyuncusunu oynatmayabilir. Daha çok yedeklerle oynar falan diye böyle. Ya,
0: tam kadro çıksa ne olur? Araya giriyorum da. Dur Amerika şimdi, bize karşı tam kadro ile çıksa ne olur abi?
1: Bravo, bravo. Şimdi ben de aynen seninle aynı görüşteyim. Şunu dedim ben de. Berabere biterse şu olur. Biz 6 puanla lider çıkarız dedim bu gruptan.
0: Evet.
1: Yani aynen o görüşte de ısrar ediyorum, ısrarcıyım. Ama dediğim gibi bizim özellikle milli takım oyuncularının tamamen kendilerini maça vermesi gerekiyor. O ilk maçı tamamen unutmaları gerekiyor ki hepsi birçoğu deneyimli. Her ne kadar genç oyuncularımızın sayısı fazla olsa da deneyimli oyuncuların fazlalığı da bir hayli fazla biliyorsun. O zaman böylesine iyi bir takım sabahleyin 6'da inşallah çıkacak. Paraguay'ı rahatlıkla yenecek ve şunu da söylüyorum. Son 26'sındaki maçta da Amerika'yı yenecek 6 puanla bu grubu tamamlayacak diye düşünüyorum. Benim yani kendi görüşüm bu şekilde sevgili Görkem.
0: 6 puan bekliyorsun sen. Yani şimdi tabii Paraguay'ı güzel bir oyunla mağlup ettiğimiz takdirde rüzgarı arkamıza alacağız. Yani rüzgarı arkasına alan bir milli takımı ben düşünemiyorum. Daha önce örnekleri var. Yine 2008 yılında Dünya Kupası değil ama orada da oynadığımız bir maç. Turnuvanın Portekiz ilk karşılaşması. Hatırlıyorsun. Portekiz'e mağlup olduk.
1: Evet.
0: Ve devamında neler başardık sonrasında? Arka arkaya gelen seri galibiyetler. Ben bu turnuvada da kilit rolünü aslında yarın sabah oynanacak olan karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Şöyle 3-0, 4-1 çok güzel bir oyun, çok rahat bir galibiyet sonrasında Amerika tam kadro ile çıksın. Senin söylediğine katılıyorum. Tam kadro çıksın. Liderlik için mücadele etsin. Kendi evinde oynuyor. Bizi yenmeye çalışsın Amerika. İstediği kadar uğraşsın. Biz çok rahat mağlup ederiz Amerika Birleşik Devletleri'ni. Yani kim var ki Amerika'daki oyunculara baktığımızda? Bir Balogun der herhalde tüm futbol severlerin ilk aklına gelen önemli ismi. Balogun, Monaco forması giyen. Bir de benim en çok beğendiğim isimlerden biri Ricardo Pepi. PSV forması giyiyor. 23 yaşında çok genç yeteneklerden biri. Amerika'nın belki de gol yollarındaki en önemli hücum silahlarından biri. Hollanda Ligi'nde geçtiğimiz sezon 26 karşılaşmada 16 gol atma başarısı gösteren bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bizim kadromuzu saymama gerek yok herhalde. Hani elle tutulur 2 tane 3 tane hadi bilemedim maksimum 4 tane oyuncu var şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde ki buraları oynama alışkanlığı da olmayan oyunculardan kurulu aslında Amerika. Yani biz milli takımımı şimdi saymaya başlasak tamam mağlup olduk kötü bir oyun vardı da Yunus Akgün'ü bir kenara bırakayım dinleyicim Yunus oynarsa kazanırız demiş. Arka arkaya bu mesajı gönderiyor İlyas Bey döneceğim Yunus Akgün'e de döneceğim. Arda Güler, Barış Alper, Yılmaz yedeklerde bile önemli isimlerimiz var ya. Oğuz Aydın, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü. Arda Güler dedik, Can Uzun, Salih Özcan, Zeki Çelik. Yani say say bitmez bizdeki bu oyuncu kalitesi. Ben de seninle aynı görüşteyim.
1: Şöyle diyelim istersen. Bence eğer bitirdinse.
0: Tabii.
1: Şöyle diyelim. Biz ilk maçta neleri yanlış yaptık?
0: Neyi doğru yaptık desen daha doğru olacak abi. Biz hiçbir şey doğru yapmadık.
1: Doğru çünkü hiçbir şey yapmadık.
0: Hiçbir şey.
1: Yanlışlarımızdan bir tanesi şuydu. Ben ısrarla biraz da hasbelkader kendim de futbol oynadığım için dedim ki bizim en sıkıntılı bölgemiz stoper hattımız. Niye?
0: Yavaş.
1: Belli dönmeyen hani futbol tabirinde bizler öyle kullanırız. Belli dönmeyen iki tane stoperle oynuyor. Yani.
0: Bir değişiklik bekliyor musun peki Montella'da stoper mevkinde? Peki bağlantımızda bir sorun oldu. Arkadaşlar tekrardan bağlantıyı sağladığında kendisiyle konuşmaya devam edeceğiz. Hazır olduğunda lütfen bana haber verirseniz ben de tabii ki bağlantıma devam ederim. Şöyle bir bakalım şimdi skorlarımıza. Grubumuzda oynanan bir karşılaşma dakikalar 54'ü göstermekte. Amerika Birleşik Devletleri 2-0 önde olan taraf Tony Popovic'in öğrencileri. Avustralya bugün beklentileri karşılayamayan bir oyun oynuyor. Ha bizimle oynadıkları maçta tabii ki herkesi yanıltan bir tablo vardı. Yine çok iyi oynamadı Avustralya bizi mağlup ederken. Bizim 30'a yakın şut denememiz var. Kaleyi bulan 3 tane isabetli şutu var Avustralya'nın. Bunlardan ikisi golle sonuçlandı. Kapalı bir savunma anlayışıyla sahadaydı Avustralya bizim karşımızda. Biz o savunmayı aşamadık. Ve benim en çok aslında kızdığım nokta, eleştirdiğim diyeyim daha doğru ifadede bulunayım. Eleştirdiğim nokta, ya kapanan bir savunma var karşımızda. Öyle bir takımla oynuyoruz. 1-0 gerideyiz. Hatta ikinci golü de kalemizde gördük. 85. dakikada Deniz'i oyuna alması Montella'nın. 80. dakikada orta saha ve savunmaya iki oyuncuyu birden eklemesi ve geçiş hücumlarını engellemek için böyle bir hamlede bulundum diye açıklamada bulunması. Ya benim aklımın almadığı tek konu bu. Zaten gerideyiz. Avustralya'nın ön alanda bir şey yapmayacağı belli. Ya sen Avustralya'da bir oyuncuyu al, orta sahada bu topu git, 3 tane de savunmadan oyuncu çıkar desen kabul etmeyecek. Gol olsa dahi kabul etmeyecek. Kendi yarı alanından çıkmayan bir Avustralya karşısında orta saha değişikliği yapıyoruz. Benim kızdığım nokta bu işte. Avustralya'da bir şey yok yoksa. Ya başka maç kazanamaz Avustralya. Avustralya-Paraguay. Ya beraberlik kokan bir maç. Grubun son mücadelesi. Avustralya bu oyuncu grubuyla, bu oyun anlayışıyla, bu sistemle maç kazanamaz. Kimse kusura bakmasın. Kim var bir tek? Jacob Italiano yine Avustralya'da belki tehlike yaratabilecek isimlerden biri. Ya bizimle oynadıkları maçta da önemli oyunculardan biriydi. Zaman zaman savunmamızın dengesini bozan isimlerden biriydi. Hızlı, çabuk bir oyuncu. Muhammed Toure yine ön plana çıkartabileceğim ama aman aman çok iyi diyebileceğim de bir oyuncu değil. Norwich City forması giyen bir isimden bahsediyorum. Yani tecrübesiz bir oyuncu. 22 yaşındaydı yanılmıyorsam. Tecrübesiz bir oyuncu. Ama bizi zorlayan oyuncular arasında da ilk sıraya yazabileceğimiz isimlerden biriydi. Yedeklere baktığımızda da şimdi İran Kunda çok iyi bir hamle oyuncusu. Bugün de kendisine şans verdi yine. Avustralya milli takımında ikinci yarıda görev almaya başladı. Çok genç, 20 yaşında İran Kunda. Watford takımında forma giyen bir oyuncu, hücum oyuncusu. Milli takım kariyerinde sadece 17 maça çıkan bir isim. Ve bu oyuncular karşısında bizim bu kadar pozisyon üretip de net gol pozisyonu yakalayamamış olmamız beni üzüyor. Üzüyor. Neyi yanlış yaptık sorusu geliyor değil mi? Sevgili Nihat Erence de bunu sordu az önce. Biz o maçta neyi yanlış yaptık? Ya biz hiçbir şeyi yanlış yapmadık ki, bizim doğrumuz yoktu. Yani oyuncularımız sanki bir hazırlık maçına çıkmış havasında oynadı. Yani bunları söylüyorum ama kimse kusura bakmasın. Tamam, duygusal yaklaşıyorum ama eleştiririm bazı noktalarda. Ya kaleci kapattığı köşeden gol yiyor. Stoper mevkine bakıyoruz. Top çıkartacağız ileri. Dönüyor kendi ekseni etrafında. İkisinden de bahsediyorum. Burada bir oyuncu özelinde değil. Stoper hattında. İki oyuncudan da bahsediyorum. Meri, Abdülkerim, ikisi de. Dönüyor, sağa dönüyor, sola dönüyor, geri veriyor. Gerideyiz, hala kaleciye pas. Orta alandan geriye pas geliyor. Kaç sefer ya? Hakan Çalhanoğlu. Orta alandan ileriye çıkman gerekirken az adamla yakalayacaksın. Şöyle bir kendi eksen etrafında dönme tabiri sadece bizim ülkemizin futbolunda var herhalde. Benim izlediğim hiçbir maçta yok. İngiltere'nin alt liginde bile bir spikerden duymadım. Bilmem ne oyuncu, atıyorum İran Kunda dedik az önce değil mi? Genç bir oyuncu. İran Kunda kendi ekseni etrafında döndükten sonra şöyle bir yanındaki arkadaşıyla oynadı. Ben hiçbir spikerden böyle bir cümle duymadım Avrupa'da izlediğim maçlarda. Ama Süper Lig maçlarını izleyelim, sürekli bu cümleyi duyarsınız. X oyuncu kendi ekseni etrafında döndü, şöyle bir ileriye baktı ama gerideki arkadaşıyla oynadı. Maalesef bizim ülke futbolumuzun hastalıklarından biri. Hızlı oynamamız gerekiyor. Yani yoksa çok kaliteli bir takım değil. Savunma kurgusu çok ciddi alarm veren bir takım Paraguay takımı. Ben rahat bir şekilde oynamamız gerektiği şekilde oynarsak yeneceğimizi düşünüyorum. Ha ilk maç gibi oynarsak tabii ki yine bir 2-0'ı görürüz. Paraguay bizi mağlup eder. Biz de turnuvada çeyrek final mi yarı final mi oynarız diye düşünürken dördüncü oluruz. Diğer maçları takip ederiz. Sonra gündem ne olur? Abi sence kupayı kim kazanır? Ben artık Almanya'yı destekliyorum. Ben İspanyacıyım abi. Konu buraya döner İlerleyen haftalarda. Bu olmaması için de şunu söylüyorum. Montella'nın seçimlerini gözden geçirmesi gerekiyor. Gözden geçirmesi gerekiyor. Can'la mı başlıyorsun? Deniz'le mi başlıyorsun? Başla. Hücum oyuncusunu mutlaka sahaya sür. Bize gol lazım. Zaten savunma yapıyor karşımızdaki takım. Sen Kerem'i hücumda oynatırsan o kanatta etkinliğini de aslında eksi duruma sokuyorsun. Kanat da eksiliyor bizim. Barış sağ kanatta oynar. Galatasaray'da izlediğimiz maçları bir hatırlayın. Eleştirilen konulardan biriydi. Okan Hoca eleştiriliyordu Galatasaray'da. Barış Alper Yılmaz sol açıkta, sol kanatta, o bölgede oynadığında verim veremeyen bir oyuncu. Onu sen sağda serbest bir rolde oynatman gerekiyor. Barış alacak, oyuncu eksiltecek, adamı geçecek, içeri dönecek, orta yapacak, şut çekecek. O alanda daha iyi hareket eden bir oyuncu. Bunların hepsini tam tersi yaptın. Şimdi hangi birini sayayım ben? Yanlışları konuşacaksak milli takımımızın ilk maçında. Hani bitmez, yayın bitmez. Sabaha kadar konuşurum. Bir bakarız Paraguay maçı başlar. Sabaha kadar konuşurum. Sıfır doğru. Sıfır doğru vardı. Yani kalecisinden hücum oyuncusuna, hücum oyuncusundan yedek kulübesinden oyuna giren oyuncuların performansı, Montella'nın performansı. Hepimiz sınıfta kaldık maalesef. Ama turnuva bitti. Ya bu milli takımdan bir şey olmaz gibi de bir durum değil. Böyle bir durum yok. İnanıyorum, güveniyorum ve çeyrek finale kadar da çıkacağımızı düşünüyorum bakın. Tarihi unutmayın. 19.06.2026. En az çeyrek final görecek bu milli takım. Görecek. Bu sabah da çok rahat bir galibiyet alacağız Paraguay karşısında. Çok iddialı konuşuyorum. Biraz futboldan anlıyorsan bu söylediklerim çıkacak. Çıkacak.

0: 2-2 biter abi, bizden bir şey olmaz. Bak mesela böyle mesajları da anlamıyorum. Tepki var. Şimdi TFF'ye bir tepki gösteriyor bir dinleyicim. Anlayabilirim. Eleştirebilir. Herkes herkese eleştirebilir. Sorun yok. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun görüşleri size ters düşüyor olabilir. Ya da Montella'nın açıklamaları yine size ters düşüyor olabilir. Saygı duyarım. Ama birine kızıp ya da birilerine kızıp da o milli takımımız ya, canımız bizim. Kanımız. O takımın kaybetmesini beklemek sırf birine kızdığınız için ya ben anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Milli takımımız bağımsız bir takım. Yani birine bağlı olan bir takım değil. Şimdi TFF'ye kızıp da milli takım kaybetsin ya da kazanmayalım da onlar da istifa etsin diye bir düşünceye sahip olmak ne kadar doğru? Diğer dinleyicilerimin takdirine bırakıyorum ben bunu. Ama kazanacağımızı da düşünüyorum sevgili Berk'ti değil mi ismi? Evet doğru. Şöyle bir bakayım, sevgili Berk bu mesajı gönderen dinleyicim. Kazanacağız sevgili Berk. Kazanacağız. 3-1, 4-1 hani çok rahat bir maç olacak. Sabah 07.30'da aklına ben geleyim. Ki Instagram'dan da o an kutlamalar yapacağım ben sabaha karşı. Beni de bir zahmet bakın profilime bir göz gezdirin Instagram'da. Görkem Tezer. Kutlama nasıl yapılır göstereceğim ben bu maçın ardından. Sevgili Nihat Erence saniyeler içerisinde bizlerle olacak tekrardan. Az önce bağlantımızda bir sorun yaşandı. Şöyle mesajlarınıza dönmeden önce de Amerika-Avustralya maçının skorunu aktarayım. Dakikalar 63'ü gösteriyor. 2-0 Amerika Birleşik Devletleri Avustralya karşısında önde olan taraf. Mesajlara dönecek olursak da hayırlı geceler, Türkiye gruptan çıkamaz sevgili kardeşim demiş dinleyicim. Ya bugün neden dinleyicilerin milli takımın gruptan çıkamayacağını düşünüyor? Bunu anlayamadım. Ya çıkarız diyenleri de görmek istiyorum. Çok rahat çıkarız diyen dinleyicilerin mesajını gönderebilirim şu an. O sessiz dinleyicilerim de özellikle. Yani kendimi tek hissediyorum şu an ya. Tek hissediyorum. Milli takım gruptan çıkamaz diyor dinleyiciler. Arka arkaya böyle mesajlar geliyor. Ya tabii ki saygı duyuyorum. Ben biraz duygusal yaklaşıyor olabilirim. Ama çok iyi bir kadromuz var. Montella'nın seçimleri tabii ki yine belirleyici faktör. Yani tabii ki onu yanlış yaptı, bunu yanlış yaptı diyebilmek de kolay. Oyuncuların içerisinde kim yer alıyor? Montella ve ekibi. En doğru kararı da o verecektir ama bir konuda inat ettiğini ben düşünüyorum. Hücum konusunda, forvet oyuncu konusunda ben inat ettiğini düşünüyorum. Ha inat etmeye devam ederse de dediğimiz gibi bir maç, yani bu sabah 09.10'da kendisi bavulunu alır, milli takımdan ayrılır. Ayrılmak zorunda kalır şayet olumsuz bir sonuç ortaya çıkarsa. Hani kendisi inadıyla baş başa kalabilir bundan sonraki kariyerinde. Ama ben öyle bir tablonun yaşanacağını düşünmüyorum. Dursun Bozak bu mesajı gönderen dinleyicim. Teşekkür ederim. Görkem Bey İstanbul'dan Selçuk. 3-1 kazanırız. Sen rahat kazanırız dedin ama skor tahmini istiyorum senden demiş. Ya ben aklımdan ilk geçen skor tahmini ilk yarı 2 gol atarız. İkinci yarıda karşılıklı goller olur. 3-1 bekliyorum. 2-1 ya da 3-1 diyorum. Rahat galibiyetten kastım oyun anlamında benim. Hani %70'e %30'luk bir topla oynama, kalemize ciddi geliştirdiği ataklar Paraguay'ın. Bunlar minimize edilecek, çok etkili olacaklarını düşünmüyorum ben Paraguay'ın. Maç başından sonuna kadar bizim istediğimiz gibi geçecek demeye çalışıyorum. Yani skor olarak 5-0, 6-0 gibi bir rahat maç bekliyor değilim. Sadece oyun anlamında ve skor olarak da 2-1, 3-1 tarzında bir oyun bekliyorum. Abim Amerika kim diyorsun? Ben demedim Amerika kim ya. Ha milli takımımızla kıyasladığımızda Amerika kim diyorum. Doğru. Şu an 6 puanı var. Bizi övüyorsun, puanımız yok. Ama bizim de bir maçımız eksik bak. Turnuva sonunda görürüm. Bizim kaç puanımız olacak? O zaman göreceğim dinleyicimizin bu mesajını. Yok 1 veya 2 puan alırsak mucize demiş dinleyicim. Boyamaya gitmiş saçların bizimkiler. Çok umutluyduk. Gitmeseydik diye umut ediyorum ben demiş Ali Bey. Anlayamadım mesajınızın sonunu. Selamlar abi ben İzmir'den Kaan. Bizden bir şey olmaz diyen arkadaşları ben de anlamıyorum. Eminim bu sabah Paraguay'ı farklı mağlup edeceğiz. Herkes çok güzel bir güne uyanacak. Çok büyük bir motivasyonla inşallah Türkiye yarı final görecek demiş dinleyicim. İşte böyle mesajların sayısının artmasını bekliyorum sizlerden. Son bölümdeyiz. Şöyle bakalım saatimize, 23.32. Bir 20 dakikam kaldı, 20-22 dakikam kaldı. Kazanırız, çok rahat kazanırız diyen o dinleyicilerim de mesajlarını gönderebilir. Aynı zamanda Türkiye-Paraguay mücadelesi kaç kaç biter diye sorduk dinleyicilerimize ve skor tahminlerinizi de yine bana WhatsApp üzerinden iletmeye devam edebilirsiniz. Tüm mesajlara yer vermeye çalışıyorum. En azından gayret gösteriyorum. Bunu da söyleyeyim sizlere. Telefon bağlantımız hazır mı bu arada? Peki sevgili Nihat Erence tekrardan bizlerle birlikteymiş. Nihat abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi geceler. Tabii ben seni duyuyordum aslında yayında söylediklerini. Özellikle hani dedin ya benimle birlikte düşünen kimler var diye.
0: Evet evet.
1: Yani düşünenlerin sayısı aslında çok da şöyle. O hani kaybederiz, umutsuz mesajlar gönderenlere de aslında tabii ki saygı duyacağız ama.
0: Tabii ki.
1: Belki de bazıları totem yapıyor. Hani klasiktir spor izleyicisi, dinleyicisinin o tür şeyleri vardır.
0: Senin var mı peki böyle bir totemin?
1: Yani zaman zaman bizler de yapıyoruz.
0: Mesela?
1: Mesela ne yaparım? Penaltı atılıyor. Diyelim ki işte rakip takım bizim kaleye atıyor. Aha. Ellerimi bağlarım.
0: Ellerini bağlıyorsun.
1: Ha yani o ne anlama geliyor? Rakibi bağlıyoruz anlamına geliyor.
0: Ha ben bunların bir saniye. Bunlar önemli bilgiler. İlerleyen yaşantımda bunlar bana lazım olabilir. Ben not alacağım bunları. Ellerini bağlıyorsun rakip penaltı atarken.
1: Evet ve yani bunlar da çoğu zaman da hep şey olduk. Bu totemlerin tuttuğunu da söyleyebilirim.
0: Başka var mı peki abi? Hani ben penaltının yani, olmasını beklemek istemiyorum şimdi.
1: Ya bir de tabii ki hep şeydir. Mesela bu tür şeylerde yani bazen dersiniz ya işte kazanırız evet tabii evet. Ki gönlümüzden geçen milli takım kazanması özellikle böyle olumsuz mesajlar yapanların o iç dünyasında böyle bir patlama vardır. Hani söyler ya kaybedeceğiz yine ama içinde o duygu nedir biliyor musun? Ya biz bu maçı alacağız ben bakma böyle diyorum hani dilim böyle diyor ama kalbim bambaşka şeyi söylüyor. Ben o dinleyenlerin de o ruh halinde olduğunu düşünüyorum yani.
0: Ama şimdi ilk oynadığımız maçın performansına baktığımda yani öyle düşünen dinleyicilerime de saygı duyuyorum tabii ki. Yani duymak zorundayım. Herkes düşüncesini ifade edebilir. Bir spor müsabakası. Hani kazanırız kaybederiz. Bir dinleyicim de kaybederiz biz gruptan çıkamayız diyebilir. Ama ben kadromuzun daha iyi olduğunu söylediğimde buna itiraz eden dinleyicilerimizin mesajını anlayamıyorum mesela. Amerika'nın bizden daha iyi kadrosu olduğunu düşünen futbol severler varmış. Ben de yeni fark ettim. Varmış abi.
1: Ya orada da şöyle söyleyeyim sana. Yani tamam ilk hani sen aslında biraz önce güzel bir ifade kullandın. Dedin ki Monte'ye inadından vazgeçerse dedin.
0: Evet.
1: Bak aslında en önemli şeylerden bu. Bu sabahki şeyin kadro performansının bence kilit ifadesi o. Monte'ye inadından vazgeçerse nedir bu inat? Hı hı. İşte mesela rakibi iyi analiz etmek. Biz belli oldu ki ilk maçta Avustralya'yı kesinlikle iyi analiz etmemiş. Yani bir kere bu çok kesin bir şey. Üstelik buradaki yanlışlardan bir tanesi neydi? Hani ben tam bu yayında söylerken yarım kaldı anladığım kadarıyla belki bizi dinleyenler duymamış olabilir. Dedim ki futbolda bir tabir vardır özellikle bir hani bizim gibi futbol oynayanlar da ağır stoperlere tank der. Evet. Beli dönmeyen adamlar der. Yani bizdeki iki stoperin ikisi de maalesef o özellikle. O şeyi şöyle kapatmak istedi Monte'ye o gün. Önlerinde İsmail'i oynattı ama İsmail'in de özelliği onlardan farklı değil.
0: Evet.
1: Bir hatırla o yediğimiz iki golde İsmail'i geçti değil mi?
0: Tabii.
1: İsmail'i geçti sonra Meri'yi geçti.
0: Ki olmayacak bir iş yani 10 kez bu pozisyon yaşansa geçemez ikisini birden Avustralyalı oyuncu.
1: İşte bak yani burada onu söylemek istiyorum. Ağır oyuncular olunca ama şimdi bazı oyuncular vardır. Mesela hatırla bilmiyorum Recep Çetin'i seyretme imkanın oldu mu? Beşiktaşlı Recep Çetin.
0: Şimdi evet ya da hayır demek istemiyorum abi. Ben pas hakkımı kullanayım çünkü yaşım ortaya çıkacak.
1: Evet. Eğer seyrettinse şöyle
0: olabilir, seyretmiş de olabilir. Recep'in.
1: Ya çalım atardın ona, geçerdin, bir bakardın ki gene karşına gelmiş. Hı hı. Yani işte bizim aslında biraz savunma bloğundaki oynayan oyuncularımızın bu hani Recep Çetin özelinde söylediğim gibi hareketli, çabuk ve kademeye çok çabuk giren oyuncular olması lazım. Bizdeki ilk maçtaki en büyük eksiklik oydu. Hı hı. İşte bize en çok konuşulan tabii konulardan bir tanesi neydi? Kerem Aktürkoğlu'nun 3 tane kule gibi adamların arasında kaybolup gitmesiydi stoperlerin arasında.
0: Ki normal, normal.
1: O oyun tarzıyla başarılı olmamız mümkün değildi. Yani hı hı. Herifler zaten yerleşiyorlar 9-10 tane adam kendi sahalarına. Şeyleri kapatıyorlar. Bütün blokların arasındaki şeyleri, alanları da kapatıyorlar. Senin zaten Kerem'in orada o tarzda bir şey yapması mümkün değil. Şimdi bugün bir yandan da ne yapıyoruz? İşte ilk maçta Amerika Paraguay maçını da seyrettik. Paraguay biraz öne çıktığı zaman şeyleri, defoları ortaya çıktı.
0: Evet, benim aynı söylediğim şeyler işte bunlar.
1: Aynen.
0: Aynen öyle.
1: Defoları ortaya çıktığında onlardan Amerika iyi yararlandı. Yani Amerika'nın yoksa çok ekstra bir oyun oynaması ya da işte ne bileyim çok kaliteli ayaklarının olmasından değil de o takımın zaaflarından Amerika buldu golleri. Tıpkı bugün işte şu anda 2-0 önde götürüyorlar.
0: Evet.
1: Böyle yani normal seyrettiğinde dersin ki bu bizim bazen amatör kümelerde maçlar olur. İnan ol ki o maç o kalitede bir maç bugün. Hı hı.
0: Doğru doğru.
1: Yani bilmiyorum katılır mısın?
0: Tabii katılıyorum.
1: Son derece yani futbol dışında her şey var. Birbirlerine vurmaya çalışıyorlar. Öyle bir estetik yok, bir şey yok. Bir ilk gol zaten savunmaya çarptı oldu. Hı hı. İkinci golde yani yine çok büyük bir kademe hatası oldu. Devamında gol oldu. Yani bir de tabii hani bazen izliyoruz ya öyle güzel goller oluyor ki Dünya Kupası'nda. Şimdi o maçları da şey yapmayalım, unutmayalım ve o takımların hakkını yemeyelim. Yani attıkları gollerde ders veriyorlar. Yani akıl böyle zeka dolu goller atıyorlar. Evet. İşte onlara şapka çıkarıyorsun. Diyorsun ki bunlar futbolu biliyor. Bunlar futbolu iyi oynuyor. Yani işte şimdi bizim sabahleyin yapmamız gereken şu. Birincisi oyuncularımız umarız o ilk maçtan ben ders aldıklarını düşünüyorum. O dersi almışlardır. Böyle şey gibi Mehteran takımı gibi savunmadan çıkmayacaklar. Akıllı, çabuk, hızlı. Çünkü zaten ileride çabuk oynayabilen oyuncularımız var.
0: Evet.
1: Ben hani biraz önce bir tane dinleyicimiz şöyle demiş. Demiş ya kadroyu değiştirmeyecek, aynı kadroyla çıkacak diye. Bence İki ya da üç tane oyuncunun ben değişeceğini düşünüyorum.
0: Mesela senin yani, beklentin ne abi bu konuda? Yani ya kimleri değiştirir?
1: Yani Ozan Kabak oynar diye düşünüyorum ben. Mert Müldür oynar diye düşünüyorum. Bir de şöyle yine Kerem'i oynatacak. Kenan'ı oynatacak. Yani Kenan girecek zaten. O Kenan'ın girmesi kadar doğal bir şey yok.
0: Tabii.
1: Kenan girecek. Orada hani sen illa bir pivot santfor diyordun ama orada pivot olmayacak. Bence yine Kerem, Yunus ya da Barış, yani o son idmanda ikisini birden denemiş çünkü. Hı hı. Bir yarım devre yani bir bölümde Yunus'u oynatmış, bir bölümde Barış'ı oynatmış. Ha belki şunu yapabilir. İlk maçta o yani o hatayı yaptı.
0: Evet.
1: Bu maçta yapacağını düşünmüyorum. Kerem'i 85 dakika o 3 tane stoperin arasında oynatmak. Ya değiştirme zor bir şey değil. Al oraya şeyi Barış'ı.
0: Ya benim ben anlamadığım Barış konu sana gol lazım. Rakibin kapanmış. 81. dakikada orta saha takviyesi yapıyorsun.
1: Ya işte orada o gün yani o kadar hani bazen denir ya hocaların basireti bağlandı diye. O gün onun öyle diyelim. Öyle kabul edelim.
0: Ya hocanın bağlandı da yanındaki yardımcılarının da mı bağlandı abi?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Montiel'in yardımcılarının iyi olduğunu ben düşünmüyorum.
0: Hı hı.
1: Yani teknik ekip olarak çok zayıf bir teknik ekibe sahip. Bugüne kadar eğer ki hani bir takım şeyleri değiştirdiyse yine kendi bilgi birikimi dahilinde. Yoksa yani onun böyle hani şeydir genelde böyle iyi teknik direktörlerin, büyük teknik direktörlerin ikinci, üçüncü adamları çok iyidir.
0: Hı hı.
1: O nedenle de çok başarılı olurlar. Ya bizim şu anda milli takımda böyle hani diyebiliyor musun bir işte Montoya'nın yardımcısı işte atıyorum X ismindeki arkadaşımız oyunun kaderini değiştiren hamlelerde bulundu. Yani hocaya söyledi şöyle yapalım diye. Şimdi bunun burada en büyük şey, yani özellikle başkomutan orada yanlış şeyler yapıyorsa yanındakilerin söyleyeceği şeyler de çok değerli.
0: Ki kimler olduğunu da söyleyeyim, dinleyicilerimize aktarayım. Daniele Russo ve Hakan Balta yardımcıları.
1: Ya o işte diyorum, yani orada tabii bir de şu da var. Acaba Hakan Balta söylediğinde Monte'ye ne kadar değerlendiriyor onun söylemlerini? Ya da dikkate alıyor mu? Hı hı. Ha, dikkate almış olsa zaten bu kadar yanlış olmazdı. Yani işte diyorum ya, şimdi mesela diğer yardımcısı, ikinci yardımcısı, evet. Yani o kadar etkili olsa, işte ne dedin sen, 85 dakika Kerem'i orada oynatır mı?
0: Evet.
1: Yani etkili olsa, ya da gördün yarım saatte baktın ki adamlar çabuk adamlarla savunmanın arkasına sarkıyor. Ne olacak? Meriç çıkmaz diye bir şey mi var? Yani sözleşme mi yapıyor milli takıma geldiğinde? Beni alamazsınız, çıkaramazsınız. Hı hı. 20 dakikada yarım saatte diye. Değil mi?
0: Ya, tabii
1: kötüyse
0: ki.
1: Kötüyse değiştireceksin. Çünkü ya bu kulüp takımı değil sevgili Görkem. Milli takımdan bahsediyorum.
0: Milli Adana takımı. Demir Spor'u da küçümsemiyorum tabii. Yanlış anlaşılmasın bu söyleyeceğim ama. Ya yardımcısıyla biliyorsun abi, kendisinin aslında yardımcısı Daniele Russo Adana Demirspor'da beraber görev almışlardı. Orada da yardımcı antrenör görevini üstleniyordu Daniele Russo. Sanki oradaki değişikliklere ve oyun şablonuna benzetiyorum ben milli takımımızın şu an çıktığı ilk 11'lere baktıkça. Savunma ağırlıklı, risk almayan bir takım yapısında, ki Adana Demirspor'da bu işlemiş olabilir, başarılı olmuş olabilir o sezon. Ama kulüp takımlarıyla milli takımlar arasında ciddi bir fark var. Ya bizim takım savunma yapamaz, onu söyleyeyim. Bizim takım skoru korumaya çalışamaz. Öyle bir kadromuz yok. Bizim en iyi olduğumuz alan hücum bölgesi, kanat bölgesi, orta saha. Ofansif oyuncularımızın sayısı fazla.
1: Ve bu... Orada %100 sana katılıyorum. Çünkü nedir? Hani genelde de biz ne oynuyorduk maçlarda hep? Değil mi? Hücum ağırlıklı.
0: Tabii.
1: 6 gol yediğimiz şeyde, İspanya maçını da hatırla. Orada da öyle oynamaya çalıştık. Hı hı. Ama savunmayı yapamadığımız için 6 tane gol yedik. Hı hı. Yani o beceremediğimiz için. Şimdi oradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. O zaman biz rakibi bir analiz konusunda bence Montella'nın yardımcılarının ciddi bir zaafı var.
0: Umarım. Şöyle bir konu mu var? Sen az önce değindin. Şimdi Hakan Balta uyarıda bulunuyor. Yani şöyle yapalım. Bence bu oyuncu bu karşılaşmada bu bölgede oynarsa daha etkili olur gibi analizlerini yapıyor yardımcılar. Ama Montella belki bunlara ne kadar uyum sağlıyor, ne kadar yardımcılarının kararlarına uygulamaya çalışıyor. Ben çalışmıyor diye düşünüyorum demiştin abi.
1: Görkem, şöyle diyelim, inat her insanı batırır, bitirir.
0: Ha, tabii ki.
1: Bunu söyleyeyim. İnat iyi bir şey değildir. Yani ben özellikle dünkü basın toplantısında Montella'nın konuşmalarından hala bazı konularda ders almadığını gördüm. Daha doğrusu şunu söyledim. Ben şimdi 2002'yi bizzat canlı izledim. İşte 2008'i çok iyi takip ettik. Biz de orada kötü başladık, hatırla.
0: Ya tabii. Hani ilk maçımız mağlup olduk. Mağlubiyetle başladık. Hatta tepkiler o dönemde vardı. Buna benzer tepkiler vardı. Hatırlıyorum.
1: Ya ben o dönemde Şenol Güneş'in işte yardımcısı Ünal Karaman'dı. Şenol Güneş'in çıkıp da böyle inat bir şekilde hemen ne yaptılar? O ilk maçtaki hatalardan derslerini alıp ikinci maçtan itibaren bambaşka bir milli takım seyrettik biz sahada. Yine aynı şekilde 2008'de bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yine ilk maçta kötü başlamıştık. Sonra Fatih ve bir de daha doğrusu şu. Ben mesela o dönem hatırlıyorum. Yani kötü başladık. Evet, bizler felaket bir şekilde ulusal, yerel her türlü basın Şenol Güneş'i artık şeyiyle eleştiriyor. Elbisesiyle bilmem nesiyle. Yani işi oraya kadar döktüler. Ama ben orada mesela çıkıp da federasyon başkanı o dönem Haluk Ulusoy'du, sevgili Haluk Ulusoy'du. Haluk Ulusoy'un çıkıp da böyle garip bir şekilde konuşup işte eleştiri yapanları böyle işte yani vatan haini bilmem ne gibi ifadeler.
0: Tam oraya gelmedi konu aslında. Hani oraya gelmedi ama Montella'nın sözlerini şimdi konuşuyoruz ya. Nihat Erence bu arada hattımızda, kendisiyle Dünya Kupası yolculuğumuzu değerlendiriyoruz. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum. Ama bazı bireyler, bak abi burası önemli. Bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bazı bireyler. Acaba bir iki isim milli takım kampında ya da daha önceki turnuvalardan mı takım aleyhine yorum yapan gazeteler?

0: Ben hiçbir zaman bir Türk vatandaşının yaşadığı o duyguyu asla ve kata hissedemezdim.
1: Ama orada da bir göndermede bulunduğunu ben düşünüyorum. Hani ben Türk'üm derken abi, hani siz Türk olduğunuzu iddia ediyorsunuz ama milli takımın başarısız olmasını isteyenler var aramızda. O yüzden böyle bir kaos ortamı yaratmaya çalışılıyor şeklinde yorumladım.
0: Tam tersi, tam tersi. Ben de diyorum ki hiçbir Türk vatandaşı, yani milli takımın başarısız olmasını istemez. Ya
1: tabii burada hemfikiriz. Doğru.
0: O zaman demek ki sen orada art niyetli olan o insanlar değil sensin. Hı hı. Çünkü sen niye daha şimdiden koltuğundaki o sıkıntıyı hissetmeye başlamışsın? Hı hı. Acabaları biraz önce ne dedin? Hani Allah göstermesin, istemiyoruz tabii ki. Eşeği de kaybedersek Paraguay'da ne dedin?
1: Hemen inadını da alıp gider abi.
0: Gelme, Türkiye'ye bile gelme arkadaş. Git nereye gidiyorsan git, nerenin hocası olmak istiyorsan git ol. Ama artık bundan sonra senin milli takım şeyin bitmiştir diye öyle bir ifade kullandın.
1: Evet.
0: Senin gibi düşünen binler var öyle.
1: Yani hani, ben tam olarak öyle demedim ama ona benzer diyelim abi.
0: Yani işte bak,
1: zaten gider otomatik olarak gönderilir. İstifa etmek zorunda kalır. Biz olası bir ikinci maçlar sonunda turnuvaya veda ettiğimiz senaryoda tepkiler daha da artar. Şu an istemediği tepkiler var. Hani takımımı etkiliyor, beni etkiliyor dediği açıklamalar var ya. Tepkiler var ya, düzelteyim. Ya, bu tepkiler çığ gibi büyür.
0: Tabii şimdi orada da şunu diyelim. Senin işin ne? Yine aynı şeyi söylüyorum. Senin işin ne? Teknik direktörlük değil mi?
1: Tabii.
0: Sen sahaya bak ya. Sana ne kardeşim de? Senin sosyal medyayla ne işin var ya? Hı hı. Kapat sosyal medyanı. Bak takımına bak. Eksiğine bak. Rakipleri analiz et. Ettir. Senin görevin bu. Ha o zaman da nasıl şimdiye kadar çoğu zaman baş tacı oldun değil mi?
1: Hı hı.
0: O zaman şimdiye kadar baş tacı oldunsa daha da baş tacı olur.
1: Peki yani, eklemek istediğin bir şey var mı abi? Artık yayınımın da sonuna geliyorum. Az bir dakikam kaldı.
0: Yani şöyle diyelim. Biz milli takıma güveniyoruz. Bizim çocuklara inanıyoruz. Ben yine o söylemimde aynen sana da dedim ya benim gibi düşünüyorsun diye. İki maçı da kazanırız. 6 puan alırız. Şey muhtemelen şimdi Amerika'nın da 6 puanı oldu.
1: Evet 2-0 devam eden o maçın da dakika ve skorunu ben dinleyicilerime aktarayım müsaadenle. 84. dakikadayız. Amerika Birleşik Devletleri 2, Avustralya 0.
0: Aynen dediğin gibi yani burada belli oldu ki Amerika artık çıktı.
1: Evet.
0: Buradan ikinci çıkan takım da biz olalım. En iyi üçüncü kim olursa olsun biz çok bağlamaz.
1: Ki ben bu grup aşamasında en iyi üçüncüler listesinde olacağımızı da düşünmüyorum. Yani oraya kalmaz bu iş. Oraya kalmaz.
0: Yani işte diyorum ya bazen şeyler vardır mutlaka şu anda bizi dinleyen dinleyicilerden şu şeylik belki polyanacılık oynuyorsunuz diyenler de olacaktır.
1: Tabii illaki.
0: Ama şu var biz inanacağız bu çocuklara ya. Bunlar bir hakikaten adı gibi bizim çocuklar yani. Hı hı. İnanıyoruz ve ben güveniyorum. İnşallah normal yani normal ayarlarına döndüğünde bizim milli takımın hem Paraguay'ı hem de Amerika'yı çok rahatlıkla yenebileceği görüşündeyim. Ve bunu da başaracaklarına inanıyorum.
1: Peki ağzına sağlık Nihat abi.
0: Görüşmek üzere, iyi geceler diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sevgili Nihat Erence hattımızdaydı. Kendisiyle Dünya Kupası'ndaki yolculuğumuzu değerlendirdik. Türkiye-Paraguay maçındaki beklentileri konuşmaya çalıştık. Dilimizin döndüğünce diyelim son bölümdeyken de mesajlarınızı eritmek istiyorum. Birçok okunmayı bekleyen mesaj var, görüyorum. Ben sana katılıyorum diyen bir dinleyicim. Ne anlamda katılıyor acaba? Bu milli takım bu gruptan çıkar fakat ilk maçta hatalarımızdan ders çıkaracak bir kişi var mı ona emin değilim. Umarım hatalarımızdan ders çıkarıp yola devam ederiz. Şöyle söyleyeyim, ilk maçta maçın kötü gidişatında ikinci, üçüncü BCD planlarımız yoktu. 90 dakika aynı taktiği devam ettirdik. Öyle demeyin. 81. dakikada iki tane orta saha oyuncusunu oyuna sürdü Montella. Şimdi hakkını yemeyelim. Ya belki de 3-0 olacaktı. Avustralya'nın hızlı ataklarını kesmek için yapılan güzel bir hamleydi. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani Montella'nın da tabii ki burada eleştirileri anlayabiliyorum ama hakkını da teslim etmemiz lazım. Yani 2-0 bittiyse belki Montella'nın o değişiklikleri önemliydi. 80. dakikada iki tane orta saha oyuncusunun savunma özelinde aslında ön planda olabilecek iki oyuncu.

0: oyuncuyu oyuna sürmesi 2-0 bitmesine sebebiyet verdi. Avustralya son maçını kazanırsa biz de bu maçımızı, yarınki maçımızı yani kazanırsak, daha sonra Amerika'yı yenersek o zaman ne oluyor? Bütün takımlar 6 oluyor ve biz 3. oluyoruz. Tekrar hesaplayın. Bir yanlışlık var o mesajda. Sevgili Görkem, ben de senin gibi gruptan çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Yalnız TFF başkanıyla milli takım teknik direktörleri ile alakalı bir eleştiride bulunmuş dinleyicimiz. Hani herkes kendi işine odaklanması gerektiğini düşünen bir dinleyicimiz. Kimseyi yargılamakta kimseye düşmez demiş. Peki, ismini paylaşmayan bir dinleyicim. Son maçta Amerika'yı rahat yeneriz ve gruptan da çıkarız. Adana'dan Nezih Demirci ben diyen dinleyicim. Bu mesajları okurken henüz mesaj göndermeyen dinleyicim varsa tabii ki bu sabahki karşılaşmayla alakalı görüşleriniz çok kısa. Skor tahmini olma şartı tabii 2-0 biter, golleri şu oyuncular atar diye düşünceniz varsa da yine Radyo Spor WhatsApp hattına iletebilirsiniz. Son dakikadayım artık, son 1-1,5 dakikam kaldı. Maçın hakemi sürekli kolundaki saati kontrol etmeye başladı. Her an son düdük çalabilir. Bu hatırlatmayı da yapayım. Kadromuzda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yıldızlarının dışında Real Madrid'in orta sahası, Juventus'un en iyi oyuncusu, Inter'in kaptanı var. Bunun kıymetini bilmek lazım. Amerika'dan da Paraguay'dan da çok daha iyi bir kadroya sahibiz demiş dinleyicim. Katılıyorum. Gelecekten geldim abi demiş dinleyicim. Türkiye 3 puanla gruptan en iyi 3. olarak çıkacak ve rakibimiz de İngiltere olacak. Eleyeceğiz ve sonraki rakip Arjantin'e eleniyoruz maalesef demiş. Yani dinleyicim bütün skorları vermiş. Kaç kaç biter bu maçlar mesela, onu da bir yazsana bana, aramızda kalacak. Türkiye Paraguay maçı kaç kaç bitiyor? Skor tahmini bekliyorum. Okumayacağım mesajı, aramızda kalacak. İstanbul'dan Ruhi ben. Biz kalan 2 maçı da alır bu gruptan lider çıkarız demiş ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin de tabii ki iyi oynadığını söylemek isterim. Sadece bu maç üzerinde değil, açılış mücadelesinde de Paraguay karşısında da çok iyi ofansif anlamda güzel işlere imza attıklarını söylemek isterim. Selamlar abi, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Ben Almanya Stuttgart'tan Yaşar. Nihat abiye de buradan çok selamımı söyle demiş. Tabii ki iletmiş oluruz. Kendisi dinlemeye devam ediyordur diye tahmin ediyorum. Ben de Akçabatlıyım. Kendisini çok seviyoruz. Herkese selamlar. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar abiler. Kadromuzun çok iyi olduğunu düşünüyorum ama atladığımız çok önemli bir nokta var. Bizim kupa tecrübemiz yok. Dünya kupalarında kontenjan çoğaldığı için gittik. Avustralya'da futbolcu maçtan önce aslında gerçekleri söyledi. Biz tecrübeliyiz dedi. Yani bizim Dünya Kupası anlamında bir tecrübemiz yok. Doğru, ama oyuncularımızın Şampiyonlar Ligi finali oynamışlığı var. Hani genel tecrübe açısından değerlendirecek olursak o atmosferi çok iyi tamamlayabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Avustralyalı oyuncular oynasın Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda. O yeterli mi sizce? Değil. Bizim buraları oynayabilecek o potansiyele, tecrübeye sahip çok önemli isimlerimiz var. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan oyuncularımız var ya. Onu söylemeye çalışıyorum. Romanya'yı zor yendik ve tekrar söylüyorum. 48 takımlı bir kupa olmasaydı biz yine gidemezdik. Lütfen bunu da not düşelim demiş. Evet, Romanya karşısında zorluk yaşamamız da bir soru işaretiydi. Yani o dönemi de hatırlıyorum. Eleştirildi Montella taraftarlar tarafından. Kadri kardeşim demiş, kadro daha iyiydi. Amerika öyle diyorsun, biz iyiyiz tamam, ama neticede Amerika bizden şu an 6 puan önde. Katılıyorum söylediklerine ama netice ne demiş, göreceğiz neticeyi grup maçları tamamlandığında. Bu senaryoda 6 puan ile gruptan çıkacağız muhtemelen. Soru 1 mi, 2 mi, 3 mü? Biraz karışık mevzu demiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum kendisine. Arkadaş doğru söyledi, 3 takım da 6 puanla bitirebilir. Biz Amerika ve Paraguay'ı yenersek, Avustralya'da Paraguay'ı yenerse 3 takım 6 puana ulaşıyor demiş dinleyicim. Yani ben yanlış söylüyor, yanlış hesaplıyor demedim. Ama maçlar bir oynansın, son karşılaşmaların anlık puan durumunda bunları konuşuruz. Tabii burada ikili averaj önemli ki Amerika Birleşik Devletleri karşısında nasıl bir skor ortaya çıkacak? Buna da bakmamız lazım hesaplamalar yapabilmek için. Ama ben çıkacağımızı düşünüyoruz. Sendeyiz, açtık, restorandayız demiş dinleyicimiz. Acaba ne restorantı? Yani illa bu saatimizde bir yemekle gelecekle alakalı konu açılacak. Değil mi? Olmazsa olmazlarımızdan biri. Türkiye 3-1 kazanır demiş. Bir tantuni dükkanıymış ya. Peki olsa da yesek. Yani bu saatte de yenir mi bilmiyorum. Yemek gurmesi değilim de bu saatte yenir mi? Yenir ya, yenir. Yani ben ne olsa yiyorum gecenin 12'sinden sonra. Ha, siz yemeyin, o ayrı. İyi yayınlar bu arada. Golleri kim atar? Arda, Hakan, Abdülkerim ve 3-1 kazanırız demiş. Dinleyicime teşekkürlerimi iletiyorum. İsmini paylaşmayan bir dinleyicim. Peki tüm mesajları okuduk herhalde. Okuduk, tamam. Gözümüzden kaçan varsa da kusura bakmasın artık. Yoğun bir mesaj trafiğimiz vardı. Süremin sonuna geldim. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım. Ama neler yapacağımı görmek istiyorsanız da tabii ki. Yok tatil değil canım. Öyle günübirlik Almanya'ya, Avusturya'ya gideyim geleyim. O bende yok. Şöyle bir adalara gidelim yurt dışında, kısa günlük ya, bir gün, hatta 7-8 saatliğine gidelim gelelim. Gün batımını Londra'da izleyeyim, gün doğuşunu da yurdumuzda takip edeyim. Onlar bende yok, öyle şeyler hayal etmeyin. Yine de neler yaptığımı merak ediyorsanız kuponlarımı zaman zaman paylaşıyorum. Onlara ulaşmak istiyorsanız da Instagram'dan Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır sevgili dinleyiciler. Diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Yarın yokum. Pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Maç merkezi sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu başlıyor.

0: Radyo Spor'a, Sabah Sporu programına hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz. Fenerbahçe'de dün sıcak gelişmeler oldu. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiği açıklandı. Vedat Muriç akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Enteresan gelişmeler oldu Fenerbahçe'de, tabii ki onları konuşacağız. Futboldan ben yine özeti yapmaya başlayayım. Dünya Kupası'nda ilk tur karşılaşmaları bir gün önce sona ermişti. Dünle birlikte artık ikinci maçlar, grup aşamasındaki ikinci maçlar oynanmaya başlandı. A grubunda saat 19'da Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldılar. Sadilek ile Çekya öne geçti karşılaşmada. Ama son bölümde bir penaltı kazandı Güney Afrika ve Mokoena ile beraberliği buldu. İki takım da gruptan çıkma iddiasını son maça taşımış oldu bu skorla birlikte. Birer puanda ikinci maçları kapattı Çekya ve Güney Afrika. Grubun diğer maçında Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geldiler. Sabaha karşı 4'te başladı bu karşılaşma. Meksika'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi mücadele. Meksika'da gol 50. dakikada Romo'dan geldi. Güney Kore kalecisinin yaptığı büyük bir hata gole sebebiyet verdi. Son bölümde Güney Kore aslında çok net bir gol pozisyonu yakaladı. Kale ağzından iki şut imkanı buldu. İkisinde de Meksika kalecisi Rangel başarılı oldu ve Meksika'ya bir kez daha 3 puanı getirdi. Meksika 2 maç sonunda topladığı 6 puanla grup liderliğini de garantiledi. Adını son 32 turuna yazdıran da takımlardan biri olmayı başardı. Güney Kore 3 puanla ikinci basamakta bitirdi. İkinci maçlar sonunda haftayı. Çekya ve Güney Afrika'nın da dediğim gibi birer puanı var. Şimdi son karşılaşmalar oynanacak grupta. Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya gelirken Meksika ile Çekya oynayacak. Meksika'nın artık grupta bir sıkıntısı kalmadığı için rotasyon yapabilir. Bu durum tabii Çekya'nın işine gelebilir. Çekya'da üçüncülük için en kötü tabii mücadele edecek, galibiyet alması halinde büyük ihtimalle üçüncülüğü cebine koyacak. Son 32 turuna da çıkacak Çekya, onu da söylemiş olayım. B grubunda iki maç oynandı. Bu karşılaşmalarda da futbol severler çok sayıda gol izleme fırsatı buldu. Gece akşam diyelim ya da 22'de İsviçre-Bosna-Hersek mücadelesi vardı. İsviçre mücadeleyi 4-1 kazandı. Maçın skoru 4-1. İlk golün dakikası 74. 74'e kadar 0-0 giden aslında pek de keyifli olmayan bir karşılaşma ama Manzambi'nin oyuna girişi İsviçre'yi hareketlendirdi. Oyuncu 3 dakika sonra golünü attı. Ardından kırmızı kart, Bosna 10 kişi kaldı ve sonrasında da goller yağmur gibi yağdı. Bu arada yağmur gibi yağdı demişken şu an İstanbul'da da kapalı, rüzgarlı ve yağmurlu bir hava var. Onu da dipnot olarak söyleyeyim. 84'te Vargas 2-0'a getirdi İsviçre. 90'da Manzambi bir gol daha attı. 3-0, 90+3'te Mamic'in golü Bosna-Hersek adına 3-1. 90+7'de penaltı Şaka 4-1 İsviçre mücadeleyi kazanmayı başardı. Grubun diğer maçında da Kanada ev sahiplerinden Katar'ı 6-0 mağlup etti. Jonathan David Messi'den sonra turnuvada hat-trick yapan bir diğer isim oldu. Katar'da 33'te Ahmet'in kırmızı kart gördüğünü, 53'te Madibo'nun yine kırmızı kart görüp takımını 9 kişi bıraktığını söyleyeyim. Kanada açısından tabii tarihi bir galibiyet oldu. Onlar bu turnuva öncesinde 2 kez Dünya Kupası'na katılmış, hiç puan alamamıştı. İlk puanını ilk karşılaşmada aldı. İlk galibiyetinde Katar önünde 6-0'lık galibiyetle almayı başardı. Kanada tam 97 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşlar. Katar'ın bir topla buluşması var ceza sahasında. 4.60'lık bir XG, korner adedi 19, Kanada'nın tam bir dominasyon kurduğu mücadele olmuş ve 4 puanla şu anda Kanada'da grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Son maç İsviçre-Kanada mücadelesi, liderlik karşılaşması olacak. Beraberlik halinde Kanada grubu lider bitirecek. İsviçre'nin liderlik için galibiyete ihtiyacı olacak bu karşılaşmada. Ve günün bültenini de paylaşayım. Saat 22'de bizim grubumuzda diğer maç, ABD-Avustralya karşılaşması var. Bu oynanacak. Gece 1'de C grubunda İskoçya-Fas, 3.30'da Brezilya-Haiti ve milli takımımızın maçı da sabah 6'da olacak. Paraguay'la ikinci maçta karşı karşıya geleceğiz. Bizim için tabii hayati bir maç. Dün basın toplantısı yapıldı karşılaşma öncesinde. Tabii ki oradan detayları da program içerisinde konuşacağız, maçı konuşacağız. Muhtemel 11 nasıl olur, nasıl haberler var, hepsini milli takım bölümünde değerlendireceğimizi dile getireyim. Maçlar bu şekilde. Peki az önce bahsettim kısaca ama tekrar etmekte fayda var. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör İsmail Kartal oldu. Aykut Kocaman beklenirken birçok kişi de düne kadar, dün sabaha kadar Aykut Kocaman'la ilgili haberler yaparken bir anda sürpriz şekilde Fenerbahçe yönetimi rotayı İsmail Kartal'a kırıyor. Aslında birkaç gündür perde arkasında devam eden bir süreç olduğu anlaşılıyor. Dün yapılan haberlere bakıldığında Aykut Kocaman'la bir süreden beri bir anlaşmazlığın olduğu zaten açıklamanın gecikmesinden belliydi. Bu sürede de Fenerbahçe alternatif isim olarak İsmail Kartal'la görüşüyor, uzlaşıyor ve dün öğlen 1'deki FBTV'deki programda İsmail Kartal resmen açıklanıyor. Görevine hemen başlıyor İsmail Kartal, Samandıra'ya gidiyor. Ekibi yavaş yavaş da bir netleşecek. Dick Kight prensip anlaşmasına varılan isim, birinci yardımcısı olacak İsmail Kartal'ın. Daha devamı da gelecek. Fenerbahçe'de yeni yönetimin ilk önemli icraatı oldu. Futbol takımı planlaması açısından konuşacak olursak. Diğer tarafta Vedat Muriç konusunda da Fenerbahçe resmi açıklamayı dün gün içerisinde yaptı. Oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını ve sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşaması tamamlamak üzere akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu. İstanbul'a geldi Vedat Muriç. Fenerbahçeli taraftarlar oyuncuyu karşıladı. Muriç bir üçlü çekti. Karşılık bulamadı orada. Komik anlar yaşandı ama Fenerbahçe santrforla kavuştu. Şimdi sırada diğer santrfor stoper. Dün bir sol bek haberi yapıldı. Fenerbahçe'nin PSV'den Mauro Junior'la ilgilendiği, hatta resmi teklifini kulübüne ilettiği ve oyuncuyla da anlaşmaya çok yakın olduğu söylendi. Bu da demek oluyor ki büyük ihtimalle Archie Brown da takımdan ayrılacak. Genel oyuncu tabii 27 yaş olduğu için o artı 4 kontenjana uymuyor. Archie o kontenjandan bir oyuncuydu Fenerbahçe için. Fenerbahçe herhalde o dengeyi de gözetecek transfer planlamasında. O planlamayı da nasıl yapacak Fenerbahçe yönetimi, ben de merak ediyorum. Diğer takımları da merak ediyorum, nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Milli takımdan bahsettik. Dün Trabzonspor'da Weivu'nun satışıyla alakalı bir haber dikkatimi çekti. Onu söylemem lazım. Fulham Premier League ekiplerinden Weivu ile ilgileniyormuş. 20 milyonluk bir bonservis ödemesi de konuşuluyor. Galiba bu Trabzonspor'un beklentisi. Fulham da tabii bu paraları verebilecek kulüplerden biri. Bakalım orada bir satış olacak mı? Sürpriz olur açıkçası Weivu. Şu anda Agusto ve Ulayne satışları konuşuluyordu. Weivu daha devre arası gelmişti ama şu an böyle bir teklif gelirse herhalde Trabzonspor'da onay verecek gibi gözüküyor. Dünya Kupası'nda haberlerde de Lionel Messi ilk karşılaşmada hat-trick yapmıştı ve gollerden sonra da bir duygusal görüntüsü vardı. Gözyaşlarını tutamamıştı. Bir sıkıntısı olduğunu söylemişti. Dün o sıkıntının ne olduğu ortaya çıktı. Babası Jorge Messi'nin bir sağlık sorunu yaşadığı duyuruldu. Herhangi bir detay verilmedi. Kamuoyunda galiba bazı söylentiler dolaşmış. Ben kaçırmışım ama bunlar üzerine Messi ailesi bir açıklama yaptı. Ve babasının bir sağlık sorunundan muzdarip olduğundan bahsetti. O yüzden Messi bu tepkileri vermiş. Onu da bir not olarak program girişinde bahsedeyim. Evet, benim paylaşacağım haberler bunlar. Şarkı, reklam aramız. Sonrasında maçlarla buradayız.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.19 saatlerimiz Sabah Spor'unda Ali abi, Aykut abi birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
2: Günaydın.
0: Teşekkür ediyorum. Girişte Fener'in sultanlarından bahsetmeyi unuttum. Bir kere onu söyleyeyim. Dinleyiciler hatırlatmamış ama ya da hatırlattıysa da görmedim.
1: Onlar da unutmuş demek ki.
0: Onlar da unutmuş. Arada kaynadı milliler. Onlar da Milletler Ligi'nde ikinci etapta, ikinci maçında dün Fransa ile karşı karşıya geldi ve 3-0'lık skorla mücadeleden galip ayrılan taraf milliler oldu. 2'de 2 yaptılar bu etapta. İlk etap 4'te 2 idi. Toplamda da 6'da 4 oldu Fener'in sultanları. Şimdi iki maçı daha var önünde. İkinci etap bitecek. Sonra son etap, üçüncü etap maçları olacak. Birer hafta arayla gidiyor sanki. Şimdi gelecek hafta Erkeklerin Milletler Ligi'nde ikinci etap karşılaşmaları var. Onları da Radyo Spor'dan da takip edebileceksiniz. Fener'in sultanlarına da başarılar dileyelim. Tebrik edelim dünkü galibiyet için. Bugün tabii gündem olarak yoğun bir gün. Hem Dünya Kupası maçları oynandı. 4 maç. Üzerine Fenerbahçe'deki gelişmeler, teknik direktör konusunda dün öğlen ya da öğlene doğru şok bir haberle herkes herhalde sarsıldı. İsmail Kartal Fenerbahçe'de göreve getirildi. Vedat Muriç transferi artık bitti gözüyle bakılıyor. Dün oyuncu İstanbul'a geldi. Bu var. Üzerine tabii milli takımın yarın sabah oynayacağı mücadele, Paraguay karşılaşması. Dünkü ya da sabaha karşı olan basın toplantısı, kadro tercihleri, muhtemeller, onları konuşacağız. Dolu dolu bir program olacak. Ben kronolojiyi çok bozmak istemiyorum. Dünya Kupası'yla başlamak istiyorum. Dünya Kupası'ndaki maçları değerlendirdikten sonra da Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Onu da detaylı şekilde konuşacağız şimdiden. Onu paylaşmış olayım. Neden hani Fenerbahçe'yi konuşmadınız, konuştunuz mu diye sormayın diye önden bir haber vereyim dedim. Şimdi Dünya Kupası'na dönecek olursak sondan başlayalım. Sabaha karşı 4'te A grubunda Meksika ev sahiplerinden Güney Kore ile oynadığı iki takım da ilk maçlarını kazanarak bu karşılaşmaya çıktılar. Bir anlamda grubun liderlik mücadelesiydi ve bu mücadeleden galip ayrılan taraf ev sahibi Meksika oldu. 1-0'la Meksika kazandı. Tabii maçı izlemedik. Aykut abi gerçi izlemiş olabilir, ona emin değilim. Senin sağın solun belli olmuyor ama.
2: Ya ben baktın mı açık be? Yattım öyle söyleyeyim.
0: Açık sana. Yattım tamam. Bilinç altında belki maçtan şeyler kalmıştır, paylaşırsın. Pek keyifli bir maç olmadığı istatistiklerden anlaşılıyor. Mesela 1-0 bitti, Meksika kazandı, 50'de geldi gol. Bir kaleci hatası, Güney Kore kalecisi yüksek bombeli bir topta açılıyor, takım arkadaşıyla çarpışıp topu elinden kaçırıyor, rakibinin önüne düşüyor, oyuncu topa dokunup golü atıyor. Böyle bir gol, maçtaki tek gol. Aslında Güney Kore'nin gole yaklaştığı anlar var. 0-0'da Heung-min Son'un aşırtmasını Edson Alvarez, ki o da dün anladığım kadarıyla stoper oynadı Montes'in cezasında, çizgiden çıkarıyor. 86-87 civarı da Güney Kore'de arka direkte bir pozisyon yaşanıyor. Kale ağzından vuruş. Önce kaleci kurtarıyor. Seken'i yine kaleci kurtarıyor. Güney Kore yaklaşıyor golleri ama onların da rakip ceza sahasında sadece 11 kez topla buluşabildiğini görüyorum. Meksika'da bu sayı sadece 6. 11'e 6 çok düşük. Şutlar 8'e 9. Gol beklentisi 0.48'e 0.69. İki takımın keyifsiz bir maç gözüküyor bu şeye baktığında. İstatistiklere, korner bile maçta toplam 2 tane olmuş. Meksika korner kullanamadan maçı bitirmiş. Güney Kore'nin de 2 korneri gözüküyor karşılaşmada. Ama ne oldu? Meksika bu sonuçla birlikte grupta liderliği garantiledi ve adını son 32 turuna yazdırdı. 2 maç sonunda işi bitirdi. 3. maç Meksika için rotasyon yapılabilecek bir karşılaşmaya döndü. Bu istenecek bir şey. Gerçi turnuva maçlar arasındaki zamanlar çok fazla geçmiş turnuvalara göre ama yine de iki maçtan tabii işini kolaylaman büyük bir avantaj. Meksika'da bu sonuçta bunu başardı. Neler dersin Aykut abi?
2: Vallahi önce şunu söyleyeyim. Benim uyanık olduğum bölümlerde Edson Alvarez bayağı iyi oynadı. Zaten maçında oyuncusu olmuş. Fenerbahçe'de bir sezon boyunca oynamadığı futbolu İlk maçta çok kısa süre almıştı değil mi? Meksika Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederken, yanlış hatırlamıyorsam 13-15 dakika falan oynadı. Bu maçın tamamında oynadı. Sen de belirttin, Montes kırmızı kart gördüğü için stoper oynadı. çok da iyi bir performans sergiledi. O çıkardığı top bence kritik. Meksika Aguirre ile birlikte ev sahiplerinin iyi başladığı bu organizasyonda gruptan çıktı. Üçüncü maç öncesinde rahatladı. Meksika'nın zaten oyun tarzını biliyoruz. Yani gideyim birilerine 4 tane 5 tane atayım oyunu oynamaz. Aguirre'nin takımları da öyle oynamaz. La Liga'da yönettiği takımlarda çok anlattık yani. Tam bir 1-0 hocası. Genelde küme düşmemeye oynayan ekipleri yönettiği için oyun anlayışı biraz böyle. Sert futbolu sever. 2'de 2, 6 puan onlar için iyi sonuç. Quinones işte doğuya doğru yani Arap Yarımadası'nda parlayan bir yıldız ve orada bekliyor. Beni acaba kim bulacak, kim bu tarafa getirecek diye.
0: Evet, oranın gol kralı da olmuş.
2: Evet, evet. Yani ben de bir karşılaşmada anlattım. Da Darwin Nunez'e karşı galiba oynamıştı. Tam hatırlamıyorum şimdi maçı. Ali dedi bu maçı anlatır mısın? Anlatayım dedim. Buralarda da bir bakalım ne var diye. Abi adamı gördük. Adam yanıyor zaten orada. Yani daha böyle temposuz, sakin oynanıyor biraz daha o lig. Oyuncuların bireysel yeteneğiyle. Adam orada yanıyor. Tabii atar yani o golleri. Dünya Kupası'nda da ben bekliyordum zaten ondan iyi bir başlangıç. İlk maçında kahramanı o olmuştu zaten. Meksika 2'de 2 yaptı. Gol yemedi. Tipik yani alıştığımız oyun anlayışını gösteren, sergileyen takımlardan biri. Şimdi bazı takımların profilleri değişti bence bu Dünya Kupası'nda. Onlara değiniriz. Değişmeyen ülkelerden biri Meksika. Ev sahiplerinden biri olarak da çok büyük bir avantajı cebine koydu. Ben biraz daha yani zaten gruptan artık çıkmayı garantiledi. Ben enteresan böyle sürpriz yerlere kadar da gidebileceklerini düşünüyorum.
0: Yani bu daha sonuç odaklı oyunuyla değil mi?
2: Tabii.
0: Turnuva için
2: tabii.
0: Daha pozitif.
2: Tam bir turnuva takımı Meksika.
0: Hı hı. Evet bakalım Meksika nereye kadar götürecek. Ben de grup lideri olarak beklentim Meksika'ydı tabii ki. Favori olarak onları görüyordum. Orada bir sürpriz yaşanmadı. Güney Kore açısından tabii onlar ilk maçı kazandıktan sonra bu maçta da umutlandılar. Burada kazansalar onlar grubu lider bitirmeyi garantilemiş olacaktı. Ama orada da Heung-min Son takımın marka ismi çok formda gelmedi. Ali abi bir istatistik paylaşmıştı. MLS'te golü yoktu değil mi?
1: Evet.
0: Heung-min Son'un. Bu maçta da mesela oyundan ilk çıkan isimlerden biri olmuş 57'de.
2: Heung-min Son MLS'te mi diye ben size garip bir soru sorayım o zaman.
0: İşte yani.
2: O kadar kendini uzaklaştırdı. Bizi de kendisinden uzaklaştırdı. Sadece bizi değil Güney Kore gazetecileri, vatandaşları herkesi uzaklaştırdı ya. Tuhaf bir problem var orada.
0: Evet. Orada zaten işte basında olan problem bir süreden beri biz de konuşuyoruz. Güney Kore kaybetti. Var mı Ali abi senin ekleyeceğin bir şey bu maça dair?
1: Yani şöyle grupta Çekya ve Güney Afrika olduğu için Güney Kore açısından hani son karşılaşma zaten Güney Afrika ile olacak. O yüzden Güney Kore açısından Çekya berabere kaldığı için bu mağlubiyet aslında büyük resimde çok fazla bir şey değiştirmedi. Yani bu grupta Meksika, Güney Kore, Çekya ve Güney Afrika olacak gibi gözüküyor. Sıralama.
0: Yani Güney Kore bir beraberlik aldığı anda Güney Afrika mücadelesinde grup ikinciliğini garantilemiş
1: tabii,
0: olacak.
1: Aynen öyle. Grup ikinciliğini garantileyecek. Güney Afrika'da yani kolu kanadı kırık bir takım. Dün berabere kaldılar ama ağırlıklı olarak Çekya yüzünden diye yorumluyorum ben o beraberliği.
0: Ben Güney Afrika'da beğendim bu arada ya. Ben beğendim ikinci yarıda falan.
1: Çekya öyle oynamasa.
0: Ama çıkamadı Çekya'da işte.
1: İşte Çekya ya, o kadar akan oyunda o kadar büyük problemleri var ki takımın. Hani hani Güney Kore Çekya'ya göre daha iyi mücadele eder anlamında söylüyorum ben onu. O yüzden Güney Afrika'nın işi zorlaşır. Yani bu grupta pek sürpriz olmayacak gibi gözüküyor. Dün bence şanslılardı o bakımdan. Yani Çekya berabere kaldığı için bu mağlubiyet bence büyük resimde çok fazla bir şey değiştirmeyecek.
0: Çünkü Çekya son maçında Meksika ile oynayacak. Meksika grup liderliğini garantiledi. Bir rotasyon olabiliyor.
1: Yapar,
0: yani
1: yapar.
0: Geçtiğimiz Dünya Kupalarında da oldu. İki maçta liderliği garantileyen takımlar. Mesela Mbappe'nin yedek başladığı üçüncü evet. maçlar vardı. Ya son Dünya Kupası ya ondan önce ikisine de olabilir hatta. O bir avantaj.
1: Diğer oyunculara ritim katmak, havaya sokmak.
0: Evet.
1: Sonuçta önemli. Yaparlar onu mutlaka.
0: Bakalım Güney Kore Güney Afrika maçı nasıl olacak? Diğer maç gece 1'de oynandı. B grubunda ev sahiplerinden Kanada Katar'ı konuk etti diyelim ev sahibi olduğu için. Bu mücadelede ben de farklı bir galibiyet bekliyordum ama tabii 6-0'lık bir galibiyet beklemiyordum. Kırmızı kartları burada hesaba katamadık. Tabii 33'te Katar 2-0 iken 10 kişi kaldı. 53'te skor 3-0 iken bu sefer 9 kişi kaldı. Çok erken bir dakika ve maçın tamamında Kanada'nın baskılı oynadığı bir oyun. Ben hiç rakip ceza sahasında topla buluşma sayısının 97 olduğu bir takım görmemiştim. 97'ye 1. Hani çok dominasyon gördük 60'lar
1: 97'ye
0: 70'ler.
1: 1 mi?
0: Ama 97'ye 1 ben görmedim.
1: Ben de görmedim.
0: Duymadım.
1: Ben hatırlamıyorum böyle bir ses.
0: Hatırlamıyorum. Hani 60-70 falan, o 70 mi nasıl falan dediğimizi hatırlıyorum da hani 80 de hatırlamıyorum. 90'ın sonu artık. 100'e yaklaşmış neredeyse Kanada. 32 şut çekmiş. Katar kalesine 10 isabet bulmuş. 4.60'lık bir XG yaratmış. Ve 6-0'lık galibiyete ulaşıyor. 19'da korneri var bu arada. 19 korner de herhalde uzun zamandır ya ben duymadığımız bir istatistik.
2: Karşıda şimdi özeti var. İşte maçın tekrarı var. Bakıyorum. Sadece korner atıyorlar zaten. Muhtemelen cezalarına girişin bu kadar yüksek olmasının sebebi o. O kornerler geliyor çünkü top cezalarının içine.
0: 55 orta yapmış Kanada maçta. 13 isabet bulmuş. 61 uzaklaştırması var Katar'ın. Çok acayip tek taraflı bir maç tabii. Kırmızı kartların da etkisi, evet. Ama kırmızı kart önce de 2-0'ı buluyor,
1: evet,
0: yine.
1: Kırmızı kart önce 2-0. Kanada Bosna maçında iyiydi baya. Böyle mini bir Amerika gibi oynamışlardı. Biraz daha yetenek olarak, hani yetenek havuzu olarak daha geride gözüküyorlar bazı pozisyonlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne göre, ama o hücum devamlılığı, tempo, onları Bosna maçında görmüştük. Bosna maçında da bayağı üretip aslında hani berabere kaldılar ama maçın hakkı biraz daha Kanada'daydı. O yüzden işte dün de mesela sen 3-0 düşünmüşsün, ben 3-0 düşündüm. Çoğu kişi hani Kanada'nın Katar'ı rahat çözebileceğini, çözdükten sonra da durmayacağını tahmin ediyor. Tabii kimse 6-0 tahmin etmiyordu. 6-0 direkt kırmızı kartlarla ilişkili ama hani 90 dakika skoru için 2-0, 3-0'lar havada uçuşuyordu. Onlar açısından şöyle bir kritik nokta var. Sen söyledin mi girişte?
0: Neyi?
1: Yollarını.
0: Yok, söylemedim.
1: B grubunu lider bitirirse Kanada son 32 ve son 16 turunda yine Vancouver'da oynuyorlar. Kendi evlerinde oynuyorlar ve bu stat uğurlu statları. Mesela dünkü karşılaşmaya kadar bu statta 4'te 4 yapıp 17 gol atmışlar. Dün 5'te 5 yapıp 17'ye 6 ekle 23 gol atmış oldular bu statta. Vancouver'daki statta. O yüzden bayağı istekliler grubu lider bitirme konusunda. Dün de uygun rakip karşısında. Bir de şartlarda tam istedikleri gibi gitmiş. 6-0. İlk Dünya Kupası galibiyetlerinin böyle şaşalı olması da ilginç olmuş. Yani ilk maçını kazandığı zaman 6-0 kazanmazsın Dünya Kupası'nda. Tabii. Da 6-0 kazandılar.
0: 8. maçında Dünya Kupalarındaki, evet, ilk galibiyeti, ilk puanı da 7. maçında Bosna Hersek önünde almıştı Kanada. Ondan önce 6'da 0 puanı dahi yoktu Kanada'da, ki çok beklenmezsin Kanada'dan yine herhalde.
1: Bir ev sahipleri iyi başladı bu Dünya Kupası'na.
0: Evet, Meksika 2-2, Kanada 4 2-1. Puan, Amerika'da 1-1'le başladı. İyi gözüküyor. Dün Kanada'da Alphonso Davies'in süre alabileceği konuşuluyordu ama alamamış. Riske de etmedi herhalde hocam Jesse Marsh. Ama durumu iyi demişti herhalde. Üçüncü maçla birlikte ondan faydalanacak. Bir de Alphonso Davies zaten bu takıma girerse Kanada için çok daha başka şeyler hayal edilebilir. Onun haricinde Jonathan David hat-trick yaptı karşılaşmada. Juventus'ta pek yüzüne bakılmıyordu. Çok beğenilmeyen bir isim Jonathan David. Dil performansı çok daha ön plandaydı. Ama Kanada milli takımında o da hat-trick yaptı. O da bir istatistik vardı ama Lionel Messi'den sonra turnuvada hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Onu söylemek lazım. Kanada Avrupa ve Güney Amerika takımları dışında bir Dünya Kupası maçında 5 veya daha fazla gol atan da ilk takım olmuş tarihteki. Böyle bir istatistik ortaya çıkmış Kanada'nın 6-0'lık galibiyetiyle. Maçta Kone'nin sakatlığı Kanada açısından herhalde en sıkıntılı konu. Onun da o fibula ve tibia kemiklerinde kırık tespit edilmiş. Yaklaşık 4-5 ay kadar sahalardan uzak kalacak haliyle turnuvayı da oyuncu kaçırıyor. Golden sonra hatta golü, 5. golü atan isim ya da 4. golü atan isim golden sonra onun formasını çıkarıyor. Frikikten de gol olmuş karşılaşmada bu arada. Dünya Kupası'nda bu edisyonda ilk frikik golü de
2: direkten,
0: Kanada'dan.
2: Direkten girdi.
0: Ha, sen baktın mı az önce?
2: Evet.
0: 4.
2: Evet.
0: gol o zaman. 5. gol kendi kalesine oyuncu uzaklaştırmaya çalışırken attı Katar'da. ilk frikik golünde.
2: İlk miymiş bu?
0: Bu Dünya Kupası'ndaki ilk frikik golü Kanada'dan gelmiş. Birazdan Çekya maçını konuşurken orada da touch'la ilgili bir istatistik var, ondan bahsederim. 7.34 saatlerimiz.
1: Çok affedersin, senin dediğin gibi Güney Kore kalecisinin hatası da yani öyle böyle bir hata değilmiş ya.
0: Evet, ben kaleden böyle koşarak penaltı noktasına doğru gidiyor ama topu tutamayıp Meksikalı oyuncunun önüne servis etmiş adeta.
1: Ve Güney Kore'de birkaç iyi pozisyon yakalamış yani. 0-0 ve 1-0 gerideyken.
0: Sondaki şeyi gördün mü daha? Geldin mi ona?
1: Yok, sonda daha şu 86-87'de an Oh'un dokunamadığı bir pozisyon vardı.
0: O daha da fena. Diğer kaçan pozisyon.
1: Oh dokunamamış. Güney Kore kalecisinin sonradan bir iki tane gene kurtarışı var ama yani golde hakikaten çok büyük bir bireysel hata. Bu kurtarış da iyiymiş ama.
0: 7.35 ara vakti.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.43 saatlerimiz Dünya Kupası'ndaki maçları konuşuyoruz. Maçları konuşmayı bitirdikten sonra da Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Onu tekrar hatırlatayım. Dinleyici mesajlarından Soner Bey, Çekya ve Güney Afrika son maçlarında kaybederlerse grubu 1 puanla bitiriyorlar. Bu da bu gruptan en iyi 3. çıkma ihtimalini bitirir. Eğer biz grubu 3. bitirirsek işimize gelir bu sonuç demiş.
1: Aynen öyle, bir takım elemiş oluruz.
0: Evet, şu an hala güncel üçüncülük tablosunda son basamakta yer alıyoruz ama çok değişecek tabii ki oradaki puan tablosu, şu anın çok bir anlamı yok. Ahmet Balhan, şimdiye kadar Dünya Kupalarındaki en fazla ceza sahasına girme sayısıymış Kanada'nın istatistiği. Bundan önce en son 2000'lerin başlarında Almanya Costa Rica'ya karşı 76 kez ceza sahasında topla buluşmuş. Yani 76 nere, 97 nere, acayip bir fark var. Kanada lehine rekoru bayağı sağlam kırmışlar.
2: Ama mesela şeyi hatırlıyor muyuz? Bu kadar uzun süre iki kişi eksik oynayan bir takım var mıydı acaba?
0: Bu kadar uzun süre.
1: Tabii çok erken 9 kişi kalıyorlar gerçekten.
2: 55 falan galiba.
1: Aynen, 53-54'te 9 kişi kalmışlar.
2: Ben Dünya Kupalarında ben hatırlamıyorum, vardır belki illaki de. Yani şimdi su molaları vesaire falan, onları da eklediğinde nereden baksan 50 dakika 9 kişi, üzerine bir de şeyi koy. Yani ilk kırmızı kart daha da erken, uzunca bir sürede 10 kişi çok normal. Yani o 97 hakikaten inanılmaz bir rakam. Sürekli orada olması lazım topun. Yani uzunluğunda mı vuramadınız falan dersin. Taca da mı atamadınız topu?
0: Tamam.
2: Top habire oralarda dolanmış olması lazım ki. Bir ara vitesi düşürdü bu arada Kanada. Ya o 4-5 olduktan sonra orada bir durdular aslında. Demek ki 100'ü falan geçerlermiş.
0: Yani geçerlermiş. Peki diğer maç gece İsviçre-Bosna-Hersek karşılaşması. Bu karşılaşmanın da eğer son bölümüne kadar kalabildiyseniz, evet, şanslısınız. Kalamadıysanız, ya bu maç sıkıcı, kapatıyorum dediyseniz de bayağı bir şey kaçırmışsınız demektir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü maç dakika 74'e kadar 0-0 gidiyor. İlk yarı istatistikleri çok zayıf. 4 şut, 3 şut, 0-13, 0-0-9 gol beklentileri. İkinci yarı keza işte gidiyor o şekilde ama 76'dan sonra da gol sahna oluyor adeta. 4-1 bitiyor karşılaşma. Bu da yine Dünya Kupası tarihine geçmiş olabilir. 74'ten sonra 5 gol birden oluyor. Manzambi burada dengeleri değiştiren isim İsviçre'de. 71'de oyuna giriyor. Golünü atıyor. Bir gol daha atıyor 90'da 3-0'a getiren. 2 golle maçın yıldızı. Gerçi maçın oyuncusu ödülünü kim aldı bakmadım. Ama herhalde Manzambi güçlü bir aday olmuştur. Oradan sonra tabii Boston'ın kırmızı kart görmesi dakika 80'de. Skor 1-0 iken 10 kişi kalıyor Bosna-Hersek. 84'te 2-0 oluyor. 90-96 7 İsviçre'nin golleri. Boston'ın tek sayısı da skor 3-0 iken Mamić'ten geliyor. 3-1'e getiriyor ama tabii ki puan için yeterli olmuyor. Bosna-Hersek açısından da 1 puanlı bir başlangıç oldu Dünya Kupası'na. Onlar da artık bu saatten sonra üçüncülüğü kovalayacak. Son karşılaşmada Katar'ı yenip 4 puanla. Katar'ı yendiği anda herhalde gruptan çıkma yetecektir 4 puan. Bosna-Hersek için hesap çok net gözüküyor.
2: Yani o maçla alakalı şunu söyleyeyim. Maçın başı o kadar sıkıcıydı ki, yani İsviçre'nin ilk yarıdaki oyununu gördükten sonra bu takıma ne olmuş diye ben kendi kendime sordum. Çok güzel böyle uyuyakalacağın, tamam mı? Öyle bir ilk yarıydı. Böyle 70'e kadar da uyursan gerçekten uykunu da alabileceğin, 70'te uyandığında gollerle birlikte tekrar hiçbir şey kaçırmayacağın bir mücadele. Yetenekli oyuncu sayısı bir aylık fazla. Şimdi Manzambi son olarak da Avrupa Ligi'nde kendisini Freiburg formasıyla seyretme imkanı bulduk ki Aston Villa'ya karşı da bir şeyler yapmaya çalışan belki de tek oyuncuydu Freiburg'da. Oraya kadar getirdi zaten şeyi. Yanlış bilmiyorsam 19'u 20 oldu. Yani daha çok genç.
0: 2005 doğumlu.
2: Heyecan veren, heyecan yaratan bir oyuncu. 50 milyonlara kadar piyasa değerini yükseltti. Yani bir sezonda bu kadar piyasa değerini Freiburg gibi bir takımda yükseltmek de bence çok kolay değil. Ve düne de damga vurdu. tuhaf bir karşılaşma ama bu Dünya Kupası biraz öyle. Şunu görüyorum ben. Mesela çok kritik bir maç oynayacağız değil mi yarın? Değinecek miyiz Paraguay maçına da? Çok kritik bir maç oynayacağız. Yani o karşılaşmada biz de mesela erken bir gol bulursak 3'e 4'e gidebilecek bir mücadele diye yorumluyorum ben. Ama golü bulamadığımız her anda çok sıkıntılı bir karşılaşma. Rakip öyle ilk maçta 4 tane yediği için belki insanlara biraz kolay geliyor olabilir. Ama öyle değil. Paraguay çok formda geldi Dünya Kupası'na. Bence sürprizdi. Ya erken gol yemiş olmasalardı o maç öyle olmazdı. Onu da söyleyeyim, Amerika maçı. Biraz sanki rakibi zayıf gösterdi Amerika'nın 4 golle kazanması ama çok sıkıntılı bir mücadele. Yani biz de İsviçre'nin yaptığı gibi bir anda öyle bir skorla da karşı karşıya kalabiliriz Paraguay maçında. Ama golü bulabilirsen. Buldular, bir anda dağıldı zaten Bosna Hersek. Ama yine de senin de dediğin gibi son maçı kazandığında zaten çok net ortalık. Ki bence de kazanırlar.
0: Yani Katar'a karşı kazanıp üçüncü bitirebilir. Golde de kırmızı kartta da Muharremovic'in gördüğü Manzambi, Embolo'yu kaçıran pası atan oyuncu. Kırmızı kartı aldıran Embolo ama o pası iyi zamanla atan da yine Manzambi olmuş. Maça bayağı bir etki ediyor kırmızı kart ve attığı iki golle birlikte. Ben bu maçla birlikte 11'de başlamasını bekliyordum. İlk maç oyuna girdikten sonra gerçekten çok büyük hareket getirmişti. Murat Yakın bu maçta da tercih etmedi. Ama artık işi zor. Yani 3. maçta da tercih etmezse herhalde İsviçre basını ya da İsviçre halkı ayaklanır diye düşünüyorum.
2: Bir Premier Lig zamanı geliyor Manzambi'nin.
0: Transfer yapabilir yani bu turnuva.
2: Öyle hızlı kanat transfer oyuncuları. Mesela Arsenal'da 12 tane falan var ama gidip bir 13. olabilir.
0: Ali abi?
1: Vallahi Bosna biraz hayal kırıklığı bence. Az önce bahsettik, ilk karşılaşmada da hani Kanada önünde beklentilerin altında kalmıştı. Dün bu kez Edin Dzeko ilk 11'de sahneye çıktı. Ama hani Edin Dzeko'yu topla buluşturabilecek ya da takım halinde neredeyse İsviçre yarar alanına sayılı defa geçti Bosna. Savunma tarafında da idare etti. Yani idare etti derken şöyle, Embolo ve Endoy vardı İsviçre'nin ileri ucunda. Embolo merkez gibi, Endoy biraz daha sol kanat gibi oynadı. Endoy yavaş yavaş zaman zaman içeri de girdi. Fakat yani ikisi de o kadar fazla pozisyon harcadılar ki daha pozisyonlar başlamadan, olgunlaşmadan, yani aslında İsviçre bana sorarsanız hani maç sıkıcı gibi gözüktü ama defansif anlamda bir problem yaşamadan Bosna kalesine yani topu hücum oyuncularına gayet iyi bir şekilde getirdi. Hatta zaman zaman topu çevirme hızları da gayet iyiydi. Birçok takımın turnuvada yapamadığı şekilde topu hızlı çevirerek Endo'yla Embolo'yla buluşturdular ama yani top ayaklarına çarpıyor, kaybediyorlar. Çalım atmaya çalışıyorlar, kaybediyorlar. Pas veremiyorlar, kaybediyorlar. Ben çıldırdım. Evde izlerken gerçekten çıldırdım. Yani Embolo ile Endoy, hemen baktım bunlar kaç gol atmış diye mesela. Endoy geçen sene bir gol atmış. Ondan sonra şaşırmadım. Yani 24 maçta mı bir golü var? Tekrar bakarım. Yani 20'nin üzerinde karşılaşma oynamış ve bir gol atmış.
0: İtalyano'nun Bologna'sında mı oynuyordu?
2: Evet evet. Ya hayır. Bologna'da zaten parladı da İtalyano'dan önce de oradaydı. Yani, ama kanat
1: gerçekten
2: zaten.
1: Kanat da delirdim yani. Hani bu kadar fazla topu ayağına dolaştıran kanat oyuncusu mu olur? Ve girdiği pozisyonlarda da hani bir tane zannedersem kaleye doğru şut çekebildi. Onun dışında yani bütün pozisyonlar yendi. O yüzden ben aslında İsviçre'nin yani maçı kazanacağını belli ettiğini düşünüyorum. Çünkü hani bütün pozisyonlar o şekilde gitmezdi. Benzeri Katar maçında da olmuştu, hatırlayın. Yani İsviçre 6 net pozisyon, 26 şut, 3'ün üzerinde XG, maç 1-1 bitti. Neden? Şimdi daha iyi anlıyorum neden öyle bitti. Yani bu adamlar yüzünden bitmiş. Embolo ve Endo yüzünden bitmiş. Sonra sizin arkadaş oyuna girince maçın bütün çehresi değişti. Yani attığı golde yaptığı vuruş, orada kalecinin hatası var Bosna kalecisinin. Ama senin dediğin gibi yani maçın aslında kırılma anı 1-0 değil. Bana sorarsan kırmızı kart. O kırmızı kartta ara pasını veren o. Ve ardından da çözülen bir karşılaşma. Yani İsviçre sıkıcı bir takım gibi gözükse de bence genel dengesi birçok takımdan iyi. Birçok ekipten iyi. Biraz ilerideki oyuncuların işte artık formsuzluğu mu diyeyim, profili mi diyeyim. Belki ikisinin beraber karışık olmasıyla beraber biraz zorlandılar ama iki karşılaşmayı toparlarsan, yani ilk mücadelede Katar karşılaşması, bu maçta Bosna mücadelesi, İsviçre'nin yarattığı net gol pozisyonu sayısı, çektiği şut sayısı, verdiği pozisyon sayısı, o metriklerde bence birçok takımın önündelerdir. Ben öyle gördüm İsviçre'yi. Bosna bence büyük hayal kırıklığı.
0: Hı hı. O zaman son maç Kanada-İsviçre bayağı keyifli bir maç olmaya
1: şimdi aday. İsviçre 4 puan, Kanada 4 puan. Grup liderliği maçı.
0: İsviçre'ye galibiyet gerekiyor,
1: evet.
0: Liderliği
1: yani için. O maç Kanada'nın temposunu düşünürsek bayağı böyle aksiyonlu, güzel bir karşılaşma olarak geçebilir. Beraberlikte Kanada gidiyor tabii, sen
0: evet,
1: söyledin.
0: Averajı daha iyi.
1: Kanada'nın olur. Oyununu etkilemezse o düşünce güzel bir karşılaşma olabilir.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. İlk bölümde Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmaları konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiş yapıyoruz. Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra da A Milli takımın Paraguay maçı öncesi gelişmeleri konuşmaya başlayacağımızda yine hatırlatayım. Bugün bayağı hatırlatıyorum. Çünkü konular çok.
1: Evet.
0: İnsanlar merak ediyordur. Milli takımı konuşmayacak mısınız? Fenerbahçe'yi konuşmayacak mısınız? Hepsini konuşacağız. Şimdi Fenerbahçe'ye sıra
1: Milli
0: geldi.
1: takımla ilgili son dakika bilgilerimiz de var.
0: Evet, Aykut
1: Hiç
0: abi'de
1: merak
0: bilgiler var.
1: etmesinler.
0: Nasıl bir 11 çıkacak? Sürpriz bir 11 bence bazı bölgeler için. Beklemediğim kesikler var. Eğer istihbarat doğruysa. Şimdi dönelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe dün bayağı hareketli geçirdi. Biz sabah programı yaparken ben sosyal medyada şöyle bir tweet görmüştüm. Bir muhabirin tweetiydi herhalde. 18 Haziran 2018 Aykut Kocaman'ın görevine son verildiği tarihmiş. Ve dün tam 8 yıl sonra Aykut Kocaman'ın açıklanabileceği konuşuluyordu. Yani dün sabaha kadar, öğlene kadar herkes Aykut Kocaman'ı bekliyordu. Bir gün önce ekibiyle ilgili haberler yapıldı. Erdem Akbaş Aspor'da yazdı, dik kayıt dedi, yok Turgay Altay. Böyle kademe kademe o isimler yazıldı. Herkesin beklentisi bu. İsmail Kartal'ın iyisi yok gündemde. Bir ara Hakan Safi için gündeme gelmişti. Aziz Yıldırım cephesine sorulan sorularda da İsmail Kartal hep sanki böyle küçümseniyor gibiydi. Ama ne olduysa artık perde arkası Aykut Kocaman'la olan görüşmelerde herkes bir şey söylüyor. Biz de söyleriz. Dün hatta birkaç gün önce İbre İsmail Kartal dönüyor. Ve dün de resmi olarak İsmail Kartal açıklanıyor. Öğlen FB TV'de orada Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'le beraber programa çıkıyor ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğu söyleniyor. İşin magazin kısmına bence ikinci kısımda girelim de Aykut abi, İsmail Kartal ismi Fenerbahçe'nin şu anda aradığı profil miydi? Adaylar arasında baktığında sence Aykut Kocaman mı? İşte Montella mı? Nuri Şahin mi? Ya da Ali abi mesela böyle İtalyano gibi bir yabancı hoca olamaz mıydı diyor. Bu isimleri düşündüğünde İsmail Kartal sence Fenerbahçe için doğru isim oldu mu?
1: Yani eğer yerli hoca diye bir şey varsa, mutlaka yerli hocayla çalışacağım diye bir isteği varsa, bana göre Aykut Kocaman'dan daha doğru. İşte sen de söyledin, 2018'de Fenerbahçe'ye veda ettikten sonra bir takım çalıştırmaması, uzun süre bu heyecandan belki de uzak kalması, belki çok iyi toparlamıştır kendisini ama bir sıkıntı olduğu ortada. Şimdi normalde oy vermeye gittiğinde bile, yani seçimde bile herkesin çok merak ettiği bir isimken, eğer Sayın Başkan Aziz Yıldırım zaten anlaşmış olsa ya da kararını vermiş olsa, bilmiyorum Ali ne dersin, neredeyse yani 8-9 bin fazla oy aldığı bir seçimin hemen ertesi akşamında açıklardı bence Aykut Kocaman'ı. Yani üzerine 2 hafta beklemesi, 2 haftalık bir süreçte, ya Fenerbahçeli muhabir arkadaşlarımızın bile son dakikaya kadar hep Aykut Kocaman işte ekibi öyle, şunu düşünüyorlar, bunu alabilirler mi falan diye yorum yaparken bir anda onlara da ters köşe yaptı Aziz Yıldırım. Ya yani ters köşe de şöyle. Hani penaltı gibi düşünün. Penaltı atıyorsun, kaleciyi ters köşeye yatırdın dersin ya. Tam köşeye de vurmuyorsun yani, anladın mı? O kadar belli ki o olmazsa kimin olacağı. Böyle kaleci bu tarafa yattı, sen hemen yanından buraya vurdun topu. Tam da bir ters köşe demeyelim yani ona. İsmail Kartal'ı biraz böyle yorumluyorum. Ha, hoca daha önce zaten ikinciliğiyle, birkaç kere elde ettiği ikinciliğiyle diyeyim, Fenerbahçe taraftarının her zaman sevdiği bir isim. En son 99 puanla kazanamadığı şampiyonlukta verdiği mücadele, yaptığı açıklamalar vesaire, ama Fenerbahçe'de ben şunu görüyorum. Eskiye dönüş var. Başkan da var. Hoca da var. Vedat Muriç'in gelmesinde var. Yani bir takım şeyleri
0: Kimin
1: tekrar
0: şey konuşuluyor?
1: eski ayarlarına döndürme uğraşı var diyeyim. Ama yeterli mi, başarılı olabilir mi? Sezonun tamamında acaba görevde kalabilir mi gibi sorular da aklıma gelmiyor değil. Çünkü İsmail Hoca'nın açıklaması, başkanımız beni aradı. Tam cümle neydi? Ne yapıyorsun evladım dedi. Duygulandın mı? Öyle
0: Öyle bir şey.
1: öyle bir açıklaması var, değil mi? Ya bu biraz şey. Yani profesyonel bir teknik adam anlaşmasından uzak, işte hocam gel bu sene o sene, bu sene artık Galatasaray'a karşı bir şey yapmalıyız. Zaten bir sene, başkanlık da bir sene, teknik adamlık da bir sene. Bu bir sene gel beraber olalım deyince İsmail Hoca ne diyecek? Adam gel diyorsun geliyor, git diyorsun gidiyor. Vardı ya bir şimdi bu sene popüler olan bir dizi. Onda da bir replik var hani. Öl bilmem ne diyor adam, kendini vuruyor, çat diye ölüyor. Bunda da mesela gel İsmail diyor, geliyor. Git İsmail diyor, gidiyor. Ne kadar doğru, ne kadar devamlılığı olabilir bunu göreceğiz. Ama gerek Vedat Muriç, o da dün geldi. Gerekse basında ismi geçen diğer oyuncular. Fenerbahçe'nin zaten geniş ve iyi bir kadrosu var. Ha, yabancı olayını nasıl ayarlayacak? Kimler kalacak, kimler gidecek? Bir taraftan şimdi yeni yönetim birilerini getirmeye çalışıyor ama bir de yollaman gereken de çok oyuncu var. Daha fazla vakit kaybetmemek adına Aykut Kocaman'la demek ki anlaşılamadı. Benim şahsi düşüncem, hoca inatçı. O eski şeylerinden ödün vermiyor. Az Yıldırım da şunun farkında. Ya hocam iyi güzel de benim sana şu anda vaat edebileceğim bir 3 senem 4 senem yok. Bana bir şablon kurmana vesaireye de gerek yok. Bana sonuç lazım bu sene. Çünkü bu sene Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe şampiyon olursa, şunu hepimiz biliyoruz, Sayın Başkan işte bir sağlık sorunu vesaire falan yaşamazsa bir 3 yıl daha Fenerbahçe başkanı olur. Ama bu sene şampiyon yapamazsa karşısına çıkabilecek herhangi bir adaya karşı da kaybeder. Aday da olsa. Bu kadar kritik bir yılken hala işte eski zihniyetlerini değiştiremediğini düşündüğüm Aykut Hoca'dan bence son anda vazgeçti başkan ve yönetim. Yerine de İsmail Kartal geldi. Daha farklı bir isim, daha yenilikçi bir isim, daha önce Fenerbahçe'de çalışmamış bir isim riskli olur muydu diye sorarsan da, bir yıllık bir mücadeleden bahsediyorsak bence olurdu. O yüzden zaten iki tane seçenek kalıyor geriye. A olmadı, B oldu.
0: Evet, İsmail Kartal'ın da bir avantajı işte dördüncü kez geliyor oluşu, Fenerbahçe'yi yakından bilmesi, bütün maçları tahminen takip etmiştir. Yeni gelecek, sıfırdan gelecek bir hoca Fenerbahçe'nin maçlarını ancak görüşmeler başlandıktan sonra izler. Ki tamamında izleyecek vakti olacağını zannetmiyorum. Öyle bir dezavantajı olurdu.

0: birinci adam olarak o etiketi olmaması büyük bir dezavantaj. Buradan çok vuruluyor İsmail Kartal. Hani Aykut Kocaman'a tercih ediliyor diyorsunuz da diyorlar mesela. Aykut Kocaman'ın işte şampiyonlukları var. İşte Avrupa'da yarı finali var. İsmail Kartal neyi var? Avrupa'da ne başarısı var? Ligde şampiyonluğu mu var? Deniyor. Buradan kolay vurulabilen bir isim. Medyada daha kolay hedef olabilecek bir isim. İsmail Kartal dezavantaj olacak herhalde, onu söyleyebilirim. Kredisi çok olmayacaktır açıkçası. Dördüncü defa geldiği için. Sen nereden bakıyorsun Ali abi?
1: Ya bu Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım hani görüşmesi ve sonrasında yaşananlar biraz enteresan. Üzerine düşününce şimdi Aykut Kocaman'ın hani prensipleri olan bir insan olduğu, bazı şeyleri kabul etmediği zaten bilinen bir gerçek, değil mi? Hani Aykut Kocaman çok kolay bir karakter değil. Aziz Yıldırım da çok kolay bir karakter değil. Mesela birbirleriyle acaba ilk anda nasıl çalışacaklarını düşündüler. O benim aklıma geldi bir anda.
0: Ama daha önce bu ikili iki kere birlikte çalışmadı mı?
1: Çalıştı daha önceden. Mutlaka birbirlerini çok iyi biliyorlar. Hani artılarını da biliyorlardır, eksilerini de biliyorlardır. Neye evet, neye hayır diyeceklerini de biliyorlardır. İkisi de beraber çalışma deneyimiyle beraber üçüncü kez masaya oturuyorlar. Mesela bunun işleri kolaylaştırması mı gerekir, zorlaştırması mı gerekir sizce? Hangisi sence?
0: Kolaylaştırması.
1: Bence gerekir. De kolaylaştırması gerekir.
0: Tanıyorsunuz.
1: Hani ben seni tanıyorum, anladın mı? Senin nerede damarına basacağımı, hani senin sınırlarını, sen benim sınırlarımı biliyorsun da beraber çalıştılar. Farklı karakterler olsa da beraber çalıştılar. Mesela bunun bence daha kolay olması gerekirdi. Üçüncü dönemin. Hani Aykut Kocaman masaya oturdu. Bazı şeylere evet, bazı şeylere hayır dedi. Mesela Aziz Yıldırım için çok büyük sürpriz olmamalı. Ya da Aziz Yıldırım'ın söyledikleri Aykut Kocaman için sürpriz olmamalı. Demek ki burada birini kabul etmeyeceği ya da ikisinin birden kabul etmeyeceği şeyler masaya geldi.
2: Mesela şey olabilir mi? Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a değil mi? Hocam bir 3 santrafor oynarız değil mi? Hani falan böyle.
1: İşte bak, o bile söyleniyor. Onlar bile söyleniyor. Mert dedi ya işin magazin tarafı. Yani biraz öyle düşündüm ben. İlk kez olsa, Aziz Yıldırım'la hiç çalışmayan bir teknik direktör olsa, Aziz Yıldırım dese ki ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bir dakika ya, ne yapıyorsun sen ya? Sen başkasın, ben teknik direktörüm, onları ben yaparım. Hayır, ben burada ben de yaparım. O zaman ben yokum. Tamam mesela, değil mi? Biraz daha mantıklı bir yani şey olur. Teknik direktör, başkan ön görüşmesi olur. Diğer tarafta teknik direktör dese ki işte ben şöyle oynayacağım. Hayır, sen böyle oynayamazsın. Hayır, böyle oynayacağım. Hayır, oynayamazsın. Biz böyle oyun istiyoruz. O zaman anlaşamadık. Tamam, bu da biraz daha bana normal geliyor. Ama üçüncü kez beraber çalışacak, artık birbirinin adeta ciğerini bilen ikili masaya oturup görüşmeler yapıp ondan sonra kalkıyorsa, demek ki bayağı büyük bir anlaşmazlık oldu yani. Büyük bir konu üzerinde bir anlaşmazlık oldu. Hatta dün okumuşsunuzdur. Fatih Demirkoy galiba. O söyledi yani. Hocanın ekibi baya baya böyle analizler, çalışmalar, kamp programları, değil mi?
0: Yağız'da tamam. Gördüm. Yağız ekipten biriyle. Ben Yağız'da gördüm. Fatih Demirkoğlu da söylemiş olabilir de.
1: Yanlış mı söyledim ya? Pardon, ben şimdi bakayım.
0: Yağız da ekipten birine ulaşmış. Dediğin şeyleri söylüyor.
1: Değil mi? Baya analizler yapılmış. Tabii. Yağız'ın şeyi mi o? Özür dilerim o zaman. Yağız Sabuncuoğlu'na.
0: Bilmiyorum, Fatih Demirkoğlu da içeriden bilgi veriyor da.
1: Karıştırdım ben. Demek ki orada hani iş artık bu noktaya gelmişken.
0: 100'e yakın oyuncu izledik son 6 haftada. Her mevki için transfer listesi oluşturduk. Kamp başlangıç tarihi olarak 22 Haziran'ı belirledik. Raporu
1: evet,
0: sunduk.
1: Bunu okudum. Bunu okudum. Doğru.
0: City Group'tan 3 antrenörle anlaştık. Topu Gerlas'ına götürmek üzere 2 gün önce malzeme listesi hazırladık. Antrenman programı oluşturduk. Ne olduysa dün olmuş diyor o kişi. Aykut Hoca ile henüz konuşamadım. Bu kadar hızlık yaptık ve göreve başlamayı bekliyorduk. Şaşkınız.
1: Aynen. O kişi. Aynen. Ben de bunu okudum. Birebir bunu okudum.
0: Yazın özellikle.
1: Yani olay bayağı enteresan. Bir anda film kopuyor. Ya da ilk baştan beri bazı konularda her iki tarafta çok memnun değil. Ondan sonra bardağı taşıran bir nokta oluyor. O bakımdan enteresan. Ve sonra bir anda İsmail Kartal gündeme geliyor. İsmail Kartal nasıl gündeme geliyor? Fenerbahçe'nin zamanıyla alakalı. Yani Fenerbahçe'nin çok zamanı yok. Teknik direktör bulmak için çok zamanı yok. Belli ki başka bir alternatif üzerinde düşünülmemiş o süreç içerisinde.

0: içerisinde.
1: Bir ay sonra değil mi ilk ön eleme maçı?
0: Evet, aynen. 22-23'ünde. Takımı senin dediğin gibi tanıyan, ligi bilen, oralarda zaten İsmail Kartal 10 üzerinden 10 yani. Yani başka kim var Fenerbahçe'ye bu kadar hakim son dönemde yerli teknik direktör olarak? Orada zaman darlığından dolayı hemen bir karar veriliyor ve İsmail Kartal aranıyor. Ondan sonra da İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oluyor. Aykut Kocaman için tabii üzücü. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe ile çalışmak istediğini, başka bir takım çalıştırmak istemediğini ya da milli takımı çalıştırmak istediğini alternatif olarak dile getirmişti. Görüşmeler de bu noktaya geldikten sonra olmaması Aykut Kocaman için tabii ki kötü. İsmail Kartal yine bir şans elde etti. Tabii bu iyi de olabilir, kötü de olabilir, onu bilemiyoruz. Bazen böyle enteresan hikayeler böyle başlangıçlarla yazılıyor. Onu bilemiyorsun yani. Hani hiç bilemezsiniz onu. Fakat hani Fenerbahçe için yani nasıl söyleyeyim? Bence ortada gene bir şey var. Bir plansızlık, bir böyle son saniye kararları var gibi gözüküyor. Bu normalde bence iyi bir şey değil. Ama dediğim gibi bazı hikayelerde böyle başlıyor işte.
2: 8-15 araya gidelim. Aradan sonra yine bu konu üzerinden devam ederiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.20 saatlerimiz Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi dün başladı. Hoca Samandıra'ya gitti. Sosyal medyadan da Fenerbahçe paylaşımı yaptı. Fenerbahçe'nin tabii kaybedecek vakti yok. Bir ay sonra Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları başlayacak. Transferler 22 Haziran'da itibaren artık resmi olarak kadroya katılacak. Dün Vedat Muriç geldi. İsmail Kartal da hızlı bir başlangıç yaptı. Bu işin hani İsmail Kartal kısmını biraz konuştuk hani Fenerbahçe için. Bana kalırsa da şu anda kocaman İsmail Kartal mı derseniz hani oynattı oyuna, ben de İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için daha uygun bir opsiyon olduğunu düşünen taraftayım. Bu açıdan bence doğru yaptı Aziz Yıldırım. Ama tabii bu doğru yaparken o süreç nasıl gelişti, ona da tabii bakmak lazım. Aziz Yıldırım bundan 2 sene önce Ali Koç'la girdiği seçimde daha sezon bitmeden Mourinho ismini ortaya atmıştı. Ve sonrasında da ben Mourinho demesem işte bunlar İsmail Kartal devam edecekti dedi. İsmail Kartal'la ilgili böyle bir ifadesi var kendisinin. Onun haricinde Ali Koç'a yaptığı eleştiriler, sürekli geçmişte görev alan ve başarısı olan isimleri getiriyor. Ersun Yanal, Vitor Pereira, İsmail Kartal diyordu. Yine kendisi aslında benzer bir yola girdi. Bu arada aslında kendisi de zaten benzer bir yol bu arada başlı başına. Aziz Yıldırım'ın kendisi de eski bir isim. Gerçi onun tabii başarılı olduğu dönemler var. Ama son döneminde o da şampiyonluktan uzak kalmıştı Fenerbahçe başkanlığında. Bir de dün adaylık sürecinde bir yemekte yine bir videosu paylaşıldı. Bir kişi İsmail Kartal'ın toplantısına gittiğinden bahsediyor herhalde Aziz Yıldırım'a. İsmail Kartal işte istediğim oyuncu transfer edilmedi o dönem demiş. Bu aktarılmış. İşte o yüzden bir şampiyon olamadık diyor Aziz Yıldırım. Yine aslında bir nevi İsmail Kartal'ı küçümsüyor. Genelde İsmail Kartal'a bakışının pek olumlu olmadığı zaten biliniyor. Zaten gündemde bile yok İsmail Kartal Aziz Yıldırım için. Yani onun için Aykut Kocaman öncelikli. İsmail Kartal'ın iyisini pek duymadık seçim sürecinde. Ama şartlar işi bu noktaya getirdi. Bence süreci bu şekilde yönetmesi aslında Aziz Yıldırım'ın herhalde belki ders çıkarması gereken kısım. Yani böyle büyük laflar etmemek gerektiği, ki çok sık karşımıza çıkıyor bu. Futbol camiasında da yani başkan nezdinde, hoca nezdinde insanlar ister istemez büyük laflar, iddialı laflar kullanıyorlar ama zaman geçiyor. O lafları söyledikten sonra o lafların tersini yapmak zorunda kalabiliyorlar. Aziz Yıldırım için de bence biraz öyle oldu İsmail Kartal hamlesi. Ama diğer pozitif taraftan, biraz Pollyanna tarafından bakacak olursam da bunca açıklaması ya da bakış açısı belliyken Aziz Yıldırım'ın, İsmail Kartal da gitmeyebilirdi. Ben bunları dedim. Ya şimdi biz İsmail Hoca'yı bunun üzerine getirir miyiz? Kötü olur hani benim için diyebilirdi. Fenerbahçe'nin iyiliğinden önce belki kendi iyiliğini düşünebilirdi. Ama mesela onu yapmayı tercih etmedi Aziz Yıldırım. Bu da belki işin iyi tarafı. Hani çok inat etmedi İsmail Kartal konusunda. Doğrusunu İsmail Kartal olduğunu düşündüyse bu şartlarda,
1: yoksa alternatif olmadığı için mi mecbur mu kaldı?
0: Tamam işte mecbur kaldı ama gidip yabancı getirebilirdi. Aziz Yıldırım'ı yabancı getirmesi engel bir durum var mı şu anda? Fenerbahçe'nin iyiliği için olmadığını düşündü bence o yabancı ismin. Geç kalacağını düşündü belki. Ya da geç kalmasa bile belki yabancıyla İsmail Kartal'ı kıyasladığında ben İsmail Kartal diyorum demiştir. O yüzden bence fena bir şey değil Aziz Yıldırım için. Tablo değil, öyle söyleyeyim. Ama mesela şunu da beklerdim Aziz Yıldırım'dan. O da yine bir eleştiri olsun. Mesela dünkü FB TV yayınına kendisi çıkabilirdi. Ya da İsmail Kartal'la bir görüntü verebilirdi diye düşünüyorum. Verdi mi?
1: Vermedi ama büyük ihtimalle imza töreninde yapar.
0: İnşallah. Yani ben dün de bekledim açıkçası. Belki tabii burada yine bir parantez açayım bu eleştiri yaparken. Şu an nerede? Belki transfer görüşmesinde, belki yurt dışında. Aziz Yıldırım'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Görmedim, okumadım. Bir işi olabilir. Farklı bir görüşmesi olabilir. Tabii ki o da ihtimaller dahilinde. Bence güzel olurdu o poz. Çünkü Aziz Yıldırım'ın mesafeli olduğu biliniyor. Şimdi ikili yan yana poz vermiyor. Hani çok zoraki bir birliktelik gibi gözüküyor şu aşama itibariyle. O yüzden dedim. Ama belki Ali abinin dediği gibi imza töreni düzenlendiğinde birlikte poz verip camiaya güçlü bir mesaj verebilirler.
1: Artık onun çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum Mert. Bu
0: bence senin... önemli abi. O mesajı verebilmek.
1: Hayır, mesajı verir de hani geçmişte yaptıkları mesafeli olması, birbiri hakkında söylediklerinin şu an bence ikili tarafından pek bir önemi yok.
0: Yok yok da işte bunu da kamuoyu önünde bir sıcak samimi şeyle göstersen bence daha iyi olur.
1: Kamuoyunun da çok önemsediğini düşünmüyorum. Çünkü dün onun üzerinde çok fazla konuşulmadı, dikkat edersen.
0: Ben konuşuyorum.
1: Sen konuşuyorsun da hani sosyal medyaya baktığında insanların orayı çok fazla önemsemediğini, sanki olabilir gibi böyle şeyler yaklaştığını, o şekilde yaklaştığını gördüm ben. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben de sana paralel düşünüyorum ama hani işte İsmail Kartal için şöyle demiştiniz, böyle yapmıştınız, şimdi durum böyle diye bir soru da büyük ihtimalle gelmeyecektir Aziz Yıldırım'a. Yani o imza töreninde yarın öbür gün beraber olduklarında büyük ihtimalle basın mensupları öyle bir şey sormayacaktır Aziz Yıldırım'a.
0: Sorsa bile Aziz Yıldırım onu çok rahat göğüsler, köşeye yuvarlar.
1: Yani. O da doğru. Dolayısıyla artık o zaman öyle düşünüyordum, şimdi böyle düşünüyorum. Mantığıyla beraber Fenerbahçe hareket edecektir.
0: Peki şimdi başka bu konuyla alakalı olarak aklımda...
1: Yani bu konuyla alakalı olarak mutlu olan Fenerbahçe taraftar sayısı da az değil. Hani Aykut Kocaman'ın yerine İsmail Kartal geldi, Fenerbahçe için daha iyi oldu diye düşünen birçok Fenerbahçeli de var. Aykut Kocaman'ın hani bu süreçte başına gelenler için üzülenler var. Ama yine de onun bir şekilde su akıp yolunu mu buldu derler artık. Eğrisi doğrusuna mı denk geldi derler. Hani böyle oldu ama İsmail Kartal zaten daha iyiydi diye düşünenler de var. Hani Aykut Kocaman'ı üzülüp ama deyip hani amayla bağlayıp İsmail Kartal zaten daha iyi bir tercihti diyenler var. Aykut Kocamancı olanlar var. Normal, bunlar da hani çok garip şeyler değil. Artık Fenerbahçe için işte önemli olan karar verildi bir şekilde. Hani süreci eleştirebilirsin, tercihi eleştirebilirsin. Ben mesela süreci eleştiren taraftayım. Tercih konusunda bakacağız diyorum, göreceğiz diyorum. Onunla ilgili tam bir şeyim yok şu an. Ama Fenerbahçe bir şekilde kararı verdi. Zamanlama açısından nasıl bir karar? Tam böyle sınırda olan bir karar bence. Hani tarihler bu tarihler olmalıydı. İsmail Kartal'ın kulübü ve takımı tanıması ciddi bir avantaj Fenerbahçe için. Hala çalıştı oyuncular kadroda, bazı oyuncular. Bazı değişimler de olacak. Fenerbahçe dün santraforunu da getirdi. Bu da Fenerbahçe için önemliydi. Yani en az teknik direktör kadar önemliydi Fenerbahçe'nin santraforu. Şimdi Temmuz'un son haftasında oynayacağı üst üste iki maçta Fenerbahçe Vedat Muriç ile sahada olacak. Zaten geçen seneden beri anlattık. Yani Fenerbahçe kötü bir takıma sahip değil. Fenerbahçe'de iyi bir takım var. Hatta bayağı iyi bir takım var. Oyuncular da belli performansları ortaya koyarsa Fenerbahçe için özellikle ikinci tur çok büyük problem olmaz gibi gözüküyor. Üçüncü turda tabii biraz daha rakip zorlaşacak ama Fenerbahçe yine seri başı olacak. Dün işte muhtemel rakipleri söyledik. Yani Fenerbahçe şu an için, nasıl söyleyeyim sana, Vedat Muriç'in gelmesiyle beraber Ağustos'un ilk haftasına kadarki şeyi, zamanı kendine kazandırdı gibi gözüküyor.
0: Peki birkaç dinleyici mesajı okuyalım. Fuat Gökyar Adana'dan, bence İlhan Palut olmalıydı. İlhan Hoca gittiği takımı takır takır oynatıyor demiş. İlhan Hoca yazılıyor takımlara ama bu dönemde tek yıllık bir başkanlık dönemi için riskli bir tercih olurdu. Aziz Yıldırım için gündeme bile gelmemiştir bence. Ankara'dan Gürsel, Aykut Kocaman olmadıktan sonra acaba Sergen Yalçın gündeme gelmiş midir demiş. Genelde Fenerbahçe'de adı hep yan yana alınıyor Sergen Yalçın ama zannetmiyorum onun da gündeme geldiğini. İsmail Kartal belki olmasa belki o zaman olabilirdi Sergen Yalçın veya İlhan Palut, ama İsmail Kartal olmadan o isimlerin gündeme geleceğini pek zannetmiyorum. Bence Süper Lig'in 3 kez ikinci olan İsmail Kartal'a bir şampiyonluk borcu var demiş Vedat Bingöl. Evet, İsmail Kartal 3 kere göreve geldi. Birinde sezon ortasında geldi, ikinci göreve geldi Ali Koç döneminde. Orada da Fenerbahçe bayağı kötüyken, ki diğer rakipleri de, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray da kötüydü o sezon. Onlar toparlayamamıştı ama İsmail Kartal Fenerbahçesi ligi bayağı iyi bitirmişti. Hatta Konya ikinci götürürken uzun süre ligi, Fenerbahçe ikinci olmuştu. İlk dönemi zaten Ersun Yanal şampiyonluğu sonrası uzun süre lider götürdü. Son dönemi 99 puan. Belli bir standardı kordu İsmail Kartal o açıdan. Bence hakkı biraz yeniyor şampiyon yapamadı diye, ama bence başarılı bir performansı, grafiği var. Hocanın ekibine koymak istedikleri adamları kabul etmedi. Ondan mı bozuldu acaba bu anlaşma, demiş dinleyicimiz Serkan Bey. Kayıt Volkan gibi diyor. Bu da iddialardan biri. İddialardan biri Anadolu'dan bir topçu istemesi. Aziz Yıldırım'ın Yasen hala değişmemiş. Ta Şahin. Ama onu Serkan Akkoyun söyledi. Sonra ona ulaşmış Aykut Kocaman'ın ekibi. Böyle bir şey yok demişler. Yalanlamışlar. Ama bu da birkaç farklı yerde yazıldı. Sen hiç değişmemişsin Aykut dediği söyleniyor Aziz Yıldırım'ın. Orada iplerin koptuğu söyleniyor. Antrenör konusunda keza aynı. Yok işte Samandıra'da Aziz Yıldırım, o da ayarlamaya çalıştı kendine. Bu Aykut Hocam'ın hoşuna gitmedi. Birçok farklı iddia var. Hangisi doğru bilemeyeceğiz herhalde.
2: Ersun Hoca'yla ayrıldıktan sonraki basın toplantısını hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Yok.
2: Aziz Yıldırım'ın, hatırlar mısınız? Sen mi yaptın bu takımı şampiyonu? Sen yapmadın, ben yaptım dedi Aziz Yıldırım. Hatırladınız mı?
0: Evet, onu biliyorum.
2: Yani biraz sanki Aziz Yıldırım'ın o efektinin şu anda da görüldüğünü düşünüyorum. Bu belki bir tane değildir, iki tane değildir. Ne bileyim, daha önce yani ben şeyin de çok etkili olduğunu düşünüyorum. Neydi? Aykut Hoca'nın yardımcısı yıllarca hep yanında.
0: Fahrüdün Ömeroviç mi?
2: Ömeroviç. Mesela o isim yine istemiş. Aziz Yıldırım'da olmaz demiş. İşte birkaç tane o transfer şeylerini ben de duydum. Belki isimler farklıdır ama bir yılımız var. Bu sene bambaşka bir yıl. Dolayısıyla hala eskilerle, yanındakilerle, onlarla başarılı olamadığımız insanlarla birlikte olma diye belki bir şeyde bulundu. O da hayır, ben gelirsem böyle gelirim demiştir Aykut Hoca da. O zaman güle güle demiştir. Senin de söylediğin gibi, ben Mourinho'yu demeseydim hala İsmail'le devam edeceklerdi. Den şu anda İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörüne geldi. Yani biraz böyle siyaset gibi oldu artık bu iş. Anladın mı? Orada da biliyorsun, bir sene önce söylenen şeyler bambaşka bir sene sonra yorumlanabiliyor.
0: Bu da futbolun siyaseti.
2: Bu da yani. Futbolda böyle. Bu sene ama bir yıllık bir şey var. Bir aylık da bir zaman var ilk ön eleme maçına. 19-20 yıl olmuş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyeli. Yani bu kadar kritik bir süreçte ciddi de bir nakit akışına ihtiyaç varken, ya yabancı oyuncu tamam iyi güzel al da elindekini çıkaramadıktan sonra ne yapacaksın? Ya şu an alırken bir de bakacaksın artı dörde uyuyor mu? Değil mi? Zaten elinde kaç tane var şu anda Fenerbahçe? 15-16 tane yabancı var bildiğim kadarıyla.
1: Fenerbahçe yabancı konusunda en sıkıntılardan bir tanesi.
2: Nasıl alacaksın yani? Yollamadan bir kere alamıyorsun. Vedat geldi. Vedat'ın pasaportu var değil mi?
0: Yabancı.
2: Yabancı mı Vedat'ta? Yabancı. Şimdi geldi, al bir tane zaten gitti. Haklardan. 10+4. PSV'nin sol beki konuşuluyor değil mi? Artı 4'e girdiği için bence konuşuluyor. Girmiyor. O da mı girmiyor?
0: 27 yaşında.
2: 21 diye gördüm ben sabah.
0: Öyle mi? Ben mi yanlış yazdım?
2: Ben artı 4 diye oraya girdiği için özellikle ilgilendiklerini
0: düşünüyorum. O zaman ben sabah yanlış bakayım.
2: Oyuncu bir bak bakayım. Bakalım
0: hemen
2: ona.
0: Bakıyorum. Yok 27 abi.
2: Öyle mi?
0: Mauro Junior. 99 doğumlu bu oyuncu. Bahsedilen oyuncu. 27 yaşında. Başka bir isim değilse ben... senin. Mauro Junior benim dediğim PSV'nin sol beki, Brezilyalı. Değil mi PSV'den?
2: Ben çünkü gelirken dinledim radyoda başka bir programda ve orada artı dörde girdiği için alındığı söylenmişti. Demek ki ona bakmak lazım.
0: Değil yani, başka bir sol bek var, Salah Edin diye PSV'de gözüküyor o genç ama o da gerçi uymuyor. 2002'li o da, 2003'lü olması lazım.
2: Yani oyuncu diyelim sana gelmek istiyor, anlaştın, daha elindekileri yollamadan onu da yapamıyorsun. Hakikaten zor bir zaman ve süre giderek azalıyor. Bir ay sonra resmi maç oynayacaksın. Takımın toplanması lazım. Milli takıma giden oyuncularım var. Muhtemelen Fenerbahçe'nin ilk yöneleme maçında onlar yok. Zaman da kalmadı. Zor bir karar verilmesi gerekiyordu. Bence geç bile kaldı, onu da söyleyeyim. 15 gün önce uzak ara kazandığım bir seçimde çok netken, seçime oy vermeye geldiğinde bile başkanlardan daha çok Aykut Hoca ne der diye mikrofonların en çok uzandığı isim, 15 günde mesela neyin anlaşılması yapılamadı? 15 günde ben size soruyorum. Başkansınız ya, seçildiğiniz şey sizde. Teknik direktör adayınız belli. Bu 15 gün neden kaybedildi? Biri bana bunu anlatabilir mi? Bu kadar kritik, bu kadar zor. Rakibin üzerine koya koya gelmiş. Hocası kalmış. Oyuncuların büyük bölümü duruyor. Galatasaray'daki şey ne şu anda? Soru işareti. Hala çözülmeyen şey. Zamanı dolduğu için çözülmesinin de bir önemi yok. Icardi kalacak mı, gidecek mi? Hala alabildik mi yanıtını? Alamadık. Bir tane problem var Galatasaray'ın. Senin kaç tane problemin var? 15 gün niye kaybedildi? Gerçekten çok merak ediyorum bunu ya. Şimdi hoca mesaiye başlasa, otursa, kadroyu eline alsa, başkanım 10 artı 4'e göre ben bunu böyle yaptım dese, ki Hacı Osmanoğlu sayın başkan inatçı değil mi, dedi bu, biz bunu belirledik böyle olacak. Hala bir değişme umudu var mı? Bütün takımlar bastırıyor. Kulüpler Birliği belki bir açıklama yapacak. Ama bu kaybedilen 15 gün bence yazık.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.43 saatlerimiz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Dün Volkan Demirel asist analize kısa bir açıklama yapıyor. O da Aykut Kocaman'ın ekibinde olması planlanan isimlerden biriydi yapılan haberlere bakılırsa. Ama Volkan Demirel diyor ki bana Fenerbahçe'den hangi bir yardımcı antrenörlük görevi teklif edilmedi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olduğunu biz de televizyondan öğrendik diye bir açıklamada bulunmuş. Yardımcılık konusunda şu anda Dick Kuyt prensip anlaşmasına varıldığı açıklanan isim oldu İsmail Kartal için. Dün Dušan Tadić de İsmail Kartal'ın bir görüşme yaptığı söylendi ki yardımcılık için olduğunu anlıyorum. Tadić gerçi futbola devam ediyor. Kendisine Avrupa'dan da teklifler olduğu yazılmıştı haberde. Bakalım o ekip nasıl kurulacak? Orada da bir eskiye dönüş var. Eski isimler. Kuyt da eski bir oyuncu. Tabii görev tanımı şu an farklı. O açıdan yeni bir isim ama futbolcu olarak da Fenerbahçe'nin yakından tanıdığı bir isim. Dick Kuyt, o da İsmail Kartal ekibinde yer alacak. Transfer konusunda Vedat Muriç Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminin ilk transferi oldu. Resmi olarak hala Fenerbahçe oyuncusu değil ama bugün herhalde kap bildirimi yapılacak. Oyuncunun bonservisi için Mallorca'ya ne kadar ödeneceği duyurulabilir. Konuşulan rakamlar böyle 18'den başlamıştı. 15 milyon euro civarı söyleniyor Vedat Muriç için. 32 yaşında Vedat La Liga'da da acayip bir sezon geçirdi. Takımının gollerinin neredeyse yarısını tek başına attı ki küme düşen bir takımda bunu başardı Vedat Muriç. Bundan 6 yıl önce Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Fenerbahçe'ye geri döndü. Tek sezonluk bir oyuncuydu. Performansıyla transfer yapmıştı. Şimdi bakalım Fenerbahçe'de nasıl bir performans ortaya koyacak. Birinci santrafor olması beklenmiyor aslında. Az Yıldırım seçim döneminde Girassi ile bayağı bir ilgilendi. Sörloth ile bayağı bir görüşüldü. Vedat Muriç burada alternatif olması bekleniyor. Ama o birinci santrafor gelene kadar ki bunun da biraz zaman alabileceği söyleniyor. Vedat Muriç eleme döneminde takımın birinci santrforu olabilir. Şerif takımdaki hali hazırdaki diğer santrfor. Talişka Tedesco döneminde santrfor oynadı. Aslında Fenerbahçe'nin transfer yapmasa da bu eleme döneminde iyi bir kadro çıkarabilecek durumu var. Yani kalecisi Ederson, sağ beki Semedo, sol beki Archie Brown, stoperde Osterwold'de Skriniar, Guendouzi, Kante, gerekirse İsmail ve Fred var. Önlerinde Asensio var. Kerem bir tarafta, Nene veya Musaba diğer tarafta veya Talişka Asensio'nun aynı anda oynadığı bir düzen. İleride de Vedat Muriç bence yeterli bir kadro aslında bu turları geçebilmek için. Ama tabii böyle olmuyor işler genelde. Buradan da yolların ayrılacağı isimler çıkacak Fenerbahçe'de. Başta herhalde Archie Brown ilk adaylardan biri olarak gözüküyor.
1: Ama gerçekten iyi bir kadro var. Yani santrafor eksikti bu kadronun. Şimdi santraforunu da getirdi. Bu kadroya Vedat Muriç eklediği zaman dediğin gibi hani bu turlar için bırak, bu tur için bırak, üçüncü ve playoff turu için de yeterli bir kadro.
0: Hatta şunu ekleyeyim, saymadım ama İrfancan Kahveci de şu anda belki İsmail Kartal'ın ilk 11'de düşüneceği isim olacak transferler gelene
1: kadar.
0: Aynen
1: öyle, o da bir alternatif tabii.
2: İrfancan döner, Nene'nin de Musaba'nın da önüne geçer. Ben sana söyleyeyim İsmail Kartal'ın kafasındaki senaryoda. Ve o da bir iyi bir teklif gelirse de elden bile çıkarılır. Çünkü dediğim gibi almaktan ziyade elden çıkarmak da mesele. 10+4. Şimdi Girazi diyelim geliyorum dedi, nasıl alacaksın? Anlaştın. Vedat Muriç yabancı getirdin. Çok yabancı var.
0: Daha kiradan dönecekler var. Hadi Livakovic, Diego Carlos, Mimovic.
1: Amrabat,
0: Sofyan, Mimovic.
1: Onlar hallederler. Onlar her sene hallediyorlar. Yani kiradan dönen oyuncular çok büyük problem olmuyor. Kiradan dönen yabancılar çok büyük problem olmuyor. Sanki onları kulüp zaten görev zararı olarak yazmış gibi düşünüyorlar.
2: Kadronda kontratı devam eden oyuncular aslında.
1: Evet, devam ediyor. Zaten oradan bir geri dönüş de olmuyor. Yani İrfancan konusunda size katılıyorum ama örnek veriyorum şimdi. Mimovic mesela Fenerbahçe'nin sabit rotasyonda olacak bir oyuncu olmadığı için Fenerbahçe onu her türlü maliyetine katlanarak zaten elden çıkartacak. Yani aslında takımda olan yabancılara bakmak lazım. Yani geçen sene takımda olan, kiraya gönderilmeyen oyunculardan kimler gidebilir? onlar gittikten sonra kimler gelebilir diye bence o planlamayı düşünmek gerekiyor. Yani sonuçta Beşiktaş'ta da şimdi Al-Musrati ile Onana var. Ama gerçekten var mı? Hı-hı. Yok. Hatta kampa bile götürülmeleri düşünülmüyordu en son konuşulduğunda. Şimdi onlar bir maliyet mi? Evet, ciddi bir maliyet kulübe ama onu hallediyorlar. Yani aslında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ya da Fenerbahçe'nin, hatta Trabzonspor'un ya da tüm takımların o kiraya giden yabancılarını yabancıdan saymamak gerekiyor. Büyük bir zaaf bizim için. Ekonomik anlamda büyük bir külfet. Ama gerçek bu. Pratiği bu işin. Teorisi başka. Teorisi 18 tane yabancım var. Nasıl olacak? Ama pratiği o değil. Şimdi Fenerbahçe'de bir kere bir sol stoper gelecek. Ama sol stoper konusunda herhalde Fenerbahçe müthiş aceleci davranmayacaktır. Çünkü orada işte az önce sen de dedin, Archie Brown dedin, Osterwolde dedim belki. Oralarda o oyuncuların standart üstü rakamlara transfer olma ihtimalleri var. Yani öyle 3-5 milyonu bırakacağın oyuncular değil onlar. Hı-hı. O biraz zaman alabilir. Bence ona göre bir hareket yapacaktır Fenerbahçe yönetimi. Merkezde Kante üzerinde çok yoğunlaşıyorlar.
0: Gönderilmesi için.
1: Maaşı çok yüksek. İşte gidebilir. Paris FC istiyor diye hep yazılıyor Kante'yi. Ama hani Paris FC istese de Kante'ye o maaşı verir mi? Ben çok emin değilim. Kante operasyonu biraz daha zor bir operasyon.
0: O da maaşı, görev zararı yazılacak o zaman.
2: Ama o maaşı vermek için o FC'nin bir C'si falan gider. Onu
1: yani işte
2: sana.
1: Hani ben de çok kolay görmüyorum. Hani Kante'yi döndürmek isteyebilirsin. Kante de belki Fransa'ya dönmek isteyebilir kariyerin sonunda. Ama ortada ciddi bir maaş yükü var. Ederson bir başka Fenerbahçe için konu. Ama Fenerbahçe'de işte mesela Guendouzi, Skriniar, bunlar kesin dokunulmayacak yabancılar gibi gözüküyor. Eğer Kante giderse yanında şu an için gayet normal bir şekilde performans verebilecek İsmail Yüksek var. Ondan sonra Asensio'ya Fenerbahçe yine dokunmayacaktır. Çok büyük bir şey olmazsa. Talişka'ya dokunmayacaktır Fenerbahçe.
2: Mahmut Uslu'nun bir açıklaması vardı ya. Kimin? Sayın Mahmut Uslu'nun. Dedi ki bir tane dedi önemli bir milli takımda oynayan oyuncumuz gitmek istiyor. Bizim hedefimiz onu tutabilmek. Asensio diye düşünüyorum ben onu.
1: Ama Asensio milli takımda değil.
2: Önemli bir milli takımın oyuncusu.
0: Orada da şey dendi. Hocası sen işte Fenerbahçe oyun için ben seni çağırmıyorum gibi demiş
1: güya. Artık o hani Dünya Kupası öncesinde bir sene öncesindeki sohbeti muhabbeti bence gündeme getirdiler. Yani Asensio kaç yaşında?
2: Bilmiyorum. Asensio o da 30-31 oldu
1: yani. Aynen. Dünya Kupası'nı kaçırdı. Yani o bir sene önceki muhabbet
2: bitti zaten artık.
1: Hani
2: o evet, işte.
1: Hani Delefante ile konuşursun oyuncu olarak sana der ki ya bak sen Fenerbahçe'de iyi oynuyorsun ama gelecek sene Dünya Kupası var. Sen benim radarımın dışındasın. O yüzden Fenerbahçe'de oynarken ben seni Dünya Kupası kadrosuna almam. Yani bunu, bu sohbetin tarihi 2025 olur. 2026 Haziran olmaz. Bu saçma bir şey, mantık. Hani bir sonraki Dünya Kupası için mi Asensio Fenerbahçe'den ayrılacak?
0: Yok, milli takıma dönmek için ya. Dünya Kupası özelinde değil.
1: En fazla Avrupa Şampiyonası olur Asensio için.
0: Milli takıma dönmek abi şey olarak düşünme evet. Dünya Kupası ya da şey.
1: Ha, öyle diyorlar işte Dünya Kupası'nı almadım ben seni çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsun.
0: Onu Dünya Kupası değil de milli takım almadın. Yani,
1: milli takım. Tamam, milli takım için derseniz okey. O biraz daha mantıklı olur. Bunun yanında Fenerbahçe Asensio tutmak için her şeyi yapacaktır diye düşünüyorum. Nene 10 artı 4'e girdiği için büyük ihtimalle kadroda kalır. Aslında Archie Brown da
0: giriyor.
1: Yine aynı şekilde hani böyle çok ekstra bir teklif gelmezse Archie Brown'la alakalı olarak Fenerbahçe'nin kadro tutabileceği bir oyuncu olabilir.
0: Ama sol bek haberleri yapılıyor şu anda.
1: Evet.
0: O da mantıklı
1: biliyorum,
0: yani.
1: Biliyorum, farkındayım. Ama işte duruma göre. Duruma göre diyorum ben. Örnek veriyorum. Mesela Fenerbahçe işte bir şey alacak. İyi bir santrafor olacak. Onun maliyeti. Belki çok iyi bir sol stoper alacak. Onun maliyetiyle beraber hani eğer oraya kadar gitmezse Fenerbahçe o zaman da Archie Brown'la devam edelim diye bir şey çıkabilir. Diğer opsiyonlara göre söylüyorum bunu. Yoksa normalde Archie Brown zaten Osterwolde ile olan şüpheli. Onun farkındayım. O yüzden de hani Fenerbahçe açısından evet bazı eksiklikler var ama ortada çok büyük bir kadro krizi, çok büyük bir kadro problemi olduğunu ben düşünmüyorum. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz ama
0: şu an yani, Vedat Muriç'le birlikte 11 şey oldu.
1: Yabancısı mı oldu?
0: O artı 4'e girmeyen gördüğüm kadarıyla. Orada Musaba herhalde olağan şüphelilerden biri olabilir. Of. Gönderilmesi beklenen oyunculardan. Fred belki olabilir. Yine bir boşluk yaratır yani Fenerbahçe evet. Orada. Aykut abi çok kısa, çok kısa.
2: Ya zaten başta da söyledim. Ali'nin dediği gibi kadro zaten yeteri kadar iyi. En azından ikinci, üçüncü öneleme turlarını geçebilecek kadar iyi. Ne kadar olabilecek ama ona emin değilim. Yani milli takımdan kaç tanesi dönebilecek, kaçı ilk maçlarda oynayacak?
1: Orada bence sert olur Fenerbahçe.
0: Ha? Kısa tatil.
1: Evet, kısa tatil evet. Talep eder.
2: Kısa tatil.
0: Şimdi Şikriyan'la ilgili bir dün söylendi ya, aynen. O da erken kesiyormuş falan.
1: Yani. Beyler bu işin lamıcım yok. Bu iş Şampiyonlar Ligi. Bu sene çok önemli. Aziz Yıldırım orada vidaları sıkar. Tatilleri bence.
2: Mesela diyelim finale kaldı. Kanteli Fransa. Mesela Aziz Başkan şey diyebilir mi? Kante gel. İşimiz var.
0: Tabii.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Yeni saatte de milli takım biraz konuşalım. A milli takımımız yarın sabah 6'da gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Bizim için kader maçlarından biri artık, ilk maçı kaybettikten sonra her maçımız kader maçımız olacak. Hele ki bir de bugün eğer ABD Avustralya önünde puan alırsa, olası bir mağlubiyet bizim için Dünya Kupası'nın sonu demek olacak. Gerçekten hiç istemediğimiz bir tablo olacak o kötü senaryoda. Tabii ki bu bir ihtimal ama iyi düşünmek de lazım. Sonuçta biz bu grubun ABD ile birlikte favorisi olan takımıyız. Gücümüz belli, kalitemiz ortada. Bu karşılaşmada da o gücünü, o kalitesini, isteğini, arzusunu, zekasını sahaya yansıtan bir milli takım görmeyi hepimiz umut ediyoruz. Umarız da öyle bir karşılaşma olur. İlk maç herkes çok heveslenmişti. Herkes dışarılarda, organizasyonlarda maçta da izledi, erken kalktı. Büyük ihtimal yarın sabah da aynısı olur. Ben takip edemedim kendim gitmeyeceğim için ama organizasyonlar herhalde yine yapılıyordur. Dışarıda, AVM'lerde, parklarda,
1: her yerde,
0: belediye organizasyonları değil mi? Hepsi yapılıyor yine. Güzel bir kalabalık olacaktır. Umarız o işte heyecan bir galibiyette taçlanır. Yarın saat böyle 8 civarı maç sona ermiş olacak. Güzel bir hafta sonu geçirmemize vesile olur umarız amili takımımız. Eksiğimiz yok, yediğimiz yok, bir sakat cezalımız yok. Herkes hazır milli takımda. Muhtemel olarak Aykut abi de şu an bir muhtemel var. Aykut abi dilersen, benim aklımda aslında o muhtemel. Sen telefonda bakacaksın ama o muhtemel üzerinden
1: okuyayım
0: de
1: buradan, tek tek değerlendirelim.
0: Tamam.
1: Önce ama şey yapayım. Şimdi benim kafamda başka bir kadro vardı. En az son Avustralya maçında oynadığımız kadrodan iki tane oyuncunun farklı olacağını düşünüyordum. Ali, senin var mı kafanda? Ya şu kesin oynamalı dediğin biri var mı? Mesela yedekte olup da ilk maçta.
2: Ben Kenan'ın direkt 11 başlayacağını düşünüyorum.
1: Kenan başlayacak.
2: Ondan sonra merkezde Kerem ya da Barış Alper'i bekliyorum. Sağ tarafta Arda olabilir diye. Bir dakika, dün nasıl demiştik?
1: Arda'yı ben forvet arkası koydum. 10 numara
2: biz pozisyonu. İki tane alternatif söylemiştik. Bir tanesinde merkezdeki üçlüyü bozmadığı için Arda sağ taraftaydı. Diğerinde de senin dediğin gibi Arda orijinal pozisyonuna geçiyor. Barış Alper sağ tarafa geçiyor. Merkezde de Hakan ve İsmail Yüksek. Yani iki farklı senaryo üzerinden gittik. Orada dedik ki Paraguay maçı kaybedilirse elenme ihtimali olduğu için üçlüyü bozar mı bozmaz mı? O riski alır mı almaz mı? O riski alırsa farklı bir 11 oluyor diye düşündük. Merkez üçlediği zaman. Ama merkezde iki oyuncu bıraktığı zaman Kenan, Kerem ya da Barış Alper. Hayır. Kenan, Kerem, Barış Alper, Arda diye düşündük. Merkezi ikili tutarsa. İdeal o şekilde olduğu için o düzenle çıkar diye söyledik.
0: Merkezde sürpriz bir ikili var şu anda.
1: Aykut şimdi abi, şeyi
0: bana göre sürpriz.
1: Yani son muhtemelen antrenmanda, çünkü oradaki arkadaşlarımızdan geldi bana. Sevgili Serhan sağ olsun çok yakından takip ediyor. Yani 2 Haziran'dan beri orada. Milli takımla hemen hemen aynı mesaide. Yani iklim değişikliğinden en çok etkilenen isim olabilir orada. Yani her gün bağlanıyoruz. Dün neredeyse tıra eziyordu onu. Şimdi maça gidecek, Levi Stadyumunda maç ya. Maça gidecek olan taraftarlarımıza buradan bir uyarım var. Bakın dikkat edin. Otopark etrafı, stadyumun etrafı büyük de, aynı zamanda tırlar falan da geliyor. Bir önceki gün Cem Yılmaz'a biz oradan bağlandık. Yeni gitmişti, akreditasyon kartını alıyordu. Arkada sürekli tırlar geçiyor. Şeyde de dün Serhan'ın bize canlı yayına bağlandığında, bak tırın rüzgarından Serhan ne oluyor falan dedi, böyle döndü arkasına baktı. Dikkatli olun derim. O normal bizim buradaki şey tırlar gibi de değil. Var ya bu Amerika'nın tuhaf tuhaf tırları, işte programlarda falan da onlardan. Ona bir dikkat edin diyorum. Şimdi kalede Uğurcan. Bir tek pozisyon şu anda hocanın kafada bence netleşmemiş. Zeki mi Mert mi? Sağ bekte. Dörtlü oynuyoruz. Meri ilk maçta bence konsantrasyonu en düşük oyuncumuzdu. Merih'in 11, Abdülkerim Ferdi, Orkun, Hakan, Arda orta sahası, İsmail yok. Kenan, Yunus, Kerem hücum attı. Kenan solda, Yunus sağda, Kerem ortada. Barış Alper yok. Yani son benim anladığım kadarıyla son antrenmanda bunu denediğini düşünüyorum. Ki bu mesaj bana gece geldi. O yüzden yine tabii son dakika değişikliği olur. Hala daha maça neredeyse 24 saat var değil mi? 21 saat var şu anda maça. Hala tabii ki değişiklikler olabilir ama böyle bir 11 ile başlayacağını şu anda öngörüyoruz. Ben mesela kadro yaptığımda, Avustralya maçını gördüğümde Meri'nin yerine Ozan'ın, Zeki'nin yerine Mert'in, önde de Barış sağda, Kenan solda, Arda 10 numara gibi Can Uzun'u koyması gerektiğini düşünüyordum. Yani bu çocuğun tam böyle parlayabileceği, oynayabileceği ve savunma arkasını yapacağı koşularla, ya yani böyle sahte 9 gibi, ben Can Uzun'u kafamda şekiller. Hem tekniği iyi, hem hızlı, hem şutu var. Şimdi biraz rakibi düşündüğümüzde mesela Alderete, anlattığımız bir oyuncu değil mi? Alderete böyle sert ama ağır. Yeri geldiğinde böyle hani pislik yapan oyuncular olur ya, Sanabria, önde santraforları. Sanabria'dan gol beklemiyor zaten. İtalya Serie A'da yıllarca anlattık. Adam çift taneyi görmedi zaten. Ama hiçbir hoca da vazgeçmiyor. Niye? Çünkü etrafını, sağını solunu oynatabilen biri. Enciso gibi bir pırpırları var. Çok dikkat etmemiz lazım. Ki bak böyle oyunculara dikkat edemiyoruz. Avustralya maçında bir tane o öndeki ne o iki tane hızlı oyuncu. Ya bir oyun planı olan bir takımın bize iki gol atması gerçekten şaşırtıcı. Montella'nın açıklamaları da var. Onlara da değinirim ama bu karşılaşmada mesela ben Barış'ın kesin oynaması gerektiğini ve son Avrupa Şampiyonası'nda, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında en iyi olduğu yer olan sağ kanatta oynaması gerektiğini düşünüyorum. Israrla Barış'ın en iyi olduğu yerde, hocam sen onu oynatmıyorsun. Sonra bugünkü açıklamalarını okudum, diyorsun ki ya bir, bu takım dünyanın her yerinden takdir görüyor, bir tek ülkemizde takdir görmüyor. Nasıl görmüyor hocam ülkemizde takdir ya? Seni bizim kadar savunan, koruyan mı var? Santraforsuz oyunu ilk geldiğin andan beri Hırvatistan deplasmanında bir şablon kurdun. Seni en çok destekleyenlerden biri benim diyebilirim. Montella'ya karşı çıkanlar olduğunda da benim. Ama Avustralya maçındaki bu büyük beklentiyle başlayan turnuvadaki çözüm üretemeyen futbolumuz, Barış'ın 11'imizdeki en kısa adama orta yapma çalışmaları, en uzun adamımız Barış, en kuvvetli adamımız Barış. Buna bir itirazı olan var mı ön tarafta? Yok. Ne yaptı Barış? Sol kanattan ceza alanına girmeye çalışıp o 20 metrede ileri geri, ileri geri, içeri orta. İleri, ya şut bile çekmedi. Nereye yapıyorsun ortayı? 1.98, 1.94, 1.90 merkezi bulunan Avustralya tandemine. Kim var orada bizim kafayı vuracak? Barış herhalde Osimhen'le oynadığını düşünüyor galiba kafasında. Mesela Barış da bunu, ben hocanın yerine, mesela biri sana bu taktiği verse dersin ki ya bunu ben kesmeyeyim hocam, niye kesiyorum buradan içeriye? İkinci yarıda oyundan alıyorsun. Ya Korakor'da onlarla fizik mücadeleye girebilecek tek oyuncuyu sen oyundan çıkartıyorsun. Kerem devam ediyor 3 tane kule stoperin içinde oynamaya. Tamam, bir plan yapılmış belli. Kerem o sızmaları, arkaya sarkmaları, hantal oyuncuları, bunu yapabilen, aralara hareketlenebilen bir oyuncu. Ama senin planın tutmadı. Adamlar o açığı sana vermediler. Topu da çok yavaş hareket ettirdiğimiz için hiçbir şeyini bozamadık adamların. Bir kere bozduk, Zeki bindirdi, çevirdi, hatırlıyorsun değil mi? Başka yok. Yani planlı olarak hücum ettiğimiz 30 tane... Şimdi diyorlar ki rakamlar, ya istatistikler, Sayın Başkan'ın önceki günkü açıklamaları. Bakıyorum, bizim kadar ilk maçında istatistiki anlamda öne çıkan bir takım yok. 30 tane şut attık, top girmedi. Ya 30 tane şut attın da bu 30 tane şutun kaçı mesela tehlike? Abdülkerim'in şutu dışında gerçekten kaleciyi zorlayan ya da aa bunu nasıl kaçırdık dediğimiz bir tane pozisyon yok. E şimdi bu ülke seni bu kadar desteklemiş, arkanda durmuş, bizim çocuklar demiş. Yani en üsttekinden en alttakine kadar herkes destek mesajları yayınlamış. Sayın Cumhurbaşkanı bile 3 kere ard arda mesaj yayınladı. herkes senin arkanda. Bu ülke şimdi takdir görmüyor dersen orada biz seninle anlaşamayız. Daha ne takdiri bekliyorsunuz acaba? Eleştirmeyelim mi? Konuşmayalım mı? Yeni dünya ülkesi bir tane oyuncusunu şey yapamıyorum ya, bu adam da bizim başımıza iş çıkartır. Öndeki iki tane siyahi oyuncusu getirelim, bizim birinci ligde Süper Lig'i zorlamayı oynayan takımlarda bile oynayamaz. Onları bile almazsın. E sen oradan çıkıyorsun, bu takım Türkiye her yerden ya biz aynı mantıkla, aa biz çok iyi takımız mantığıyla bir Avrupa Şampiyonası'na gittik, Euro 2020, hatırlıyorsunuz değil mi? Ben onu gördüğümde böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani o turnuvayı hiç oynamamışız gibi kafamda hep böyle hatırlamamaya çalışıyorum. Ki çok da deneyimli bir teknik adamla, bize 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünü getiren bir teknik adamla gittik. Ben 2,5 saat aprondan yayın yaptım ya. İtalya maçı öncesinde. Uğurladık yine milli takımı. 2,5 saat havalimanından yayın yapıyoruz. Sonra bir gidiyoruz, milli marş okunurken çok bizi orada zaten yendiler diye açıklama yapıyorsun teknik hocam. Tarihimizin en kötü maçlarından biridir o. İspanya'dan 6-0, İspanya'ya 6-0 yenildiğimiz maçtan daha da kötüdür İtalya'ya 3-0 yenildiğimiz maç. İspanya maçı belki 10-12 olabilirdi. Ama beni o kadar yaralamamıştır.
2: 2,5 saat yayın yaptın diyor. İspanya maçında yapsaydın
1: abi, yayını, İtalya maçında şey yani söyleyeyim. Ne yapıyor bizim çocuklar? Ya, devamında işte kardeş ülke Azerbaycan'da oynarız, toparlarız dedik. Gittik orada da kaybettik abi, Galler'e Maller'e. Kim? Çekya mıydı diğeri?
2: Galler ve Çekya olması lazım.
1: Yani tarihimizin en kötü beklentiye girip mahvolup geldiğimiz turnuvası o. Şimdi böyle bir başlangıç yapınca insanın aklına hep kötü senaryolar geliyor. Daha önce de söyledik. Paraguay, bak Paraguay bir kere bence Avustralya'dan 3 gömlek daha tehlikeli ve iyi bir takım. Bakmayın Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 tane yediklerine. Bu takım kendi evinde Arjantin'i yenmiş. Bu takım elemelerde evinde Brezilya'yı yenmiş bir takım. Dikkate almak lazım. Avustralya'da yine bu turnuvada şu ana kadar bence belki işte son maçlarla birlikte biraz tartışılır. Hala en iyi maçı oynamış. Bence en iyi maç şu ana kadar. Hollanda-Japonya. Avustralya'da Japonya'yı yenmeyi başarmış bir takım. Aynı oyun sistemiyle. Topu %20-25 arasında ayağında tutuyor. Herhangi bir şey yok. Ama hocası ne demişti maçtan önce? Bizim bir planımız var. Türkiye'nin de açığını biliyoruz dedi. Bizim hocamızda baskı var. Evet ama çok yetenekli oyuncularımız var dedi. Yani biri bir plandan bahsederken diğeri kadrosundaki yetenekten bahsediyor. Ve planları tutmadı. Olabilir. Mağlubiyetle başlayabilirsin. Mağlubiyet dünyanın sonu değil. Ama hemen böyle bir mağlubiyetten sonra insanlar ya biz seni eleştirmeyelim mi? Gruptaki en kritik maçı. Şimdi Avustralya maçını kazanmış olsan biz şu anda şey hesapları yapmıyorduk ki. En iyi üçüncü olabilir miyiz? O olur muydu acaba? Bu olur muydu? Bence üçüncülük garanti oluyordu zaten. Paraguay maçı tehlikeli. Ve şunu görüyorum. Kırılıyoruz. Geriye düştüğümüz maçlarda kırılıyor bu takım. Paraguay maçında gol yemememiz lazım. Dün de ben özellikle yayında bunu söyledim. Yetenekli oyuncularımız var. Her an mesela çok iyi oynamasak da bir tane gol bulabiliriz. Ama yersek gerçekten demoralize olabiliriz. O yüzden ben de Ali gibi mesela başta orta saha acaba yine üçlü daha tutucu bir orta saha mı kullanır diye düşündüm. Ya son gelen tabii muhtemelde o gözükmüyor. Arda, Orkun, Hakan gibi sanki merkez. İşte Barış da düşünülmüyor. Yunus düşünülüyor gibi daha böyle kontracı.
2: Arda, Orkun, Hakan merkezine ne diyorsunuz?
1: Yani
0: güzel, heyecan verici.
1: Heyecan verici ama.
0: Bize de onlara da.
1: Ya şunu unutmamak lazım. Paraguay'ın gerçekten 3 tane pırpırı var. O soldaki oyuncu aklıma gelmiyor şimdi. O bayağı övüyorlar. Williams gibi bir şey olabilir. Almiron zaten tanıyoruz kendisini. Hem şut kabiliyeti var, hem tekniği iyi, hem çabuk savunma arkası koşu atabilen. Enciso bence Amerika maçında bir sakatlık yaşamıştı ya, o sakatlıktan döndü, tam randımanlı değildi. Zaten iyi oyuncu. Brighton'dan Strasbourg'a kiralandı geçen sezonda, Fransa Ligi'nde bayağı iyi işler yaptı. Sanabria'ya da anlattım az önce. Bizim stoperleri alıp onlarla boğuşup sanki işi o yapacakmış gibi gösterip aslında diğer arkadaşlarına yer açan bir isim. Dikkatli olmamız lazım. Hocanın böyle açıklamalar yapmasına gerek yok. Bütün ülkelerden takdir gösteriyor. Bütün ülkeler sana takdir gösterir. Sen şimdi bu maçı da yenil, sana istediğin kadar takdir göstersinler. Ne olacak? Bitti Dünya Kupası maceramız. Hep ki her an gittiğimiz bir turnuva da değil.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu an Bitcoin'in fiyatı 62.806 dolar. TL olarak da 3 milyon altında 2.911.828'de.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: İddia bölümündeyiz. Bugün Dünya Kupası'nda maçlar hız kesmeden devam ediyor. Saat 22'de ABD-Avustralya mücadelesi var grubumuzda. İki takım da ilk maçlarını galibiyetle tamamlamıştı. Bugün kazanacak takım liderlik için büyük bir avantaj elde edecek. ABD maçın favorisi 1.46 galibiyeti, beraberlik 3.87. Avustralya galibiyeti de 4.92 olarak belirlenmiş. Gece 1'de İskoçya-Fas mücadelesi var. İskoçya ilk maçını kazandı Haiti önünde. Fas'ı da yenebilirse onlar da grupta çıkmayı garantileyecekler. Ama favori Fas tabii ki, 1.57'lik bir oranı var. Fas'ın ilk maçta onlar da Brezilya önünde beğenilmişlerdi. Diğer maç 3.30'da Brezilya-Haiti. Brezilya galibiyetine bir oran açılmamış. Burada herhalde alternatif gol oranlarına, gollere yönelebilir insanlar. Ve bizim maç sabah 6'da Türkiye-Paraguay 1.91 bizim galibiyetimize verilen oran, beraberlik 3.20, Paraguay galibiyeti de 3.66. Az gollü bir maç bekleniyor. 1.94 2.5 gol üstünün oranı bu karşılaşma için.
2: Mert Elam diye bir yorumcu var. Türkiye-Paraguay maçı için 2.5 gol altı demiş. Ali Erim diye bir yorumcu var. O da 2.5 gol üstü demiş.
1: Ben de
0: yazarken sen bakmadın.
1: Ben üste daha yakınım bu arada.
0: Üste mi daha yakınsın?
2: Sen neden 2.5 gol altı dedin Mert?
0: Yazımı okuyayım istersen. Şöyle demiş.
2: Belgeyi mi cevap vereceğim? Ne demiş Mert Elam?
0: İlk maçında Avustralya'ya kaybeden amili takımımız gruptaki kader maçına Paraguay karşısına çıkıyor. ABD'nin Avustralya'dan puan aldığı senaryoda Paraguay'a yenilmemiz ikinci maçlar sonunda elenmemiz anlamına gelecek. Bu nedenle maçın risk boyutu çok yüksek. Romanya, Kosova ve Avustralya maçlarına bakıldığında önce 0-0'ı korumaya çalışan ve maçları 2.5 gol altı biten bir milli takım görüyoruz. Bu maçta da bu durumun değişmeyeceğini düşünüyorum. Az gollü bir maç bekliyorum. Tercihim 2.5 gol altı demişim yazımda.
2: Yani senin mantığın şu: Amerika Avustralya'dan o puanı her türlü alır. Bizim maç iyice riskli hale gelir. Montella zaten bu tarz maçlarda risk almıyor. Bu karşılaşmada da almaz. Önce bir puanı düşünür ve maçta bu şekilde kitlenerek gider.
0: Aynen. Hele ki son bölüme bir de berabere girilirse 0-0 1-1 yine çok risk alınacak bir maç olmayabilir. Çünkü golü yediğin anda bay bay oluyor. O yüzden benim mantığım 2.5 gol altını gösteriyor. Sizin mantığınız neden 2.5 gol üstünü gösteriyor?
2: İlk golü yiyen tarafın risk almak zorunda kalacağı için.
0: Tamam, 1-1 oldu. Yine 2.5 gol altı.
1: Ben de şöyle düşünüyorum.
0: Bu ekstra gol ne olacak?
1: Hayal ediyorum. Atarsak diyelim, maçın başında bir gol attık, biz 3'e 4'e gideriz bu takıma. Ali'nin söylediğiyle aynı paralelde. Yersek de zaten biz açılacağız.
2: Sonra da gelebilir maç. Böyle düşün. Yani bir bire getirdi sen maçı ama 1-0'dan sonra 2-0 da yapabilir.
1: Görünen o ki bu maçı...
0: risk almak zorunda mısın?
1: Ya bak ne? Şöyle.
0: 1-0 geriye düştün, hemen risk almak zorunda mısın?
2: Hemen. Yani o stresle beraber mesela konuştuk ya. Hani milli takım, Aykut ne diyor? Gol yememesi lazım diyor mesela milli takım. Çabuk dağılıyor diyor. Katılıyorum ben de. Yani o biz gene bu kadar hani üst düzey oyunculardan kurulu, iyiliklerde oynayan isimlere rağmen hala işin duygu tarafındayız. Daha çok duygularıyla oynuyor gibi gözüküyoruz.
1: Duygu ve panik butonumuz hep var, evet, bizim ya.
2: Yani öyle senin dediğin gibi sakin kalıp milli takım hemen risk almaz. Disiplinden kopuyoruz. O büyük bir problem bence.
0: Avustralya'da disiplinden mi koptuk biz?
2: Avustralya
0: çözemedik mi? Yoksa ne? Denedik, çözemedik.
2: Orada elenmiyorsun ama. Burada 1-0 geriye düştüğü zaman eleniyorsun.
0: Yok hayır. Orada panik butonumuz çalıştı mı yani?
2: Orada elenme korkusu yok ki. Burada elenme
1: ya korkusu orada olacak. Zaten öğrenilmiş çaresizlik. Sürekli aynı şeyi dene. Olmadı. Şutlarımız da iyi değildi o gün. Şutla da açamadık. Ya adamlar ya etten duvarı ördü de ördü. Ve öne de geçtikten sonra daha da morallendiler. Hiç boşluk vermediler bize ya. Bir tane yakalayabildik. İşte olmadı o da. Ama bu maç öyle bir maç olmaz. Şöyle bir durum var. Şimdi Amerika'nın Avustralya'yı yendiği senaryoda, değil mi? Favori zaten. Amerika kazanabilir. Yener. Paraguay bize yenildiğinde Paraguay tamamen havlu atmıyor. Hala son bir şansı daha oluyor. Biz ama yenildiğimiz takdirde havlu atıyoruz. İkili averajlarda hepsine kaybetmiş olduğumuz için. Amerika'ya karşı kazandığımızı düşünelim. Bir tek Amerika'ya ikili averaj, Amerika puanla önümüzde oluyor zaten. Paraguay ise gidip Avustralya'yı yenerse, bir de birden farklı falan yenerse, onlar da onlara karşı ikili averaja sahip oluyor. Yani orada farklı bir denklem var. Üç farklı yenilmeleri tabii kötü. Onlar için de dünyanın sonu değil. Ama biz kaybedersek gruptan çıkma şansımız kalmıyor. İşin şey tarafı bu. Kritik tarafı bu. Hem Avustralya'ya yenilmiş oluyoruz, hem Amerika'ya yenilmiş oluyoruz. Pardon, Amerika'yı yensek bile
0: Paraguay'a
1: ve Avustralya'ya yenilmiş oluyoruz. Evet. İkili averajlarda geriye düşüyoruz. Amerika zaten ikinci maçını kazandığında bize kaybetse bile puan olarak üzerimizde. Dolayısıyla işimiz bitiyor. Yani son maçı aldık diyelim, 3 puan aldık. 4. olup en iyi 3. bile olamıyoruz o zaman. Böylesine kritik bir maç. O yüzden üzerlerindeki, ya hoca birilerine bir şey cevap verene, anlatana kadar muhtemelen soruya cevap vermiştir. Ben olsam tamamen sahanın içine kalıp oyuncuları sahanın içine sokmaya çalışırım. Tamam, şartlarımız zor. Seyahatler uzun. İklimler değişik. 45 derecede antrenman merkezinde Arizona'da çalışıyoruz. Geliyoruz 20 derecelerde maç oynayacağız akşama. Kolay değil. Bunların hepsini kabul ettik. İlk maçta 4000 kilometre seyahat etti oyuncular. Bu maçta da 2000 kilometre seyahat ettiler. Şöyle düşünün. Bir kamp merkezinde kalıyoruz. İstanbul Havalimanı'na gittik buradan. Kars'a kadar uçtuk. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna. Orada uçtuğumuz mesafeyi daha rahat anlayabilsin diye dinleyenlerimiz söylüyorum bunu. Orada maçımızı oynadık vesaire, bitirdik. Hayda, geriye geleceğiz bir daha. Ve uçtuktan sonra da bir saat normal kara yolculuğu var. Yani milli takım bu maçı oynamak için kamp merkezinden böyle bir seyahat yapıyor. Peki Paraguay bu maçı oynamaya stadyuma nasıl geliyor biliyor musun? 20 dakika onların kaldığı yer kamp merkezi. Yani bazı şartlar bizim lehimize değil. Ama bu da son dakika, böyle gel bakalım sana verilen bir şey değil. Planlarını buna göre yapacaksın. Hazırlıklarını buna göre yapacaksın. 24 yılda bir Dünya Kupası'na gittiğimiz için biz buralarda, bizim o refleksimiz çok gelişmiş değil.
0: Bir de biz elemeden

0: Benim bildiğim kadarıyla milli takımda yine bir başka önemli not da, başka bir farklı bilgisi olan varsa uyarsın. Milli takımımızda mentor yokmuş şu anda.
1: Psikolog takımda yokmuş. Montella dün sorulmuş. Ben varım demiş galiba.
0: Montella'cığım şimdi bu maçta elenirsek o zaman bunun cevabını veremezsin ama. Psikolog yokmuş. Niye yok abi psikolog bu maçta? Oyuncular bir gün saçlarını öldürüyor. Bir gün biri bıyık bırakıyor. Ertesi gün maç kötü bitince biri mecburen tıraş olmak zorunda kalıyor. Diğeri de saçını açmak zorunda kalıyor. İmajını değiştirmek zorunda kalıyor. Sizce bu psikologluk, mentorluk bir hareket değişikliği değil midir? Oyuncuların hepsi baskı altında, bunu görebiliyoruz. Samet kendisi, Samet Akaydın basın toplantısında bir gece önce kendisi söylemedi mi? Büyük baskı altındayız. Gazetecileri antrenmanda gördüğümde kıpırdamıyorum bile dedi. Ya antrenmanda sen kendi ülkenin gazetecisinden baskı altına giriyorsan sahada başka bir ülkenin oyuncusuna karşı bu baskıya girmez misin? Niye yok abi psikolog? Bir tek biz mi biliyoruz gidip şey yapmayı? Hoca olarak söylüyorum. Tamam, sen olabilirsin iyi psikolog. Hangi oyuncuyla ne kadar ilgileneceksin? Turgay Biser hocamızı tanır mısınız? Hatırlarsınız. Mentor diye geçer. Psikolog da değil. İlhan Mansız anısını anlatır. Geçen yayına bağlandı, o da anlattı. Japonya, Güney Kore benzer uzak mesafelere yapılan uzun süreli bir seyahat. İlhan Mansız artık dolmuş. Ben oynamak istiyorum, 11 oynamak istiyorum. Sürekli hocayı yiyor. Nasıl olacak falan diye. Turgay Biçer de milli takımla birlikte diyor ki evladım yapma, senin de sıran gelecek. Sen de oynayacaksın. İlhan demiş ya hocam beni kandırıyorsunuz, nasıl olacak? Ben işte oynamalıyım, 11'de benim olmam lazım vesaire. Turgay Biçer de demiş ki yani bazı oyuncular vardır, sonradan oyuna girer, maçın kaderini değiştirir. Hoca sana öyle bir rol biçmiş. Yani İlhan'ın gazını alıyor. Kafacı onu hazır tutmaya çalışıyor. Hocam beni kandırıyorsunuz ya, ne oyuncusu falan derken Senegal maçında attığı altın gol bu konuşmadan sonra oluyor. Oyuna girip ve attıktan sonra da kenara Turgay Biçer'e koşuyor. O Dünya Kupası'nın en büyük kahramanı kim oldu sonra? Gerek popülerliği, gerek onlara fiziken benzerliğiyle İlhan Mansız olmadı mı? O Dünya Kupası ile birlikte bütün dünya kendisini tanımadı mı? Hangi sayede oldu bu? O mentor sayesinde oldu. Onu motive eden bir şey sayesinde oldu. Yani her şeyi teknik adam yapamaz. Ben varım diye cevap veriyorsa o yüzden bunu konuşuyorum. Herkesin rolleri belli, herkesin işi belli. Sen her dakika oyuncularla birlikte değilsin ki. Bunu Sayın Hacı Osmanoğlu da yapamaz. Her dakika gidip oyuncular tamam orada gidiyor, konuşuyor, ediyor ama ya her işin bir uzmanlığı var değil mi? Mesela bir psikoloğun yapacağı işi bir hoca, bir başkan yapamaz. Biz bazı şeylerde ne yazık ki birazcık hala böyle gelenekçi davranmaya devam ediyoruz. Bu işin teknolojisi var. Bu işin ya her takımın garip garip kaç tane farklı bir performans antrenörü var orada. Biz kalabalık olmayı seviyoruz. Kalabalık gözükmeyi seviyoruz. Oraya şimdi fanzonlar kuruluyor. Los Angeles merkezinde. Birçok markamızın desteğiyle vatandaşlar orada toplanacak. Ya buradan insanları bile götüren federasyon oraya bir tane mentor mu çok görmüş götürmeye? Tam da en çok ihtiyacı olan yere. Ben mi farklı düşünüyorum bilmiyorum, ne diyorsunuz?
1: Yo, bence olması lazım psikolog. Ben her zaman destekçisiyim psikolog olmasın. Peki 9.35 iddia bölümündeyiz. Konu biraz dağıldı. Bugünle
0: ben
1: ilgili...
0: kart oynarım bizim maçı, onu söyleyeyim.
1: Kart.
0: Yani altın üstünü değerlendirdik ama baktım şöyle bir. Mesela kritik maç çünkü iki tarafta hata yapmak istemeyecek. 3.5 kart üstü 1.56. 4.5 kart üstü de 2.30 şu anda iddiada. Valla ben bunların ikisini de denerim. Hiç de fena değiller.
1: Ali abi 2.5 gol üstü harici diğer maçlardan.
2: Diğer maçlardan.
1: İstiyorsan yani.
2: Amerika'nın kazanacağını düşünüyorum ben. Hatta çok da zorlanmayacağını düşünüyorum Avustralya karşısında. Amerika net bir galibiyet alabilir düşüncesindeyim. İskoçya Fas maçında İskoçya acaba skoru ötür mü diye düşünüyorum ama tam karar veremedim.

0: dedim. Direkt öyle ben çok Fas kazanır demiyorum.
1: Öyle mi?
0: Bu karşılaşmada. Brezilya Haiti'de de Brezilya tabii kazanacaktır ama öyle çok herhalde Haiti'yi beğendiler mesela İskoçya maçında bayağı beğenmişlerdi Haiti'yi.
1: Evet.
0: Tabii Brezilya daha farklı bir seviye orası kabul. Hani Brezilya kazanır ama ne kadar kazanır? Hani böyle 5'lere 6'lara çıkar diye pek düşünmüyorum ben. Belki 3-4 gol. O yüzden mesela belki Brezilya kazanır ve 4,5 gol altı riski alınabilir.
2: McTominay oynuyor mu? McTominay
0: Oynuyor.
2: bir şey yok değil mi?
0: Oynuyor oynuyor.
2: İskoçya gol atar o zaman abi. Atacak adam da belli. Ben sana
0: Haiti maçında da
2: söylüyorum
0: güzel bir
2: şu anda.
0: pozisyona girdi zaten.
2: Oyuncu gol atar. Scott McTominay 4-14.
1: Sen geçen Çekya maçında herhalde ilk maçta önce kafa golü mü olur dedin.
0: Evet.
1: Burada direkt Krejci'nin taçtan kafa golü olmuştu. O gün.
2: Doğru.
1: O gün akşamı ya da sonra mıydı artık? O çıkmıştı bakalım şimdi McTominay gol atar.
2: Yani
1: Bahsini
2: Ali
1: takip
2: hani
1: edeceğim.
2: İskoçya gol atabilir mi diye şey yaptı ya, McTominay bir sakatlığı yoksa yani 11 başlayacaksa milli takımda da çok etkili. Ben McTominay'den bekliyorum.
1: Bu arada taç dedim, kafa golü dedim. Program için söylemeyi unuttum. Çekya'nın bu turnuvadaki iki gol de taçtan geliyor. İlki direkt bir kafa vuruşu taçtan. Dün gelen golde de orta sahadan yine Çufal acayip uzun menzilli bir taçta oyunu başlatıyor. Oyuncu çizgiye iniyor. Merkeze yerden orta, oradan bir ara pas. Gol taçtan sayılıyor o golde. Turnuvada şu ana kadar 3 gol olmuş taçtan. İkisini Çekya kaydediyor. Diğer golü bulamadım. Ama Çekya bu konuda tehlikeli bir takım diyelim.
2: Bir
1: İddia
2: de
1: bölümünü mü?
2: tüm şeyleri yani tüm hakemler kadındı Çekya maçında değil mi? Bir ilk.
1: Evet.
2: Tarihe geçti o da.
1: Ben beğendim bu arada kadın hakemin yönetimini. Penaltıyı da verdi ama hani penaltı net penaltı mıydı ondan emin değilim. Biraz
0: Ya bence penaltı değildi ya.
1: kapalı gibi geldi ama öyle
0: Çok
1: gördü
0: ağır bir
1: herhalde.
0: karar yani. Ama
1: Onu
0: hiçbir Çek
1: uyarmadı.
0: oyuncu da itiraz etmedi.
2: Etmedi.
0: Hiç yani.
1: Evet, oyuncu da çünkü eline çarptığının farkında ama tabii her ele çarpma da ihlal olmadığı için
0: Benim
1: bana da
0: itirazım var. Yani o penaltı her zamanki gibi.
1: yok benim de var ama hakemin vücut dili oyuncularla olan iletişimi bayağı hoşuma gitti benim kararlarındaki eminliği onu beğendim
0: Ve
1: genel
0: güler
1: olarak
0: yüzlü, rahat bir hakem.
1: evet performansı iyiydi diyelim ve reklama gidelim
3: 300-056 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.47 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Haberleri hızlıca toparlamak gerekirse Dünya Kupası'ndan birkaç haber vereyim. Lionel Messi ilk maçta hat-trick yaptı. Attığı bir golden sonra da gözyaşlarını tutamadığı görülmüştü. Bir sıkıntısı olduğu zaten konuşuyordu. Kendi de paylaştı. Dün onun ne olduğu ortaya çıktı. Babası Jorge Messi'nin bir sağlık sorunu yaşadığını Messi ailesi dün sosyal medya üzerinden paylaştı. Galiba Arjantin'de bu konuyla ilgili haberler çıkmaya başlamış. O haberler üzerine bir resmi açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş Messi ailesi. Şu anda Jorge Messi'nin tıbbi gözetim altında olduğu, iyileşmekte ve mevcut durumu çerçevesinde olumlu bir gelişme gösterdiği paylaşılmış Messi ailesinden yapılan bildirimde. Önemli herhangi bir gelişme aile ve ilgili kanallar aracılığıyla zamanında duyurulacaktır denmiş açıklamanın son kısmında. Geçmiş olsun diyelim baba Messi'ye. Onu bir aradan çıkarayım. Diğer bir konu, fil dişi sahibinin santrforu Elia Vahi hakkındaki şike iddiaları sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında Kanada'ya alınmadı, vize verilmemiş oyuncuya. Fil dişi sahili karşılaşmada ondan faydalanamayacak. En son Ghana'da Thomas Partey'e benzeri olmuştu. O da vize alamamıştı. İlk karşılaşma için ondan yoksun çıkmıştı Ghana. Şimdi fil dişinde benzer bir sıkıntı var. Tabii ki Partey'inki başka bir konu ama Wayne'inki bahisle alakalı, şike iddialarıyla alakalı bir soruşturma yürütülüyormuş. Hatta Dünya Kupası önce gözaltına da alınmış oyuncu. Sonra serbest bırakılmış. Turnuvada aslında var ama Kanada bundan dolayı vize vermemiş. Bu turnuvada da bayağı böyle vize sıkıntısıyla ilgili şeyler oldu. Hem oyuncu bazında hem
1: çok politik bir bazında başlangıç oldu turnuvaya. Onları şimdi daha uzun bir yayında, çok az kaldı, konuşuruz. Ama ne zaman ki işte aynı akşam hem Mbappe hem Haaland hem Messi sahne aldı, sağ dışındaki politik şeyler unutuldu ve sağ içine dönmeye başladık. Dünya Kupası sanki o gün itibariyle başladı gibi geliyor bana. Hikayeler de oluşmaya başladı. İkişer ikişer. Biri hat-trick, şimdi bir daha hat-trick. İşte 16 oldu Messi. Acaba Mbappe 14 oldu. Ne diyorsunuz? Size bir tane sorum var. Şu anki görüntüde, yani Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu Klose'yi yakaladı Messi. Mbappe 14. Takip ediyor onları. Bu Dünya Kupası bittiğinde sizce tüm zamanların en golcü ismi hangisi olur? Ben geride olmasına rağmen benim yanıtım, ben Mbappe diyorum.
0: Ben Messi derdim.
1: Ali?
2: Messi'nin grupta hangi maç var? Onu... Bir tane rahat bir rakibi var değil mi?
1: Yapacağını yaptı ama rahat da olsa.
2: Yok.
1: Cezayir Fransa'nın grubunda var.
2: Cezayir en rahat takım değildi. Bir dakika. Grupta Ürdün var. Yani Ürdün maçında
1: Ürdün öyle kolay rakip değil.
2: Evet, Cezayir'den daha kolay takım. İki tane yazarsın Messi'ye Ürdün maçında. İyi gününde olursa 3 de yazabilirsin.
1: Şeyde de Irak var öyle bakarsın.
2: Evet, aynen. Fransa'da da o var. Yani yakın geçer senin söylediğin şey.
0: O yüzden iki farklı önde olduğu için ben Messi diyorum işte.
2: Messi tabii Mbappe bir attı değil mi?
0: İki attı.
2: 16-14. Tek farklı önde. Her şey olarak sen genel toplamda.
1: Genel toplam şey toplamda diyorum. 16-14 ya şu anda. Ha. Ben onlardan bir tanesi bence Dünya Kupası tarihinin
2: yani çok yakın olur yani. Berabere bile bitirebilirler. Bir fark olabilir. Bilemiyorum yani. Çok zor bir soru. Ama böyle ben bu kadar tarihi rekorlara yakınken, kıyılarında dolanırken, yani o Ürdün ve Irak maçını affedeceklerini pek düşünmüyorum bu iki oyuncunun.
1: Evet evet. Bir de yani onlara uğraşıyorlar. Mesela Ronaldo'nun yine hani gol atan
2: Ronaldo
1: adam...
2: bile Arjantin forması giyip şeyle oynamak isteyebilir. Ürdün'le oynamak isteyebilir.
1: Şimdi Ronaldo'nun gol atamayarak başladığı senaryoda Haaland 2, Harry Kane 2, Mbappe 2, Messi 3 ile başladı. Ki Ronaldo son büyük organizasyonlarda 2002 Dünya Kupası Katar'da 4 maçta gol atamamıştı. Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te 5 maçta, ki biri de bizim millilere karşı, yine gol atamamıştı. Demokratik Kongo maçında da atamadı. Yani büyük turnuvalarda 10 maçlık golü yok. Ulusal Ligi'ni saymıyorum ama. Hı hı. Ulusal Ligi bence o ayarda bir turnuva değil. Yani nereye kadar atamayacak peki bu Ronaldo? Bir de onu soralım.
0: Şimdi bir tartışma var, ona çok kısa gireceğim ama önce şunu da söyleyeyim Mbappe Messi ile ilgili. Mbappe'nin avantajı Fransa ikinci maçını Irak'la oynuyor. Arjantin üçüncü maçını Ürdün'de oynuyor. Yani Arjantin Avusturya'yı yenip grup liderliğini alırsa belki Messi'yi dinlendirme yolunu tercih
2: Messi
0: edebilir.
2: Messi dinlenmek
1: istemez. Yani, tabii böyle bir fırsat
2: Messi
1: var.
2: Messi istemez.
1: Dinlenerek oynuyor zaten.
2: Haklısın. Messi istemez yani.
0: Bakalım, hani ben bu kağıt üzerinde tabii ki dediği Ali abinin dediği gibi olabilir. Diğer konu o Ronaldo konusu. Portekiz'de João Neves ilk maçta golü atan oyuncu demiş ki Cristiano'nun bizim için, milli takım için ve futbol için yaptığı her şeyi biliyoruz. Ancak bugün onun diğerlerinden bir farkı yok. O diğerlerinden farklı değil. O da hepimiz gibi katkıda bulunmak için burada diyor ve Ronaldo hayranları sosyal medyada Neves'e karşı bir atağa geçiyor. Hatta tabii tam detayı şu an bilemiyorum, yeni gördüm haberi de Bruno Fernandes'in de böyle destek verdi. Bruno Fernandes'in paylaşımlarının da Ronaldo hayranları tarafından yorum yağmuruna, tabii yorumdan kasıt yorum olarak düşünmeyin, hakaret olarak düşünün, tutulduğu. Hatta Neves'in kız arkadaşının son Instagram gönderisinin de hedef alındığı paylaşılmış. Ronaldo'nun kız kardeşi de Bruno Fernandes'i karalayan bir sosyal medya paylaşımını beğenmiş. O da kardeşi dediğim ablası olması lazım. Ablası genelde bu işlerde ön plana çıkıyor. Portekiz'de kendi içinde bir kriz bulmuş.
1: Egolar kapışıyor işte.
0: Evet, Portekiz'de bunlarla uğraşıyor şu anda. Diyelim 9.54 programın sonuna geldik. Amir takımımıza yarın sabah Paraguay önünde başarılar diliyoruz. Sen bir şey hatırlatacaksın Ali abi.
2: Evet, yarın sabah maçtan sonra biz de yayında olacağız. Radyo Spor programcıları yine milli maçın ardından yorumlarını paylaşacak. Mert Elan, ben, Engin Çetin ve Genco Boran, planımız bu şekilde. Umarız tabii bu kez kazandığımız bir karşılaşmanın ardından yayında oluruz. Milli takıma sonsuz başarılar diliyoruz. Herkese de güzel bir gün diliyoruz.
0: Evet, pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Aykut Aydın'la Sabah Sporu sona erdi.
4: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
2: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Spor gündemi tabii yoğun, özellikle yarın sabah milli maç var. Paraguay ile Dünya Kupası'nda grup aşamasında ikinci maçımıza çıkacağız. Kritik bir mücadele. Tabii ki Türkiye-Paraguay karşılaşmasını detaylı olarak konuşacağız. Sabah saat 6'da başlayacak karşılaşma. 8 civarı bitecek. Bittiği gibi de Radyo Spor'da programımız başlayacak. Maç sonu programı. Şimdiden hatırlatmayı yapalım. Grubun diğer karşılaşmasında bugün ilk maçlarını kazanan Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda karşı karşıya gelecek saat 22'de. Biraz o karşılaşmadan da bahsederiz. Dün gruplarda Dünya Kupası'nda ikinci mücadeleler de başladı. Dünkü karşılaşmalar, bugün oynanacak karşılaşmalar. Dünya Kupası'nda her zaman olduğu gibi malzeme bol. Onun dışında Fenerbahçe'de dün İsmail Kartal resmi olarak açıklandı. Vedat Muriç İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'de de konuşulacak birçok konu var. Hala Aykut Kocaman konusunda neler olduğunu anlamaya çalışıyor spor kamuoyu. Çeşitli yorumlar var. Onlardan bahsederiz. Sizin mesajlarınızı okuruz. Bunun dışında biliyorsunuz bu sezon MotoGP yarışları öncesinde ve sonrasında Mehmet Ali Sarışıklar bizle beraber oluyor. Yarış öncesini konuşuyoruz, yarış sonrasını konuşuyoruz. Bu kez de yarış Çekya'da bu hafta sonu. Dolayısıyla sevgili Mehmet Ali ile beraber az sonra yarışın önünü ve neler olabileceğini, nasıl gittiğini, toprağın konuşacağız, yarışı değerlendireceğiz, onu da söyleyelim. Her zaman olduğu gibi bize WhatsApp hattı üzerinden mesajları gönderebilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız bu. Evet, şimdi bir ufacık araya gidelim. Mehmet Ali yanımıza gelsin. Ondan sonra da MotoGP konuşmaya başlayalım.
5: Radyo Spor. Elf Motor Yağları iki tekeri sunar.

0: Evet, Mehmet Ali Selişık yanımızda, stüdyoda. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bir taraftan yayınlar, bir taraftan yarış. Sizin yayın 4'te değil mi? Esport, Esport Plus'ta. YouTube'da veriyor musunuz?
1: Yok. YouTube'da ama şöyle bir durumumuz var. YouTube'da pazar günkü yarış önü ve yarış sonu programımız iki teker canlı yayınlanıyor.
0: Tamam.
1: Bu güzel, YouTube'dan en azından yarış önü ve yarış sonu heyecanını takip edebilir.
0: Ben onu sordum zaten. Sizin stüdyo programı YouTube'da.
1: Stüdyo programımız YouTube'da var artık. Geçen haftadan itibaren başladık oraya.
0: Bugün şimdi stüdyo programı var mı?
1: Bugün yok. Bugün sadece yok. Yarış önü ve yarış sonu pazar günü var yani.
0: Onu YouTube'dan da takip edebilirler. Esport'un YouTube
1: artık
0: hesabına.
1: Yarış günü deyince tabii sadece pazar da anlaşılmıyorsa cumartesi günleri sprint yarışı olduğu için MotoGP'de o yüzden ayırt etmek lazım.
0: Yok,
1: doğru.
0: Ben sen bugün dedin ya yayını bekliyoruz diye. Acaba
1: evet, bugün antrenman
0: hani
1: yayınlarımız var.
0: Tamam, antrenman yayını var sadece.
1: Hatta ilk antrenman yayını geride kaldı.
0: Evet, nasıl durum?
1: Valla fena değil gibi görünüyor. Şimdi kompetitif bir seans değildi ilk antrenman seansı. Dolayısıyla ne kadar zorladılar, ne kadar motosikletlerin gücünü anlayabildik çok emin değilim. Fakat normal şartlarda Çekya'dayız bu arada. Tabii Çekya'nın Brno pistindeyiz. Çek Cumhuriyeti eski adıyla Çekya Grand Prix'si için. Ve pistin son bölümü, son sektörü yokuş yukarı. Yamaha'nın zaten motor gücü olarak biraz problemi var. Dolayısıyla o özellikle son çıkışın, son yokuşun biraz motosikletleri zorlayacağına dair milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun da demeçleri vardı. Tahmin ettiğimiz kadar vakit kaybetmediler orada.
0: Kusura bakma, 50 cc motorlarda hep zorlanırlar.
1: Yani biraz öyle bir şey var.
0: Halk arasında geyiği vardır böyle.
1: Çıkılamayan yokuşlara dahil yani. Evet, burnunun o son yokuşu. Öyle bir çağrışım bizde de yaptı açıkçası.
0: Valla enteresan.
1: Normal şartlarda çünkü MotoGP'de yarışan bir markanın yokuşlarda problem yaşayacağız diye olması çok olağan değil ama onlar hep 2027'ye odaklandıkları için tabii ki biraz 2026'ya alışma süreci olarak kullanıyorlar.
0: Bu Çekya pistine özel bir durum mu yoksa başka pistlerde de kullanılıyor mu bu numara?
1: Yani şöyle, normal şartlarda o kadar iniş çıkışlı pistler o kadar fazla yok ama motorla ilgili ciddi bir geliştirme bu sene Yamaha yapmayacağı için, özellikle bir de yeni bir motora geçtiler, önümüzdeki yıla hazırlık olsun diye motorun silindirlerinin dizilimini değiştirdiler. O yüzden çok inişli çıkışlı pistlerde inişi kolay, çıkışı zor olacak Yamaha için ama burada onlardan biraz daha ekstrem olanlardan bir tanesi. Tabii beklediğimizden daha az vakit harcadılar, vakit kaybettiler daha doğrusu Yamaha'lar diğer motosikletlere kıyasla. Hatta Fabio Quartararo ki Yamaha'nın eski dünya şampiyonu ikinci en iyi zamanı yaptı. Toprak'ta 11. en iyi zamanı yaptı. İlk 10 civarında gezmeye devam ediyoruz. Balaton tabii çok güzel bir yarıştı. Zaten yine sonraki pazartesi günü burada Radyo Spor'da konuşmuştuk, uzaktan bağlanmıştık.
0: Bu sezonki en iyi derecesi değil mi?
1: Evet, bu sezonki en iyi derecesini elde etmiş. İlk 10'un hemen dışında. Dolayısıyla bu hafta sonu tabii ki orası kadar parlak olmayacaktır. Fakat şimdilik fena durmuyor. Biraz işte o akşamki özellikle sıralama turlarını da etkileyebilir. O ikinci seansa direkt katılacak olan sürücüleri ve markaları belirleyecek seansta daha net bir fikrimiz olacak. Onun dışında tabii bizi heyecanlandıran bir başka gelişme daha var. Pazartesi günü Toprak Razgatlıoğlu testte olacak. MotoGP'nin önümüzdeki yılki motosikletleri ve önümüzdeki yılki lastikleriyle ve Toprak'ın Superbike'tan bilgilerini taşıdığı Pirelli. Tabii ki aynı lastik değil ama hem de yeni motosikletle buluşmuş olacak ilk defa. O testten görüntü de yok ve o testten dışarıya herhangi bir şekilde bilgi de çok fazla verilmeyecek zamanlara dair. Fakat bir yerlerden ufak kırıntılar yakalarız diye düşünüyoruz. Gizli bir test çünkü.
0: Nerede yapılıyor test?
1: Yine Brno'da yapılacak yine bu hafta sonu. Hemen pazartesi günü yapılacak. Zaten oradalar, orada devam edecekler. O da güzel bir heyecan verici bir şey olacak.
0: Evet.
1: Bakalım.
0: Hani sen zaten yayınlara geldiğinde, yayınlara bağlandığında Yamaha'nın gelecek sezon planını, Toprak'ın gelecek sezon planını sürekli olarak anlattın ama bir taraftan da şunu da söylemiştin. Sezon içerisinde zaten Toprak motora alıştıkça, MotoGP alıştıkça daha iyi işler yapacak demiştin. İşte geçen yarışta onu belki de ilk şeyini gördük Macaristan'da. Balaton'da. Şimdi bakıyorum hani 17, 15, 19, 13, 16, 16, 11 gerçekten arada şey var.
1: Adım adım yükseliyor, adım adım, tam böyle aynen. Görülüyor. Her zaman fark ileri var. Değil belki ama çoğunlukla ileriye bir gidiş var, hissiyatını arttırıyor.
0: Şimdi ben tabii MotoGP'yi işte senden dinliyorum. Arada merak ettiğim şeyler oluyor. Biraz böyle konu dışı. MotoGP'nin böyle ikonik bir pisti var mı Mehmet Ali?
1: Hani var.
0: Mesela Monaco F1'de her zaman için konuşulur. Öyle bir pist hani mesela MotoGP'yi en çok nerede, hangi yarışta merak ediyor yarış severler?
1: Yani açıkçası en güzel yarışları da vermesi sebebiyle, evet, Katedral lakabını da alma sebebiyle önümüzdeki hafta Hollanda Grand Prix'si aslen o konuda çok özeldir. Hadi Türk ya. Seyircisi de çok fazla, toprak doğru da iyi aslen. Mesela tam zamanlama süper oldu yani. Yani önümüzdeki hafta cuma konuşacağımız konuyu da belli etmiş olduk. Onun dışında var tabii ki Mugello, çok özel pistlerden biri. Seyirciler çok acayip diye burada konuşmuştuk. Başka konuşabilecek işte Silverstone'un farklı özellikleri var. Orası da çok sevilir falan. Ama biz herhalde İzge'yle bir oturup konuşsak, karar versek Aslen derdik diye düşünüyorum. Hollanda Grand Prix'si ve Aslen o konuda çok özel. MotoGP'nin katedrali derler çünkü.
0: Evet, o da 26 Haziran 28 Haziran. Önümüzdeki hafta olacak. Peki mesela sen şahsen gidip bir yerde izledin mi MotoGP? Öyle bir şansın oldu mu?
1: MotoGP Türkiye geldiğinde 2 yıl üst üste orada izlemiştim. 5 ve 6'yı yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Grand Prix'sini izlemiştim. Umuyoruz önümüzdeki yıldan itibaren tekrar görme ihtimalimiz olur. O ihtimal yok değil çünkü biraz bir ufak hareketlenmeler var gibi görünüyor. Ama onun dışında yurt dışında izleme şansım olmadı. Ya yüzde verebileceğim kadar yakın bir bilgi kaynağım çok fazla yok aslında. Fakat özellikle Macaristan'ın yaşadığı problemlerle onların takvimden çıkıyor gibi görünmesiyle fena değil gibi duruyor şansımız özellikle. Çünkü ciddi işte yapıyorlar özellikle tabii pist tarafında Tosfed İstanbul Park güzel bir çaba sarf ediyor. Federasyonlar birlikte diyalog halindeler bizde. O yüzden oradan güzel bir şeyler çıkma ihtimali var. MotoGP çok istiyor tabii ki bir kere. Toprağı zaten mümkün olduğu kadar insanlara anlatmaya, pazarlamaya çalışıyorlar. Çünkü çok özel bir pazara hitap ediyor. Hem Güneydoğu Asya'da da toprağı çok sevenler var. Hem işte bizim içerisinde bulunduğumuz MENA bölgesinde ve Avrupa'da iki ayrı pazara da hitap ediyoruz. O yüzden toprağın kendi evinde yarışmasını onlar da istiyorlar. Sadece toprağın değil tabii ki, önümüzdeki yılda Moto2'de devam edeceğini düşünüyoruz ama Deniz Öncü'nün de kendi evinde yarışıyor olması da kıymetli. O yüzden Türkiye Grand Prix'sinde hep beraber izleme şansımız olabilir önümüzdeki yıl. En büyük dileğimiz o.
0: Mehmet Ali Seleşik bizlerle beraber. Kendisi Esport ekibinde. Mehmet Ali, şöyle bitirelim yavaş yavaş bu bölümü. İstersen bize bu hafta Çekya'daki bir şeyi söyle, takvimi söyle. Hani bugün antrenmanlar başladı. Toprak ilk şeyde 11. basamakta şu an. En iyi ikinci yamağıydı. Saat 16'dan itibaren istersen programı söylersen bizim için daha iyi olur, anlaşılır olur. Evet, İnsanlar da Esport'un Esport Plus'tan takip eder toprağı ve MotoGP'yi. Bir de soru gelmiş dinleyicimizden. O da herhalde benim gibi çok yeni bu konuya. Yaşar demiş ki MotoGP motorları kaç cc oluyor?
1: MotoGP motorları 1000 cc bu yıl. Fakat önümüzdeki yıldan itibaren 850 cc'ye düşüyor. Biraz daha küçülecek motosikletler. Biraz daha işte ön kanat, arka kanat, aero etkisini biraz daha azaltıp düzlük hızını biraz daha azaltıp viraj hızlarını yükseltmeye çalışacaklar. Daha keyifli bir hale gelmesini de bekliyorlar. Hatta Superbike'a daha yakın bir sürüşe yakınsama ihtimali varmış. Bunu şu anda Superbike'da yarışan toprağın eski rakibi, aynı zamanda Ducati'nin MotoGP'deki test sürücüsü Nicolo Bulega söylemiş. O yüzden kendisiyle çok iyi ayrılmamıştık aslında son şampiyonluk haftasında. Fakat biraz ondan iyi haber almışız gibi görünüyor. Eğer öyle olursa toprak bayağı işine yarar. Çok işine yarar herhalde. 2027 için heyecanlanacak sebepleri toplamaya, biriktirmeye devam
0: 2027
1: ediyoruz.
0: 2027 için her geldiğinde böyle güzel böyle heyecanlanacak. Hani bir şeyler söylüyorsun. Güzel hakikaten. Eğer bu dediğinde olursa toprak için büyük avantaj olur yani.
1: Hafta sonu programından bahsedelim. Antrenman seansı, ki buradaki ilk 10'a girecek olan sürücüler Q2'ye, yarınki sıralama turlarının ikinci seansına direkt olarak katılma şansı sağlayacaklar. 16 ile 17 arasında spor ekranlarında olacak. Cumartesi günü sabahtan itibaren başlıyoruz. 11.10'dan itibaren ikinci serbest antrenmanla başlıyoruz. 11.50'de sıralama turları var. Sonrasında 14.40'da Moto2 sıralama turları var. Bir başka milli sporcumuz Deniz Öncü orada mücadele verecek. Umuyoruz iyi bir yerde olacak. Yarın 16'da Çekya'da sprint mücadelesi olacak tabii ki. Orada da hafta sonunun ilk yarışını izlemiş olacağız. Kısa yarış olacak yani. 16'da Çekya'da sprint mücadelesi. Pazar günü de sabahtan itibaren başlıyoruz. 12'de Moto3 var. En hafif siklet, geleceğin şampiyonlarının yer aldığı. Moto2 13.15'te başlıyor. Orada da yine bir kez daha söyleyelim, milli sporcumuz Deniz Öncü mücadele edecek. Ardından yarış önü programımız 14.15'te başlıyor. İki teker. 15'te yarış var tabii ki. MotoGP Çekya Grand Prix'si. Orada da keyifli bir seyirlik sunacaktır size. Güzel yarışlar oluyor genellikle burada. Yarış bittikten hemen sonra da bir yarış değerlendirmesi olarak iki tekerin yarış sonu programı var. 16'dan 16.30'a kadar aşağı.
0: Çok güzel. 14-15 iki teker yarış önü, 15 Çekya Grand Prix'si ve ondan sonra Çekya Grand Prix'sinin hemen bitiminde iki teker maç sonu değerlendirme. Hem Esport'tan hem Esport Plus'tan hem de YouTube kanalından takip edilebilir. Biz de seninle bir aksilik olmazsa pazartesi yine öğlen saatlerinde değerlendireceğiz.
1: Güzel Çekya haberleri değerlendireceğiz.
0: İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür
0: ağzına
1: ederiz,
0: sağlık. Evet. Görüşmek üzere diyelim ve ilk aramıza gidelim.
2: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
3: Radyo Spor.
4: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde sevgili Mehmet Ali Seleşık'la birlikte MotoGP konuştuk. Bu hafta sonu yarış var Çekya'da. Toprak'ta ilk antrenmanlara fena başlamadı. Bakalım geçen haftaki performansını bu haftada Çekya'da sürdürebilecek mi? Sporcumuza tabii başarılar diliyoruz. Onun dışında program girişinde de söyledim. Gerçekten heyecanlıyız. Dünya Kupası'nda İkinci karşılaşmamıza çıkacağız. Yarın sabah Paraguay'la karşı karşıya geleceğiz grubumuzda. Ki o Paraguay, hatırlayacaksınız, ilk karşılaşmada Amerika önünde 4-1'lik bir mağlubiyet almıştı. Amerika'da bugün 22'de Avustralya'yı ağırlayacak. İki takım da ilk karşılaşmalarını kazandı. Ve tabii avantaja sahipler grupta. Ama bu maçın bizim açımızdan şöyle bir özelliği var. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Avustralya'dan puan alırsa, bu beraberlik de olabilir, galibiyet de olabilir, bizim Paraguay karşısında kesinlikle mağlup olmamamız gerekiyor. Eğer az önce söylediğim senaryo gerçekleşir, bir de biz Paraguay'a mağlup olursak, Allah korusun, o zaman Dünya Kupası'na veda ediyoruz. Tabii ilk senaryonun gerçekleşme ihtimali yüksek. Yani Amerika'nın Avustralya karşısında puan alması, hatta galip gelmesi beklenebilir. İlk karşılaşmalar sonucunda Amerika takımının bayağı temposunun yüksek olduğunu, fizik gücünün üst seviyede olduğunu, diğer takımların bu konuda önünde olduğunu gördük. Hani birçok ekip Dünya Kupası ilk karşılaşmalarında tempoyu arttırmakta zorlanırken Amerika adeta tam tersiydi. Bütün maç boyunca yüksek tempoyla oynamayı başardılar. Müthiş bir ilk yarı oynadılar Paraguay karşısında. O yüzden de Avustralya önünde hani puan almaları, dediğim gibi, çok çok yüksek bir olasılık gibi gözüküyor. Bu durumda biz yarın sabah işte Paraguay önünde biraz daha stresli bir hale geleceğiz. Neden stresli bir hale geleceğiz? Hani mutlak surette, dediğim gibi, puan alma ihtiyacımız olacak. Peki neden böyle oluyor? Neden ikinci karşılaşmalar sonunda biz Dünya Kupası'na veda etme ihtimalimiz var? Çünkü diğer Dünya Kupaların aksine bu Dünya Kupası'nda ikili averaj uygulanıyor. Ve biz eğer Paraguay'a mağlup olursak, son karşılaşmada Amerika'yı mağlup etsek bile şansımız kalmıyor ikili averaj yüzünden. Evet, böyle bir tablo var. Bu işin tabii kötü senaryo tarafı, bir de iyi senaryo tarafı var. Biz Paraguay'ı mağlup edersek puanımız 3 olacak. Amerika, farz edin, Avustralya'yı mağlup etti. Amerika 6 puana yükseldi. Son karşılaşmada biz Amerika'yı mağlup ettiğimiz zaman Amerika'nın üstünde bitirebiliyoruz grubu. Bu da tabii iyi senaryo. Ama öncelikle tabii dünkü karşılaşmayı kazanmak gerekiyor milli takım açısından. Bu son derece kritik. Peki milli takımda son durum ne? Milli takımda sakatımız yok. Hiçbir sakatlık problemimiz yok. Zaten bir kart da görmedik. Bir kırmızı kart da görmedik. O yüzden milli takım Paraguay karşısında istediği oyuncularla sahada olacak. Bakalım Montella, ki ilk karşılaşma sonunda Montella'yı da bayağı eleştirdik. İşte ondan sonra milli takımdan açıklamalar geldi. Biraz her zaman olduğu gibi bir mağlubiyetle beraber çarşı pazar bizde karıştı. Ama Milli takımda bir gerçek var. Onu da zaten herkes yazıp çiziyor. Kenan Yıldız ilk 11'de başlayacak Paraguay karşısında. Orası kesin. Merkezde son gelen bilgilerde Hakan Çağlanoğlu ve Orkun Kökçü'nün beraber oynayacağı ve İsmail Yüksek'in yedekler arasında olacağı söyleniyor. Bakalım öyle mi yapacak Montella? Bu bir tabii ihtimal. Merkezi ikileyerek Arda'yı merkeze çekmek, daha çok sevdiği pozisyona çekmek. Ondan sonra sağ tarafta da Yunus'un oynayacağı düşünülüyor bu senaryoda. Ve ileride de Kerem olacak. Bu bir senaryo olarak söylendi. Sadece burada sağ bek pozisyonunda işte Zeki mi Mert mi tartışması varmış milli takımda. Sabah Aykut Aydın da bunu dile getirdi. O zaman nasıl oluyor? Kalede Uğurcan olacak. Sol bekte Ferdi'nin oynaması bekleniyor. Abdülkerim ve Merih stoper tandemini oluşturacak. Sağ bekte Mert parantez içinde Zeki diyelim. Hakan Çağlanoğlu, Orkun Kökçü. Bir tarafta Kenan, bir tarafta Yunus. Merkezde Arda, ileride de Kerem. Bu bir muhtemel 11 milli takım için son dönemde işte gazetecilerin söylediği, milli takımı takip edenlerin söylediği muhtemel bir 11. Ne olabilir alternatif olarak? Alternatif olarak tabii ki merkezi yine üçlü olarak tutması olabilir Montella'nın, ki hatırlayın ilk karşılaşmada Avustralya önünde 2-0 gerideyken iki değişiklik yapıp ondan sonra Montella işte kontratak yememek için böyle bir değişiklik yaptık demişti. Bayağı da bir tepki çekmişti. Şimdi Paraguay mücadelesi kesin puan almamız gerekecek gibi gözükmekte. O bakımdan hani merkezde yine Hakan, İsmail Yüksek ve Orkun'u görmek çok şaşırtıcı olmayabilir. Bu durumda Arda ve Kenan kanatlarda olur gibi gözükmekte. İleride de yine Kerem'in olması muhtemel. Milli takımda böyle opsiyonlar var. Bakalım tabii bu kadar tartışmadan, bu kadar eleştiriden sonra milli takımın Paraguay önündeki performansı nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. İlk karşılaşmada evet istatistik olarak bazı iyi verilerimiz vardı. İşte hep 30 şut çektiğimiz yazıldı, çizildi. Fakat kaliteli pozisyon üretmekte, net pozisyon üretmekte, oyunun temposunu yükseltmekte ve savunma güvenliğinde ciddi sıkıntılar yaşadık. O da işin bir gerçeği. Evet 30 şut çektik ama bu 30 şutun 16'sı ceza sahası dışından geldi. Ceza sahası içerisinde topla buluşmakta müthiş etkili değildik. Onun dışında çok fazla orta yaptık. Ortalarda tabii tahmin ettiğiniz gibi, herkesin izlediği gibi bir verim problemi yaşadık. Dolayısıyla o istatistikler bir arttı ama 90 dakika boyunca ah bu da kaçar mı diyeceğimiz pozisyon üretmekte çok zorlandık. Abdülkerim'in 1-0 geriye düştükten hemen sonra çektiği bir şut vardı. Orada gole yaklaştık. Bir de ikinci yarıda işte zannedersem Hakan ortalamıştı. Zeki kafayla Kerem'i görmüştü. Kerem'in vuruşu da kalecinin üzerine gelmişti. Onun dışında böyle maçta bir de birkaç tane Kenan'ın ikinci yarı girdikten sonra zorladığı birebir de pozisyonlar vardı. Tabii bu karşılaşmada Kenan'ın sahada olması milli takım için çok çok iyi. Çünkü ilk karşılaşmada o birebirlerde hep Barış Alper üzerinden gitmeye çalıştık. Barış Alper de karşısına rakibini alınca birebirlerde zorlandı. Kenan bu işleri çok çok iyi yapan bir takım. Oyuncu çok rahat birebirde rakibini ekarte edip o çalımı atıp şut da atabiliyor, pas da verebiliyor, sıfıra da inebiliyor. O yüzden tabii Kenan'ın 11'e dönüyor olması milli takım açısından kesinlikle bir avantaj. Zaten sakatlığını da atlattı ve yarın tabii Kenan'dan da beklentimiz doğal olarak daha fazlası olacak. İlk karşılaşmanın sessiz oyuncularından biri Orkun'du. Yine Orkun'dan da beklenti yüksek. Arda ilk karşılaşmada en fazla şut çeken oyuncuydu. Arda'nın tabii doğal olarak daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Kerem Avustralya'nın stoperleri arasında kaybolmuştu. Kerem'den yine beklenti var. İşte Zeki ilk karşılaşmada sağ kanat biraz ona teslim edilmiş gibi gözüküyordu. Kanat beki gibi oynadı. Arda içeri girdi. Zeki bindirmeleri yaptı ama O da hücumda çok efektif değildi. Bir de onun tarafından da bir gol yiyince o da çok fazla eleştirildi. Neticede ilk karşılaşmadaki hatalar belli. İlk karşılaşmadaki sonuç ortada. Bu maçta alınması gereken sonuç ortada. Dolayısıyla daha iyi bir milli takım beklemekteyiz ve daha iyi bir milli takım olacağını da açıkçası ben kendi adıma düşünüyorum. Paraguay cephesinde de ilk karşılaşmadaki 4-1'lik mağlubiyet mutlaka aynı bizde olduğu gibi biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli, biraz daha hırslı, biraz daha konsantre bir takımı beraberinde getirecektir. Paraguay Güney Amerika elemelerinde 10 takım arasında 6. basamakta yer alarak Dünya Kupası bileti kazanmıştı. Onların tabii 6. basamakta yer alması, 6. olmuşlar diye düşünmeyin. Neden söylüyorum bunu? Uruguay ile Brezilya ile ve Kolombiya ile aynı puanı toplamayı başardılar. Bu saydığım tüm takımlar 28 puan topladı ve avarajla birbirlerinden ayrıldılar. Ki Paraguay yine bu 4 takım arasında, yani Kolombiya, Uruguay, Brezilya arasında, Paraguay'ı da ekleyin buna, bu 4 takım arasında en az gol yiyen ekipti. 18 karşılaşmada sadece 10 gol yemişlerdi Güney Amerika elemelerinde. Ama gol yollarında, gol atmakta biraz zorlanıyorlar. Sadece 14 gol atmışlardı. O yüzden Amerika maçında mesela 4 gol yemeleri ciddi bir sürpriz Paraguay açısından. İşte o Paraguay büyük ihtimalle bizim karşımızda biraz daha işte vidaları sıkacaktır. Aynı bizim yapmaya çalıştığımız gibi. Tabii Paraguay nasıl bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacak? Onu da kestirmek güç. Bunu neden söylüyorum? Çünkü onlar son karşılaşmayı Avustralya ile yapacaklar. Avustralya kağıt üzerinde grubun en zayıf takımı. Yani Paraguay bizden bir puan alıp, bizim maç için bir puanı planlayıp ondan sonra Avustralya'yı mağlup edip 4 puana ulaşmayı düşünebilir, planlayabilir. Bu da son derece normal. Böyle katı savunma yapan bir Paraguay ile karşılaşma ihtimalimiz var. Yani burada Paraguay'ın bizim önümüzde müthiş risk almasını gerektirecek bir durum yok. Biz de eğer Paraguay'ı erken çözemezsek, istediğimiz dakikalarda çözemezsek, işte sabah Mert'le konuştuk, farz edin dakikalar 65-70 karşılaşma golsüz ya da karşılaşma o anda 1-1'e gelmiş. O son bölümde iki takımın da açıkçası çok fazla risk almasını gerektirecek bir durum yok. Orada biz mağlubiyetten çekinebiliriz. İşte Paraguay'da doğal olarak o bir puanı kaybetmek istemez. Avustralya'yla final karşılaşması, final maçı oynamak ister. Böyle bir tablo var. O yüzden biz sanki biraz daha oyunu zorlayacak, biraz daha force edecek taraf gibi olacağız. Burada da işte Paraguay mı, Avustralya mı daha iyi hücum yapar? O biraz soru işareti. Çünkü Paraguay'da işte mesela Almiron gibi daha önce Premier Lig'den sizlerin de izlediği topla, topsuz, hızlı olabilen bir oyuncu var. Onun dışında Ensiko var ki o da onların bayağı pırpır diyebileceğimiz bayağı hareketli bir oyuncusu. Yani Paraguay'da öyle çok yabana atabileceğimiz bir takım değil. Umarız tabii milli takım herkesin umduğu, beklediği performansı ortaya koyar. Böyle bir puan aman hesapları yapmadan güzel bir oyunla ve güzel bir sonuçla ayrılırız ve Amerika ile de grup liderliği karşılaşmasını oynarız diyelim. Evet, şimdi her zaman olduğu gibi mesajlarınızı okuyacağım. Mesajlara bakacağız. Saatlerimiz de 14.30'a geliyor. WhatsApp hattına gelen mesajlar var. Ama önce aramıza gidelim. Aradan sonra da milli takımla ilgili gönderdiğiniz mesajları okuyalım. Ardından biraz Fenerbahçe konuşacağız. Dünya Kupası konuşacağız. Ama önce ilk aramız diyelim. Araya gitmeden önce de 0538 052 1487 WhatsApp numaramızı hatırlatalım.
4: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.34 saatlerimiz. Şöyle bir sizlerden gelen mesajlara bakalım. Neler söylemişsiniz? Milli takımda Samet Akaydın'ın açıklamalarından sonra umudum kalmadı. Yorumlardan etkileniyorlarmış. İran Irak ne yapsın demiş. Bu takımlardan fazla mı baskı altında bizim oyuncularımız diye sormuş bir dinleyicimiz. Mehmet Ünlü, bence bizdeki en büyük sıkıntı hem rakibin gücünü hem de kendi gücümüzü tam anlamıyla doğru analiz edemiyoruz. Avustralya'nın ne oynayacağını düşünmeden kendi bildiğimizi oynamaya çalıştık. Bu da çok ters tepki tepti. Umarım Paraguay maçına daha hazırlıklı çıkarız demiş Mehmet Ünlü. Şimdi az önce bir dinleyici mesaj atmış. Abi sen Paraguay ile bir ilgili istatistik vermiştin diye hatırlatmış. O istatistik tabi biraz bizim hoşumuza gidecek bir istatistik değil. Paraguay elemelerde, Güney Amerika elemelerinde topla en az oynayan %37 civarında. Bunun yanında pas isabet yüzdesi en düşük %72-%73 civarında olan takımdı. Ama isabetli uzun pas oranında da Güney Amerika elemelerinde bir numaradaydı Paraguay. Biz de turnuva öncesinden beri dile getiriyorum. Özellikle orta mesafe atılan paslarda, hani böyle direkt kaleciden, direkt stoperden çıkmasına bile gerek yok. Hani merkezde kendi yer alanının ortasından böyle bizim savunma arkasına doğru atılan 15-20 metrelik paslarda bile ciddi problemler yaşıyoruz. O bakımdan tabii Paraguay'ın bu istatistikleri biraz sıkıntılı. Ama bu analizler yapılmıştır. İşte Mehmet Ünlü'nün dediği gibi umarım ben de Paraguay maçına biraz daha taktiksel anlamda daha iyi çıkarız. Aynı zamanda tabii teknik direktörümüzün de maçın gidişatına göre dokunuşları bir önceki mücadeleye göre daha doğru olur. En büyük beklentimiz o. Ankara'dan Gürsel, yarınki maçta Orkun yerine İsmail Yüksek ile başlar demiş Montella. Biz Paraguay'ı yeneriz, Amerika berabere kalır. Son maçlarda Paraguay, Avustralya berabere kalır. Biz lider çıkarız diye güzel bir senaryo yazmış. Umarım öyle olur. Bir başka dinleyici, bu turnuvayı sürpriz bir takımın kazanacağını düşünüyorum demiş. Bu tamamen hissiyat. Japonya, Amerika gibi. Tabii kolay değil. İşte Fransa'nın kadro kalitesini gördünüz. Arjantin'de Messi farkını gördünüz. Almanya bayağı tempolu gözüktü. İngiltere bir 45'te bayağı iyi top oynadı. İkinci yarıda Hırvatlar önünde. O yüzden çok kolay değil böyle bir Japonya, Amerika gibi hani sürpriz ihtimali olan, ama sürpriz derken bu hani çeyrek final gibi düşünülüyor genelde bir takımın gitmesi için. Tabii biraz şansının olması gerekiyor. Daha hiç mesela Portekiz gibi bir kadrodan bir şey görmedik, ama onlar da herhalde turnuvayı bu şekilde tamamlamayacaktır. Mehmet Sekman demiş ki İstanbul'dan, millilerimizin kurumsal hafızasında hedef maçları kazanmak var. Kazanacağız demiş. Umarım öyle olur. Bir puan buradan, 3 puan da Amerika'dan alsak nasıl olur demiş. Grup ikinciliğine bile yetebilir. En iyi üçüncüler arasına da 4 puanla rahat rahat gireriz. Batuhan ne demiş? Paraguay teknik direktörüsün. Grubun en az gol yiyen takımıydın ve rakibin kapanıp kontrol arayan bir ekibe karşı hiçbir şey yapamadı. Risk almana gerek var mı? Zaten sağlam defans yapan bir ekipsin. Yap defansını, kontrayla gol ara. Paraguay net böyle çıkacak demiş. Valla sevgili Batuhan, yani bu söylediğinden ben de çok uzak değilim. Onu dile getireyim. Hani ben de Paraguay teknik direktörü olsam Avustralya maçı üzerinde bir analiz yaparım. Son olarak Romanya ve Kosova maçlarını takip edersin. Orada zaten bizim neyi iyi neyi kötü yaptığımız ortaya çıkıyor. Fakat şunu da tabii söylemek lazım. Milli takımın hücum performansının
hani Avustralya kadar, Avustralya maçındaki kadar kötü olacağını ben düşünmüyorum. Ben hep dile getirdim bunu, yani milli takım normalde golün her türlüsünü atabilen bir takım. Ama son karşılaşmada o performans düşüktü. Bu kez biraz daha iyi olursa zaten kolay kolay mağlup olmayız. Galibiyete yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama mağlup olmayız diye düşünüyorum. Adana'dan Emrah, inşallah yarın Türk milli takımının galibiyetiyle keyifli bir hafta sonu geçiririz demiş. Temennimiz o yönde. Bir başka dinleyici Turgay, Montella risk alıp performansı düşük olan ve hazır gözükmeyen Hakan'ı kesebilir mi sizce demiş. Cevap vereyim, hayır, kesmez Hakan'ı. Orkun İsmail önlerinde Arda, solda Kenan, sağda Barış, ileride Kerem, çok mu ideal olur sizce demiş. Valla benim bildiğim Montella Orkun'u kesebilir. Benim bildiğim Montella İsmail'i kesebilir ama takım kaptanı Hakan'ı kesme ihtimalinin düşük olduğunu tahmin ediyorum. Yarın yaparsa öyle bir sürpriz, ilginç olur. Hüseyin, bu akşamki maçta Avustralya kazanırsa bizim için daha mı iyi olur demiş. Yok, bence pek iyi olmaz. Hatta Amerika'nın kazanması daha iyi olacaktır. Son karşılaşmada biraz daha rahatlamış, hani grup liderliğini almış bir Amerika daha iyi olabilir bizim için, ya da o ihtimali olan bir Amerika daha iyi olabilir. Bakalım başka nasıl mesajlar gelmiş. Evet, işte az önceki dinleyicimiz, o mesajı yazan Samsun'dan Muharrem'di. Paraguay elemelerde defans arkası uzun toplarda en isabetli takım demiştin, onu hatırlatmış. Az önce bu mesajı okumuş olduk. Devam ediyorum. Yunus Akgün sarı kart gördü demiş dinleyicimiz Turgay da. Ben kırmızı kart anlamında söyledim, hani bir ceza problemi yaşamadık, kart problemi yaşamadık diye. Eğer Yunus bu karşılaşmada da kart görürse, o zaman Amerika mücadelesinde olmayacak, onu söyleyelim. Emrah, Ali abi tahmin liginde seni sıralamada göremedim demiş. Radyo Spor'da dinleyicilerle beraber oynadığımız tahmin liginden bahsediyor dinleyicimiz. Bakayım orada kaçıncı basamaktayım, ben de bilmiyorum, kontrol etmedim. Şimdi hemen söyleyeyim size, Radyo Spor'da açtım. Şimdi Radyo Spor'da Hakan diye bir dinleyicimiz şu an lider. Hakan 74, 57 puan toplamış şu ana kadar. Özgür Bağ ikinci basamakta 56 puanı var. Mustafa S38 56 puanla 3. basamakta. Bunlar 300 kişi arasındaki sıralama. Ondan sonra böyle yavaş yavaş telefonu elinize alıyorsunuz, aşağı doğru kayıyorsunuz ve ben Deniz 66. basamakta karşınıza çıkıyorum. 42 puanla 66. basamaktaymışım. Ben zaten hedefimi ilk 100 olarak belirlemiştim, Fatih Tekke misali. O yüzden şu an sıralamam iyi. Mesela son maçlarla beraber 34 basamak birden yükselmişim. Hey maşallah. Evet, Mert Elam da nerelerde? Mert galiba ilk, şimdi tabii şöyle bir bakıyorum, bakayım Mert'i görebilecek miyim? Çok kişi var ama Mert'i göremedim. Mert de herhalde benden çok aşağıda bir yerlerde değildir ya. Nerede olacak yani, Mert de yakındır buralarda bir yerlerdedir de göremedim. Neyse, oynayan biri varsa Mert'in kaçıncı basamakta olduğunu söyler. Bu arada tabii şunu söyleyeyim, Genco maçlara girmeyi, giriş yapmayı tabii ki unutmuş, girmemiş. Dolayısıyla Genco artık yarışmada yok diyebiliriz. Bundan sonra da düzenli olarak tahmin girebileceğini hiç zannetmiyorum. Evet, bilmiyorum, Mert'i göremedim valla. Ama sizin sorunuz, ben 66. basamaktayım. Şu an ligde bulunduğum konumdan da çok mutluyum. Peki devam edelim mesajlara. Başka neler var? Tabii ben okurken gene bir sürü mesaj gelmiş. 93'te mi Mert?
Mert de ilk yüzdeymiş. Sen kaçtasın? Oo, Vedat 58. Burak, Burak'ı biliyor musun? Burak var, Caner var bizden bir de, değil mi? Caner var, Burak var, Genco var, sen varsın, ben varım, Mert var. Evet. Mert 93'müş, evet. Bir dinleyici daha yazmış. Teşekkür ediyoruz. Savaş, Can Uzun neden oynamıyor demiş. Valla onu Montella'ya sormak lazım. Yani ilk karşılaşmada özellikle maç sonunda Can Uzun'a yer bulamıyorum demesi bayağı skandal bir açıklamaydı. İşte dedi, sol tarafa Kenan'ı aldık. Ondan sonra Arda'yı merkeze kaydırdık. Yunus'u aldık. O yüzden Can'a yer bulamadım demişti. Tabii Can çok tehlikeli bir oyuncu. Bir kere fizik olarak iyi bir oyuncu. Genç bir oyuncu. Şutu var. Zaman zaman kendine boş pozisyon yaratabiliyor. Şut pozisyonu anlamında söylüyorum bunu. Can'a milli takımın ihtiyacı var ama Montella pek Can'a sıcak değil anladığım kadarıyla. Tabii belki Can'la Kenan'ın mevkisinin de böyle üst üste binmesi ya da Arda'yla Can'ı da öyle beraber düşünebilirsiniz. Yani Can'ın oynayacağı iki pozisyonda bizde Kenan ve Arda'nın öncelikli olması, ki bu son derece doğal, Can'ın işini biraz zorlaştırıyor. Orası kesin. Ama teknik direktörün zaten işlerinden bir tanesi de bu düzenlemeyi, bu planlamayı yapmak. Hani Can mesela Kerem'in pozisyonunda da oynayabilir. Onu da söylemek gerekiyor. Bakayım şöyle bir. Ayhan demiş ki, Ali abi sen şu yayına girerken herkese merhaba diyorsun ya demiş. Pil seviyem anında bir %15 artıyor demiş. Çok iyi. %15 arttırıyorsa merhaba demem. Çok sevindim bundan. Paraguay'ın defansı evlere şenlikti diyor bir dinleyicimiz. Amerika maçında en az yedikleri kadar yiyebilirlerdi. Ümit ediyorum ki biz bir tane atıp yemeyiz ve kazanırız. Amerika'da kazanır, son maç beraber biter ve çıkarız demiş. Gerisine de sonra bakarız. Ya evet, Paraguay'ın defansı Amerika karşısında çok zorlandı. Orası kesin. Orası kesin. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor. Biz Amerika'nın temposuna çıkabilir miyiz? Yani Paraguay defansını evlere şenlik gösteren Amerika'nın o temposuydu, o hareketliliğiydi. Bizde milli oyuncular ne diyor? Mesela kalede Mert Günok röportaj verdi. Diyor ki Avustralya maçının sıkıntılarından bir tanesi topu yavaş çevirmemiz diyor. Yani biz gerçekten topun hızını o kadar ağırlaştırdık ki Avustralya defansının hiçbir pozisyonda dengesini sarsamadık. Amerika öyle değildi. Amerika hareketliydi. Temposu yüksekti. Topun bir yerden bir tarafa gitmesi, bir kanattan diğerine gelmesi çok hızlıydı bize göre. O yüzden Paraguay defansı o hale geldi. Şimdi biz yine benzer bir tempoda oynarsak Paraguay defansını zaten ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Ve ben zannetmiyorum, ne yazık ki diyeyim, hani Amerika'nın temposuna çıkabileceğimizi. O bakımdan bir sıkıntı var. Bakalım şöyle bir tahmin oyununa nasıl dahil olabiliriz demiş bir dinleyici. Serdal Yıldız, artık olamazsınız, o 300 kişiydi. Turnuva öncesi duyurusunu yaptık, hemen doldu. Ne yazık ki artık bu saatten sonra zaten hani oyuna girseniz de bir şansınız olmaz. Çok kolay değil çünkü. Radyo spor dinleyicileri de bayağı iyi tahminler yapıyor. Bakıyorum ben arada, maçların skorları biliniyor. Bu saatten sonra sadece hani keyif için oynamış olabilirsiniz. Bazen yalnız şey oluyor, birilerinin morali bozuluyor, onu görüyorum. Mesela alt sıralarda yer alıyor, artık şansının kalmadığını düşünüyor, o zaman oyundan ayrılıyor. Onun bana maili geliyor, işte şu kullanıcı oyundan ayrıldı diye. Sonra bir dakika sonra, artık nasıl yapıyorsanız, takip mi ediyorsunuz bilmiyorum, yeni bir oyuncu ekleniyor hemen. O yüzden bildiğim kadarıyla şu an 300 kişilik kontenjan dolu durumda. Evet, milli takımla ilgili bayağı mesaj gelmiş. Bir tane de Fenerbahçe ile ilgili mesaj gelmiş. Onu da okuyalım. Bir ara Fenerbahçe'ye de bakarız demiştik ama çok az süremiz kaldı. Bir dinleyici, Aziz Yıldırım istiyorum ama Aykut Hoca'yı istemiyorum demişti. Ben de tam tersini istiyordum. Kalbim Aykut Hoca'dan, mantığım ise İsmail Hoca'dan yanaydı.
taraftar tepkisinden dolayı İsmail Hoca ve camiaya hayırlı olsun demiş. Vedat, kesinlikle kazanmamız lazım. Kazanırsak Amerika maçında beraberlik yeter diye stratejiyi o şekilde bir düşünceyle belirtmiş. Hayrettin Göztepe'liymiş dinleyicimiz. Bu maçın ilacı sürpriz çıkarmak demiş. Orkun'u kesip İrfan Can'ı sağa atmak 3 farklı galibiyeti getirir. Tabii bunu neye göre söylüyor dinleyicimiz bilmiyorum. Sadece İrfan Can mı? Orkun kesip İrfan Can girince mi 3 fark atacak milli takım? O tabii pek mümkün değil. Bir başka dinleyici, bizim takımın oynayan takıma karşı sorunu yok, defans yapan takımlara karşı sıkıntılıyız diye bir mesaj göndermiş. Galatasaray'la alakalı bir haber vereyim bu arada. Şimdi aklıma geldi. Konuşurken ne alaka bilmiyorum da birden aklıma geldi. Torreira'nın paylaşımını görmüşsünüzdür. Torreira sosyal medyasında Icardi ile beraber bir fotoğrafını paylaşıyor ve kalıyor anlamına gelen bir kelimeyi kullanıyor ve sarı kırmızı kalp koyuyor. Dolayısıyla Al Torreira'dan mesajı olarak değerlendirebiliriz bunu. Ama aynı anda mesela bu sabah çıkan haberlerde işte Dursun Özbek'te bardak taştı, Galatasaray ipleri tamamen kopardı. Haber ne diye tıklıyorsunuz, bir bakıyorsunuz. İşte Icardi Galatasaray'ın teklifini

0: 6'da da Sakaryaspor yolları ayırdı Caner Erkin'le. Şöyle demiş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı demiş. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve eşlik edenlere teşekkür ederim diye kısa bir açıklama yapıyor Caner Erkin veda mesajında. Tabii ligin en önemli sol bek oyuncularından bir tanesiydi. Lig şampiyonluğu kazandı, CSKA Moskova'ya gitti, Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu yaşadı, Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşadı. Kalitesi hiçbir zaman tartışılmadı ama Caner'in tabii oyun zaafı olarak bir kere kariyeri boyunca engelleyemediği siniri, artı savunmada da zaman zaman uyuması, ofsayt çizgisini bozması, rakibini kaçırması, bunlar Caner Erkin'in kariyeri boyunca hep tartışıldı, konuşuldu. Fakat tabii iyi zamanlarında da Caner'in hani hücuma destek veren bekler içerisinde belki en kaliteli katkıyı veren, çok isabetli ortalar, çok isabetli paslar verebilen bir oyuncu olduğunu, o zaman da tadından yenmediğini biliyoruz. Ve onun da kariyeri artık sona erdi. Caner Erkin de bugün sosyal medyasından bu duyuruyu yapmış. Evet, artık yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Galatasaray'da Icardi konusu, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve başlaması, işte nasıl olduğu tartışmaları, zaten gün boyunca Radyo Spor'da bu tartışmaları, işin perde arkasını duyuyorsunuz. Sizler mesajlarla programlara katılıyorsunuz. Ajans Spor'dan da gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bunun dışında Beşiktaş'ta da hani birkaç tane böyle transfer haberi var ama pek de hani böyle beni ikna eden açıkçası transfer haberleri olmadı. Çünkü Beşiktaş'la alakalı olarak her gün farklı bir transfer haberi çıkıyor. Biraz daha olgunlaştığı zaman onları da sizlerle birlikte konuşur, değerlendiririz. Trabzonspor'da da hani son dönemde çok önemli bir gelişme olmadı. Kulüp gündemleri şu an Fenerbahçe dışında rutin, sakin gidiyor. Evet, milli takım yarın sabah 6'da Paraguay'la Dünya Kupası'nda çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Program başında duyurmuştum, program sonunda da tekrar hatırlatayım. Yarın milli maç bittiğinde biz de Radyo Spor'da yayında olacağız. Normalde Radyo Spor'un hafta sonu yayınları saat 10'da başlıyor ama milli maç sebebiyle yarın maç bittiği anda Radyo Spor'da da maç sonu değerlendirmelerini dinleyebileceksiniz. Geçen hafta güzel bir yayın oldu. Genco Amerika'dan bağlandı. Engin Çetin Amerika'da, hatta Engin Çetin Meksika'ya da gitti. Yarın da bir aksilik olmazsa maç sonunda Amerika'dan Genco, Engin Çetin, biz de buradan Mert'le bağlanacağız yayına. Ve güzel bir yayın olacak. Umarız galibiyeti konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz bir yayın olur. Tabii başka Radyo Spor programcıları da yine Burak Alaca'nın yayınında maçı değerlendirecekler. Vedat burada olacak. Yani dolu dolu bir maç sonu programı yarın Radyo Spor'da sizleri bekliyor diyelim. Herkese teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Artık sezonun son demleri, final serilerinden biraz bahsedeceğiz. Neredeyse Temmuz'a kadar da sarkan bir basketbol takvimi oldu. Bu da yıpratıcı olsa gerek sporcular için de diyelim. Evet, bugün sevgili Alperen Erdoğan bizlerle. Dün de birlikteydik. Fenerbahçe'nin dün saat 1 itibariyle program saatinde teknik direktörü açıklandığı için çok fazla basketbol gündemine girememiştik. Bugün uzun uzun konuşacağız. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak. Dediğin gibi dün böyle bir yarım kalan bir basketbol hikayemiz kaldı. O yüzden dedim ki cuma günü bunu yapıyoruz.
0: Bugün olağanüstü bir durum beklemiyoruz herhalde. Bilmiyorum, şu an televizyonun önümüzde açık. Herhalde bizi etkileyecek bir şey olmaz diye tahmin ediyorum.
1: Ben de öyle umuyorum.
0: Evet, bugün final serisinde 4. maç var. Beşiktaş Gent, Sinan Erdem'de Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Seride durum şu anda Fenerbahçe lehine 2-1. Beşiktaş tarafının sakatlıklardan ciddi biçimde muzdarip olduğunu da söyleyebiliriz bu eşleşmede. Ne dersin akşamki maç için?
1: Kesinlikle burada zaten Beşiktaş'ta yorgunluklardan özellikle teknik ekip ve oyuncular zaten bahsediyor. Üzerine bir de sakatlıklar eklendikten sonra Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye nazaran daha da dar olan rotasyonu çok daha büyük bir sıkıntıya girdi. O yüzden burada Beşiktaş'ı çok zorlu bir maç bekliyor.
0: Yani Beşiktaş iyi mücadele etti bana sorarsan serinin şimdiye kadarki kısmında, ama bundan sonrası için işler pek kolay olmayacak. Ne dersin?
1: Bana da öyle geliyor. Burada zaten son maçta gördüğümüz üzere maçta çok ekstrem olaylar da oluyor. Daha 3 maç oynandı. 2 kez koçlar atıldı. 2 taraftan da birer kez olmak üzere. O yüzden büyük sıkıntılar bekliyordur Beşiktaş'ı. Çünkü zaten bazı konularda eksik kalıyor Fenerbahçe'ye göre. Nedir bunlar? İlk olarak bence rotasyonda çok daha büyük bir farklılık var. Burada o çok büyük bir etken. Yorgunluk konusunda şöyle, Fenerbahçe aslında belki daha çok maça çıkmıştır ama burada o yorgunluğu çok daha iyi yönettiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Beşiktaş burada gerçekten bazı noktalarda oyundan çok düşüyor. Özellikle periyot sonlarına doğru, periyotların son 2-3 dakikasında ben oyundan düştüğünü görüyorum Beşiktaş'ın. Orada bir odak kaybı yaşıyorlar. Bu da büyük ihtimalle dar rotasyondan ve yorgunluktan kaynaklanıyor.
0: Yani ben Beşiktaş'ın şimdiye kadar gösterdiği mücadeleyi öncelikle takdir ettiğimi söylemek isterim. Yani ilk maçı deplasmanda aldın. Şu takımda biliyorsun seri içinde Jonah Matthews'un aşil tendonu koptu. Ki onun geleceğiyle ilgili açıklamalar da var. İleride bahsederiz programın ilerleyen dakikalarında. Ante Zizic seride boy gösteremedi. Brinton Lemar sakatlığı nedeniyle oynayamadı. İsmail Kamagate zaten uzun süredir yok. Yani Beşiktaş hayli eksik aslına bakarsan.
1: Tabii ki öyle. Aynı zamanda tabii burada Fenerbahçe'nin oynamış olduğu oyunun da bir etkisi şöyle olacaktır bugün izleyeceğimiz maçta. Kısa beşle oynayan bir takım olduğu için Fenerbahçe gerçekten çok yüksek tempo bir oyun oynuyor. Oyun akışı çok hızlı Fenerbahçe'nin. Burada her takım buna ayak uyduramıyor. Aslında Beşiktaş fiziksel güç olarak gerçekten buna ayak uydurabilecek nadir takımlardan biri ligimizdeki, ama burada tabii dar rotasyon her şeyi daha da sıkıntılı hale getiriyor. Özellikle gerçekten kilit oyuncularınızı kaybettiğiniz zaman her şey çok daha büyük sıkıntıya giriyor. Biliyorsundur yani Fenerbahçe'de de bir sakatlık oluyor. 3-4 maç gerçekten Euroleague'de özellikle kendine gelemiyordu takım. Burada tabii 3-4 tane eksik olduğunu düşünürsek Beşiktaş'ta, bunu yönetmesi çok da kolay değil. Ben buradaki mücadelesini Beşiktaş'ın çok takdir ediyorum.
0: Sence seri bugün biter mi peki? Sanki biraz oraya evrildi gibi. Yani son maçta son çeyreğe kadar Beşiktaş yine oyunun içindeydi ama kolay değil.
1: Şöyle düşünüyorum ben, ya maç çok farklı bir şekilde kopacak Fenerbahçe lehine ya da Beşiktaş kazanacak. Ya benim içimde şöyle bir şey var. İlk başta Beşiktaş o direnci gösterebildiği takdirde her şeyi yapabilecek bir takım. Ama Fenerbahçe maça çok iyi başlarsa ve yani çift taneleri görürsek maçın erken safhasında, ben kopacağını düşünüyorum serinin.
0: Ya Beşiktaş bu şartlarda seriyi 5 maça uzatmayı başarırsa bence şampiyon olsun olmasın çok büyük başarı olur bu arada. Onu söylemek lazım bana sorarsan.
1: Aradaki bütçe farkına bakacak olursak zaten sakatlıklar olmasa bile bence Beşiktaş'ın burada şampiyon olması büyük bir olay. Çünkü Fenerbahçe Final Four'a kalmış bir takımdan bahsediyoruz. Yani burada büyük bütçe farklılıklarına, organizasyon farkına bakacak olursak tabii ki büyük başarı. Çünkü Fenerbahçe bütün sezon boyunca Avrupa'nın A klasman takımlarıyla mücadele etti. Onların oyunlarına karşı çözümler bulmaya çalıştı. Burada Beşiktaş tabii ki çok iyi bir takım. Ama mücadele ettiği takımlar B segment kalıyor Fenerbahçe'ye göre. O yüzden burada bu seride Fenerbahçe seviyesinde bir takımla oynamak da kolay değil aslında.
0: Ya burada şey var, organizasyondan bahsetmişken sen. Yani Fenerbahçe basketbol organizasyonunda mevcut başkan Aziz Yıldırım'ın zamanında başlattığı o çıkışla, yapılanmayla birlikte 2013-14 belki, yani bundan 13-14 senedir yapılan bir yatırım var Beşiktaş'ın.
1: Evet.
0: Bu gelişim sürecinin 3. yılında. Yani şu an burada olması, rekabet halinde olması bile bence pozitif Beşiktaş adına. Bana da bugün bitecekmiş gibi geliyor açık söylemek gerekirse.
1: Bana da öyle geliyor ama dediğim gibi özellikle Olimpijeviç, yani seninle zamanında gidip de tanıştık hatta, izleyenler belki bilmiyordur ama gidip onunla bir Beşiktaş'a ilk geldiği dönemde bir röportaj yapmıştık, Burak'la konuşmuştuk. Ben o hırsı gördüm onun gözlerinde o gün. O yüzden hani elinden geldiğince savaşmaya devam edecek bir profil, asla bırakmayacaktır. Öyle huylar olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden belli olmaz ama burada bence de hem rotasyon hem sakatlıklar hem de kalite farkı artık bir yerde devreye girecektir diye düşünüyorum.
0: Dušan Olimpijeviç de o günü şimdi bir anımsadım, gerçekten çok şahsına münasır bir profildi. Yani gittik, yarım saat gecikmeli başladı, öyle bir kusura bakmayın dedi ki sanki rahatsız etmişiz gibi. Ha, bu arada şeyden ötürü değil, kötü niyetinden değil ama ilginç bir mizaç, ses tonlaması, konuşurken evet, gözleri sürekli etrafı bir yandan kolaçan ediyor. Biz hani aslında çok basit bir soru soruyoruz Beşiktaş üzerinden ama tüm ligdeki takımların bütün hamlelerini analiz etmiş bir biçimde cevap veriyor falan, ilginç biriydi.
1: Ya o tabii kendi doğup büyüyüp yetiştiği yerle de alakalı. Yani Slavlar bir tık daha soğukkanlıdır özellikle Türklere nazaran, daha ketumlar diyebiliriz. Orada da ben de hatırlıyorum o gün, yani biraz daha böyle hani gerçekten geç kalmıştı ve özür dilerim derken bile bizi bir gerdi.
0: Biraz korkuttu, evet, evet. Yalan yok. Evet, dün HT Spor'a konuştu Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven. İstersen onlara bir bakalım. Önemli satır başları var açıklamaların içerisinde. Final müsabakaları kıran kırana geçiyor. Gayet iyi final maçları oynuyoruz. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ama bunu bir kupayla taçlandırmamız gerekiyordu. Şu an seride 2-1 gerideyiz ama önümüzdeki maçları kazanarak kupayı kulübümüze getirmek istiyoruz. Dušan Olimpijeviç'in itirazı sonrası aldığı teknik faullerle oyundan atıldığı pozisyonda hakemlerin teknik kuralların ötesinde biraz daha insan psikolojisini, maçın atmosferini ve oyuncuların, koçların yaşadığı adrenalini de göz önünde bulundurarak karar vermeleri yönünde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Maçın atmosferi çok yüksek, salonun 6000 kişilik ve ağzına kadar dolu diye burada hakem eleştirisi gelmiş. Dušan'ın oyundan atıldığı pozisyon için bir şey söylemek ister misin?
1: Burada şöyle katılıyorum bu arada kendisine. Burada final serisinde bırakın da koçları takımın başında izleyelim. Yani 3 maç oynanıyor. 2 maçta da koçlar atılıyor. Bir Saras atıldı, bir Dušan atıldı. Bunlara gerek yok. Orada tabii ki hocalar, ki bence Saras'ın itirazında da Saras haklıydı. Dušan'da da, Dušan belki biraz daha yüksek tepki vermiş olabilir ama orada maçı izleyenler hatırlıyordur. Zaten yardımcıları hemen Dušan'ı sakinleştirmeye gitti. Orada zaten sahaya bir girme girişimi yok. Edilen küfür var mı bilmiyorum, zannetmiyorum ama yani etse de anlayacağını zannetmiyorum hakemin. Zaten büyük ihtimalle hani burada o yüzden atılmasını gerektirecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Yani bu kadar yüksek tansiyonlu final serisinde, özellikle Türkiye'de, yani dünyanın çok sessiz sakin Finlandiya gibi bir ülkede yaşamıyoruz biz. Hani bu atmosferde zaten ne kadar sakin bir final serisi geçmesini bekliyoruz ki, ben onu anlamadım. Yani eskilere gidiyorum. Ergin Ataman'ın Galatasaray'da olduğu dönemlerdeki Fenerbahçe serilerini falan hatırlıyorum. O zaman onların hiç sahada kalmaması lazım.
0: Ki bu arada 3-0'a falan da giden bir seri değil. Beşiktaş bu 3. maçı itibariyle kazansa şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayabilir. Yani
1: kafa kafaya giden bir seri. Bu kadar basketbolun özellikle son dönemde çok bence yumuşadığı bir dönemdeyiz. Yani saha içinde verilen faul kararlarından tutun da koçlara olan tahammülsüzlük seviyesi hakemlerin, biraz garip bir noktaya geldi basketbol.
0: Genel basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final etabından bu yana hakemler çok fazla eleştiriliyor bu arada. Şeyden söylemiyorum, hakemler herkesin diline dolandı diye söylemiyorum. Hakemler kötü gözüküyor, onu söylemek lazım. Genel bir memnuniyetsizlik var. Jona Matthews'un durumuyla ilgili bir yorum yapmış Sayın evet. Özkan Arseven. Biliyorsun o da aşil tendonunu kopardı ikinci mücadelede. Bu sezon başında Jona Matthews'un sözleşmesini 2 yıl uzatmıştık. Bu sezon eğer Euro Cup'ı kazanıp Euro Lig'e gitseydik sözleşme otomatik uzayacaktı. Ama biz Euro Cup'ı kazanamadığımız için sözleşmesi tek taraflı olarak fes oldu ve bizimle birlikte olmayacak gelecek sezonda demiş.
1: Evet, şimdi burada tabii şöyle bir sıkıntı var.
0: Bana biraz etik olarak yanlış geldi.
1: Şöyle tabii, yanlış bilmiyorsam zaten Jona Matthews aslında Euro Lig'den bir sürü takımla konuşuyordu.
0: 3 teklif vardı geçen yıl.
1: Aynen. Yani büyük ihtimalle yine Euroleague'de devam edecekti kariyerine ve bir şekilde hani bir Beşiktaş'tı bence artık o. O yüzden içinde böyle bir kalma isteği de vardı ve böyle bir hamle yaptı aslında. Ama işte böyle bir sakatlık sonrası böyle hemen üstüne bir açıklama. Mesela daha seri bitmeden bizimle olmayacak açıklamasına gerek var mıydı bilmiyorum.
0: Herhalde bu bir soru üzerine, yani orada bir
1: yine de yani bir yöneticinin
0: Peki şunu sormak isterim bak. Bunu hem etik hem sportif olarak masaya yatıralım. Mesela Scottie Wilber

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber orijinal günümüzde her cuma olduğu gibi saatler 13-14 aralığında futbol